0: da İmamoğlu, Özgür Özel Ahtapot'un bacağı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben Özgür Özel bunları bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor, onun günahına girmek istemiyorum.
1: Neyi bilerek bilmeyerek?
0: Yani bu operasyona dahil olmak.
1: Bu saatten sonra bilmediği bir şey olabilir mi?
0: Hayır. Yani şöyle, yani o Kılıçdaroğlu sonradan farkına vardı. 13 yıl sonra.
1: Öyle ancak mi diyorsunuz?
0: Acaba bu da 13 yıl sonra mı hatasını anlayacak? Ama kaybeden Türkiye oluyor. Ama İmamoğlu...
1: Acaba yani dediğiniz gibi mi oluyor? Sonradan mı fark ediyorlar yoksa zaten farkındalar?
0: Bakın
1: durum
0: ben bir şey söyleyeyim. İmamoğlu için bilerek, tasarlayarak, planlayarak, tahammüden yaptığını biliyorum. Çünkü İmamoğlu'nun bize gelişini, operasyonunu biliyorum. İmamoğlu CHP üye yapıldığında, jet hızıyla tepeden gelip üye yaptırıldığında, dayatıldığında, Baykal'a dayatıldığında, o zaman zaten bir proje olduğu ortadaydı. Arı grubundan geldi, bize dayatıldı. Jet hızıyla, normal üyelik süreci takip edilmeden, sanki çok önemli bir adammış, sanki çok önemli bir siyasetçiymiş. Halbuki o güne kadar köfteden başka bir şey bildiği yok. Dolayısıyla onun bilerek, tasarlanarak, planlanarak geldiğini biliyorum. Çünkü o Samanyolu TV'deki yayınlarına, televizyon programlarına nereden başladığını falan onları tartışırız. İmamoğlu acaba Özgür Özel'i nereden yakaladı? Ne kadar yakaladı? Nasıl yakaladı? Nasıl çalıştırıyor? Ne yapacak? Yoksa bakınız, Kılıçdaroğlu'nun dışında CHP'de değişen bir şey var mı? Bir tek genel başkan değişmiş değil mi? Çocuk aynı, yasa aynı, parti aynı, program aynı. Peki niye ayrılıyorsun? Mesela Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı. Bu Kılıçdaroğlu sizin genel başkanınız, Cumhurbaşkanı adayınız, peşinde ağladığın, gözyaşı döktüğün, benim babamdır, beni siyasete alıştırdı dediğiniz Kılıçdaroğlu değil mi? Peki ne oldu? Kılıçdaroğlu çıkıp dese ki CHP'nin programını değiştiriyorum, tüzüğünü değiştiriyorum, yasasını değiştiriyorum, Türkiye ile ilgili değişik bir proje devreye koymaya çalışıyorsa, hadi eyvallah, ilkelerimiz, prensiplerimiz uyuşmuyor, biz ayrılıyoruz. Şimdi ben CHP tabanına da sormak istiyorum. Değişen ne? Değişen Kılıçdaroğlu diyor ki yolsuzluk yapanları devre dışı bırakacağım, FETÖ operasyonuna isyan edeceğim. İki şey söylüyor. O zaman siz hem FETÖ'nün operasyonunu destekliyorsunuz hem de yolsuzlukların arkasında duruyorsunuz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'nün tapelerini meclis kürsüsünde okudu.
0: Bakın ben ne diyorum?
2: Yani ben şimdi neyi bilmiyorum?
0: Ben Kılıçdaroğlu'dan en çok darbe yiyen siyasetçiyim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'yla da çok o dönemde muhabbet eden birisiyim. Fakat ben yani yarı yoldan da dönmüşse, millileşmişse, yerileşmişse,
1: ben Türkiye'yi şey
0: savunuyorsa, yaptığı hataların bedelini ben neye mal olursa olsun ödemek istiyorum diyorsa ve artık ben de anladım, bunlar Türkiye'ye operasyon yapıyorlardı, Erdoğan'ın yükselişini durdurmaya çalışıyorlardı. Bak AK Parti demiyorum, Erdoğan farklı bir figür.
1: Evet.
0: Türkiye için, ülke için, millet için, vatan için ben siyaseti katmıyorum. Kılıçdaroğlu bunu diyorsa biz hepimizin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi
1: lazım. Şimdi bir dakika, ben burada yargı makamı değilim. Öyle değildir demiyorum da, siz dediniz ya, acaba farkında mı değil mi? Ben onu sorgulamak için söylüyorum. Farkında. Yoksa kim ne derse desin.
0: Bakın
1: yani
0: ben,
1: nasıl olmaz 75 yaşında bir adam Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl yönetmiş. Cumhurbaşkanı adayıydı, bu adam Cumhurbaşkanı olacaktı.
2: Farkında.
1: Özgür Özel için 2 yıldır, 3 yıldır
0: dediler,
1: partiyi yönetiyor. Ve 3 yıl içerisinde, yani o da Cumhurbaşkanı adayı olacak ileride. Bunun
0: dediler.
1: CHP Genel Başkanı'nın bilmeden onun yanında duruyor olması bana
0: bakınız,
1: mantıklı geldi.
0: Bakınız Kılıçdaroğlu'na şunu dediler. Şimdi ayrılıp yeni parti kurmak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'yla beraber çalışmıyor muydu?
1: Doğru.
0: Bütün politikalarının uygulayıcısı bunlar değil mi? Grup başkan vekili değil miydi mecliste Özgür Özel? Birbirlerinden habersiz değiller. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu'na dediler ki, bir proje olan o günkü olay, dediler ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapacağız, seni de Cumhurbaşkanı yapacağız. Dolayısıyla bu FETÖ'nün arka operasyonlarını bilmeyebilir diye. Hala
2: ama
0: o
2: şöyle
0: ilgi...
2: bir şey var. Bak bakın, yani MİT tırlarının belgelerini biri yayınlayabiliyorsa, yayınlatabiliyorsa burada bilmiyor diye bir şey söyleyemeyiz.
0: İşte yavaş yavaş öğrendi.
2: Sabah gazetesinin önüne gidip orada işte organize bir şekilde MYK'sını gönderiyor, milletvekillerini
0: tamam işte,
2: gönderiyor, kendisi gönderiyor.
0: Öğrendi.
2: Ama FETÖ'nün ne kadar orada tehlikeli olduğunu biliyor. Diyelim ki orada fiziki bir şey belki görmemiştir, farkına varmamıştır. 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra çıkıp tiyatro dedi yani. Şimdi bunu yaşadıktan sonra bunu tiyatro demiş olması, halen farkında bakın, değilim demek biraz böyle
0: farkında
2: çok...
0: Farkında değilim demiyor. O demiyor. Ben diyorum ki ben...
1: Bak, öyle olabilir
0: ben,
1: diyorsunuz.
0: Kılıçdaroğlu için ben bugün iyi niyetimi koruyorum. Diyorum ki bir insan gerçekten yeni bir noktaya gelmişse, bu noktada Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, bayrak
2: doğru,
0: bütünlüğünü,
2: doğru,
0: vatan bütünlüğünü, siyaset bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir çalışma ise, yani ben ondan sonra geriye dönüp sen şunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın,
1: Yok, geriye dönük için sormadım.
3: Savcı sayılı bir ek yapabilir
1: miyim? Tabii beraber konuşalım hep beraber. Şimdi, bu arada şunu bir sorum, savcı cevap vermedi sorum ama yeni parti mi olacak?
3: Neden yeni parti olacak? Biliyorsun iki tane yeni parti kuruldu. Bir tanesi Yusuf Bozkurt Özal kurdu. 1993'te rahmetli Turgut Özal vefat etti Nisan'da.
1: Onun adı da yeni parti
3: Kasım'da
1: değil mi?
3: Kurdu.
2: Yeni parti. Yeni parti,
3: onun,
2: evet.
3: Onun da özelliği var. Tuncay Özkan kurdu yeni parti. Tuncay Özkan da Özgür Özel'le beraber Veli Ağbaba ile İzmir'de duymuşsunuzdur asansör olayları filan. Daha bu olaylar başlamadan İzmir karışmıştı asansör ihaleleri filan diye.
1: Evet,
3: o bakımdan beraberler o dönemde. Ve kendisi de direkt açıkladı. İzmir'de de açıkladı. Ben de Özgür Özel'le beraberim. Seçilmiş ve parti içindeki bu tartışmalarda Tuncay Özkan'ın da bu yeni partiyle ilgili lafı var. Hatta bir espri de yapıldı yeni parti derken. Biz yeni diyelim, CHP'de eski olsun. Onlar da kurmuşlar sisteme.
1: CHP eski parti.
3: Tabii öyle konuşacaklarmış. Biz yeniyiz, onlar eski. Onlar geride kaldı, biz ileriye gideceğiz diye böyle. Üzerinde
4: yani tartışması. Atatürk'ün partisi iddiasından vazgeçtiler artık o zaman. Var,
3: o da olacak bir şey.
4: Tarihlerini inkar ettiler.
3: Laf olarak.
0: Kendilerine yeni bir Atatürk buluyorlar.
3: Tabii yani, şimdi programı hazırlayalım.
1: Ama onun Atatürk'e benzeten vardı.
0: Evet, kendilerine yeni bir Atatürk. Eski Atatürk'ü unuttular, yeni Atatürk yapıyorlar. Yeni şimdi, parti yapıyorlar.
3: Tabii, programı Mehmet Ali Çalışkan, kent organizasyonunu yapan enteresan bir adam. Hapiste de yattı bu kent olayıyla İzmir'de. Çıktı sonra. Beyin ODTÜ'lü sosyolog ve Batı ile çok yakın ilişkileri var. Liberal, Avrupacı. Bütün orada bunlar var. Anavatan Partisi. Zaten Anavatan Partisi ile ilgili çok yatkınlığı var Ekrem İmamoğlu. Oradan geldi.
0: Arı grubundan geldi.
3: Babası da Anavatan Partili.
0: Arı grubu Anavatan'ın gençlik oğulları.
3: Doğru. Tabii tabii. O bakımdan şimdi bu herkes tartışıyor da bir burada o notu da verelim. Ekrem İmamoğlu parti kurmayı Zoom toplantılarında da tartışmışlar. Bu analitik grup var. Onların içinden bir 10 tanesi geliyor şimdi kurucular içine.
1: Evet.
3: Analitik grup, profesörler var burada. Bunların bir İstanbul'da bir üniversiteyle, o üniversite sıkıntılı bir üniversite, Amerika ile bağlantılı bir üniversite. Onlar hep böyle oksijen vermeye çalışıyorlar, oksijenler. Şimdi burada bazı oksijen verenler göreceğiz. Onlar işte oksijen verecekler buraya. Daha sonra nefes de vardı biliyorsunuz, nefes vermeye
1: Bülent
3: çalışıyorlar.
1: Bülent abi bir şey söylüyorsa mutlaka o ifadelerin altına özellikle çizilmeli.
4: Çok enteresan şeyler, notlandım ona, bir çok önemli bir
3: şimdi
4: soru.
3: Şimdi bu tartışmada
1: oksijen ve nefes konusu önemli.
3: O laflar olacak. Atatürkçü olacak. Atatürkçü lafları olacak. Ama onlar gardırop.
4: Bülent abi sana bir soru sorayım. Şimdi olacak. Burada çok önemli. Evet. Senin söylediğinden şunu anladım. 1960'ların o başlarında İnönü çıktı. Ortanın solundayız dedi. Çünkü sağ hiçbir zaman oy alamıyor. Terakkiperver, Serbest Fırka, Demokrat Parti, Yeni Türkiye. Hadi dedi soldan bir şey alalım. Ortanın solundayız. Şimdi senin dediğine göre bu yeni parti ortanın sağına. Yani liberal ANAP'a doğru ortanın sağına geçecek.
0: Ama bizim zamanımızda da biz Anadolu Sol diye yola çıktık biliyorsunuz.
1: Evet,
4: Edeb Ali. Ama şeyin söylediği liberal Avrupa falan Bülent abi de söylüyor. Tamamen bir ANAP'ın yeni versiyonu. Tabii, adı değişmiş. Yani merkez sağ bir parti olacak o zaman.
3: Tabii.
4: Yani, ağırlık. Solu inkar ediyorlar.
3: Bu parti
4: yani.
3: Ekrem İmamoğlu partisi. Bunu hepimiz. Savcı Sayan çok güzel söyledi. Savcı Sayan Deniz Baykal 2028'de parti meclisini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu Önder Sava harcadı. Bir tartışmadan sonra Savcı Sayan genel başkan yardımcısıydı.
1: Ben Savcı Bey'i o dönemden tanıyorum canım. CHP'deki
3: genel başkan yardımcısı.
1: Tabii ki.
3: Ve Ender Sav'ı tasfiye eden takım onlar. Tabii. Hakkı Sağ Okaylar var orada beraber. Mesela Süheyl Batum'u getirdiler. O dönem enteresan. Kemal Kılıçdaroğlu götürdüler şeyi. Önder Sav'ı. Verdi Süheyl Batum geldi. Yani Sayın Sayan'ın genel
4: Bey,
3: başkan.
4: Sen mi yaptın bunların hepsini maşallah?
0: Yok.
3: En önemli yerde.
0: Yani ben bakınız geçen gün Kılıçdaroğlu'yla biraz önce Melih Bey de söyledi. Spontane gelişen cenazede bir konuşmamız oldu. Bir tokalaşmamız oldu. Ben ona dedim ki sizi son gece eve ben bırakmıştım. Adaylığını açıklayacağı sabahın
1: çok
0: son
1: özür dilerim Savcı. Bir izleyelim mi? Seyirci de hatırlasın.
0: Tamam, olur.
1: Daha güzel olur.
0: Olur.
1: Biz, Samet, Savcı Bey'in söylediği görüntüyü verir misiniz?
5: Başkan biraz aşık olsun.
6: Eyvallah. Teşekkür
5: ederim. İyisiniz değil mi?
6: İyiyim. Gayet.
5: Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bundan hiçbir yaşamadım.
6: Neyse sağlık olsun.
5: Tabii. Önder Bey uyumayacak.
6: Sağ ol.
5: O gece size söyledim ben.
6: Sağ ol.
5: Buyurun ya.
6: Sağ olun.
5: Başkan biraz aşık olsun.
6: Eyvallah. Teşekkür ederim.
5: İyisiniz değil mi?
6: İyiyim. Gayet.
5: Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bundan hiçbir yaşamadım.
6: Neyse sağlık olsun.
5: Tabii. Önder Bey uyumayacak.
6: Sağ ol.
5: O gece size söyledim ben.
6: Sağ ol.
5: Buyurun ya.
6: Sağ ol.
1: Evet, Deniz Baykal'ın eşinin cenazesinde savcı sayan Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşıyor. O gece ben size söyledim diyorsunuz.
0: Evet. Şimdi bakın, orada çok önemli iki nokta var. Birincisi, ben Önder Sav'a dedim ki Baykal'a ihanet etme. Hatta şu cümleyi kullanmıştım. Mossad'la birleştiniz, Baykal'a ihanet ettiniz. Ben sizin gibi 50 yıl 60 yıl Baykal'la siyaset yapmış olsaydım, bana Rus topu değseydi beni deviremezdi dedim. Orada büyük tartışmalar oldu MYK'da. Kılıçdaroğlu da vardı. Deniz Baykal istifa edip gittikten sonraki MYK toplantılarında. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'na da son gece, Kılıçdaroğlu'nu da evine bıraktığımda dedim ki Önder Bey'in aklına uyma. Tabii uzun konuştuk. Sürmeli Otel'den başladı. Orada Kılıçdaroğlu'nu aday olmaya ikna eden Danıştay üyeleri vardı. Ondan sonra orada değişik bazı kimlikler vardı. 5-6 saatlik bir olay. Fakat evine ben bıraktım. Sen beni bırak dedi. Orada da bir yarım saat, belki de bir saat ayaküstü konuştuk. Ondan sonra Baykal'ı aradım. Kılıçdaroğlu'yla konuştuğumu, adaylıkla ilgili konuştuğumu. Aday olacak mı dedi. Dedim ki bana aday olmayacağını söyledi. Peki sen inandın mı dedi. Neyse, onun da cevabını verdik falan. Şimdi kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Orada da Kılıçdaroğlu'na dedim ki Önder Sav'a uyma. Bak Önder Sav, bak burada büyük bir proje var. Bak burada büyük bir proje var. Bu projeye bak. Bu proje Türkiye'ye zarar verecek. Siyaseti bir tarafa bırakalım dedim. Ondan sonra benim dediğimi yapmadı. İkisi de yapmadı. Biri Baykal'a işte ihanet etti. Sav. Kılıçdaroğlu da Önder Sav'a uydu. Şimdi geldiğimiz noktada 16 yıl sonra haklı olan, dik duruşlu olan benim. Çünkü Önder Sav 2 gün önce benim açıklamam üzerine bir açıklama yaptı. Dedi ki ben pişmanım Kılıçdaroğlu'nu desteklediğime. Kılıçdaroğlu da dedi ki ben Önder Sav'la hareket ettiğime pişmanım. Demek ki ben zamanında onların en küçüğü olarak 38 yaşındayım. Onlar daha yaşlı abilerim, büyüklerim. Onlara nasihatimi tutmuş olsalardı iki tarafta, ikisi de bu arızayı yaşamıyor.
1: Yine aynı tartışmayı açacağım ama Kemal Kılıçdaroğlu yani böyle iteklenerek mi geldi oraya? Biliyordu nasıl bir projenin içinde olduğunu.
0: İnan,
1: savcı hocam, yani Allah aşkına.
4: Kaset yani. Olayı var ya biraz.
0: Yani, onu açıklarsam.
1: Açıklayın.
0: Bakın, o çok. Bakın, onu açıklarsam. Bakın, Türkiye'de yer yerinden oynayacak.
4: O kesin.
0: Bakın,
4: ondan eminiz.
0: Kılıçdaroğlu'nun gelişini, Önder Sav'ın projenin başındaki durma sebebini. Ya bunlar çok özel şeyler. Bazen bazı şeyler insanın namusuna teslim edilir. Biz o gün orada konuşanları burada söylersek.
1: O zaman ben söyleyeyim. O günlerde savcıyla konuşuyorduk biz. Tabii ki söylediklerini yani yazıyorduk, anlatıyorduk ama çok net bir şekilde. Benim şahsi görüşüm bu da. Kemal Bey tabii ki full projenin içerisinde.
0: Hangi
1: başka
0: proje?
1: Bir şey, başka bir şey mümkün değil. Baykal'ın hangi yiyen proje? Baykal'ın
0: Baykal'ı niye yediler?
1: Ardından ben de Kemal Bey'e sordum. Bakın, aday olacak mısınız yediler dedim. Savcı sayının bahsettiği günden. Aday olmayacağım dedi Kemal Bey. Ertesi gün kurultaya gittik hocam. Siz de oradaydınız. Kurultayda bir baktık, bir gece önceden afişler basılmış.
0: Hayır, yani herkes niye, içindeydi. Bak, Baykal'ı niye yediler?
1: Tamam, Baykal'ı yediğini anlatın ama yani Kemal bakın, Bey de şimdi sanki süreklendi gitti oraya falan.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle son gece ertesi günü adaylığını açıklayacak. O günü sabahının Habertürk manşetine bakın. Temsilci kim? Ali Öztunç. Bugün CHP'de milletvekili. Ali Öztunç Kılıçdaroğlu'yla görüşmemizden hemen sonra beni aradı. Abi neredesin dedi. Dedim ki ben eve gidiyorum. Dedi burada bir restoran var. Hayranın, sahibi hayranındır. Seninle görüşmek istiyor. Gelebilir misin? Dedim ki Ali saat gece bir. Ben neye geleceğim? Ben neye geleyim? Gel abi 5 dakika bir çay iç gitti. Gittim. Oturduk, dedim Ali durum nedir? Dedi yarınki manşetimiz Habertürk'ün manşeti. Ali Habertürk'ün temsilcisi Ali Öztunç. Yarınki manşetimiz Kılıçdaroğlu ben aday değilim dedi. Ben Kılıçdaroğlu'yla MYK'da otururken ben o kirli koltuğa oturmam dedi. Yani bütün bunları biliyoruz.
1: O gece bütün gazetecileri bunu söyledi çünkü gidip o manşeti
0: evet,
1: attılar. Yani.
0: Manşet attılar. Doğru. Fakat o gece ne değişti? Rahmetli, Allah rahmet eylesin, onun da projenin içinde izi var. Ali Topuz. Ondan sonra ama burada farklı bir şey var. Sayın Baykal'ın 40-50 yıllık arkadaşı Önder Sav o gece ya da ondan önceki planı niye, neden, kim? Kim Önder Sav'ı buna mecbur ettirdi? Kim? Bakın yıllarca uğraştılar. Önder Sav'la Baykal'ı karşı karşıya getiremediler. Peki ne oldu? İşte bütün kilit nokta orada. İşte onu da ben biliyorum.
4: Anlatın da biz de öğrenelim.
1: Biliyorum deyip söylemeyecekseniz savcı.
0: Ama ben söylemeyeceğim.
3: Kim getirdi?
0: Ben biliyorum.
3: Nereden bakın, geldi abi?
4: Sizin bilmeniz yetmiyor ki.
0: Ben o olayın bakın Önder Sağ, Deniz Baykal'a. Az önce
2: söyledi ya, dedi ki Mossad'la birlikteydiler. Yani.
0: Doğru. Bakın hayır. Bakın daha farklı bir şey söyleyeyim. Kim Önder Sağ'ı mecbur bıraktı? Niçin mecbur bıraktı?
4: Kim diyor şimdi yani bakın, hangi teşkilat demiyor?
0: Kim veya kimler? Bakın.
4: Yani şahıs olarak söylüyorsun.
0: Bakın Uğur Hocam siz bilirsiniz. Ben de eski siyasetçiyim.
4: Vallahi bilmiyorum.
0: Hayır hayır şu anlamda.

0: milletvekiliyle Ankara'ya geliyorum diye. Ondan sonra birinci turda, bakın birinci turda biz işi bitirmemiş olsaydık kongrede, Ahmet Taner Kırşal'ı spor salonunda güvenlik altında yaptığımız o kongrede, o kurultayda Sarıgül birinci turu geçmiş, yani birinci turda biz kazanmamış olsaydık Baykal ekibi olarak, Baykal olarak ikinci turda bir seçimi kaybediyorduk. Hatta 100 tane oy boş oy kullanıldı. Orada nelerin döndüğünü biliyorum. Nelerin yapıldığını biliyorum.
1: Çünkü Sabri, açıkçası
2: çıkabilir miyiz?
1: Kaset...
2: Sarıgül konusundan çıkabilir miyiz? Sarıgül şu an çok önemli bir karakter değil
0: mi? Ama bakın Baykal'ın kasetinden sonra çıktı, bakın Baykal'ın kasetinden sonra o istifa sürecinde 6 Mayıs'ta Baykal'ın kaseti çıktı. İşte kongre sürecine kadar Sarıgül'le ilgili bir haber yaptık. Yani haber yapıldı.
3: Tamam, Sarıgül'ü unuttuk.
0: Hayır ama önemli. Biz çıktık bütün yönetim olarak, bir mail geldiğini, mail de Sarıgül'ün Sarıgül tarafında ayarlanmış birisinin Baykal'a suikast yapacağını duyurduk. Genel merkezin biz basın toplantısı yaptık. Ya hafızalar bunun hepsini unutmuş. Dolayısıyla orada kilit nokta bu Türkiye'nin milli güvenliğini etkileyen bir durumdur. Sayın Önder Sav'ı kim mecbur bıraktı?
2: Evet ama aktörler yaşıyor hocam. Siz de yaşıyorsunuz. Kemal Bey de yaşıyor. Hepsi yaşıyor. Bunun artık konuşmak gerekiyor. Peki şimdi gelinen noktada
4: polisleri verelim mi artık?
2: Merak ediyorum. Yeni partiyle ilgili ne olacak?
4: Şimdi 27'sinde dediler ya, yok öyle bir şey. Açıklama yaptı bir saat önce de Murat Emir.
2: Pazartesi değil yani.
4: 22'sinde parti meclisi toplanıyor. Yarın grup konuşmasından sonra il başkanları Ankara'ya çağırdılar. Ama bütün oteller kapatıldı. Çok gelen var yani, pazartesi gelecekler. Salı günü grup. Ben de orada olacağım, mecliste olacağız. Takip
2: yarından
4: edeceğiz.
2: Bahsediyoruz.
4: Tabii parti meclisinin 22'sinde yapacağı toplantıda her şey hazır. Logo hazır, yapacağı konuşma hazır. Özgür Özel'in Salı günü çok böyle duygusal bir konuşma yapacakmış. Ağlatmak isteyecek galiba böyle. Belki gözyaşları döker mi bilmiyorum ama partiden beni işte götürüyorlar falan filan ağırlıklı.
2: Yarın ilan edecek grupta.
4: Falan böyle. Yani bir duygulara hitap eden bir konuşma da hazırlamışlar. Bu hazırlayan mekanizma da İstanbul'da. Yine o bildiğimiz bir grup, analitik grup. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi bunu hazırlıyor. Burada zaten yeni parti ile ilgili doğrudan doğruya bir hikaye yazıyorlar. Hikaye. Şimdi ayın 22'sinde verilecek karar. Benim kanaatim Ağustos'ta kuracaklar partiyi. Şimdi ilginç bir tartışma var. Salı günü yarın yapacağı konuşma son grup başkanı olarak mı yapacak?
2: Evet.
4: İşte onu tartışmışlar. Grup başkanı olarak yapalım, istifa edilsin. Etmemiz lazım o dakikadan sonra, yarın önemli yapacağı açıklamalar.
2: Yeni parti açıklarsan tabii duramazsın burada.
4: Ama bir kısmı da demiş ki ya bekleyelim, Kemal Bey atsın seni, ihraç etsin. İhraç etme diyor, edilmesini bekliyorlar. Birçok kişi ihraç edilmesini bekliyor. Ekrem İmamoğlu da mesela çok konuşuldu. İhraç edilecek. İşte yargılananların üyelikleri askıya alınacak tartışmalar, beklettiler onları. Çok kurnazca yaptı onu Kemal Kılıçdaroğlu bir ekibi, bekletti. Salı günü istifa etmeyeceğine dair bir ikinci konuşmayı da 27-28'inde yapabilir. Son konuşması olabilir o. 28 Salı
2: yani
4: var.
2: Bir dahaki tabii grup toplantısında.
4: İşte o bir hafta çok enteresan. Şimdi bunların bu hafta neler yapıyor onu anlatayım. Yarın grup. Gruptan sonra il başkanları. Ayın 22'sinde.
0: Peki bu siyasi ahlaksızlık değil mi?
4: Parti meclisi, arkadan MYK bir karar verecekler. Dilekçeyi ne zaman verelim?
2: Ya bir bayağı CHP'de oturup MYK'da binada yeni parti için.
4: 100 kişilik 100 kurucu, milletvekilleri ağırlıklı ve tabii bazı enteresan isimler var. Profesörler falan var. İstanbul'a sosyologlar var. İşte Diyarbakır'a hitap edecek isimler var. İzmir'e hitap edecek böyle isimler var. Böyle bir sosyolojik isimler üzerinden de tanınmamış, bir kısmı tanınan isimler var. Teknik adamlar. Ve tamamı üzerinde durdukları konu, bir davalar açılıp şu 6 ay içinde kurultaya gitmesi lazım. 41 ilde biliyorsunuz teşkilat kurmak zorunda. Bir de illerde, 41 ilde, onlar da her ilde de en az 3'te 1 ilçede kurmak zorunda. Yani ilin kabul edilmesi için ilçelerin en az 3'ünde de kurmak zorundalar. Bununla beraber bunları planlamışlar, isimler var. Yarın çok ilginç bir olaylardan birisi. Kişi, bu akşam çok tartışılacak o. 74 il başkanı arkamda diyordu Özgür, evet. Özel. Bunların 56 tanesi ihraç edildi.

0: geri kalanlar, yarın gelecek sayı sadece onlarla mı, Kemal Bey ile beraber yola devam edecek il başkanları var eskilerden. 81'de onların 56'nın üstünde rakamlar.
1: 74 kişi Özgür Özel'liydi.
0: Tabii.
1: Ama bunların 56'sı tasfiye edildi. Yani edildi, partiden gönderildi.
0: Ama bunlar hala diyor ki tasfiye edilmemiş il başkanları var diyor.
2: 18 kişi kalıyor geriye.
0: İşte onu yarın göreceğiz. Kimler bunlar? Olmayabilir. Bu tartışma devam ederken yarın bu ortaya çıkaracak. Parti meclisi toplantısıyla kendi Özgür Özel'in yaptığı parti meclisi, yani korsan paralel, buna isim koyalım, paralel parti meclisi toplantısından sonra MYK da toplanacak. Bununla ilgili ne zaman verelim ve bu hafta içinde neler, ondan sonra yine böyle bir mitikler filan, gezmeler filan yapacak.
2: Genel merkezde mi yapıyorlar bu parti meclisi?
3: Yok yani, bak şöyle bak,
2: öyle
3: bir
2: değil
3: şey
2: mi?
3: Bu
0: genel merkez hazırlandı, ben de dün bir geçtim, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun binasını.
2: Hayır, şunu merak ediyorum, yani CHP yeni bir parti kuracaklar ve CHP binasında oturup mu?
3: Yok, bunlar oturmuyorlar da. Şimdi bu CHP, burada bakın, burada iki şey var. Bak
0: mecliste de
3: Bülent Bey, burada iki şey var. Bülent
0: dışarıda
3: abi,
0: bir
3: Bülent abi, burada evet, iki şey var. Birincisi, büyük bir siyasi ahlaksızlık var. Hem parti kurma, hem oynaşta gözünü, hani de, gözünü işte bilmem oynaşta. İkincisi, burada yargının da ben yargıyı da eleştiriyorum. Avukat Bey de var yanımızda. Bir ünvan gaspı var. CHP Genel Başkanı'nın ünvanını gasp ediyor. Bu suçtur Türk ceza yasasında.
0: Çelenkler olur mu iki tane?
3: Ondan sonra grup başkanları olsun, bir ünvan gaspı var mı? Var. Ayrıca buna bir ihtiyati tedbir konulmalı. Yani bu ünvanı kullanamasın denilmeli. Bu ünvanları kullanamasın denilmeli. Bütün bunların hiçbiri yapılmıyor. Yani niye yapılmıyor onu da anlamış değilim. Yargı kısmını Avukat Bey, Hadi Bey daha iyi.
0: Şikayet olursa
4: yargıda böyle bir durum söz konusu.
0: Yargı hareket
3: niye
0: etmez.
3: Değil?
4: Çünkü böyle bir düzenleme gelmemiş ki bugüne.
3: Hayır, nasıl
4: kadar.
3: Şimdi ben siz gidip bir yerde ben Cumhuriyet Savcısıyım derseniz ünvan gaspı olmuyor mu?
1: Hayır, ona derler ki senin genel başkanın yok mu? Kılıçdaroğlu bir şey diyor mu ki?
4: Mesela Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili bir başvuruda bulunmuş mu?
3: Onu diyorum. Niye başvuruda bulunuyor?
4: Öyle bir girişimi yok.
3: Çünkü kamuoyunda proje o kadar büyük ki. Bakın dün ben bir tane CHP'li milletvekiliyle beraber bir yerde bir çay kahve içtik. Dedi ki korkunç bir para var. Bu para nereden geliyor? Devlet niye bunu araştırmıyor ya? Bu korkunç para.
4: Nereden
3: kaynağı
4: geliyor?
3: Ne? Yani İmamoğlu ve Özgür Özel bu tayfasında yeni kurulacak partinin finansmanı için adam onların içinde. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bir milletvekili değil. Ya savcı abi diyor korkunç bir para var. Korkunç ya, bu çok korkunç bir mesele. Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kadar basit bir devlet midir? Sen onun bunun operasyon parasıyla, proje parasıyla Türkiye'ye operasyon yapacaksın. Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Yani en ufak bir berberin kasasına hazine, maliye adam oturtup, müfettiş oturtup denetliyorsa bu paralar nereden geliyor? Niye denetlenmiyor? Bu uçak paraları nasıl ödeniyor? Bu miting paraları nasıl ödeniyor? Bunları eğer birileri ödüyorsa açık açık kimliğini belirtsin. Desin ki ben İzmir mitinginin bütün harcamalarını ben üstlendim, ben yapıyorum. O zaman maliye de şunu sorar. Sen bu parayı nereden, hangi bütçeden, hangi şirketten, nereden? Kardeşim korkunç bir para harcanıyor. Özel uçaklar kiralanıyor. Otobüsler kiralanıyor. Mitingler yapılıyor. Bir Allah'ın kulu, bunu Cumhuriyet Halk Partisi bütçesinden de karşılayamıyor. Bir Allah'ın kulu sormuyor. Sen bu parayı nereden buldun?
4: İşte Sayın
3: sen bu parayı nasıl harcıyorsun?
4: Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir iddiaları var. Diyorlardı ki işte illerdeki, ilçelerdeki kendi örgütlerinden karşılıyor. Onun için bir ekip kuruldu. O ekip bütün il ve ilçeleri şu an geziyor bildiğim kadarıyla. Partinin ne kadar malı mülkü varsa, bankada parası varsa bunlar hepsini kayıt altına alıyor ki bunları
3: ben
4: giderken...
3: Ben CHP'in başkanlığı yapmışım. Partinin yani, parası falan hesapta yok.
4: İşte bakın, bilmiyorum yani genel merkezden görevlendirilen ekip için
1: hocam
4: söylüyorum.
1: Bir tamamlasın mı? Bir izin verir
3: misiniz? Bir şey söyleyeyim de o tamamlasın, kardeşim de tamamlasın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem ilçe başkanlığının hem il başkanlığı bütün kademelerinde bulunmuş bir kardeşinizim. Dolayısıyla öyle para pul falan il örgütlerine falan gönderilmiyor. Yıl sonunda kiralarını bile ödemiyorlar. Siz bakmayın öyle para gönderdik, ile gönderdik. İşte anayasa diyor ki şu kadar harcayacaksın, şu kadarını buraya gönder. Öyle bir şey yok. Kağıt üzerine bakma. Millet meteliğe kurşun sıkıyor. İlçe başkanları simit parasıyla ilçeyi ayakta tutmaya çalışıyordu. Ben farklı bir açıdan bakıyorum. Bugün Özgür Özel ve arkadaşlarının mesela Gelecek Partisi binasını kim kiraladı? Parasını kim verdi? Ya bütün bunları devlet niye sormuyor? Sen bir çiftçiye soruyorsun. Bir kuyumcuya soruyorsun. Bir horoz satan adam

0: soruyorsun, tavuk satan adama soruyorsun, peynir satan adama soruyorsun da bu kadar para dönüyor, bu kadar uçak kiralanıyor, gidiyor, geliyor. Peki müfettiş yok mu? Bu paraları kim harcıyor? Ha, birileri harcıyorum diyorsa şeffaf bir şekilde ortaya çıkarsın. Desin ki ben harcıyorum, ben Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bağışın da bir kuralı var, bağışın da bir sınırı var.
1: Ya savcı bey, öyle bir şey söylüyorsunuz ki adam peştemalle yakalanıyor.
0: Evet,
1: otel odasında diyorum. Biriyle yakalanıyor.
0: Evet.
1: Diyorlar ki bu siyasi bir davadır. Şimdi kiraladığı binanın dekontunu ya da işte kira sözleşmesiyle ilgili yargının bir adım attığını düşünsenize yani.
0: Atacak
1: abi. Birileri şikayet ederse o zaman tabii ki savcılar.
0: Hayır, savcılar hayır, yargı yani. Yargıyı bırakalım bir tarafa.
2: Sabri Bey burada mesela, şimdi açıktan şikayet ediyor işte.
0: Hayır hayır.
2: Başkanım,
0: Uğur ya. Uğur abi yargıyı da bir tarafa
1: Cumhuriyet
0: bırakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
0: Hayır, yargıyı da bir tarafa bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı, Hazine Bakanlığı yok mu?
3: Hocam.
0: Bunlar denetlemiyor mu?
3: Denetliyorlardır. Bu yani bu konuyu da bir televizyon programında söylenince mi devreye girecek Savcılıklar Bakanlığı?
2: Yani olabilir yani.
0: Bilemiyorum.
3: Nasıl olabilir hocam? Ana Muhalefet Partisi'nden bahsediyor. Şey olur mu canım? Yani vardır mutlaka.
4: Ortada bir yayın bir belge ortaya koymak yayın lazım ihbardır. Yani.
3: Yayın ihbar değildir demiyorum. Bu şimdi düşünülüyorsa vay halimize zaten diyorum. Yani
5: yok, takip ediyor.
3: Baksanıza şimdi biraz sonra Oğuzhan Uğur'un davasını konuşacağız. 5000 lira girdi, 10.000 lira çıktı. Koca partiden
0: ya en büyük ahbap bir ahbaptan örnek, daha büyük bir dolandırıcılık.
5: Bir örnek vereyim, bir bağlantı yapalım.
0: Bülent abi.
5: Antalya Belediye Başkanı Muhittin Ağbaba arıyor. Ya bu kendi ifadesi. Antalya Belediye Başkanı'nın ifadesi Muhittin Böcek'in. Dedi ki seçimlere gidiyoruz, para havuza para atman lazım. Ben dedi parayı aldım, Manisa'ya götürdüm. Manisa'da vefat eden belediye başkanına verdim dedi. Şimdi mekanizma bakın, bir belediye başkanı büyük rakam verebiliyor. Ya büyük rakamlar. Şimdi verebildiğine göre mekanizmayı böyle düşüneceksiniz. Belli birilerinin verdiği bir rakam var. Bu bir. Acaba diyorum, para kuleleri olayından sonra yurt dışına özel uçaklarla paraların çıkarıldığı da konuşuldu. İddianamelerde var bu. Hı. O paralar nerede? O ülkelerden nasıl gelecek? O paraların Türkiye'de masrafa sokulduğu anda bunun nereden bulduğuna dair elbette bir şeyler olacak. Öyle boş bırakılmaz ya diye
2: Bülent
5: düşünüyorum.
2: Bülent abi dedi ki takip ediliyor dedi. Bakın,
0: yok,
2: bu
0: yok.
2: Bizi
0: bak,
2: takip
0: bir şey
2: etti.
0: Söyleyeyim mi?
2: Bu hiç, rahatlattı
0: bak,
2: bir şey.
0: Ben Uğur hocam, ben hep düz konuşuyorum, kusura bakmayın. Böyle kaygı duymadan böyle kitabın ortasından derler ya, öyle konuşmaya çalışıyorum. Şimdi FETÖ olaylarında bu ihanet, ticaret, ibadet. En çok işi götüren kimdi? İhanetle ticaret şebekesi. Ama en çok yıpranan kim? İbadet kesimi. Basit böyle köylüyle uğraştık, kentliyle uğraştık, kızını okula göndermiş falan. Bakın bu işte de, bakın bu işte de dikkat ederseniz yine ne oluyor? Küçük hesaplarla, berberle, bilmem işte şuyla buyla uğraşırken büyük para götürenlerle uğraşmıyoruz. Bakınız siyasi partiler
1: nasıl
0: yasası...
1: uğraşılmıyor ya bu, bakın kapalı dakika, çarşıda şey o kadar büyük operasyonlar yapılıyor ki
0: 2820
1: yani.
0: Sayı en büyük kapalı çarşı CHP'nin şu yeni partinin şu andaki organizasyonudur. En büyük ahbap yeni partinin bugünkü organizasyonudur. O paraları kim veriyor?
5: Döviz büro.
0: Nereden geliyor, nereye gidiyor? Ece Güner miydi en son ortaya çıkan?
1: Evet.
0: Oraya bakalım. Bakın kardeşlerim. Bakın burada gözümüzün önünde ikinci bir ahbap yaşanıyor. Gözümüzün önünde büyük paralar harcanıyor. Özgür Özel ve tayfası tarafından. Özgür Özel ve arkadaşları tarafından. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tarafından. Bütün bunların finansmanını kim sağlıyor? Biz buna niye müdahale etmiyoruz? Devlet olarak. Yarın öbür gün tekrar sıfırdan başlayacağız. Bu sefer diyecekler ki efendim yine siyasidir. Siyasetten dolayı böyle yapıyor. Yangın küçükken müdahale edilir kardeşim. Büyüyünce bütün itfaiyeler gelse söndüremez. Dolayısıyla siyasi partiler yasası, siz benden daha iyi biliyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Siyasi partiler yasasının 2820 sayılı siyasi partiler yasasına göre 62. madde miydi? Belediyelerin partilere bağışı o siyasi partinin kapatma sebebidir.
1: Doğrudur.
0: Uşak Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'in kendi ağzından bize yardım etti demedi mi?
1: Bir cebinden
5: şimdi
1: alıp diğer cebinden
5: bir olayı da tabii açıklayalım. Bu tip olaylarda kurumsal araştırma partiyi Yargıtay Başsavcılığına
0: o ayrı.
1: Doğru.
2: Ya burada şöyle bir durum
3: var. Herhalde onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani. Ama Melih Bey elimizde belge Yargıtay ya da bilgi olmadan.
3: Konumuz niye buraya geldi?
1: Elimizden belge ya da bilgi olmadan bunları söyleyemiyoruz zaten. Şimdi bir bina kirası, kiranın ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz, kim tarafından ödendiğini bilmiyorsunuz.
2: Ama bu yanlış.

0: ben ne zaman yapıldığını...
1: Ya gidersiniz şikayet edersiniz. Ama bu elinizde bir belge varsa... Hayır, öyle bir şey olabilir mi ya? Mesela biri bir ev kiraladı diye hemen bir denetlemeye mi gidilecek yani? Öyle bir durum söz konusu. Belki bina sahibi diyecek ki ben de bu siyasi partinin bir üyesiyim. Arkadaşım, kendi binamına hibe ediyorum diyebilir.
2: Bu sıradan yani. Bir vatandaş değil. Ama şöyle Türkiye'nin siyasetine operasyondur.
1: O başka bir konu. Ben hukuki anlamdaki, delil anlamında bir şey söylüyorum. Yani kanunilik çerçevesinde yani değerlendirdiğimde...
2: FETÖ'de şikayet yoktu. İşte biz şikayet etmedik ne duruma düştüğümüzü gördük. İşte paralel yapıyı o zaman
1: dedim. Bu işin içini bilenler şimdi gidecekler. Belgelerini, bilgilerini koyacaklar savcıların önüne. Diyecek ki ben şikayette bulundum. Ona
2: belge,
1: göre
2: belge bilgiyi boş ver. Milletin bakın yapacak. Belge bilgiyi boş ver. Adam düğünü yaparken çok para harcadığı zaman, oğlunun sünnet düğününde çok para harcadığı zaman hemen kafasına müfettişler bindi. Sen bu kadar parayı nereden harcıyorsun? Dur. Peki bu kadar parayı Özgür Özel ve arkadaşları nereden buluyor, nereden harcıyor, nereden geliyor? Ha şunu diyebilirler. İşte Bülent Bey 100 milyon verdi, Uğur Hoca 200 verdi, Hadi Bey 400 verdi. Tamam, verebilir. Onun bir sınırı var. Siyasi partiler yasasına göre bağışın bir sınırı var. Ama en azından en azından bizim bilmemiz lazım. Toplumun bilmesi lazım. Bir özel uçak bugün Ağrı'dan Ankara'ya özel uçağa sen 15 bin euro ödeyeceksin. İzmir'e gittiğin zaman bir günde sen 100 bin euro 4 milyon. Bu 4 milyonu kim verdi? Ortaya çıksın. Bütün bunları halinin altına süpürüyoruz. Adam ondan sonra tam böyle bir yerlere işte böyle algı sonra diyoruz ki bu siyasi bir karardı. Tamam. Ya bu yanlış bir şey.
3: Birkaç gündür biliyorsunuz gerginlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın altyapısına yönelik saldırılarda bulunmuştu. İran'da misilleme olarak Körfez'deki ülkeleri vurdu ama Amerikan askerleri de öldü. İki Amerikan askeri öldü İran saldırısında. 16'ya yükselmiş oldu Uğur Hocam böylece.
4: Evet, ABD Irak'ta da bir tane öldü.
5: Evet, işte 16'ya 13'tü. 28 Şubat'tan beri bütün toplam ceset giden yani tabut Amerika'ya 13'tü. Birdenbire arttı ki mutabakatı yapıldıktan sonra. Yeltsin savaş yeniden başladı.
3: Yani bir de yeni bir aşamayla başladı evet, anlaşıldığı maalesef. Kadarıyla. Altyapılar hedef alınıyor, su tesisleri hedef alınıyor. Aynen. Karşılıklı yerler. Olarak.
5: Yani askeri yerler dediği sivil yerler. Sivil bu çok yerler. Daha
4: yeni bir plan yapılmış geçen hafta ayın 12'sinde pazar günü bunu tırmandırma Aksiyos var bunu haberdar.
3: Evet, Trump'a yakın bir.
4: Trump'a geldi ve zaten onun arkasından Hürbüz kapatıldı. Stratejik vuruşlar başladı. Bunun bir bölümü kıyamet senaryosu dediğimiz bu. Buna 2 ay önce de tartışmıştık kıyamet senaryosunda. Şu anda girdi.
3: Peki niye vazgeçemiyor? ABD Başkan Yardımcısı diyor ki İsrail kışkırtıyor. Ateşkesi İran'la ateşkesimizi bunlar bozdular diyor. Açık açık söyledi adam. Trump ve Beyaz Saray'da evet Vance doğru söylüyor Başkan Yardımcım diyor. Ama bir yandan da bunu bilmelerine rağmen İsrail kışkırtıyor. ABD kamuoyu İran savaşının yanında değil. Niye devam ettiriyor Trump? Şimdi, niye tırmandırıyor?
4: Şimdi burada çok dikkatli bakmamız lazım. Burada karar harekatı bütün askerler anlattı. Ben de sordum yani son anda. Ya muhakkak kara harekatı yapılması lazım. Şu bombardıman da zaten Harkadası, Kişadası, Hürbüs'ün etrafındaki adalar, evet. Bender Abbas'ı, bu şehri bombalamaları belli ki o bölgede doğrudan doğruya bir harekat yapmayı plan, o plan içinde var bu bir kara harekatı. Şimdi Trump burada iki kurnazlık yaptı. Bir tanesi NATO. Ankara toplantısında önemli bir madde var. Dediler ki orası uluslararası bir su yoludur. Evet. Açık kalacak. NATO bildirisinde Trump'ın isteği de bu. İkincisi de nükleer silaha sahip olmayacak İran. Şu anda İngiltere başladı, girdi devreye, Fransa girdi. NATO'yu doğru kademe kademe getiriyorlar. Bir taraftan NATO'yu kademe kademe sokmaya başladılar. Afganistan'da yaptıkları gibi Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkaramazlar. Veto yiyeceği için Güvenlik Konseyi'nde.
3: Fiili durum yaratacaklar.
4: Burada yaratacaklar. Şimdi bu bölgeye doğru NATO'nun kuvvet göndermesi. İngilizler girdi bu işe. Organize ediyor. Bu Ürdün olayları da İngilizlerin kurduğu, İngilizlerin yönettiği. Her şey İngilizler burada. Ürdün'ün. Yani Ürdün'de bu hareket İngilizlerin zaten bir hareketinin karşılığı. İngilizler devreye girdi. Almanların da eğilim gösterdiği dün akşam bir diplomat tarafından Almanlar da kaçıyordu girmeye başladı. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm Acem-Arap Savaşı'nın kritik gelişmeleri bunlar.
3: Bunu Türkiye, konuşalım mı Bülent abi?
4: Çok bundan korkuyor.
3: Çok Türkiye. Önemli bu. Ürdün'e bir gidelim. Sıcak sahada ne oluyor bitiyor? Turgut Alp Boyraz'a soralım. Turgut Alp merhabalar.

0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hocam ne oluyor şimdi, yeniden İran'ın saldırıları söz konusu. Birkaç gündür de Ürdün gündemdeydi. Savaş artık Ürdün üzerinden mi konuşulmaya devam edecek? Ne dersin?
0: Bir 20 dakika kadar önce sirenler çaldı Melih Altınok. Önce sıcak bilgiyi aktarayım istersen. Ardından Ürdün ordusundan bir açıklama geldi. İran'dan atılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği yönünde. Vatandaşlara da bir çağrı yapıldı. Söylentilere aldanmayın. Yetkililerden gelen bilgileri takip edin diye izleyicilere hemen hatırlatalım. Senin de dediğin gibi son birkaç gündür, aslında son bir haftadır Amerika'nın saldırısı altında olan İran'ın hedefinde Kuveyt ile Bahreyn ile birlikte Ürdün'de var. Ürdün'de Muvaffakiyet Saltı isminde, benim bulunduğum şu an Amman'ın kuzey kısımlarında bir hava üssü var ve burada Amerikan askerleri konuşlu ve yine ülkenin en güneyinde Akabe'de de Amerikan askerleri olduğu biliniyor. 3 Amerikan askeri bu Muvaffakiyet Saltı hava üstünde İran'ın attığı füzeler nedeniyle öldü Ürdün'de geçtiğimiz cuma günü ve son birkaç gündür Kuveyt ve Bahreyn'le birlikte Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik de ciddi saldırılar olduğuna tanıklık ediyoruz. Bunlardan birisi biraz önce gerçekleşti, bir 20 dakikadan önce. Tekrar etmek gerekirse 3 füze atıldığını duyurdu Ürdün ordusu. Bunların üçünün de havada imha edildiğini, şarapnel düşebilecek yerlerle ilgili gerekli önlemlerin alındığını duyurdu ve vatandaşlara da söylentileri aldırmayın, yetkililerin açıklamalarını takip edin denildi. Yine Ürdün ordusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Ürdün'ün güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarının emniyetini etkileyen hiçbir tehdide yürürlükteki angajman kuralları çerçevesinde müsamaha gösterilmeyecektir ifadesi kullanıldı. Ürdün ısrarla şunu söylüyor, diyor ki Ürdün'de bulunan Amerikan askerleri ya da ABD üsleri Ürdün ile ABD arasında yapılan anlaşma çerçevesinde tatbikat ve ortak koordinasyon amacıyla bulunuyor. Ürdün topraklarından İran'a yönelik saldırı düzenlenmiyor diyor. İran ise bunun tam tersini savunuyor. Gerek Ürdün'den, gerek Bahreyn'den, gerek Kuveyt'ten ve gerek diğer bölgedeki Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinden İran'a yönelik saldırılar düzenlendiğini ve kendilerinin de bu saldırılara misilleme olarak buralardaki Amerikan üslerini hedef aldıklarını söylüyor. Aynı zamanda İran şunu da söylüyor. Benim sivil altyapıma, İşte elektrik santrallerime, su depolarıma saldırırsan ben de senin bölgede üstlerinin bulunduğu müttefiklerinin bu sivil altyapılarına saldırırım diyor. Ve bunu da şu ana kadar yapmaya devam ediyor. En son örneği de işte ayın 17'sinde 3 gün önce Kuveyt'teki bir su arıtma tesisine yapılan saldırıydı İran yönünden. Bu tırmanışta yeni bir eşik oluşturdu Melih Altınok. Çok önemli. Çünkü artık hiçbir kırmızı çizginin kalmadığını gösteriyor ve izleyicilere şunu da hatırlatalım. Körfez ülkeleri, yani Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan dünyanın en su fakiri yerleri ve neredeyse %80-90, hatta bazıları 98-99 oranında suyu denizden arıtarak kullanıyor. Bu denizden arıtma işlemleri için Körfez bölgesinde 400'e yakın su arıtma tesisi bulunuyor. Son derece pahalı tesisler bunlar. Ancak başka çareleri yok. Buralarda yıl 12 ay akan nehirler yok. Tek çareleri denizden arıtmak ve bu zengin Körfez ülkeleri denizden arıtıyorlar. Buralar hedef alındığında bir, insanların günlük hayatını sürdürememesi söz konusu olabilir. İçecek suya ulaşamamaları. Onun dışında hastanelerden gıda üretimine kadar hemen her şeyde su kullanılıyor. İran bunu neden yapıyor peki? Amerika Birleşik Devletleri İran'da bir su deposuna saldırmıştı ve İran 10 bin kadar kişinin, bu sebeple İran vatandaşının susuz kaldığını söylemişti. Birincisi buna misilleme olarak yapıyor gibi gözüküyor. İkincisi de aynı tıpkı Körfez ülkelerindeki petrol ve gaz üretim tesislerini vurarak yapmaya çalıştığı gibi buralardaki su tesislerini de hedef alabileceğini gösterip hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de onlar bölgedeki onun müttefiklerine baskı uygulamaya çalışıyor gibi gözüküyor İran. 9. gün geride kaldı. 10. güne girdik Melih Altınok. 10 gündür Amerika Birleşik Devletleri aralıksız bir şekilde İran'ı bombalıyor. Özellikle saldırılar güneydeki Hürmüz Boğazı çevresine yoğunlaşmış durumda ama son 2 gündür İran'ın kuzey kısımlarına, iç kısımlarına yönelik saldırılar olduğunu da görüyoruz. Mesela birkaç saat önce İran'ın merkez kısımlarında bir yerde bir sanayi tesisi vuruldu. Tebriz kenti vuruldu, kuzey doğusundaki

0: Yine İran'ın kültür başkenti olarak adlandırılan Şiraz vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırılarına karşılık da İran misliyle karşılık veriyor ve her iki tarafın saldırıları da tırmanarak devam ediyor. Bugün çok önemli bir açıklama vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den. Aslında hep söylediğini ilk başta tekrar etti. Dedi ki biz diplomasiye açığız ama savaşa da hazırız dedi. Bu İran'ın hep söyleye geldiği şeydi. Ama devamında da şunu dedi. Arabulucular üzerinden son birkaç günümüz içerisinde bir teklif aldık dedi. Bu teklifin detaylarını söylemedi. Ama son birkaç gündür diplomatik kanallarda arabulucular üzerinden açık ifadesini kullandı. Şu an için baktığımızda diplomatik bir çözüm uzakta gibi gözüküyor olsa da bugün böyle bir ipucu verdi ve İran İçişleri Bakanı da şu an Pakistan'da. Pakistan lideri başbakanıyla ve genelkurmay başkanıyla görüşecek. Buradan bir şey çıkar mı bilmiyoruz ama şu an için hem Amerika'dan hem İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda hem de yaptıkları eylemlere baktığımızda kriz derinleşerek devam ediyor. Ve hatta ateşkesten öncekinden daha fazla bölgeye yayılma eğilimi gösteriyor. Nitekim bugün Yemen'de bulunan Husi Ensarullah hareketi, İran destekli hareket, Suudi Arabistan'ın bütün limanlarına ambargo uygulayacağını söyledi. Bunu ne için yaptığını söylüyor. Diyor ki başkent Sana'ya bir İran uçağı inecekti. Bunu Yemen hükümeti vurdu bu havaalanını ve inmesini önlemeye çalıştı. Bunun arkasında da Suudi Arabistan var diyor. Biz de onlara misillemede bulunduk. Suudi Arabistan madem bizim havalimanlarımıza böyle bir abluka uyguluyor, dolayısıyla aynen şu ifadeyi kullanıyor. Husilerin sözcüsü göze göz dişe diş diyor. Ve Babül Mendeb kısmından Kızıldeniz'den hiçbir Suudi Arabistan gemisinin geçişine izin vermeyeceklerini söylüyor. Bu şu açıdan da çok kritik. Hürmüz zaten kapalı. Hürmüz üzerinden ihracat şu an yapılamıyor. Asya'ya gidecek petrol ve gaz buradan gidemiyor Suudi Arabistan'dan. Ama Suudi Arabistan yaklaşık 5 milyon varile yakın bu Hürmüz Boğazı üzerinden, özür dilerim, Babülmendeb üzerinden, evet, Kızıldeniz üzerinden yapıyordu. Husiler bunu efektif bir şekilde kapatırsa Suudi Arabistan Güney Asya'ya, Çin'e, Japonya'ya en büyük alıcısı olan ülkelere bir damla bile
1: Evet.
0: petrol gönderemez hale gelecek ve bu da dünya piyasalarını çok ciddi bir şekilde vuracak. Herkes etkiliyor bu. Bir örnek vereyim. Bugün kuzenimle konuştum Türkiye'de. Mesela Çin'den ithalat yapıyor. Dedi ki işte Kızıldeniz'deki gerilimden dolayı dedi tereddüt ettik. Ümit Burnu'nun dolaşmasını istedik gemiden. Bu 20 gün daha geciktiriyor gemiyi ve maliyeti artırıyor dedi.
1: Bizdeki
0: Yani
1: kasap manav duymasın
0: etki...
1: bunu şimdi.
2: Evet.
1: Babil Mendeb kapandı. Ete zam, süte zam
3: Domatese bile
1: gelebilir.
3: zam gelir.
0: Evet. Yani açıkçası bütün dünyanın bundan etkilendiğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten hatırlarsan Melih Altınok ilk başta hani bu mutabakata yanaşmasının sebebi de bu ekonomik baskıydı. Hatta ABD Başkanı Trump kendi kamuoyuna bu anlaşmayı satmaya çalışırken demişti ki işte 2 haftaya bütün rezervler bitecek, dünya ekonomisi çökecek demişti. İran bunun elinde çok ciddi bir koz olduğunu düşünüyor. Hürmüz'ü kapatmayı ve müttefiki olan Husiler üzerinden de Babülmendeb'i kapatabileceğinin sinyalini veriyor. Yani Kızıldeniz, Süveyş Kanalı meselesini şu an için karşılıklı olarak taraflar birbirini yıpratmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki İran'a ambargo uyguluyor şu anda.
1: Evet.
0: Hürmüz Boğazı'ndan veyahut da o güneydeki bütün limanlardan İran'a hiçbir gemi gelemiyor, gidemiyor. İran'ın %80'inin ithalat ihracatı oradan yapılıyor. Ve aynı şekilde İran'ın hiçbir şekilde petrol satmasına da izin vermiyor. Trump bu şekilde hem saldırıyla hem ekonomik baskıyla İran'ı dize getirmeye çalışıyor gibi ama geçtiğimiz 5 ay içerisine baktığımızda bunu başaramadı. Yani bütün bu olanlara baktığımda belki son yorum olarak bu çatışmanın çok kısa vadede bir çözümü yok gibi. Belki yeniden bu İran'ın bugün teklif aldık dediği meselenin içinde yeni bir ateşkes olabilir,
1: Evet.
0: olmayabilir ama biz muhtemelen ateşkeslerin olduğunu, yeniden bozulduğunu göreceğiz ve uzun yıllar bu çatışmanın devam ettiğine tanık olacağız gibi gözüküyor. Bu sebepten dolayı bölge ülkeleri de endişeli. Benim şu an içerisinde bulunduğum Ürdün de dahil ki 20 dakikada kadar önce 3 İran
1: Evet.
0: füzesinin hedefi oldu.
1: Turgut abi, sorularımız da var ama şöyle toparlarsak savaş başka bir boyuta geçti. Artık altyapılar vuruluyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri su tesislerini vuruyor. On binlerce insanın susuz kalma tehlikesi var. İran'da misilleme olarak siz bana yaparsanız işte deniz arıtma suyuyla ayakta duran ülkelere örneğin ben de saldırılar düzenleyeceğim diyor. Katar'da yaptığı gibi.
3: Çoğu öyleymiş zaten. Öyle.
1: Ki öyle dediği gibi Turgut Erpin, yani su kaynağı yok ve en büyük problem de bu. Artık yeni bir aşama ve ateşkes öncesinden daha fazla yayılıyor.

0: ama potansiyeli taşıyor diyor Turgut Alp. Ben de bence bu çok önemli bir ayrıntı. Uğur Hoca'nın bir sorusu var Turgut Alp.
1: Önce hemen bir tespiti yapayım Turgut Alp Tİ'den. 9 Temmuz'da yani NATO zirvesinde gecesinde Amerika vurmaya başladı. Ondan sonra o zaman 69 dolara düşmüştü petrol. Bugün 93 dolar %40 10 günde.
2: Büyük rakam.
1: Bu mendep yani şey Süveyş kanalı daha kapanmadı. Şimdi orası da kapanırsa Allah korusun.
0: Eyvah,
1: 150 dolara dünya ekonomisi allak bullak olur. 5 ayda ekonomik olarak dize getiremedi dedi. Doğru. 47 yılda getiremedi. 5 ayda da değil. Şimdi sorumu soruyorum. Evet. Siz Turgut Alp Bey siz Ürdün'desiniz. Biz biliyoruz ki Körfez ülkelerindeki Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerdeki Amerikan üslerdeki Amerikan askerlerini çekti Amerika. Şehirlerdeki otellere yerleştirdi ya da gemilere çekti falan. Boşalttı onu biliyoruz. Sizden anladığım kadarıyla şu anda Ürdün'deki Amerikan üslerinde Amerikan askerleri var gibi anlıyorum. Doğru mu anladım acaba?
3: Doğru, çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten hocam cuma günü buradaki Muvaffak el-Salti üssüne düzenlenen saldırıda da 3 Amerikan askeri o üste öldü. Hatta önce ikisi öldü, biri kayıp dediler.
0: Evet.
3: Önceki gün gece o kayıp olanın parçalarını bulduklarını söylediler. Bu da gösteriyor ki muhtemelen İran'ın füzelerinden bir tanesi direkt bu üste bulunan Amerikan askerlerinin üzerine düşmüş. Çünkü o parçalardan kimlik tespiti yapmaya çalıştı Amerikan ordusu. Dolayısıyla buradaki üslerde Amerikan askerlerinin varlığı devam ediyor. Onlardan üçü hayatını
1: peki,
3: kaybetti.
1: Soru da, Bülent abi demin dedi orası dedi İngiltere'nin bir eyaleti gibi. Zaten İngiliz şeyler Ürdün kralları İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezundur. Çoğunun eşi İngilizdir. 73 Savaşı'na kadar Genelkurmay Başkanı bile İngilizdir. Ürdün'ü biliyoruz. Acaba bunun bir etkisi var mı? Yani İngiltere'nin bir eyaleti gibi olmasının Amerikan üslerinin boşaltılmamasının etkisi var mı? Güvence mi hissetti Amerika orada kendini?
2: Bir soru da ben sorabilirim.
3: Tabii Ürdün'de Filistin'de İngiliz mandasındaydı. Daha sonra bağımsızlıklarını alıyor ama ancak yani bana göre İngiltere tahtını işte Amerika'ya bıraktı ve Amerika Birleşik Devletleri ile son derece güçlü ilişkileri var Ürdün'ün. Körfez ülkeleriyle son derece güçlü ilişkileri var. Az önce saydığımız o diğer Körfez ülkeleri gibi zengin kaynaklara sahip değil. Petrol yok, doğalgaz yok. Önemli ölçüde ticaret, coğrafi konumunun avantajı ve Körfez ile Amerika'dan gelen yardımlara bağımlı bir ekonomi var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir ekonomik baskısı da var Ürdün üzerinde. Aynı zamanda da ciddi bir müttefiki Ürdün'ün.
0: Evet, Bülent abinin de bir sorusu var.
2: Turgut Bey iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar
2: şimdi,
3: hocam.
2: Amerika'nın 3 günden beri devamlı teçhizat, uçak ve hava ikmal ekipleri gönderdiği söyleniyor. Yoğun biçimde Ben Gurion'da şu anda 70-80 evet. civarında havada akaryakıtla ilgili uçaklar. Ürdün'e de B-2'lerle bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray'da Genel Sekreter Yardımcısı bir B-2 mesajı atıyor. İngiltere üzerinden B-2'lerin de şu anda o bölgeye doğru geldiği söylendi. Ürdün'e de herhangi bir askeri harekat, yardım, yeni gelen uçaklara dair bir bilginiz var mı acaba?
3: Hocam böyle iddialar basına yansıdı. Açık kaynaklarda yer aldı. Herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi resmi makamlardan. Ama anladığımız kadarıyla hem İsrail tarafına hem bölgedeki diğer taraflara yığınak devam ediyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ordusu ya da hükümeti Başkan Trump'a şu seçenekleri sunmuş oluyor. İşte biz tahkimatımızı yaptık. Savaş dersen savaş, baskı dersen baskı. Dolayısıyla önündeki seçenekler bunlar diye. İsrail basını da bu söylediklerinizi yazdı. İşte İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na bu ABD ikmal uçaklarının diğer farklı uçakların geldiği yönünde haberler yansıdı. Ama tekrar altını çizeyim ne ABD'den ne de bölge ülkelerinden bunu teyit eden ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi. Bu da bunun doğru olduğunu varsaymamızı gerektiriyor sanırım.
0: Evet, bu su meselesi çok önemli. Yani daha önce de savaşlara neden olmuş bir konu evet. mesele. Tekrar onun
1: üzerinden... Ortadoğu'da petrolden de önemli su.
0: Tabii hocam değil hocam mi? Yani su olsun da araba çalışmasın. Yani, artık bir süre sonra klima malim
1: artık çok petrolün alternatifi yüküş. Var işte. Fosil yakıt ama suyun alternatifi suyu. Yok.
2: Kuveyt'in %90'ı ve dayanma güçlerinin de bugün bazı notlar geldi bana bu konuyla ilgili sordum. Dubai'nin %70'den %80'i deniz suyu
0: arıtmayla.
2: Dayanma gücü Suudi Arabistan'ın bir hafta böyle devam ederse.
0: Öyle mi?
3: Evet.
2: Dubai 72 saat dayanabiliyor. Kuveyt daha berbat durumda diyorlar. %90 olduğu için.
3: %90.
2: Ölümler başlar. bir başka müdahale

0: Neler gelebilir? Koalisyon müdahalesi. Biraz önce başlamıştım.
1: Çünkü İngilizlerin de katılacağı diyorsun
0: tabii
1: sen.
0: Tabii Babül Mendeb'te de aynı olay gelişebilir. Bir koalisyon var orada. Yani buraya doğru hem Süveyş hem Babül Mendeb ve doğrudan da Hürmüz'e yönelik yani bir koalisyon hareketi başladı. Bu çok hassas diye görüyorum ben. Yeni gelişmelere açık bir olay.
1: Savcı hocam CHP'den beter körfezin durumu.
2: Valla hem ben kendi ülkem için endişeleniyorum. Yani bu NATO mato lafları konuşuluyor tabii. Türkiye'nin durumu, İran'ın durumu, Ukrayna'nın durumu. Rusya niye Ukrayna'ya vurdu? NATO benim burnumun dibine gelmesin diye.
1: Evet.
2: Şimdi bu koalisyon güçleri kalkıp bu körfez ülkelerini bahane ederek buralara konuşlanma falan yaparlarsa işte ya da Irak'taki Kürt bölgesinde, İran'daki Kürt bölgesinde bir konuşlanma falan olursa bu bir dünya savaşına sebep olur. Burada bana göre en çok dikkat etmesi gereken ve en riskli durumda olan da bizim ülkemizdir. Ben öyle görüyorum. Çünkü birileri bizi bu ateşin içine atabilir. İran'la bizi çatıştırabilir. Ya da bizim adımıza İran'a bir saldırı, korsan bir saldırı. İran adına bizi korsan bir saldırı. Yani ben bunu çok iyi niyetli görmüyorum. Amerika'nın tutumu zaten belli. İngiliz aklı çok kötü bir akıl. İngilizlerin Türkiye ile Amerikan ilişkilerini bu kadar hazmedeceğine ben ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çok daha tehlikeli günler var.
3: Bizim için de kritik.
2: En çok ben hiç o Kuveyt'e vuruyorlar, Ürdün'e vuruyorlar, Suriye'ye vuruyor. Bunlar zaten İngilizlere bağlı ülkeler birçoğu. Yönetim anlayış, finansman, işte yaşam şu falan. Ama ben Türkiye farklı bir ülke. Evet, farklı amaçlar da var Türkiye üzerinde amaçları olan İsrail'de bu işin içinde. Ya ben çok endişeliyim kendi ülkem için. Onun için bu ülkeyi özgür özel yönetemez. Özgür özel gibileri yönetemez. Tecrübeli insanlar lazım. Ben onun için Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli siyaset üstü tutmaya çalışıyorum. Yani bir stajyer cumhurbaşkanı düşünün, bir de 20 yılını bu işe adamış bir cumhurbaşkanı düşünün. Bizim kalkıp hevesler uğruna 3-5 tane piyasa uğruna ya da başka şeyler uğruna ülkeyi stajyer bir cumhurbaşkanına teslim etme, adayına teslim etmek ya da kadroya teslim etmek, burada öğrensinler demek bana göre ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür.
3: Bu boyutunda göz ardı etmemek
2: gerekiyor. Evet, kesinlikle.
3: Bu da bir mevzu yani yakın zamanda. Turgut Alp, sözünü kestik.
4: Safla bölge ülkeleriyle ilgili tam da bu bağlamda şunu söyleyebilirim hani bölge ülkeleri tam da bu ateşin tam ortasında kaldı aslında. Hiç istemedikleri bir savaştı. Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak hem de sosyolojik olarak. Ve şu anda da bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorlar. Çünkü İran da teslim olacak gibi gözükmüyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de zor kullanarak İran'a istediğini yaptıracak gibi gözükmüyor. Bu savaş uzadıkça hem petrollerini satamayacaklar, hem petrol tesisleri hedef alınacak. Az önce söylediğimiz gibi bütün kırmızı çizgiler aşılıp su arıtma tesislerine kadar iş gelmiş olacak. Bir de bu bölgedeki ülkeler, hani mesela özellikle Birleşik Arap gibi ülkeler, yabancı şirketlerin yaşadığı ülkeler, yani çalıştığı ülkeler, bunun üzerinde ayakta duran ülkeler. Evet. Birkaç füze geldiğinde bu ekonomilerinin darma duman olması söz konusu. Dolayısıyla eminim ki arka kapıda çok ciddi derecede bir diplomasi faaliyeti yürütüyorlar. Buna bir yeniden bir diplomasiyle ara vermek için en azından geçici de olsa. Ve bugün İran Dışişleri Bakanı Sözcüsünün "Arabulucular bize yeni bir teklifle geldi" açıklaması da bunu teyit ediyor. Arabulucular da kim ana olarak, hatırlatalım izleyicilere? Katar ve Pakistan. Başta Pakistan ve onun yanında da Katar. Bu diplomatik çabalar sonuç verecek mi göreceğiz, ama bölge ülkeleri en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor. Hava sahaları kapanıyor, sirenler çalıyor, petrolünü satamıyor, tamamen petrole dayalı. Ve şimdi de son az önce konuştuğumuz gibi iş içme suyu gibi hayati öneme sahip tesislere kadar gelip dayanmış durumda. Bu gerginlik böyle devam eder ise, Kızıldeniz'e de sıçrarsa, Babül Mendeb'e de sıçrarsa, evet, ve karşılıklı bu eskalasyon devam ederse, bundan en büyük zararı görecek olanlar aslında İki tarafı da tutmayan bir şekilde ve bu savaşı hiç istemeyen körfez ülkeleri olacak gibi gözüküyor. Evet.
0: Şimdi çok kritik bir haber daha var, onu da vereyim.
1: Hadi Bey bir sorsun, hemen gelelim.
5: Tam bu bıraktığı noktadan sorayım yani. Mesela körfez ülkelerin kırmızı çizgileri aşıldığında, tam anlamıyla en kötü senaryoyu konuştuğumuz zaman, körfez ülkeleri İran yanında yer alıp ABD üzerine bir baskı mı kuracak? Yoksa ABD'nin yanında yer alıp İran'a yönelik bir askeri saldırı girişiminden mi bulunacak yani? Sonuçta oranın da belli bir bazı sınırlar var. Özellikle az önce bahsettiğim

0: dediğiniz gibi hayati öneme sahip olan, nefes gibi olan su tesislerinin vuruluyor olması. Yani bu kötü senaryoda hocam, bence, bu körfez ülkeler nasıl bir yol alacaklar?
1: Hocam bence şu anki tutumlarını devam ettirecekler. Çünkü ikinci senaryo pek işe yarayacak bir senaryo değil. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail var gücüyle İran'a yükleniyor. Bunun yanına körfez ülkelerinin eklemlenmesi, bu savaşın daha da uzaması ve işin içinden çıkılmaz hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Ki bu da bence körfez ülkelerinin en son isteyeceği şey. Amerika'ya baskı yaparlar mı? Evet, İran'ın da zaten güvendiği bu. Enerji fiyatlarını yükselterek, petrol piyasalarını alt üst ederek, işte bu körfez ülkelerinin petrollerini satamaz hale getirerek onların ABD üzerindeki nüfuzlarını, etkilerini kullanmaya doğru zorluyor. İlk ateşkese de aslında bu şekilde gelmiştik. Yani piyasanın zorlamasıyla Trump bunu kabul etmişti. Tabii ki bölge ülkelerinin de bu yöndeki teşvikiyle. Bölge ülkelerinin tutumu bu şekilde olacaktır. Herhangi bir şekilde bence savaşa katılmak noktasında hiçbir hevesleri olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu işin uzaması, daha karmaşık hale gelmesi ve bundan daha fazla zarar görmelerine yol açmasından başka bir işe yaramayacağını onlar da görüyordur diye düşünüyorum.
0: Örneğin Ürdün halkı ne düşünüyor yani bu konuyla ilgili? Ya İran'ı mı haklı buluyor, ABD'yi mi haksız buluyor? Ya da ABD İran konusunu, ikisinin de hani kendi ülkelerinin bu konuda neden dahil edildiklerini mi anlayamıyorlar? Nasıl bir tavır içerisindeler?
1: Yani bölge ülkelerinin tamamı aslında İran'ın kendilerini sebepsiz yere hedef aldığını söylüyorlar. İran ise bunun sebebinin o ülkelerin ABD üslerine ev sahipliği yapması, o üslerden kalkan uçakların füzelerinde kendisini hedef alması olduğunu savunuyor. Böyle iki argüman karşı karşıya. Ama ilk saldırıyı kim başlatmıştı? İsrail başlatmıştı. İsrail'in karşısında olan her güç biraz sempati de topluyor sokakta açıkçası.
2: Evet, bu arada Trump'ın açıklaması var. Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini ödeyecekler diyor. Şimdi şu su meselesi çok önemli.
1: O kadar çok söyledi ki onu yani.
2: Evet. Yani bu son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Şimdi su meselesi çok konuşuluyor. Yani savaşın artık boyutu buraya doğru evrilmeye başlıyor. Evet. Bu da bizim bölgedeki
3: su kaynakları.
2: Şimdi hemen hepsi bizden geliyor bu arada. Yani.
3: Evet, çok güzel bir tespit ettiniz. Orta Doğu fosil yakıtlar zengini, su fakiri bir bölge. Ve kaynak burada. Hatta 70'li yıllarda bir söylemi vardı rahmetli Erbakan Hoca'nın. 4 litre su, 2 litre petrol diye öyle bir şeyimiz var. Çünkü petrol pahalı değildi o zaman. 73 son Arap İsrail Savaşı'ndan önce 1,5 dolardı.
2: 4 barile. Litre suyla 1 litre petrol alınacak. 2 litre.
3: Ha, 2 katı yani.
2: 2'ye 1 diyelim. Niye 2'ye 4?
3: 1, ha işte öyle diyorlardı. Yani evet. O zaman çünkü gerçekten sonra biliyorsunuz biz bu Atatürk Barajı'nı falan yapmaya başladığımız zaman Suriye'nin eski Baas rejimi savaş nedeni.
2: Tabii.
3: Hatta kitaplar yazıldı Amerika'da. Barajları patlattırıyorlar. Türkiye Suriye Savaşı çıkıyor falan filan.
2: Demirel'e mi diyorlardı? Atalım şu Dicle'yi, Fırat'ı, kızım su basar her yeri diyordu.
3: Evet. Demirel de kendisi Devlet Su İşleri Genel Müdürü, bu işi biliyor. Ya diyor buradan gidecek diyor, Kebankara korkmayın diyor. Baraj tuttuktan sonra diyor zaten su akacak diyor. Ne yapacağız yani, şey yapacağız diyor. Ve nitekim hiç susuz kalmadı. Ama yıllarca bu su kozunu Suriye'nin eski rejimi bizim aleyhimize kullandı. Apo'yu da yıllarca beslemesinin sebeplerinden bir tanesi odur. Aynı şekilde Hatay'da Asi Nehri vardı, bir Amik Ovası'nı.
2: Evet,
3: o Suriye'den doğar gelir bize. Onu kesti, sonra suyu bastırttı, sel yaptı vesaire. Şimdi dediğiniz doğru. Orta Doğu'daki suları zaten Mezopotamya denen yer. Medeniyetin
2: İki nehrin arası.
3: İki nehri işte bu. Fırat Nehri.
2: Dicle.
3: Bu Fırat Nehri ve Dicle Nehri. İkisi de bizden doğuyor.
2: Şaddül
3: Arap deriz. Bravo. Basra Körfezi dediğimiz oraya dökülüyor. Medeniyet bu. Ve ikisi de bizden gidiyor. Şimdi Irak'ın Orta Doğu'daki bakın. İsrail burada görünmüyor. Orada da Lut Gölü var. İsrail
2: biraz
3: şimdi
2: daha aşağı inelim mi? Var mı Kerem daha ayrıntılı?
3: İsrail çıkıyorsa aslında. İsrail'in Lübnan'ı işgali, Golan Tepelerini işgali. Buradan da şey yapılır. Yok, olmadı o.
2: Hocam daha Ürdün'ü de görelim diyeceğim ama.
3: Yani peki. Şimdi İsrail'in bu emperyalist şeyleri tamam, arzu mevcut falan ama bakın nereleri? Golan Tepeleri. Suyun tek olduğu yer Golan Tepesidir. Orayı hayatta da bırakmayacağını söylüyor. Amerika'yı da kabul ettirdi.
2: Evet.
1: Hocam bu Golan Tepeleri ile ilgili bir cümle ekleyeyim mi?
2: Buyurun.
1: Hocam sizi destekleyecek bir şey. 2016'da biz bir haber yapmıştık. Başlığı şuydu: Golan Tepeleri 2 nokta üst üste İsrail'in su ve

0: güvenlik kaynağı diye.
1: Doğru.
0: Şeria Nehri orada, birçok nehir orada. Suyu oradan alıyor. Güvenlik meselesi de şöyle. Bu Biladüşşam'ın Suriye topraklarının en yüksek tepesi, oraya hakim olan çok büyük bir stratejik avantaj elde ediyor.
1: Doğru.
0: Ve şu anda da Ürdün İsrail'den ciddi derecede su alıyor. Bu
1: evet.
0: anlaşmaya geçtiğimiz haftalarda
1: ama Ürdün aldığı İsrail yerler asıl Ürdün toprağı yani. Suyu İsrail işgal ettiği için yani oraları 67 onun için mecbur. Yoksa Ürdün'ün kendi toprağı aslında orası.
0: Şu an Ürdün'ün kontrolünde olan yerler
1: değil. Tamam, İsrail işgal, doğru.
0: Ama işgali yani evet ya yani şu an dünyanın İsrail olarak tanıdığı o Golan Tepeleri hocam, o sizin bahsettiğiniz su kaynakları maalesef buralar İsrail'in kontrolünde ve şu ana kadar yapılan anlaşmayı da yenilemek istemiyor. Ürdün'ün de çok ciddi bir sınırı var. Bir de ek bir bilgi, şu an benim bulunduğum Amman yaklaşık 4-4,5 milyonluk bir şehir, Ürdün'ün başkenti.
1: Evet.
0: Buranın su ihtiyacının yarısı ülkenin güneyinde bulunan bir çölün altında, işte çok antik arkeolojik dönemlerden kalan, eski dönemlerden kalan fosillerden oluşan bir tatlı sudan getiriliyor.
1: Evet.
0: Bu da 40 yıl için yeterli olacak deniliyor.
1: Evet.
0: Bunu çıkarıp buraya getiren de bir Türk firması. Bu arada 2011 yılında buraya gelmiş.
1: Evet.
0: Amman'ın 4 milyonluk şehrin %51'i o çölün altından geliyor. Bu sebepten dolayı aslında
1: o da yakında kurur. Çölden şey olur, tuzlanır vesaire. O da yakında biter. Evet. Yani hocam, su kaynakları sınırsız değildir. Bir kullanırsınız hemen başlar tuzlanmaya ondan sonra.
0: Tabii zaten şu an burada belediye getirip su deposu dolduruyor burada. Haftada bir kez geliyor. Biterse paranızı da satın almak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir hafta boyunca size yetmiyor. Bütün bu coğrafyanın ortasında sizin işaret etmeye çalıştığınız İsrail suyun bütün başını tutmuş. Golan
1: evet.
0: tepelerini.
1: Lübnan'da da işgal edildi. Bakın hep neydi? Litani Nehri, İntali Nehri. O Golan'a bağlı nehri oraya kadar. Yani her şeyin başı bu şeyde su. Petrol evet. değil aslında yani şeyleri. Su. Bakın Suriye'de o dur iç hocam. Savaşta ne oldu?
2: Şöyle hep güzel barajı. Bir harita bulacağım da şuradan. Burada dediğiniz gibi zaten su kaynaklarına dair şu Levant bölgesinde hiç doğru düzgün bir şey yok.
1: Ve buradaki şeyleri bakın şurada o şeyler vardı ya, burayı elinde tutuyorlardı o PKK, PYD, YPG diye. Üçte biriydi ama su kaynaklarının tamamı, barajlar onların elindeydi hatırlarsınız.
2: Tabii.
1: Sonra Türkiye'nin müdahalesiyle evet. Allah'a çok şükür tamamlandı. Yani Amerika'nın gözü, İngiltere'nin gözü, İsrail zaten orada. Hepsi buradaki su kaynakları, asıl petrol kaynakları falan da değil. Petrolün alternatif tedariki var. Doğalgaz var, hidrojen var, şu fosil yakıt var, kömür. Ama suyun alternatifi yok. Yani şey olaraktan. Dolayısıyla bunların kaynağı da Türkiye. Şimdi
2: hocam,
1: evet 67 işte bu en kötüsü. İşte 67 savaşlarında bakın burayı aldı. Tekrar demin de Turgut Alp Bey de söyledi. Burası şeyden buradan coğrafya 1,5 kilometre yukarıda.
2: 1500. Hem müstehkem mevki
1: korkunç
2: hem
1: stratejik
2: de
1: bir şey.
2: Su var.
1: Su var, bir de petrol var.
2: Petrol de var.
1: Bu onun için buradaki Dürzilere şey yaptı, İsrail vatandaşı yaptı. Yani adamlar Arap İsrail vatandaşı yaptı. Onları şimdi Suriye'ye karşı kullanıyor İsrail. Bu kadar da namussuz bir politika. Burayı eline ver. Maalesef Trump birinci başkanlık döneminde de buranın, bakın burası taralı taralı işgal bölgesi. Birleşmiş Milletler kayıtlarında da böyle yani.
2: Turgut Alp'in bulunduğu bölgede tam şu bölgede.
1: Evet
2: Amman'da.
1: Aynen. Ve orada bakın şurada da Lütfü'nü evet. burayı da işgal etti 67'de. Yani burası da Ürdün'ündü. Ürdün'ündü. Şeria evet. Nehri'nin şeyi. Ürdün Nehri yani o Şeria Nehri. Onu da işgal etti. Yani şimdi Ürdün kendi suyunu parayla şeyden alıyor, İsrail'den alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın
0: onu da biz satmayacağız diyorlar hocam. Efendim? O anlaşmayı da yenilemeyeceğiz. Şimdi bir de o anlaşmayı da yenilemiyor İsrail.
1: Heh.
0: Yani o parayla bile vermeyeceğini
1: İşte
0: söylüyor.
1: Bakın çok kötü şey. Yani her şey gelecek, Türkiye'ye dayanacak. Birazdan Kıbrıs'a da bir geleceğim bu suyla ilgili. Bugün bizim Cumhuriyetimizin şey Mutlu Barış Harekatı 20 Temmuz. Evet. Onu yaptık.
0: Hocam Kıbrıs'la ilgili bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Çok özür dilerim. İsrail'in daha önce Rum kesiminde büyükelçiliğini yapmış biriyle bir Tel Aviv'de konuşurken bir toplantıda, o zaman hani hatırlıyorsunuz Türkiye yaklaşık 500 kilometre denizin altından bir boru döşeyerek Kıbrıs'a
1: bravo.
0: Su götürdü.
1: Söyleyecektim.
0: O zaman işte Orta Doğu'daki gazın belki desteklesin diye söylüyorum. Şu ifadeyi kullandı, dedi ki Türkiye'nin kabiliyetleri çok geniş. Siz denizin altından 500 kilometrelik bir boru döşediniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürdünüz. Bu dünyada ya da manşet bile olmadı. Gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi ben de haberlerde izledim. Mesela gaz gitmesi de söz konusu. Dolayısıyla bölge ülkeleri bu noktada Türkiye'nin muktedir, iş yapabilir, altyapı üretebilir bir ülke olduğunu da biliyor.
1: Doğru.
0: Bu noktada belki suyun özellikle de tasarruflu kullanılması, bunun profesyonelce kullanılması noktasında da Türkiye son derece gelişmiş. Bunu şuradan da biliyoruz. Hani ben Irak'ı da yakından takip ediyorum. Orada arkadaşlarım var. Irak mesela işte Dicle Nehri gidiyor değil mi? Orada sadece Türkiye'nin suyun bıraktığı miktar değil hocam. Iraklılara Türkiye eğitim de veriyor. Doğru, oradaki yetkililere bu suyu nasıl doğru efektif kullanırsınız diye. Bu konuda da Türkiye'nin çok ciddi bir tecrübesi var.
2: Evet.
0: PKK meselesindeki noktayı da ben Ocak ayında oradaydım. Dediler ki işte ben de çok şaşırmıştım. Hani yıllardır takip ediyorduk ama Halep'in Suriye'nin ikinci büyük kentinin evet içme suyu bile PKK bölgesinin
1: işte demin onu söyledim hocam. Demin orayı gösterdim. Evet,
2: Kıbrıs evet bile konuşmadı evet. Turgut abi sen diyorsun ki dünya konuşmadı o su işini. Yani Kıbrıs bile çok fazla konuşmadı.
1: Asrın projesi dedik.
2: Bu arada hocam oraya geçmeden önce şimdi evet su diyorsunuz da evet, aklımda. Bakın, hocam burası, bir saniye izin verir misiniz?
1: Tabii.
2: Şimdi Gazze meselesi biraz sonra programın sonunda da konuşacağız da gene altyapısı olan ülkeler bir şekilde su tedarikleriyle vatandaşlarına su sağlıyorlar. Gazze günlerdir susuzluk çekiyor. Zaten yemek falan yok. Yani su konusu konuşulduğu zaman böyle Gazze'yi mutlaka bir üstünde durmamız gerekiyor. Hem denizin kenarındalar hem de günlük kişi başı tüketim 6 ile 10 litre arası. Sadece içmek değil hocam. Yemek, beslen, işte yıkanma şu bu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani bir krizi konuşuyoruz ama Gazze bu krizin 2 milyon insan, 1 milyonu çocuk olmak üzere korkunç bir şekilde susuzlukta kırılıyorlar.
1: Buraların hepsi aslında Arapların, Ürdünlerin hepsini 67 Savaşı'nda işgal etti.
2: Evet.
1: Bakın yalnız bir şey daha söyleyeyim. İşgal derken ben demiyorum yani Uğur Özgöker ya da Melih Bey demiyor. Birleşmiş Milletler'in kararlarında işgal geçiyor burası. Occupied Territories diye geçiyor. Yani evet. Birleşmiş Milletler'in resmi kararı söylüyorum. Dolayısıyla bunların geri verilmesi lazım. Bu su fevkalade yani petrolden daha kritik bir şeydir ve bunu çözecek olan Türkiye. Bütün buraları aldı. Bakın şimdi de Turgut Albay'dan öğreniyoruz ki zaten parayla aldığını biliyorduk da şimdi anlaşma yapacağım vermeyeceğim diyor. Bakın bu da çok daha kötü bir şey. Bu savaş nedeni. Şimdi geldik Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta 1997'de bir su götürme projesi vardı. Türkiye'de Yahudi asıllı bir iş adamı Türkiye'nin büyük bir holdinginin sahibine ihalesiz verildi bu iş. Dediler ki bunu götüreceğiz ama maliyeti yetmez yani şey Kıbrıs'a bunu gitti İsrail'e de sat. Gitti satamadı. İsrail demin dedikleri gibi ben dedi denizden dedi şaha çok güzel. Ben dedi bu gidecek denizden dedi suyu arıp.
2: Şu bahsettiğiniz.
1: Bu şu anda işte.
2: Şu gördüğünüz şey, sarı şey.
1: Projesi.
2: Değil mi hocam sarı?
1: Tabii, güzel yurt evet sarı sarı anlamından geliyor güzel.
2: Seyirci de görsün diye bir
1: yurt. Burası güzel yurt burada baraj da var zaten şeyden önce boru gelmeden önce de adanın suyunun üçte biri buradaydı. Yani Rumların gözü burada anlam planında burayı alıyorlardı zaten Allah'tan red çıktı. Öyle çıktı Allah'tan.
2: Hayatlar... Ben de öyle diyorum yani Allah'tan Rumlar birleşmeyi istemiyor yaptı. Yoksa var ya Allah
1: gitmişti.
2: Korusun.
1: Gitmişti. Gitmişti burası. Şimdi dediler ki bunu işte o Musevi iş adamına rahmetli oldu sonra sat İsrail'e de şey olsun bir kısmını finanse etsin. İsrail dedi ki ben denizden üretiyorum almam. Türkiye sonra ama bir 20 yıl gecikti proje tabii. Kendi imkanları yaptı. Türkiye'nin büyük firmalar ben bunu ismini de söyleyeceğim kimse kusura bakmasın Fırat ben. Doktor Nevzat Demir bana tek tek anlattı nasıl yaptığını. Danimarkalı Hollandalı firmalar vermişler. Biri 10 senede yaparım, biri 6-8 senede yaparım. Şu kadar para. Bir senede yaptı. Türk teknolojisiyle SEKA'nın şeyini almış. Denizin üstünde imal etti. Binlerce tonluk şeyleri götürdü. Tamamen yerli milli teknoloji ve gavurların yaptığını da onu da bir fiyatına yaptı. Bir senede de bitirdi. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Şimdi doğalgazı. Şurada teknecik şeyi var santral ta eski İngiliz zamanından kalma gidecek. Şimdi buraya da doğalgaz hem de çift taraflı yani şu anda buradan doğalgaz gidecek burada da doğalgaz bulundu biliyorsunuz burada şey Leviathan ve Afrodit'te eğer şey olsa ve bizim hakkımız o da buradan da gelip Avrupa'ya gidecek dolayısıyla şimdi buranın merkezi bu bugün 20 evet. Temmuz 74'te bu Mutlu Barış Harekatı'yla şurası kurtuldu. Kıbrıs'ı Türkler katliamdan kurtuldu. 52. yılını kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Orta Doğu'nun merkezi burası. Bakın demin de söyledi. İsrailler bütün buraları el koydular. Hepsini satın aldılar buralara. Ve şey bile o İran ilk başta füzelerle delik kubbe evet. Oldu ya. İran füzeleri gidip de vurunca Tel Aviv Yafa'yı İsrail Başbakanı bile Kıbrıs'a kaçtı biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Buraya ikinci yurt şey yapıyorlar şimdi.
2: İsrail'in de kuşatmasının en ayaklarından birisi burası. Hem Yunanistan'la bir ittifak kuruyor. Rum kesimiyle kuruyor. Yani Türkiye'nin de o yüzden savunması nerede başlar tartışmaları vardı hep. Gazze'den bahsediliyordu ama şimdi şu net bir şekilde ifade ediliyor. Bir defa Lübnan

0: Beyrut Türkiye'nin önemli savunma noktalarından birisi değil mi hocam? Aynen, yani evet. Artık buradan başlıyor. İkincisi de Şam.
1: Evet.
0: Şimdi İsrail'in kuşatma planı...
1: Hatta Beyrut'tan da değil, şuradan başlar. Yani sınırdan başlar, Lübnan sınırından başlar.
0: Ama biz işte Beyrut diyoruz herhalde. Lübnan sınırında şu an İsrail askerleri var. Öyleyse kuşatmamız yarıldı.
1: Gidecekler.
0: Tamam, o yüzden diyorum ki biz Beyrut diyelim hocam. Boş verin, İsrail askerlerinin olduğu yerden başlatmayın Türkiye'nin savunmasını. Peki. Ama Beyrut ve Şam, Güney Kıbrıs'ta sizin dediğiniz gibi üçüncü hat zaten sağ olsun komşuda Bülent abi bunlarla işbirliği içinde, evet, her şekilde yani. Böyle bir adam var ki başlarında, darbe zamanı Türkiye'ye sığınmışlar. Türkiye onlara yardımcı olmuş. Yanı başında Türkiye gibi komşum var. Sen gitmişsin İsrail gibi bir ülkeyle komşuna karşı ittifak kuruyorsun. Bu hattı
1: İsrail
0: da unutmamak gerek.
1: İsrail onu da yutacak.
0: Gerek.
1: Bilmiyor. İsrail onu da yutacak. Kıbrıs'ı yutacak bir kere yani. Eğer biz müsaade etmezsek. Yani müsaade edersek. Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz tabii, alacağız ama yoksa yutar yani. Hiç Kıbrıs ne yapacak? Dandiyas daha gelmiş, dün biz şey yapıyor, bizim sınırda olaylar işte, Türklere karşı siz ediyor Rumlara, yani askeri destek vereceğiz. Senin ne gücün var ya Yunanistan?
0: Hala Türklerin yaptığı işte katliam diyorlar, bilmem ne diyorlar, insan utanır değil mi? Bu noktayı da çok fazla altı
2: Avrupa parlamentosu rezalet.
0: O çok, değil mi hocam?
1: Çok
0: Kıbrıs'tan şöyle güçlü bir ses çıkartamıyoruz ne yazık ki. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden.
2: Evet. Ya, işgal diyor utanmadan.
0: Niye yani, çıkaramıyoruz yani?
1: Yani 52 sene önce göğya olmuş, hiç olmamış bir olaya 52 sene sonra Avrupa Parlamentosu karar alıyor. Yok, Türk askeri şöyle yaptı böyle. Ya eğer öyle olsaydı dünyanın gözü önünde 52 senedir çıkmaz mıydı ortaya? Siz Türkleri kestiniz, çukurlara attınız, her gün bir tane ceset çıkıyor, şeyler çıkıyor, parçaları çıkıyor, onları tekrar defnediyoruz, mücahitleri falan. Yani 60 sene önce katlettiklerinin bulunuyor, Türkleri buluyoruz, asıl siz katlettiniz, bir de Türkler yok kadınlara bilmem ne yapmış falan diye 52 sene önce. Öyle bir şey olsaydı 52 senedir durur muydunuz, sizin medyanız durur muydu? Uyduruyorlar bunları yani. Hı. Dolayısıyla yani Kıbrıs Türkiye'nin bir şey yapacağı yok. Biz
2: değil mi? Hocam Türkiye orada garantör ülke.
1: Evet.
2: Ve Londra Anlaşması, utanmadan bu Londra Anlaşması geçerli, garantör. Kıbrıs'ın Türk kesiminde niçin su getirmişiz, niçin doğalgaz getirmişiz?
1: Evet, ona da karşı çıkıyor.
2: Sen ne karışıyorsun bize?
1: Hatta ne dedik abi, dedik ki bunu size de veririz, bu su, bakın demin dedim ya, İsrail'e satın dedi, şey dese almadı İsrail şey olarak. Biz dedik ki su, bak su yok yani, sana da verelim, geldi su. Hayır, sana da, bakın Maraş'ı açtık. Dedik ki Maraş'ın denizini açtık, gelin tapularınızı getirin size vereceğiz. Hayır, verdirtmiyor Rum tarafa. Niye dedi? Evet. Ya geleceğiz, getir tapunu al diyoruz, veriyoruz, bir şey yapmıyoruz.
0: Sabri Sayan'ın dediği gibi Türkiye'nin sınırlarından sekiyor.
1: Tabii.
0: Her şey savaşta.
2: Sevgili Meli, hocam da detayını anlatacaktır.
0: Evet.
2: Bu su ile ilgili bir onda önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Şu anda birçok stratejik kuruluşta tartışmalar devam ediyor. Geleceğin büyük savaşı öyle, su savaşları.
1: Evet.
2: Şimdi bizim Fırat Dicle, biliyorsunuz Avrupa uzun zaman Türkiye'yi sıkıntıya sokmak için burada bir Avrupa koalisyon kuralım, bir kurum kuralım, uluslararası yapalım falan diye olayların içine girmişlerdi. Onlar şimdi suratını
1: evet,
2: tokatladı.
1: Uluslararası su, tabii, uluslararası
2: şimdi,
1: süje haline
2: iki konu daha
1: getiriyor.
2: Önemli.
1: Elimizden egemenliğimizi tabii almak istiyorlar.
2: Bir tanesi Nil Nehri, Türkiye arabulucu oldu. Biliyorsun Nil oradan geliyor, Sudan üzerinden geliyor. Hocam, Sudan'da birleşiyor. Etiyopya, Türkiye o bölgeyle oldu. Mısır'la çok yardımcı oldu. Bir üçüncü olay var. Keşmir'de İndus Nehri Pakistan'la, o kadar önemli ki bizim. Hindistan'ı da biliyoruz, Türkiye'yi sıkıntıya sokuyor. Kıbrıs İsrail üzerinden tezgahlar var. İndus'a da çok dikkat etmek lazım. Benim. Önümüzdeki dönemin en kritik bölgeleri bunlar. Su savaşlarının merkezleri görünüyor.
1: Evet. Yani su ve burası yani bizdeki su kaynağı, hem dikkatli kullanacağız hem bölgemizdekileri eğiteceğiz. Bunu zaten dediğim gibi Amerika'da kitaplar yaptığı strateji falan, ama sizin de dediğiniz gibi Demirel kendisi zaten devlet su işleri genel müdürü. Ya dedi, biz bu barajları yapıyoruz, sulatacağız, bakın ne oldu, Atatürk ve Urfa nasıl kalkındı, bilmem ne oldu, ama zaten su geliyor.
0: Savcı hocam, bu PKK'da GAP için değil miydi ya biraz?
3: Ya zaten biraz önce Uğur hocam söyledi ya da Bülent abim mi söyledi? Suriye'de yıllarca Abdullah Öcalan'ın beslenmesinin sebebi de bu olaylar. Yani bu su olayları. Dolayısıyla suyun ne kadar önemli olduğunu Turgut Özal da zaman zaman anlatıyordu. O gün bugündür de herkes biliyor. İran üzerinden yapılan bir operasyonun arkasındaki güçleri de düşünmek lazım. Çin'i ya da Rusya'yı böyle hesaba katmadan bunları çözemeyiz. Biraz önce siz orada tartışırken bir arkadaş mesaj attı. Ben Yunanistan tarafından, Dede Ağaç tarafından geçtim. Türkiye tarafını kırmızı

0: ettiği zaman biliyorsunuz Rusya'ya karşı doğalgazı, petrolü kestiler. E ne yaptı? Almanya kömür madenlerini yeniden açtı. Harika, hava kirleniyor.
1: Büyük oyundu ama hocam. Tabii. Yani sen bütün Avrupa'yı böyle domine et bir şekilde, işte nükleer enerji kötüdür falan. Bu arada o bir dizi vardı Almanya'da, bu nükleer işte felaketi anlatıyor. İsmi neydi o dizinin? Putin finanse ediyormuş Avrupa'daki öyle nükleer mi karşıtı şeyleri, dizileri.
0: Bana bir şekilde elime,
1: aynen
0: diye,
1: öyle bir şekilde elime gelecekler diye.
0: Yani evet. Dolayısıyla velhasıl ki hem bundan sonraki şey, yani bu su Turgut Alp Bey'in dediği bilgi, açıkçası bilmiyordum. Yani İsrail'in kendi işgal ettiği yerlerdeki suları Ürdün'e parayla satacağından vazgeçtiğini de bilmiyordum. Ürdün buna şey yapamaz. Demin de Bülent abi de söyledi, ben de söyledim. Ürdün İngiltere ve Amerika'nın bir eyaleti gibidir.
1: Dark dizisi arkadaşlar, hatırlatıyor.
0: Bir şeydir ve muhakkak bu bir 4. Arap-İsrail Savaşı'na neden olur. Yani İsrail çok yanlış bir iş yapıyor bence.
1: Öyle zaten mi? Bu sefer yani hakikaten başına bela alacak bir süreci. Evet. Arapları da dahil edecek bir şey.
0: Tabii. 4. Arap-İsrail ve bu sefer kaybedecek yani. Niye kaybedecek? Bakın, şimdiye kadar diğerleri işte gittikçe genişledi. Şu anda bir tek Gazze, yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yarısı. Yani Filistin Kurtuluş'a da gidiyordu. Hamas'ı bile yenemedi.
1: Şu an Körfez'deki ülkeleri İran karşı pozisyon almış durumdalar Amerika'ya. İşte, yani İsrail'e döner mi burası?
0: Maalesef biz de diyoruz ki İran'daki devrim muhafızlarınızı aklınıza başınıza alın. Müslümanı Müslümana kırdırtmayın. Hem kendi halkınıza eziyet ediyorsunuz. Bak, 300 milyar dolara düştü gayri safi milli hasılanız. Ta biz Türkiye sizin 6 katınız zengin duruma geçti. Yapmayın etmeyin bu 93 milyon İranlıya. Bir gidip Sünni Müslüman.
1: Hocam İran'da barış marış diyeni sokakta yüzüne işte tükürüyorlar. İşte Pezeşken'e yaptıklarını görüyorsunuz. Arakçı ben şeye benzetiyorum. Burada da PKK bir şekilde savaş devam etsin istiyordu. Çatışmalar
0: i̇şte
1: devam etsin
0: istiyordu.
1: Onların
0: paralel devleti onları.
1: Orada da öyle bir yapı ele geçirmiş. Barış en ufak bir lafı ağzından alanı yok ediyorlar ortada.
0: Şeyi ama onların şunu, paralelli.
2: Ama onlar şunu söylüyor. Diyorlar ki işte Humayni zamanında Irak-İran savaşında şunu söylüyordu. Ben o zehri zorunlu olarak içtim diye. Biz aynı zehri artık içmek zorunda kalmayacağız diyorlar. Ve ona göre de diyorlar ki işte biz bu savaşı ne kadar tırmandırırsak o zaman ABD'deki ekonomi o kadar fazla etkileyebilecek.
0: Ama çünkü ABD'de
1: senin 300 milyarlık bir şeyin ABD var. ABD ekonomisini sen
0: 93 milyon yani.
1: Hocam savaş biterse halk devirecek bunları.
0: Evet, aynen o kadar.
1: Yani onlar da savaştan beslenip gidiyorlar. Bence bu şey anlama gelmesin, ABD'nin yaptığı tabii ki onu tartışacak bir şeyim yok ama bir saatten sonra da bir aşama kat edilmişken devam ettirmek İran'ın
0: yani peşinden ve Arakçı'ya kalsa çok.
1: Bakın hocam, savaş başlamadan önce hatırlayın. Zaten Tahran'da büyük problem vardı. Pezeşkian diyordu ki her şeyi bırakın. Biz su bulamıyoruz diye. Şu an İran'da yani ölmekle bayılmayı ayırmak lazım. Savaş çok kötü bir şey. İran halkının sonuçsuz kalabilecek bir şeyde neler
0: yazık
1: çektiği
0: ya,
1: de ortada. 93
0: milyon.
2: Ama işte anlaşma metni İran'ın lehineydi. Hatta evet, neredeyse bir savaş tazminatı alabilecek pozisyondayken kalkın bunu kabul etmemiş olması tamamen kendilerince
3: ama
2: şunu
3: acaba
2: söylüyorlar.
3: İran mı kabul etmedi Hadi Bey?
2: İran'daki işte devrim muhafızlar. Hayır. Artık İran'ın karanlık yapısı neyse yani.
3: İran'ı kaybetmek istemeyen biraz önce bahsettiğim Çin ve Rusya mı?
1: Olabilir. Aynen öyle. Onlar i̇şte oranın da kandili var. Kandilin de ipi tabii, dışarıda. Yani, buradakiler de öyle. Doğru
3: kandil,
1: söylüyorsun.
3: Kandil bizim için neyse belki o devletler için de başka devletler bence, öyledir. Doğru, yani.
0: Yani İran'ın bağlı parasının 24 milyar dolar anında serbest bırakılacaktı. Hürmüz'den petrol satılabilecekti.
3: Uğur hocam konuşuruz. Biz bu kadar saf mıyız? Yani
2: 300 milyar dolar gelecek.
0: 300 milyar dolarlık yatırım gelecekti.
3: Varlık yok.
0: Ambargolar kalkacaktı 47 senelik. Yani İran için ve İran savaşı kazandı psikolojik olarak da. Ya şimdi burada bu barış anlaşma bozulur mu? Yani niye bozuyor? İşte dediği gibi Melih Bey'in, o devrim muhafızları orada iktidara çökmüşler çünkü onların paralel yapısı. Ekonomiye çökmüşler, bürokrasiye çökmüşler.
3: Bence
0: devam ettiriyorlar.
3: Bence mesele İran meselesi değil.
0: İran değil.
3: Mesele İran'ı kullanmak isteyenlerin meselesi. Yani şimdi siz Türkiye'deki NATO toplantılarına bütün bunlara karşı bütün varını yoğunu Ukrayna'ya harcayan bir Rusya'nın sessiz kalacağına mı inanıyorsunuz? Yani Rusya, Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkileri iyi olmayacak, İran'ı da kaybedecek, Ermenistan'ı da ilişkileri kopacak.
0: Ermenistan'ı kaybetti zaten,
3: kaybetti.
0: Onun için şey yaptı.
3: Ve şimdi Rusya orada İran'ı da kaybedecek. Ondan sonra yani bu biraz saf.
1: Olur mu değil mi yani hakikaten?
3: Ya, olur
2: ama şöyle bir
1: herkesin
2: şey de var. Yani.
1: Var.
2: Orada Hürmüz'ün kapalı kaldığı her gün en fazla kim etkileniyor?
0: İran.
2: Hayır, Çin etkilenmiyor mu yani?

0: Buradaki bütün ham maddesini buradan
1: bu savaşı bitirmeyecekler. Bu savaş dünyaya yayılacak gibi geliyor bana.
2: Maalesef.
1: Eğer bu Kasım'daki Trump'ın senato seçimlerinden sonra büyük bir başarısızlık ortaya çıkarsa, yeni gelen, yani iki yıl sonra yeni gelen Amerika yönetimi bunlarla anlaşırlarsa, bu sefer çok daha tehlikeli günler bizi bekliyor. Burada
0: yani Turgut Alp Bey hattayken ona sorayım. Şu anda herkesin fikri şu: bir, bu savaşı devam ettirmek isteyen katil Netanyahu, iktidarını sürdürmek için.
3: Bunu Amerika'da söylüyor.
0: Amerika'da kendisi söylüyor, başkan yardımcısı söylüyor, başka hepsi söylüyor. Beyaz Saray kabul ediyor.
2: Zikaray kaldı tabii seçimi.
0: İkincisi ise İran'ın paralel yapısı olan devrim muhafızları. Onlar da iktidarda kalmak için, iktidarı sürdürmek için. Ürdün'den nasıl bakılıyor? Daha doğrusu Orta Doğu'dan genel olarak nasıl bakılıyor?
4: Şimdi bu tehlikelerle ilgili biraz önce söyleyecektim.
3: Sordu Bülent abi.
4: Tabii. Hocam da alalım mı? Söyleyecek. Şu anda aşağıda Rusya Odessa'nın limanlarını bombaladı ve oraya silah taşıdığı iddiasıyla iki gemiyi vurdu şu anda. Evet. Orası karmakarışık. Yani şu anda Karadeniz'in güvenliği de bir bambaşka. Yani Rusya'da bu vesileyle başka bir hareket yapıyor. Yani Türkiye'nin bulunduğu konum, öyle bir durumdayız ki şimdi gerçekten etrafımız alev alev ve gittikçe de gelişmeler, kritik gelişmeler oluyor. Ve tamamında da Türkiye ara buluculuk yapabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ihtimalle temasları şu anda devam ediyordur. Hem aşağıda hem yukarıda o kadar kritik günler geçiriyoruz ki aziz milletin bunları tabii dikkatle takip etmesine yarar var.
3: Ya bir yere bir roket falan düşmesi de gerekmiyor savaşın yayılması, evet, için. Bu ekonomik kriz Babülmendep'te kapanırsa bitti. Bakın pandemi Ukrayna'nın işgali ve savaşlar, evet, sürecini getirdi. Yani ekonomik krizden dolayı ciddi anlamda bir savaş ortamı oluşacak.
0: $150 çıktı mıydı mahvoldu. Evet, Turgut Bey'i dinleyelim.
5: Kesinlikle. Yani hem güneyimizde hem kuzeyimizde çok ciddi savaşlar var ve bu bütün dünyayı etkiliyor. Ürdün'de şu an benim bulunduğum yerde işte benzin almaya gittiğinizde aracınızı 35 dinara doldururken 50 dinara dolduruyorsunuz deposunu vesaire. Ama İran'la ilgili şöyle bir durum var. Hani buradan genel olarak bakış şöyle. Çok ciddi bir şekilde savaşı bölgeye yaydı ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tamamen diz çöktürmeye muktedir olamadı. Ama genel olarak şöyle bir eleştiri ya da endişe de var. İran'da bu elde ettiği avantajı, az önce hocamın da söylediği gibi, eline çok fazla güvenerek oynarsa bu sefer bölge ülkelerinin tamamını ve bütün dünyayı karşısına alma riskiyle de karşı karşıya. Dolayısıyla eminim İranlılar da bunu çok iyi değerlendiriyorlar. İnce bir çizgide gidiyor her şey diyebilirim. İran içerisinden gelen haberler, oradaki benim kendi muhabir arkadaşlarımızla Anadolu Ajansı'ndan vesaire konuştuğumuzda da genel olarak bir bütünlük resmi verildiğini söylüyorlar, ama tabii ki çok ciddi bir şekilde devrim muhafızlarının ağırlığı var. Ve bunlar da daha, nasıl diyelim, maksimalist taleplere sahipler. İşte madem böyle bir tarihi fırsat yakaladı, Kürmüz Boğazı gibi, neden bundan vazgeçelim diye. Çok fazla tarihi detaya girmeyelim ama aslında İran tarihi birkaç, 2000 yıldır yaklaşık, daha fazla hatta Ahmenişler'den bu yana, bu kozu, Hürmüz kozunu, coğrafi pozisyonunu kullanmış. Ve İran'da da genel olarak şöyle bir kanı var anladığım kadarıyla. İşte ülkeler geliyor geçiyor vesaire, imparatorluklar geliyor geçiyor ama coğrafya değişmiyor. İran Asya ile Batı arasındaki ticaretin geçiş noktasında kapı bekçiliği yapıyor ve bugün de bu modern zamanlarda da bunu sonuna kadar kullanabiliriz şeklinde bir görüş ağırlık basıyor gibi gözüküyor.
0: Yani
5: İran
0: savaşı devam ettirmek mi istiyor gibi oradan bir hava aldık İran tarafına. İran'ın işinden aldık.
5: Benim anladığım savaşı devam ettirmekten ziyade Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinden vazgeçmek.
3: Bırakmak istemiyor.
5: Yani diyor ki ben bir hayat memat savaşı içerisine girdim. Madem bu kadar şey oldu ve böyle bir şeyi de aslında şöyle diyorlar, keşfettiler yeniden. Evet. Baktı işte dünya piyasalarının anahtarını neredeyse elinde tutuyor. Bu kozu bırakmak istemiyor elbette ki. Güç kullanarak geri adım attıramıyor Amerika Birleşik Devletleri, ama şu risk var sadece, son cümle. Bu kozu çok fazla kullanırsa İran bütün bölge ülkelerini ve dünyayı karşısına alabilir. Evet. Ve orta vadede de Hürmüz Boğazı'na alternatif, işte Türkiye'ye Suudi Arabistan Umman'dan yapılması planlanan tren hattı gibi hatlarla, evet, bypass etmeye çalışabilirler. Ama İranlılar tarihten bu yana kullandıkları bu coğrafi avantajı modern zamanlarda da etkili bir şekilde kullanma arzusu içerisinde sanırım.
3: Turgut abi çok teşekkür ederiz.
1: Ama bakın bir şey söyleyeyim. Bakın burada değerli gazeteci Bülent Bey var. Uğur Hocam var. Değerli hukukçumuz var. Onlar Türkiye'yi çok iyi okuyorlar, değerlendiriyorlar. Bakın bu süreçte bütün dünyanın savaşı, İran'ı, Körfez ülkelerini konuştuğu bir dönemde Türkiye'nin bir tarafı sakat. Hangi tarafı sakat? Ana muhalefet tarafı sakat. Bakın Sayın Baykal Tayyip Bey'e ne dedi? Dönün Türkiye'ye gelin. Biz içeride birbirimizle mücadele edebiliriz. Bu Van Unit olayında.
6: Evet.
1: Ama biz sizinle kol kola gireriz. Bütün Türkiye'yi dolaşırız. Bunlara hat bildiririz dedi. Ve grup konuşmasında Sayın Baykal başbakanımıza yapılan bunu kabul etmiyorum dedi. Şimdi bunlar da gidip NATO ile anlaşıyorlar ya da Amerika ile diyorlar ki bize sıra gelirse biz sizi o zaman, siz bizi o zaman görün diyorlar. Bu Özgür Özel ve tayfası ve İmamoğlu bunlar icazet alıyorlar. Yani o spontane yenilen bir balık yemeği değildi. İngilizle yenilen yemek o gece. Bakın şimdi Türkiye
4: Dominik'ti.
1: Türkiye şu anda bu süreçte Türkiye ana muhalefetle birlikte oturup Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında dünyayı konuşması gerekirken, Orta Doğu politikalarını konuşması gerekirken sabah Özgür Özel, akşam İmamoğlu, bilmem öğleden sonra Muharrem İnce, öğleden sonra bilmem Davutoğlu, bilmem kim yani isim olarak yanlış anlaşılma olmasın ama bu yanlış bir şeydir. Bizim ülkemiz çok kritik bir süreçte, çok kritik bir dönemde. Eşikten geçiyoruz. İran, Ermenistan, Kıbrıs, efendim işte Rusya, Çin, bütün bu ya bunların karşısında Suriye. Ya biz ne yapıyoruz ya? Hala biz yeni partiyle uğraşıyoruz. Özgür Özel'le uğraşıyoruz. Yani Özgür Özel adam sormuş ya birisine, Anadolu'lu bir vatandaşa, demiş ki sence ben evli miyim, bekar mıyım? Ulan demiş oğlum sen bu adam değil misin? Evli olsan ne yazar, bekar olsan ne yazar? Şimdi neticede yani sen parti kursan ne olur, kurmasan ne olur? Ben onun çocukluğunu bilirim Özgür Özel.
3: Peki merak etmiyor mu CHP'li seçmen? Yani kardeşim biz iktidarı taşımak istiyoruz partimizi ya da yeni parti.
1: Vallahi hayret ediyorum.
3: Hayır şunu demiyor mu savcı? Ya onlar da CHP'li seçmen de Türkiye'nin dış politikasının ne kadar kritik bir aşamadan geçtiğini görüyor. Acaba bizimkiler iktidar olursa ne yaparlar diye tartışmıyor.
1: Hiçbir şey yapamayacağını biliyorlar.
3: Öyle mi?
1: Yapamayacaklar. Zaten bunlar çok kötü bir akıbet yaşayacaklar. Siz yani, bakmayın.
3: Eyvallah da yapıp yapamayacaklarından ziyade o seçmen demez mi ya senin ya dediğin stajyer cumhurbaşkanı dedin ya. Stajyer bir cumhurbaşkanı seçer mi muhalif seçmen?
1: Ya ben hayretler içerisindeyim. Gerçekten CHP tabanı çok yakın bilen birisiyim.
3: O yüzden sana
1: tanıyan birisiyim. Ben o tabanı çözmekte sıkıntı çekiyorum. O taban söz konusu Türkiye olduğu zaman ayağa kalkardı.
3: Evet.
1: Fırlardı. Ya öyle bir algı yaratmışlar ki, öyle bir manipülasyon var ki. Yani Özgür, bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam ben Özgür Özel'i yarın Cumhurbaşkanı adayı ilan edeceğim. Diyeceğim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Gel kardeşim sen aday ol. Hadi ben zaten olmayacağım. Sen aday ol. Niye parti kuruyorsun? Hadi herkes diyor ya Özgür Özel 40 alacak, 50 alacak. 40-50 alıyorsa hazır CHP'nin içinde. CHP'nin içinde Cumhurbaşkanı adayı yapsınlar. Çıksın meydanlara. Desin ki ben Cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü abileri Baba Vanga buna müsaade etmiyor. Baba Vanga'nın bir planı var. Herkes bu planın içinde bir rol biçilmiş. Özgür Özel'e de işte ne diyorsunuz eskiden o mahalleyi dolaşıp tellallık yapanlar gibi. O da oradan oraya gidip geliyor. İmamoğlu orada, öbürü burada, öbürü şu. Ya kardeşim bak, biz ülkemizi bütün partilerden daha çok seviyoruz. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bakın çok büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bu projenin iki tane amacı var. Türkiye'nin gelişmesini, yükselmesini önlemek. Bu yükselme modunda olan Türkiye'yi en iyi temsil eden Tayyip Erdoğan'ı engellemek. Başka hiçbir şey yok. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine parti kuruyorlar. Kılıçdaroğlu'yla ayrıştıkları için değil. Kılıçdaroğlu'na nefret duydukları için değil. Kılıçdaroğlu'nu sevmedikleri için değil. CHP'yi sevmedikleri için değil. Şu anda partinin kurulma sebebi Sayın Erdoğan düşmanlığıdır. Başka hiçbir şey yok.
3: O zaman tökezlerler.
1: Zaten
3: yani,
1: tutmayacak.
3: Hedefini sen buraya kitlersen insanlar affedersiniz akılsız değil ki. Derler ki kardeşim ben bu ülkede yaşıyorum. Partimin iktidara gelmesini istiyorum ama önceliklerim var. Yani dolayısıyla kardeşim, kaybedersiniz. Bakın, umut koyamazsanız.
1: Melih Bey.
3: Nefret koyarsanız.
1: Melih Bey.
3: Hep kaybedersiniz.
1: Melih Bey bunlar Tayyip Erdoğan'ı tanımamışlar. Bakın Tayyip Erdoğan'ın ustalığını, siyasetini bilmiyorlar Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Evet. Bakın 50 yıl Kürtler için mücadele ediyorum diyen Abdullah Öcalan Tayyip Erdoğan'ın siyaseti sayesinde öyle bir duruma düştü ki Kürtlerin %50'si hain apo diyor. Bakın bütün herkes tarafından Pilo diye lanse edilen, CHP tarafından lanse edilen Kılıçdaroğlu, yine Sayın Erdoğan'ın siyasetine bakın, dünya konjonktürünü nasıl okuduğunu.

0: bakın ve halka bakın, şu anda ne diyorlar? Hain Kılıçdaroğlu diyorlar. Ya siz bunu 6 ay önce, 1 sene önce, 2 sene önce Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı yapmıyor muydunuz? Peki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Hain oldu. Kılıçdaroğlu hangi hatayı istedi? Hain oldu. Türkiye'yi savunduğu için mi hain oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı insanlar FETÖ, İslamiyet'i savunuyorum modundayken hepsi FETÖ'ye düşmandı. Ne zaman ki vatanı satıyorum dedi, herkes sahiplendi.
1: Dost, sadece o değil ki. Ya böyle savcı şey sayan, sadece CHP değil. Şimdi güvenilen dağlara kar yağıyor ya her tarafta. Bir tek o değil. Bu mesela neyi konuşuyoruz? Haluk Levent'i konuşuyoruz. Ya da
0: en büyük ahbap CHP'dir.
1: Uğur nedir?
2: Oğuzhan Uğur.
1: Oğuzhan Uğur'u
2: aman
1: konuşuyor.
2: Uğur demeyin.
1: Birkaç ay önce de Uğur hocam bu adamlar yani ya, birkaç ay önce de bu adamlar bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı yapılacaktı, Haluk Levent. Şaka evet, değil değil mi? Ben söylemiyorum Cumhurbaşkanı adayı olabilir diye. Hatta Özgür Özel Hatay'da kendisine BD Başkan adaylığı teklif ettiği söyleniyordu. Diğer o vatandaş da
2: kendisi
1: yine CHP
2: kabul etmediğini söyledi.
1: Ayıldığı, bayıldığı, güvendiği, devlet yok, ahbap var, işte ben babala var dedikleri yerlerdi. Şimdi aynı kitle, çünkü diğer muhafazakar kitle çok itibar etmedi bu isimleri ama genel olarak ağırlıklı olarak CHP kitlesi müthiş prim verdi. Şimdi adamlara neler söylüyorlar? Hainler diyor. Son
0: i̇şte
1: gelişmeleri
0: aynen
1: bakalım.
0: Bu, aynen bu. Şimdi Azerbaycanlı adam, özür dilerim bir cümleyle. Azerbaycanlı adam bir iki çoban koyun otlatıyormuş. Birisi gitmiş su içmeye, gelince bakmış ki çoban arkadaşı ağlıyor. Demiş niye ağlıyorsun? Demiş tren geldi, vurdu 10 tane koyunumu öldürdü. Demiş ki sen dua et ki tren böyle geldi. Bir de böyle gelseydi bütün koyunları götürürdü. Sen dua et ki Sayın Erdoğan gibi bir lider var Türkiye'nin başına. Acemi birisi olsa var ya, bunlar Türkiye'yi havada uyutacak. Haluk Levent Cumhurbaşkanı adayı olacak, bilmem kim ne olacak.
1: Evet, Haluk Levent'le başlayalım yoksa...
2: Bence Haluk Levent figürünü iyi anlatmak gerekiyor. Evet. Çünkü bir cumhurbaşkanı adayı bu kadar işte Türkiye'nin en güvenilir olan adamının ne hale düştüğünü görmek gerekiyor ki buna inanan bir kitlenin nasıl çok kolay bir şekilde inandığını da bize gösteriyor.
1: Hadi bir şey söyleyeceğim sana. Yani Haluk Levent de her seferinde söylemiş, adama diyorlar ki böyle böyle, evet bu diyor, yani gizlediği bir şey de yok. Sadece şunu keşfetmiş, bir İzmir Marşı söyleyeyim demiş en sıkıştığı noktada. İzmir Marşı olunca hani gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi her şey bir tarafa bırakılıyor. İzmir Marşı dediğin zaman önceki sicilin bilmem neyin falan hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam diyorlar ya, paraysa para, oysa oy.
2: Bir şey daha fark etmiş. Bunun yanında bir şey daha keşfetmiş.
1: Ne yazık.
2: Devlet kurumunu kötülediğin anda destekçi buluyorsun ve ondan da yani önce körükleyeceksin, çok kısa bir süre içerisinde de vazgeçeceksin. Yani bırakacaksın, artık onlar sürükleyecek yani. Hmm. Onu becer diyor yani. Orada şimdi Kızılay'ın işte çadır sattığını kim söyledi? Ahbap söyledi, Haluk Levent söyledi bir TV programında. O söyledikten sonra zaten Kızılay'a yönelik bir saldırı girişimi oldu. Ve peki daha sonra ne oldu? Kızılay'la çalıştığını söyledi, Kızılay Başkanı'yla görüştü, fotoğraflar paylaştı. 20 gün sonra Kızılay Başkanı çıktı, Ahbap'a teşekkür etti.
1: Kızılay Başkanı'nın da yaptığı bir, iş değil, bir daha altını çizerek söylüyorum. Deprem günü ne çadır satıyorsunuz? Yani hem de devlet yok diyen adama götürüp çadır satıyorsunuz. Onların da yatacak yeri yok. Ayrıca bunu da söyleyeyim yani, evet. Şimdi Haluk Levent'i eleştiriyorum ama deprem günü de kardeşim sen götür dağıt, madem parasını alıyorsun. Götürüp niye satıyorsun? Yani bunu niye akıl etmiyorsun? O dönemde böyle bir tartışma çıkar diye. Bunu da söylememiz lazım. Anti parantez neyse.
2: Çok önemli gerçekten. Çünkü
1: yani biz, bir de hata tekrar etmesin diye söylüyoruz bu tartışmaları. Bakın yıllar sonra gündeme geliyor.
2: Çünkü bir kitle tarafından parlatıldığında işte aklı selim olan insanların da bunun önüne geçmesi gerekiyor. Eğer o aklı selim olan insanlar da buna destek verirse, ki maalesef verdiler. Öyle olunca her iki taraftan da bir parlatılma durumu söz konusu oluyor yani. Ona izin vermemek gerekiyor. Çünkü bir tarafı temsil eden, daha doğrusu o yandan göründüğünü söyleyen bazı isimler gidiyor kendisiyle fotoğraf veriyor. İşte denetimlerin olduğunu söylüyor. Aa çok güzel işler yapıyor diyor. Fotoğraf veriyor, tweet atıyor. Bir bakıyorsunuz ki işte halk arasında ne oluyor? Demek ki her iki taraftan da bu adamın destekçisi var diye artık alıp yolunu götürebiliyor.
1: Peki,
2: yani.
1: Hadi hocam. Şimdi Haluk Levent'in yaptığını 3 aşağı 5 yukarı anladık ne yaptığını. Sistem daha anladık demeyelim de yani çok tartışıldı. Ahbap Derneği üzerinden gelen paraların bir kısmıyla kumar oynadığı iddia ediliyor. İşte kendi şahsi işleri için kullandı. Yani istismar ettiği anlaşılıyor.
2: Doğru.
1: Bu Oğuzhan Uğur nasıl bir bağlantı içerisinde Haluk Levent'te? Çünkü ben diyor son görüşmeden 2023'ten beri görmedim diyor. tanımam.

0: diyor. Bilmem diyor. Kim
1: zaten
0: ki bu diyor.
1: Kimi zaten başlamış.
0: O zaman başlamış zaten.
2: Evet, çok çok önemli bir soru savcı beyin de söyledi. Burada Haluk Levent için biz neyi söylüyoruz? Bir dernek kurulmuş. Bu dernek insanların duygularını kullanarak para almış ve bu parayı da kendi şahsi menfaati için kullanmış. Tamamen suçlama bu değil mi?
0: Evet.
2: Ortaya çıkan şey de bu, deliller de bu ve o parayı nasıl kumarda yediğiyle ilgili masak raporları var. Diğer tarafta Oğuzhan Uğur peki bu dergin içerisinde ne yapıyor? Haluk Levent'in parlatılması konusunda en önemli figür. Bu birincisi. İkincisi, Haluk Levent'in para toplaması için elinden geleni yapan biri. Bu ikincisi. Üçüncüsü, kendi şirketine ve kendisine gelen paraların derneğe aktarıldığı ile ilgili bir sürü paylaşım var, söylemi var. Ancak ifadesine bakıyoruz. İfadesinde diyor ki benim şirketimde ya da benim hesaplarımdan buraya herhangi bir kuruş para gitmedi deniliyor.
0: Peki 3 tane saydın değil mi şimdi? Birinin parlatılması suç mu?
2: Eğer, ne demek parlatılması? Şöyle mesela diyelim ki
1: niyet önemli.
2: Evet, oradaki niyet çok önemli. Sizin amacınız eğer birini parlatmak, onun işte daha fazla insana ulaşmasını sağlayıp o şahıs da daha fazla insana ulaşıp sizin aracılığınızla daha fazla insana ulaştığında onları daha fazla dolandırabiliyorsa,
0: o zaman eylem üzerinden gideceğiz. Bir eyleme soyunmuş birisi var ve ceza yasalarına göre bu suç. O eylemi gerçekleştiren birini övmek, yani suçu ve suçluyu övmek gibi bir şey midir bu? Ona mı benzer?
3: Yataklık var onda.
0: Yardım yataklık mıdır?
2: Şöyle bakın, bu kritik soruyu
0: hukuk
2: sormamız
0: ne der yani?
2: Bu kritik soruyu sormamız gerekiyor. Oğuzhan Uğur ve arkadaşları açıklamalarında ne söylüyorlar? Diyorlar ki biz 60 milyon TL'yi o gün topladık, Haluk Levent'e verdik diyorlar, değil mi? Peki siz parayı topladınız, verdiniz. Daha sonra bu konuyla ilgili neden bir takip durumunu söz konusu olmadı? Sadece toplamak yetiyor mu birine teslim etmek için? Çünkü sonuçta o sorumluluk alıyorsunuz. O sorumluluğu yürütebildiniz mi? Birine teslim ettiğiniz paranın takibini yaptınız mı?
0: 60 milyon belki topluyor deprem yardımı diye. Bunun için bir defa yetkili kendi olmanız lazım.
2: Kendi
0: açıklaması
2: var. Kendi bir şeyi var. Babaların yaptığı işlemleri arkadaşlar buraya yansıtırsa anlatalım. Evet. Orada topladığı paralar 72 saat içerisinde.
0: Bu bir defa suç değil mi Hadi Hocam? Hukuki açıdan vatandaş, yani hepimiz daha iyi anlayalım diye söylüyorum. Ben kafama göre kalkıp bir şey için, iyi bir niyet için, deprem için, yetimler için, Gazze için falan para toplayamam değil mi?
2: Kesinlikle bir izne tabi olması gerekir. Devlet tarafının, devletin kontrolünde olması gerekiyor. O mülkün müfettiş kimse, o taraftan yetkili bir izin almanız gerekiyor. Yani. Bunu aldıktan sonra da yetmiyor. Bu tek başına da yeterli değil.
0: Ama burada bu da yok yani. Burada bu da yok. Oğuzhan Uğur zaten bunu izin alarak para toplamış.
1: Resmi makbuz basmanız lazım. Adamın oğlu hasta. Onu bile valilikten izin alıyor, resmi bir makbuz basıyor. O makbuzları valiliğe tasdik ettiriyor. Çünkü öyle herkes kendi başına, bu bir dolandırıcılık hikayesi.
2: Birçok mesela o lösemili çocuklarla ilgili mesela üst geçitlerde görüyorsunuz. Tabii para mi topluyorlar ya. Sonra bir baktık ki işte bir tanesinin babası intihar etti.
1: Evet.
2: Bir tanesi bir bakıyorsunuz ki bir galeri oluşturmuş. Yani o parayı topluyor, sonra kendi çıkarları, kendi menfaatleri için kullanabiliyorlar
1: şimdi
2: yani.
1: Şimdi Hadi Bey, ben
2: denetim
1: bir örnek vereyim
2: önem
1: mi?
2: Arz ediyor.
1: Şimdi Haluk Levent'le ilgili bir örnek vereyim mi?
2: Tabii lütfen.
1: Şimdi amaç orada hasıl olacak. Şimdi Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Filmde bir buzdolabı fabrikası var. Onun dışında bir Ar-Ge çalışması yapan bir birim var. Ama hiç buzdolabı fabrikasıyla bir alakası yokmuş gibi gösteriliyor. Bir buzdolabı üretecek. Ama bu buzdolabının reklamında oynatacak bir kahramana ihtiyacı var. Dolayısıyla sanki hiç ilişkisi yokmuş gibi Kemal Sunal'ı da diğer taraftan parlatıyorlar. İşte tren altına atlayan kızı kurtarıyor. İşte mahallede sıkışanı kurtarıyor. Şöyle yapanı kurtarıyor, böyle yapanı kurtarıyor. Bir anda Kemal Sunal o mahallenin bütün herkesin kahramanı oluyor. Yardımsever kişiliğinden dolayı. Halbuki onu hazırlayan, buzdolabı pazarlamasını yapmak isteyen Ar-Ge'dir. Sonra ne oluyor? Kemal Sunal'ı o buzdolabı firmasında oynatıyor reklamda. Sonra herkes ona güvenip buzdolabı alıyor. Sonra buzdolabının kapısı herkesin elinde kalıyor. Şimdi Haluk Levent'le babalarının ilişkisi bu.
0: İşte burada Kemal Sunal, Haluk Levent o zaman oynadığı rol. Kemal
1: evet,
0: Sunal'ın oynadığı
1: evet,
0: rol.
1: Evet, oynadığı rol Haluk Levent. Ama o Ar-Ge çalışması yapan da babala.
2: İşte hukuken bu ikisini birbirine bağlanması için çok önemli bir kriter gerekiyor. O nedir? Eğer biz bu dosyanın içerisinde
1: şeyi var yani.
2: Eğer biz bu dosyanın içerisinde güveni suistimal dediğimiz, güveni kötüye kullanma ya da işte burada bir zimmetten bahsedersek, o zaman babalayı Haluk Levent'e bağlayamayız. Niye? Çünkü Haluk Levent'e teslim edilen bir paranın artık kullanılmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu dosyanın içerisinde eğer nitelikli bir dolandırıcılık suçu işin içerisine girerse bu ne demektir? Yani siz bir derneği kuruyorsunuz. Bu derneği kurup insanların güvenini kazanmak için belli bir süre bekliyorsunuz. Bu güvenini kazandıktan sonra, paraları topladıktan sonra da kendi kişisel harcamanız için kullanmaya başlıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bu derneği ilk kuruluş amacınız dolandırıcılık üzerine kurulmuş oluyor. Ya da bir ikinci bir aşamaya geçebiliriz. O da güncellenen niyet dediğimiz, yani buradaki kastın güncellenmesi dediğimiz şey. Bu ne demektir? Şöyle bir durum. Örneğin siz bir dernek kurdunuz. Dernek belli bir miktar para aldı. O parayı siz ilk başta dolandırıcılık için kurmamışsınız bu derneği. Fakat parayı dolandırıcılık, yani kendi menfaatiniz için kullandığınız günden sonra gelen her para bu sefer dolandırıcılık suçunun içerisine giriyor. Niye? Çünkü güncellenmiş oluyor bu sefer niyetiniz.
0: Bu arada Oğuzhan Uğur da diyor ki ben diyor parayı AFAD'a vermedim diyor ifadesinde. Aktarmadım diyor parayı, değil mi? Yanlış okumadım az önce.
2: Ahbap.
0: Ahbap'a vermedim diyor. Haluk Levent'le de bir bağım yok diyor. Yani sen diyorsun ya 60 milyon geliyor, topluyor ve bunu Ahbap'a naklediyor. Yapmadım.
2: İşte kendi
0: diyor.
2: Açıklamaları var. Bir arkadaşlar teyitlerini bulsa, parayı, videolarını bulsa ona onu
1: hayır,
2: görecek.
1: Hayır, o parayı ne yaptı? O
0: bakın
1: da
0: ne diyor?
1: Suç.
0: Veriyor arkadaşlarımız. Bir kuruş dahi transfer edilmedi diyor Ahbap'a.
2: İşte kendi açıklamaları, kendi videosuna buraya tamam, verebiliriz
1: nereye,
2: arkadaşlar.
1: Nereye Ahbap
2: yani ediyor? Kendisinin gelen paraların hemen akabinde Ahbap'a gönderildiğiyle ilgili.
1: Geçen programda
2: var.
1: Siz verdiniz.
2: Tabii tabii.
1: Geçen programımızda siz onun videosunu verdiniz.
0: Evet,
1: telefonlarımız susmuyor. Paralar geliyor. Biz de hemen Ahbap'a aktarıyoruz.
0: Tabii, geçen tabii, programı izlememiş olanlar var. Vardır. Hatırlatalım. Ama savcı hocam şu açıdan söylüyorum. Hani veriyoruz, o videolarda öyle söylüyor da adam da ifadesinde diyor ki demek ki güveniyor.
1: Yapay zeka mı o videolar?
0: Hayır hayır.
2: Hayır.
0: Vereceğiz de şimdi hangi program? Seyirci şöyle, de diyordur ki
2: hayır,
0: geçen program.
2: Önemli bir soru bir var.
1: Sizin hemen kendi programınızda var.
0: Biliyorum da ne yapalım abi, geçen programda konuştuk, istersen programı kapatayım. Bu konuyu da geçen
1: hayır,
0: programda
1: konuştuk. Hayır konuşmayın demiyorum. Diyorum ki Ahbap'a para vermedim diyor ya.
0: Evet.
1: O programda siz gösterdiniz.
0: Evet, bir daha gösterelim diye veriyorum evet. İşte. Yani.
1: Hayır hayır, bu değil. Sizin diğer videoyu diyorum.
0: Tamam, hazırlıyorlar, birazdan verecekler. Ama ben şunu söylemek zorundayım savcı hocam. Yani bir adamı konuşuyoruz burada. Adamın ifadesinde ne dediğini de hatırlatmak durumundayım.
2: Kendi
0: onu bir
2: kendisini
0: daha
2: yalanlıyor işte evet, bu videoyla yani.
0: Yani bu Oğuzhan Uğur'un ifadesi şimdi burada biz
1: bir
0: mahkeme kurmadık.
1: Ki kendisini şöyle, kendisi yalanlıyor.
2: Şöyle evet, önemli bir soru daha çıkıyor. Bakalım. Madem siz para topladınız ve oraya göndermediniz ya da madem para toplayamadınız, neden insanları kandırdınız o gün?
0: Evet.
2: Neden o gün insanları kandırıp işte biz bu kadar para topladık, bu kadar büyük işler yaptık dediniz?
0: Doğru.
2: İnsanlar canıyla uğraşırken.
0: Bir verelim, bir dinleyelim.
4: Bir İnsanlar şey soracağım. Da,
5: buyurun.
4: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
5: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
4: ha,
5: şöyle.
4: Güzel.
5: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Kendi
4: bir şey soracağım.
5: Buyurun.
4: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir?
0: Versem için bir daha dinleyelim.
4: Nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
5: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
4: ha,
5: şöyle.
4: Çok güzel.
5: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
1: Sayın avukatım işte bu bir şey değil mi? Delil değil mi yani?
2: İşte hemen kendi kendisiyle çelişiyor yani.
1: Tamam, şimdikini ver. Delil yani, resmen delil.
2: Şimdikini ver diyor ki.
0: Şimdi savcı da herhalde bunu soruyordur Uğur hocam. Diyordur mutlaka. Tabii biz akıl ediyorsak savcı da diyordur. Ama yani bunu bu kadar rahat söyleyebilmek. Bu arada Fatih Portakal tanıyorsunuz değil mi? Defalarca çıkıp ben onun sözlerini iletiyorum. Çok affedersiniz. Ben aptalım. Ben ahmam demiş bir meslektaşımız. Hala nasıl utanmadan çıkıp program yapıp insanlara soru sorup bir yayıncılık yapabiliyor. Onu bir tarafa bırakın. Hala insanlar onun sözüne nasıl itibar ediyorlar? Şahsi bir şey için söylemiyorum. Fatih'e öyle bir şeyim de yok ama yani çok şaşırıyorum. Adam diyor ki bana güvenme. Ben ahmağım diyor ya. Ben aptalım diyor. Videoları var. Hala çıkıyor ve insanlar da güveniyorlar. Şimdi savcı sen diyor ki güven ilişkisinden bahsediyor da savcı hocam yani
3: sevgili miydi?
0: İnsanlar bekliyorlar. Hakikaten bekliyorlar. Bizi
3: görevi
0: aldatın
3: var.
0: Dolandırın diye bekliyorlar yani.
1: Ben görevi hala var. İlk günkü tabii. Noktadayım.
3: Görevi
1: ben bu
3: var
1: projedir. Mi? FETÖ projesiydi. Haluk Levent proje için uygun bir figürdü. Onu kullandılar. Dolayısıyla o günde amaç aynıydı. Bugün de aynı. Yarın da aynı olacak. Bunların hepsi beraber bir organizasyon.
0: Beraberler.
3: Şimdi bu bir dezenformasyonla ilgili babaların sadece bir olayını alsak arkasında bir beşinci kol faaliyetini açıkça görürüz. Barajlar çöktü, insanlar altında kaldı falan diye yalan haber. Bu bir beşinci kol psikolojik aşındırma.
2: Yargı beraat verdi bu konuyla.
3: Dezenformasyon.
0: Sen öyle diyorsun, bak yargı beraat verdi diyor.
3: Şimdi baktığımız zaman burada ne yapıyorlar? AFAD'a vermeyin.

0: Ahbaba verin. Yani burada bir kutuplaştırma hareketine başlıyorlar. Yaptıkları zaman çok önemli. Bakınız, seçimlerden önce oluyor 6 Şubat. Seçimler ne zaman oldu?
1: 14 Mayıs.
0: Arada birinci turda bakalım. Arada 2 ay var. Bu 2 ay içinde olan bir olay bu. Bunun dış bağlantıları da var. Bu tek değil. Covid'de de yaptılar bunları. İlaç yok dediler. Türkiye'ye gelmiyor dediler. BioNTech bilmem ne dediler. İthal edilemiyor, para bulamadılar dediler. Bunlar bir devleti aciz gösterme, iktidarı yıpratma mekanizması.
2: Bir İktidarı yıpratma, milletin hayatıyla oynadılar. Oynadılar. Çıktı bir tane bundan. O profesör vardı, kızlarımızı vermeyeceğiz, vatan haini dedi aşı olmayacaklara. Evet. O utanmaz da hala çıkmış ekranlarda, hala millete tıbbi tavsiyede bulunuyor. Yani devlet yıpranıyor, vatandaş da yıpranıyor. Bülent
0: bunun
2: abi.
0: Tabii bunun devamı
2: her tarafta kalp krizleri, pıhtılar.
3: Orada bir düzeltme yapalım. Tarih düzeltmesi yapalım. Vatandaş yanlış anlamasın. Mahalli seçimler için bunu yapıyor. Genel seçimler yapılmış. 2023.
0: Yapılmadı. 6 Şubat 2023.
2: Kaç ay önceydi savcı hocam?
0: Seçimden önce 2 ay önce bu.
2: 2023 Şubat, seçimlere 2023. Genel seçimlere 2-3 ay var. Senin kafa karıştı.
0: 2 ay sonra seçim oluyor.
3: 6 Şubat.
2: Şubat.
0: 2023.
3: 2023.
2: Seçimde 14 Mayıs 2023.
3: Öyle mi oldu?
0: Tabii. 2 ay sonra genel seçim oluyor. Genel seçimlere yönelik.
3: Özür dilerim.
0: Amerika'nın istihbarat örgütlerinin Türkiye yönelik iktidarı yıpratma yönelik kullandıkları bir harekettir bu. Aparat bunlar.
4: Evet. İşte zaten
0: bakın bir örnek vereceğim. Örnek vereceğim. Bu çok önemli. 2020 yılında, 2018 yılında Time dergisini bir Yahudi alıyor. Benhof. Dünyanın bulut. Dijital üzerindeki dev milyarderi Benhof, 2018. Doğrudan doğruya bu Time dergisi Amerika'da demokratları destekler ve bütün bu kampanyayı. 2020 yılında Biden göreve geliyor, utanmadan bir açıklaması var meşhur. Bunları götüreceğim iktidara, Erdoğan iktidarını, dostlarımı getireceğim dedi. Evet. İşte bunlar.
3: Evet.
0: Dostlarımı getireceğim. Tarihe dikkat edin. 2020.
4: Ve darbesiz evet, bunu, yani de darbe yaparak değil, başka türlü tabii, yollar. İşte
0: bunu,
4: başka türlü
0: bunu ne
4: işte.
0: Zaman yapıyor Time? Bu acı bunu dünyanın en güvenilir adamı diye bilerek yani. Bu bir proje.
3: Doğru.
0: Bu proje birçok alanda var.
3: Doğru. 2023.
0: Ve bakıyoruz 2023'te Şubat Time 2023. Bunu en güvenilir adam diyor.
3: Geldik.
4: Ve evet. 50 bin vatandaşımız.
0: Ne diyor? Öyle. Devlet çökmüş. Türkiye'de iktidar zayıf.
3: Baraj patladı.
0: Ve doğrudan doğruya 6 Şubat depremiyle beraber iktidarı çökertmeye yönelik dezenformasyon ve psikolojik harekata başlıyorlar.
3: Doğru.
0: Bunlara çok dikkatli bakalım.
3: Doğru.
0: Ve arkadan babaların verdiği o işte barajlar oldu, şunlar bunlar.
3: Daha bunların başka hepsi provokasyonlar
0: beşinci
3: var.
0: Koldur. Arkaya baktığınız zaman bir yabancı ülkelerin bağlantılarını
3: 50 bin kişi,
0: sosyal medya üzerinden bunu çok iyi yaparlar.
3: 50 bin kişinin ölü sayısının 250 bin olduğunu, gizlendiğini, bütün bunları o zaman yaptılar.
4: Deprem konutları yapıldı, yok resimdir bu dediler. Konut sonra. Yok ama yani böyle.
2: Peki sadece onlar mı? Bülent abi sen böyle 5. kol faaliyeti dışarıda, kökü dışarıda diyorsun da bu adamların televizyon programına katılıp şimdi nasıl Oğuzhan Uğur'u onu cilaladığı için Haluk Levent'i suçluyorlarsa bu adamın televizyon programına katılan siyasiler de bunu cilalıyordu. Ne yapacağız onları? Yarış yapıyorlardı. Oralara gidip o internet kanallarında evet. Görünmek, boy göstermek için. Onları ne yapacağız? Böyle mahkemede bu senin söylediğin ciddi provokasyonlarla ilgili bir şey yok demiş. Baraj patladı diyebilirsin demiş mesela deprem esnasında. Beraat etti değil mi o da?
0: Sordu, savcısı sordu.
5: Maalesef onun yargılaması yapıldı. Hatırlarsanız belki yargılamaya giderkenki fotoğrafları vardı, görüntüleri vardı. Güle oynaya gittiler. Hatta çıkarken de bir keyif sigarasını yakıldığı bir görüntü vardı Çağlayan Adliyesi'nin dışında.
2: Diyor ki ben Oğuzhan Uğur ifadesinde kardeşimin para gönderdiği kişileri tanımıyorum.
5: Orada dur adım gidelim lütfen. Kardeşimin para gönderdiği kişileri tanımıyorum diyor. Burada ne savcılık niye bunu soruyor? Kolluk niye bu soruyu soruyor? Kardeşiyle işte Haluk Levent'in asistanı olan ve bütün taşınmazları üzerine geçirdiği Yeliz ismindeki şahsın kendi banka hesabında 20 milyar TL hacmine sahip olan Yeliz'den bahsediyoruz. Onunla dolaylı yoldan bir para transferleri var. Onu söylüyor savcılık. O da diyor ki ben bunu bilmiyorum yani tanımıyorum bu şahısları diyor. İşin içinden çıkmaya çalışıyor. aile dostunun ismini söylemiyor. 6,5 milyon lira aldığı bir aile dostumuz var bir ev satın alırken. Ondan bahsetmiyor. Haluk Levent'le 2018'de tanışıyor. 2021'de konuk ediyor.

0: 2023 tarihinde Haluk Levent'le birlikte özel bir uçakla bölgeye gidiyorlar. Bakın, özel bir uçak tutup bölgeye gidiyorlar.
1: Küçük bir uçaktı diyorlar.
0: Küçük bir uçak olabilir, evet. Ancak
2: Sabri Bey söyledi, şaka yapmıyorum. Uçakların fiyatını da söyledi ama yani.
1: Şaka evet, yapmıyorum. Söyledim. Savunması bu diye küçük uçağın küçüğü, özel uçak küçüğü büyüğü mü var? Sen
2: 15 yani, bin euro dediniz değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet evet. Yani şimdi Hatay'la
0: en düşük rakam bu
3: Hatay'la
0: arada.
3: Ankara arasında arabayla gitse 5-6 saate gider.
2: Evet.
3: Niye 5-6 saatlik zahmeti göze almıyorsun da 20 bin euro verip uçakla
2: gidiyorsun? Hayır, tarifeli uçakla.
0: Diyorlar ki biz kalabalık yapmak istemedik. Araç yani kalabalığı olmasın.
3: Hayır, araç değil canım. Kendi özel aracıyla gitsin.
2: Hayır, tarifeli uçakla gitsin. Uçakla gidecekse.
3: Hayır, tarifeli uçakla giderse çok tanınıyor. İmza mimza isteyenler olabilir. Onun için toplumdan kaçıyor. Bir taraftan para topluyor. Bir taraftan topluma kendisini göstermiyor. Keyif çatıyorlar. Vatandaştan aldıkları parayla kumar oynuyorlar. Uçağa özel uçak kiralıyorlar. Sevgili alıyorlar. Yata gidiyorlar. Kata gidiyorlar. Sonra da dönüp vatandaşa diyorlar ki biz yardım ettik. Nereye yardım ettiniz? Ortada bir şey yok. Hangi evleri yaptınız? Ortada bir şey yok. Devletin yaptığı evleri de kötülüyorsunuz. Devletin bakanını itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bütün bunları niçin yapıyorsunuz? Bütün bunların altında yatan ne? Türkiye düşmanlığı, proje, Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Hala biz bunu vatandaşa anlatmaya çalışırken onlar sosyal medya üzerinden büyük evet, paralar dökerek kendilerini haklı duruma düşürmeye çalışıyorlar.
2: Melih Bey, dünyanın hiçbir ülkesinde öyle demokrasi falan, Amerika, İngiltere falan devletini aleyhine böyle bir şeyler değil. Devlet yapamıyor. Bana verin. Vallahi başınıza gelmedi şey. Hem hukuki olarak hem de başınıza bir kere
3: ya,
2: Birinci Körfez Savaşı'nda bir gazeteci
3: abi,
2: bir şey dedi.
3: Moda oldu. Türkiye'de olmaz ama. Kim çok devlete küfür ederse makbul vatandaş olur.
2: Hayır, böyle bir hukuk
3: hayır,
2: olamaz.
3: Türkiye'de
2: böyle
3: bunu şey icat ettiler. Bunu kabul etmemiz lazım.
2: Dünyada ne, hiçbir ülkede yok yani böyle bir şey. Ne İtalya'da ne Amerika'da.
3: Devlet ne AK Parti'dir, şey, ne CHP'dir, ne MHP'dir, ne
2: devlet işte, hepimizin devleti.
3: Devlet hepimizin şey, devlet. Bayrak hep, bak bu bayrak hepimizin bayrağı. Evet. Dolayısıyla bu son dönemde öyle bir yani manipülasyon yapılmış ki Türkiye'de kim devlete çok küfür ediyorsa o makbul vatandaştır, makbul siyasetçidir.
2: Hayır, çok ağır şekilde cezalandırılıyor.
3: Bu gerçekten bu bizi felakete götürüyor.
1: Evet, evet. Ama birçok insan da güvendi işte bu insanlara. Dediğiniz gerekçelerle güveniyorlar. Böyle yapana güveniyorlar. Götürdü parasını, yatırdı. Ve Hadi Bey'le de hukukçumuzla da anlamaya çalışıyoruz. Neyle suçlanıyor? Çünkü işte ifadelerinde bu işleri ben yapmadım. İfademde herhangi bir para aktarımı olmadı diyor ama az önce videoyu izledik, para aktarmış örneğin. Burada da tek tek buna şeyler soruluyor değil mi?
0: Tabii,
1: bu şirketiyle ilgili sorular soruluyor.
0: Aynen, o günkü kardeşim olaylarla ilgili diyor, soruyor. İşte özel uçakla gittiğini söylüyor. Daha tuhafı uçakla gittikten sonraki kısım. Şimdi siz deprem bölgesine ulaştınız. Deprem yeni yaşanmış. İnsanlar işte canıyla uğraşıyor. Orada bir sürü vatandaşımız günler sonra çıkartıldı. Tabii. 50 bin insanımız orada kaybettik. Siz orada bir gün durmadınız. Bir gün sonra geri geliyorlar. Bakın, siz bölgeye gitmişsiniz. Madem niyetiniz depremzede yardım etmekse, madem oradaki insana yardım etmekse kalırsınız. Orada siz elinizden ne geliyorsa, ya karınca misali ne yapmaya çalışıyorsanız, elinizden ne geliyorsa onu yaparsınız, insan kurtarsınız değil mi?
1: Hayır, görünmeye gidiyorlar artık.
0: İşte burada hemen aynı gün ne yapıyorlar? Geri geliyorlar.
1: Ordinler
0: geri gelip ne
1: gibi
0: yapıyorlar? Geri geliyorlar Bavala ofisinde, Twitter'ın üzerine, bilgisayarların üzerine oturuyorlar. X'in o dönemki ismi Twitter. Ve o X'de paylaşımlar yapmaya başlıyorlar. Ve o paylaşımlar ne? Devlet yok, ahbap var. Ahbabı parlatmaya çalışıyor o günden sonra.
1: Kendinize çok iyi bakın.

0: Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Hemen başlayalım. ABD yönetimi İran'a yönelik askeri baskıyı, yeni hava saldırıları ve deniz ablukasıyla daha da arttırdı efendim. Washington'dan gelen Netanyahu'ya destek mesajları Orta Doğu'daki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik söylemini daha da sertleştirdi son açıklamasında. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürede de hiçbir şekilde tutuklanmayacağını belirtti. Trump Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savundu ve İran yönetimini onlarca yıldır Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tuttu. Bu açıklama yalnızca Netanyahu'ya verilen siyasi bir güvence değil, aynı zamanda Washington'ın İran savaşında İsrail'e desteğinin sürdüğü mesajı olarak değerlendiriliyor. Askeri cephede ise CENTCOM Başkan Trump'ın talimatıyla yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Açıklamaya göre operasyonların hedefi İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı füze, İHA ve deniz unsurlarını daha da zayıflatmak. CENTCOM ayrıca USS Boxer amfibi hücum gemisinin Arap Denizi'nden gece gündüz hava operasyonlarına destek verdiğini duyurdu. İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıklayan CENTCOM, bugüne kadar İran limanlarına giriş veya çıkış yapmak isteyen 7 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, bir geminin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Amerikan deniz piyadeleri ve lojistik birliklerinin de uzun süreli harekata hazır tutulduğu vurgulandı. Son günlerde Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesi Trump yönetiminin söylemini daha da sertleştirdi. Trump, İran'ın her Amerikan askeri için kat kat ağır bedel ödeyeceğini açıklarken, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'e yeni talimatlar verdiğini duyurdu. Reuters'a göre Beyaz Saray, İran'ın askeri altyapısına yönelik operasyonların kapsamını genişletmeyi değerlendiriyor. ABD ana akım medyasında ise ortak değerlendirme dikkat çekici. Reuters, Trump yönetiminin artık yalnızca caydırıcılık değil, İran'ın askeri kapasitesini sistematik biçimde aşındırmayı hedeflediğini yazıyor. Associated Press'e çatışmanın merkezine Hürmüz Boğazı'nın yerleştiğini ve Washington'ın ticari deniz trafiğini korumayı savaşın öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiğini aktarıyor. Aynı zamanda Amerikan ordusunun 10. gece üst üste İran hedeflerini vurması operasyonların kısa vadeli değil, daha uzun süreli bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Ekonomi cephesinde de savaşın etkileri hissediliyor. Reuters analizlerine göre çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarında dalgalanma sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki risk küresel enerji piyasalarının en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Buna rağmen yüksek ABD petrol üretimi ve küresel talepteki yavaşlama nedeniyle fiyatlar beklenenden daha sınırlı yükseliyor. Sonuç olarak Washington'da artık şu soru tartışılıyor. Trump yönetiminin ard arda gelen hava saldırıları ve deniz ablukası İran'ı yeniden müzakere masasına oturtabilecek mi, yoksa her yeni misilleme ABD ile İran arasındaki çatışmayı tüm Orta Doğu'ya yayılabilecek daha geniş kapsamlı bir bölgesel savaşa mı dönüştürecek? Şu anki tablo Beyaz Saray'ın geri adım atmak yerine askeri baskıyı artırmayı tercih ettiğini gösteriyor. Ancak bu stratejinin başarısı İran'ın vereceği karşılığa ve önümüzdeki günlerde diplomasi kanallarının yeniden açılıp açılmayacağına bağlı olacak.
0: Efendim, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İran medyasına açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arakçı, suikasta uğrayan Ali Hamaney'in güvenlik açığı nedeniyle öldürüldüğünü itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne de dikkatleri çekti.
2: Dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti.
3: Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyetini itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, 13-24 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail'le yaşanan çatışmaları değerlendirdi. İsrail, yarım kalmış işini tamamlamak istedi dedi, Netanyahu'nun Trump'ı yanılttığını öne sürdü.
2: Netanyahu'nun asıl hedefi yarım kalmış işi tamamlamaktı. Trump'a iki güne iş biter diyerek yanlış analiz verdiler. Ancak savaşın sonunda saldırgan taraf mutabakat zaptını kabul etmek zorunda kaldı.
3: İsrail ve ABD'nin bölgeye uzun süre yığınak yaptığını belirten Arakçı, savaşa önceden hazır olduklarını savundu.
2: Bölgede muazzam bir askeri tahkimat yaptılar. Ellerinde ne varsa getirdiler. Siyonist rejimin savunma sistemlerini güçlendirdiler. Elbette ilgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle silahlı kuvvetlere savaşa hazırlıklı olmalarını bildirdik.
3: Ancak Abbas Arakçı, suikaste uğrayan İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyeti olduğunu da itiraf etti.
2: Ali Hamaney'in her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
3: Arakçı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
2: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç

0: karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
1: Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında Türk şirkete ait bir kuru yük gemisi vuruldu. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın yaptığını öne sürdü. Saldırıda 10 mürettebat hayatını kaybetti.
2: Türk sahipli Golden Leo gemisi Odessa açıklarında vuruldu. Mürettebatın yarıdan fazlası yaşamını yitirdi. Yine Bissau bayraklı Golden Leo isimli yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın 3 seyir füzesiyle düzenlediğini öne sürdü. Mersin merkezli Ocean Grace filosuna dahil olan gemide 18 mürettebat vardı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna uyruklu oldukları açıklandı. Mısır yüklü gemiye yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Ukrayna deniz arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Gemide ağır hasar meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak pek çoğunun tedavi sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.
1: Efendim, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilen Arjantin'de mağlubiyet öfkeye dönüştü. Önce yeşil sahada futbolcular birbirine girdi, daha sonra Arjantin sokakları adeta bir savaş alanına döndü.
2: Hem yeşil saha karıştı hem Arjantin sokakları. Kupayı İspanya aldı. Arjantin'de sokaklar savaş alanına döndü. Finalde İspanya sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Öfkesine hakim olamayan Arjantinli oyuncular gerilimi tırmandırdı. Bitiş düdüğüyle Leandro Paredes, İspanyol oyuncu Gavi'yi iterek yere düşürdü. Arbede'ye diğer Arjantinli futbolcular da dahil oldu. İspanyol oyuncuların tepkisi gecikmedi. Arjantin teknik direktörü Scaloni gerginliği yatıştırmak için araya girdi. Sahada olduğu gibi Arjantin sokaklarında da gerilim yüksekti. Başkent Buenos Aires'te kutlama için bekleyen kalabalık yenilgi sonrası hayal kırıklığı yaşadı. Öfke şiddete dönüştü. Polisle çatışan Arjantinliler taş ve şişe fırlattı. Dükkanların camlarına zarar verdi. Gerilimin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine müdahale sertleşti. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kafelere kaçarak gizlenmeye çalışan taraftarlara müdahale sert oldu. Gerilim sırasında taraftarlar kendi aralarında da kavga çıkardı. Çeşitli gruplar birbirleriyle dövüştü.
1: Efendim, Almanya'da Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder'e katıldığı bir etkinlikte domatesli saldırı düzenlendi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
2: Onlarca kişi arasından sıyrıldı, Alman siyasetçiye domates fırlattı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti Genel Başkanı Markus Söder bir etkinliğe katıldı. Birna Belediyesi'nin 1100. kuruluş yılı kutlamaları sırasında bir kişi eyalet başbakanına domatesle saldırdı. Fırlatılan domates Söder'in kulağına isabet etti. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 31 yaşındaki Alman vatandaşı saldırgan gözaltına alındı. Bavyera Başbakanı Markus Söder biraz gecikmeli de olsa etkinliğin açılışını yaptı.
1: Efendim, sıralı dünyadan haber turu var.
3: Muson yağışları Hindistan'da felakete yol açtı. Ölüme sürüklenenleri aracından çevredekiler kurtardı. Ancak o kadar şanslı olmayanlar da vardı. Sel ve heyelan yüzünden 25 kişi hayatını kaybetti. Teksas'ta da etkili oldu sel. Bir kovboy atını kurtarmak için akıntıya kafa tuttu. Always be in precaution. Peru'da peş peşe yaşanan depremler büyük değildi. Ancak korkutan

0: Sarsıntı kameraya da yansıdı. 5,1 ve 3,7 büyüklüğündeki iki depremde 48 ev yıkıldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Macera tutkunu zipline diye bilinen ipe fazla güvendi. Neyse ki bindiği yer çok yüksek değildi. Ölmedi ama ağır yaralandı. Kapkaççı bisikletiyle çantayı alıp uzaklaşırım sandı. Hedefindeki kadın çetin ceviz çıktı. Uzaklaşmasına izin vermedi. Zanlı son çare bisikletini sürükleyerek kaçtı. Gazeteciler kadar heyecanlı olduğu söylenemez. Sonuçta baş fare avcısı olarak onun döneminde göreve gelen 7. başbakanı bekliyor. İşçi Partisi'nin başına geçen Andy Burnham 10 numarayı da devraldı. Geçim sıkıntısına odaklanacağı ve kaosu sona erdireceği iddialarına medya da mesafeli.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta süreç yasası turuna çıkıyor efendim. Kurtulmuş bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Ardından DEM Parti grubunu ziyaret edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubuna bir ziyarette bulunacak.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak adımlar için görüşme trafiği hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü saat 12.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Süreç yasasına dair görüş alışverişinde bulunacak.
4: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
3: Kurtulmuş'un Salı günü bir sonraki durağı DEM Parti grubu olacak. Meclis Başkanı, DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüşecek.
5: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş, çarşamba günü saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayı görüşecek. Kurtulmuş, başta CHP olmak üzere muhalefetteki diğer partileri de ziyaret edecek.
6: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
3: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ise geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bahçeli görüşmede sürecin arkasında olduğunu söyleyerek devlet politikasının nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etmişti.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
3: DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti kaynakları çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı. DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 21 Temmuz Salı günü saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul edecek. Görüşmenin gündem maddesi ise süreç yasası olacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Paylaşımda geçmişten alınan güçle birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve güvenliğinin daima yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.

16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir.

CHP'de Özgür Özel'in seçildiği 38. olağan kurultayı iptal eden mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusu Yargıtay'a ulaştı. Adli tatil nedeniyle Yargıtay'ın dosyayı Eylül ayından sonra ele alması bekleniyor. Şimdi detaylara bakalım.

0: CHP'deki mutlak putlan davasında yeni bir aşamaya geçildi. Özgür Özel'in seçildiği 38. olağan kurultayı iptal eden mutlak putlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusu Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesinin ardından ana muhalefet partisinin yönetim yapısına dair nihai hüküm verilecek. CHP genel merkezindeki yönetim sürecini doğrudan etkileyen dosyada nihai kararın adli tatil dolayısıyla Eylül ayında verilmesi bekleniyor. 38. olağan kurultaya ilişkin davada Bölge Adliye Mahkemesi mutlak putlan kararı vermişti. 56 gün önce verilen bu kararla kurultay geçersiz sayılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu. Kararın hemen ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP karara itiraz etmiş ve iptali için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay'da itirazın görüşülmesi için istinaftan gelecek dosya bekleniyordu. Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Temyiz başvurusu Yargıtay'a ulaştı. Bu durumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve iade eden mutlak putlan kararına yönelik itiraz süreci 56 günün ardından resmiyet kazandı. Özgür Özel cephesinin kurultayın iptali ve eski yönetimin iadesi yönündeki kararın bozulması talebiyle başlattığı hukuki girişim yüksek mahkeme kayıtlarına girdi. Dosyanın Yargıtay tarafından incelenmesinin ardından ana muhalefet partisinin yönetim yapısına dair nihai hüküm verilecek. Yargıtay kararının Eylül ayında verilmesi bekleniyor. Peki süreç Eylül ayı itibarıyla nasıl işleyecek? Yargıtay'da dosya öncelikle usul yönünden ele alınacak. Sonrasında içeriye bakılacak. Kurultayın iptalini gerektirecek şekilde hukuka aykırılık olup olmayacağı değerlendirilecek.
1: Efendim, Bursa'daki milyarlık imar yolsuzluğu davasının ilk duruşmasında koridorlar karıştı. Görevden uzaklaştırılan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme önünde provokasyona soyunan CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu görevli polisleri iterek arbede çıkardı.
2: Sayın vekil.
0: Bursa Bölge Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıklar için yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmar yolsuzluğu soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu koridorlarda adeta terör estirdi. Bazı kişilerin salona alınmamasını gerekçe göstererek görevli polisleri iten Kayışoğlu, güvenlik çemberini aşarak davayı provoke etmeye çalıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan gerginliğin ardından duruşma salonuna geçildi. Rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Mustafa Bozbey için hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Bozbey suçlamaları reddederek beraatini istedi.
1: Efendim, CHP'de devir teslim gerginliği bu kez de Samsun'da patlak verdi. Genel merkez kararıyla görevden alınan eski il başkanı Mehmet Özdağ, binayı teslim etmeyeceklerini açıklayarak yeni atanan başkana tepki gösterdi. İki isim arasında "ben seninle muhatap olmayacağım" sözleriyle

0: kararını kabul etmeyen eski yönetim binayı teslim etmeyeceklerini bildirdi. Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen o anlarda iki isim karşı karşıya geldi. Eski başkan Mehmet Özdağ'ın "Ben seninle muhatap olmayacağım" çıkışına yeni başkan Mehmet Bank "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi. Parti odasında yankılanan gergin diyalog tansiyonu iyice yükseltti. Kameralara saniye saniye yansıyan gerginlik, Punk ve beraberindeki heyetin parti binasından ayrılmasıyla son buldu. Bir süre sonra görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve yönetimi parti binasını sloganlar eşliğinde boşalttı.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece toplam sayı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Cuma günü Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
3: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Oğuzhan Uğur, Emir Yaşar, Fatih Eke, Suzan Düşküner Mintaş, Hüseyin Küçük, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün tutuklama talebiyle suç ceza kimliğine sevk edildi. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle suç ceza kimliğine sevk işlemleri yapıldı.
2: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu da hazırlandı. Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu, bunların 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı raporda belirtildi.
1: İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 361'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Siber suçla mücadele sürüyor. Emniyet güçleri bir kez daha düğmeye bastı. 39 ilde daha başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı, 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Dolandırıcılar milyonlarca insanın ev sahibi olma hayalini kullandı. Sahte TOKİ sosyal konut projesi siteleri açarak başvuru ücreti ve dosya masrafı adı altında paralar topladı. Tuzağa düşen vatandaşların mobil bankacılık şifrelerini ve oyun hesaplarını ele geçirerek yetkisiz erişim sağladılar. Ayrıca sosyal medya üzerinden ucuz beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı ve yüksek kazançlı yatırım vaatleriyle binlerce kişiyi dolandırdılar. Bakanlıktan yapılan açıklamada devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz denildi.

0: Sebebi neredeyse tüm bölgeyi kaplayan lağım kokusu. Üstelik hastalık tehlikesi de cabası. Peki bu nasıl oldu? Sorun nereden kaynaklanıyor? Tüm bunların sebebi sorumsuz bir komşu.
1: Adam kanalizasyon borusunu buraya bağlamış. Lağım giderine bak.
2: Çoluk çocuk gelip ve bu pisliğin içinde oynuyorlar. Bir görüntüleyin isterseniz. Hem sivrisinek ve hem kokudan duramıyoruz.
3: Evimi lağım suyu basıyor dedi. Borunun yönünü çevirdi. Kirli suyun çıkışı mahalleye verilince sakinleri kabusu yaşadı.
1: Görüyor musun lağım gider. Hep buralara onun gideri var.
4: Bu hastalık saçıyor. Mikrop saçıyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'deyiz. Bulunduğumuz yerde sivrisinek de oldukça fazla, lağım kokusu da. Sebebi ise iddiaya göre evini kanalizasyon suyu bastığı gerekçesiyle evine işte bu boru ve pompa düzeneğini kurmuş olan komşu. Evine giren lağım suyunu bu boru yardımıyla dışarı çıkarıyor. Ancak mahallede korkunç manzaralar ortaya çıkıyor.
5: Lağım suyu yani bir koku var. Lağım kokusuna benzer bir koku. Aşağı yukarı bir seneye aşkındır bu şekilde.
6: Buradaki işte en alttaki dairenin gideri biraz aşağıdan yapılmış. Ondan dolayı da çok geri basıyor yani.
2: Yani bize dediler ki bunu çözüm bulmuşlar. Biz dedik yani gelin gerekirse bunu direkt kanalizasyon suyuna bağlayın. Ücreti neyse biz ödeyelim gerekiyorsa.
3: Mahalleyi saran kötü koku yaz sıcaklarında kapı pencere açtırmayacak hale geldi. Herkes isyan etti.
7: Geceleri uyuyamıyoruz yani. Evleri sinek basıyor.
6: Tekerlekli sandalyede çocuğumu burada gezdiriyorum. Buradan geçerken lastikleri kirleniyor, araba kirleniyor. Hep pis koku var yani buralarda.
0: Bölgede yaşayanların en büyük korkusuysa o borunun ve borudan akan kanalizasyon suyunun hemen bir çocuk parkının çok yakınında oluyor olması. Eskiden dolu olduğu iddia edilen bu çocuk parkına artık ebeveynler çocuklarını getirmeye korkar hale geldi.
4: Çocuk da yaşlı da bu hastalık saçıyor.
3: Hem bina sakinleri hem de mahalleli konuyu yetkililere defalarca bildirdi. Ancak...
2: Ama hiç kimse bizim derdimize bir derman bulamadı.
0: Efendim Balkanlardan gelen çekirgeler Trakya'dan sonra İstanbul'un bazı ilçelerinde de görülmeye başlandı. Bu bir istila mı? Çekirgelerden korkmalı mıyız? Detaylar için haberimizi bir izleyelim.
8: Hocam. Herhangi bir hastalık oluşturmaz, hiçbir zararı yok. Korkmamalıyız bunlardan.
9: Sokakta, pencerede, balkonda. Çekirgeler her yerde. Trakya'da başlayan istila mega kente de yayıldı. Sultan Gazi, Arnavutköy ve Gazi Osman Paşa başta olmak üzere neredeyse her semtten aynı görüntüler gelmeye başladı.
8: Burak yaz aylarında bunları görebiliyoruz.
9: Çekirge istilası karşısında ne yapacağını bilmeyen vatandaş o anları cep telefonuyla kayda alıp paylaşıyor.
10: Evet, son günlerde çok görünen bu dev çekirgeler bugün bizi de buldu.
9: Profesör Doktor Ali Satar sevindiren haberi verdi. Bu durumun geçici olduğunu söyledi.
8: Burak geçen yaz aylarında sürü oluşturabiliyor. Hızlı bir şekilde sürü oluşturabiliyor. Avrupa'da da biliyorsunuz bu sene çok sıcak geçti. O yüzden hem oradan geldiler ve hem de üreme şeyleri artıyor bunların sıcakta. Zaten sıcağı seven bir tür bu.
9: Satar bu çekirgelerin tarıma sınırlı ölçüde zarar verdiğini ancak büyük bir risk oluşturmadığını söyledi.
8: Çok zararlı bir tür değil. Aslında bu normal zararlı çekirgeleri yiyen de bir çekirge. Fakat tarıma da zarar verdiği bizim bilimsel çalışmalardan da biliyoruz. Buğdaya biraz zarar verebiliyor, pamuğa zarar verebilir ama çok ciddi bir zarar oluşturmuyor. Bunlardan korkmamalıyız. İnsan olarak insana bir zararı yok. İnsanlar ve evcil hayvanlara asla zarar vermezler.
0: İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde patlayıcı yüklü kamikaze İHA bulundu efendim. Patlayıcı madde taşıdığı belirlenen o İHA ise imha edildi.
11: Sahilde patlayıcı yüklü kamikaze İHA bulundu. Ekipler alarma geçti. İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde yürüyüş yapan vatandaş kıyıya vuran parçalanmış bir cisim fark etti. Durum hemen yetkililere bildirildi. Yapılan ilk incelemede cismin kamikaze insansız hava aracı olduğu belirlendi. Enkazın içinde aktif patlayıcı madde tespit edildi. Sualtı

0: Savunma komandoları patlayıcı yüklü kamikaze İHA'yı kontrollü şekilde imha etti.
1: Haliç'te bir tur teknesi köprü ayağına çarpmış. Çalışanı ise dengesini kaybederek suya düşmüştü. O çalışandan ne yazık ki acı haber geldi. Talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Gün içinde kahreden kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.
2: Direkt şuradan paletin önüne düşüyor.
3: Bak düştü. Sıfırda duruyormuş.
4: Tur teknesi köprü ayağına çarptı. Sulara gömülen personel kurtarılamadı. Haliç'teki kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Paletin önüne düşüyor.
3: Bak düştü. Sıfırda duruyormuş çocuk.
4: Kahreden kazanın adresi İstanbul Fatih'ti. Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başlayan tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı. Ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybedip denize düştü.
2: Direkt şuradan paletin önüne düşüyor.
3: Bak düştü. Sıfırda duruyormuş.
4: İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Su üstünde ve altında yapılan aramalardan ne yazık ki iyi haber gelmedi. Saatler süren çalışmaların ardından Yasin Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan tekne kaptanı ise ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Efendim, Samsun Çarşamba'daki tekne faciasında acı bilanço ağırlaştı. Denizde kaybolan dayı Ekrem Dursun'un de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece acı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Batan tekne ise kıyıya 1 mil açıkta bulunarak denizden çıkarıldı.
5: Tekne faciasında kaybolan Ekrem Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde gezinti için denize açılan ailenin bulunduğu Yaz isimli tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle alabora olmuştu. 3 kişinin sağ kurtarıldığı Otcan pazarında anne ve babanın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından kayıp bir kişi için aramalar devam etti. Aramaların ikinci gününde dalgaların arasında kaybolan dayı Ekrem Dursun'dan de acı haber geldi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda 37 yaşındaki Ekrem Dursun'un de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece acı faciada can kaybı 3'e yükseldi. Öte yandan alabora olan 4,5 metrelik teknenin enkazına da ulaşıldı. Deniz polisi tarama cihazıyla kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta tespit edilen Yağız isimli tekne ekiplerce denizden çıkarıldı.
1: Bitlis'te çıkan ev yangını yoldan geçen bir tır sürücüsünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Dumanı kilometrelerce uzaktan fark eden o sürücü yanan evdeki 22 kişilik aileyi uyandırıp dışarı çıkmalarını sağladı.
6: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
7: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyordu. O adam, Allah ondan razı olsun, onu, ailemin hayatını kurtarmış.
6: Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde Piratin ailesinin yaşadığı evden sabaha karşı dumanlar yükseldi.
7: Saat 5'te bana telefon geldi. Dediler ki senin annenin evi yanmıştı.
6: O sırada kilometrelerce uzakta seyir halinde olan bir tır sürücüsü yangını fark etti.
7: Bir tane tırcı yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş. Gelmiş, benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
6: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
7: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
6: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
7: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. şu an kullanılmaz haldedir.
1: Efendim, Çorum'da bir yamaç paraşütü festivali düzenlendi. 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalanan paraşütçülerden biri çok geçmeden yere çakıldı. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
4: Yamaç paraşütü şenliği faciayla son buldu. 48 yaşındaki paraşütçü 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütü ve yayla şenliği düzenlendi. Festivale katılan isimler arasında Antalya'dan gelen paraşüt pilotu Bayram Kurt da vardı. 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandığı anlarda kameralar kayıttaydı. Aslında her şey sorunsuz ilerliyordu. Bir süre havada süzülen kurt rüzgarın etkisiyle havada asılı kaldı. Kayalıklara doğru hızla düşen deneyimli pilot yedek paraşütü açsa da yere çakılmaktan kurtulamadı. 30 metreden yere çakılan 48 yaşındaki Bayram Kurt hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
1: 14 yaşındaki Öykü Dinç İstanbul Pendik'te korkunç bir kazanın kurbanı olmuştu. Onu hayattan koparan sürücünün yakınları iddiaya göre evlatlarını kaybeden aileyi tehdit ediyordu. Vicdansızlar karşı tarafın davadan çekilmesi için yapmadığını bırakmadı. Küçük çocuğun anneannesi aldığı ölüm mesajları sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Ancak o zorbalara kötü bir haber var. O da davanın seyrini değiştirecek gizli tanıklar.
8: Önce kızımı aldılar benden ve bunun akabinde de annemi aldılar benden. Işıl Öykü Dinç henüz 14 yaşındaydı. Bundan bir yıl önce Pendik Sahil Bulvarı'ndan evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Acılı ailenin ise adalet arayışı hala daha devam ediyor. Öyle ki olayın yaşandığı günden bu yana ailenin davadan çekilmesi için üst üste tehditler almıştı. Ancak bu tehdit sadece anne ve babaya değildi. Işıl'ın anneannesi de tehdit altındaydı ve o tehditten sonra Dinç ailesi ikinci acıyı yaşadı.
9: Annem bir gece Ocak ayında telefonu açıyor, yurt dışı aramasını 3 civarında. Kızınız davadan vazgeçmezse onun da kafasını kopartıp sizin kapınızın önüne atacağız tarzında kelimeler söyleniyor. Annem çok strese giriyor ve sabahında beynine pıhtı atıyor. Beynine pıhtı attıktan sonra aylarca yoğun bakımda kaldı ve 18 Haziran'da maalesef annemle bir daha hiç konuşamadan onu da kaybetmiş oldum.
8: Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda Işıl Öykü Dinç'in %100 kusurlu olduğu, ona çarpan erkek sürücünün ise kusursuz olduğuna karar verilmişti. Ancak davanın seyrini değiştirebilecek gizli tanıklar ortaya çıktı.
10: Yeni görgü şahitleri çıktı ortaya. Bu yeni görgü şahitleri şoförün kadın olduğunu gören, şoförün erkekle kadının nasıl yer değiştirdiğini gören, üzerlerindeki kıyafetlere kadar tarif eden tanıklar bunlar. Davanın seyrini de değiştirecek bu gelişmeler. Başka insanlar da varsa yine bu tür şoförün kadın olduğunu gören bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
9: Hem tehdit edilenlerin bulunmasını istiyorum hem de kızımın adaletini istiyorum. Bu bir cinayet davasıdır ve olası kasla yargılanmalıdır.
10: Normalde 11 Eylül'de ancak bu yeni görgü şahitlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte biz başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Davanın öne çekilmesi için herhangi bir şekilde boş boşuna bizi 2 ay daha bekletmesinler ve kızımın katilleri de hak ettikleri cezaevine girsinler.
1: Efendim, Ankara'da bir boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Eşine her akşam saatli canlı konum şartı koşan kadınla ameliyat olan karısına boş kutu diye hakaret eden koca mahkemelik oldu. Yargıtay ise son noktayı koydu. İki tarafta eşit kusurlu bulundu. İşte emsal niteliğindeki o kararın detayları.
11: Ben yaklaşık 25 yıldır evliyim. Eşim böyle bir şey yapmaz. bizim aramızda böyle bir güven kırıcı bir şey yok. Yaparsa ben de şüphelenirim o zaman.
12: Ben diyor video atmadığı zaman diyor çıldırırım diyor. Öyle şey olur mu? O zaman güvensizlik bu.
13: Ya bu güvenle alakalı bir şey. Gönderirim ben. Bana güvenmeyin bir insana. Gönderirim yani. İsterim, ben de isterim. Karşılıklı.
0: Canlı konum baskısı ve boş kutu hakareti evliliği bitirdi.
14: Kesinlikle, kesinlikle canlı konum, kesinlikle boşanma sebebi. Ve bütün kadınların buna çok dikkat etmesini istiyorum.
0: Yargıtay milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi.
15: O eşine güvensizliktir. Ben eşimden canlı konum istemem zaten. 49 yıllık evliyiz, öyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedim.
0: Yüksek mahkeme eşine sürekli baskı yaparak canlı konum atmaya zorlayan kadınlar, eşine çocuğun olmuyor diyerek hakaret eden kocayı eşit kusurlu saydı.
12: Eğer ki beni canlı konumda görmek istiyorsa, bana güvenmiyorsa benden ayrılsın. En mantıklısı bu bence.
0: Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası, evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davalı koca, eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19.20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı.
15: Bana uygun değil. Zaten o güvensizlik noktasına gelmişsem yollarımızı ayırırız. Sesini atarım, bir rahatsızlıkta duymam yani. Bir, belki gelmek istiyordur derim, belki bir kötü niyetli düşünmem yani.
0: Davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını savundu. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu. Tazminat talepleri reddedildi, çift boşandı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
15: Bazıları öyle güvenmeyebiliyor yani.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma sebebi sayıldı.
14: Mantıklı bir şey boşanma sebebi. Ben de canlı konum istese aynı tepkiyi verebilirim. Benim için de problem olabilir. Demek ki güvenmiyor diye düşünürüm ama gittiğim her yerden eşimin de haberi olduğu için isterse yine atarım ama tabii herkes için aynı şey geçerli olmayabilir.
1: Muş'ta 1993 yılında terör saldırıları nedeniyle boşaltılan bazı köylere dönüşler sürüyor efendim. Terörsüz Türkiye süreciyle sağlanan huzur ortamı sonrası köylerine dönen vatandaşlar yeni evler inşa ederek tarım ve hayvancılıkla üretime başladı.
0: Terör olayları sonrası terk edilen köylere dönüşler sürüyor.
12: Terörsüz Türkiye geri dönüşler hızlı bir şekilde başladı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle huzur ortamı sağlandı. Muş'un Kayalısu köyünde yaşayan vatandaşlar 1993 yılındaki terör saldırıları nedeniyle ayrı kaldıkları topraklarına geri döndü.
16: 1993 yılında terör nedeniyle köyümüz boşaldı, yakıldı.
0: Terk ettikleri köylerinde kullanılamaz hale gelen evlerin yerine yeni konutlar inşa eden vatandaşlar tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor.
12: Vatandaşlarımız tekrar hayvancılığa başladı.
0: Devletin yol, su ve altyapı çalışmalarıyla dönüşler hız kazanırken yöre sakinleri kış için şimdiden hazırlık yapıyor. Köy muhtarı Bilal Eres huzur ortamıyla hane sayısının 125'e yaklaştığını söyledi.
1: Efendim, yurt genelinde aşırı sıcaklar batıdan doğuya hayatı adeta felç etti. Aydın'da termometreler 45 dereceyi gördü. Adana'da belediye semt pazarlarına tavan vantilatörleri kurmak zorunda kaldı. Van'da vatandaşlar mavi bayraklı plajda serinlerken Erzincan'da aşırı sıcaktan bunalan inekler barajda serinletildi. Diyarbakır'da ise serinliğin adresi Dicle kıyısı oldu. İşte yurttan sıcak havaya ilişkin dikkat çeken o manzaralar.
0: Aşırı sıcaklar batıda rekor üstüne rekor kırıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde termometreler saat 15.50'de 42 dereceyi gösterdi. Sadece 5 dakika sonra sıcaklık 45 dereceye ulaşarak günün zirvesini gördü. Kent sakinleri ise genellikle evde kalmayı tercih etti. Adana'da ise bunaltıcı sıcaklar nedeniyle farklı bir önlem alındı. Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerine dev tavan vantilatörleri kurdu. Bitmek bilmeyen sıcaktan bunalan pazarcı esnafı ve vatandaşlar vantilatörlerin altında bir nebze olsun nefes aldı. Doğu Anadolu'da da hava sıcaklığı üst seviyede.

0: Seviyelerdeydi. Van'da 30 dereceyi bulan sıcaklarda bölge halkı serinlemek için göl kıyısını tercih etti. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı doldu taştı. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyenlerin adresi ise Dicle kıyısı oldu.
1: İşte burası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü. Sıcak hava sebebiyle On Gözlü Köprü'de yoğunluk azaldı.
2: Normal şartlardan köprü bayağı bir yoğun. Hava şartlarından dolayı, sıcaklıklardan dolayı şu an çok sakin. Akşama doğru böyle bir yoğunluk oluyor. Akşamları daha çok tercih ediliyor dışarıya. İnsanlar daha çok dışarıya çıkmayı tercih ediyor.
3: Vallahi havalar burada çok sıcak ama bir avantaj var, nem yok. Nem olmadığı için insanlar dayanabiliyor.
0: Erzincan'da ise tebessüm ettiren anlar kameralara yansıdı. Sıcaktan bunalan bir büyükbaş hayvan sürüsü baraj gölüne indi. Saatlerce suyun içinde kalan inekler yüzerek serinlemeye çalıştı.
4: Türkiye'nin en geniş orman alanlarına sahip illerinden olan Kastamonu'da Yeşil Vatan için 7 gün 24 saat kesintisiz nöbet tutuluyor. Yangın gözetleme kulelerinden hareket merkezine uzanan sistemle en küçük duman anında tespit edilerek ekipler alarma geçiriliyor.
0: Gözler bir an olsun ormanlardan ayrılmıyor. En küçük duman anında tespit ediliyor.
5: Burada iki var ya, 7-24 saat ormanlarımızı koruması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu yangın hareket merkezine bilgi veriyoruz. Arazözü yangın yerine olduğu mesafe kadar en kısa mesafeden bilgilendirmek, yönlendirmek de bizim görevimiz. Bunun için de 7-24 saat biz buradayız, görevimizin başındayız.
0: En geniş ormanlık alanların bulunduğu Kastamonu'da kulelerden gelen her bilgi saniyeler içinde yangın harekat merkezinde değerlendiriliyor. Amaç ekipleri en kısa sürede doğru noktaya yönlendirmek.
6: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale, yangın müdahale de çok önemlidir. O yüzden görevimizin başındayız. Burada son sistem, elektronik sistemler kullanıyoruz.
0: Yangınla mücadelede en büyük avantaj alevler büyümeden müdahale. Bu nedenle kulelerde ve merkezde nöbet gece gündüz aralıksız sürüyor.
5: Ormanlar hepimizin, daha duyarlı ve dikkatli olursak daha iyi olur. Çünkü %90 ihtimalle insan kaynaklı çıkıyor.
4: Efendim, havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranları da düşmeye başladı. Peki İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İşte son veriler.
0: Artan su tüketimi ve aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düşüyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesindeydi. Bu oran son iki haftada %58'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada %82 ile Ömerli, üçüncü sırada %75 ile Darlık Barajı var. En düşük doluluk oranı ise %29'da Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.
4: Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacına yerli üretimle katkı sağlayan TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde ayçiçeği hasat heyecanı yaşanıyor efendim. 10 bin hektardan fazla alanda yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon yüksek verim bekleniyor.
0: Bursa'da asırlardır üretimin sürdüğü bereketli topraklar milyonlarca ayçiçeğiyle sarıya büründü. Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olan TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 10.400 dekar alanda yağlık ayçiçeği yetiştiriliyor.
7: Yıllık 10 bin

0: dekar alanda ayçiçeği üretimi yapmaktayız. Ayrıca 7205 dekar alanda hibrit mısır tohumu üretmekteyiz.
1: Yerli ve milli tohumlarla üretilen ayçiçekleri kısa süre sonra yağ olarak sofralardaki yerini alacak.
0: Bugün 89.010 dekar alanda büyük bir araziye sahibiz. 100 dekar alanda hibrit ayçiçeği tohumluğu yapmaktayız.
2: Efendim, Yozgat Boğazlıyan'ın Çakmak köyünde köy kahvehaneleri insanların bir araya geldiği, sohbetin ve dayanışmanın yaşandığı önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor. Hayvancılıksa bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olarak sürdürülüyor. Şimdi izleyeceğiz ve ardından Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız. Köyün bir meydanı, her meydanın kendine ayrı bir hikayesi var. Bizler şu anda Yozgat'ın Boğazen ilçesine bağlı Çakmak köyündeyiz. Mahalle sakinleri ise burada işte mahalle meydanında bulunan o köy kahvesinde birliği, beraberliği paylaşıyor hep birlikte. Tabii çok kıymetli bir şey. Bu kültürün hala yaşatıldığını bilmek de ayrı bir mutluluk veriyor insana. Neler söyleyeceksiniz?
3: Şimdi biz sabahleyin saat 10 gibilerde geliriz buraya arkadaşlar, hep birlikte toplanırız. Çayımızı içeriz, muhabbet ederiz. Herkes işine gider, işinden tekrar gelir buraya, camiye gideriz, camiden tekrar geliriz. Hayatımız öyle geçiyor, çalışıyoruz, pancarla ulaşıyoruz. Ekin, buğdayımız var, arpa var, çavdar var.
2: Her gün bu masada farklı şeyler de
4: konuşuyor. Tabii, her şey konuşuyor millet birbirine, tarlada yapılan muhabbetleri, onları konuşuyoruz. Ekinlerden bahsediyoruz, her türlü şeylerden konuşuyoruz yani.
2: Burada günün değerlendirmesi mi yapılıyor?
4: Evet, değerlendirmesi yapılıyor bir yandan. Hepimiz burada oturuyoruz yani. Sabah olur, akşama kadar işimize gider. Camiye geldikten sonra yine bir konu açılır, konuşuruz arkadaşlarla birbirimize.
2: Ne güzel. Burada herkes akraba mı?
4: Hepimiz akraba sayılır. Hemen hemen akraba sayılır yani.
2: Şimdi doğallığı, güzelliği ayrı. İşte tabii yazında en çok sevilen yer serinliktir değil mi?
5: Tabii serinlik. Sonra bir de ahbabını, bir arkadaşını şey yapmak. Köyde bir şey duyduğunda gelip burada öğrenmek. Hani birisinin sorununu, birisinin şeyini, bizim şeyimiz çok, köyümüz
2: güçlü, öyle. Bağlar da güçlü. Kan bağı olmasına gerek yok aslında değil mi? Gönül bağıyla da bağlığını biliyorsunuz.
5: Şöyle
2: insanlara.
5: Biz hani büyüklerden gördüğümüz budur yani.
2: Evet.
5: Hani biz şuraya gelip bir muhabbet etmek, mesela ben evde çaydan kalktım, burada 3 tane çay içtim.
6: Bir Hatay'da buradır. 24'te mübadele geldi, 1909'da da Erzurum macirları geldi. 38 macirı var. 51 macirı var. 51 macirı. 20 yani burada hep kardeşçe yaşandı.
2: Şimdi şeyi de soracağım size. Aslında burada hikaye çok derin. Çünkü her bir şey konuşulduğu zaman yeni yeni şeyler de öğreniyoruz burada. O kuru et.
7: Kuru et şöyle. Mesela evde bir koyun kestin, bir et ihtiyacın var. Onu o gün tüketenini tüketirsin. Tüketmediğini iplere geçirir, haşlanır iplere geçirir, kurutulurdu. Kışın işte bu yemeklerde böyle tüketirdik etimizi, dolap
2: şöyle
7: yoktu.
2: Söyle, isminiz neydi bu arada?
7: Hayrettin Çay.
2: Hayrettin abim şey söyledi. Eskiden buzdolabı yoktu aslında. Yok, buzdolabını
7: 80'e kadar yoktu bizim. Benim şahsen buzdolabım yoktu. Önceki kültürümüze göre et kurutulur veya kavurma yapılır. Tenekelerde böyle tüketirdik.
2: Yani aslında o kuru et mi, o fasulyeyi falan?
7: Abi o kuru et, o kuru etin lezzeti çok farklı. O eti bulamazsın. Biz o kuru eti böyle oradan koparır, güneşte piştiği için çiğ çiğ bile yerdik yani. O kadar lezzetli.
2: Onun lezzeti başka.
7: Yani.
2: Hayvancılık dışarıdan bakıldığı kadar 1-2 saatlik bir iş olarak görülebilse de aslında tamamen herhangi bir mesaisi yok. Yanımda Çakmak Mahalle Muhtarı Bülent Şakacı var. Tabii büyük bir meşakkatle, büyük bir sabırla siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
8: Vallahi hayvancılık en güzel, güzel bir şey ya hayvancılık. Çiftçilik de güzel bir şey. Köyümüz dört tarafı dağlarla çevrili. Geçim kaynakları genellikle buğday, pancar, hayvancılık ve inşaat üzerine kurulu bir köyümüz var. Bu şekilde şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani hayvancılıkta çok güzel yapılması gereken ve de hemen hemen herkesin yaptığı bir şey köyde. Sadece hayvancılıkla kalmıyor bunun yanında. Bunun yanında şey de var.

0: buğday var, pancar var, nohut var. Bu şekilde yaşamımızı evet, şey yapıyoruz.
1: Aslında geçim kaynakları çok önemli, çok zaten önemli köylerde. Çünkü üretimin merkezi
0: kalmıyoruz. Buralarda. Tabii tabii. Her alanda çalışıyoruz, yapıyoruz yani.
1: Evet. Durmak tabii bilmiyorsunuz.
0: Yok yok yok. Yok yok. Köyde hayat sürekli devam ediyor. Sürekli uğraş, çaba.
1: Peki kaç tane ineğiniz?
0: 20 tane. 20 tane. Evet.
1: Tosun mu, inek mi?
0: Tosun. Tosun. Erkek buza, dana.
1: Peki bakımları nasıl? Yorucu oluyor mu?
0: Vallahi bana göre olmuyor. Bana göre olmuyor, yorucu.
1: Peki nasıl yapıyorsunuz? Sabah saat kaçta uyanıyorsunuz? Süt sağımı da,
0: süt sağımı olduğu zaman normalde vatandaşlar 5'te 6'da kalkar. Biz de aynı 6'da kalkarız. 6'da kalktığımız zaman bütün işlerimizi yapıyoruz zaten.
1: Evet, ilgi de bekliyorlar. Çocuğunuz gibi aslında her evin bir bireyi oldu onlar.
0: Tabii tabii tabii, öyle. Yani hayvancılık çok güzel bir şey. Bunun yanında Küçükbaş var köyümüzde.
1: Yani köyde kaç kişi hayvancılıkla uğraşıyor?
0: Vallahi %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmişte %100'ü uğraşıyordu. Şu anda biraz artık emekli sayısının artışından mı, biraz daha kolay işe gidişinden mi bilmiyorum, biraz hayvancılıkta gerileme var.
1: Peki nüfusu kaç muhtarım burada?
0: Köyümüzün nüfusu 628.
1: 628.
0: 628, 150 hane. Evet.
1: Köyünde tabii hayvancılık oldukça yaygın. Tabii burada köyün %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii yanımda şu anda 24 yaşındaki Cevdet Şakacı var. Kaç yaşından beri bu hayvancılık işiyle uğraşıyorsun? Senin için nasıl geçiyor?
2: Evet, kendimi bildim bileli bu babamın peşinde bu hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önceden üretim yapıyorduk. Kendi büyükbaş hayvanlarımız da vardı inek olarak. Damızlık işiyle uğraşıyorduk. Şu anda erkek besi hayvancılığına döndük. Bu şekilde ilerliyor.
1: Peki nasıl? Seviyor musun?
2: Seviyorum. Yani köy hayatını da seviyorum. Uğraşmayı da seviyorum.
1: Nasıl
2: kendi
1: hissettiriyor?
2: Hayvanlarım da var. Mutluyum, huzurluyum. Bilmiyorum. Sanki bu hayat için doğmuş olabilirim. Öyle diyebilirim yani.
1: Peki özel hayvanların da var değil mi?
2: Evet.
1: Var?
2: Güvercinlerim var. Köpeklerim var. O şekilde hobilerim de var yani. Evet.
1: Yani aslında tamamen kendini doğaya bıraktın. Evet, köye teslim ettin.
2: Evet. Tamamen köy için. Yani çoğu kişiler köyden kurtul falan hesabı yaparlar da. Bilmiyorum, ben mutluyum. Dediğim gibi ilkokula gidiyordum ilk güvercin sahibi olduğumda. Ondan belli bakıyorum.
1: Peki nasıl? Bakım falan zor mu? Neler yapıyorsun?
2: Ya illaki bakımı var. Sabah, akşam aynı danalara baktığımız gibi bunlara da bakıyoruz. Uçumu, bakımı, hastalığı, bunlar da aynı şekilde. Canım sıkıldığında, streslendiğimde hemen bunların yanına gelir, biraz stresimi atarım.
1: Öyle evet. Mi? Nasıl bir şey var sevgisi?
2: Bilmiyorum yani, onu tarif edemem galiba ya.
1: Yani güvercin yetiştiricisinin için ne ifade ediyor?
2: Ya çok şey ifade edebiliyor dediğim gibi. Kendi gözünüz gibi bakıyorsunuz bu hayvanlara.
1: En çok hangi özelliklerine hayran kalıyorsunuz?
2: Takla atış. Bunların takla atış.
1: Öyle mi?
2: Evet.

2026 Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları dünden bugüne yansıyan haberleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ekranlarınıza bir son dakika yansıyor. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapıldı bu açıklama. 20 Haziran'da TYT, 21 Haziran'da da AYT, YDT oturumları yapılmıştı. Sınavın ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için yine AİS ekranı yakından takip ediyordu. Tercihler gerçekleşti. Gerçekleşecek YKS sonuçları açıklandıktan sonra da ve herkesin beklediği o sonuçlarda açıklandı an itibariyle. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının yine yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi sevgili izleyenler. Sıcak gelişmeyi de hemen sizinle paylaşmış olalım. Dileriz ki beklenilen sonuçlar alınmıştır. Üniversite adaylarının o beklediği sonuçlar açıklandı. Bundan sonrasında tercih dönemi başlayacak. Biz de tekrar hatırlayalım.

0: Atalım. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy da konuya dair açıklamayı yaptı. 2026 YKS sonuçlarının yksesonuc.osym.gov.tr adreslerinden açıklandığını, buradan üniversite adaylarının sonuçlarını görebileceğini belirtti efendim. 20 Haziran 2026'da TYT oturumu, 21 Haziran'da AYT ve YDT oturumları tamamlanmıştı. Ve yükseköğretim kurumları sınavının ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamasını öğrenmek için AİS ekranı yakından takip ediyordu. Ve ÖSYM tarafından yapılan son bilgilendirmede de YKS sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı efendim. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci bulunuyormuş. Yine ayrıntılar geldikçe paylaşacağız. En sıcak gelişme böyleydi. Biz de bu güzel haberle, herkesin beklediği haberle de bültenimize başlamış olduk. Saat 20.06 yaptık efendim. Devam edelim şimdi gündemin önemli başlıklarıyla. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Peki Uğur neler söyledi? Gelin bir bakalım şimdi.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece toplam sayı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Cuma günü Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
2: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Oğuzhan Uğur, Emir Yaşar, Fatih Eke, Suzan Düşküner Mintaş, Hüseyin Küçük, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün tutuklama talebiyle suç ceza kimliğine sevk edildi. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle suç ceza kimliğine sevk işlemleri yapıldı.
1: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu da hazırlandı. Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu, bunların 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı raporda belirtildi.
0: Sevgili izleyenler, bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz şimdi. Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. 24 yaşındaki Metehan Sargın idaresindeki otomobil D750 karayolunda trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü Sargın yaşamını yitirdi. Diğer araçtaki 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Elazığ'da da bahçelik ve otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O görüntüleri şimdi ekranlarınıza taşıyalım. Yemişlik Köyü Pürüntüz mezrasındaki bahçelik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi hemen. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın çok şükür kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü.

0: Efendim Bitlis'te çıkan ev yangını yoldan geçen bir tır sürücüsünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Dumanı kilometrelerce uzaktan fark eden sürücü yanan evdeki 22 kişilik aileyi uyandırıp dışarı çıkmalarını sağladı.
1: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
2: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyor diye. O adam Allah ondan razı olsun onu... Ailemin hayatını kurtarmış.
1: Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde Piratin ailesinin yaşadığı evden sabaha karşı dumanlar yükseldi.
2: Saat 5'te bana telefon geldi. Dediler ki senin annenin evi yanmıştı.
1: O sırada kilometrelerce uzakta seyir halinde olan bir tır sürücüsü yangını fark etti.
2: Bir tane tırcı yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş. Gelmiş benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
1: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
1: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
2: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldedir.
0: Efendim 21 Temmuz 2026 yazılı basınına bakacağız. Şimdi gazeteler hangi haberleri manşetlerine taşımışlar? Hemen dilerseniz Sabah gazetesiyle de başlayalım. Sabahın manşetinde rüşvetle ahbaba aklama tezgahı manşetini görüyoruz. Detaylarını aktaralım hızlıca. Ahbap şeffaf denetlendi. Yalanı iftiralarla, itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin TL rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve Ahbap'taki usul sözlükleri görmezden geldiklerini de itiraf etti. Yolsuzluğu denetçiler karartmış efendim. Hem de gördüğünüz gibi rüşvetle. Tüm yetki Haluk Levent'teydi deniliyor. Diğer tarafta da yine felaketler üzerine de bahis oynanmış. Manşetteki haber Sabah'ın hakikaten çok çarpıcı. Birazdan daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağız. Sür manşetinde de Siyonizm kaybetti, insanlık kazandı. Dünya Kupası'nı İspanya kazandı biliyorsunuz ve özellikle Lamine Yamal'ın Filistin bayrağını taşıdığı o görüntülerle birlikte de bir kez daha insanlık kazandı dedirtti. Detayları yine paylaşıyor olacağız. Devam edelim. Sıradaki gazetemiz Takvim. Takvim'in manşetinde Ahbap hesabı. Başlık böyle. Ahbap Derneği ve Babala TV arasındaki şüpheli mali trafik kanıtlandı. Bilirkişi raporu, Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur arasındaki dolaylı para transferi ağını ve Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis şirketleriyle olan 252 milyon TL'lik işlem hacmini de ortaya çıkardı. Detayları paylaşacağız birazdan. Yine Başkan Erdoğan'ı da görüyoruz. Kıbrıs'ı asla yalnız bırakmayacağız dedi yine dünkü konuşmasında. Devam edelim. Sıradaki gazete Yeni Asır. Yeni Asır'ın manşetinde alev alev öfke başlığını görüyoruz. Paylaşalım hemen ayrıntıları. Muğla ve İzmir'de yaşanan iki olay kontrolsüz öfkenin ölümcül sonuçlarını gözler önüne serdi. Marmaris'te eski eşinin kapısına dayanan adam içeri giremeyince benzin şişesini ateşleyip balkondan eve atmış sevgili izleyenler. Çıkan yangında anne ile iki kızı banyoya sığınarak kurtuluyor. Ödemiş'te ise sıfır aldığı motosiklet arızalandığı için değişim talebinde bulunan müşteri red cevabını alınca motosiklet mağazasının bulunduğu binayı yakmış. Bakın o görüntülere ait, bu eve ait şu taraftaki, diğer tarafta da yine o motosiklet mağazasının yakıldığı ana dair görüntüler var. Ve orada da işte gözaltına alınmış o yangını çıkaran şahıstan. Alev alev öfke şeklinde de bir manşet taşımış Yeni Asır. Türkiye'ye bakalım hızlıca. Türkiye'nin manşetinde yıllar sonra ortaya çıktı darbe öncesi suikast planı. Çarpıcı bir manşet. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce de askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkmış. Bakın yani 10. yılında hala ve yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Erdoğan

0: Anın atlattığı bir pusu daha varmış. Birazdan paylaşalım. İzlerinin de hala durduğu yazıyor aynı zamanda. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin manşetindeki haberi detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız. Sıradaki gazetemiz Türk'ün. Türk'ünün manşetine bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayız. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye ve adada bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan da Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını özellikle belirtti. Türkiye garantör ülke dedi. Her zaman Kıbrıs'ın yanındayız ve Kıbrıs'tayız. Meşru haklarda tartışılamaz. Yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli başlıklardı. Akşamla devam edelim şimdi. Mavi vatana beach engeli. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etmiş durumda. Yıllardır tartışılan bir konu biliyorsunuz. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor. Yine onlardan da bir tanesi. Önce işgal edip ceza ödüyorlar ve yine yürüyenden bile para istiyorlar. Yani şu gördüğünüz sahil hattı boyunca her yeri kapatmışlar. Buradan geçen vatandaştan dahi para isteniyor. Mesela burası da Antalya Kemer'de bir beach club'dan görüntü. Yine detaylarına bakalım. Bu da önemli. Yaz aylarında özellikle en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Hürriyet'e bakalım şimdi. Hürriyet'in manşetinde de önceki sür manşetinde asla yalnız bırakmayız başlığını görüyoruz. Manşetinde de Türkiye engel oldu. İlkine bakalım hemen sür manşete. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın mesajları var. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajı verdi. Ve geri adımda atılmayacak sözleri özellikle damga vurmuştu. Manşete bakalım. Türkiye engel oldu. Arakçı'nın açıklamaları yine dün gündem oldu sevgili izleyenler. İran'ı bölmek istediler ve Türkiye bu konuda engel oldu dedi Arakçı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. Yine Türkiye'nin bölgedeki önemini de bir kez daha kanıtlayan bir cümle oldu Abbas Arakçı'nın bu sözleri. Bakacağız detaylara. Ve son olarak Milliyet'e bakalım. Milliyet'in manşetinde Dünya Kupası'nı görüyoruz. Sahada, kalpte. Sahada İspanya, kalpte ise Filistin. İşte manşet böyle. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi. Haliyle bizim de tarafımız belliydi. Gönüllerde hep İspanya vardı. Ve İspanya'nın da Filistin'e olan desteği, özellikle futbolcularının, en çok da Lamine Yamal'ın desteğini hep görmüştük turnuvanın başından itibaren. Ve futbolu kurtardılar demiş Milliyet. Aslında çok güzel bir başlık. Trump'ın halleri yine damga vurmuştu. Dünya Kupası'na kazanan İspanya milli takımının rakibi Arjantin'i yendi. Ve Arjantin'de de yine böyle çirkinleşen tavırlar da vardı. Bununla alakalı da birçok görüntüler kayda geçmişti. Sonrasında Lamine Yamal'la Messi'nin o sarıldığı anlar da kayda geçti. İşte o anlarda da yine futbolu kurtardılar. Yani yine güzel bir şekilde sonuçlandı başlığı atılmış. İsrail yanlısı politikalar vardı Arjantin'e destek yönünde. Ancak İspanya'nın kazanmasıyla birlikte dünyanın dört bir tarafında kutlamalar vardı. Yine Gazze'de büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Aynı şekilde Türkiye'de de. Biz de paylaştık o haberi sizinle. Dünya Kupası'nı da İspanya kaldırmış oldum. Devam edelim efendim. Saatlerimiz 6.13'ü gösteriyor. Bültenimizin ilk dakikasında sizinle bir son dakika gelişmesi paylaştık. Ekranlarınıza da hala yansımaya devam ediyor. YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Gelin hemen bir Ankara'ya gidelim. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor bu konuya dair, bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktarmak için. Arzu, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana bırakayım.
1: Merve, günaydın. Evet, aslında sen de söyledin. Milyonlarca öğrencinin beklemiş olduğu o YKS sınavının sonuçları geçtiğimiz dakikalar diliminde artık açıklanmış oldu. Yine sonuçlara baktığımızda özellikle temel yeterlik testinde 5, alan yeterlik testine baktığımızda ise 3, yine yabancı dil testinde de 5 birincinin olduğunu söylemekte fayda var. Dediğimiz gibi sonuçların az önce açıklanmış olduğunu ifade edelim. Saat başı itibariyle yine sınava giren yüz binlerce öğrenci aslında bir süredir bu sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. Özellikle bugün itibariyle artık o sonuçların açıklanmış olduğunu bir kez daha ifade edelim. Yine adayların aslında bu sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte öğrenebileceğini ifade etmiş olalım. Yine baktığımızda aslında bu sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da artık ilerleyen günler içerisinde ya da bugün içerisinde yayınlama ihtimali var. Elbette bunu da takip etmekte fayda var. Bunu da özellikle öğrencilerimiz için ifade etmiş olalım. Yine kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban veya taban puan aralıklarıyla öğrenci kabul etmiş olduğu da yer almış olacak. Yine tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve elbette akreditasyon bilgileri de bu kılavuzda ayrıntılı bir şekilde yer almış olacak. Dediğimiz gibi bir kez daha ekran başındaki izleyenlerimiz için ifade edelim. YKS sınav sonuçları saat başı itibariyle artık açıklanmış durumda. Sonuçlara baktığımızda temel yeterlik testinde 5, alan yeterlik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birincinin olduğunu ifade edelim. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri itibariyle şu an itibariyle artık öğrenebileceklerini de bu noktadan bir kez daha belirterek şimdi söz tekrar sana bırakalım Merve.
0: Arzu Fidan verdi. Teşekkür ederiz. Milyonların beklediği bir sonuçtu. Ve sabahın ilk saatlerinde yeni güne başladığımız bu saatlerde açıklandı. Birçok kişi eminim şu anda birbirini bu sonuçları duyduktan sonra uyandırmaya başlamıştır. Aileler aynı şekilde. Dileriz ki gönlünüzden geçen sonuçları da almış olursunuz. Detaylar geldikçe de paylaşacağız efendim. Şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yeni bir tehdit mesajı yayımladı. İran Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek ifadelerini kullandı. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
2: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın Buşehir, Tebriz, Sirikçabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan bu şehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
0: İsrail'in suikastları sonucu şehit edilen İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın yeni lideri belli oldu sevgili izleyenler. Hareketin siyasi büro başkanlığına uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Halil El-Hayya seçildi.
3: Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hareketin en üst görevine Halil el-Hayya seçildi.

0: Filistin ve Aksa'dan uzaklaşmayacak. Ta ki topraklarımızı kurtarıp işgali sona erdirene kadar.
1: Hamas da siyasi büro başkanını doğrudan taban değil genel şura konseyi seçiyor. Lider olabilmek için adayın oyların %50 artı birini alması gerekiyor. İlk turda hiçbir aday bu çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. Yarış eski siyasi büro başkanı Halit El Meşal ile Halil El Hayya arasında geçti. Oylamanın sonunda kazanan isim Halil El Hayya oldu. Hayya hareketin diplomasi ayağındaydı. El Hayya'nın liderliğe getirilmesi, Hamas hareketinin özellikle diplomasi ve dış ilişkiler süreçlerine verdiği ağırlığın bir yansıması olarak görülüyor. 1960 yılında Gazze'de doğan El Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu.

0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde sınır hattında tansiyon yükseldi sevgili izleyenler. Rum kesiminden bir grup Türkleri hedef alan çirkin bir provokasyona imza attı çünkü. Rumların Metehan sınır kapısındaki provokasyonuna Türkiye'den dikkat çeken karşılık geldi. Türk savaş uçakları eğitim uçuşu kapsamında Kıbrıs semalarında gövde gösterisi yaptı.
1: Rumlar sınırda provokasyona kalkıştı. Mehmetçik F-16'larla buradayız cevabı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutluyor. Ancak kutlamalar öncesinde 19 Temmuz'da adadaki gerginliği artıran görüntüler dikkat çekti. Metehan sınır kapısının Güney Kıbrıs tarafında toplanan bir grup Rum, ellerinde Yunan bayraklarıyla gösteri düzenledi. Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar atan grup sınır hattında gerginliğin yükselmesine neden oldu. O sırada sınır kapısından kuzeye geçmeye çalışan Türk vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Sınırda gerginlik yaşanırken Türkiye'den buradayız mesajı geldi. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Görevde F-16'lar da yer aldı. Bakanlığın paylaşımında her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz mesajı verildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de 8 Ağustos'ta Derinya sınır kapısında düzenlenecek etkinliğe katılacağını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise 20 Temmuz'un 52. yıl dönümünde Kıbrıs sorununun yasa dışı işgal meselesi olduğunu savundu. Lefkoşa Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olarak kalamaz diyen Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine askeri destek mesajı verdi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Bakan Güler daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Kahraman şehitleri minnetle andı.
2: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Kahraman şehitlerin mezarlarında dua etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Program kapsamında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Güler birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyarete ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti. Bakan Güler beraberindeki heyette Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Kahraman şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi. Heyet daha sonra 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulunarak sahadaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerde hem şehitlere vefa hem de Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteğin bir kez daha altı çizildi.

0: Yurda dönelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 36 yaşındaki Alaaddin İpek olduğu tespit edilirken İpek'in çeşitli suçlardan da 46 adet kaydı çıktı.
1: Cansız bedeni yol kenarında bulundu. Yapılan incelemelerde 46 suç kaydı çıktı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Kağıthane Piyale Paşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ve yapılan kimlik tespitinde cansız bedenin 36 yaşındaki Alaaddin İpek'e ait olduğu belirlendi. İncelemelerde 46 adet suç kaydı olduğu öğrenilen İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan motosikletli kendisini yola bak diyerek uyaran otomobil sürücüsüne tornavidayla saldırdı. Sevgili izleyenler, kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsüne de 226 bin lira ceza kesildi.
2: Telefona bakma, ürüne bak. Tekrar sağa gel. Ne oldu?
3: Yola bak diyen sürücüye tornavidayla saldırdı. Tam 226 bin lira ceza yedi. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Otomobil sürücüsü motosiklet kullanırken cep telefonuyla oynayan adamı uyardı.
2: Telefona bakma, ürüne bak. Tekrar sağa gel. Ne oldu?
3: Ancak bu uyarı motosikletliyi çılgına çevirdi.
2: Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye. Kaybolan.
3: Motosikletli otomobilin önünü keserek aracı zorla durdurdu. Yanındaki tornavidayla otomobil sürücüsüne saldırdı.
2: Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye. Kaybolan.
3: İhbar üzerine harekete geçen ekipler 22 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
2: Telefona bakma, ürüne bak. Tekrar sağa gel. Ne oldu? Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye. Kaybolan.
3: Motosikletli saldırgana çeşitli ihlallerden 226 bin lira para cezası kesildi.
0: Sevgili izleyenler, sıradaki haberimizde 10 dakikada 170 milyonluk bir vurgunu paylaşacağız sizinle. İstanbul Fatih'te yaşandı. Bir kuyumcunun deposundan yüklü miktarda altın çıktı. Hırsızlar kamera kayıtlarından tespit edildi ve yakalandılar da. Soygun görüntüleri ise polisin aramalarda ele geçirdikleri şaşkınlık yarattı.
4: ...170 milyon liralık altını 10 dakikada çaldılar. 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandılar.
5: Çanta var.
6: Tamam. Duşakabinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
4: Hırsızlık büro amirliği ekiplerini harekete geçiren olay... ...Fatih'te bir kuyumcunun deposundan... ...yaklaşık değeri 170 milyon lira olan... ...51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalınması oldu. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızları çok geçmeden tespit etti. Biri kadın, iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurup olay yerinden ayrıldığı görüldü. Adım adım güvenlik kameralarını takip eden ekipler karı koca oldukları öğrenilen iki şüphelinin Kağıthane'deki evlerinde saklandıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye bastı. Hırsız çift kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan altınların bir çanta içinde banyo dolabının altına saklandığı ortaya çıktı. Altınlara el konulurken gözaltına alınan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıntılarını paylaşalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında operasyon düzenlenmişti. Yasal analizler ve MASAK raporları sonucunda bazı yöneticilerin kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine, gol sayısına ve oyuncu bazı seçeneklere bahis oynadıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkındaysa yurt dışı çıkış yasa kararı verdi. Yine soruşturma geniş çaplı olarak da devam ediyor sevgili izleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen siber suçlarla mücadele operasyonlarını değerlendirdi. Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceklerini özellikle vurguladı.
1: Son 6 aydaki operasyonlar değerlendirildi. Tavizsiz mücadele mesajı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın çalışmalarının ele alındığı toplantıda son 6 aydaki operasyonlar değerlendirildi. 2026 ve sonrasına ilişkin tehdit senaryoları, yapay zeka destekli saldırılara karşı geliştirilen yeni stratejiler ve kurumlar arası işbirliği masaya yatırıldı. Bakan Çiftçi, dijital teknolojiler geliştikçe siber tehditlerin de hızla değiştiğini söyledi. Suç örgütlerinin yapay zeka ve internet teknolojilerini kullanarak yöntemlerini sürekli güncellediğini belirtti.
5: Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamik. Suç örgütleri internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanıyor. Küresel ağlar kuruyor ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebiliyor.
1: Bakan Çiftçi, siber suçlarla mücadelede tavizsiz mücadele mesajı da verdi.
5: Siber ortamda işlenen suçlara karşı sıfır tolerans anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını siber dünyada da kurutacağız.
1: Toplantıda siber güvenliğin güçlendirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yeni nesil teknolojilere karşı ortak mücadelenin sürdürüleceğine de vurgu yapıldı.
0: Efendim iç siyasetle devam edelim. Şimdi CHP'de tansiyon yükseliyor. Özgür Özel cephesinin gözü mutlak butlan kararının iptali için Yargıtay'dan gelecek karardaydı. Ancak Yargıtay'ın incelemesini adli tatilden sonra yapılacağı öğrenildi. Peki Özel bundan sonra hangi adımı atacak? Kılıçdaroğlu cephesindeki son durum ne? İşte kulislerde konuşulan son gelişmeler.
7: Götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var.
4: Özgür Özel'in mutlak butlan kararının iptali için Yargıtay'dan beklediği o karar gelmedi. Yargıtay incelemesini adli tatil sonrasına bıraktı. Dosya 31 Ağustos'ta sona erecek, adli tatilin ardından görüşülecek. Özgür Özel'in bu hafta yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Kulislere göre Özel, salı günü meclis grup kürsüsüne son kez çıkacak, CHP'ye veda konuşması yapacak.
8: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: İddiaya göre Özel o konuşmada yol haritasını da açıklayacak. Ardından genel başkanlık yaptığı dönemdeki il başkanları ve mutlak butlan kararıyla görevden alınan parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek, destek isteyecek.
7: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: Yeni parti için ilk somut adımında 27 Temmuz Pazartesi günü atılacağı söyleniyor. Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na iletilecek. Parti binası içinse Gelecek Partisi'nin 2024 yılında kullandığı Çankaya'daki binanın kiralandığı belirtiliyor.
7: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik Yeni Parti değil.
4: Yeni Parti ismiyle siyaset hayatına başlaması beklenen partinin isim ve logo çalışmalarında da sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'na ise Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Ancak başvuruların Özgür Özel cephesinden yapılmadığı öne sürüldü.
7: Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor, bir takım hazırlıklar falan yapılıyor.
4: CHP'de vekil savaşı da kızıştı. Kulislerde yeni kurduğu partiyle ana muhalefet olma gücünü elinde tutmak isteyen Özel'in vekil transferi için görüşme trafiğini hızlandırdığı konuşuluyor.
9: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
4: Kılıçdaroğlu cephesinde ise gündem arınma. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü A takımıyla bir araya gelecek. O toplantıda yeni görevden alma ve ihraç kararlarının alınacağı iddia ediliyor.
10: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
4: Kılıçdaroğlu'nun ay sonunda da il başkanlarıyla ilk kez bir araya geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun davetine katılmayan il başkanlarıyla da yolların ayrılacağı konuşuluyor.
0: Efendim, ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesine dair tekrar ayrıntıları sizinle paylaşalım. YKS sonuçları açıklandı son dakika, saatler 6'yı gösterdiğinde paylaşım yapıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yaptığı resmi açıklamayla birlikte 2026 YKS sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Sonuçları peki nereden görebilecek adaylar? yksesonuc.ösym.gov.tr üzerinden sonuçları öğrenebilecekler. Yine TC kimlikleriyle birlikte aday şifreleriyle giriş yapacaklar. TYT, AYT, YDT oturumlarına ait puanlar, bunların sonuçları açıklandı. Şimdi temel yeterlilik ve AYT, TYT, YDT sınavları 20-21 Haziran'da gerçekleşmişti ve 21 Temmuz'da saatler 6'yı gösterdiğinde tam aslında bir ay sonrasında sonuçlar da açıklandı. Üniversite tercih tarihlerine ilişkin henüz bir paylaşım yok, ancak Temmuz sonuyla yine Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi takvim ve kılavuzla birlikte netlik kazanacak efendim. O bilgiyi de hemen paylaşalım sizinle. Ve 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını bir kez daha paylaşalım. Sonuçları yksesonuc.ösym.gov.tr adresinden öğrenebilecek adaylar. Sonuçlara göre de efendim temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci olduğu bilgisi de yine paylaşıldı. Şimdi başarı sıralamaları belli olacak. İlgili puan türlerinde Türkiye genelindeki başarı sıralamaları bu YKS sonuçlarında bulunacak. Adayların üniversite tercihi yaparken dikkate alacakları taban puanlar, başarı basamakları ve kontenjan bilgileri içinde süreç bundan sonraki ÖSYM duyurularıyla devam edecek. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım efendim. TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi, AYT ve YDT'de 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşmişti. O heyecanı da yine yakından takip etmiştik ve 21 Temmuz'da saatler 6'yı gösterdiğinde YKS sonuçları da açıklandı. Adaylar oldukça heyecanlı ve sisteme girip hemen sonuçlarını öğrenmeye gayret ediyorlardır diye tahmin ediyoruz biz de. Bundan sonraki süreç içerisinde yine puanlarla birlikte tercih heyecanı da başlayacak. Dileriz ki herkesin gönlüne göre bir sonuç gelmiştir. Yine bu hatırlatmayı tekrar yapalım. yksesonuc.ösym.gov.tr. İşte bu site üzerinden de sonuçlara ulaşabiliyor adaylar efendim. Sevgili izleyenler, saatlerimizi 6.39 yaptık. Devam edelim yine soruşturmalarla. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında son adres İzmit Belediyesi oldu. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İhalelere teklif veren bazı şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi içerisinde bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddiası da yine soruşturma dosyasına girdi. Bursa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada CHP'li vekil ortalığı karıştırdı. Neler yaşandı bakalım şimdi.
11: Başkanım geçmiş olsun.
12: Sağ olun.
4: CHP'li belediyelere yönelik derinleşen yolsuzluk operasyonlarında son adres İzmit Belediyesi oldu. Savcılık suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı düğmeye bastı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi, belediyenin ihale sorumlusu, mali işler müdürü ve İzmit CHP ilçe başkanının da aralarında olduğu 31 kişi için gözaltı kararı alındı.
12: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet.
4: İzmit Belediye Binası, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in evi de dahil olmak üzere çok sayıda adreste arama yapıldı. Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı.
11: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
12: Sağ olun.
4: İhalelere teklif veren bazı şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi içerisinde olduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddia ediliyor. Ayrıca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşinin ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde etkili olduğu öne sürüldü. Belediyenin düzenlediği ihaleler mercek altına alındı.
12: Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
4: Benzer suçlamalarla görevden alınan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk kez hakim karşısına çıktı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
11: Geçemez.
12: Bırak geçeceğiz ya, Allah Allah.
4: Duruşma öncesinde ise gerginlik oldu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu duruşma başlamadan mahkeme salonuna girmek için ısrar edince polisle tartıştı.
0: Sevgili izleyenler, Muğla'da Göcek açıklarında bir teknede yangın çıktı. Çıkan yangında paniğe sebep oldu. Alevler 2 saatlik çalışmayla söndürülürken yanan tekne ise battı.
3: Tekne alevlere teslim oldu. Yolcu ve mürettebat hızla tahliye edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek mahallesindeki hamam koyunda bir teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu tahliye edildi. Alevler 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yanan tekne battı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Ve bir kaza haberi ekranlarınıza yansıyor. İstanbul Silivri'de kayda geçti. Freni boşalan park halindeki kamyonet minibüs durağına çarptı. Durakta bekleyen bir kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
3: Freni boşalan kamyonet durağa daldı. Bir kadın yaralı olarak kurtuldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. İddiaya göre belediyeye ait çalışma kamyonetinin park halindeyken freni boşaldı ve yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Bayrampaşa'da su tankeri kontrolden çıktı. Çevredeki araçlara çarpan tanker devrildi. O anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Hızla ilerleyen su tankeri kontrolden çıktı. Dehşet saçtı. Kazanın adresi İstanbul Bayrampaşa. Seyir halindeki su tankeri sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla ilerleyen tanker hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Savrulan tanker daha sonra park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kazada neyse ki can kaybı yaşanmadı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Tuzla'daki has tesisi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor dedi.
14: Allah razı olsun devletimizden, bize el attı, bu evlerimizi yaptı, bizi çürük binadan kurtardı.
15: Gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Yani kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz bir evlerimiz oldu yani.
3: Bir proje daha hayata geçti. Hak sahipleri evlerine kavuştu.
16: Bak cennet gibiydi. Birazcık bu odada uyuram, biraz geçirem o bir odada uyuram. Şahane oldu. Biraz geçirem çocuk odasında uyuram. Ya ne itiraz ettiler, neler ettiler, neler ettiler.
3: İstanbul'un Tuzla ilçesinde yürütülen has sitesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 232'si konut, 31'i iş yeri olmak üzere 263 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.
17: Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Üzerine geçti, rezerv alanı yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti. Biz anahtarımızı aldık, girdik içine. Duygulanmadım, anladım ama girdim, duygulandım evime, abim benim. Yani ağladım, gözyaşlarımı tutamadım yani kendi evime geldiğim için.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha ifadesini kullandı. Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor dedi.
14: Devlet ne yaptı? Binlerce şükür olsun bize yaptı. Anahtarımızı teslim etti. Bize uygun bir ödeme çıkardı. Biz o devletin uygulamasından gideceğiz. Allah bin kere razı olsun yani.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Sevgili izleyenler, tehlikeli bir oyuncak var piyasadan toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı yapılan denetimlerde piyasada peluş kaz olarak satışı yapılan oyuncağın güvenlik kriterlerini karşılamadığını belirledi. Oyuncağın arzı yasaklandı ve toplanmasına karar verildi.
18: Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim denetiminden sorumlu olduğumuz oyuncak, kırtasiye, çocuk kullanım bakım ürünleri, mobilya, deterjan gibi tüketicilerin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları ürünleri denetliyoruz.
3: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bebekler ve küçük yaştaki çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirtilen oyuncak piyasadan toplatılıyor.
19: Çok üzüldüm gerçekten.
20: Çocukların boğulma tehlikesi falan geçirdiğini de sizden öğrenmiş olduk. Yani bundan sonra ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
3: Ticaret Bakanlığı yapılan denetim ve laboratuvar analizleri sonucunda peluş kaz isimli oyuncağın çocuklar için risk oluşturduğunu belirledi. Güvenlik standardını karşılamayan ürünün satışı durdurularak piyasadan toplatılmasına karar verildi.
21: Önemli olan çocukların sağlığı, geleceği.
3: Peluş kaz oyuncağın toplanma süresine ilişkin detayları Ticaret Bakanlığı ticaret uzmanı Çiğdem Soygüzel anlattı.
18: Güvensiz ürün bilgi sisteminde ilan edilen oyuncak peluş ürünümüz de ayrıca çok önemli. Bahsettiğiniz söz konusu ilandaki ürünümüzde de maalesef küçük parça tespit edilmiş. Küçük parça azalma nedeniyle nefes yollarını tıkarak küçük çocuklarımızla boğulmaya neden olabiliyor.
3: Denetimler Ticaret Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Uygunsuz ürünler toplatılarak imha ediliyor.
18: Türkiye'deki bütün tüketicilerde bu ürün varsa firmaya geri çağırma kapsamında iadelerini gerçekleştirebiliyorlar. Sonrasında toplatılan ürünler de imha edilebiliyor veya düzeltilip tekrar piyasaya arz edilebiliyor.
3: Bu süreçte en büyük görev ise tüketicilere düşüyor.
18: Oyuncak alırken bilhassa çocukların bilişsel zihinsel gelişimine, yaşına, boyuna, kilosuna göre oyuncakları tercih etmesi gerekiyor.
2: Küçük bir bebeğim var. Hani ona küçük parçalar almamaya dikkat ediyorum. Çünkü bebek o henüz bilmiyor, 1,5 yaşında. Onun için küçük parçalar olmamasına, işte yumuşak olmasına dikkat ediyoruz.
0: Efendim, akrep sokmalarına bağlı zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan panzehir Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında üretiliyor. Yılda yaklaşık 10 bin doz hazırlanan serum akrep sokmalarına karşı kullanılıyor. Arkadaşımız Burcu Özüduru ve Uğur Koçak o laboratuvara gitti ve zehir sağım işlemini görüntüledi.

0: akrep panzehir üretiminde kullandığımız akreplerimiz bulunuyor. Bunlardan yaklaşık ayda bir kez venom sağımı yaparak bu venomları düşük dozdan başlayarak hayvanlara zarar vermeyecek şekilde bir aşılama programına tabi tutuyoruz.
1: Doğanın en ölümcül canlılarından biri. Taşıdığı zehir insan hayatını dakikalar içinde karartabiliyor. Ancak o ölümcül sıvı doğru ellerde hayat kurtarıyor.
0: Panzehir üretiminde kullandıktan sonra buna karşı oluşan etkili panzehir diğer akrep türleri sokmalarına bağlı vakalarda da kullanmasına olarak sağlıyor.
1: Burası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarları.
2: İki farklı türden yaklaşık 200 tane zehirli akrebin bulunduğu bir laboratuvardayız. Uzmanlar burada akreplerle özenle ilgileniyor ve ışık görmeyen karanlık bir ortamda muhafaza ediliyor.
1: Ve belirli aralıklarla insanlığı kurtaracak o ilk adım atılıyor. Zehir sağımı.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden getirilen işte bu akrepler Türkiye'nin en zehirli akrepleri. İlk zehrinin sağım işlemi ise işte bu noktada gerçekleşiyor.
0: 12 voltluk bir elektrik veriyoruz akrebe zarar vermeyecek şekilde. O elektrik uyarımı akrebin zehir kesesindeki zehirlerinin salınmasına sebep oluyor ve akrep hiçbir zarar görmüyor.
1: Ancak akrepten doğrudan alınan zehir bu haliyle kullanılamıyor. İçindeki doku kalıntılarının laboratuvarda tek tek ayrıştırılması yani saflaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde sıvı çok kısa sürede bozuluyor. Titizlikle temizlenen o zehir daha sonra bu sürecin gizli kahramanlarına yani Sağlık Bakanlığı'nın özel olarak baktığı 10 serum atına düşük dozlarda enjekte ediliyor.
0: Atlarımızın kanlarından toplayıp kalite kontrol testlerini yapıyoruz. Kalite kontrol testlerinden sonra da Türkiye'nin her noktasındaki il sağlık müdürlüklerine, acillere sevkiyatlarını sağlıyoruz.
3: Rotamızı İzmir'in incisi Şirince'ye çeviriyoruz. Turizmin gözdesi haline gelen tarihi köy ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Köyün geçmişin izlerini taşıyan dokusuna, yöresel lezzetlerine ve eşsiz sıcak atmosferine yakından bakalım şimdi.

0: Şirince. Siz de yıllardır Şirince muhtarısınız.
1: Evet.
0: Hoş bulduk bu güzel köyün. Biraz anlatır mısınız?
1: Tabii. Şirince eski adıyla Çirkince olarak bilinen eski bir Rum köyü olarak biliyoruz bunu. Turizm ağırlıklı. Yaklaşık milattan önce 19. yüzyıllara dayanıyor. Tamam. Şirince'nin tarihi. Tabii 80-85'lere turizm başlıyor burada.
0: Daha çok hangi bölgelerden turist alıyor Şirince?
1: Avrupa'dan daha çok turist alıyoruz. Bir de yerli de hafta sonları tatil günlerinde yerli çok ağırlıklı. Kahvaltısına, sabah kahvaltısına bir de akşam yemeğinde falan dedi.
0: Ortalama bir sezonda ne kadar turist geliyor?
1: Ortalama 2 milyon, 2,5 milyon kişiyi ağırlıyoruz.
0: Şirince 2,5 milyon kişiyi ağırlıyor.
1: Kişiyi ağırlıyoruz, evet.

0: Şirince deyince tabii ki ilk önce bazı noktalarda kahvaltı da geliyor. Şirince kahvaltısı çok meşhur bir kahvaltı. Ege yöresinin kahvaltıları. Peki neler var kahvaltımızda? Onu da bu güzel sofrayı bize hazırlayan hanımefendiye sorun. Hepsi yöresel ve Ege kahvaltısı değil mi?
1: Aynen öyle. Hepsi bahçemizde ve restoranımızda yapılan, mutfağımızda yapılan ürünlerimiz.
0: Sayalım tek tek. Örneğin şimdi çok güzel gözüküyor. Fişi.
1: Evet. Kendimiz yapıyoruz. Yani klasik bildiğiniz gibi. Kabak çiçeği.
0: Söyleyelim, bu önemli.
1: Kendi bahçemizde ürettiğimiz kabak çiçeklerini sabah toplayıp hızlı bir şekilde gelip burada hazırlıyor ve pişiriyoruz. Genellikle sarımsaklı yoğurtla ve limonla sunduğumuzda da bir midye dolma tadı vermekte insanlara. Yani yöremizin nadide parçalarındandır kendisi. Lorlu biberimiz.
0: Lorlu biber. Bu Ege'ye hassas.
1: Aynen öyle. Enfes bir lezzettir. Özellikle böyle yanında karpuzla böyle bir öğün şeklinde yenilebilecek bir öğünümüzdür.
0: Burada da ev yapımı

0: reçeller
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki reçellerimiz. Evet. Çilek bize ait değil ama kendi tanıdığımız esnaflarımızdan tedarik ettiğimiz ve kendi yaptığımız.
0: Kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii evet. Ki aynen. Zeytinyağı gene kendimizin, biliyorsunuz burada zeytin bahçeleri oldukça yoğun bir şekilde bunu kullanıyoruz.
0: Evet, zeytin.
1: Evet.
0: Evet, burada zeytinler, yumurta, zeytinler.
1: Emecik ve gemlik zeytini.
0: Emecik zeytini de var.
1: Evet, evet. Kendimiz yapıyoruz onları da. Yani, basıyoruz ve bu şekilde de sofralarımızda sunuyoruz.
0: Şimdi Ege'de sabahları kızartma olmazsa kahvaltı olmaz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Bu bir kere olacak.
1: Nadide parçalardan bir diğeri.
0: Tabii, bu kızartma gelecek sonra, evet, Ege, evet, şeyinde. Tam bir Ege kahvaltı.
1: Tabii ki.
0: Ege geldiğinizde, tabii, Ege bölgesine geldiğinizde, Şirince'ye geldiğinizde işte size bu kahvaltı, öyle Ege kahvaltı sunuyor. Hepsi de yöresel, hepsi de el yapımı. Çoğunlukta gördüğünüz gibi ve en sonda şu güzelliği bakalım.
1: Karadut suyumuz. Evet. Orijinal, doğal. Yani korumamızı uzun süre olmayan, lezzetli yiyeceğiniz, ağız yaralarına iyi gelen, süreye iyi gelen bir ürünümüz o da. Çok sevilerek içiliyor burada.
0: Evet. Peynir tabağımızda da normal peynirlerimiz, tabii, var. Yöresel cevizlerimiz.
1: Peynirlerimiz buralarda yetişen, üretilen peynirlerimiz.
0: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.

0: Şirince'ye geldiğinizde kumda kahve içmeden gitmeyin. Çünkü lezzetli olduğunu biliyorum. Peki kumda kahvenin özelliği nedir? Neden böyle pişiyor ağır ağır?
1: Nasıl? Şimdi genelde tüpte değil de veya doğal gaz ateşinde değil de odunda veya odun kömüründe pişen çay veya şeyler olduğu gibi bugün kumda kahvenin özelliği de bunun özel bir kum var. Altında bunun elektrikli rezistansı var.
0: Evet.
1: Kum ılık olduğu için kahveniz gayet yavaş pişiyor ve içinde o kahvenin şeyiyle köpüğü daha bol, daha bir kıvamlı oluyor. En büyük özelliği bu. Yani çok kısık ateşte yavaş yavaş pişen kahvemiz köpüğü daha bol ve kıvamı daha lezzetli oluyor.
0: Kumda kahvemiz hazırlanıyor. Kaç dakikada hazırlanıyor?
1: Yaklaşık 3 ila 5 dakika içerisinde kahvemiz hazır oluyor. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: evet, kumda kahvemiz 5 dakika sonra hazır. Evet, hanımefendi şu anda görmüş olduğunuz gibi servise başladı. Ve gerçekten köpüğü de bol. Lezzet olarak gerçekten beyefendinin söylediği gibi mangalda ve kömürde pişen tadı başka oluyor ve kumda da pişen kahvenin tadı bir başka.
2: Beş yıldır bu köyde yaşıyorum ve çok mütevazi bir köyden günümüze geldik. Bu kısacık süreç içerisinde bu 45 yılı özetlememi mi istersiniz?
0: Evet, 45 yıl Şirince'de nasıl geçti? Turizmde neler oldu?
2: Evet.
0: Şirince'de turizm, kimler Şirince'ye geliyor? Neler oluyor?
2: Evet. 45 yıl öncesine gittiğimizde sadece meraklılar gelirdi. Sadece foto muhabirleri demeyeyim ama fotoğraf kulüplerinden insanlar gelirdi. Yürüyüşçüler gelirdi. Çok hoşuma giderdi. Yol falan bile doğru düz yoktu. Toprak bir yolla çıkıyorduk. Elektrik yeni bağlanmıştı. Çok mütevazi bir köy lokantası vardı. Onun dışında bir şey yoktu. O zamanlar ben gencecik bir kız olarak buraya yerleşmeye karar verdikten sonra hiç büyük bir turizm patlaması beklemedim. Daha sonra televizyon sağ olsun Şirince'ye odaklandılar. Yerli yabancı bir turist akımına biz uğradık.
0: Şirince nerede patladı? Şirince'nin özelliği, güzelliği nedir ki herkes Şirince'ye gelmeye başladı?
2: Evet, çok çok çok doğru bir soru. Bu Ege Havzası'nda, şu an bulunduğumuz Ege Havzası'nda en güzel köy. Türkiye'nin en güzel köylerinden biri. Konumu itibariyle antik Efes'e 10 dakika mesafedeyiz. Böylelikle yabancı turistler için de burası bir cazibe merkezi olduğu gibi yerlilerimiz için de bir hafta sonu destinasyonuna dönüştü. İlk zamanlarda köylü teyzelerimiz çeyiz sandıklarından dantellerini çıkarır vesaire, onları böyle sergilerinde ev önlerinde sunarlardı. Bu iş mesela çok profesyonel bir şeye dönüştü.

İyi sabahlar tekrar sevgili izleyenler. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Sabah Ajansı'nda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hemen son dakika gelişmesiyle de başlayalım. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının yksonuç.ösym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren milyonlarca aday 2026 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının yksonuç.ösym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Ekranlarınıza da yansıyor 2026 YKS şampiyonları. İsim isim tek tek paylaşıldı yine ÖSYM tarafından. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayımlayacak ÖSYM. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. YKS tercih dönemi tarihleri de yine bu kılavuzda yer alacak efendim. Bu arada iptal edilen soru sayısı da 2 oldu. O bilgiyi de hemen sizinle paylaşalım sınavda. Haziran 2021 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT sınavları yapılmıştı. Biz de yakından takip etmiştik. O heyecanı sizlerle paylaşmıştık. Ve bugün 21 Temmuz'da saatler 6'yı gösterdiğinde YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy sonuçların açıklandığını duyurdu ve yksonuç.ösym.gov.tr internet adresinden de adayların sınav sonuçlarına ulaşabileceği bilgisini paylaştı. Tekrar hatırlatalım bize sonuçlara göre efendim TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de de 5 birincimiz varmış. Yine kontenjan kılavuzu da paylaşılacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği paylaşılacak. YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak. Yine geçen yılki puanlarla birlikte adaylar da tercih mesaisine başlayacak. Artık sınav maratonu sona erdi üniversite adayları için. Şimdi ise tercih maratonu başlıyor. Bu kısımda elbette çok önemli. Yine uzman isimlerle birlikte psikolojik danışman ve rehber öğretmenler eşliğinde bu tercih dönemini de sağlıklı bir şekilde araştırmalarla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Adayların en az sınav maratonu kadar önemli bir süreçte tercih maratonu ve sonrasında da tercih sonuçları açıklanınca da adaylar üniversitelere yerleştirilecek. Sonrasında ek yerleştirmeler olacak. Bunlar tabii ki ilerleyen tarihlerde. Ancak şu an için ilk aşama sonuçların açıklanmasıydı. Sonuçlar açıklandı, YKS sonuçları. Ve bundan sonrasında da artık tercih maratonu başlıyor. ÖSYM yine kılavuzları paylaşacak. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzları yayımlanacak. Bu kılavuzlarda da yine kontenjanlar yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi tavan ve taban puanlarla öğrenci kabul ettikleri bilgileri de paylaşılacak. Onlar baz alınarak da tercihler yapılacak. YKS tercih dönemi tarihleri de yine bu kılavuzda yer alacak. Biz de kılavuzlar paylaşıldığında size aktaracağız bu bilgileri. Efendim,

0: Gündemin önemli başlıklarıyla devam edelim. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta süreç yasası turuna çıkıyor. Kurtulmuş bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Ardından DEM Parti grubunu ziyaret edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubuna ziyarette bulunacak.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak adımlar için görüşme trafiği hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü saat 12.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Süreç yasasına dair görüş alışverişinde bulunacak.
3: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
2: Kurtulmuş'un Salı günü bir sonraki durağı DEM Parti grubu olacak. Meclis Başkanı DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüşecek.
4: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, çarşamba günü saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayı görüşecek. Kurtulmuş, başta CHP olmak üzere muhalefetteki diğer partileri de ziyaret edecek.
5: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
2: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ise geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bahçeli görüşmede sürecin arkasında olduğunu söyleyerek devlet politikasının nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etmişti.
1: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
2: DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti kaynakları çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı. DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 21 Temmuz Salı günü saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul edecek. Görüşmenin gündem maddesi ise süreç yasası olacak.
0: Efendim, terör soruşturmalarında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi.
6: Terör soruşturmalarında uzmanlaşma ve koordinasyonu artırmaya yönelik yeni uygulama 81 ilde hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 175 ağır ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Yeni düzenlemeyle terör suçlarına ilişkin tüm soruşturmalar bu bürolar tarafından yürütülecek. Burada görevli savcılara terör dosyaları dışında nöbet, duruşma ya da başka görev verilmeyecek. Amaç savcıların terör soruşturmalarına odaklanması ve bu alanda uzmanlaşması. İlçe başsavcılıkları ise sadece gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il başsavcılığının talimatıyla işlem yapabilecek. Yeni sistemde adli makamlarda emniyet ve jandarma arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Her ayın ilk haftasında ortak değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Toplantılara adalet, emniyet ve jandarma yetkilileri katılacak. Adalet Bakanlığı Türkiye genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık verileri de merkezi olarak toplayacak. Bu veriler emniyet ve jandarma ile paylaşılacak. Böylece bölgesel gelişmeler ve yeni tedbirler düzenli olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle ayrıca soruşturmalarda koordinasyonun güçlendirilmesi, dosyaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, savcıların terör alanında uzmanlaşması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

0: Meclis tatile girmesine sayılı günler kala yoğun mesaisini sürdürüyor. Binlerce emeklinin gözü zam farkı ödemelerinde, zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken taban aylığın 23.552 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. İşte ayrıntılar.
1: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
2: Binlerce emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükseltecek olan yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri başlıyor.
3: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
2: Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da %17,76 olarak netleşmişti. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar ödenmeye başlandı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için hazırladığı kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin yasa görüşmeleri ise bu hafta genel kurulda yapılacak. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira olacak. Düzenleme genel kurulda da kabul edildikten sonra 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farkların ayın son haftası yatırılması bekleniyor.
0: Efendim saatlerimiz 7.12'yi gösteriyor, yazılı basınla devam edelim. Sabah gazetesinin ayrıntılarını paylaşalım. İlk saatimizde manşetini kısaca aktarmıştık. Şimdi ise hemen şöyle bir ilk sayfaya bakalım. Sürmanşetiyle başlayalım dilerseniz. Siyonizm kaybetti, insanlık kazandı. Gazze'de de bayram vardı. Arjantin hem kupayı hem de sempatisini yitirdi yazıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'i kınaması, Yamal'ın Filistin bayrağı sallaması İsrail'i küplere bindirdi. Arjantin'i tuttuklarını açıklayan Siyonist yapının FIFA'daki dinamiklerini çalıştırıp İspanya'yı devirme planı da sahada bozulmuş oldu. Bu şekilde de Siyonizm kaybetti ve insanlık kazandı. Lamine Yamal, Barcelona şampiyonluk turunda Filistin'e destek olup bayrağını taşıyınca hem kendisi hem de ailesi hedef olmuştu hatırlarsanız ve ona da bu hedeflere de kupayı alarak yanıt verdi ve kupa kutlamalarında da yine elinde Filistin bayrağı vardı Lamine Yamal'ın. Gazze'de de bayram vardı. Filistin davasına desteğini her dönem gösteren İspanya'nın zaferi Gazze'de büyük bir sevinç yaşattı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İspanya'nın galibiyeti Filistin sokaklarında büyük bir coşkuyla karşılandı yazıyor ayrıntılarında. Manşete devam edelim sabahta. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı. Manşeti böyle. Ahbap şeffaf denetlendi yalanı itirafla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin TL rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini itiraf etti sevgili izleyenler. 6 Şubat depreminde devleti itibarsızlaştırarak milyarlarca bağış toplayan Ahbap Derneği'ndeki yolsuzlukları aklayan mali denetçi savcılıkta rüşvet aldıklarını da itiraf etmiş oldular. Felaketler üzerine de bahis oynanıyor. Son dönemde yasa dışı bahiste artık sadece spor müsabakaları değil, orman yangınları ve savaşlar gibi insani felaketler de bahis konusu yapılıyor. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Bu insanlık dışı bir uygulama. İnsanlığın acısı fiyatlanıyor. Hukuki boşluktan yararlanarak toplumsal değerler aşındırılıyor diyorlar. Sol tarafta da ilginç bir haber var. Somon DNA işlemi kabusu oldu. Son zamanlarda sıklıkla paylaşılıyor efendim. Güzellik merkezlerinde yine yapılan bir işlem somon DNA. Elif C'de saçlarına yaptırdığı somon DNA işlemi yüzünden adeta kabusu yaşadı. Şüpheli Şeyma Y'nin uyguladığı enjeksiyon işleminden sonra Elif C'nin başı

0: yaşında şişlikler oluştu. Ruhsatsız işlem yapan şüpheliye de dava açılmış efendim. Hemen son haberi de paylaşalım sabahta. İhale karşılığında 3 kilo altın verdim başlık bu şekilde. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alındı biliyorsunuz. Ve yine 27 kişiyle birlikte bir sorgulama yapıldı soruşturmada. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç da Hürriyet'e araç kiralama ihalesi karşılığı 3 kilo altın verdiğini söyledi. Evet, ayrıntılarda böyleydi. Sabah gazetesindeki ilk sayfada öne çıkan başlıkları sizinle paylaştık efendim. Şimdi bir yangın haberi paylaşacağız. Bolu'dan. Bolu'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi. Sevgili izleyenler, Samsun'daki o tekne faciasını paylaşmıştık. Yeni gelişmeler var şimdi. Samsun Çarşamba'daki tekne faciasında acı bilanço ağırlaştı. Denizde kaybolan dayı Ekrem Dursin'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ve böylece acı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Batan tekne ise kıyıya 1 mil açıkta bulunarak denizden çıkarıldı.
1: Tekne faciasında kaybolan Ekrem Dursin'in cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde gezinti için denize açılan ailenin bulunduğu Yaz isimli tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle alabora olmuştu. 3 kişinin sağ kurtarıldığı Otcan pazarında anne ve babanın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından kayıp bir kişi için aramalar devam etti. Aramaların ikinci gününde dalgaların arasında kaybolan dayı Ekrem Dursin'den de acı haber geldi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda 37 yaşındaki Ekrem Dursin'in de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece acı faciada can kaybı 3'e yükseldi. Öte yandan alabora olan 4,5 metrelik teknenin enkazına da ulaşıldı. Deniz polisi tarama cihazıyla kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta tespit edilen Yağız isimli tekne ekiplerce denizden çıkarıldı.
0: Sevgili izleyenler, 14 yaşındaki Öykü Dinç İstanbul Pendik'te korkunç bir kazanın kurbanı olmuştu. Onu hayattan koparan sürücünün yakınları iddiaya göre evlatlarını kaybeden aileyi tehdit ediyordu. Vicdansızlar karşı tarafın da davadan çekilmesi için yapmadığını bırakmadı. Hatta küçük çocuğun anneannesi aldığı ölüm mesajları sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Ancak o zorbalara kötü bir haber var. O da davanın seyrini değiştirecek gizli tanıklar.
2: Önce kızımı aldılar benden ve bunun akabinde de annemi aldılar benden.
3: Işıl Öykü Dinç henüz 14 yaşındaydı. Bundan bir yıl önce Pendik Sahil Bulvarı'ndan evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Acılı ailenin ise adalet arayışı hala da devam ediyor. Öyle ki olayın yaşandığı günden bu yana ailenin davadan çekilmesi için üst üste tehditler almıştı. Ancak bu tehdit sadece anne ve babaya değildi. Işıl'ın anneannesi de tehdit altındaydı ve o tehditten sonra Dinç ailesi ikinci acıyı yaşadı.
2: Annem bir gece Ocak ayında telefonu açıyor, yurt dışı aramasını 3 civarında. Kızınız davadan vazgeçmezse onun da kafasını kopartıp sizin kapınızın önüne atacağız tarzında kelimeler söyleniyor. Annem çok strese giriyor ve sabahında beynine pıhtı atıyor. Beynine pıhtı attıktan sonra aylarca yoğun bakımda kaldı ve 18 Haziran'da maalesef annemle bir daha hiç konuşamadan onu da kaybetmiş oldum.

0: Bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
1: Hem tehdit edilenlerin bulunmasını istiyorum, hem de kızımın adaletini istiyorum. Bu bir cinayet davasıdır ve olası kastla yargılanmalıdır.
0: Normalde 11 Eylül'de, ancak bu yeni görgü şahitlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte biz başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Davanın öne çekilmesi için herhangi bir şekilde boşu boşuna bizi 2 ay daha bekletmesinler. Ve kızımın katilleri de hak ettikleri cezaevine girsinler.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı sevgili izleyenler. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Hemen dönelim. Günaydın Kadir, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında son dalga operasyon Cuma sabahı yapılmıştı. Toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve sonrasında ise o sayı bir kişi de artmıştı ve 10 kişi gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri dün sabah itibariyle son buldu. Sonrasında ise İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi gözaltı alınan kişiler ve ilk önce savcı huzuruna çıkarıldılar. Savcılık talebi doğrultusunda da aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu toplamda 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bulunduğumuz günün ilk saatlerinde ise aralarında Oğuzhan Uğur, Gürgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartoğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün'ün de olduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarındaki suçlama ise hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 isim. Öte yandan biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında ilk dalga operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Ece Güler'in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Onun da 2 saat içerisinde 400 bin euroluk bir transferi söz konusuydu. Bu kapsamda Ece Güler'in kardeşi Özgür Güner de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın 3. dalgası kapsamından. Öte yandan soruşturmaya genel olarak bakacak olursak da aslında ilk dalga operasyonunda toplamda 15 şüpheli, Haluk Levent dahil 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2. dalga operasyonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dalga operasyonunda ise 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genelinde şu anda 28 tutuklunun olduğunun altını çizelim. Öte yandan Oğuzhan Uğur hem savcılıkta hem de İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri de ortaya çıktı. Özellikle savcılıkta vermiş olduğu ifadesinde emniyette vermiş olduğum ifadeye katılıyorum dedi. Biz Ahbap'a herhangi bir para aktarımı yapmadık. Sadece bilgi aktarımı yaptık dedi. Vermiş olduğu ifadesinde. Öte yandan Oğuzhan Uğur'a bilirkişi raporu da soruldu. Özellikle o bilirkişi raporundaki 6,5 milyon TL'lik nakit bankaya nasıl yatırıldı? Kim tarafından Oğuzhan Uğur'a verildi? Bu paranın kaynağı soruldu Oğuzhan Uğur'a. Oğuzhan Uğur'da vermiş olduğu ifadesinde bir ev için yakın bir dostumuzdan, bir aile dostumuzdan bu parayı elden aldım. Fakat bunu şu anda açıklamak istemiyorum dedi. Vermiş olduğu ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği ile ilişkili olan tırnak içerisinde 2023 yılında yardım eden, hiçbir karşılık beklemeden yardım ettiğini iddia eden bazı ünlüler de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yeni gelişmeler oldukça yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi, ilginç bir haber var sırada. Manisa'da 43 yıl boyunca hizmetçisi olarak çalıştığı iş adamı Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam babalık davası açmıştı. Yaşlı kadın yıllar sonra DNA testiyle milyarder iş adamının kızı olduğunu kanıtladı ve iş adamının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servetin ortağı oldu.
4: Müzik. Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı. DNA testiyle 1 milyar liralık serveti ortak oldu.

0: 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, 43 yıl boyunca Manisalı iş adamı Niyazi Üzmez'in yanında hizmetçi olarak çalışmış, emekli olmuştu. Annesi de onun gibi Üzmez ailesinin bir çalışanıydı. Çocukluğundan beri hep iş adamı Üzmez'e benzetilen yaşlı kadın gerçeği 2022 yılında öğrendi. Milyarder iş adamı Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada Kalbiye Sağlam'ı çağırdı ve kızı olduğunu itiraf etti. Ünlü iş adamı bu itiraftan birkaç ay sonra da 88 yaşında hayatını kaybetti. Açılan babalık davası 4 yıl sürdü. 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam'ın hem annesinden hem de iş adamı Üzmez'in cenazesinden DNA örneği alındı. Çıkan sonuçta Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Yaşlı kadın yıllarca hizmetçiliğini yaptığı iş adamının 4. çocuğu olarak 2 tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu 1 milyar liralık servete ortak oldu. Yakında Sağlam olan soyadını da Üzmez olarak değiştirecek.
1: Dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İran medyasına konuştu. Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arakçı suikasta uğrayan Ali Hamaney'in güvenlik açığı nedeniyle öldürüldüğünü de itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne de dikkat çekti.
2: Dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti.
3: Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyetini itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, 13-24 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail'le yaşanan çatışmaları değerlendirdi. İsrail, yarım kalmış işini tamamlamak istedi dedi, Netanyahu'nun Trump'ı yanılttığını öne sürdü.
2: Netanyahu'nun asıl hedefi yarım kalmış işi tamamlamaktı. Trump'a iki güne iş biter diyerek yanlış analiz verdiler. Ancak savaşın sonunda saldırgan taraf mutabakat saptını kabul etmek zorunda kaldı.
3: İsrail ve ABD'nin bölgeye uzun süre yığınak yaptığını belirten Arakçı, savaşa önceden hazır olduklarını savundu.
2: Bölgede muazzam bir askeri tahkimat yaptılar. Ellerinde ne varsa getirdiler. Siyonist rejimin savunma sistemlerini güçlendirdiler. Elbette ilgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle silahlı kuvvetlere savaşa hazırlıklı olmalarını bildirdik.
3: Ancak Abbas Arakçı, suikaste uğrayan İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyeti olduğunu da itiraf etti.
2: Ali Hamaney'in her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
3: Arakçı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
2: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
1: İran İçişleri Bakanı İskender Mumini Pakistan'a gitti sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaların daha da sertleştiği bu dönemde Pakistan'a gitmesi yeniden müzakerelere mi başlanacak sorusunu akıllara getirdi. Gelin hemen biz de bir Pakistan'a, İslamabad'a gidelim. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Arabulucu ülke Pakistan'da nasıl bir görüşme olacak ve nasıl bir sonuç çıkacak? Müzakerenin tekrar başlama ihtimali var mı? Günaydın Fakur, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
4: Günaydın Merve. Evet, Pakistan başkenti İslamabad tekrar yoğun bir diplomatik süreçten geçiyor. İran İçişleri Bakanı Momini İskender Pakistan'a şu anda ziyarette bulunuyor. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi kendisini karşıladığı zaman yaptığı bir açıklamada üç çekici açıklamada bulunmuştu. Şimdi İçişleri Bakanı İskender Mumini iyi haberle geldiğini umuyorum. Pakistan'a yaptığı bu ziyaret ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bölgesel gelişmeler konusunda da ilerleme kaydedildiğini umut ediyoruz. Şimdi Pakistan İçişleri Bakanı Tehran'a sürekli 3-4 defa bir ziyarette bulunmuştu.

0: bu mutabakat zaptı anlaşmasına varılması için İran ve ABD arasında. Dolayısıyla Çin başta olmak üzere Pakistan tekrar bir arabulucu rolü oynamaya hazır. ABD ve İran arasında geçici bir ateşkesin sağlanması yönünde yoğun diplomatik çabalar devam ediyor. Bu ziyaretten sonra olumlu bir gelişme yönünde Pakistanlı makamlar umutlu olduklarını dile getirdiler. İran İçişleri Bakanı ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Marişal Asimoni ile de ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak. Dolayısıyla sınırdaki terör önlemleri İran bazı proxy terör gruplar konusunda, yani örneğin Ceşil Adın bu gruplar konusunda kaygılı. Bunlar da gündeme gelecek. Bu bilgiler elimizde geçmişti. İran İçişleri Bakanı'nın ziyaretinin olumlu bir yönde sonuçlanması bekleniyor. Peki kendisine eşlik eden kim var heyetinde? Heyetinde Sistan ve Belochistan Eyalet Valisi, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kentsel Kalkınma ve Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı, İran Ulusal Petrol Şirket Başkanı, Tarım Bakanı'nın özel temsilcisi. Yani hem sınır bölgesindeki güvenlik yetkililer ve hem de bu makamlar İran İçişleri Bakanı'na eşlik ediyor. Dolayısıyla hem ikili ilişkiler ve hem de özellikle Körfez'deki şu andaki durum gündeme girecek. En önemli toplantı Pakistan Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı'nda olması bekleniyor.
1: Fakur Rahman, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için oldukça önemliydi sevgili izleyenler. Tam bu kadar kızışmışken, saldırılar şiddetlenmişken tekrar bir müzakere masası kurulur mu? Çünkü masa artık devrildi, biliyoruz. Takip edeceğiz süreci. Bakalım neler olacak? Bu görüşme neyi beraberinde getirmiş olacak? Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya açık destek verdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin tutuklanabilir çıkışına da yanıt verdi Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi.
2: Bir kez daha soykırımcı başbakanı korudu. Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu çıkışına cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
3: Kentimiz ister Benjamin Netanyahu ister Vladimir Putin için olsun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emirlerini yerine getirmeli.
2: Mamdani, Netanyahu'nun Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararının nasıl uygulanabileceğini araştırdıklarını açıklamıştı. Trump, kapalı kapılar ardında hakaretler savurduğu Netanyahu için İran'a karşı mücadele ediyor diyerek ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacağını açıkladı. Zaten uzmanlar da tutuklamanın oldukça düşük bir ihtimal olduğu kanaatinde. Nedeni de ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmaması. Bu da kararın uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üstelik ziyaret sırasında diplomatik dokunulmazlık ve ev sahibi ülke yükümlülükleri de devreye girecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Trump yönetimi de karar sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamıştı.
1: İngiltere'de Starmer dönemi artık resmen sona erdi. Starmer'ın istifasının ardından yeni başbakan Andy Burnham 10 numaradaki görevine başladı. Burnham son 10 yılda başbakanlık koltuğuna oturan 7. isim oldu.

0: istifamı sunmak ve başbakanlık dönemimi noktalamak üzere Kral Hazretlerini ziyaret etmek üzereyim. Görevim tamamlandı.
1: İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. Starmer gitti, Burnham geldi. İşçi Parti liderliğinden ayrılan İngiltere Başbakanı Starmer, geleneksel şekilde görevini bıraktı. 10 numara önünde haberi duyuran Starmer, Kral 3. Charles'a da istifasını sundu.
2: İngiltere'nin

0: yeni başbakanı Andy Burnham oldu. Andy Burnham bugün Kral Charles'tan görevi devralarak yeni kabinesini kurdu.
1: Yeni başbakansa Kuzey'in Kralı lakabıyla bilinen Andy Burnham oldu. Starmer'ın ardından Buckingham Sarayı'na giden Burnham, 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı ve başbakanlık konutu 10 numara önünde ilk konuşmasını yaptı. Politics.
2: To make it more collaborative. Bu yılın sonlarında yeni 10 yıllık planı sunacağız. Britanya'yı yeniden sanayileştirmek için kamu alımlarını kullanacağız. Yeni bir siyasi model ve yeni bir ekonomik model tanıtacağız. İngiliz endüstrisini geri getirmeliyiz.
1: Burnham ilk yurtdışı temaslarına ilişkin bilgi de paylaştı. Where we
2: are now. Yabancı liderlerden ilk görüşmelerim Trump ve Zelenski ile olacak. Ukrayna'ya desteğimizde herhangi bir değişiklik olmayacak.
1: Daha önce Liverpool Belediye Başkanı olan Burnham, 9 yıldır Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevindeydi. Covid-19 salgını döneminde karantina önlemlerinin kuzey bölgelerini olumsuz etkilediğini savunduğu için ulusal destek gördü ve kuzeyin kralı olarak anılmaya başlanmıştı.
3: Efendim, Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında Türk şirkete ait kuru yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın yaptığını öne sürdü. Saldırıda 10 mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 mürettebat içerisinde Türk yok.
1: Türk sahipli Golden Leo gemisi Odessa açıklarında vuruldu. Mürettebatın yarıdan fazlası yaşamını yitirdi. Yine Bissau bayraklı Golden Leo isimli yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın 3 seyir füzesiyle düzenlediğini öne sürdü. Mersin merkezli Ocean Grace filosuna dahil olan gemide 18 mürettebat vardı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna uyruklu oldukları açıklandı. Mısır yüklü gemiye yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Ukrayna deniz arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Gemide ağır hasar meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak pek çoğunun tedavi sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.
3: Efendim, Kazakistan'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Semey ve Ertis ormanlarıyla Bayanaul Milli Parkı'nda 19 noktada orman yangını çıktı Kazakistan'da. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı etkileyen yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.
1: Alevler fabrikayı esir aldı. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Kazakistan'da yaz sıcakları orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Abay bölgesindeki devlet ormanı koruma alanları olan Semey ve Ertis ormanlarıyla ülkenin ilk milli parkı Bayanaul'da toplam 19 noktada yangın çıktı. Ekipler alevlere helikopter, traktörler ve iş makineleriyle müdahale etti. İlk tespitlere göre yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı etkileyen yangınların yıldırım düşmesi sonucu başladığı belirlendi. Yetkililer alevlerin daha geniş bölgelere yayılmaması için söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.
3: Sevgili izleyenler, Ankara'da da yeni mahallede öğle saatlerinde çıkan otluk alan yangını çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yolda yürüyen bir kişinin de otları kasıtlı olarak ateşe vermesi sonucu büyüyen alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. O kasıtlı ateşe vermede bakın nasıl kayda alındı.
1: Elindeki çakmakla kuru otları ateşe verdi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sadece otlar değil, yangında ağaçlar da zarar gördü. Görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinden. Uğur Mumcu Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Güvenlik kamerasının kadrajına giren bu kişi ise bir anda otluk alanı yaktı. Geniş arazide başlayan yangın

0: kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın havadan da görüntülendi. Otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangında onlarca ağaç küle döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemi alındı. Havadan yangın söndürme helikopterinin, karadansa çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ise her yerde yangını başlatan bu şüpheliyi arıyor.
1: Değerli izleyenler, yurt genelinde aşırı sıcaklar batıdan doğuya hayatı felç etmiş durumda. Aydın'da termometreler 45 dereceyi gördü. Adana'da belediye semt pazarlarına tavan vantilatörleri kurmak zorunda kaldı. Van'da vatandaşlar mavi bayraklı plajda serinlerken Erzincan'da aşırı sıcaktan bunalan inekler barajda serinletildi. Diyarbakır'da ise serinliğin adresi Dicle kıyısı oldu. İşte yurttan sıcak havaya ilişkin dikkat çeken manzaralar.
0: Aşırı sıcaklar batıda rekor üstüne rekor kırıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde termometreler saat 15.50'de 42 dereceyi gösterdi. Sadece 5 dakika sonra sıcaklık 45 dereceye ulaşarak günün zirvesini gördü. Kent sakinleri ise genellikle evde kalmayı tercih etti. Adana'da ise bunaltıcı sıcaklar nedeniyle farklı bir önlem alındı. Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerine dev tavan vantilatörleri kurdu. Bitmek bilmeyen sıcaktan bunalan pazarcı esnafı ve vatandaşlar vantilatörlerin altında bir nebze olsun nefes aldı. Doğu Anadolu'da da hava sıcaklığı üst seviyelerdeydi. Van'da 30 dereceyi bulan sıcaklarda bölge halkı serinlemek için göl kıyısını tercih etti. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı doldu taştı. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyenlerin adresi ise Dicle kıyısı oldu.
2: İşte burası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü. Sıcak hava sebebiyle On Gözlü Köprü'de yoğunluk azaldı.
3: Normal şartlardan köprü bayağı bir yoğun. Hava şartlarından dolayı, sıcaklıklardan dolayı şu an çok sakin. Akşama doğru böyle bir yoğunluk oluyor. Akşamları daha çok tercih ediliyor dışarıya. İnsanlar daha çok dışarıya çıkmayı tercih ediyor.
4: Vallahi havalar burada çok sıcak ama bir avantaj var, nem yok. Nem olmadığı için insanlar dayanabiliyor.
0: Erzincan'daysa tebessüm ettiren anlar kameralara yansıdı. Sıcaktan bunalan bir büyükbaş hayvan sürüsü baraj gölüne indi. Saatlerce suyun içinde kalan inekler yüzerek serinlemeye çalıştı.
1: Sevgili izleyenler, havaların ısınmasıyla birlikte de İstanbul'un barajlarında doluluk oranları düşmeye başladı. Son duruma da bakalım hemen. Şu anda İstanbul'da barajlardaki son durum %58, doluluk oranı bu şekilde. Yağışların artmasıyla birlikte %70'lere kadar çıkmıştı doluluk oranı. Şu andaysa havaların biraz daha kurak geçmesiyle, sıcak geçmesiyle birlikte %58'e gerilemiş durumda. Peki İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Gelin son verilere bakalım.
0: Artan su tüketimi ve aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düşüyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesindeydi. Bu oran son 2 haftada %58'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada %82 ile Ömerli, üçüncü sırada %75 ile Darlık Barajı var. En düşük doluluk oranı ise %29'da Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.
5: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Efendim, saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Piyasalardaki son duruma bakalım dilerseniz.

0: şimdi küresel piyasalardaki son durumda özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki o gerilimle birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Ons altınla başlayalım. Ufak bir yükseliş var. 4046 seyrinde şu anda 0,94'lük bir yükseliş gözlemleniyor. Gram altına bakalım hemen. Gram altında da yine paralel devam eden bir yükseliş var. 0,98 şu anda 6138'den işlem görüyor gram altının fiyatı. Brent petrole bakalım. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar Brent petrolde şu an için bir düşüşe sebep olduğunu görebiliyoruz. 0,78 bir gerileme var. 88,52 bazında seyrettiğini de yine sizinle paylaşalım. Ve şimdilik de bir Pakistan'a bir görüşme eğer gerçekleşecekse bu da elbette petroldeki dengeleri biraz daha aşağı çekiyor gibi görünüyor. Bakalım jeopolitik gelişmelerle birlikte piyasalar nasıl etkilenecek, biz de paylaşacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
7: dünya katılım var.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
11: kazancım net, Sigortam.net.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Bir reklam.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel, yıl boyunca

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya

0: Total, Access.com.tr ve Total Enerji İstasyonları .com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Tatil grubu.

0: fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

İyi sabahlar sevgili izleyenler. Sabah Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla son saat dilimizdeyiz. Artık gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimizi de 8 yaptık ve günün en sıcak gelişmesiyle de hemen başlayalım. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınav sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları saatler 6'yı gösterdiğinde açıklandı sevgili izleyenler. Sınava giren milyonlarca aday 2026 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. AYİS üzerinden sık sık kontrollerini gerçekleştiriyordu üniversite adayları ve o bekledikleri açıklama sabah saatlerinde geldi geçtiğimiz saatlerde. ÖSYM Başkanı Ersoy yaptı açıklamayı ve 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını, sonuçlarında yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını paylaştı. Ekranlarınıza da yansıyor. Şimdi 2026 YKS şampiyonları da paylaşıldı bu açıklamayla birlikte. Temel

0: Yeterlilik testinde 5 kişi, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 öğrenci birinci oldu efendim. Tek tek isimleri de paylaşıldı. Ekranlarınıza da yansıyor o birincilerin isimleri. Tebrik edelim biz de buradan bir kez daha. Şimdi bundan sonraki süreç tercihler olacak elbette. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puanlar aralıklarında öğrenci kabul ettiği yer alacak. Ve bunlar da bu tavan ve taban puanlar baz alınarak adaylarda tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. YKS tercih dönemi tarihleri de yine bu kılavuzda yer alacak. Paylaşıldığında yine biz de sizlere aktarıyor olacağız. Tercih dönemi elbette çok önemli. En az sınav maratonu kadar önemli. Artık yapılan, alınan sonuçlarla birlikte öğrencilerin, üniversite adaylarının uzmanlarla yine kendi araştırmalarıyla birlikte geçen yılın, ondan önceki yılın sonuçlarının baz alınmasıyla birlikte tercihlerini yapmaları gerekiyor. Bu konuda da yine özellikle rehber öğretmenlerden destek alınması gerektiği bilgisini de biz de buradan paylaşmış olalım. Efendim şimdi devam edeceğiz. Kaza haberi var. Adana'dan geldi bu haber. Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. 24 yaşındaki Metehan Sargın idaresindeki otomobil D750 karayolunda trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü Sargın ne yazık ki hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi hemen. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ancak ne yazık ki hayatını kaybetti. İstanbul'dan bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi de İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye kadar sıçradı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı sevgili izleyenler. Kısa sürede büyüdü. Alevler üst kattaki daireye kadar sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim Bitlis'te çıkan ev yangını yoldan geçen bir tır sürücüsünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı. Dumanı kilometrelerce uzaktan fark ediyor tır sürücüsü. Yanan evdeki 22 kişilik aileyi uyandırıyor ve dışarı çıkmalarını sağlıyor.
1: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
2: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyor diye. O adam, Allah ondan razı olsun, onu ailemin hayatını kurtarmış.
1: Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde Platin ailesinin yaşadığı evden sabaha karşı dumanlar yükseldi.
2: Saat 5'te bana telefon geldi. Dediler ki senin annenin evi yanmıştı.
1: O sırada kilometrelerce uzakta seyir halinde olan bir tır sürücüsü yangını fark etti.
2: Bir tane tırcı yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş, gelmiş benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
1: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
1: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aynaya AFAD tarafından çadır kuruldu.
2: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldedir.
0: Efendim yazılı basınla devam edeceğiz. Saatlerimiz 8'i 5 geçiyor. Bakalım hemen.

0: Hürriyet'e bakacağız. Hürriyet'in manşetindeki haberle de başlayalım dilerseniz. Asla yalnız bırakmayız. Diğer tarafta da Türkiye engel olduğu başlıkları görülüyor. Hemen ilkiyle başlayalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajı verdi. Başkan Erdoğan Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlarken şehitleri de rahmetle andı. Kutlamalarda yerli silahların da yer aldığı geçit töreni gerçekleşti. Hemen altına bakalım. Türkiye engel oldu. Abbas Arakçı'nın açıklamaları. İran'ı bölmek istediler ve Türkiye engel oldu dedi Arakçı. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi Arakçı. Türkiye sağlam durdu şeklinde açıklamalarda bulundu. O akşam kaderimiz değişti dedi aynı zamanda. Ankara'nın aktif rol oynadığının özellikle altını çizdi. Efsane İsrail engeli bakalım hemen. Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters, Gazze soykırımını eleştirdiği için İsrail lobisinin hedefi oldu. Waters, Arjantin, Kolombiya, Ekvador ve Uruguay'da kalacak otel bulamadım dedi. Waters, Frankfurt konserinin iptal edilmek istendiğini, Krakow konserinin ise engellendiğini söyledi. Lobinin en ufak bir eleştiriye tahammülünün olmadığını da bir kez daha görmüş olduk efendim. Sağ tarafa bakalım. Bahisçi yönetici böyle izlendi. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınan çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbiriyle 2 kişi de doğrudan serbest bırakıldı. Sitelerden liste alındı. Kulüplerde yönetici olarak görev aldığı dönemde de yine rakip takım lehine olan bahisler, gol bahisleri, oyuncu yönünde oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişilerde tespit edilmiş sevgili izleyenler. Hemen altındaki habere bakalım. İlginç bir başlığı var çünkü. Gelinler gibi altın da diyette. Başlık böyle. Son yıllarda dikkat çeken bir şey var. Genç kızların bilek, parmak ve boyun ölçüleri artık daha küçük. İhsan Memiş'in yazısı efendim. Bu durum alyans bilezik ve set ölçülerine de yansıyor. Gelin adayları artık daha küçük ölçüdeki takıları sipariş ediyor. Eskiden gelinlerin alyans ölçüsü 15-20 numara aralığındaydı. Şimdi ise 9-13 aralığına düşmüş. Bilezik, boyun zinciri ölçüleri de aynı şekilde küçülmüş. Gelinler gibi altında diyette diyor. Demek ki bir zayıflama söz konusu. Bu zayıflamayla birlikte de altınlarda da bir küçülme söz konusu. Son habere bakalım. İsmi yeni parti, kuruluş haftaya. İş siyasetten bir haber. CHP'yi böyle görseydi üzülürdü üst başlıkta. Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci yazar Altan Öymen vefatının birinci yıl dönümünde İstanbul'da Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Törene katılan Özgür Özel, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü dedi. Şimdi bir de yeni parti var biliyorsunuz. Kulislerde özel cephesi bugün ve yarın değerlendirmeler yapacak. Pazartesi günü de kuruluş dilekçesi verilecek. Dilekçe birkaç gün sarkabilir. Partinin adı yeni parti olacak. Burası kesinleşti. Mutlak butlan kararı ise dün 9.30'da Yargıtay'a ulaştı. Ancak dün adli tatil başladığı için dosyanın temyiz incelemesi de Eylül'e kalmış oldu efendim. Evet, Hürriyet'teki başlıklar, dikkat çeken haberler bu şekildeydi. Bir kısmını sizinle paylaştık biz de. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmelerle. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim her geçen gün, her geçen saat daha da tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yeni bir tehdit mesajı yayımladı. İran Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek ifadelerini kullandı. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
1: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın Buşehir, Tebriz, Sirik Çabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan Buşehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu.

0: mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: Değerli izleyenler, Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim küresel enerji piyasalarını yeniden alarma geçirmiş durumda. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmanın gölgesinde alternatif enerji koridorları ve Türkiye'nin stratejik rolü de tekrar gündeme geldi. Hatta şimdi canlı Hürmüz'deki görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz, o trafiği gösteren görüntüleri. Yine hareketliliğin az olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuya dair de uzmanlar neler söylüyor, neler düşünüyor? Özellikle alternatif rotalarla ilgili gelin bakalım şimdi haberimizde.
2: Dünyanın en önemli denizcilik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından bir kez daha küresel gündemin odağına yerleşti.
3: Bugün Hürmüz'ün dünya ekonomilerini derinden sarstığını görmekteyiz.
2: İki ülke çatışmaya son vermeyi amaçlayan geçici bir anlaşmayı imzaladıktan sadece bir ay sonra yeniden karşılıklı saldırılara başladı.
3: Bugün İran-Amerikan-İsrail Savaşı'nda Hürmüz'ün ön plana çıkmasının ana nedenlerinden bir tanesi küresel güç hakimiyetindeki, güç dengelerindeki önemli bir gücün elde edilmesi veya kaybedilmesi anlamına gelen bir stratejik konjonktür ifade etmektedir.
2: Artan gerilim nedeniyle petrol fiyatları yine yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok tehlikeli hale gelirse, körfez ihracatçıları petrol ve doğal gazlarını pazara ulaştırmak için alternatif güzergahlar kullanabilir mi? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş anlattı.
3: Bugünkü gelinen noktada Hürmüz'ün alternatiflerinin alındığı görmekteyiz. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ikame edilmesi kısa vadede pek de mümkün olmadığını söylememiz gerekir. Ancak enerji akışının farklı güzergahlara dağıtılması küresel enerji güvenliği açısından çok çok önemlidir.
2: Bu durumda Boğaz'da yaşanabilecek olası bir kapanma ya da güvenlik riski dünya petrol ve doğalgaz piyasalarını nasıl etkiler?
3: Artan enerji fiyatları dünya ekonomisini derinden etkilerken küresel güç anlamında da Hürmüz'ün giderek stratejisinin de öneminin arttığını görmekte. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde olan Fujairah boru hattı, burası da riskleri de beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Daha çok kara taşımacılığına kayan bir petrol sevkiyatını daha çok ön plana çıktığını görüyoruz ki bu da Irak, Türkiye petrol yeni boru hatlarını da beraberinde getirdiğini görmekteyiz.
2: Peki alternatif güzergahlar bu açığı kapatabilecek kapasiteye sahip mi? Veya Türkiye bu durumda nasıl bir konumda?
3: Bu süreçte Türkiye hem Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan boru hattıyla beraber hem Akdeniz'e doğru Türkiye kritik ve stratejik bir konjonktüre ulaştığını görüyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'nin jeopolitik avantajlarına da baktığımız zaman enerji merkezi Türkiye'nin yeni bir geçiş merkezi ve güzergahı olarak artık güvenli ve risksiz bir alan olarak ön plana çıktığını görmekteyiz.
1: Devam edelim dünyadan gelişmelerle. İtalya'nın Bologna kentinde polisin gözaltına alma girişimi sırasında yaşanan ölüm sokakları karıştırmış durumda. Olayın ardından poliste protestocular arasında da çatışma çıktı.
0: Bologna'da gerilim tırmandı, polis müdahalesi sonrası sokaklar karıştı. 42 yaşındaki Fas kökenli Abdelrahim Fakir gözaltı sırasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan bilgiye göre bir kişinin saldırgan davranışlar sergilediği ihbarı alan polis olay yerine gitti. Ekipler şüpheli Abdelrahim Fakir'e orantısız güç kullandı. Yere yatırıp ters kelepçe taktı. Bu sırada rahatsızlanan adam hayatını kaybetti. O anların sosyal medyada yayılmasıyla halk sokağa döküldü. Polis şiddetine karşı eylem düzenlendi. Havai fişek ve bazı cisimlerle polisi hedef alan gruba müdahale sert oldu. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. İtalyan savcılığı da olayla ilgili

0: soruşturma başlattı. Polis kameralarına ait görüntülerin inceleneceği belirtildi. Yetkililer yargı sürecine güven çağrısı yaparken fakirin ailesi ve destekçileri adalet talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
1: Almanya'da da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'e katıldığı bir etkinlikte domatesli saldırı düzenlendi sevgili izleyenler. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
2: Onlarca kişi arasından sıyrıldı, Alman siyasetçiye domates fırlattı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti Genel Başkanı Markus Söder bir etkinliğe katıldı. Birna Belediyesi'nin 1100. kuruluş yılı kutlamaları sırasında bir kişi eyalet başbakanına domatesle saldırdı. Fırlatılan domates Söder'in kulağına isabet etti. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 31 yaşındaki Alman vatandaşı saldırgan gözaltına alındı. Bavyera Başbakanı Markus Söder biraz gecikmeli de olsa etkinliğin açılışını yaptı.
1: Yine sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında operasyon düzenlenmişti. Yasal analizler ve MASAK raporları sonucunda bazı yöneticilerin kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine gol sayısına ve oyuncu bazı seçeneklere bahis oynadıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkındaysa yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Türkiye deprem bağışlarının akıbetiyle ilgili yürütülen dev soruşturmayı ve iddiaları konuşuyor. Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili ayrıntılarsa oldukça şaşırtıcı sevgili izleyenler. Peki Ahbap soruşturmasıyla aslında ne ortaya çıkmış oldu? Ayrıntılar 3 dakikada.

0: nezaketinde devleti kötüleme yarışına girip Ahbap ve Haluk Levent güzellemesi yapanlar pişman oldu. Ünlü isim milyonlarca lirayı şahsi çıkarları için kullandı, toplumun yardımlaşma duygusunu sömürdü.
1: Haluk Levent'in diğer dolandırıcılardan çok önemli bir farkı var. Diğer dolandırıcılar insanların kar yapma hırsını kullanıyorlar. Haluk Levent ise yardımlaşma duygusunu sömürüyor. Depremzedeler ev yapacağım diyor, çadır alacağım diyor, konteyner alacağım diyor, kız öğrencilere kız yurdu yapacağım diyor. İnsanların yardımlaşma duygusunu, merhametini sömürüyor. Bunu yaparken de bir yandan da hükümete muhalif gibi gözüküyor. Çünkü bizde hükümete muhalif olanların peşine düşme gibi bir kesimin alışkanlığı var. İşte İzmir Marşı'nı söylediğiniz zaman, Atatürk ismini kullandığınız zaman, bir de hükümete karşı muhalif durduğunuz zaman hemen peşinize takılıyorlar. Bakın, kahramanları yaratırken dolandırıcıdan kahraman yaratmak.
2: Doğru.
3: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi.
2: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı.
0: Siyasiler, ünlü isimler, kanaat önderleri. Hepsinin gözdesi olan Ahbap'a ne oldu? İfadeler bir günde nasıl değişti?
4: Gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
5: Ahbap Derneği bir suç örgütü, dolandırıcı örgüt haline gelmiş. Dolayısıyla zamanında buna destek veren bazı siyasetçiler, iş adamları, medya mensupları, gazeteciler ya da ünlü sanatçılar şimdi teker teker çıkmışlar karşımıza özür dilemeye çalışıyorlar. Aslında bunu başından itibaren devletin karşısında ya da devletin paralelinde bir yapı olduğunu en baştan söylemiştik bizler.
0: Peki Ahbap soruşturması nereye uzanacak? Haluk Levent olayıyla aslında ne ortaya çıktı?

0: düşüyor insanlar ve iyi niyetleri suistimal ediliyor. Netice toplumun sosyal dokusu açısından da oldukça zararlı bir durum. Çünkü toplumun güven duygusu istismar ediliyor.
1: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
2: Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de 2 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Haydar Elidemir park halindeki bir servis minibüsünün içinde ölü olarak bulunduğu polis şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
3: İki gündür aranıyordu. Cansız bedeni park halindeki minibüste bulundu. İstanbul Sultan Gazi'de park halindeki servis minibüsünden kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise ihbar etti. Minibüse giren ekipler içeride cansız bedenle karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde ölen adamın iki gündür kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Elidemir olduğu anlaşıldı. Elidemir'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde patlayıcı yüklü kamikaze İHA bulundu sevgili izleyenler. Patlayıcı madde taşıdığı belirlenen İHA imha edildi.
3: Sahilde patlayıcı yüklü kamikaze İHA bulundu. Ekipler alarma geçti. İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde yürüyüş yapan vatandaş kıyıya vuran parçalanmış bir cisim fark etti. Durum hemen yetkililere bildirildi. Yapılan ilk incelemede cismin kamikaze insansız hava aracı olduğu belirlendi. Enkazın içinde aktif patlayıcı madde tespit edildi. Sualtı savunma komandoları patlayıcı yüklü kamikaze İHA'yı kontrollü şekilde imha etti.
2: Efendim, canlı konum takibi boşanma getirdi. Bir ilginç haber paylaşacağız şimdi, emsal niteliğinde bir karar. Ankara'da bir boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Eşine her akşam saatli canlı konum şartı koşan kadınla ameliyat olan karısına boş kutu diyen, hakaret eden koca mahkemelik oluyorlar. Yargıtay da buna son noktayı koyuyor. İki tarafta eşit kusurlu bulundu. İşte emsal niteliğindeki o kararın detayları.
4: Ben yaklaşık 25 yıldır evliyim. Eşim böyle bir şey yapmaz. Bizim aramızda böyle bir güven kırıcı bir şey yok. Yaparsa ben de şüphelenirim o zaman.
5: Ben diyor video atmadığı zaman diyor çıldırırım diyor. Öyle şey olur mu? O zaman güvensizlik bu.
6: Ya bu güvenle alakalı bir şey. Gönderirim ben. Bana güvenmeyin bir insana. Gönderirim yani. İsterim, ben de isterim. Karşılıklı.
3: Canlı konum baskısı ve boş kutu hakareti evliliği bitirdi.
7: Kesinlikle canlı konum, kesinlikle boşanma sebebi. Ve bütün kadınların buna çok dikkat etmesini istiyorum.
3: Yargıtay milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi.
8: O eşine güvensizliktir. Ben eşimden canlı konum istemem zaten. 49 yıllık evliyiz, öyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedim.
3: Yüksek mahkeme eşine sürekli baskı yaparak canlı konum atmaya zorlayan kadınlar, eşine çocuğun olmuyor diyerek hakaret eden kocayı eşit kusurlu saydı.
9: Eğer ki beni canlı konumda görmek istiyorsa, bana güvenmiyorsa benden ayrılsın. En mantıklısı bu bence.
3: Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası, evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davalı koca, eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19.20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı.
8: Bana uygun değil. Zaten o güvensizlik noktasına gelmişsem yollarımızı ayırırız. Sesini atarım, bir rahatsızlıkta duymam yani. Belki gelmek istiyordur derim. Belki bir kötü niyetli düşünmem yani.
3: Davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını savundu. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu. Tazminat talepleri reddedildi, çift boşandı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
8: Bazıları öyle güvenmeyebiliyor yani.
3: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

0: Valisi bölge adliye mahkemesinin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma sebebi sayıldı.
1: Mantıklı bir şey boşanma sebebi. Ben de canlı konum istese aynı tepkiyi verebilirim. Benim için de problem olabilir. Demek ki güvenmiyor diye düşünürüm ama gittiğim her yerden eşimin de haberi olduğu için isterse yine atarım ama tabii herkes için aynı şey geçerli olmayabilir.
2: Efendim, İstanbul Tuzla'da bir sitede 3 yıldır toplanan aidatların yasa dışı bahiste kullanıldığı iddia edildi. Elektrik ve doğalgazı kaçak bağlanan sitede çalışanların da maaşları ödenmedi. Site iflasın eşiğine geldi. Duruma tepki gösteren kat malikleri yetkililere çağrıda bulundu.
0: Toplanan aidatları yasa dışı bahis sitesinde kullandılar, siteyi iflasın eşiğine getirdiler. İstanbul Tuzla'da bulunan 268 dairelik bir site dolandırıcılık ve tehditle gündemde. İddiaya göre yönetimi baskı ve şantajla ele geçiren iki kişi, 3 yıl boyunca topladıkları 22,5 milyon lirayı kendi hesaplarına aktarıp yasa dışı bahiste harcadı.
3: Yönetime geldikten sonra hesapları incelediğim zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarılıyor. Bu borcun içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyorum.
0: Sitenin toplam borcunun 11,5 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
3: Bizim kaydolarımız, bunların tamamı kaçak bağlanmış. Ortaya tamamen hepsi kaçak.
0: Yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan kat malikleri ise eski yönetimin silahlı tehditlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.
4: Mağduriyetlerimiz var, tehdit ediliyoruz. Kızım üniversite sınavına girerken çok ciddi tehditler aldığımız için sınav sonrası kızımı şehir dışına göndermek zorunda kaldı.
0: Site sakinleri eski yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2: İç siyasetle devam edelim şimdi. Özgür Özel grup toplantısında yeni partiyi duyuracak. Ardından il başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu ise çarşamba günü MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda yeni ihraç kararlarının alınması bekleniyor. Kulislerde başka neler konuşuluyor? Ayrıntıları almak için gelin hemen başkente uzanalım. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın Arzu, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım. Neler konuşuluyor kulislerde?
5: Merve Özkan, günaydın. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yeniden başlıyor diyebiliriz aslında bu noktada baktığımızda. Özgür Özel bugün meclise yapacağı grup toplantısında yeni partisini artık resmen duyurmuş olacak. Bu durumda CHP ile yollarını da bugün itibariyle Özgür Özel'in artık ayırmış olması bekleniyor. Özgür Özel yine aynı gün aslında il başkanlarıyla da bir araya gelmiş olacak. Çarşamba gününe baktığımızda ise eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle yol haritasını netleştirmek için bir kez daha toplanmış olacak Özgür Özel. Yine baktığımızda aslında yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle de bir görüşme sağlamasını beklediğimizi ifade edelim. Hatta ekibimizden İlter Yeşiltaş'ın edinmiş olduğu kulis bilgiye göre Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin kurucular kurulunda milletvekilleri de olacak. Yine vekiller aynı zamanda aslında parti meclisinde de görev almış olacaklar. Bu hafta Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin CHP'den de istifa etmeleri bekleniyor şu noktada. Partinin kurucular kurulunu oluşturacak milletvekillerinden özellikle çarşamba günden itibaren de imza toplanmaya başlayacağını da ifade etmiş olalım. Yine bu kapsamda baktığımızda Özgür Özel'in kuracağı partinin adının yeni parti olması ve özellikle 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na özellikle kuruluş dilekçesinin artık verilmiş olmasında beklediğimizi söyleyelim. Bir yandan da aslında yeni parti için genel merkez binasını arama çalışmalarının da hala devam ettiğini biliyoruz. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullanmış olduğu binanın daha yüksek ihtimalle bulunduğunda ifade edelim. Yine yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısının 7'ye yükselmiş olacağını ifade edelim. Kılıçdaroğlu ise çarşamba günü MYK'yı toplayacak. Toplantıda bazı il başkanları görevden alınacak. Bazı isimlerin ise ihracı istenmiş olacak Kılıçdaroğlu tarafından. Yine Kılıçdaroğlu aslında şu ana kadar baktığımızda toplamda 51 il başkanını görevden almıştı. Bu isimlerden 17'si kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan toplantılarla birlikte CHP Genel Başkanı aslında ayrıca baktığımızda Temmuz sonunda il başkanlarında il başkanlarıyla da bir toplantı yapmış olmasını bekliyoruz. Toplantıya katılmayan il başkanlarının da bu çerçevede görevden alınacaklarını da bu noktadan ifade etmiş olalım. Bir kez daha ifade edecek olursak aslında bugünün en kritik başlıklarından bir tanesi de Özgür Özel'in son kez bugün CHP grup toplantısını yapıyor olması. Özgür Özel bugün grup toplantısında yeni partisinin ismini artık resmi olarak duyurmuş olacak. Ardından il başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelmiş olacak. Yine bu noktada Kılıçdaroğlu'nun ise çarşamba günü MYK toplantısını gerçekleştirmiş olacağını söyleyelim ve özellikle son olarak toplantıda yeni ihraç kararlarının da beklendiğini bu noktadan ifade ederek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Merve Özkan.
2: Arzu Fidan Verdi'ye teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için Ankara'dan aldık gelişmeleri efendim. Devam edelim şimdi Bursa'ya uzanacağız. Bursa'daki milyarlık imar yolsuzluğu davasının ilk duruşmalarında koridorlar karıştı. Görevden uzaklaştırılan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme önünde provokasyona soyunan CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu görevli polisleri iterek arbede çıkardı.
6: Sayın Vekil.
0: Bursa Bölge Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıklar için yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmar yolsuzluğu soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu koridorlarda adeta terör estirdi. Bazı kişilerin salona alınmamasını gerekçe göstererek görevli polisleri iten Kayışoğlu, güvenlik çemberini aşarak davayı provoke etmeye çalıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan gerginliğin ardından duruşma salonuna geçildi. Rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Mustafa Bozbey için hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Bozbey suçlamaları reddederek beraatini istedi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin yeni bir gelir destekleyici program üzerinde çalıştığını kaydetti. Aile kavramının ön planda tutulacağı pakette düşük gelirli hanelere gerekirse 20-30 bin lira arasında değişen gelir sağlanacak.
8: Gelir destekleyici bir program çalışıyoruz Cevdet Bey ile beraber.
0: Düşük gelirli ailelere 20-30 bin liralık ek gelir sağlanacak. AK Parti yeni sosyal destek paketi için kolları sıvadı.
8: Temel hedef şu: ekonomik zorluk içerisinde, güçlük içerisinde olan vatandaşımızı desteklemek.
0: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, üzerinde çalıştıkları yeni gelir destekleyici aile programını tanıttı.
8: Sadece emekli de değil, çalışan olabilir veya yalnız yaşayan birisi de olabilir, çocukları olabilir. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz.
0: Paket Ekim ayının ilk ve en önemli gündemi olacak.
8: Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak.
0: Üzerinde çalışılan yeni programda farklı kriterler göz önünde bulundurulacak ve bir başvuru şartı aranacak.
8: İşte evi kirada mı, çocuk sayısı farklı kriterlerle birlikte desteklenecek ve en düşük gelire gerekirse 20 bin lira daha, 30 bin lira daha katkı vererek o evin gelirinin...
9: Büyük proje yani. 20 bin lira emekli alıyorsa 20 bin lira, 30 bin lira da devletten. Evet. Bu çok devrim gibi bir proje.
0: Pakette aile kavramı önemli olacak.
8: Aile olma kuralı getiriyoruz. Yani burada aileyi desteklemek temel hedef. Ailenin ihtiyacı olan neyse ona yönelik bir destek sağlamak.
0: AK Parti'nin kalem kalem üzerinde çalıştığı ve detayları daha da netleşecek olan programda kira, eğitim desteği gibi farklı katkılar sağlanacak. Ailenin yaşadığı şehirde destekte göz önünde bulundurulacak.
8: Evi kiradaysa kira desteği verebilirsiniz. Çocuğu okuyorsa eğitim desteği
9: çok
8: vereceksiniz.
9: Çok önemli bu, evet.
8: Veya işte yalnız yaşayan birisi ise onun çocukları varsa ona desteğini vereceksiniz. Eve iki kişi çalışmasına rağmen, çalışanın gelmesine rağmen ev hala kirada ve çocuklar varsa burada bu aileye de destek verelim diyoruz.
0: Paketle kişilerin istihdama yönlendirilmesi de sağlanacak. Ancak iş bulduktan sonra da destek hemen

0: Dinleyecek.
1: İki veya üç defa hak verilecek istihdama girilmesiyle ilgili ve kişi olabilir ya, hani o anki şartlar uymuyor olabilir. İlk iş hakkı verildiğinde gidememiş olabilir. İstihdam şartları aranacak tabii ki. Teklif verildi, istihdama başladı. İstihdama başladıktan sonra da hemen bu destek kesilmeyecek. Bunları tartışıyoruz. Bir geçiş dönemi var çünkü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle bültenimize devam ediyoruz. Ekranlarınıza da yansıyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni 15 gözaltı var. Gülistan Doku soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli merkezli gerçekleştirilen baskınlarda aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı sevgili izleyenler. Operasyonun detaylarını yine paylaşıyoruz sizinle. Gözaltına alınan 15 kişinin meslek ve konum dağılımı da paylaşıldı. Aralarında kamu personelleri ve kritik idari isimler de yer alıyor. 3 doktor, 1 hemşire olmak üzere 4 sağlık çalışanı, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş personeli olmak üzere 6 kamu görevlisi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alındı. Toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma titizlikle yürütülüyor sevgili izleyenler. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Gelişmeleri yine aktarmaya devam edeceğiz. Oldukça kritik bir son dakika gelişmesi Gülistan Doku soruşturmasında. Hemen dönelim, Yüksel Akalan ayrıntıları aktaracak bize. Yüksel, hemen sözü sana bırakalım.
4: Evet Merve Özkan, senin de söylemiş olduğun gibi oldukça kritik bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere 5 Ocak 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve ardından cinayet dosyasına dönüştüren soruşturma derinleşerek devam ediyordu ve bugün itibariyle de Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şafak operasyonlarıyla birlikte aralarında 3 doktorun da bulunduğu toplamda 15 kişi şu an itibariyle gözaltına alındı ve bu 15 kişi içerisinde yine eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğunu da belirtelim. Tabii oldukça önemli gözaltılar ve bu gözaltıların ardından da aslında gözaltı sayısının artması da bekleniyor. Çünkü alınacak ifadelerin ardından da yeni gözaltıların olması da bekleniyor. Bizler de gelişmeleri yakından takip etmeye sürdüreceğiz. 15 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra yine soruşturma kapsamında firari olan zanlı Umut Altaş da yarın itibariyle ABD'de yeniden hakim karşısına çıkacak. Bunu da hatırlatalım ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da Tunceli kırsalında devam ediyor. 100 kilometrelik alanda 30 kişilik özel ekip kurulmuştu ve bu 30 kişilik özel ekip şu an itibariyle özellikle de firari şahıs Umut Altaş'ın itiraflarının ardından iki bölgede yoğunlaşmış durumda. Gülistan Doku'dan bir iz aramaya devam ediyorlar. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hem Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibariyle başsavcılıkların talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli ve eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alındı. Bilindiği üzere tabii dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu da tutuklanmıştı. Bugün itibariyle de yine Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bulunuyor. Bir iş insanı ve iki güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah saatlerinde, evet, gözaltı

0: alındı. Tabii bir taraftan da yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün itibariyle şehirde görev yapan tüm zırhlı araçların da yine araştırılması da detaylı bir şekilde yapıldığını da belirtelim Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Yüksel Akalan. Ayrıntıları aktardın, bizimle paylaştın. Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı var sevgili izleyenler. Oldukça kritik isimler de var aynı zamanda. Kamu personeli, sağlık çalışanı. Ayrıntılar geldikçe paylaşacağız sizinle. Son dakika gelişmesini aktarmış olduk bu şekilde. Devam edelim efendim şimdi. Ankara'da bugün 8 ile 12 arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Nerelerde olacak? Hemen bakalım, paylaşalım. Ankaralıların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yeni Mahalle'de Turgut Özal Mahallesi, Susuz Mahallesi, Ata Mahallesi, Yeni Batı Mahallesi, Dempa Sanayi sitesinde su kesintisi olacak. Hemen tekrar saati de söyleyelim. Saatler 8'i gösterdiğinde su kesintisi başlıyor ta ki 12'ye kadar, gece 12'ye kadar. Etimesgut'taki hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet Mahallesi'nde su kesintisi olacak. Kahraman Kazan'da da var, Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi sitesinde 16 saat su kesintisi olacak efendim. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım. Başkentliler Ankara'da buna göre önlemlerini şimdiden alsınlar diyelim. Devam edelim efendim şimdi. İstanbul Sultan Gazi'de koca bir mahalle ayağa kalkmış durumda. Sebebi ise neredeyse tüm bölgeyi kaplayan lağım kokusu. Üstelik hastalık tehlikesi de cabası. Peki bu nasıl oldu? Sorun nereden kaynaklanıyor? Tüm bunların sebebi sorumsuz komşu.
2: Adam kanalizasyon borusunu buraya bağlamış. Lağım giderine bak.
3: Çoluk çocuk geri ve bu pisliğin içinde oynuyorlar. Bir görüntüleyin isterseniz. Hem sivrisinek ve hem kokudan duramıyoruz.
4: Evimi lağım suyu basıyor dedi. Borunun yönünü çevirdi. Kirli suyun çıkışı mahalleye verilince sakinleri kabusu yaşadı.
2: Görüyor musun lağım gideri? Hep buralara onun gideri var.
5: Bu hastalık saçıyor. Mikrop saçıyor.
6: İstanbul Sultan Gazi'deyiz. Bulunduğumuz yerde sivrisinek de oldukça fazla, lağım kokusu da. Sebebi ise iddiaya göre evini kanalizasyon suyu bastığı gerekçesiyle evine işte bu boru ve pompa düzeneğini kurmuş olan komşu. Evine giren lağım suyunu bu boru yardımıyla dışarı çıkarıyor. Ancak mahallede korkunç manzaralar ortaya çıkıyor.
7: Lağım suyu, yani bir koku var. Lağım kokusuna benzer bir koku. Aşağı yukarı bir seneye aşkındır bu şekilde.
8: Buradaki işte en alttaki dairenin gideri biraz aşağıdan yapılmış. Ondan dolayı da çok geri basıyor yani.
3: Yani bize dediler ki bunu çözüm bulmuşlar. Biz dedik yani gelin, gerekirse bunu direkt kanalizasyon suyuna bağlayın. Ücreti neyse biz ödeyelim gerekiyorsa.
4: Mahalleyi saran kötü koku yaz sıcaklarında kapı pencere açtırmayacak hale geldi. Herkes isyan etti.
9: Geceleri uyuyamıyoruz yani. Evleri sinek basıyor.
8: Tekerlekli sandalyede çocuğumu burada gezdiriyorum. Buradan geçerken lastikleri kirleniyor, araba kirleniyor. Hep pis koku var yani buralarda.
6: Bölgede yaşayanların en büyük korkusuysa o borunun ve borudan akan kanalizasyon suyunun hemen bir çocuk parkının çok yakınında oluyor olması. Eskiden dolu olduğu iddia edilen bu çocuk parkına artık ebeveynler çocuklarını getirmeye korkar hale geldi.
5: Çocuk da yaşlı da bu hastalık saçıyor.
4: Hem bina sakinleri hem de mahalleli konuyu yetkililere defalarca bildirdi. Ancak...
3: Ama hiç kimse bizim derdimize bir derman bulamadı.
1: Efendim aslında hepimizi ilgilendiren bir haber sıradaki haberimiz. Evlerimizdeki derin dondurucular gıdaları daha uzun süre saklamamızı sağlıyor. Ancak bu ürünlerin uzun süre güvenle tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Her gıdanın farklı bir saklama süresi var. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanına sorduk.
10: Dondurma işlemi de gıdayı belli bir süre koruyabiliyor. Fakat bu sonsuz bir koruma sağlamıyor.
11: Tüketmemeyi tercih ediyoruz. Yani pek sağlıklı olmadığı, nasıl bekletildiğini, kaç derecede bekletildiğini bilmediğimiz için.
12: Buzlukta saklanan her gıdanın raf ömrü aynı değil. Doğru saklama koşulları ve bekletme süresi büyük önem taşıyor.
13: Et, tavuk, sebze, buzluğa kaldırılan gıdalar gerçekten yıllarca tüketilebilir mi? Uzmanlara göre her gıdanın buzlukta bekleme süresi farklı. Peki hangi yanlışlar yapılıyor? Hangi gıda ne kadar sürede tüketilir? Sizler için uzmana sorduk.
10: Belli bir süreden sonra tabii ki gıdada bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Tat olsun, koku olsun, doku değişikliği olsun. Bu yüzden her gıdanın bir dondurma süresi var. Bu süre için içerisindeki tüketilmesi daha önemli. Et, tavuk ürünleri 6-12 ay kadar, meyve sebzeler yine 12 aya kadar muhafaza edebiliriz. Hazır yemekler 2-3 ay kadar süreyle saklayabiliriz. Yani genelde bir yılı geçirmemekte fayda var.
12: Doğru dondurmak kadar zamanında tüketmek de sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası. Bu nedenle gıdaların son kullanma tarihini takip etmek ihmal edilmemeli.
14: Tabii ki kısa sürede tüketiyor. Sağlığımız için de önemli. Uzun süre bekletmemek gerekiyor.
10: Ne zaman dondurduğumuzu not almalıyız. Ya yani uzun süre dondurucuda bekleyen gıdalar vitamin kaybına uğruyor.
12: Gıda mühendisi Samet Şahin, ürünleri çözdürürken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekti.
10: En yaygın olarak yapılan yanlışlardan biri çözdürülen gıdanın tekrar dondurulması. Çözdürdüğümüz ürünlerin tekrar dondurulması tabii ki üründe ciddi anlamda mikrobiyal faaliyetlerin ilerlemesine ve ileriye dönük problemler yaşamamıza sebep olabilir.
1: Efendim şimdi sizi Malatya'ya götüreceğiz. Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel de bizi Malatya'da bir kayısı bahçesinde bekliyor. Hemen dönelim. Kolaylıklar dileyelim. Mehmet Türel günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Hemen nasıl gidiyor şu anda hasat zamanı? Dinleyelim senden.
15: Teşekkür ediyorum. Buradan Malatya, Eski Malatya'dan, daha önce bilinen adıyla Eski Malatya'dan, Çolakoğlu'ndan tüm Türkiye'ye sevgilerimizi iletelim. Evet, dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat heyecanı sürüyor. Büyük bir şenlik havasında. Bizler de Battalgazi'de Çolakoğlu'nda bir bahçeye misafir olduk. Burada onlarca işçi çalışıyor, emekçi çalışıyor. Bu kayısıyı bu sıcağın önünde sofralara kadar getirebilmek için işte. Görüyorsunuz maşallah ürün bu sene bol, dallar kırılıyor. Bunlar biraz sona kalmış aslında. Bahçede çok kayısı kalmadı, artık hasatta sona doğru gidiliyor çünkü, ama işte görüyorsunuz buradaki hudaylar diyelim, Malatya ağzıyla yine hudaylar, hoşaflık hudaylar burada dallarında duruyor. Yanımızda üretici Şefika Daban var. Buyurun şöyle alalım. Günaydınlar.
16: Günaydın.
15: Sabahın bu saatinde canlı yerimize konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
16: Ben teşekkür ederim.
15: Şu heyecanı bize bir anlatır mısınız Şefika?
16: Ya bizim için çok güzel. Senede bir kere yaşanılan bir şey. Ve toplu bir ay içerisinde olması, bitmesi gereken bir şey. Evet. Ve bizi yöneten kayısı.
15: Evet.
16: Bizi
15: evet.
16: Çalıştıran kayısı. Kayısı, biz kayısıda çalışmıyoruz. Kayısı bizi çalıştırıyor.
15: Kayısı sizi çalıştırıyor.
16: Evet.
15: Değil mi? Peki bu süreci bir anlatır mısınız? Sabah 5'te kalkıyorsunuz.
16: Sabah 5'te kalkıyoruz. Direkt meyvemizi dalında indiriyoruz. Akşamüstü bu meyveyi getirip sergende seriyoruz. İslime atılacak malı islime atıyoruz. Bir sonraki gün tekrar kasalardan çıkarılıp seriliyor. Kuruduğu zaman tekrar toplanılıyor. Patiye kaldırılıyor. Çeyreği çıkarılıyor. Tekrar güneşe seriliyor. Çok zor bir iş.
15: Çok zor bir iş. Çok zor. İşte Turgut Yaman da şu anda sergeni, Malatya Azileyne sergi aslında. Orayı ekrana getiriyor. Orada da güneş önünde yoğun bir süreç yaşanıyor. İşte görüyorsunuz aslında oradaki ürünler şey değil mi? İsimsiz olanlar.
16: İsimsiz. Gün kurusu.
15: Gün kurusu. Gün kurusu. Natural ürün. Orada da yine meşakkatli bir çalışma var. Burada kayısı toplamada da küçük bir kardeşimiz işte görüyorsunuz sıcağın önünde kayısı topluyor. Böyle tek tek aslında bunlar çok hudayı. Böyle bozulmaması için bozulmaması, elle toplanıyor. Hudayı olduğu için değil mi?
16: Elle toplanması lazım. Nazik.
15: Nazik.
16: Çok.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Soğuk hava depoları ürün israfını önlerken gıdada arz güvenliğine katkı sağlıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, soğuk hava depolarının ulusal ölçekte gıda israfını ve kayıplarını önlediğini, gıda arz güvenliğine de katkı sağladığını belirterek, bunlar sayesinde ihracat potansiyelimiz artıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünleri tüketmelerini sağlamış oluyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber. Reklam.
18: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
19: Böyle bir dünya var.
20: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikimini

0: katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Sistemde onda online satışım durdu.
11: Tam iyi de çözülsün.
10: Nasıl?
11: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
10: Büyüksün.
11: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
10: Tam iyi.
11: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
10: Yürü be Tam iyi.
12: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
13: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
14: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
15: Size Fuzul uyar.
14: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Sen de kal-

0: Haber Radyo. Bir reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Böyle bir
2: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
3: var. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
7: Adayın katıldığı bu sınavın tercih işlemleri şu an için baktığımızda 29 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında yapılmış olacak. Aslında beklenen o açıklamayı ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy açıkladı. Yazılı bir açıklama yaptı aslında Bayram Ali Ersoy. YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibariyle artık sona ermiş olduğunu duyurdu ve yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurmuş olduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. Hayırlı olsun ifadesini kullanmış olduğunu görüyoruz yapmış olduğu açıklamada. Aslında sonuçlara hemen baktığımızda temel yeterlik testinde 5, alan yeterlik testinde 3, yabancı dil testinde ise 5 birincinin olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada baktığımızda adaylar sınav sonuçlarını yksesonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte öğrenme imkanına sahip olacaklar şu saatler itibariyle. Yine baktığımızda aslında ÖSYM'nin tercih kılavuzu uzun da ilerleyen günler içerisinde belki de saatler içerisinde açıklanma ihtimalini de söyleyelim. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları programları ve kontenjan kılavuzunu da gün içerisinde yayımlama ihtimalini söylemiş olalım. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra aslında üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puanlı aralıklarıyla öğrenci kabul etmiş olduğu da yer almış olacak. Aslında 2026 YKS'de temel yeterlik testi birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç

0: Koşar, Doğa Erdemir ve Şerife Efe Dartar'ın paylaşmış olduğunu ifade edelim. Yine alan yeterlik testine baktığımızda ise sayısalda Şerife Efe Dartar, yine sözelde Enes Selahattin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı dil testine baktığımızda ise orada da Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adayların birincilik elde etmiş olduklarını da ifade etmiş oldum. Bir kez daha ifade edecek olursak ekran başındaki yeni izleyenlerimiz için ÖSYM milyonlarca adayın beklemiş olduğu o sınav sonuçlarını artık açıklamış durumda. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılmış olduğu sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz itibariyle başlamış olacak ve 10 Ağustos tarihine kadar tamamlanmış olacak. Özellikle ÖSYM Başkanı o açıklamayı geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde paylaştı ve sonuçlara baktığımızda temel yeterlik testinde 5, alan yeterlik testinde 3, yabancı dil testinde 5 birincinin olduğunu söyleyelim ve adayların sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve özellikle aday şifreleriyle birlikte ulaşabileceklerini de bu noktadan bir kez daha söyleyerek şimdi sözü tekrar sana bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ediyorum. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi, anlattı. Son bilgileri paylaştı. TYT'de 5, AYT'de de yine 5 öğrencinin birinci olduğu bilgisini paylaştık. Bundan sonra tercih dönemi başlayacak gençlerimiz için. Şimdi bir önemli gelişme Gülistan Doku soruşturması. Yeni bir gelişme var. Yeni bir operasyon düzenlendi ve 15 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hemen son gelişmeleri alalım. Yüksel Akalan notlarıyla karşımızda. Yüksel, günaydın. Nedir son bilgiler?
2: Günaydın Merve Tepe. Tabii tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor ve bu sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ, Malatya, İstanbul, Ankara ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda dönemin valisi Tuncay Sonel'in de eşinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Tabi bu 15 kişi içerisinde yine Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel ve aynı zamanda 3 doktor, 1 hemşire ve yine 5 veri giriş bilgi işlem görevlisi de bulunduğunu da belirtelim. Oldukça önemli ve kritik bir gelişmeydi. Çünkü günlerdir sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyordu. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir soruşturma vardı ve bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 15 kişi de gözaltına alındı. Tabi bu gözaltına alınan şüpheli şahısların verici ifade doğrultusunda aslında gözaltı sayısının da artmasının da öngörüldüğünü de belirtelim. Tabi bugün itibariyle aslında toparlayacak olursak 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması 6 yılların ardından cinayet dosyasına dönüşmüştü ve dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu ve yakın koruması da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklanmıştı ve bir firari şahıs bulunuyordu. Umut Altaş da ABD'deki yargılamasının tamamlanmasının ardından artık Türkiye'ye iade edilecek ve dosyanın da kilit ismi olduğunu belirtelim. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken bir diğer yandan da Tunceli'de Gülistan Doku'dan bir iz arama çalışmaları da devam ediyor. 100 kilometrelik alanda 30 kişilik özel ekibin şu an itibariyle yeraltı görüntüleme cihazlarıyla birlikte son teknolojik sistemlerinin kullanılmasıyla Gülistan Doku'ya ait bir iz arama çalışmaları devam ediyor. Ancak ne yazık ki henüz Gülistan Doku'dan bir iz bulunamadığını da belirtelim. Geçtiğimiz günlerde ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine kritik bir bilgi ve belge talebinde bulunuldu. O da şuydu: Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte kullanılan tüm zırhlı araçların ve personelin bilgisi ve belge istenmişti. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Bununla ilgili de yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir raporun hazırlandığını da belirtelim. Toparlayacak olursak Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlarda tutuklu dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındığını belirtelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Yüksel, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri aldık. Sıcak başlıklarla devam edelim hemen. İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 19 şüpheli hakkında operasyon yapılmıştı. yasal analizler ve MASAK raporları sonucunda bazı yöneticilerin kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine gol sayısına ve oyuncu bazlı seçeneklere bahis oynadıkları.

0: tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli içinse yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. Soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan anlatıyor. Kadir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon Cuma sabahı yapılmıştı. Toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Dün sabah itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılmıştı. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verdiler. Sonrasında ise gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yeni günün ilk saatlerinde de 9 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarındaki suçlamalarsa hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Tutuklanan kişilere peki kimler tutuklandı? Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Göngün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı toplamda 28'e yükseldi. Öte yandan ilk dalga operasyonda gözaltına alınan ve sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilen avukat Ece Güner'in kardeşi de bu soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınma sebebi ise 2 saat içerisinde yurt dışında Paris'te olan bir bankaya yaklaşık 400 bin euroluk bir para transferi söz konusuydu. Ve bu para transferi yapıldıktan sonra da yine yurt dışına bilet aldı. Bilgisi gelmişti. Bu kapsamda MASAK bir bildirimde bulunmuştu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Ve buna karşılık olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve kendisini gözaltı talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına almıştı. Sonrasında ise hem dün hem de geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından direkt olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerde özellikle 2023 döneminde Ahbap Derneği ile ilişkisi bulunan, en azından gönüllü olarak çalışan, kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılacağı bilgisi de var. Bunun da altını çizelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Önümüzdeki günlerde daha önce bağış yapan ya da destek açıklamaları yapan kişilerin de ifadesinin alınması durumu var Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Hızlıca siyasetten de önemli başlıkları paylaşalım. Bugün meclis başkanının süreç yasası turu var. Numan Kurtulmuş bu kapsamda önce MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Sonra da DEM Parti grubunu ziyaret edecek. Yarın da meclis başkanının AK Parti grubuna bir ziyarette bulunması bekleniyor. Hızlıca bir Ankara turuna göz atalım.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak adımlar için görüşme trafiği hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş saat 12.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Süreç yasasına dair görüş alışverişinde bulunacak.
4: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
3: Kurtulmuş'un bir sonraki durağı DEM Parti grubu olacak. Meclis Başkanı, DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüşecek.
5: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş, çarşamba günü saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayı görüşecek. Kurtulmuş, başta CHP olmak üzere muhalefetteki diğer partileri de ziyaret edecek.
6: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
3: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ise geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bahçeli görüşmede sürecin arkasında olduğunu söyleyerek devlet politikasının nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etmişti.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
3: DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti kaynakları çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı. DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 21 Temmuz Salı günü saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul edecek. Görüşmenin gündem maddesi ise süreç yasası olacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kanadına da bakalım. Bu hafta hareketli bir hafta olacak. Özgür Özel bugün grup toplantısında yeni partiyi duyuracak. Ardından da il başkanları, milletvekilleri ve parti meclis üyeleriyle bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu ise yarın MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ayrıca partiden yeni ihraç kararlarının da alınması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere yakından bakalım.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel grup toplantısında yeni parti kararını açıklayacak. CHP ile yollar ayrılacak.
8: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik yeni parti değil.
3: Özel il başkanlarıyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü de eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle yol haritasını netleştirmek için toplanacak. Özgür Özel yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle de görüşecek.
7: Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta böyle soruyor böyle. Kolumu cimciriyor yeni parti diye.
3: Özgür Özel'in kuracağı partinin adının yeni parti olması ve kuruluş dilekçesinin 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Bir yandan da yeni parti için genel merkez binası bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da var. Yeni partinin kurulması halinde mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek.
7: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'ysa çarşamba günü MYK'yı toplayacak. Toplantıda bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerin ise ihracı istenecek.
9: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
3: Kılıçdaroğlu yönetimi şu ana kadar 51 il başkanını görevden aldı. Bu isimlerden 17'si kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı ayrıca Temmuz sonunda il başkanları toplantısı da yapacak. Toplantıya katılmayan il başkanları görevden alınacak.
10: Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde devir teslim gerginliği bu kez Samsun'da ortaya çıktı. Genel merkez kararıyla görevden alınan eski il başkanı Mehmet Özdağ binayı teslim etmeyeceklerini söyledi ve yeni atanan başkana da çok sert sözlerle tepki gösterdi. İki isim arasında ben seninle muhatap olmayacağım sözleriyle başlayan tartışma kameralara saniye saniye yansıdı. İşte Samsun il başkanlığında yaşanan o gergin anlar.
11: CHP'de devir teslim krizi bu kez Samsun İl Başkanlığı'nda yaşandı.
12: Bu size de yaramaz. Bu ilan yapıldıktan sonra bu size de yaramaz.
13: Siz bu ilanı görmediniz mi?
11: Genel merkezin kararıyla görevden alınan Mehmet Özdağ'ın yerine Mehmet Pank atandı. Ve beraberindeki heyetle birlikte yönetimi devralmak için il başkanlığı binasına gitti. Ancak atama kararını kabul etmeyen eski yönetim binayı teslim etmeyeceklerini bildirdi.
13: Neyden? Biz teslim etmiyoruz.
11: Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen o anlarda iki isim karşı karşıya geldi. Eski başkan Mehmet Özdağ'ın "Ben seninle muhatap olmayacağım" çıkışına yeni başkan Mehmet Pank "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.
12: Ben de seninle muhatap olmayacağım.
11: Parti odasında yankılanan gergin diyalog tansiyonu iyice yükseltti.

0: Kameralara saniye saniye yansıyan gerginlik, Punk ve beraberindeki heyetin parti binasından ayrılmasıyla son buldu. Bir süre sonra görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özsağ ve yönetimi parti binasını sloganlar eşliğinde boşalttı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcısına bir yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Bu düzenlemeyle birlikte ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor, bir bakalım ayrıntılarına.
0: Terör soruşturmalarında uzmanlaşma ve koordinasyonu artırmaya yönelik yeni uygulama 81 ilde hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Yeni düzenlemeyle terör suçlarına ilişkin tüm soruşturmalar bu bürolar tarafından yürütülecek. Burada görevli savcılara terör dosyaları dışında nöbet, duruşma ya da başka görev verilmeyecek. Amaç savcıların terör soruşturmalarına odaklanması ve bu alanda uzmanlaşması. İlçe başsavcılıkları ise sadece gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il başsavcılığının talimatıyla işlem yapabilecek. Yeni sistemde adli makamlarda emniyet ve jandarma arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Her ayın ilk haftasında ortak değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Toplantılara adalet, emniyet ve jandarma yetkilileri katılacak. Adalet Bakanlığı Türkiye genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık verileri de merkezi olarak toplayacak. Bu veriler emniyet ve jandarmayla paylaşılacak. Böylece bölgesel gelişmeler ve yeni tedbirler düzenli olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle ayrıca soruşturmalarda koordinasyonun güçlendirilmesi, dosyaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, savcıların terör alanında uzmanlaşması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.
1: Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında Türk şirkete ait kuru yük gemisi vuruldu. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın yaptığını iddia ediyor. Saldırıda 10 mürettebat hayatını kaybetti.
2: Türk sahipli Golden Leo gemisi Odessa açıklarında vuruldu. Mürettebatın yarıdan fazlası yaşamını yitirdi. Yine Bissau bayraklı Golden Leo isimli yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın 3 seyir füzesiyle düzenlediğini öne sürdü. Mersin merkezli Ocean Grace filosuna dahil olan gemide 18 mürettebat vardı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna uyruklu oldukları açıklandı. Mısır yüklü gemiye yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Ukrayna deniz arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Gemide ağır hasar meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak pek çoğunun tedavi sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.
1: Amerika ile İran arasında yaşananlara bakalım. Gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yeni bir tehdit mesajı daha paylaştı. İran Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini pek çok kez ödeyeceğini iyi biliyor ifadesini kullandı. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını başlattıklarını açıkladı.
3: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın bu şehir, Tebriz, Sirik Çabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan bu şehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede

0: liderimizin intikamı zayıflıkla değil onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkian, ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: Dünya Kupası bitti ama hala konuşulmaya devam ediyor yaşananlar. Final mücadelesi ve sonrasında yaşanan seremoni ilginç anlara sahne oldu. Kavga edenler, mağlubiyeti kaldıramayıp üzülenler ve hatta siyasi gerilim sonrasında yaşananlar. Siyasi gerilim yeşil sahaya nasıl taşındı ve nasıl görüntüler kaydedildi? İzleyelim.
2: Siyasi gerilim, kavga, gözyaşı. Dünya Kupası finali ilginç anlara sahne oldu. Arjantin ve İspanya'nın karşı karşıya geldiği Dünya Kupası final maçında tansiyon yüksekti. Parades-Gavi tartışma yaşadı. İkili son düdükte birbirine girdi. Messi'nin son Dünya Kupası'ydı. Arjantinli futbolcu mağlubiyet karşısında büyük üzüntü yaşadı. Onu İspanyol yıldız Lamine Yamal teselli etti. Maç siyasi gerilimlere de sahne oldu. ABD Başkanı Trump'la İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasının bozuk olduğu biliniyordu. Maçı İspanya kazanınca Trump Sanchez'in elini sıktı ama soğuk rüzgarlar esti. Madalya seremonisi de dikkat çekiciydi. ABD Başkanı kazanan futbolculara madalyalarını taktı. Donald Trump zorla İspanya'nın kupa kaldırma fotoğrafına girdi. Ve İspanya kraliyet ailesinin prensesleri Leonor'la Sofia. İki prenses 2010 Dünya Kupası'nda verdikleri pozu 16 yıl sonra yeniden verdi. Yamal'ın kardeşlerinin de Dünya Kupası'yla poz verdiği anlar beğeni topladı.
1: İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu başkent Madrid'de yaklaşık 1 milyon taraftarın katıldığı görkemli kutlamalarla taçlandı. Madrid'deki meşhur Cibeles Meydanı doldu taştı. Finalde Arjantin'i uzatmalar sonunda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası zaferini elde eden İspanya milli takımı başkent Madrid'de çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyon takım önce üstü açık otobüsle şehrin merkezinden geçerek kutlamaların merkezi olan Madrid'deki meşhur Cibeles Meydanı'na geldiler. Sarı kırmızı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar takımın zaferini şarkılar ve tezahüratlarla kutladılar. Yaklaşık 2 milyon kişi katıldı Madrid'deki Cibeles Meydanı'ndaki bu kutlamalara. İspanya 2010 yılından sonra tam 16 yıl sonra Dünya Kupası'nı yeniden kazandı ve bu zafer de İspanya genelinde büyük bir futbol şölenine dönüştü. Arjantin karşısında uzatmalarla gelmişti galibiyet golü. İspanya'da günlerce kutlanacak 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu. Öncesinde gelen açıklamalar, hatta Dünya Kupası öncesinde İspanya'nın Gazze'ye desteği aslında bu finalde de dünyayı ikiye bölmüştü. Savaşın ve işgalci İsrail'in gölgesindeki Gazze'de bu kez gözler Dünya Kupası finaline çevrildi. İspanya'nın şampiyonluğu yıkım ve zorlu yaşam koşullarının ortasında Gazze'lilere kısa sürede olsa moral oldu. Final heyecanı sokaklardaki ekranların önünde unutulmaz görüntülere sahne oldu.
3: Bir yanda savaş, diğer yanda dünyanın en büyük futbol gecesi. Elektrik yoktu, internet kesikti ama Gazze'liler finali izlemekten vazgeçmedi. Kafelerde, sokaklarda, meydanlara kurulan dev ekranların önünde buluştular. Destekleri ise tekti, İspanya. Yıkılan duvarlara demin Yamal'ın portresini işleyen Gazze'liler, Filistin'e verdiği destek nedeniyle finalde de tercihini İspanya'dan yana kullandı.
4: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını

0: bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya önem veren insanların olduğuna çekti.
1: 90 dakikanın sonunda kazanan İspanya oldu ve Gazze'de sevinç seli yaşandı. Alkışlar, tezahüratlar, birbirine sarılan insanlar, onca yıkımın ortasında kısa da olsa yüzler güldü.
2: İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Gazze'de maalesef saldırılar bir türlü bitmiyor. İsrail ordusu dün gün boyu Gazze şeridinin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sivillerin sığındığı merkezleri ve sağlık kuruluşlarını hedef aldı. Cibaliye mülteci kampında bulunan Yemen Es Said Hastanesi'nin birinci katına bir hava saldırısı düzenlendi ve biri kadın olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti. Kuzey bölgesindeki bir başka sığınma merkezine yapılan insansız hava aracı saldırısında ise bir Filistinli ile kızı hayatını kaybetti bu kez. Bölgedeki sağlık kaynakları, hastaneler, yerel basın ağlarından aktarılan son verilere göre sadece bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de hastanelere kaldırıldı. İsrail'in suikastleri sonucu şehit edilen İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın yeni lideri açıklandı. Hamas siyasi hareketinin büro başkanlığına uzun yıllardır üst düzeyde görevde bulunan Halil el-Hayya seçildi.
3: Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hareketin en üst görevine Halil el-Hayya seçildi.
4: Kuşatmaya tüm gücümüzle direneceğiz ve hiçbir zaman Kudüs'ü unutmayacağız.
3: Önce İsmail Haniye, ardından Yahya Sinvar. İsrail'in kanlı elleri onları hedef aldı. Hamas'ın liderleri katledildi. Hareket, Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada lideri belirlemek için seçim sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Liderlik seçimi savaş koşulları nedeniyle planlanandan uzun sürdü. Çünkü hem güvenlik sorunları vardı, hem de hayatını kaybeden şura üyelerinin yerine yeni isimlerin belirlenmesi gerekiyordu. Şartlar olgunlaştı, seçimler tamamlandı.
4: Direnişimiz Filistin ve Aksa'dan uzaklaşmayacak. Ta ki topraklarımızı kurtarıp işgali sona erdirene kadar.
3: Hamas da siyasi büro başkanını doğrudan taban değil genel şura konseyi seçiyor. Lider olabilmek için adayın oyların %50+1'ini alması gerekiyor. İlk turda hiçbir aday bu çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. Yarış eski siyasi büro başkanı Halit el-Meşal ile Halil el-Hayya arasında geçti. Oylamanın sonunda kazanan isim Halil el-Hayya oldu. Hayya hareketin diplomasi ayağındaydı. El-Hayya'nın liderliğe getirilmesi, Hamas hareketinin özellikle diplomasi ve dış ilişkiler süreçlerine verdiği ağırlığın bir yansıması olarak görülüyor. 1960 yılında Gazze'de doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya açık desteğine devam ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız, New York Belediye Başkanı Mamdani eğer New York'a gelirse Netanyahu tutuklanabilir demişti. Donald Trump buna cevap verdi. Amerika'da olduğu sürece Bibi asla tutuklanmaz dedi.
5: Bir kez daha soykırımcı başbakanı korudu. Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu çıkışına cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
6: Kentimiz ister Benjamin Netanyahu ister Vladimir Putin için olsun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emirlerini yerine getirmeli.
5: Mamdani Netanyahu'nun Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararının nasıl uygulanabileceğini araştırdıklarını açıklamıştı. Trump kapalı kapılar ardında hakaretler savurduğu Netanyahu için İran'a karşı mücadele ediyor diyerek ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacağını açıkladı. Zaten uzmanlar da tutuklamanın oldukça düşük bir ihtimal olduğu kanaatinde. Nedeni de ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmaması. Bu da kararın uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üstelik ziyaret sırasında diplomatik

0: dokunulmazlık ve ev sahibi ülke yükümlülükleri de devreye girecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Trump yönetimi de karar sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamıştı.
1: Efendim, son günlerin önemli gündem başlıklarından biri, çok fazla haberini paylaşıyoruz. Balkanlardan gelen çekirgeler maalesef Trakya'dan sonra İstanbul'un pek çok ilçesinde de görülmeye başlandı. Pek çok fotoğraf da paylaşılıyor sosyal medyada. Acaba bu bir istila mı diye merak ediyor herkes. Peki bu çekirgelerden korkmak mı gerekiyor? Sorduk bu soruların cevabını, bir bakalım.
2: Herhangi bir hastalık oluşturmaz, hiçbir zararı yok. Korkmamalıyız bunlardan.
0: Sokakta, pencerede, balkonda. Çekirgeler her yerde. Trakya'da başlayan istila mega kente de yayıldı. Sultan Gazi, Arnavutköy ve Gazi Osman Paşa başta olmak üzere neredeyse her semtten aynı görüntüler gelmeye başladı.
2: Burak, yaz aylarında bunları görebiliyoruz.
0: Çekirge istilası karşısında ne yapacağını bilmeyen vatandaş o anları cep telefonuyla kayda alıp paylaşıyor.
3: Evet, son günlerde çok görünen bu dev çekirgeler bugün bizi de buldu.
0: Profesör Doktor Ali Satar sevindiren haberi verdi. Bu durumun geçici olduğunu söyledi.
2: Burak geçen yaz aylarında sürü oluşturabiliyor. Hızlı bir şekilde sürü oluşturabiliyor. Avrupa'da da biliyorsunuz bu sene çok sıcak geçti. O yüzden hem oradan geldiler ve hem de üreme şeyleri artıyor bunların sıcakta. Zaten sıcağı seven bir tür bu.
0: Satar, bu çekirgelerin tarıma sınırlı ölçüde zarar verdiğini ancak büyük bir risk oluşturmadığını söyledi.
2: Çok zararlı bir tür değil. Aslında bu normal zararlı çekirgeleri yiyen de bir çekirge. Fakat tarıma da zarar verdiği bizim bilimsel çalışmalardan da biliyoruz. Buğdaya biraz zarar verebiliyor, pamuğa zarar verebilir ama çok ciddi bir zarar oluşturmuyor. Bunlardan korkmamalıyız. İnsan olarak insana bir zararı yok. İnsanlar ve evcil hayvanlara asla zarar vermezler.
1: İstanbul Sultan Gazi'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Haydar Elidemir park halindeki bir servis minibüsünde ölü halde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: İki gündür aranıyordu. Cansız bedeni park halindeki minibüste bulundu. İstanbul Sultan Gazi'de park halindeki servis minibüsünden kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise ihbar etti. Minibüse giren ekipler içeride cansız bedenle karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde ölen adamın iki gündür kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Elidemir olduğu anlaşıldı. Elidemir'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Silivri'de freni boşalan park halindeki kamyonet minibüs durağına çarptı. Durakta bekleyen bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
4: Freni boşalan kamyonet durağa daldı. Bir kadın yaralı olarak kurtuldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. İddiaya göre belediyeye ait çalışma kamyonetinin park halindeyken freni boşaldı ve yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Araç muayenesinde Türkiye'de bu sene ilk 6 aylık dönemde 7.9 milyon araç kontrol edildi. 1.6 milyon araç ağır kusurlu, 71 binden fazlası ise emniyetsiz bulundu. Peki hangi araçlar kusurlu sayılıyor ve yaptırırken tabii bu bakımları nelere dikkat etmek gerekiyor? Ahmet Nazif Vural konuyla konuşacak, ayrıntıları.

0: İlk 6 ayında yaklaşık 8 milyon araç muayene istasyonlarına gitti ve bu araçlardan yalnızca 400 bine yakın olanı kusursuz çıktı. 1,5 milyonu aşkın araçsa ağır kusurlu olarak sayıldı. Peki ağır kusurlu araçların bu denli fazla olması ve beraberinde getirdiği riskler neler? Bunu işin uzmanına soracağız. Uluslararası yol sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz hanımefendi yanımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nedir bu ağır hasar araç? Biz buradan ne anlamamız gerekiyor? Nasıl riskler var?
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetimlerinin verdiği mevzuata göre özel sektör tarafından araçlar muayenesi yapılmakta. Ve bakanlığımız açıkladı ki ilk 6 ayda yaklaşık 8 milyon aracın muayenesi sonuçlarına göre %20 oranındaki bu oran çok yüksek. Araç ağır kusurlu tespit edildi. Diğerleri hafif kusurlu ve kusursuz olarak ilan edildi. Ağır kusurlar nelerdir? Teknik bakımları eksik olan, fren balataları eksik, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar, bazıları da tamamen trafikten men edilmekte. Ağır kusurlu araçlar da bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün içerisinde kusurlarını tamir ettirip tekrar muayene girmesi zorundadır. Ben bir konuda bir ek bilgi vermek istiyorum. Trafik kazaları, ölümlü, yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru %1'in altındadır. Aslında çok önemli bir detaydır araçların teknik bakımının yapılması. Fakat %90 oranında sürücü kaynaklı kazalar olmaktadır. Ve pek çok sürücü normal sürücü hatasında aracıma frenleri tutmadı, araçta problem vardı diye bahane uydurduğunda biz teknik analizi yaptığımızda araçta bir problem olmadığı sürücü kaynaklı olduğunu bulmaktayız. Fakat bakanlığın açıkladığı bilgiler çok önemli. 100 bin kazayı engelledik diyorlar. Yani teknik bakımı yapılmayan araçların kaza riski bir sürücü %90 sürücün oranına %1 daha ihtimal ekliyor. Bu kusurların bir an önce yapılması gerekiyor. Bireysel araçlarda 2 yılda bir, ticari araçlarda ise her sene araç muayenesi yapılmaktadır. Ve toplu taşımalarda araç muayene harici olsa bile düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Yani kilometresi yüksek olan, bu vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıran, bu bir şehir arası yolcu otobüsü de olabilir, şehir içi toplu taşıma da olabilir. Bunların araç muayenesi haricinde bakımlarının her ay düzenli yapılması gerekmektedir. Çünkü kilometre attıkça teknik problemler de artmaktadır. Yani yılda bir yapılan teknik muayenede bazen yetersiz kalabilmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, Uluslararası Yol Sürüş Güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz bizlere özellikle sadece muayenelerde edinilen bilgilerin yanı sıra bir yandan da kazalardaki sürücü risklerini de ortaya koydu. Özellikle bu sürücü risklerinin araçlardaki olası teknik problemlerle birlikte daha da yukarı çekilme ihtimalinin olduğunu, bu sebeple ağır kusurlu araçların ve genel olarak yüksek kilometreye sahip veya bir araca sahip kişilerin de bakımlarını zamanında mutlaka yaptırması gerektiğini ekledi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural anlattı ayrıntıları. 17 yaşındaki Ahmet Göklü Sudan'da dünyaya geldi ve Mersin'de yörük kültürüyle büyüdü. Şimdi mahallesinin takımı için ter döküyor. Hayali ise futbolda büyük başarılara imza atmak. Sudanlı annenin yörük oğlu Ahmet'in hikayesini getireceğiz şimdi ekrana.
3: Sudan'da doğdu, Mersin'de yörük gelenekleriyle büyüdü. 17 yaşındaki Ahmet Göklü, yeşil sahalardaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Hem Sudan hem Türk kültürüyle yetişen Ahmet, Değirmendere Spor'un şampiyonluğu için ter döküyor. Her şey baba Hüseyin Göklü'nün yıllar önce iş için Sudan'a gitmesiyle başladı.
4: Babam zamanında iş için Sudan'a gitmiş asfalt dökmeye. O zamanlarda annem üniversite okuyormuş. Üniversite okurken işte tanışmışlar, orada evlenip gelmişler.
3: Göklü çifti çocukları Ahmet dünyaya geldikten sonra 2014 yılında Mersin'e yerleşti. Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere mahallesinde büyüyen Ahmet, tarlada ve bahçede yörük kültürünü yaşayarak büyüdü.
4: Yürüyüm ya, yürüyüm. Çünkü çocukluğum hep köyde geçti. Köyde işte şeyde çalıştım, bahçede çalıştım hep. Ya ikisi de güzel. Aslında orayı çok hatırlayamıyorum ama gene hatırladığım kadarıyla ikisi de güzel ya. çok farklı hissettiriyor. Çünkü oradan buraya bir anda gelince

0: Hani dil değişiyor, insanlar değişiyor, renk değişiyor, her şey değiştiği için biraz afallıyorsun ama sonra çok kolay bir şekilde alışıyorsun.
1: 3 yıl önce annesini kaybeden Ahmet, küçüklüğünden beri tutkusu olan futbola mahalle muhtarının çağrısıyla yeniden sarıldı. Değirmendere spor formasını giyen yeni yıldız, sahadaki mücadelesi ve renkli kişiliğiyle mahallenin ve taraftarın sevgisini kazandı.
0: Ya mahallem için geldim. Mahallemi temsil etmeye, Değirmendere köyü için geldim. Ya köyüm için oynayacağım. Köyüm için kazanacağım inşallah. Sadece taraftarların değil, ben Türkiye'ye geldiğimden beri herkesin de ilgisi oluyor. Ya çok farklı hissettirmiyor, güzel hissettiriyor ya.
1: Mahalle takımında forma giyen Ahmet'i sahada gören rakip takımlar zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
2: Sen dediler turnuvalarda yabancılara karşıydın. Sen ama Sudan'dan topçu getirdin. Dedim abi Sudan'dan topçu getirmedim. Zaten Değirmendereli. Ahmet bizim yanımızdaydı sürekli. Ahmet bizim yanımızda büyüdü. Ahmet'in kütüğü tamamen Değirmendereli.
1: Gözünü profesyonel futbol kariyerine diken Yörük Ahmet, mahallesini daha yüksekliklerde temsil etmek için mücadele ediyor.
3: Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacına yerli üretimle katkı sağlayan TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde ayçiçeği hasadı devam ediyor. 10 bin dekardan fazla alanda yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon yüksek verim beklentisi var.
1: Bursa'da asırlardır üretimin sürdüğü bereketli topraklar milyonlarca ayçiçeğiyle sarıya büründü. Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olan TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 10.400 dekar alanda yağlık ayçiçeği yetiştiriliyor.
4: Yıllık 10.426 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapmaktayız. Ayrıca 7.205 dekar alanda hibrit nesil tohumu üretmekteyiz.
1: Yerli ve milli tohumlarla üretilen ayçiçekleri kısa süre sonra yağ olarak sofralardaki yerini alacak.
4: Bugün 89.010 dekar alanda büyük bir araziye sahibiz. 100 dekar alanda hibrit ayçiçeği tohumu yapmaktayız.
3: Efendim, illere göre çay kültürünün yeni bölümünde bugün çayın başkenti Rize'ye ve kaymaklı çayıyla ünlü Van'a konuk olacağız. Saat 10'da yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
5: Rizeli çayı nasıl tercih ediyorsunuz?
6: Demli tercih ediyorum.
5: Abi çay ne anlam ifade ediyor?
7: Çay insana ferahlıktır, rahatlık ve birlik ve beraberliğin simgesi olarak çay içmek doğal bir haktır yani.
8: Biz su niyetine çay içiyoruz yani. Çay bizde vücudu narkozudur yani.
5: Narkoz niyetine.
8: Narkoz niyetine bizde çay. Sabah öğle akşam.
9: Ya ben de böyle kokollu.
5: Kokolili.
9: Kokolili.
5: Çok tadı olmuyor.
9: Olmaz.
5: Rizeli için çay sadece bir çay değil. Adı çay yaşam sembolü, hayat suyu.

0: Türkiye'nin çay haritasına baktığında hem üretim hem de tüketimde ilk sırada yer alan çayın başkenti Rize'deyiz. Ve tabii ki Rize'de olursanız gördüğünüz gibi 30 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük çay bardağı simgesi. Peki Rizeliler çayı nasıl demler, iyi çay nasıl demlenir ve nasıl içilir, yerinde gözlemleyeceğiz.
1: Şimdi şu şekilde çayımızı, dünyanın en doğal çayı gezdireceksiniz. Çünkü bütün yaprakların şoklanıp suyla temasını sağlamanız lazım. İçerideki aromaları hapsetmek için aslında bir başta kapatabilirsiniz o 15-20 dakikalık bir süre içinde. Ama aşağıdaki suyun kesinlikle kaynamaması lazım.
0: ...15 ile 20 dakika arasında çayımız demini aldı.
2: Şimdi kalite kontrol var.
1: Evet, şimdi bakıyoruz içine... ...çayımızın yaprakları tamamen...

0: Dibet çoktu. Tavşan kanı diye nitelendirilen dünyanın en doğal çayını böyle şu şekilde bardaklara dolduruyoruz. Bu çay tercihleri tabii demli, açık veya normal.
1: Bakalım hemen.
0: Ve dünyanın en doğal çayını bu şekilde.
2: Ve Mayıs çayı, en kaliteli.
0: İlk hasat Mayıs çayını, Rize çayını, coğrafi işareti çayını bütün tüketicilere öneriyoruz diyelim.
2: Rize'de dolanınca her köşede, her sokakta 1-2-3 çay ocağı görebiliyorsunuz. Rizeli'nin vazgeçemediği lezzet çay. Kahvaltıda, yemekte, akşam, her zaman. Ve Rize'nin simgeleri gördüğünüz gibi demlik. Ve arkamda ise o Rize'nin meşhur çay bardağı simgesi.

0: Tarihi Çay Evi'ndeyiz. Burada geleneksel yöntemlerle çaydan menü ve herkesin, yerli ve yabancı turistlerin çay içmek için geldiği yerlerden bir tanesi. Tabii bu çayın ne özelliği var? Şimdi ustamızdan öğreneceğiz. Aşırın nar
1: ağacım, Mars'ta buraya bağımlılık yapmış bize. Yani günde iki çay içmesek burada bizi kurtarmıyor yani, en azından.
2: Güzel bir yer, güzel bir mekan, güzel bir hizmet. Hepsi biriminden güzel, memnuniyetle buradayız.
0: Evet.
3: Bizim çayımız, biz kaliteli çay kullanıyoruz. Bir, ikincisi eski geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bizim bu semaverlerimiz bakır semaverleridir. Az önce de izah ettim, burada su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra bu sıcaklığı ölüyor, arınıyor. Ondan sonra diğerine geliyor, diğerinden sonra çay demleniyor. Buranın çayı damak tadı da şudur. Taze çay, kaymaklı çay bana öz olduğu için çayın üzerine kaymak çıkması lazım. Çıkmadığı zaman müşterilerimiz, yani Van genelinde, o çayın taze olmadığını söylüyor.

0: 60 yıl üzerinde ömürleri var. Bizim bu tarihi korumamız için bazı büyüklerimizin bize tavsiyeleri var. Diyor ki sakın bunları değiştirmeyin. Burayı değiştirdiğiniz zaman buranın tarihiyle oynamış olursunuz. Biz de bu tarihi korumak için elimizde geldiği kadar korumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tarihi sandalyeler, bu tarihi masalarda birçok büyük insan, büyüklerimiz, birçok bürokrasi, birçok mülki amirleri, birçok aşiret liderleri oturmuş, kararlar almış, çok anıları var bizde. Onun için biz bunu değiştirmek istemiyoruz.
1: Çay meşhur, kaymaklı çay da meşhur.
2: Çok alıştık, taze görünümünü de veriyor ve çok lezzetli, kaymak gibi gerçekten. O yüzden kaymaklı çayı içiyoruz.
3: Çayı lezzetli mi?
2: Çayı çok lezzetli, kırtlama şekerimizle beraber çayımızı içeriz, çok da beğeniriz.
3: Tarihi masalarda demlenen sohbetlere sıcak çay eşlik ediyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %153,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Söz konusu dönemde toplam şarj süresi 17.569.444 saate ulaşırken şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 392.252 megawatt saat, şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulu şarj noktası 45.090 97 olarak kayıtlara geçti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
7: dünya katılım var.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
10: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar.

0: küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
12: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede yılının ilk

0: Sırasının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Çeşitli tarım arazilerinin olduğu bölgelerde de çekirgelerin istila ettiğini ve tarım arazilerine de yine zarar verdiğine yönelik çeşitli iddialar dolaşıyordu. Tarım Orman Bakanlığı da bu konuyla alakalı bir yine açıklama yayınladı. Yapmış olduğu açıklamasında yine bunun doğal bir süreç olduğunu, ekonomik bir zarar eşiğine geldiği takdirde bu mücadelenin kesinlikle devam edeceğini, ancak şu an böyle bir mücadeleye ihtiyaç olmadığını, bu çekirgelerin insan hayatına, hayvan hayatına ve hatta tarım faktörlerinin herhangi birisine bir zararı bulunmadığı yönünde. Elbette çekirgelerin boyutları bu noktada sosyal medya üzerinden çok tartışılmıştı. Bu da çekirgenin kendisine dair aslında bir özelliği diyebiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı şu an için İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere bütün Marmara bölgesindeki ilçe tarım müdürlükleri ve yine il tarım müdürlükleriyle ortak koordineli bir şekilde hareket ederek aslında hem çiftçilerle hem de aynı zamanda tarım bölgelerindeki kişilerle, daha bilhassa o noktadakilerle konuşmalara devam ediyor ve bu konuşmaların neticesinde, bu iletişimlerin neticesinde de bahse konu olduğu gibi Balkanlardan, Avrupa'dan veya Afrika'dan gelen bir çekirge istilasına dair bir emare bulunmadığının altını çiziyor. Öyle ki buna benzer bir durum olması durumunda da böyle bir husus ortaya çıktığında da bakanlığın mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada belirtti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
11: Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu çekirge istilasına ilişkin gelişmeleri takip edeceğiz. Uzmanlarla da konuşmaya devam ediyoruz. Ancak yeni bir gelişme var. Bugün milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sorgulama ekranından ulaşabiliyorlar. Hemen bakalım ayrıntılarına. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren milyonlarca aday 2026 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. Bu sabah açıklandı sonuçlar. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2,5 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından öğrenciler ulaşabiliyorlar. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde Türkiye genelinde 5 birinci var. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzunda da yayımlanacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen sene hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrencilerin kabul ettiği de yer alacak. Tabii YKS açıklandıktan sonra asıl sürecin en zorlu kısmı başlıyor. O da tercih dönemi. Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi kriterler baz alınmalı? Ayrıntıları soracağız. Eğitimci yazar Sayın İsmail Yolcu ile birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
9: Merhabalar Merve Hanım, günaydınlar, iyi çalışmalar.
11: Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Önce tabii en zor dönem, bazen çok hızlı da geçiştirilebiliyor. Bazen bazı puanlamalara göre de aslında farklı yanlışlar yapılabiliyor. Hem ailelere hem öğrencilere neye dikkat etmek lazım diye soralım bu dönemde.
9: Tabii şimdi her zaman benim kullandığım bir cümle var. Üniversite sınavı, yani YKS çok önemli. Ama unutulmasın ki YKS'den daha önemli bir şey var, o da üniversite tercihleri. Ne yazık ki YKS'ye ülkece çok odaklanıyoruz ama aslında YKS'de çok büyük hatalar yapılıyor. Bunu şöyle net bir bilgi vereyim. Hı hı. 2026 yılında YKS'ye başvuran adaylardan yaklaşık 521 bin öğrenci üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi iken tekrar sınava girdi. Bu bize şunu gösteriyor. Yani adaylar girdiği bölümlerden, hatta mezun olmuş, elinde diploması var ama tekrar sınava giriyor. Niye sınava giriyor? Yanlış tercih yaptığı için, kendi yeteneklerine, yatkınlık ve becerilerine uygun bölümleri tercih edilmediği için 500.000'dan fazla aday 2026 yılında tekrar sınava girdi. Peki adaylar neye dikkat edecekler? Burada birinci şart, birinci kesin kural, tercihler adayların puanlarına göre değil, ilan edilen başarı sırasına göre tercih yapılır. Niye böyle? Çünkü sınav kolay olduğu zaman puanlar yükseliyor, zor bir sınavda da puanlar düşüyor. Değişmeyen evet. tek şey öğrencilerin başarı sırası. Biz burada başarı sırasını kıstas alacağız. Adayların yapacağı birinci şey, gün içinde yayınlanmasını beklediğimiz tercih kılavuzunda hemen İlk iş kılavuzu muhakkak okusunlar. Yani kılavuz ne yazık ki okunmuyor ve adaylarda şu hissiyat oluşuyor. Aa, ben kesin giremem ya da kesin girerim deyip 24 tercih hakkında ne yazık ki bazı adaylar 1 tercih, 3 tercih, 5 tercih yapıyor. Nasıl olsa girerim diyorlar ve ne yazık ki birçok aday, binlerce adayın biz her yıl yanlış tercih neticesinde yerleştirilemediğini görüyoruz. Burada 24 tercih muhakkak kullanmaları gerektiğini biz dile getiririz. Onun dışında nasıl olsa gelmez, hadi şunu da en sona yazayım evet. diye böyle hiç gitmeyecekleri, okumayacakları evet. bölüm tercihleri yapılıyor. Çok önemli bir ayrıntıdır bu. Bilmedikleri, özellikle araştırmadıkları hem üniversiteleri hem de bölümleri asla tercih listelerinde yer vermesinler. Bir başka kritik nokta da bu yıl şu ana kadar bana ulaşan yüzlerce adayda şöyle bir durum var. Diyorlar ki ya hocam biz ilk 30 bine gireceğimizi beklerken 60 bininci olduk ya da 60 bin beklerken 90 bininci olduk diyorlar. Burada da hemen analizini yaptık. 2026 YKS'deki soru lardaki net oranının 2025'e göre daha yüksek olduğunu gördük. Bu sınavın öğrencilerin çözdüğü soruların 2025'e göre daha kolay geldiğini gösteriyor. Örneğin hı hı. bir örnek verecek olursam AYT matematikte 2025'te Türkiye ortalaması net bazında 6.7 iken bu yıl 7.0. Yani netler yükselmiş. Netlerin, soruların çözülme oranı arttıkça işte burada sürpriz şekilde adayların başarı sıraları beklediklerinin daha gerisinde geliyor. Ama unutulmasın ki tercih maharetiyle, doğru bir tercihle çok iyi neticeler alınıyor. Bunun evet. için benim uyarım, sosyal medyada ne yazık ki çok asparagas haberler var. Hı hı. Sosyal medya rüzgarına kapılmadan rehber öğretmenler ya da bizim gibi üniversitelerde, bütün üniversitelerde bu alanda çalışmalar yapılıyor. Sosyal sorumluluk projesi ücretsiz. Bütün adaylar üniversitelerdeki uzmanlardan evet. ya da özellikle rehber öğretmenlerimizden destek alsınlar muhakkak.
11: Hocam iptal edilen iki soru var. Neden o iki soru iptal edildi?
9: Şimdi bir tanesinde edebiyatta ne yazık ki bir edebi eserin içindeki baş kahramanın, karakterin ismi yanlış yazıldı. Ondan dolayı iptal edildi ama asıl tartışılan matematik kısmındaki 23. sorunun önce şıkkının yanlış, sehven yanlış açıklandığı söylendi. Başka bir şık ilan edildi. Hı hı. Daha sonra iptal edildi. Ama şöyle bir sonuç oldu. Yani ÖSYM şunu yaptı. Öğrencilerin o soruları bütün adaylardan çıkartıldı. 40 soru üzerinden değil 39 soru üzerinden sonuçlar değerlendirildi. Hı hı. Burada çokça tartışılıyor ki yine tartışılmaya devam edecek ne yazık ki. Adaylardan bazıları haksızlığa uğradığını, ben aslında o şıkkı yapmıştım. Diğerleri bu sefer diyor ki biz aslında öbür şıkkı yapmıştık ama nihayetinde tartışmalı bir soru gerçekten.

0: de. O nedenle iptal edildi ama ölçme değerlendirme bilim dalı bu durumlarda net bir çizgiyi çiziyor. Diyor ki soru iptal edildiği zaman 40 soru değil 39 soru üzerinden ona göre standart sapmalar, yani soruların kendi özgül ağırlıkları, her soru başına düşen o katsayı 39 soruya dağıtılıp o şekilde ilan ediliyor. Yani aslında şu anda öğrencilerin iptal edilen sorular üzerinden bir yorum yapmasının ne yazık ki bir anlamı artık yok. Aday sayfalarında karşılarına gelen başarı sıraları üzerinden çalışmaya başlayacaklar. 29 Temmuz'da 10 Ağustos arasında da sistem açılıyor. Burada da en önemli uyarım, ilk 2 ya da 3 gün muhakkak hemen tercih yapmasınlar. Son 2 güne de bırakmasınlar. Ona göre bir çalışma yapsınlar. Dediğim gibi tercihler üniversite sınavlarından daha da önemli.
1: Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı için. Değerli bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Eğitimci yazar Sayın İsmail Yolcu ile konuştuk. Şimdi TYT birincimizle konuşacağız. TYT sınavından Türkiye genelinde 5 birinci çıktı. Onlardan biri de Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar. Miraç şu an yayın konuğumuz. Hoş geldin. Miraç merhabalar. Tebrik ediyoruz seni. Duyabiliyor musun beni?
2: Evet, sizi duyabiliyorum şu an.
1: Evet. Tebrik ediyoruz. Önce ilk hislerini almak isterim. Bugün sonuçları öğrendikten sonra ve birinci olduğunu öğrendikten sonra neler hissettin?
2: Yani büyük bir gurur. Gerçekten çok önemli bir başarı oldu benim için. Yani sonuç olarak 12 senenin emeği ve bu sınavda yapmam gerektiğini biliyordum. Yani gerçekten önemliydi benim adım. Hani son bir sene tamamen buna odaklanıp çalıştım. Gerçekten çok güzel bir histi. Yani benim adıma gerçekten mükemmel bir sabah. İyi, mutluyum yani.
1: Nasıl geçti bu süreç? Önce onu sorayım. 12 yılın emeği dedin ama sanıyorum son bir yıl daha fazla gece gündüz çalışma, daha fazla önem verdin. Nasıl bir yıl geçirdin?
2: Yani 12 yıl dediğim gibi hani sürekli olarak düzenli bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor ama son bir sene vites arttırdım ben. Hani bildiğiniz gibi işte iş hani düzenli eve geleyim ders çalışayım da hani işte tüm hayatım sınav oldu bir noktadan sonra. Hani sabah sınav için kalkıyordum, akşam ertesi gün ders çalışacağım diye uyuyordum. Bu noktaya getirdim. Çok şükür bunun da karşılığını aldığımı düşünüyorum. Zor bir süreç miydi? Evet, zor bir süreçti. Yani ama zorluk olmadan da hani iyi bir şeye ulaşmak pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Bu yüzden mutluyum yani. Ben hani zorlandım evet ama değdi mi? Kesinlikle evet değil.
1: Biraz da bir nokta atışı sanıyorum. Hem ihtiyaca göre çalışsın hem biraz sosyal hayatından da belki ödün vererek bir kısımda çalışsın. Çünkü gece yatıyordum sabah ders çalışacağım diye uyanıyorum diyorsun. Aslında sürecin ne kadar zor olduğunu da anlatıyor bu bize.
2: Yani evet aslında hani özveri birinci plandaysa ikinci planda da aslında biraz daha teknik ve işte çevreden aldığınız destek, ne zaman çalışacağınız bunlar gerçekten önem arz eden konular. Bunlarla bu konuda sağ olsun işte ailem çok destek oldu, rehber öğretmenim çok destek oldu. Yani bir süreç bu aslında hani dediğim gibi teknik ve öbür konularda destek adına bu sadece benim başarım değil, bu aynı zamanda ailemin, işte rehber öğretmenimin, öğretmenlerimin hepsinin başarısı. Hepsine de teşekkür ediyorum burada. Çok sağ olsunlar. Benimle birlikte bu süreci bitirdiler.
1: Evet, şimdi şunu sorayım aslında tabii bu kadar çalışmanın bir sebebi var. O da hayalin, hedefin. Neydi hayalin, hedefin bu kadar çok çalışırken? Bundan sonrası için ne düşünüyorsun?
2: Yani aslında yola çıkarken çok net bariz bir hedefim yoktu. Şu an tıp okumak istiyorum ama. Yani
1: Tıp
2: bu daha
1: fakültesi.
2: doğrusu hani böyle ben tıp okuyacağım diye yola çıkmadım. Bu daha ziyade işte içerisinde neyi yapabildiğimi ve neyi yapamadığımı görmemle oluşan bir şeydi. Şu an kararımı verdim. Yani tıp okumak istiyorum. Önümüzdeki kalan hayatımda işte bu tıp eğitimi üzerine inşa edeceğim.
1: Var mı özel olarak istediğin bir okul, üniversite?
2: Şu an spesifik bir şey yok. Hayır.
1: Evet. Peki uzmanlaşmak istediğin bir alan var mı tıpta?
2: Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Yani çocukluğumdan beri düşünüyordum hani şey vardı hani düşünüyorsunuz da hani diyordum ki hani doktor olursam çocuk doktor olacağım. Çünkü hani çocuk

0: Hani bir rahatsızlığınız var atıyorum. Hastaneye gidip o rahatsızlığınızdan kurtulduğunuzda çocuk doktorları bir anlamda sizin için herhangi bir insandan ziyade bir kahramana dönüşüyor. Bundan dolayı ben de çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Biraz tabii aslında tıp eğitiminin içinde de belki doktor olma hayalinde de insanlara yardım etme ihtiyacı var. Sende de sanıyorum bu biraz daha çocuklara yardım etme ve çocukların kahramanı olmak gibi ortaya çıkmış.
0: Kesinlikle yani evet dediğiniz gibi tıp yani maddi tatmini bir yana manevi tatmin şeyi de çok yüksek bir meslek. Yapmak istiyorum. Yani doktor olmak istiyorum.
1: Evet, Miraç çok başarılı bir doktor olacağına eminiz. Sen bu azimle ve çalışkanlıkla, bu hayallerle istediğin her şeyi yaparsın. Seni çok tebrik ediyoruz. Yolun açık olsun
0: Sağ ol.
1: inşallah.
0: Teşekkür ederim. İyi
1: Çok
0: yayınlar. Sağ
1: çok
0: olun.
1: çok teşekkür ederim. Evet, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, TYT'de birinci olan öğrencilerimizden biri. Onunla birlikte tüm öğrencilerimizin, gençlerimizin de yolu açık olsun. Bundan sonra tercih süreci başladı. İnşallah en güzeli olur öğrencilerimiz ve gençlerimiz için. Miraç Koşar'la konuştuk. Devam edelim şimdi. Dünyanın gündeminden sıcak başlıklarla Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yeni gelişmeler var. Hemen ayrıntılara bakalım. Rusya Ukrayna'yı hedef almaya devam ediyor. Yine Sumi kentine saldırı düzenlendi. 6 yaralı var. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi kentini hedef aldı. Şehirde düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye etti. Saldırının ardından bir alışveriş merkezinde de yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale ettiler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İran medyasına bir açıklama yaptı. Arakçı suikaste uğrayan Ali Hamaney'in güvenlik açığı nedeniyle öldürüldüğünü itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne de dikkat çekti.
2: Dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti.
3: Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyetini itiraf etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, 13-24 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail'le yaşanan çatışmaları değerlendirdi. İsrail, yarım kalmış işini tamamlamak istedi dedi, Netanyahu'nun Trump'ı yanılttığını öne sürdü.
2: Netanyahu'nun asıl hedefi yarım kalmış işi tamamlamaktı. Trump'a iki güne iş biter diyerek yanlış analiz verdiler. Ancak savaşın sonunda saldırgan taraf mutabakat saptını kabul etmek zorunda kaldı.
3: İsrail ve ABD'nin bölgeye uzun süre yığınak yaptığını belirten Arakçı, savaşa önceden hazır olduklarını savundu.
2: Bölgede muazzam bir askeri tahkimat yaptılar. Ellerinde ne varsa getirdiler. Siyonist rejimin savunma sistemlerini güçlendirdiler. Elbette ilgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle silahlı kuvvetlere savaşa hazırlıklı olmalarını bildirdik.
3: Ancak Abbas Arakçı, suikaste uğrayan İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünde güvenlik zafiyeti olduğunu da itiraf etti.
2: Ali Hamaney'in her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla dini liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut.
3: Arakçı müzakere sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
2: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
1: Şimdi piyasaların gündemine bakacağız. Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. 90 dolar sınırına dayandı petrol fiyatları. Hem Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim burada etken. Amerika İran'ın haricinde alternatif bir umman rotası oluşturmak istiyor. Hem de şu an bir risk var. O da İran'ın Husileri biraz daha kışkırtarak burada Babülmendeb Boğazı'nı kapatmak istemesi. Şayet böyle bir durum olursa İran son koz olarak Husilere Babülmendeb'i de kullandırırsa petrol yeniden yükselebilir. Beklentileri konuşacağız. Emtia piyasalar uzmanı Sayın Zafer Ergezen yayın konuğumuz. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Önce tekrar aslında bir düşüş beklentisi yoktu bu müzakere süreci başladığında. 75-80 dolarlara kadar gerilemişti petrol. Uzun vadede biraz daha belki aşağı çekilmesi bekleniyordu ama bu saldırılar nasıl tetikledi? Hala bir yükseliş piyasada bir yükseliş korkusu var mı?
4: Yani tabii ki risk var, korku da var. Çünkü her ne kadar bir ateşkes olacağına yönelik beklentiler bugün itibariyle artmış olsa bile her gün bu haberler değişebiliyor. Hatırlanacağı üzere zaten bir kalıcı anlaşmaya oldukça yakındık ama buna mütakip yeniden saldırılar başlamıştı. Şimdi yeniden ateşkes olacağına yönelik güçlü bir beklenti oluştu ama petrol fiyatlarının buna çok da fazla tepki vermediğini görüyoruz. Bir miktar geri çekildi ama hala o ateşkesin gerçekleşmesini bekliyor. Artık piyasa gerçekleşme olmadan çok fazla reaksiyon göstermiyor. Yukarı gitme riski halen var fakat bu risk eğer Hürmüz Boğazı geçişler tamamen durursa ve çatışmalar daha da şiddetlenirse ben 90 doların üzerinin görülmesini bekliyorum. Onun haricinde 90 dolar seviyesinin üzerine çok fazla çıkmasını beklemiyorum. Eğer bir ateşkes olursa 80 dolara doğru hızlı bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Eğer kalıcı bir anlaşma olursa zaten hızlı bir şekilde oradan da 70 dolara gidebiliriz. Hatta daha aşağı seviyelerin görülmesi de muhtemel olur. Ama ateşkes beklentisinden ziyade gerçekleşmenin daha fazla fiyatlanacağı bir dönemdeyiz. Piyasa hemen reaksiyon göstermiyor. Artık gerçekleşmeleri görmek istiyor. Çünkü arka arkaya çok fazla farklı açıklamalar gelebiliyor.
1: Altını da sorayım. Altın tarafında bir geri çekilme tabii içeride biraz gram altın yatırımcısı için son dönemde yükselişle birlikte çok talep oldu ama savaştan sonra biraz daha hani biz bekliyorduk belki ama beklendiği gibi en azından yatırımcının beklediği gibi çok da yukarı seviyeleri test etmedi. Sanki biraz daha yatay hareket devam edecekmiş hatta risk varmış gibi görünüyor. Bir düşüş de görebilir miyiz altında Fed'deki bu baskılarla birlikte?
4: Yani FED'deki baskının büyük oranda aslında fiyatlamaları yansımış durumda. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça şimdi 80 dolara çıkınca yeniden dolar endeksinin yükselmeye başladığını gördük. Enflasyon korkuları arttı. Bu ne demek? Bu faizler yükselebilir, yükselecek endişelerini beraberinde getiriyor. Bunun etkisini görüyoruz. O yüzden de altın ve gümüşte kıymetli metallerde bir satış baskısı mevcut. Ama baktığımız zaman da ben büyük oranda da bu beklentilerin yani faiz artırımı, yüksek enflasyon beklentilerinin fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum. O yüzden de ons altın tarafında 3900-4000 bandını aşağıya geçirmesini çok fazla beklemiyorum. Aynı şekilde gram altın tarafında da 5900-6000 bandını aşağıya geçirmesini çok fazla beklemiyorum. Buralarda bir süre ama bu yükseliş olacak demek değil, bir süre yatay piyasada hareket edeceksin de dediğiniz gibi. Öyle düşünmekteyim. Ons altında 4400 seviyesini yukarı geçirmesini beklemiyorum bu kısa vadede. Aşağıda 3900, yukarıda 4400 bandı arasında bir sıranım bekliyorum. Gram altın tarafında ise 5900-6000, yukarıda ise 6800-7000 bandı arasında bir hareket olması en azından bir süre yüksek ihtimal gibi gözükmekte.
1: Zafer Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
4: Rica ederim. İyi
1: çok teşekkürler. Emtia Piyasalar Uzmanı Sayın Zafer Ergezen'i ağırladık ve piyasalara ilişkin beklentileri konuştuk. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. Şimdi Kuzey Kıbrıs'taki kutlamalara da bakacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarihi bir gün yaşandı 52. yıl dönümünde. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında başkent Lefkoşa'da törenler vardı. Resmi geçit töreninde Mehmetçik de yerini aldı. Türk savaş uçakları ve Solo Türk'ün gösteri uçuşu Kıbrıs semalarını renklendirdi.
5: İki yıl önce bugün Ayşe tatile çıktı parolasıyla başlayan harekat Kıbrıs Türk halkının tarihinde yeni bir dönemin kapısını açtı.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yılı kutlanıyor. Sabah erken saatlerde törenlerle başlayan kutlamalar akşam saatlerine kadar devam etti.
5: Başkent Lefkoşa'daki Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi tören İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz önemli mesajlar verdi.
7: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecek.

0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının demokrasiye, hukuka ve özgürlük ilkelerine bağlılığını vurguladı. Resmi geçitte Mehmetçik de yerini aldı. Askeri birliklerin geçişine Türk savaş uçakları ve askeri helikopterleri eşlik etti. Kıbrıs semalarında bu kez solo Türk vardı. 20 Temmuz'un 52. yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteri uçuşu törene katılanlardan büyük ilgi gördü.
1: Günün sıcak gelişmesi, Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir operasyon var. 15 kişi daha gözaltına alındı. Kimler gözaltında ve cinayeti kimler örtbas etmeye çalıştı? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuza. Mehmet hoş geldin. Günaydın.
2: Hoş buldum Merve Tepe. Günaydın.
1: Çok teşekkür ederim. Anlatalım. Şimdi kimler gözaltında, neden bu isimler gözaltında? Bir veri temizleme süreci var. Delilleri karartma, delilleri temizleme süreci var. Nedir yeni gelişmeler?
2: Evet, aslında özellikle de şu son zamanlarda biliyorsun ki faili meçhul olayların çözülmesi için Adalet Bakanlığı'nın düğmeye bastığını biliyoruz. Aslında Gülistan Doku soruşturmasının yıllar sonra 2020'den sonra tekrar bir kez daha açılmış olması bu anlamda birçok kişiye de umut oldu ve hatta bu faili meçhul olayların çözülmesi noktasında bir sembol soruşturma olduğunu belirtelim. Bu açıdan önemli. Bütün Türkiye'nin yakından takip ettiği bir soruşturma. En son Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal alınmış ve 5 Ocak'tan sonra bir daha 2020'de 5 Ocak'tan sonra bir daha da Gülistan'dan haber alınamamıştı. Ve bununla ilgili 2024'te yeni Cumhuriyet Başsavcının oraya atanmasıyla birlikte yeniden bir süreç başladı ve bununla birlikte biliyorsunuz ki Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Sonel ve beraberindeki birkaç kişi daha, bunlar biliyorsunuz soruşturmada tespit edilmiş ve tutuklanmışlardı. Ama soruşturma bununla bitmedi. Neden diyeceksin? Bugün bu soruşturmanın özellikle devam ediyor olmasının en önemli unsurunu öncelikle altını çizelim Merve. Çünkü Gülistan Doku'nun nerede olduğunu bilmiyoruz. Öldürüldüyse şayet cansız bedeni nerede bilmiyoruz. Yaşıyorsa Gülistan Doku'nun yine nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama bugün önümüzde gelen tabloda hayatta olmadığına dair bilgiler ve ibareler var. Çünkü ifadeler, yapılan incelemeler, hastane kayıtlarının silinmesi, tüm bunlara bakıldığında Gülistan Doku'nun başına bir şeyler geldi. Ve bunun içerisinde de dediğimiz gibi şu anda Tunceli Valisi'nin ismi var. Peki Gülistan Doku soruşturmasında
1: bu yeni gözaltına
2: alınanlar kim? Şüphesiz ki burada en fazla dikkat çeken isim Handan Sonel olacak. Kim? Dönemin yine şu anda tutuklu olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi.
1: Evet, neden
2: peki
1: eşi
2: neden alındı? Onu hemen sizinle paylaşayım. Çünkü Handan Sonel'in bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu oradaki tanıklar tarafından ifade ediliyor. Diyor ki bu süreçte diyor beni Tunceli Valisi şöyle şöyle yönlendirdi ve olayı bilen bir diğer isimse Handan Sonel'di diyor. Bununla ilgili bir iddia üzerine ve bazı beyanlar üzerine belki de bir telefon sinyali üzerinden Handan Sonel alınmış oldu. Ve hemen yanında kimler var? Orada Okan Yarıcı. Bu bir iş insanı. İşlerinde bir tane iş insanı var. Bu da bu. İşte orada hafriyat işlemiyle uğraşıyor. Bu da çok dikkat çekici bir detay. Çünkü biliyorsun bazen ifadesine göre Gülistan Doku'nun cansız bedenin gömüldüğü yerler durmadan değişti diye bir iddia vardı. Evet. Bu açıdan ben ilk gördüğümde iş insanı olarak çok dikkatimi çekmedi ama şöyle dönüp bir baktığımda işte hafriyat falan deyince hemen aklıma ilk olarak o geldi. İkincisi Fatih Özmen, güvenlik korucusu. Yılmaz Arslan, eski güvenlik korucu başı. Mehmet Aca, burada durmamız lazım. Neden? Çünkü bir bilişim şirketi var ve bunun üzerinden telefonuna müdahalelerin gerçekleştiği iddia ediliyor.
1: Gülistan'ın telefonu.
2: Evet. Furkan Karabulut, doktor. Ezgi Erdal da Karakaş'ta aynı şekilde doktor olarak önümüze çıkıyor ve bunların özellikle hangi işlemleri yaptığına da şöyle bakarsam ben hemen birazdan onun bilgisini de paylaşacağım ve özellikle bunların kayıt aldığı 5 Ocak tarihinden önce bir tanesinin 29 Aralık 2019'da aynı gün hatta birlikte işlem aldıkları görülüyor. Onların kayıtları var ama loglar silinmiş. Ve bu anlamda Sağlık Bakanlığı ekipleri ve siberle mücadele ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu evet kayıtlar yapılmış ama loglar silinmiş. Yani nedir? Oradaki hastanede yapılan bütün çalışmaların, bütün izlerin silindiğinin görüntüsü anlamına geliyor. Yani izin silinmesi. Adeta bilgisayarın bir kamerası gibi düşün. Yapılan evet. işlemin ortadan kaldırılması.
1: Şimdi evet kısaca bu malum hastanede başhekiminden doktoruna Hatta sekreteryasında çalışana kadar neredeyse herkes bu işin içinde, evet, gibi
2: baş
1: görüyor.
2: Başhekim zaten biliyorsun, evet, alınmıştı, evet, tutuklanmıştı.
1: Şimdi devam edelim. Hemen hızlıca diğer kısımlara da geçelim. Veri silme işi.

0: Veri silme işlemleri Emine Yılmaz 8 ve 13 Ocak 2020'de silme işlemlerini gerçekleştiriyor ve aynı şekilde Tamer Siler de aynı tarihlerde silme. Ya burası soruşturmada en çok dikkat çeken şu, hangisinin ne işlem yaptığı da tespit edilmiş bu arada.
1: Tabii
0: daha öncesinde derdik hastanede işte şu kişilerin bu olayla bir bağlantısı olduğu ifade ediliyor ama burada artık Tamer Siler'in aynı tarihlerde silme yaptığı tespit edilmiş. Ve Mustafa Yıldız 31 Aralık 2019'da DLT işlemi yaptı ve burada 8 ve 19 Ocak'ta yeniden işlem gerçekleşti. Şimdi birçok kişi diyecek ki normal şartlarda zaten 5 Ocak'tan sonra kayboldu ya, hı hı, 2020'de. Hı hı. Peki 31 Aralık 2019'da neden silsin diyeceksiniz. Çünkü 31 Aralık'tan önce 27 mi 28 tarihlerinde 29 tarihlerinde
1: Aralık'ta.
0: 29 Aralık'ta hastaneye gitti biliniyor. Şimdi hastaneyle ilgili bazı iddialar var. Oralara girmeyelim. Neden orada neyi kapatmaya, örtbas etmeye çalıştılar? Biliyorsunuz orada bir birlikte olduğu yönünde zorla işte taciz, tecavüz iddiaları vardı. Bununla ilgili olabilir diye tahmin ediyoruz sadece. 8 ve 13 Ocak'ta yeniden işlem gerçekleşmiş ve burada Münir Polat'ın Mustafa Yıldız'la birlikte hareket ettiği değerlendirilmiş. Yeter Satıcı ve Alevşan'ın farklı tarihlerde kayıtlar üzerinde işlem yaptı ve aynı zamanda yoldaş Altaş'ın bilgi işlem uzmanı Emine Yılmaz'a para gönderdi. Bu sadece HTS ya da KGS değil, aynı zamanda MASAK raporlarının da incelendiği bir soruşturma. Evet. Biliyorsun 700 saatten fazla güvenlik kamerası incelenmişti ve burada da bir MASAK raporu da inceleniyor. Kim kime para gönderdi, kim kimle bağlantılı, tüm bunlar ortaya çıktı. Evet, Gülistan Doku'nun işte geriye kalan fotoğrafları bunlar. 5 Ocak'ta son olarak işte yurttan çıktı, yürüyüşe başladığında işte orada görülüyor ve en son sinyal aldığımız yerse tamamen arka tarafınızda telefon sinyalinin görüldüğü yer, Sarı Saltuk Viyadüğü. Minibüse bindiği yerle en son geldiği telefon sinyalinin verdiği yer burası. Bir de bir kare fotoğraf var. Bilmiyorum zamanımız var mı? Bir
1: hızlıca kare hemen fotoğraf paylaşalım.
0: Var. Bir viyadüğün üstünde, işte o viyadüğün üstünde böyle çökmüş bir kare fotoğraf vardı, hatırlayacaksınız. O fotoğrafta şöyle bir şey, çünkü o bir aracın güvenlik kamerasından kayda geçmişti. Şimdi özellikle de bu süreçte bunca yıl araştırmışken hiçbir şeyin ortaya çıkmayarak öyle bir kaydın ortaya çıkmış olması da şunu düşündürüyor. Acaba bunlar Gülistan Doku'yu bilinçli olarak mı o noktada beklettiler ve oradan öyle bir kare fotoğraf aldı?
1: O
0: bakın,
1: fotoğrafı verelim.
0: Bu gördüğümüz
1: hemen
0: fotoğraf karesi elimizdeki tek görüntü. Bunu neden servis ettiler belki de o dönemlerde? İşte son olarak bu noktada görüldü ve bundan sonra da o bölgedeki baraj üzerinde çalışmalar yapılsın. İşte nedir? Gülistan Doku son olarak burada görüldü. O zaman buradan atladı. Bir intihar süsü vermek istenmiş
1: hedef
0: olabilir. Bunun içinden bir ifade ediyoruz.
1: Kamuoyunu yanıltma, polisi, savcıyı da yanıltmak için.
0: Toparlayacak olursak Sayın Bakanımız, Adalet Bakanımız Akın Gürlek demişti. Bu işin sonu nereye dayanırsa dayansın, ipin ucu nereye giderse gitsin, kör bir kuyu bırakmayacağız, kör bir nokta bırakmayacağız, aydınlatacağız. Ve nitekim bununla beraber Tunceli Valisi'nin bu konuyla ilgisi olduğu şüphesiyle tutuklandı. Ve bugün eşinin de aralarında olduğu, Handan Sonel'in de beraberinde olduğu toplamda 15 kişi şu an itibariyle gözaltına alındı. Yani bizim şu anda gördüğümüz şu, Gülistan Doku'nun sadece ortadan kaybolmasına sebep olan, vesile olanların ve soruşturmayla ilgisi olanların belirlenmesi yetmez. Tabii ki hepimizin merak ettiği bir şey var. Gülistan Doku'ya ne olduğu bilinse bile Gülistan Doku'nun bedeni nerede? Bu sorunun cevabı aranıyor
1: bunu
0: şu anda.
1: Hala, bu arada bu Amerika'daki çocuk söylemişti sanki, değil mi? Amerika'daki adam söyledi bunu.
0: O söyledi. Ama o da alındı biliyorsun.
1: O da alındı ama evet, ne oldu? Bu bir köy vardı orada.
0: Bir köye gittik. Hatta bizim bölge müdürümüz, temsilcimiz Sinan Yılmaz. Doğru. O bölgede çok derin incelemeler yaptı. Güvenlik kameralarının nerede olduğunu ortaya çıkarttı.
1: Ama kimse
0: ve
1: itiraf
0: bir köye
1: hala
0: gitti. Bir yer buldu biliyorsun. 80 santim uzunluğunda, 180 mi 170 santim uzunlukta, daha doğrusu derinliğinde 80 santim olduğu bir yer buldu. Yani bir mezarlığı adeta, hı hı, andırıyordu ama onun da içerisinde incelendiğinde bir şey çıkmadı. Zaman çok geçti. Malum 2020'den bahsediyoruz. Bugün 2026 ve burada Sağlık Bakanlığı'nın teknik incelemesinde altını çizelim, 28 milyondan fazla kayıt incelendi. 8 Ocak 2020'de Gülistan Doku'nun adına SGK provizyonu oluşturduğu görüldü. Evet. Ve 4 saniye sonra takip numarası oluşturulmuş. Yaklaşık 1 dakika sonra aynı kayıt Tunceli Devlet Hastanesi'nde IP adresi üzerinde silinmiş. Ve son olarak da 13 Ocak 2020'de ikinci sağlık verisinde CİSEM'den silindiği ortaya çıktı.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Kal lütfen bizimle. Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin yeni bilgileri paylaştık. Şimdi yeni bir görüntü var. İstanbul Beylikdüzü'nde sıcak bir görüntü. Bir metrobüsten dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine

0: çok sayıda ekip sevk edildi. Burası Beylikdüzü metrobüs durağı ve seyir halindeki bir metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başlıyor. Henüz bilinmiyor yangının çıkış nedeni ama orada trafiği de etkilediğini görüyoruz en azından gelen görüntülerde. Yoğun da bir saat tabii. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve sanıyorum dumanlar çevredeki sağ sol şeritteki araçları da etkilemeye başladı. Beylikdüzü metrobüs durağı burası. Seyir halindeki metrobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Tahliye olup olmadığına ilişkin metrobüsün içindekilere dair henüz bir açıklama yok. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır ama şu an trafikte de bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tabi İstanbul'un da en ucu ve en kalabalık noktalarından biri. Daha önce de çok sık karşılaştığımız manzaralardan biri, maalesef yine aynı tablo.
1: Merve, İstanbul'da ne yazık ki geldiğimiz nokta, şimdi yoğunluktan başlayacak olursak, İstanbul bir zamanlar dünyanın trafik yoğunluğunda 6. sıradayken şu anda 1. sıraya yükseldi. Ve toplu taşımalardaki bu arızalar, toplu taşımalardaki bu tarz olaylar artık İstanbul'un alıştığı bir tablo haline geldi. Yani bir yerden bir yere varmanın artık sadece bir çile olmasından ziyade artık bir can güvenliği meselesi haline geldiğini görüyoruz. Çünkü buradaki bu metrobüsün şu an bozulması demek birçok insanın gideceği noktaya geç kalmanın ötesinde ne diyorsun? Dumanlar yükseliyor diyorsun. İçeridekilerin tahliye edilip edilmediğini bilmiyoruz. Yani artık İstanbul'da toplu taşımalardaki bu tarz vakalar, bu tarz olaylar İstanbullunun can güvenliğinin olup olmadığı tartışmalarını baştan ortaya çıkarıyor. Ve özellikle şunu söyleyeyim, şu anda gördüğünüz nokta zannedersem Beşiktaş istikametine doğru gelen bir kısım. Yani Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a doğru gelirken arıza vermiş. Şöyle düşünün, arıza verdiği noktada arkasından gelen aracın defalarca kez aslında kontrolünü sağlayamaması sebebiyle Küçükçekmece'deki kazayı başlatılıyorum. Kontrol edemeyip arka arkaya bir kaza olmuştu. Burada da böyle bir kaza meydana gelebilirdi. Ya da o yangında dilerim, ya da içerisinde olan insanların sağlık durumlarının iyi olduğunu temenni ederim. Ama gerçek anlamda şunu söyleyeyim, İstanbul'da gazetecilik yapan bir isim olarak ben artık metrobüslerin dumanla buluşması, metrobüslerin ya da İETT araçlarının bir anda alev alması bana çok anormal gelmiyor.
0: Ama motor, yani bu motor kısmında sürekli çıkıyor bu yangınlar. Muhtemelen bu bakımlar...
1: Bakım noktası biliyorsun çok tartışılıyor.
0: Var, evet.
1: Özellikle Özgür Karabat, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı biliyorsunuz. Şimdi onunla ilgili birçok iddia vardı. Biz bunu defalarca kez ifade ettik ama bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Kendisinin mali müşavirliğini yaptığı iddia edilen bilgilere göre kendisinin bağlantılı olduğu bir firmaya verilmiş. Hatta bu metrobüsü üreten, yani bizzat üretimini gerçekleştiren firma bir noktada yetersiz görülmüş ama 6-7 ay önce kurulmuş bir firma ne hikmetse etkili görülmüş, yetkin görülmüş ve onlara verilmişti. Ve sonrasında da hatta kullanılan malzemelerle ilgili birçok iddia. Yani her gün bir yerde bir otobüs yanıyorsa, her gün yollarda vatandaşın bindiği bir otobüs değil, vatandaşın ittiği bir otobüs tablosu ortaya çıkıyorsa, tabii bunun sebebi de bakım noktası. Yani söylediğin, işaret ettiğin yer çok kıymetli. Burada özellikle dediğimiz gibi bu araçlar neden böyle oluyor? Bir yandan da şu var. Şimdi bir zamanlar İstanbul'un otobüsleri, ulaşım filosu en genç filoyken ama gel gör ki şu anda artık neredeyse en yaşlı filo haline gelmeye devam ediyor. Yani bakmazsan daha olur. İşte burada evet, da onu görüyoruz ama dilerim hiç kimseye bir şey olmamıştır.
0: İnşallah, ve birileri yani de bundan ders çıkarır. Yeter tabii yani
1: burada. Bugün duman çıktı, yarın alev çıkabilir yani.
0: Allah korusun, tabii insanları da kaybettik bu kazalarda ama yaşaması korkusu bile yeter. Çok öyle, geçmiş olsun. İnşallah kötü bir haber almayız oradan. Mehmet, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geldiğin için, yayına katkı için. Mehmet Karataş'la birlikteydik. Çorum'a gideceğiz şimdi. Çorum'da Yamaç Paraşütü Festivali vardı. 1500 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalanan paraşütçülerden biri çok geçmeden yere çakıldı. O anlarda da kameralar kayıttaydı.
2: Yamaç paraşütü şenliği faciayla son buldu. 48 yaşındaki paraşütçü 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenliği düzenlendi. Festivale katılan isimler arasında Antalya'dan gelen paraşüt pilotu Bayram Kurt da vardı. 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandığı anlarda kameralar kayıttaydı. Aslında her şey sorunsuz ilerliyordu. Bir süre havada süzülen Kurt rüzgarın etkisiyle havada asılı kaldı.

0: vardı. Kayalıklara doğru hızla düşen deneyimli pilot yedek paraşütü açsa da yere çakılmaktan kurtulamadı.
1: Aram düştü.
0: 30 metreden yere çakılan 48 yaşındaki Bayram Kurt hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
2: Samsun Çarşamba'da tekne faciası yaşanmıştı. Denizde kaybolan Ekrem Dursin'in de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
3: Tekne faciasında kaybolan Ekrem Dursin'in cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde gezinti için denize açılan ailenin bulunduğu Yaz isimli tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle alabora olmuştu. Üç kişinin sağ kurtarıldığı Otcan pazarında anne ve babanın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından kayıp bir kişi için aramalar devam etti. Aramaların ikinci gününde dalgaların arasında kaybolan dayı Ekrem Dursin'den de acı haber geldi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda 37 yaşındaki Ekrem Dursin'in de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece acı faciada can kaybı 3'e yükseldi. Öte yandan alabora olan 4,5 metrelik teknenin enkazına da ulaşıldı. Deniz polisi tarama cihazıyla kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta tespit edilen Yağız isimli tekne ekiplerce denizden çıkarıldı.
2: Bitlis'te bir evde yangın çıktı. Yoldan geçen tır sürücüsü durumu fark etti ve bu sayede facianın eşiğinden dönüldü. Dumanı kilometrelerce uzaktan fark eden sürücü yanan evdeki 22 kişilik aileyi uyandırdı ve dışarı çıkmalarını sağladı.
4: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
5: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyor diye. O adam, Allah ondan razı olsun, onu, ailemin hayatını kurtarmış.
4: Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde Piratin ailesinin yaşadığı evden sabaha karşı dumanlar yükseldi.
5: Saat 5'te bana telefon geldi. Dediler ki senin annenin evi yanmıştı.
4: O sırada kilometrelerce uzakta seyir halinde olan bir tır sürücüsü yangını fark etti.
5: Bir tane tırcı yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş, gelmiş benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
4: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
5: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
4: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
5: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldadır.
2: Tuzla'ya gideceğiz. Tuzla'daki has sitesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 232 konut ve 31 iş yeri teslim edildi. A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci ayrıntıları anlatıyor.
6: Teşekkürler Merve Tepe. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim size de. Senin de belirtmiş olduğun gibi bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Tuzla'dayız. Kentsel dönüşümün olduğu apartmanların olduğu noktadayız. Biliyorsunuz ki İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Bu nedenden dolayı da kentsel dönüşüm oldukça önemli. Bulunduğumuz noktada da buradaki daireler kentsel dönüşüm için başvuruda bulunmuştu ve kentsel dönüşüm sonrası evlerine kavuştular şu anda. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da o daireleri gösteriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Bakanlığı'nca İstanbul Tuzla ilçesinde yürütülen has sitesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 232'si konut, 31'i de iş yeri olmak üzere toplam 263 bağımsız bölümün inşası tamamlandı. Tuzla rezerv yapı alanı dönüşümüne örnek teşkil eden proje kapsamında depreme dayanıklı, yine enerji dostu ve yeşil alanları ve aynı zamanda parkları ile modern yaşam alanları inşa edildiğini belirtmiş olalım. Tabii hak sahipleri de Mart ayı itibariyle yeni evlerine taşınmaya başlamıştı. Hatta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşmıştı. Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi

0: daha milletimizin yüzü gülünce bizim de bize de dünyalar verilmiş gibi oluyor diye ifadede bulunmuştu. Dediğimiz gibi İstanbul depreme yine dayanıksız. İstanbul'da birçok evler, daireler var. Kentsel dönüşüm de bu anlamda oldukça önemli. Tuzla'daki kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte şu anda hak sahipleri artık evlerine taşınmayı da devam ettiğini belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıçtepeci anlattı ayrıntıları. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarında da doluluk oranları düşmeye başladı. İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Son verilere bir göz atalım.
2: Artan su tüketimi ve aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düşüyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesindeydi. Bu oran son iki haftada %58'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada %82 ile Ömerli, üçüncü sırada %75 ile Darlık Barajı var. En düşük doluluk oranı ise %29'da Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.
1: Ankara Yeni Mahalle'de dün öğle saatlerinde çıkan otluk alan yangını çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yolda yürüyen bir kişinin otları kasıtlı olarak ateşe vermesi sonucu büyüyen alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
2: Elindeki çakmakla kuru otları ateşe verdi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sadece otlar değil, yangında ağaçlar da zarar gördü. Görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinden. Uğur Mumcu Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Güvenlik kamerasının kadrajına giren bu kişi ise bir anda otluk alanı yaktı. Geniş arazide başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın havadan da görüntülendi. Otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangında onlarca ağaç küle döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemi alındı. Havadan yangın söndürme helikopterinin, karadansa çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ise her yerde yangını başlatan bu şüpheliyi arıyor.
1: Türkiye'nin en geniş orman alanlarına sahip illerinden Kastamonu'da Yeşil Vatan için 7 gün 24 saat aralıksız nöbet devam ediyor. Yangın gözetleme kulelerinden harekat merkezine uzanan sistemle en küçük dumanlar anında tespit ediliyor. Ekipler hemen alarma geçiyor.
2: Gözler bir an olsun ormanlardan ayrılmıyor. En küçük duman anında tespit ediliyor.
3: Burada iki var ya, 7-24 saat ormanlarımızı korunması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz. Arazözü yangın yerine olduğu mesafe kadar en kısa mesafeden bilgilendirmek, yönlendirmek de bizim görevimiz. Bunun için de 7-24 saat biz buradayız, görevimizin başındayız.
2: En geniş ormanlık alanların bulunduğu Kastamonu'da kulelerden gelen her bilgi saniyeler içinde yangın harekat merkezinde değerlendiriliyor. Amaç ekipleri en kısa sürede doğru noktaya yönlendirmek.
4: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale, yangın müdahale de çok önemlidir. O yüzden görevimizin başındayız. Burada son sistem, elektronik sistemleri kullanıyoruz.
2: Yangınla mücadelede en büyük avantaj alevler büyümeden müdahale. Bu nedenle kulelerde ve merkezde nöbet gece gündüz aralıksız sürüyor.
3: Ormanlar hepimizin, daha duyarlı ve dikkatli olursak daha iyi olur. Çünkü %90 ihtimalle

0: insan kaynaklı çıkıyor.
1: Çocukların kendi bedenlerinin sınırlarını tanıması ve kendini koruyabilmesi için mahremiyet eğitimi büyük bir önem taşıyor. Peki mahremiyet eğitimi ne zaman ve nasıl başlamalı? Çocuğa nasıl mahremiyet eğitimi verilmeli? Bu sorunun cevabını uzmanına sorduk, izleyeceğiz. Ardından yeni gelişmelerle saat başına devam edeceğiz.
2: Mahremiyet eğitimi çocuğa korkmayı değil, kendini korumayı öğretir.
3: En büyük tehlikelerden bir tanesi de mahremiyet duygusunun kaybolması. Bir toplumun çiçeği çocuklardır. Çocuklardan mutlaka mahremiyet duygusunu geliştirmemiz gerekir.
2: Çocukların beden sınırlarını tanıması ve kendini koruyabilmesi için mahremiyet eğitimi kritik önem taşıyor.
4: Çocukların kendilerini güvende hissetmesi de gerektiğinde hayır diyebilmesi de doğru mahremiyet eğitimiyle başlıyor. Peki mahremiyet eğitimi kaç yaşında başlamalı ve doğru yöntemleri neler?
5: 6-7 yaşlarında başlaması gerekiyor ki çocuklar yani her eğitim vermek gerekiyor, dini eğitimleri. Çocuklar kendi başlarına hayır demeyi bilmeleri gerekiyor.
6: Öperken bir izin almak, istemediği dokunuşu ya da istemediği bir öpüşü aslında hayır demeyi öğretmek mahremiyet eğitiminin bir parçası, evet. Burada zorlamamak gerekiyor.
2: Mahremiyet eğitiminde anne babanın rolü çok önemli. Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Zeynep Zorlu, çocuklardaki mahremiyet eğitimi konusuna dair önemli bilgiler paylaştı.
3: Çocuklara mahremiyet duygusunu anlatabilmek için her şeyden önce o çocukla empati kurabilmek lazım.
6: Fazla korumacı davranabiliyoruz. Başına bir şey gelir mi, biri eller mi, bir şey yapar mı gibi. Bunun da bir dengesi olmalı. Güzelce onunla konuşmaları, kızlar için işte atletle kilot, erkekler için kilot bölgesinin içi özel bölgelerimizdir evladım. Buraya benden, babandan ve gerektiği zaman doktor abi, abladan başka kimse bakamaz, dokunamaz. Böyle bir şey olduğunda ya da sır gibi bir şey sana dendi, lütfen benimle paylaş ve hayır istemiyorum, dokunamazsın demeyi öğren gibi. Hani kısaca bunu söylemeleri ve çocuğu da aslında bu şekilde eğitmeleri yeterli.
4: Efendim mahremiyet eğitimini çocuklarda nasıl yapıyorsunuz acaba?
7: Ya biz daha çok açıkçası özel bölgeleriyle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Hani onlar size ait, dikkat edelim dışarıda, kreşte, yani bu size ait bir şeydir. Kimsenin dokunmasına izin vermiyoruz.
4: Mahremiyet eğitimi yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda dini ve ahlaki bir sorumluluk olarak da görülüyor. Peki çocuklarda bu bilinç nasıl oluşturulmalı?
2: Uzman Vaiz Ersoy Koyuncu mahremiyet konusunu dini açıdan değerlendirdi.
3: Tabii çocuklara bu daha çok örnekten yola çıkarak bunlar anlatılmalıdır. Bir ebeveynin, örneğin daha çok bizim ahlak olarak düşündüğümüz bir ebeveynin aile içerisinde, ev içerisindeki mahremiyet sınırlarına dikkat ederek, örneğin baba ve annenin evdeki sınırlarına dikkat koyarak, aynı zamanda okulda öğretmenlerin kendi sınırlarını belirleyerek, aynı zamanda bizlerin camide hocaların yaz Kur'an kurslarında olsun, diğer kurslarda olsun örnek olarak çocuklara mahremiyet bilincini onlara aşılamak, onlara vermek zorundayız.
8: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar attı. 0505 188 10 çift 0.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın Haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri resmi gazetede yayımlandı. Buna göre geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
0: Toyota. Reklam.
5: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.

Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz Salı, ekranlarını yeni açan izleyicilerimize bir kez daha günaydınlar, merhaba diyelim. Sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce yeni saatte canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Savaş gerilimi küresel bir enerji krizini de beraberinde getirdi. Avrupa gaz fiyatları 4 ayın zirvesine çıktı. Hürmüz krizi devam ederken kış öncesi Avrupalılar korkuda. Fransa'dan son bilgileri Ömer Aydın paylaşacak. İngiltere'ye başbakan dayanmıyor. 10 yılda 7. başbakan bu kez koltuğa oturdu. Bundan sonra ne olacak? İngilizler Burnham için ne düşünüyorlar? Londra'dan Alparslan Düven son bilgileri paylaşacak. Ve yurt gündemine bakalım. Ankara'da gündem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacaklar. Bugün kritik gün çünkü Özgür Özel'in son kez CHP grubunda konuşması ve yeni partiyi duyurması bekleniyor. İlter Yeşiltaş kulis bilgileri paylaşacak. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de yeni bir operasyon yapıldı bugün ve 15 kişinin daha gözaltına alındığı paylaşıldı. Erzurum'dan Yüksel Akalan son bilgileri paylaşacak. Aşırı sıcaklar İstanbul'da barajları tehdit etmeye başladı. Yoğun yağmurla geçen kışa rağmen doluluk oranları fazla kullanımla birlikte %58'e gerilemiş durumda. Ahmet Nazif Bural son bilgileri paylaşacak. Ajans bugüne devam ediyoruz. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyet güçleri Bulut'un adresinde arama gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Bu kapsamda belediye başkanının da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Başsavcılık yolsuzluk soruşturmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut için gözaltı kararı verdi ve Doruk Bulut bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Bulut'un evinde arama gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın 6 ayında yürütülen siber suçlarla mücadele operasyonlarını paylaştı. Çiftçi siber ortamda işlenen suçlara karşı sıfır tolerans anlayışıyla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Son 6 aydaki operasyonlar değerlendirildi. Tavizsiz mücadele mesajı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın çalışmalarının ele alındığı toplantıda son 6 aydaki operasyonlar değerlendirildi. 2026 ve sonrasına ilişkin tehdit senaryoları, yapay zeka destekli saldırılara karşı geliştirilen yeni stratejiler ve kurumlar arası işbirliği masaya yatırıldı. Bakan Çiftçi, dijital teknolojiler geliştikçe siber tehditlerin de hızla değiştiğini söyledi. Suç örgütlerinin yapay zeka ve internet teknolojilerini kullanarak yöntemlerini sürekli güncellediğini belirtti.
2: Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamik. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanıyor. Küresel ağlar kuruyor ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebiliyor.

0: Bakan çiftçi siber suçlarla mücadelede tavizsiz mücadele mesajı da verdi.
1: Siber ortamda işlenen suçlara karşı sıfır tolerans anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını siber dünyada da kurutacağız.
0: Toplantıda siber güvenliğin güçlendirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yeni nesil teknolojilere karşı ortak mücadelenin sürdürüleceğine de vurgu yapıldı.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. O ifadenin ayrıntılarına bakalım.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece toplam sayı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Cuma günü Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
4: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Oğuzhan Uğur, Emir Yaşar, Fatih Eke, Suzan Düşküner Mintaş, Hüseyin Küçük, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün tutuklama talebiyle suç ceza kimliğine sevk edildi. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle suç ceza kimliğine sevk işlemleri yapıldı.
3: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu da hazırlandı. Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu, bunların 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı raporda belirtildi.
2: Haber merkezimize yeni düşen bir görüntü. Antalya'da bir apartmanda yangın çıktı. Çatı katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor ancak çatı katında bir cam pazarı yaşandığı görülüyor. Yangının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yok. Burası Antalya, 5 katlı bir binanın terasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve binanın terasında kurtarılmayı beklediler. Mahsur kaldılar. İtfaiye ekiplerinin yoğun bir mücadelesi var. Hem yangını söndürmek hem de çatı katındakileri kurtarmak için yoğun bir mücadele sürüyor şu an. Sağlık ekipleri de o noktada. Antalya'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangının ardından patlama da yaşandığını görüyoruz. Yerleşim yeri yanında hemen konutlar da var ve yangının mahalleye de sıçramaması için, içeridekilerin de kurtarılması için büyük bir çaba var. İki kişinin şu an kendini terasın dışına, binanın dışına attığını görüyoruz. Onlara da hemen itfaiye ekipleri müdahale ettiler ve kurtarmaya çalıştılar. Adeta bir cam pazarı yaşanıyor. Beş katlı binanın terasında iki kişi kurtarılmayı beklediler. Neyse ki ekipler hemen müdahale ediyorlar.
5: Ve hadi ya, boğulacak adamlar.
2: Yoğun dumandan etkilenmemeleri için de hızlıca müdahale gerçekleştirdiler. İki kişi terasta asılı kaldılar. Kurtarılmayı beklediler. Ekipler neyse ki hızlıca yetiştiler ve onları kurtardılar. Zaten onlar kurtarıldıktan hemen sonra da bu yangının patlamaya dönüştüğü görülüyor. Henüz yangının neden çıktığına dair bir bilgi yok.
5: Ya su, sıksanız ya suyu.
2: Yangının diğer binalara sıçramaması, diğer katlara sıçramaması için de yoğun bir mücadele var.

0: Gülistan 9 soruşturmasında bugün yeni bir operasyon yapıldı. 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmadaki son gelişmeleri Yüksel Akalan anlatıyor. Yüksel.
1: Evet Merve Tepe, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturması büyük bir titizlikle devam ederken kritik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaklaşa yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de gerçekleşen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Tabi bu 15 şüpheli içerisinde bulunan kişiler oldukça dikkat çeken kişiler. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği belirlenen bilişim şirketi sahibi ve bunun yanı sıra devlet hastanesinde çalışan 3 doktor, 2 hemşire ve bilgi işlem personellerinde bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüphelilerin şu an itibariyle işlemlerini sürdüğünü belirtelim. Tabi detaylı bir şekilde bakıldığında aslında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu tutuklanmıştı. Eşinin de yine yaşanan gelişmelerden haberdar olabileceği değerli. Bu kapsamda gözaltına alındı. Aynı zamanda yine Gülistan Doku'nun sim kartının Tuncay Sonel'in yakın koruması Gökhan Ertok tarafından bilişim şirketine gönderildiği ve içerisindeki verilerin silindiği değerlendiriliyordu ve yine bilişim şirketi sahibi de gözaltına alındı. Tüm bunların yanı sıra Gülistan Doku kaybolmadan bir hafta öncesinde hastaneye gitmiş ve tedavi olmuştu. Bu tedavisinin yine hastane kayıtlarının silindiği değerlendiriliyordu ve bununla ilgili yapılan Sağlık Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde incelenmişti. Yapıldı ve Gülistan Doku'nun kaybolduktan 3 gün sonrasında yani 8 Ocak tarihinde hastane kayıtlarının bilgi işlem personelleri tarafından silindiği belirlendi ve yine bu kapsamda da detaylı bir şekilde inceleme yapılıyor. Bir diğer taraftan ise gözaltına alınanlar arasında bir hafriyat şirketi sahibi ve aynı zamanda iki güvenlik korucusu da bulunuyor. Yine bu şahısların da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin ortadan kaldırılması hususunda bir çalışma yapmış oldukları değerlendirildiğinde belirtelim. Tabi şu an itibariyle şüphe ellerin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tutuklama gelebilir ya da verilecek ifadelerin ardından gözaltına alınacak yeni kişilerin de olabileceği değerlendiriliyor. Tüm bunlar yaşanırken Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da yine Tunceli Kırsalı'nda devam ediyor. 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'dan bir iz aradığını da belirtelim. Bir diğer husus da yine dosyanın kritik ismi Umut Altaş. Bilindiği üzere firari olan Umut Altaş ABD'de bulunuyor ve kırmızı bülten çıkarılmıştı. Ardından Türkiye'ye iade süreci de başlatılmıştı. Bugün itibariyle Umut Altaş'ın da ABD'de hakim karşısına çıkacağını belirtelim. Tabii ABD'deki yargılanmasını tamamlamasının ardından da Türkiye iade süreci gerçekleşecek diyerek söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel Akalan çok teşekkürler. Kolaylıklar. Yüksel anlattığı ayrıntıları. İstanbul'a dönelim. İstanbul Sultan Gazi'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Haydar Ali Demir park halindeki bir servis minibüsünde ölü bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: 2 gündür aranıyordu. Cansız bedeni park halindeki minibüste bulundu. İstanbul Sultan Gazi'de park halindeki servis minibüsünden kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise ihbar etti. Minibüse giren ekipler içeride cansız bedenle karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde ölen adamın 2 gündür kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Ali Demir olduğu anlaşıldı. Ali Demir'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Fatih'te hırsızlar 170 milyon lira değerinde 51 kilo 482 gram altın çaldılar. Kısa sürede yakalandılar. Altınların nereden çıktıysa herkesi şaşkına çevirdi.

0: 170 milyon liralık altını dakikalar içinde valizde kaçırdılar. Çalınan altınlar küvetin altından çıktı. İstanbul Fatih'te iki kişi bir kuyumcu deposunu gözlerine kestirdi. Hırsızlardan biri depodan 170 milyon lira değerinde 51 kilo 482 gram altını 10 dakikada çaldı. Kapıda onu bekleyen arkadaşlarıyla kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Soyguncular aynı gün kağıthanede saklandıkları adreste yakalandı. 170 milyon lira değerindeki altınlarsa küvetin altından çıktı. İki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
1: Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sorgulama ekranından ulaşabiliyorlar. Yükseköğretim Kurumları sınavına giren milyonlarca aday 2026 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını bu sabah duyurdu. 2,5 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşılabiliyor. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de Türkiye genelinde 5 birinci var. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da ayrıca yayımlanacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen sene hangi taban ve tavan puanlarla öğrencileri kabul ettiği yer alacak. YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda duyurulacak. Ankara'ya dönelim. Meclis gündemine bakacağız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün süreç yasası turuna çıkıyor. Bu kapsamda önce MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek Meclis Başkanı. Sonrasında DEM Parti grubunu ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak adımlar için görüşme trafiği hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş saat 12.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Süreç yasasına dair görüş alışverişinde bulunacak.
3: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
0: Kurtulmuş'un bir sonraki durağı DEM Parti grubu olacak. Meclis Başkanı, DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüşecek.
4: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş, çarşamba günü saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayı görüşecek. Kurtulmuş, başta CHP olmak üzere muhalefetteki diğer partileri de ziyaret edecek.
5: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
0: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ise geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Bahçeli görüşmede sürecin arkasında olduğunu söyleyerek devlet politikasının nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etmişti.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
0: DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. DEM Parti kaynakları çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı. DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 21 Temmuz Salı günü saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul edecek. Görüşmenin gündem maddesi ise süreç yasası olacak.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yeni partiyi açıklaması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu kanadına da bakacağız. Yarın MYK toplantısına başkanlık edecek Kılıçdaroğlu ve yeni ihraç kararları bekleniyor orada da. Hemen gidelim, son bilgileri alalım. Ankara'da ana muhalefette neler oluyor? Bugün Özgür Özel nasıl bir yeni parti yol süreci paylaşacak? Özellikle merak edilen sorular şunlar. Hangi vekiller biraz daha yeni partiye geçebilir? Beklendiği gibi olabilir mi? Hem partiden hem belediyelerden ayrılanlar. Eğer bir ihraç süreci devam edecekse Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, bu yeni ihraçların kimler olacağı da tabii ki merak ediliyor. Hem belediyeler özelinde hem Özgür Özel'e yakın isimlerde, milletvekili özelinde yeni ihraç kararlarına ilişkin bazı beklentiler var. Ancak burada esas kritik nokta Özgür Özel'in açıklayacağı yeni partiyle birlikte kimlerin o partiye geçebileceği. Beklendiği gibi çok da fazla vekil geçecek mi? Yoksa Özgür Özel buna dair bir önlem alacak mı? Daha önce yaptığı açıklamada Özgür Özel, şayet ben ve biz, yani ekibini kastederek biz ayrılırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %3 ila %5'e düşer demişti. Bunun ayrıntılarını konuşacağız birazdan. Ankara'ya gideceğiz. İlter Yeşiltaş'a son bilgileri paylaştık. Şimdi Bursa'ya dönelim. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da milyarlık imar yolsuzluğu davasının ilk duruşmasında koridorlar karıştı. Görevden uzaklaştırılan eski Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanık yargılandı. Mahkeme önünde provokasyona soyunan CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu görevli polisleri itti, arbede çıktı.
6: Sayın vekil.
0: Bursa Bölge Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıklar için yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmar yolsuzluğu soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu koridorlarda adeta terör estirdi. Bazı kişilerin salona alınmamasını gerekçe göstererek görevli polisleri iten Kayışoğlu, güvenlik çemberini aşarak davayı provoke etmeye çalıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan gerginliğin ardından duruşma salonuna geçildi. Rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Mustafa Bozbey için hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Bozbey suçlamaları reddederek beraatini istedi.
1: Amerika ile İran arasındaki gelişmelere de bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İran Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek dedi. CENTCOM'dan da bir açıklama var. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı.
7: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın bu şehir, Tebriz, Sirikçabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan bu şehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil, onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: Avrupa hızla artan gaz fiyatları nedeniyle alarma geçmiş durumda. Hürmüz krizinin hala çözülememesi gaz fiyatlarını yine yükseltti. Ayrıca sıvılaştırma

0: hem doğalgaz krizi Avrupalı idarecileri kara kara düşündürüyor. Bu noktada da baktığımızda hem bizim bölgemizde yani İran ve etrafında gelişen krizleri çözmek için direten bir Avrupa söz konusu. Diğer yandan da tedariği başka yönlere, başka bölgelere kaydırmaya çalıştığını da görüyoruz. Bu noktada geride bıraktığımız aylar içerisinde yeni kararlar aldı Avrupa Birliği yöneticileri. Tabii en büyük amacı önümüzdeki kışı en azından bir önceki kışlardan biraz daha rahat geçirebilmek. Fakat ortaya çıkan gerçekler bunun hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Çünkü bir önceki kış Avrupa'daki enerji depoları, doğalgaz depoları %28 oranında doluydu. Bu kışın ise bu oranın çok daha aşağılarda olacağını gösteriyor. Tabii Avrupa için en önemli hedef İran krizini bir şekilde, Hürmüz Boğazı krizini bir şekilde sona erdirmek. Çünkü Ocak 2027 itibarıyla sıvılaştırılmış doğalgazı artık tamamen kesmek zorunda kalacak. Rusya'dan alacağı doğalgazı şimdi yeni krizlerde kapıda olacak. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki krize bir son verilmezse, Afrika ülkelerinde özellikle Cezayir çok büyük bir doğalgaz ihracatçısı. Cezayir'e de Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerin öncülüğünde enerji bulabilmek amacıyla, sıvılaştırılmış doğalgaz bulabilmek amacıyla bu bölgelere de, bu yönlere de Avrupa Birliği ülkelerinin yönünü çevirdiğini diye söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın anlattı ayrıntıları. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime yakından bakacağız biraz. Küresel enerji piyasaları çünkü yeniden alarma geçti. İran'la Amerika arasında çatışmanın gölgesinde bir alternatif enerji koridoru arayışı var ve Türkiye'nin stratejik rolü de tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Ayrıntılara bakalım.
2: Dünyanın en önemli denizcilik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından bir kez daha küresel gündemin odağına yerleşti.
3: Bugün Hürmüz'ün dünya ekonomilerini derinden sarstığını görmekteyiz.
2: İki ülke çatışmaya son vermeyi amaçlayan geçici bir anlaşmayı imzaladıktan sadece bir ay sonra yeniden karşılıklı saldırılara başladı.
3: Bugün İran-Amerikan-İsrail Savaşı'nda Hürmüz'ün ön plana çıkmasının ana nedenlerinden bir tanesi küresel güç hakimiyetindeki, güç dengelerindeki önemli bir gücün elde edilmesi veya kaybedilmesi anlamına gelen bir stratejik konjonktür ifade etmektedir.
2: Artan gerilim nedeniyle petrol fiyatları yine yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok tehlikeli hale gelirse, körfez ihracatçıları petrol ve doğal gazlarını pazara ulaştırmak için alternatif güzergahlar kullanabilir mi? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş anlattı.
3: Bugünkü gelinen noktada Hürmüz'ün alternatiflerinin alandığı görmekteyiz. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ikame edilmesi kısa vadede pek de mümkün olmadığını söylememiz gerekir. Ancak enerji akışının farklı güzergahlara dağıtılması küresel enerji güvenliği açısından çok çok önemlidir.
2: Bu durumda Boğaz'da yaşanabilecek olası bir kapanma ya da güvenlik riski dünya petrol ve doğalgaz piyasalarını nasıl etkiler?
3: Artan enerji fiyatları dünya ekonomisini derinden etkilerken küresel güç anlamında da Hürmüz'ün giderek stratejisinin de öneminin arttığını görmekteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde olan Fujairah boru hattı, burası da riskleri de beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Daha çok kara taşımacılığına kayan bir petrol sevkiyatını daha çok ön plana çıktığını görüyoruz ki bu da Irak, Türkiye petrol yeni boru hatlarını da beraberinde getirdiğini görmekteyiz.
2: Peki alternatif güzergahlar bu açığı kapatabilecek kapasiteye sahip mi? Veya Türkiye bu durumda nasıl bir konumda?
3: Bu süreçte Türkiye hem Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan boru hattıyla beraber hem Akdeniz'e doğru Türkiye kritik ve stratejik bir konjonktüre ulaştığını görüyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'nin jeopolitik avantajlarına da baktığımız zaman enerji merkezi Türkiye'nin yeni bir geçiş merkezi ve güzergahı olarak artık güvenli

0: ve risksiz bir alan olarak ön plana çıktığını görmekteyiz.
1: İtalya'nın Bologna şehrinde Fas kökenli bir kişinin gözaltında ölmesinin ardından sokaklar karıştı. Düzenlenen protestolarda eylemciler polisle çatıştı.
2: Bologna'da gerilim tırmandı, polis müdahalesi sonrası sokaklar karıştı. 42 yaşındaki Fas kökenli Abdelrahim Fakir gözaltı sırasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan bilgiye göre bir kişinin saldırgan davranışlar sergilediği ihbarı alan polis olay yerine gitti. Ekipler şüpheli Abdelrahim Fakir'e orantısız güç kullandı. Yere yatırıp ters kelepçe taktı. Bu sırada rahatsızlanan adam hayatını kaybetti. O anların sosyal medyada yayılmasıyla halk sokağa döküldü. Polis şiddetine karşı eylem düzenlendi. Havai fişek ve bazı cisimlerle polisi hedef alan gruba müdahale sert oldu. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. İtalyan savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis kameralarına ait görüntülerin inceleneceği belirtildi. Yetkililer yargı sürecine güven çağrısı yaparken Fakir'in ailesi ve destekçileri adalet talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
1: Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'e katıldığı bir etkinlikte domatesli saldırı düzenlendi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
3: Onlarca kişi arasından sıyrıldı, Alman siyasetçiye domates fırlattı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti Genel Başkanı Markus Söder bir etkinliğe katıldı. Birna Belediyesi'nin 1100. kuruluş yılı kutlamaları sırasında bir kişi eyalet başbakanına domateste saldırdı. Fırlatılan domates Söder'in kulağına isabet etti. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 31 yaşındaki Alman vatandaşı saldırgan gözaltına alındı. Bavyera Başbakanı Markus Söder biraz gecikmeli de olsa etkinliğin açılışını yaptı.
1: İngiltere'de son 10 yılda başbakanlık koltuğuna oturan 7. isim Andy Burnham oldu. Ancak herkes yeni başbakan ne kadar görevde kalabilir diye soruyor. İngilizler ne düşünüyor? Ayrıntıları soralım. Londra'dan Alparslan Düven son bilgileri paylaşacak.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngilizlerin görüşü bunun da çok fazla, çok uzun sürmeyeceği yönünde. Zira dün Kral 3. Charles ile yaptığı görüşmede hükümeti kurmakla görevlendirilen Andy Burnham, böylece Keir Starmer'ın yerini alarak İngiltere'nin 59. ve son 10 yıldaki 7. başbakanı oldu. Starmer geçen ay İşçi Partisi lideri ve başbakan olarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Andy Burnham 20 Temmuz'da başkent Londra'daki başbakanlık konutu önünde ilk konuşmasını da yaptı. Tabii bu an İngiltere için bir dönüm noktası olacak diyen Andy Burnham önümüzdeki aylarda ülke için yeni bir 10 yıllık plan açıklayacağını da söyledi. Fakat şimdiden parti içinden dahi yorumlar, eleştiriler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi aynı görevden ikinci evi için ödemesi gereken ödemesinin doğru hesaplanmış olmasına rağmen.
1: Alparslan Düven Londra'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi yurttan sıcak havada nasıl bir tablo var duruma bakacağız. Batıdan doğuya özellikle doğu bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda aşırı sıcaklar. Önce Aydın'dan görüntüler gelecek. Ege'de, Aydın'da termometreler 45 dereceyi gördü. Adana'da belediye semt pazarlarına tavan vantilatörleri kurmak zorunda kaldı. Van ve Diyarbakır'da da sıcaktan kaçanlar su kenarlarına sığındılar. Yurttan sıcak hava manzaraları gelecek şimdi ekrana.
3: Aşırı sıcaklar batıda rekor üstüne rekor kırıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde termometreler saat 15.50'de 42 dereceyi gösterdi. Sadece 5 dakika sonra sıcaklık 45 dereceye ulaşarak günün zirvesini gördü. Kent sakinleri ise genellikle evde kalmayı tercih etti. Adana'da ise bunaltıcı sıcaklar nedeniyle

0: Nedeniyle farklı bir önlem alındı. Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerine dev taban vantilatörleri kurdu. Bitmek bilmeyen sıcaktan bunalan pazarcı esnafı ve vatandaşlar vantilatörlerin altında bir nebze olsun nefes aldı. Doğu Anadolu'da da hava sıcaklığı üst seviyelerdeydi. Van'da 30 dereceyi bulan sıcaklarda bölge halkı serinlemek için göl kıyısını tercih etti. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı doldu taştı. Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyenlerin adresi ise Dicle kıyısı oldu.
1: İşte burası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü. Sıcak hava sebebiyle On Gözlü Köprü'de yoğunluk azaldı.
2: Normal şartlardan köprü bayağı bir yoğun. Hava şartlarından dolayı, sıcaklıklardan dolayı şu an çok sakin. Akşama doğru böyle bir yoğunluk oluyor. Akşamları daha çok tercih ediliyor dışarıya. İnsanlar daha çok dışarıya çıkmayı tercih ediyor.
3: Vallahi havalar burada çok sıcak ama bir avantaj var, nem yok. Nem olmadığı için insanlar dayanabiliyor.
0: Erzincan'daysa tebessüm ettiren anlar kameralara yansıdı. Sıcaktan bunalan bir büyükbaş hayvan sürüsü baraj gölüne indi. Saatlerce suyun içinde kalan inekler yüzerek serinlemeye çalıştı.
4: İstanbul'da barajlar yeniden alarm vermeye başladı. Bu kış aslında yoğun yağmur yağışları olmuştu ve %90'lara yaklaşmıştı doluluklar. Ancak yazın yoğun kullanım ve kuraklığın etkisiyle birlikte %58'e geriledi barajların doluluk oranı. Ayrıntıları Ahmet Nazif Bural anlatıyor.
5: %58'in altına düştü. %57,64 bugün ölçülen rakam. Elbette bunun belli başlı bazı sebepleri var. Hemen onların altını çizelim. Özellikle birincisi yoğun kullanım. Yaz aylarında suya olan ihtiyacımız kış aylarına nazaran çok daha fazla olabiliyor. Ve bu sebeple de tasarrufun ikinci plana atılması doğrudan aslında su kaynaklarının da azalması anlamına geliyor. Bunun altını çizerek başlayalım. Bir ikincisi özellikle yağışlardaki azalma. Yağışlardaki azalma da aslında doğrudan etkiliyor. Hatırlayacaksınız Kasım ayında, geride bıraktığımız yılın Kasım ayında, yine Eylül-Ekim-Kasım döneminin tamamında ve hatta yeni yıla kadar gelen süreç içerisinde İstanbul'da barajlar %18'lere kadar gerilemişti. İlerleyen süreçte yeni yılla birlikte kar yağışı, yağmur yağışı beraberinde gelmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı %80-%90 barajlarına kadar sınırlarına kadar ulaşmıştı. Devam eden süreçte ise barajlardaki son durum aslında görmüş olduğunuz gibi. Hatırlatalım, bizler şu an Ali Bey Barajı'ndayız. Drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere Ali Bey Barajı'nı gösteriyor. Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise %55,32. İstanbul'daki barajlar arasında %50 barajın üstünde olan 4 barajdan birisi Ali Bey Barajı. Hemen onları sıralayalım. En yüksek doluluk oranına sahip baraj şu an için Elmalı Barajı %87,29. Darlık Barajı %75,17 iken Ömerli Barajı da %81,65 civarlarında seyrediyor. Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Israncalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise şu an itibariyle %50 barajının altında kalmış durumda. Bu da oldukça önemli bir durum. Bunu da hatırlatalım. Beraberinde bir yıl içerisindeki yıl sonundaki doluluk oranlarına da bakmak istiyoruz. Ay sonundaki doluluk oranlarına da bakmak istiyorum. Çünkü bununla birlikte aslında daha net bir kıyaslama yapılabilir. Öyle ki Mart ayında %64,55'e kadar yükselmişti doluluk oranı. Yükseliş devam etti. %70,93 yine Nisan ayının sonundaki doluluk oranı ve beraberinde de yine Mayıs ayında %70,97 ile çok ciddi yükselişleri ev sahipliği yapmıştı. İstanbul gelmiş olduğumuz noktadaysa, Temmuz ayındaysa %57'lere kadar indik ve işte görmüş olduğunuz gibi Ali Bey Barajı'ndaki kemere dahi şu an suyun ulaşamadığını söylemek mümkün. Barajlardaki doluluk oranı bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'nda %70-%75 bantlarına kadar çıkmıştı ve o çıktığı dönemlerde bu kemerin olduğu noktada suyu çok net net bir şekilde görebiliyorduk. Ancak şu an bulunmuş olduğumuz bu vakit içerisinde barajlardaki doluluk oranının %57'ye düşmesiyle birlikte artık yavaş yavaş Ali Bey Barajı'nda kemerin olduğu kısımda suyun iyiden iyi azalmış olduğunu söyleyelim. İstanbul'daki barajlar

0: artık yaz içerisinde de alarm vermeye başladı. Elbette devam eden süreçte önümüzdeki bahar aylarında da buna göre hazırlanmak gerekti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ankara'da bir boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Eşine her akşam saatli canlı konum şartı koşan kadınla ameliyat olan karısına boş kutu diye hakaret eden koca mahkemelik oldu. Yargıtay son noktayı koydu. İki taraf da eşit kusurlu sayıldı.
2: Ben yaklaşık 25 yıldır evliyim. Eşim böyle bir şey yapmaz. Bizim aramızda böyle bir güven kırıcı bir şey yok. Yaparsa ben de şüphelenirim o zaman.
3: Ben diyor video atmadığı zaman diyor çıldırırım diyor. Öyle şey olur mu? O zaman güvensizlik bu.
4: Ya bu güvenle alakalı bir şey. Gönderirim ben. Bana güvenmeyin bir insana. Gönderirim yani. İsterim, ben de isterim. Karşılıklı.
5: Canlı konum baskısı ve boş kutu hakareti evliliği bitirdi.
6: Kesinlikle, kesinlikle canlı konum, kesinlikle boşanma sebebi. Ve bütün kadınların buna çok dikkat etmesini istiyorum.
5: Yargıtay milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi.
7: O eşine güvensizliktir. Ben eşimden canlı konum istemem zaten. 49 yıllık evliyiz, öyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedim.
5: Yüksek mahkeme eşine sürekli baskı yaparak canlı konum atmaya zorlayan kadınla eşine çocuğun olmuyor diyerek hakaret eden kocayı eşit kusurlu saydı.
3: Eğer ki beni canlı konumda görmek istiyorsa, bana güvenmiyorsa benden ayrılsın. En mantıklısı bu bence.
5: Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası, evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davalı koca eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19.20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı.
7: Bana uygun değil. Zaten o güvensizlik noktasına gelmişsem yollarımızı ayırırız. Sesini atarım, bir rahatsızlık da duymam yani. Bir, belki gelmek istiyordur derim. Belki bir kötü niyeti düşünmem yani.
5: Davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını savundu. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu. Tazminat talepleri reddedildi, çift boşandı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
7: Bazıları öyle güvenmeyebiliyor yani.
5: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma sebebi sayıldı.
6: Mantıklı bir şey boşanma sebebi. Ben de canlı konum istese aynı tepkiyi verebilirim. Benim için de problem olabilir. Demek ki güvenmiyor diye düşünürüm ama gittiğim her yerden eşimin de haberi olduğu için isterse yine atarım ama tabii herkes için aynı şey geçerli olmayabilir.
1: Uygur Dağları'ndan bir görüntü. Çin'de geliştirilen insansı robot Uygur Dağları'na çıktı. Dombra çalıp ok atmaya başladı.
8: Dombra çalıyor. At üstünde ok atıyor. Gören herkes bu robotu Türk yapımı sanıyor ama tüm proje Çinlilere ait. Testlerse Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde deniz seviyesinden 2070 metre yüksekteki Sayram Gölü kıyısında yapılıyor.
9: Birçok insan enstrümanı çalabilmek için aylarını harcıyor. Ama robot sadece 3 günde çok akıcı performans sergiler hale geldi.
8: İşin okçuluk kısmı henüz proje aşamasında ama mühendisler bu ikilinin yakın gelecekte çığır açacağına inanıyor.
10: Robotik atımız olağanüstü bir yük taşıma kapasitesine sahip. İnsansı robotlar zaten hassas görevlerde çok başarılı. Bu ikili istediğimiz seviyeye geldiğinde sayısız yeni fikrin ve yeni projenin kapısını aralayacaklar.
1: Bir fincan kahve 40 yıl hatırın, yüzyıllara uzanan kültürün hikayesini anlatıyor. Köpüğüyle, kokusuyla, sunumuyla Türk kahvesi sadece bir içecek değil, aynı zamanda Türk kültürünün, sohbetin ve paylaşmanın da en güzel sembolü hala. Şimdi Türk kahvesinin hikayesini paylaşacağız. Saat başına yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Sakız ağacının altındayız. Çeşme'de en iyi sakızlı kahveyi yapan Metin Gemici ile beraberiz. Şu anda neler yapacağız, nasıl yapacağız kahveyi?
1: Kendi ağaçlarımızdan topladığımız sakızlarımız var. Onları bu dibekte, doğal sakızlar bunlar. Öğüt şey yapacak. Döveceğiz. Döveceğiz. Un haline getireceğiz ve Türk kahvesine karıştıracağız.
2: Fincanın dibinde kahve telvesi. O geliyor diyor.
1: İlk aşaması bu, sakız eritiliyor. Sonra kahveye karıştırılıyor.
0: Kahvemiz hazır. Şu anda sakızlarımız da şu anda bakın un haline gelmiş gözüküyor ve onu karıştırıyoruz değil mi?
1: Evet.
3: Yapalım.

0: Mangalda sakızlı kahvemizi yaptık. Köpürmeye de başladı. Görmüş olduğunuz gibi şimdi birazdan onu tadacağız. Bakalım nasıl oldu. Sakızlı kahvemiz hazır. Çeşme sakızlarını dövdük, kahvenin içine koyduk. Aynı zamanda sakız çıralarıyla mangal yaptık. Orada da pişti. Bakalım lezzeti nasıl?
1: Kahve koydum fincana, haber saldım.
0: Gerçekten hocam, çok güzel bir lezzet.
2: Nedir menengiç kahvesi?
3: Menengiç Gaziantep'e özgü. Yabani fıstıklı, fıstığın aşılanmamış halidir. Yabani olarak şu şekilde yeşildir. Kavrulmuş olarak şöyle şekilde kavrultuyoruz kendisini. Normal kavurga olarak da yenilebiliyor. Bunun yağlı bir kahve olduğu için çekilmişi de budur. Tamamen doğal antibiyotiktir. İçinde kafein yok.
2: Çok güzel.
3: Tamamen doğal bu.
2: Tadı da muhteşem gerçekten. O fıstığımsı bir tat var.
3: Fıstık tadını alıyorsunuz zaten. Peki.

0: Gaziantep'in asırlık geleneksel lezzeti Menengiç kahvesi nasıl üretiliyor, nasıl elde ediliyor ve nasıl yapılıyor? Ve yerli yabancı turistler tarafından neden bu kadar çok beğeniliyor? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım. Bal köpüklü, sade bir Türk kahvesi. Nasıl Menengiç kahvesi?
1: Kendine has, orijinal bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bal köpüklü, sade bir
0: Türk kahvesi. Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
0: İçtiğiniz Menengiç kahvesi,
2: evet.
0: Nasıl tadı?
2: Biz daha önce de burayı gelip tadına bakmıştık ama gerçekten çok güzel.
3: Ben zaten çok seviyorum, kahve aşığıyım. Her geldiğimizde Menengiç içiyoruz burada.
0: En çok Menengiç'i mi seviyorsunuz?
3: En çok Menengiç.
0: Tercih ettiğiniz başka,
3: evet,
0: kahve var.
3: Dibek bir de.
0: Dibek kahve.
3: Dibek, evet. Kahveye muhabbet ezelden beri. İstanbul'da nereye giderseniz gidin kulağınıza bir kahve daveti çalınır. Peki kahvenin o ilk yolculuğun nerede başladığını biliyor musunuz? İşte tam olarak burada. Eminönü'nde, adı üstünde Tahmis Sokak'ta. Bal köpüklü, sade bir Türk kahvesi. Her dem gönül tahtının şahanesi. 550'li yıllarda saray koridorlarından duyduğumuz o mis koku çok geçmeden İstanbul sokaklarına taştı ve dünyaya yayılan bir kültürün temelleri burada atıldı. İstanbul usulü kahve dendiğinde akla sadece bir içecek gelmez. Bakır cezvenin sıcak kumdaki sabrı, o fincanların zarafeti ve en önemlisi zamanı yavaşlatan o asırlık sohbetler gelir.

0: İstanbul usulü kahve dediğimizde evet gördüğünüz gibi soğuk suda ağır ağır pişirilmiş, ince çekilmiş Türk kahvesi kullanılmış, bol köpüklü, yanında bir bardak suyu, bir parça lokumu ve bol köpüğüyle işte mis gibi İstanbul usulü Türk kahvesi.
1: Bizim kahvenin kumda yapıldığı için közde yapılıyor kahvemiz, çifte kavrulmuş, taze kahveden yapılıyor gündük. O yüzden kahvenin lezzeti daha farklı olur.

0: Efendim, Türkiye'nin her köşesinde kahvenin farklı bir kültürü var. Kimi menengiçle, kimi dibekle, kimi de közde pişen kahvesiyle öne çıkıyor. Biz de rotamızı Diyarbakır'a çevirdik. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kentin kahve kültürünü anlatmaya çalışacağız.
1: Bugün size Diyarbakır'a özgü Kürt kahvemizi tanıtacağım. Şu an 2 fincan yapacağım ve buna 1,5 kaşık sadece bırakıyorum. 1 fincan için. Şu an toplamda 3 tane bırakıyorum.
2: Niye 3 tane?
1: Evet. Çünkü her bir fincan için 1,5 kaşık gidiyor. Her dem gönül
0: tahtının şahanesi. Diyarbakır'a özgü kahve, Kürt kahvesi.
1: Kürt kahvesi. Kürt kahvesi. Her dem gönül tahtının şahanesi. Şimdi ateşimizden alıyoruz. Şöyle şu şekilde. Bak, Kürt kahvemiz elde ediliyor. Evet.
0: Diyarbakır usulü kahve artık hazır hale geldi. Şimdi tadına bakacağım. Meşhur Diyarbakır usulü Kürt kahvesinin tadına bakına zamanı geldi.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
10: Sistem dondu, online satışım durdu.
11: Tami de çözülsün.
10: Nasıl?
11: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
10: Büyüksün.
11: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
10: Tami.
11: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
10: Yürü be Tami.
12: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: trafix.com. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer

0: Yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ben yaklaşık 25 yıldır evliyim. Eşim böyle bir şey yapmaz. Bizim aramızda böyle bir güven kırıcı bir şey yok. Yaparsa ben de şüphelenirim o zaman.
7: Ben diyor video atmadığı zaman diyor çıldırırım diyor. Öyle şey olur mu? O zaman güvensizlik bu.
8: Ya bu güvenle alakalı bir şey. Gönderirim ben. Bana güvenmeyin bir insana. Gönderirim yani. İsterim, ben de isterim. Karşılıklı.
9: Canlı konum baskısı ve boş kutu hakareti evliliği bitirdi.
10: Kesinlikle, kesinlikle canlı konum, kesinlikle boşanma sebebi. Ve bütün kadınların buna çok dikkat etmesini istiyorum.
9: Yargıtay milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi.
11: O eşine güvensizliktir. Ben eşimden canlı konum istemem zaten. 49 yıllık evliyiz, öyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedim.
9: Yüksek mahkeme eşine sürekli baskı yaparak canlı konum atmaya zorlayan kadınla eşine çocuğun olmuyor diyerek hakaret eden kocayı eşit kusurlu saydı.
12: Eğer ki beni canlı konumda görmek istiyorsa, bana güvenmiyorsa benden ayrılsın. En mantıklısı bu bence.
9: Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası, evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davalı koca eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19.20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı.
11: Bana uygun değil. Zaten o güvensizlik noktasına gelmişsem yollarımızı ayırırız. Sesini atarım, bir rahatsızlık da duymam yani. Belki gelmek istiyordur derim. Belki bir kötü niyeti düşünmem yani.
9: Davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını savundu. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu. Tazminat talepleri reddedildi, çift boşandı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
11: Bazıları öyle güvenmeyebiliyor yani.
9: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma sebebi sayıldı.
10: Mantıklı bir şey boşanma sebebi. Ben de canlı konum istese aynı tepkiyi verebilirim. Benim için de problem olabilir. Demek ki güvenmiyor diye düşünürüm ama gittiğim her yerden eşimin de haberi olduğu için isterse yine atarım ama tabii herkes için aynı şey geçerli olmayabilir.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Sahilde patlayıcı yüklü kamikaze İHA bulundu. Ekipler alarma geçti. İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde yürüyüş yapan vatandaş kıyıya vuran parçalanmış bir cisim fark etti. Durum hemen yetkililere bildirildi. Yapılan ilk incelemede cismin kamikaze insansız hava aracı olduğu belirlendi. Enkazın içinde aktif patlayıcı madde tespit edildi. Sualtı savunma komandoları patlayıcı yüklü kamikaze İHA'yı kontrollü şekilde imha etti.

hoş geldiniz. Ajans bugündeyiz. Günü artık yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. Antalya'da 5 katlı binada yangın çıktı. Apartmandaki 2 kişi korkuluklara tutunarak hayatta kalabildi.

0: Görüntüler Antalya'dan gelecek ekrana. Bir binanın teras katında yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi can havliyle hemen kendini dışarıya attılar. Korkuluklara tutunarak yangından kurtulmayı başardılar. Neyse ki ekipler hemen olay yerine gelmişti. İtfaiye merdiveniyle iki kişiye alevlerin ortasından ulaşıp kurtardılar. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralı. 24 yaşındaki Metehan Sargın idaresindeki otomobil D750 karayolunda trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü Sargın hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 3 kişi yaralı. İhbar üzerine ekipler hemen olay yerine sevk edildi. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İstanbul Silivri'de freni boşalan park halindeki kamyonet minibüs durağına çarptı. Durakta bekleyen bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
1: Freni boşalan kamyonet durağa daldı. Bir kadın yaralı olarak kurtuldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. İddiaya göre belediyeye ait çalışma kamyonetinin park halindeyken freni boşaldı ve yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Yine bir yangın haberi, bu kez adres Bolu. 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma sürdürdü. Yangın kontrol altına alındı. 4 katlı bir binanın bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yok. Çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Gülistan Doku soruşturmasında bugün yeni gelişmeler var. Sabah bir son dakika haberi paylaşmıştık. 15 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi yeni bir bilgi var. Gülistan'ın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan öldürülmeden önce hamileydi. Ayrıntıları Yüksel Akalan anlatıyor.
2: Evet Merve Tepe, senin ifade etmiş olduğun gibi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmış ve şu an itibariyle şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bir diğer önemli hususa Gülistan Doku'nun sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş sekbis yöntemiyle tanık olarak ifade verdi ve vermiş olduğu ifadede oldukça çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Tabi bilindiği üzere Gülistan Doku 29 Aralık tarihi kaybolmadan, yani bir hafta öncesinde hastaneye gitmiş ve bu hastane verileri yine sağlık çalışanları tarafından, bilgi işlem personelleri tarafından silinmişti. Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Gülistan Doku hastaneye giderken kusma şikayetlerinin olduğu, başının dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerinin olduğunu ve son günlerde oldukça zayıfladığı yönünde tabii bir takım beyanlarda bulundu. Bu şüphelerde aslında Gülistan Doku'nun acaba kaybolmadan önce hamile miydi sorusunu da güçlendirdiğini de belirtebiliriz. Tabii vermiş olduğu ifadede Gülistan'la birlikte hastaneye gittiklerini ancak kendisinin doktorun yanına alınmadığını ifade etti. Gülistan Doku'nun tedavisinin olduğunu, hastaneye yatmak istediğini de belirtti ancak doktorun buna izin vermediğini, tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden ayrıldıklarını belirtiyor. Tabii kendisine sorulduğunda ne için hastaneye başvurulduğu konusunda ise Gülistan Doku'nun arkadaşına herhangi bir şey anlatmadığını, sadece başının dönmesi, mide bulantısı ve yine kusma şikayetlerinin ardından hastaneye birlikte gidebilir miyiz sorusuna cevap vererek yine Gülistan Doku ile birlikte hastaneye gittiklerini anlattı. Ancak vermiş olduğu ifade doğrultusunda acaba Gülistan Doku hamile miydi ve bu yüzden mi acaba öldürüldü ya da bu yüzden mi cenazesi yok edildi sorusularını tekrar akıllara getirdiğini belirtelim. Bugün itibariyle vermiş olduğu tanık ifadesinde Gülşen İlbaş'ın tabii ki vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda da detaylı bir incelemenin yapılacağını da belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel, çok teşekkürler, kolaylıklar. Şimdi Rojin Kabayiz soruşturmasına bakalım. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiz soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Rojin'in olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmadığı iddiasıyla inceleme talep edildi.
1: Rojin Kabayiz soruşturmasında yeni bir iddia daha gündeme geldi. Kabayiz'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı öne sürüldü.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma derinleşerek devam ederken yeni bir talep daha yapıldı. Bu da Rojin Kabayiz'in o gün üzerinde bulunan kıyafetlerin DNA incelemesi.
1: Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut soruşturmanın ilk aşamasında zamanında araştırılmayan birçok hususun delillerin kararmasına neden olduğunu savundu. Adli emanette bulunan kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılması için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiz, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek çıkmış, cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı. Şimdi gözler Rojin Kabayiz'in kıyafetlerinde DNA incelemesi talebine ilişkin verilecek kararda.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakacağız. Bugün önemli çünkü Özgür Özel Cephesi'nin mutlak butlan kararı sonrasında Yargıtay'dan gelecek karardaydı gözü, ancak Yargıtay'ın incelemesini adli tatilden sonra yapacağı öğrenildi. Özgür Özel'in bundan sonra hangi adım atacağı merak konusu. Yeni bir parti kurulacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK toplantısı sonrasında yeni ihraç kararları alabilir. Kulislerde neler konuşuluyor? Ayrıntılara bakalım.
4: Götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var.
5: Özgür Özel'in mutlak butlan kararının iptali için Yargıtay'dan beklediği o karar gelmedi. Yargıtay incelemesini adli tatil sonrasına bıraktı. Dosya 31 Ağustos'ta sona erecek, adli tatilin ardından görüşülecek. Özgür Özel'in bu hafta yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Kulislere göre Özel, salı günü meclis grup kürsüsüne son kez çıkacak, CHP'ye veda konuşması yapacak.
6: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: İddiaya göre Özel o konuşmada yol haritasını da açıklayacak. Ardından genel başkanlık yaptığı dönemdeki il başkanları ve mutlak butlan kararıyla görevden alınan parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek, destek isteyecek.
4: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
5: Yeni parti için ilk somut adımında 27 Temmuz pazartesi günü atılacağı söyleniyor. Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na iletilecek. Parti binası içinse Gelecek Partisi'nin 2024 yılında kullandığı Çankaya'daki binanın kiralandığı belirtiliyor.
4: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti değil.
5: Yeni parti ismiyle siyaset hayatına başlaması beklenen partinin isim ve logo çalışmalarında da sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'na ise Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Ancak başvuruların Özgür Özel cephesinden yapılmadığı öne sürüldü.
4: Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Bir takım hazırlıklar falan yapılıyor.
5: CHP'de vekil savaşı da kızıştı. Kulislerde yeni kurduğu partiyle ana muhalefet olma gücünü elinde tutmak isteyen Özel'in vekil transferi için görüşme trafiğini hızlandırdığı konuşuluyor.
7: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
5: Kılıçdaroğlu cephesinde ise gündem arınma. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü A takımıyla bir araya gelecek. O toplantıda yeni görevden alma ve ihraç kararlarının alınacağı iddia ediliyor.
8: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
5: Kılıçdaroğlu'nun ay sonunda da il başkanlarıyla ilk kez bir araya geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun davetine katılmayan il başkanlarıyla da yolların ayrılacağı konuşuluyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir parti çıkması, Özgür Özel cephesinin yeni partisinin kamuoyundaki karşılığı ne olur? Çünkü Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada eğer biz CHP'den ayrılırsak CHP'nin oyu %3'e %5'e düşer demişti. Ama sonrasında bunun kamuoyu araştırmalarında çok da bir karşılığı olmadığı görüldüğü için yeni parti hikayesini biraz daha erteleyebileceği konuşuluyordu ama durum öyle olmadı. Kamuoyu araştırmacısı Sayın Hilmi Daşdemir ile birlikteyiz. Ayrıntıları konuşacağız. Hilmi Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
9: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba.
0: Şimdi önce tabii siz burada kamuoyu araştırmaları yapıyorsunuz. Mutlaka CHP kanadı da yaptı. Özgür Özel cephesi de yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da yapıyor. Bunun yeni bir partinin oy oranlarındaki karşılığı nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatabilir mi? Her iki kanat için de soruyorum.
9: Şimdi oy oranı ile ilgili net bir şey söylemek çok mümkün değil. Elbette bir partinin ne kadar karşılığı var kamuoyunda bunları ölçmek gerekiyor. Bizim işimiz de ölçmek. Başkaları da ölçüyor. Ancak bu ölçümler yapılırken bazı manipülatif sonuçların da kamuoyunda yeri aldığını, bu manipülatif sonuçların da AK Parti'nin de önünde %30'larda, %35'lerde çıkarıldığını gözlemliyoruz. Bunları da kamuoyuna itibar etmemesi gerekiyor. Biraz mantıklı düşünce. Bu sonuca varılır zaten. Diğer taraftan bakıldığı zaman bu parti Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çıkacak bir parti ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkacağı için de oy kitlesi olarak ağırlıklı orası olacak. Bununla birlikte duruş olarak muhalif kanatta olduğu için İYİ Parti'nin oyları son dönemde biraz da artmıştı. İYİ Parti de bu süreçte bakıldığında İYİ Parti tabandan da bir miktar oyun oraya gitmesini bekliyorum. Yaptığımız araştırmalarda onu gösteriyor. Nitekim yine biz geçtiğimiz hafta biten bir araştırmamızda da şöyle bir sonuç görmüştük. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının %50'si yeni kurulacak partiye oy verebilirim diyor. Dikkatinizi çekerim. Oy verebilirim diyor. Kesin oy veririm demiyor. %50'si verebilir de o %50 içerisine oy vereceğim diyenin sadece %10'u da verebilir. Geçmişte biz bunları gördük. Daha önce işte AK Parti'den ayrılan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdülhatif Şener gibi isimler parti kurdular. Bağımsız seçime girdiler. Oy verebilirim diyenler kimisinde %15, kimisinde %20, %27 falan gibi oranlardı. Benzer şekilde Muharrem İnce'de de gördük. Ancak bunların ne kadar oy aldığını sorsam size kuvvetle muhtemel hatırlamayacaksınız. Çünkü kayda değer bir oranları yok, ölçülemediler. Tabii burada örnek biraz daha farklı. Bu örneği biraz Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan ve oradan çıkan İYİ Parti ile belki mukayese etmek mümkün olabilir. MHP'nin oyu %10-15 civarındaydı. MHP'nin içerisinden çıkan İYİ Parti'nin oyu da %10'lar civarında oldu. Şu anki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %27'ler civarında. %26-27'ler civarındaydı. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi oyunun özellikle Kemal Bey geldikten sonraki süreçte tedrici olarak düşmeye başladığını, ilk ay %26, sonra %23'e düştüğünü gözlemliyoruz. Daha da düşmesini ben bekliyorum. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi %10'lar civarında, yeni kurulacak parti de %10-15 civarında bir yerlerde olabilme ihtimal ve potansiyeli var. Ancak ideolojisi tam olarak ne olacak? Onu bilmek lazım. Daha önceden de birkaç yeni parti ismiyle parti kurulmuş Merve Tepe. Bunlardan birisi 7 Ekim 1993'te rahmetli Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından liberal ve merkez sağ tandanslı olarak kurulan bir partiydi. Orada rahmetli Özal vefat etmeseydi partinin başına geçeceği düşünülüyordu. Sonra bu parti 95 seçimlerinde binde 0.3 aldı ve sonra da 97'de de Demokrat Parti ile birleşti. Sonraki süreçte 2008'de Alper Tunga Aytaş ve Mehmet Ali Türk isimli iki kişi Ergenekon'da anılan Tuncay Özkan o zamanlar genel başkanlık yaptı. Anılan bir şeydi, partiydi. Kemalizm, ulusalcılık, merkez sol bir söylemi vardı. Bu da sonraki süreçte HEPAR diye bir partiyle birleşerek sahneden ayrıldı. Yine benzer şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce milletvekilliği yapmış Öztürk Yılmaz'ın Yenilik Partisi var. Daha 2000'li yılların başına gidecek olursak da Yeni Türkiye Partisi var. Bunların hepsi

0: Yeni Parti Yusuf Bozkurt Özal'ın partisi hariç, hepsi solda konumlanarak siyasete girmiş partiler, ancak böyle iddia edildiği gibi muhalefetin birinci partisi, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine konumlanacak partiler olmamışlar. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurumsal yapısı var. Onun efendim tabelası var, logosu var. O logosuna gidip oy veren, oraya oy vermeyi de efendim bir söylemlerim yanlış anlaşılmamasını evet. tercih ederim. İnanç gibi kabul eden de bir kitlesi var. Her şeye rağmen gidip o partiye oy veren bir kitle var. Onların da her ne kadar efendim Kemal Bey'e bazıları tepkili olmuş olsa da gidip tamamen yeni evet. kurulacak partiye geçmesini beklemiyorum. Evet. Parti kurulduktan sonraki yaptığınız ölçümlerde bunu daha net göreceğiz.
1: Bunu şöyle biraz açarak sorayım. Biraz zor anlatacağım ama basitleştirmeye çalışacağım. Şimdi sizin demek istediğiniz şeyi aslında anladım. Biraz böyle altı ok görünce basan, aynı şey MHP seçmeninde de vardır genelde. Üç ileri gördüm bastım gibi bir evet. Seçmen algısı. Bu biraz tabii daha sosyoloji kısmında okunabilir işin ama şimdi biz 2023 seçimlerinde şöyle bir şey gördük Hilmi Bey. Milliyetçi oyların, daha doğrusu siz sanıyorum ona küskün seçmen diyorsunuz. Yani bir süredir kenarda bekleyen sağ kesime, işte AK Parti'ye, MHP'ye vesaire, hani küsmüş ya da belli sebeplerden kenara geçmiş, bir süredir oy vermeyen seçmenin bir sandığa gittiğini, o yüzden milliyetçi oyların 2023 seçimlerinde arttığını ve bunu da seçimin kaderini değiştirdiğini gördük. Şimdi burada bakıldığında bir %20, Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum, %25'lik hep bir taban var denir. Bunun üzerine işte son belediye seçimlerinde çıktı Cumhuriyet Halk Partisi. Burada şimdi yeni kurulacak partide yine aynı farklı kesimde bekleyen bir küskün seçmen var mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi için sandığa gitmemiş, oy oranlarını etkileyebilecek. Ya da sadece CHP'nin içinden mi oy alabilecek yeni parti?
0: Şimdi şöyle, az önce de izah etmeye çalıştım. Evet, bir küskün seçmen var ya da son dönemde küsen seçmen var. Neden? Bunun birçok tarafı var. Kemal Bey'e tepkili olanlar var. Diğer taraftan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin oluşturmuş olduğu, bir taraftan Safahat, bir taraftan suç çetesi gibi anılabilecek bir takım yapılar içerisindeki olan lara ilişkin eleştiriler var. Bu eleştirilere baktığımız zaman bu eleştiriler net olarak bir küskün seçmen olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ve bu küskün seçmen sandığa gidebilir, oy kullanabilir, istediği bir tercihe bu yeni kurulacak parti olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, böyle bir gerçeklik var. Diğer taraftan bakıldığı zaman da bunların bir kısmı sandığa gitmeyebilir. 2002 seçimlerine giderken de Cumhuriyet Halk Partisi ya da Sosyal Demokrat seçmenin bir kısmı sandığa gidip oy kullanmamıştı. Aldıkları oydan bunu görebiliriz. Böyle bir gerçeklik de göz ardı edilemez. Ben sizin milliyetçi seçmenle ilgili yaptığınız doğru saptamayı birazcık daha genişletmek isterim. Hı hı. Ben 2018'de de 2023'te de Türkiye'de seçimlerin kaderini milliyetçi seçmen belirleyecek demiştim. Neye göre demiştim? Bunu, elimde veriler vardı. Türkiye sosyolojisini bilen bir araştırmacıydım. Sadece milliyetçi seçmenin önemini birçok kesim ya da genel olarak Türkiye ancak Mayıs 2023'te gördüler. Oysa daha önce bunun emareleri ciddi olarak karşımızda duruyordu. Ve ciddi olarak karşımızda duran bu milliyetçi seçmen dengesi ya da belirleyiciliği bize net olarak burada 2018 ve 2023 seçimlerinin alınmasında etkili oldu. Orada Sayın Cumhurbaşkanı 2014, 2018 ve 2023 seçimler, ki bu tüm seçimler, 2014'te sadece biz en yakın tahmin etmiştik. Sonraki süreçte de 2018'de de ittifaklarda ve partilerde Cumhurbaşkanlığında en iyiydik. İlk turda biter ve %52 olur dedik ve 2023'te başka arkadaşlarla birlikte en iyi tahmin edenler arasında olduk. Yani sonuç olarak Erdoğan 2014'ten beri girdiği tüm seçimlerde ittifaklar farklı olsa da %52 oy aldı. Evet. Bu net olarak karşımızda duruyor. Şu anki süreçte gerek Cumhuriyet Halk Partililerle, gerek İyi Partililerle, muhalif

0: seviyesindeki isimlerden bahsediyorum. Bunlarla görüşmelerimizde, aklı başında olan siyaseti doğru yorumlayanlarla görüşmelerimizde, sohbetlerimizde şunu görüyoruz. Erdoğan'ın yeni bir dönem daha satın alındı. Erdoğan önümüzdeki dönem tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi noktasında genel kabul olan tüm partiler, muhalefet açısından söylüyorum. Zaten AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi buralarda bir genel kabul var ama muhalefetin de böyle bir kabulü olduğunu da görüyoruz. Nitekim merkez ya da merkez sol diyebileceğimiz o partiler açısından bakıldığı zaman yeni partinin ideolojisi tam olarak ne olacak, bu da çok belirleyici olacaktır.
1: Hilmi Bey, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kamuoyu araştırmacısı Sayın Hilmi Daşdemir'i ağırladık. Şimdi meclis tatile girecek. Meclisin tatile girmesine çok kısa bir süre kala da son çalışmalar yapılıyor. Emeklilerin gözü kulağı bu zam fark ödemelerinde, zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Taban aylığın 23.552 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. Ayrıntılara bir bakalım.
2: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
3: Binlerce emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükseltecek olan yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri başlıyor.
4: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
3: Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da %17,76 olarak netleşmişti. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar ödenmeye başlandı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığına 2026 yılında ikinci zammı vermek için hazırladığı kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin yasa görüşmeleri ise bu hafta genel kurulda yapılacak. Sene başında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına SSK Bağkur emeklilerinin alacağı %17,76'lık zam aynen yansıtılacak. Böylece kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. En düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira olacak. Düzenleme genel kurulda da kabul edildikten sonra 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farkların ayın son haftası yatırılması bekleniyor.
1: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin yeni bir gelir destekleyici program üzerinde çalıştığını açıkladı. Aile kavramının ön planda tutulacağı pakette düşük gelirli hanelere gerekirse 20 ila 30 bin lira arasında bir gelir desteği sağlanacak.
5: Gelir destekleyici bir program çalışıyoruz Cevdet Bey ile beraber.
6: Düşük gelirli ailelere 20-30 bin liralık ek gelir sağlanacak. AK Parti yeni sosyal destek paketi için kolları sıvadı.
5: Temel hedef şu: ekonomik zorluk içerisinde, güçlük içerisinde olan vatandaşımızı desteklemek.
6: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, üzerinde çalıştıkları yeni gelir destekleyici aile programını tanıttı.
5: Sadece emekli de değil, çalışan olabilir veya yalnız yaşayan birisi de olabilir, çocukları olabilir. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz.
6: Paket Ekim ayının ilk ve en önemli gündemi olacak.
5: Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak.
6: Üzerinde çalışılan yeni programda farklı kriterler göz önünde bulundurulacak ve bir başvuru şartı aranacak.
5: İşte evi kirada mı, çocuk sayısı farklı kriterlerle birlikte desteklenecek ve en düşük gelire gerekirse 20 bin lira daha, 30 bin lira daha katkı vererek o evin gelirinin...
7: Büyük proje yani. 20 bin lira emekli alıyorsa 20 bin lira, 30 bin lira da devletten. Evet. Bu çok devrim gibi bir proje.
6: Pakette aile kavramı önemli olacak.
5: aile olma kuralı getiriyoruz. Yani burada aileyi desteklemek temel hedef. Ailenin ihtiyacı olan neyse ona yönelik

0: de sağlanacak. Ancak iş bulduktan sonra da destek hemen kesilmeyecek.
1: 2 veya 3 defa hak verilecek istihdama girilmesiyle ilgili ve kişi olabilir ya, hani o anki şartlar uymuyor olabilir. İlk iş hakkı verildiğinde gidememiş olabilir. İstihdam şartları aranacak tabii ki. Teklif verildi, istihdama başladı. İstihdama başladıktan sonra da hemen bu destek kesilmeyecek. Bunları tartışıyoruz. Bir geçiş dönemi var çünkü.
2: İstanbul Sultan Gazi'de koca bir mahalle ayakta. Sebebi neredeyse tüm bölgeyi kaplayan lağım kokusu. Üstelik hastalık tehlikesi de var. Peki bu neden ve nasıl oldu? Sorun nereden kaynaklanıyor? Tüm bunların sebebi sorumsuz bir komşu.
3: Adam kanalizasyon borusunu buraya bağlamış. Lağım giderine bak.
4: Çoluk çocuk geliyor ve bu pisliğin içinde oynuyorlar. Bir görüntüleyin isterseniz. Hem sivrisinek ve hem kokudan duramıyoruz.
5: Evimi lağım suyu basıyor dedi. Borunun yönünü çevirdi. Kirli suyun çıkışı mahalleye verilince sakinleri kabusu yaşadı.
3: Görüyor musun lağım gideri? Hep buralara onun gideri var.
6: Bu hastalık saçıyor. Mikrop saçıyor.
7: İstanbul Sultan Gazi'deyiz. Bulunduğumuz yerde sivrisinek de oldukça fazla, lağım kokusu da. Sebebi ise iddiaya göre evini kanalizasyon suyu bastığı gerekçesiyle evine işte bu boru ve pompa düzeneğini kurmuş olan komşu. Evine giren lağım suyunu bu boru yardımıyla dışarı çıkarıyor. Ancak mahallede korkunç manzaralar ortaya çıkıyor.
8: Lağım suyu, yani bir koku var. Lağım kokusuna benzer bir koku. Aşağı yukarı bir seneye aşkındır bu şekilde.
9: Buradaki işte en alttaki dairenin gideri biraz aşağıdan yapılmış. Ondan dolayı da çok geri basıyor yani.
4: Yani bize dediler ki bunu çözüm bulmuşlar. Biz dedik yani gelin, gerekirse bunu direkt kanalizasyon suyuna bağlayın. Ücreti neyse biz ödeyelim gerekiyorsa.
5: Mahalleyi saran kötü koku yaz sıcaklarında kapı pencere açtırmayacak hale geldi. Herkes isyan etti.
10: Geceleri uyuyamıyoruz yani. Evleri sinek basıyor.
9: Tekerlekli sandalyede de çocuğumu burada gezdiriyorum. Ya buradan geçerken lastikleri kirleniyor, araba kirleniyor. Hep pis koku var yani buralarda.
7: Bölgede yaşayanların en büyük korkusuysa o borunun ve borudan akan kanalizasyon suyunun hemen bir çocuk parkının çok yakınında oluyor olması. Eskiden dolu olduğu iddia edilen bu çocuk parkına artık ebeveynler çocuklarını getirmeye korkar hale geldi.
6: Çocuk da yaşlı da bu hastalık saçıyor.
5: Hem bina sakinleri hem de mahalleli konuyu yetkililere defalarca bildirdi. Ancak...
4: Ama hiç kimse bizim derdimize bir derman bulamadı.
2: İstanbul Tuzla'da bir sitede 3 yıldır toplanan aidatların yasa dışı bahiste kullanıldığı iddia edildi. Ayrıntıları alacağız. Kübra Kılıçtepeci son bilgileri paylaşıyor. Kübra. Kübra, duyabiliyor musun beni? Peki, birazdan Kübra'ya tekrar döneceğiz. Şimdi bir görüntü getireceğiz hemen ekrana. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasaya ilişkin bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi bekleniyordu. İlk görüntüler gelmeye başladı meclisten. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir görüşme gerçekleştirecek. Daha fazla bilgiyi hemen A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu'ndan alalım.
11: Evet, şu anda MHP grubunun, MHP Genel Başkanı'nın makamının önündeyiz ve şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gelmek üzere. Numan Kurtulmuş partileri ziyaret ediyor. Aslında bu süreç yasasına ilişkin ziyaretler. Ne zaman yasa gündeme gelecek, çerçevesi ne olacak? İşte bu konulara ilişkin Numan Kurtulmuş liderlerle görüşmeler yapıyor ki ilk ziyaret şu anda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılıyor. Numan Kurtulmuş tarafından. Sonra diğer partiler olacak. Yeni Yol grubu olacak. DEM grubu ve yarın da AK Parti grubu olacak. Bugün de yine Devlet Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu ile da bir görüşme gerçekleştirecek CHP Genel Başkanı olarak. Şunu da söyleyelim, yasal sürece ilişkin bir görüşme yapılıyor. Bir tur yapılıyor daha doğrusu.

0: turların sonucunda da çerçeve yasağı ne zaman meclise gelecek, ne zaman yasalaşacak gibi konular ele alınıyor burada. O netleşmiş olacak bir anlamda. Evet, ilk başlatan isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi bu süreci. 1 Ekim'de eş genel başkanların da hem eş genel başkanlarının elini sıkmıştı Meclis Genel Kurulu'nda. 22 Ekim'de çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle, onayıyla daha doğrusu, işte bu süreç yaklaşık 2 yıla yaklaşmış durumda diyebiliriz. Biz buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir açıklama bekliyoruz. Numan Kurtulmuş'tan bu görüşmeden sonra diyelim ve sözü Merve'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tülay Ağoğlu anlattı son bilgileri. Bitlis'te 3 yaşındaki Mihrimah'ın yuttuğu saat pili mideye ulaşmadan yemek borusuna takılı kaldı. Pil, Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan acil müdahaleyle başarıyla çıkarıldı. Uzmanlar saat pillerinin çocuklar için hayati risk taşıdığı konusunda aileleri uyarıyor.
2: Evde bulduğu saat pilini yuttu. Pil mideye ulaşmadan yemek borusunda takılı kaldı. Olay Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Mihrimah Uğur Yurt evde bulduğu saat pilini yuttu. Pilin yemek borusuna takılması üzerine küçük çocuk Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil olarak endoskopiye alındı.
3: Piller yutulan yabancı sinirler içinde en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu da tabii hastanın hayati riski anlamına geliyor.
2: Yapılan incelemede pilin yemek borusunda hasara yol açtığı ancak delinme oluşmadığı belirlendi. Riskli operasyonun ardından pil başarıyla çıkarıldı. 2 gün gözlem altında tutulan Mihrimah sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
4: Önceden basit bir şeymiş gibi geldim. Hüseyin Hoca anlatınca ben olayın ciddiyetinin farkına vardım. Riskli, bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. 2 gün bir şey yiyip içmedi burada hastanede. Doktor kontrolünde hiçbir şey yiyip içmedi. Serum sadece serumla besleniyordu. Ve durumu iyi, şu an toparladı.
2: Çocuk cerrahisi uzmanı pil yutulmasının hayati risk taşıdığı konusunda aileleri uyardı.
3: Bununla alakalı ailelere tavsiyem, ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler, çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım. Küçük çocuk varsa ortalıkta ağzına atabileceği kadar küçük nesne olmayacak.
2: Uzmanlar küçük çocukların bulunduğu evlerde pil, düğme ve boncuk gibi cisimlerin ulaşılamayacak yerlerde tutulması konusunda öneride bulundu.
1: Son günlerde İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bakanlık herhangi bir çekirge istilasının söz konusu olmadığını açıkladı. Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturabilecek bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada. Çekirgelerin yerli popülasyona ait olduğu belirtildi. Balkanlardan, Afrika'dan ya da başka bir bölgeden gelmedikleri ifade edildi. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu bilgisi paylaşıldı. Akrep sokmalarına bağlı zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan panzehir Sağlık Bakanlığı laboratuvarları tarafından üretiliyor. Yılda yaklaşık 10 bin doz hazırlanan serum akrep sokmalarına karşı kullanılıyor. Arkadaşımız Burcu Özluduru ve Uğur Koçak o laboratuvara gitti ve zehir sağım işlemini görüntüledi.

0: akrep panzer üretiminde kullandığımız akreplerimiz bulunuyor. Bunlardan yaklaşık ayda bir kez venom sağımı yaparak bu venomları düşük dozdan başlayarak hayvanlara zarar vermeyecek şekilde bir aşılama programına tabi tutuyoruz.
1: Doğanın en ölümcül canlılarından biri. Taşıdığı zehir

0: İnsan hayatını dakikalar içinde karartabiliyor. Ancak o ölümcül sıvı doğru ellerde hayat kurtarıyor.
1: Panzehir üretiminde kullandıktan sonra buna karşı oluşan etkili panzehir diğer akrep türleri sokmalarına bağlı vakalarda da kullanmasına olarak sağlıyor.
0: Burası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarları.
2: İki farklı türden yaklaşık 200 tane zehirli akrebin bulunduğu bir laboratuvardayız. Uzmanlar burada akreplerle özenle ilgileniyor ve ışık görmeyen karanlık bir ortamda muhafaza ediliyor.
0: Ve belirli aralıklarla insanlığı kurtaracak o ilk adım atılıyor. Zehir sağımı.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden getirilen işte bu akrepler Türkiye'nin en zehirli akrepleri. İlk zehrinin sağım işlemi ise işte bu noktada gerçekleşiyor.
1: 12 voltluk bir elektrik veriyoruz akrebe zarar vermeyecek şekilde. O elektrik uyarımı akrebin zehir kesesindeki zehirlerinin salınmasına sebep oluyor ve akrep hiçbir zarar görmüyor.
0: Ancak akrepten doğrudan alınan zehir bu haliyle kullanılamıyor. İçindeki doku kalıntılarının laboratuvarda tek tek ayrıştırılması yani saflaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde sıvı çok kısa sürede bozuluyor. Titizlikle temizlenen o zehir daha sonra bu sürecin gizli kahramanlarına yani Sağlık Bakanlığı'nın özel olarak baktığı 10 serum atına düşük dozlarda enjekte ediliyor.
1: Atlarımızın kanlarından toplayıp kalite kontrol testlerini yapıyoruz. Kalite kontrol testlerinden sonra da Türkiye'nin her noktasındaki il sağlık müdürlüklerine, acillere sevkiyatlarını sağlıyoruz.
3: Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Cuma'dan itibaren havanın 7 derece soğuması bekleniyor. Sağanak yağış ne kadar devam edecek? Ayrıntıları Merve İzci Özmen konuğuna soracak.
4: Teşekkürler Merve Tepe, iyi yayınlar dileyelim. Evet, günlerdir bir duyum var, havalar soğuyacak, yaz aylarını geride mi bırakıyoruz diye de izleyicilerimizin ve bizim akıllarımızda aslında soru işaretleri var. Şimdi konuğumla daha detaylı konuşacağım. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkürler.
4: Evet, ne kadar sahil kesiminde olsak da burada havanın o sıcaklığını hissetmiyoruz. Ancak iç kesimler oldukça sıcak. Bununla birlikte de cuma gününden itibaren bir yağış söz konusu. Neler söylemek istersiniz?
5: Hemen şu saatlerden başlayalım. Bulunduğumuz noktada Üsküdar sahilindeyiz. Yaklaşık sıcaklık 28 dereceler civarında. Ama Poyraz'dan esen rüzgarda o üzerimizdeki nemi alıyor götürüyor ve bunaltıcı bizi fazla hissettirmiyor. Ama İstanbul'un başka noktalarında sıcaklıkların 31-32 derecelere kadar çıktığını ve önümüzdeki saatlerde de o rüzgar, bu rüzgar sirkülasyonu çok fazla olmayan noktalarında 35-36 derecelere kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu saatler itibariyle özellikle Tuzla, Kadıköy gibi ilçeler sıcaklık değerleri 32 dereceleri geçmiş vaziyette. Önümüzdeki saatlerde birkaç derecelik artış az önce dediğimiz değerlere gelecek. Bu aslında bir sıcak hava dalgası. İstanbul'da her ne kadar Boğaz Koridoru rahat gibi gözükse de iç kesimlerde bu sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Ülkenin özellikle batı ve güney kesimleri bu sıcak havasından etkileniyor. Ama yarına kadar sürüyor bu sıcak hava dalgası. Yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan yeni bir serin ve yağışlı hava geliyor. Bu yerin yağışlı hava sıcaklıkları İstanbul'da da düşürecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 28 derecelere kadar, yani 33-35 derecelere çıkan yerlerde 28 derecelere kadar düşecek. Kuzey ilçelerde 26 derecelere kadar bulabilir. Ama ardından cuma günü çok kuvvetli olmasa da yine yağış geçişlerini görüyor olacağız. Perşembe yağışlı. Cuma günde çok zayıf yağış geçişleri olma olasılığı buluyor İstanbul'da ama esas yağışlı sistem cumartesi günü yine Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, yine Ege'nin kuzey kesimleri ve Karadeniz geneli diyebiliriz aslında. Bu yağış sistemin etkisinde kalacak ve sıcaklıklar bugüne göre 36 derecelere göre kıyasladığımızda yaklaşık bir 10 dereceyi bulan düşüş gösterecek. Diyeceğiz ki bu yaz gününde bu hava ne? Tabii o yağışla birlikte o sıcaklığın sert düşüşü beraberinde yıldırım, gök gürültüsü ve dolu yağışı oluşturma olasılığı bulunuyor. Cumartesi günü oldukça serin bir hava. Bu serin hava pazar gününde sarkıyor. Yani hafta sonu İstanbullular bu serin havanın etkisinde kalmış olacaklar. Özellikle kuzeye hafta sonu sahillere, özellikle Karadeniz yani Riva, Kilyoski, Karaburun gibi, Kefken gibi sahillere gidecek olanlar açısından riskler var. Yüksek dalgalar oluşacak, sıcaklık düşmüş olacak. Hafta sonuna dikkat diyelim. Genel tablo İstanbul için böyle ama Ağustos ayında da sıcaklık değerlerin artacağını tekrar söyleyebiliriz.
4: Evet hocam, peki yağış oranı ne kadar olacak tahminen?
5: Yağışlar yaklaşık yani şöyle söyleyelim bir 30-40 kilograma kadar çıkabilir cumartesi günkü yağışlar. Yarınki yağışlarla beraber topladığımızda 30-35 kilogramı bulabilir bu yağışlar. Evet. Bu da tabii ki İstanbul özellikle %50'lerde olan baraj doluluk oranlarını biraz daha arttıracak gözüküyor. Ki yaz için İstanbul için bir su sıkıntısı da bunda vardı belirtmiş olalım. Gözükmüyor. Hatta uzun vade tahminlerimiz de Ekim-Kasım aylarında çok kuvvetli yağışların olacağını söyleyebiliriz. Şu, genel olarak şöyle de bir şey aktarabiliriz. Ülkemiz bu sene geçen seneye nazaran yazı oldukça serin geçiyor diyebiliriz. Yani sıcaklıklar mevsim normalleri ve altı değerlerde. Ağustos'ta biraz daha bir iki sıcak hava dalgası daha görme olasılığımız bulunuyor. Ama o kadar çok geçen sene Şırnak'ta ölçülen 50 derecelik sıcaklık değerleri bu sene o kadar gözükmüyor. Ama şu saatler itibariyle özellikle Aydın'da 42 derecelerin üzerine çıkmış vaziyette hava sıcaklığı.
3: Çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım. Merve İzci Özmen anlattı ayrıntıları. Dünya Kupası bitti ancak yansımaları bitmiyor. Futbol sadece futbol değil. Bunun örneğini de gördük. Sahne görünürde İspanya ve Arjantin'deydi. Yamal ve Messi'nin o ikonik fotoğrafının ardındaysa çok daha fazlası vardı. İspanya'nın Filistin'e desteği izleyenleri de ikiye böldü ve sonunda sevinen Yamal ve Gazze destekçileri oldu.
6: Gazze'den İran'a, New York'tan İspanya'ya uzandı sevinç. Dünya Kupası finalinde boğalar güldü. İkonik fotoğraftan neredeyse 20 yıl sonra Messi ve arkadaşlarınınsa gözü yaşlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şampiyonları dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum mesajıyla kutladı. 1-0 biten final sonrası Arjantinliler kötü futbola ve takımlarına öfkeliydi. Buenos Aires polisi olay çıkaranlara çok sert müdahale etti. Brezilya'daki Arjantinliler de mağlubiyet sonrası sokakları karıştırdı. Sonuç aynı oldu. İspanya milli takımının kupaya uzandığı mücadelede Arjantinlilerin çıkardığı kavgalar ve Trump'ın kutlama kadrajından çıkmadığı anlar akılda kaldı. Üçüncülük maçında attığı iki golle gol krallığını da Mbappe'ye kaptıran Messi finalin kaybedeniydi. 2007'de kurayla çekilen o fotoğraftaki bebek büyüdü, Messi gibi Barça'nın efsanesi oldu. Milli formayı giydi ve son Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldızı evine gözü yaşlı uğurladı. İspanya'nın Filistin yanlısı duruşu ve Gazze kasabı Netanyahu'nun Arjantin'e destek açıklaması sonrası siyasileşen Dünya Kupası'nda Gazzeliler ve destekçileri doyasıya eğlendi.
3: Dünya şehirlerinde rotamız bugün Arnavutluğun başkenti Tiran olacak. Osmanlı'nın izlerini ve modern dokuyu bir arada yaşatan bu renkli şehri muhabirimiz Sevda Dükkancı gezdi. Dünya şehirleriyle birlikte bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Dünya Şekilleri programında bugün Arnavut'un kalbi Tiran'da bulunuyoruz. Osmanlı dönemimizden günümüze 2026 yılı itibarıyla Avrupa vizyonunu kucaklayan bu şehri keşfetmeye ne dersiniz? Evet, adım adım Arnavut'un başkenti Tiran'ı gezeceğiz.

andaki gezimizi elbette ki tam şehrin merkezi olan, şehrin kalbi olan İskender Bey Meydanı'ndan başlıyoruz. Bir yandan Kastrioti, İskender Bey'in dev atlı heykeli. Öte yandan Osmanlı mimarisinin en güzide örneklerinden olan Ethem Bey Camii ve ona bağlı Saat Kulesi, opera binasıyla, tiyatrolarıyla, efendim görmüş olduğumuz yeni ve eski yapılarıyla adeta bu ülkenin farklı dönemlerden kalan, nesilden nesile aktarılan tarihi, siyasi ve sosyal dönemeçlerinin ve tüm evrelerinin bir şahı.

Arnavutluk'ta olduğu gibi Tiran'da da Kastrioti deyince akan sular durur. Milli kahraman olarak ilan edilmiştir. Bayrağına da simge olarak yansımıştır. Ve Kastrioti'nin yani İskender Bey'in şu an yüzünün katlarını taşıyan o modern binaysa İskender Bey adlı bu devasa binaya inşa edildi ve geçen yıldan beri böyle gerçekten dikkatleri çeken dev bir bina oldu.

Arnavutluk'un totaliter lideri, sosyalizm ve komünizm döneminin önderlerinden Enver Hoca 60'lı yıllarda dini tamamen yasakladı. Bütün dini ibadet yerlerini kapattı. Ancak 1991 yılından sonra ülke demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi liberal yolu seçtikten sonra tüm camiler, kiliseler ve ibadethaneler açıldı. Aynen an itibarıyla Tiran'ın tam merkezinde. İskender Bey Meydanı'nda yer alan 18. asırdan kalan bu güzide Ethem Bey Camii'nin de olduğu gibi hem cami hem Saat Kulesi, Sahati adıyla biliniyor. Şu an hem müze hem de ibadet yeri olarak açık.

Tiran, Arnavutluk'un başkenti, en kalabalık ve en yerleşik şehir olmasına rağmen bir o kadar da yeşil, bir o kadar da nezih ortamları bulunan bir megapolis diyebiliriz. Tabii ki Arnavutluk açısından düşündüğümüzde. Her köşe başında parklar var, ancak en özeli, en kalabalık, en çok tercih edilen dinlenme yerleri, gerek sıcaklarda böyle serinleme, gerek tabii ki diğer zamanlarda oturup güzel bir kahve içmenin yeri, Tayvan Parkı. Aslında Arnavutça'da Gençlik Parkı olarak geçiyor. Fakat burada gerek ortamı, gerek mimarisiyle Tayvan'a benzetildiği için nereye giderseniz gidin, kime sorursanız sorun, muhakkak merkezde bütün

Roma şehirlerini tanıtırken elbette ki sadece tarihi, dokusu, insanları ve özellikleri değil, biraz tatlarını da tatmakta yarar var. Öyle ki yolunuz Tiran'dan geçerse muhakkak Treliçe tatlısını tatmanızı öneriyorum. Şöyle ki efendim, olmazsa olmazlar arasında. Gerçi Kuzey Makedonya'da gitseniz, Arnavutluğa da gitseniz.

gittiniz, başka Balkan ülkelerine de gitseniz, Kosova'ya da gitseniz muhakkak triliçe denir. Üç farklı sütten yapılmış. Böyle tam bir pandişpan, yumuşacık bir dokusu var. Üzerinde karamelle tatlandırılmış. Çok hafif olduğu gibi aynı zamanda süngerimsi bir yapısı var. Üç farklı sütten derken özellikle inek sütü, manda ve keçi. Hele de Arnavutluk'ta keçilerin çok fazla olduğunu da burada ayrıca belirtmek istiyorum. Yani derler ya, bir şehrin tadını tatmak için, bir şehrin tarihi özelliklerini de tabii ki anlamak için biraz onun mutfağını, biraz onun yöresel yemeklerini bilmek gerekiyor. Öyle ki sütün bol olduğu bir coğrafyadayız ve Tiran'da ne yenilir? Elbette ki mis gibi triliçe.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Soğuk hava depoları ürün israfını önlerken gıdada arz güvenliğine katkı sağlıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, soğuk hava depolarının ulusal ölçekte gıda israfını ve kayıplarını önlediğini, gıda arz güvenliğine de katkı sağladığını belirterek, bunlar sayesinde ihracat potansiyelimiz artıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünleri tüketmelerini sağlamış oluyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bankası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tam iyi.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tam iyi.
6: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon, YKS'ye giren yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 3 milyon öğrenci için tercih maratonu başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu süreçte öğrencilere rehber olacak bir uygulamayı kullanıma sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, danışman bilgi sistemi DAVİS'in bundan böyle öğrenci ve velilerin de erişimine açıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan paylaşımında DAVİS'te tercih döneminde öğrencilere rehberlik edileceğini duyurdu. Sistemde kariyer danışmanlığı, mesleki alanlar ve üniversite bölümlerine ilişkin iş gücü piyasa göstergeleri, alan ve bölüm karşılaştırmalarına ulaşılabilecek.
13: Danışman bilgi sisteminde tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadarının istihdam edildiği, birbirinden kıymetli verilerle tasarlanmış bu uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz. Tercih edeceğiniz iki alanı veya üniversitelerin aynı veya farklı bölümlerini de bu göstergelerle kıyaslayabilirsiniz.
12: Sadece DAVİS uygulaması değil, veliler ve öğrenciler bu süreçte İşkur merkezlerinin de kapısını çalabilecek.
13: Özellikle tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerimiz ve velilerimiz tüm Türkiye'de İşkur il müdürlükleri ve hizmet merkezlerimize giderek iş ve meslek danışmanlarımızdan tercih danışmanlığı hizmeti de alabilirler. Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.
14: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 21 Temmuz Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için turlar başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye görüşüyor. Ardından da DEM Parti ile görüşecek. Tülay Ağoğlu, Ankara'dan canlı yayında.

Özgür Özel bugün grup toplantısında kuracağı yeni partiyi açıklayacak. İlker Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 15 kişi daha gözaltına alındı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun ilk hesabı Filistin paylaşımı nedeniyle askıya alındı. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Bulgaristan, ABD'nin Orta Doğu'da kullanması için 8 yakıt uçağına onay verecek. Sevda Dükkancı Sofya'dan canlı yayında. Darphane'de 6 ayda yaklaşık 10 milyon altın basıldı. 6 milyon adetle en fazla basılan çeyrek altın oldu. Ahmet Nazif Vural, İstanbul'dan canlı yayında ve Ajans başlıyor.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için bugün kritik gün. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. Ayrıntılar haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu'nda.
1: Can Akınar, kritik görüşmeler, temaslar gerçekleştiriliyor. Komisyon toplanmıştı, komisyon raporu yayınlanmıştı. Artık sıra yasal düzenlemeye gelmişti ki bir süredir yasal düzenleme üzerinde bir çalışma yürütülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş işte bu çerçeve yasanın, müstakil geçici yasanın çerçevesi, kapsamı konusunda ve zamanı konusunda liderlerle görüşmeler yapıyor. Şu anda ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapısını çaldı. Numan Kurtulmuş. Halen görüşme devam ediyor. 12.30'da başlamıştı. Bu görüşmede baş başa gerçekleştiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreçte önemli rol oynamıştı. 1 Ekim'de DEM Parti eş genel başkanlarıyla genel kurulda tokalaşması sonrasında 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında önemli bir çağrıda bulunmuştu. Silahları bırakın demişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve o günden bugüne de bu konuda son derece net açıklamalar yaptı. Net adımlar attı bir anlamda açıklamalarıyla. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki bu süreci başlatan diğer isim ve bu konu devlet projesine dönüşmüştü. Daha önce de söyledik, komisyon aşaması vardı. Ardından bir rapor çıktı. Sonrasında yasal düzenleme için harekete geçilmişti. Bir süredir AK Parti üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yasalın çerçevesi için. İşte artık sona gelinmiş durumda. Numan Kurtulmuş bu ziyaretlerde bu yasal düzenleme üzerinde bir uzlaşma arıyor partilerle. MHP'den sonra DEM Parti ile görüşecek Kurtulmuş. Ardından Yeni Yol grubu temsilcileriyle ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelecek. Yarın da AK Parti grubunu ziyaret edecek Numan Kurtulmuş. Bu görüşmelerde, bugünkü görüşmelerden sonra bir açıklama beklenmiyor. Ancak yarın AK Parti grubundan sonra bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor Numan Kurtulmuş'un. Bu arada şu da güçlü bir şekilde söyleniyor. Haftaya yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceği söyleniyor. Diyelim, sözü Can Okanar'a bırakalım.
0: CHP hareketli bir haftaya başladı. Özgür Özel'in bugün grup toplantısında kuracağı yeni partiyi duyurması bekleniyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan ana muhalefetteki son gelişmeleri aktaracak.
2: Can Okanar, artık hazırlıklar tamamlandı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel grup toplantısında kürsüde olacak ve yeni partiye dair net mesajlarını bugünkü grup toplantısında verecek. Geçtiğimiz hafta kulis bilgisi olarak paylaşmıştık. Özgür Özel'in bu hafta son grup toplantısını yapacağını ifade etmiştik ve dediğimiz gibi artık Özgür Özel bugün son kez CHP'li kimliğiyle grup toplantısında kürsüde olacak ve yeni partiyi kuracaklarını bugün partililerle grup toplantısında yer alan partilerle paylaşacak. Barış Er de ekranlara getiriyor. İl başkanları burada. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri grup toplantı salonunda. Diğer ilçe ve il örgütlerinden gelen partiler de yine burada Özgür Özel'in vereceği mesajları bekliyor. Tabii Özgür Özel bugünkü grup toplantısının ardından il başkanlarıyla bir araya gelecek ve o il başkanlarıyla yapacağı toplantıda yeni partinin kuruluş aşaması

0: dair değerlendirmelerde bulunacak. Yarın da parti meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle, yeni partiye geçmesi beklenen milletvekilleriyle Özgür Özel bir araya gelecek. Özgür Özel'in kuracağı partide yeni partinin kurucular kurulunda milletvekilleri de olacak. Edindiğimiz bilgi bu şekilde. Milletvekilleri zamanda parti meclisinde de görev alabilecekler. Yine dün akşam saatlerinde Özgür Özel'e yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede aldığımız bilgiler bu şekilde. Bu hafta Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin de yine bu hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri bekleniyor. Dediğimiz gibi partinin kurucular kurulunu oluşturacak milletvekillerinden çarşamba gününden itibaren de imzalar toplanmaya başlanacak. Yeni bir süreç başlıyor Özgür Özel ve arkadaşları için. İşte o sürece ilişkin en net açıklamalarda, yeni partiye ilişkin en net açıklamalar önümüzdeki dakikalarda bizzat Özgür Özel tarafından yapılacak ve yeni parti kurulacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin de önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Sıcak saatler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz de takip ediyoruz ve aktarıyor olacağız.
1: CHP'de devir teslim gerginliği bu kez Samsun'da patlak verdi. Genel merkez kararıyla görevden alınan eski il başkanı Mehmet Özdağ, binayı teslim etmeyeceklerini açıklayarak yeni atanan başkana tepki gösterdi. İki isim arasında "ben seninle muhatap olmayacağım" sözleriyle başlayan tartışma kameralara saniye saniye yansıdı ve işte Samsun İl Başkanlığı'ndaki o gergin anlar.
2: CHP'de devir teslim krizi bu kez Samsun İl Başkanlığı'nda yaşandı.
3: Bu size de yaramaz. Bu ilan yapıldıktan sonra bu size de yaramaz.
4: Siz bu ilanı görmediniz mi?
2: Genel merkezin kararıyla görevden alınan Mehmet Özdağ'ın yerine Mehmet Pank atandı. Ve beraberindeki heyetle birlikte yönetimi devralmak için İl Başkanlığı binasına gitti. Ancak atama kararını kabul etmeyen eski yönetim binayı teslim etmeyeceklerini bildirdi. Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen o anlarda iki isim karşı karşıya geldi. Eski başkan Mehmet Özdağ'ın "ben seninle muhatap olmayacağım" çıkışına yeni başkan Mehmet Pank "ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi. Parti odasında yankılanan gergin diyalog tansiyonu iyice yükseltti. Kameralara saniye saniye yansıyan gerginlik Pank ve beraberindeki heyetin parti binasından ayrılmasıyla son buldu. Bir süre sonra görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve yönetimi parti binasını sloganlar eşliğinde boşalttı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Yeni düzenlemelerin neler getirdiğine bakıyoruz.
2: Terör soruşturmalarında uzmanlaşma ve koordinasyonu artırmaya yönelik yeni uygulama 81 ilde hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. İl başsavcılıklarında müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Yeni düzenlemeyle terör suçlarına ilişkin tüm soruşturmalar bu bürolar tarafından yürütülecek. Burada görevli savcılara terör dosyaları dışında nöbet, duruşma ya da başka görev verilmeyecek. Amaç savcıların terör soruşturmalarına odaklanması ve bu alanda uzmanlaşması. İlçe başsavcılıkları ise sadece gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il başsavcılığının talimatıyla işlem yapabilecek. Yeni sistemde adli makamlarda emniyet ve jandarma arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Her ayın ilk haftasında ortak değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Toplantılara adalet, emniyet ve jandarma yetkilileri katılacak. Adalet Bakanlığı Türkiye genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık verileri de merkezi olarak toplayacak. Bu veriler emniyet ve jandarmayla paylaşılacak. Böylece bölgesel gelişmeler ve yeni tedbirler düzenli olarak

0: değerlendirilecek. Düzenleme ile ayrıca soruşturmalarda koordinasyonun güçlendirilmesi, dosyaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi, savcıların terör alanında uzmanlaşması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmadaki son gelişmeleri Yüksel Akalan'dan alacağız.
2: Evet Çanak Onar, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul, Tunceli'de gerçekleşen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında tabii dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Aynı zamanda Gülistan 9'un telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi de bulunuyor ve bunların yanı sıra 3'ü doktor olmak üzere 10 sağlık çalışanı da yine gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. Tabi oldukça önemli bir gelişmeydi. Gözaltına alınan şüphelilere baktığımız zaman dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu tutuklanmıştı. Eşinin de yaşanan gelişmelerden haberdar olması ihtimali üzerinde değerlendirme yapılıyor ve Ankara'da bu sabah itibariyle gözaltına alındığını belirtelim. Diğer bir taraftan da yine Gülistan 9'un sim kartındaki verilerin silinmesiyle ilgili bilişim şirketi sahibi de gözaltına alındı. Bunun yanı sıra Gülistan 9 kaybolma önce yani bir hafta öncesinde hastaneye gitmişti ancak bu hastane kayıtları tamamen silinmişti. Bu silme işlemini gerçekleştiren 5 veri işlem çalışanı da yine gözaltına alındı. Özellikle de Gülistan 9 kaybolduktan 3 gün sonra yani 8 Ocak ve 13 Ocak'taki verilerin tamamen silindiği ve bu silme işleminin de yine usulsüz bir şekilde yapıldığı da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilere de yine bu sorularını da yönelteceğini belirtelim. Bir diğer taraftan gözaltına alınanlar arasında 2 güvenlik korucusu ve hafriyat şirketi sahibi de bulunuyor. Özellikle de Gülistan Doku'nun cansız bedeninin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmaya dahil olmuş olabilecekleri değerlendirmesiyle yine bu şüphelilerin de gözaltına alındığını belirtelim. An itibariyle Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. Sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler. Ardından şu an itibariyle İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerinin alınması da devam ediyor. Tabii şüpheli şahısların verecekleri ifadelere yönelik de yine gözaltı sayısının artması da ihtimaller arasında yer aldığını belirtelim. Bir sıcak gelişmeyi daha izleyicilerimize aktaralım. Gülistan Doku'nun sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş tanık sıfatıyla sekvis yöntemiyle ifade verdi ve ifadesinde çarpıcı beyanlar olduğunu da belirtebiliriz. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce hamile olduğu şüphesini kuvvetlendiren bazı beyanlar olduğunu da belirtelim. Gülistan Doku ile birlikte hastaneye gittiklerini, Gülistan'ın kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerinin olduğu yönünde de beyanları da aslında bu soruyu da akıllara getirdiğini belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan 9 soruşturması derinleşerek devam ediyor ve bugün itibariyle 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerin de devam ettiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: ABD ve İran arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni bir tehdit mesajı gönderdi. İran Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek ifadelerini kullandı. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
3: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın bu şehir, Tebriz, Sirik Çabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan bu şehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi.

0: ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil, onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu, aralarında yargılama olmaksızın sözde idari gözetim altında tutulan 9.000'den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerindeki durumuna tepki gösteren diplomatik bir açıklamayı sosyal medyada paylaştı. Söz konusu paylaşımın ardından Başkonsolosluğun hesabı X platformunda geçici olarak askıya alındı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan karşımızda.
2: Can Okaner, söz konusu bildiride İsrail hapishanelerinde 9.000'den fazla Filistinlinin bulunduğu, bunların önemli bir bölümünün idari tutukluluk kapsamında suçlama veya yargılama olmaksızın tutulduğu ifade edilmişti. Ayrıca açıklamada yetersiz gıda, sağlık hizmetlerine erişim engellenmesi, aile ziyaretlerinin kısıtlanması gibi hak ihlalleri de dile getirilmiş ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin hapishanelere yeniden erişim izin verilmesi çağrısı yapılmıştı. Haberin yayınlandığı sırada ne İngiliz hükümeti ne de X ne de İsrail tarafından bir askıya alınma gerekçesine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tabii özellikle de bu büyük tepkilere yol açmış durumda. Başkonsolosluğun UK in Jerusalem isimli kurumsal hesabından dün İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik misyonları tarafından hazırlanan ortak bildiri paylaşılmıştı. İsrail gözaltı merkezleri ve cezaevinde tutulan Filistinlilerin sistematik hak ihlallerine maruz kaldığına dikkat çekilen paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından hesabın askıya alındığı görüldü ve söz konusu bildiride İsrail hapishanelerinde tutulan 9.000'den fazla Filistinlinin maruz kaldığı hak ihlallerine vurgu yapılmıştı Can Okaner.
1: İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu, başkent Madrid'de yüz binlerce taraftarın katıldığı görkemli kutlamalarla taşlandı. Bu haberi biraz sonra vereceğiz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Tülay Ağaoğlu aktaracak. Evet, Tülay Ağaoğlu da birazdan hazır olunca bizlerle birlikte olacak. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasının başkent Madrid'de yüz binlerce taraftarın katıldığı görkemli kutlamalarla taşlandığını söylemiştik. Meydanların dolup taştığı kutlamalara Filistin bayrakları damga vurdu.

0: Filistin bayrakları, insan seline dönen sokaklar. İspanya Dünya Kupası zaferini kutladı. İspanya finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Ülkesine dönen İspanya milli takımı coşkuyla karşılandı. Futbolcular ilk resmi ziyaretlerini Zarzuela Sarayı'na yaptı. Eşi ve çocuklarıyla İspanyol milli takımını kabul eden Kral 6. Felipe oyuncuları tebrik etti.
1: Maçı tüm İspanya için kazandınız. Keyif aldık ve finalde sizi izlemek ve kupayı kaldırdığınız anı kutlamak bizim için bir ayrıcalıktı.
0: Takımın sonraki durağı Başbakanlık konutu oldu. Başbakan Pedro Sánchez oyunculara teşekkür etti. 2030 Dünya Kupası'nı hedef gösterdi.
1: Peki neden 2030'da olmasın? Neden 3 olacağını hayal etmeyelim? Özellikle de İspanya'nın 2030'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı turnuvada.
0: Dünya şampiyonu futbolcular üstü açık otobüste

0: Madrid'in ana caddelerinde binlerce taraftarın arasında ilerledi. Kutlamalara yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Oyuncular kupayla taraftarları selamlayarak kutlama yaptı. Konvoyun son durağı Madrid'in geleneksel kutlama noktası Plaza de Cibeles oldu. Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı. Teknik direktör Fuente ve kaptan Rodri taraftarlara seslendi. Şampiyonluk kupası binlerce taraftarın önünde havaya kaldırıldı.
1: Aralarındaki bağ bakın ne kadar eğleniyorlar. Gerçekten birlik olduklarını görebiliyorsun.
0: Kutlamalarda Filistin'e destek, İsrail'e de tepki vardı. Madrid sokaklarında çok sayıda Filistin bayrağı açıldı. Bazı taraftarlarsa İsrail bayrağını yere atarak üzerinden geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler beğeni toplarken İspanya'nın taşıdığı vicdani sorumluluk da bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Dışişleri Bakanlığı Türk Boğazları üzerindeki egemenliğimizi teyit eden Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin bu tarihi sözleşmeyi 90 yıldır büyük bir tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uyguladığı vurgulandı. Bakanlık, Montreux'ün Karadeniz'deki barış, güvenlik ve istikrarın en önemli ana teminatlarından biri olduğuna dikkati çekti. Sözleşmenin hem barış hem de savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz bir şekilde koruduğunu ve değerini kanıtladığı ifade edildi. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Sırada dünyadan haber turu var.
3: Muson yağışları Hindistan'da felakete yol açtı. Ölüme sürüklenenleri aracından çevredekiler kurtardı. Ancak o kadar şanslı olmayanlar da vardı. Sel ve heyelan yüzünden 25 kişi hayatını kaybetti. Teksas'ta da etkili oldu sel. Bir kovboy atını kurtarmak için akıntıya kafa tuttu. Peru'da peş peşe yaşanan depremler büyük değildi. Ancak korkutan sarsıntı kameraya da yansıdı. 5,1 ve 3,7 büyüklüğündeki iki depremde 48 ev yıkıldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Macera tutkunu zipline diye bilinen ipe fazla güvendi. Neyse ki bindiği yer çok yüksek değildi. Ölmedi ama ağır yaralandı. Kapkaççı bisikletiyle çantayı alıp uzaklaşırım sandı. Hedefindeki kadın çetinceviz çıktı. Uzaklaşmasına izin vermedi. Zanlı son çare bisikletini sürükleyerek kaçtı. Gazeteciler kadar heyecanlı olduğu söylenemez. Sonuçta baş fare avcısı olarak onun döneminde göreve gelen 7. Başbakanı bekliyor. İşçi Partisi'nin başına geçen Andy Burnham 10 numarayı da devraldı. Geçim sıkıntısına odaklanacağı ve kaosu sona erdireceği iddialarına medya da mesafeli.
2: Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 yakıt ikmal uçağının Bezmer hava üssünde konuşlandırılması talebini parlamentonun onayına sunacaklarını açıkladı. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Sofya'dan ayrıntıları aktaracak.
4: Evet, aslında Orta Doğu'da sular durulmadıkça başta Balkanlar da olmak üzere farklı Amerika Birleşik Devletleri'nin etki ve nüfuzu da artmaya devam ediyor. Başbakan Rumen Radev'in teklifi üzerine doğru. Bezmer hava üssünde uluslararası NATO ve Amerikan üssü olan Bezmer'e an itibariyle 8 yeni Boeing tipi büyük yakıt ikmal uçağının ve 250 kişilik personelin yerleştirilmesi planlanıyor ve bu konuda tabii ki son kararı parlamento alacak. Bu talep de tabii ki tesadüfen değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararıyla Büyükelçilik tarafından 17 Temmuz tarafından

0: alınan kararlarla ve Amerikan uçaklarının savaş birliklerinin burada konuşlanıyor olmasıyla beraber ülkenin tamamen Orta Doğu'daki ve Amerika Birleşik Devletleri İran krizine sürüklendiğinden şikayet ediyor. Öte yandan hatırlayacaksınız, Bulgaristan'da aslında hava sahasını koruyacak bir personel ve bir askeri teçhizat da yok. O yüzden Yunanistan'a da talepte bulunuldu ve Patriot birliklerinin Bulgar hava sahasını koruması için talepte bulunuldu. Yani bu olaylar bir yandan iç siyasete yansıyor, öte yandan insanları tedirgin ediyor ve aynı zamanda bir NATO üyesi olarak da Amerikan üslerinin bulunduğu Bulgaristan'da gerçekten bir şekilde bu olaylara sürüklenmiş oluyor. Büyük ihtimal çoğunluk sahibi zaten biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı Hava Kuvvetleri Komutanı General Rumen Radev, şu an 240 milletvekiliye sahip olan parlamentoda çoğunlukta olduğu için bu karar oy birliğiyle geçecek ve dolayısıyla Amerika'daki füzelerin, Amerika'daki savaş uçaklarının ve Boeing teçhizatlarının yakıt ikmali Sofya'dan, affedersiniz, Bezmer Havaalanı'ndan gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla Orta Doğu'daki gerginlik bir şekilde ülkelerin iç siyaset ve güvenliğine de yansıyor diyebiliriz.
1: Darphane 6 ayda yaklaşık 10 milyon adet altın bastı. Çeyrek altın 6 milyon basımla açık ara ilk sırada yer aldı. Basılan altın sayısının artması piyasada altın fiyatlarını etkiler mi? Sözü A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğuna bırakıyoruz.
2: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Bu noktada sizlerle aslında o darphanenin içerisindeki işleyişi ve o altınların nasıl basıldığını aktaracağız. Ben de bir yandan sizlere konuyla alakalı diğer detayları aktaracağım. Evet, şu an görmüş olduğunuz makinede aslında Atalira olarak da bilinen, Cumhuriyet altını olarak da bilinen, tam altın olarak da bilinen o altınların şu an görmüş olduğunuz gibi üretimine şahit oluyorsunuz. Hemen ben de önemli detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Darphane 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 9 milyon 829.183 adet altın üretmiş bulunuyor ve devamında da bu üretimin tamamı 33 ton 412 kilogramlık altınla yapıldı. Bunun altını çizelim. Ve bu üretimin büyük bölümünü Ziynet Cumhuriyet altınları oluşturuyor. Burada şunun altını çizelim. Bu Cumhuriyet altınları ve aynı zamanda sikke olarak ikiye bir ayrım var. Ziynet altınları ve sikke altınları şeklinde. İşte görmüş olduğunuz bu alanda da yine farklı çeşitli altınlar üretiliyor. Burada da yine daha küçük boyutta daha küçük boyuttaki altınlar üretiliyor. Çeyrek adı verilen bu altınlar aslında atalira kadar ağırlığa sahip ve beraberinde bu altınların daha yoğunlu şekilde ziynet eşyalarında kullanıldığında altını çizelim. İlk 6 ayda basılan ziynet altınlarının toplamında çeyrek altın büyük bir farkla önde gözüküyor. Çeyrek altından 6 milyon 222.610 adet basılmış halde. Yarım altından 898.835 adet, tam altından 1.288.413 adet, 2,5'luk altından 44.702, 5'lik altından ise 310 adet üretildiğini biliyoruz. Hemen şimdi sizlerle çeyrek altın üretiminin yapıldığı diğer makineye doğru ilerleyelim. Bakın burada da bir yandan çeyrek altın üretimleri devam ediyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir yandan makine hemen bu noktadaki alandan işlemlerini gerçekleştiriyor. Orayı da çok büyük bir şekilde görebiliyoruz ve hemen alt kısımda da bu noktada orada basımı gerçekleştirilen o altınlar buraya hemen altındaki kasalara doğru ilerliyor, geliyor ve işte görmüş olduğunuz gibi yine bunlar da piyasaya giriş yapacak olan altınlar olduğunu belirtelim. 24 ayarlık altınlardan, külçe altınlardan oluşturulan bu altınlar yine piyasanın içerisinde oldukça büyük bir öneme sahip. Altınların üretiminde çeyrek altının bu denli fazla kullanılması, bu denli fazla tercih edilmesi de yine özellikle halk içerisinde güvenli liman olarak bilinen altında en çok tercih edilmesinin, uzun yıllarda çeyreğin tercih edilmesinin aslında sebebinin

0: kişiliğinin daha az olması ve aynı zamanda geçmiş maliyetlerinin çok daha uygun olması. Yani bozdurduğunuz takdirde de yine aynı fiyatlar özelinde bozdurabiliyorsunuz. Şu anda da hemen elimize attığımız noktada görmüş olduğunuz gibi tam altınlar yer alıyor. Evet, darphane ve matbaa basın genel müdürlüğündeyiz ve bu noktada şu an ve bu noktadaki izlenimlerimizi sizlere aktardık. Tam altın basımı sürüyor, çeyrek altın basımı sürüyor. Bir yıl içerisinde, özür diliyorum, 6 ay içerisinde yaklaşık 10 milyon adet altın basıldı. Bunların neredeyse %60'dan fazlası ise çeyrek altındı. Piyasanın ilerleyişi ise işte bu tercihler noktasında daha da derinleşiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Emekli Asubay Yüksel Işık, Hakkari'deki Cilo Dağı'na tırmanmış, zirveyi gördükten sonra inişe geçmişti. Kamp alanına dönmeyince arama çalışması başlatılan dağcıdan acı haber 5. günün sonunda geldi. Cansız bedenine zirvenin hemen altında ulaşıldı.
2: Hayalim bu dağa çıkmaktı. Wow, aşağıya bak.
3: Dağcılık en büyük tutkusuydu. Zirveyi görme arzusu son tırmanışında onu hayattan kopardı. Deneyimli dağcının cansız bedenine günler sonra ulaşılabildi.
2: Biraz tehlikeli ama aşağısı düşme halinde ineceğimiz yer.
3: 61 yaşındaki emekli Assubay Yüksel Işık, Türkiye'nin birçok noktasında riskli tırmanışlara imza atmış, son tırmanışını da 14 Temmuz'da bir arkadaşıyla Hakkari'deki Cilo Sat Dağları'na yapmıştı.
4: Dağımız gerçekten riskli ve teknik gerektiren bir dağ.
5: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
3: İkili 3000 rakıma kadar birlikte geldi. Arkadaşı yorulup dinlenmek isteyince Yüksel Işık zirveye tek başına tırmandı ve zirveye çıkar çıkmaz da kızını görüntülü aradı.
6: Buranın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi.
2: Şu anki bulunduğumuz rakım 3900 metre. Düşme halinde, tarihi bile ürpertici.
3: Günlerdir haber alınamayan dağcı Yüksel Işık'a ulaşabilmek için arama çalışması başlatılmıştı. Acı haber 5. günün sonunda geldi. Cansız bedenine zirvenin hemen altında ulaşıldı.
2: Hayalim bu dağa çıkmaktı. Wow, aşağıya bak.
1: Ankara Yeni Mahalle'de öğlen saatlerinde çıkan otluk alan yangını çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yolda yürüyen bir kişinin otları kasıtlı olarak ateşe vermesi sonucu büyüyen alevler ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
7: Elindeki çakmakla kuru otları ateşe verdi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sadece otlar değil, yangında ağaçlar da zarar gördü. Görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinden. Uğur Mumcu Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Güvenlik kamerasının kadrajına giren bu kişi ise bir anda otluk alanı yaktı. Geniş arazide başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın havadan da görüntülendi. Otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangında onlarca ağaç küle döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemi alındı. Havadan yangın söndürme helikopterinin, karadansa çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik zorlu çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ise her yerde yangını başlatan bu şüpheliyi arıyor.
1: Bitlis'te bir evde çıkan yangın yoldan geçen tır sürücüsünün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. Dumanı kilometrelerce uzaktan fark eden sürücü yanan evdeki 22 kişilik aileyi uyandırıp dışarı çıkmalarını sağladı.
8: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
9: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyor diye. O adam Allah ondan razı olsun. Onu, ailemin hayatını kurtarmış.
8: Bitlis'in Tatlan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde Piratin ailesinin yaşadığı evden sabaha karşı dumanlar yükseldi.
9: Saat 5'te bana telefon geldi. Dediler ki senin annenin evi yanmıştı.
8: O sırada kilometrelerce uzakta seyir halinde olan bir tır sürücüsü yangını fark etti.
9: Bir tane tırcı yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş. Gelmiş benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
8: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
9: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
8: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
9: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldadır.
1: İstanbul Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarpmış. Bir personel denize düşerek can vermişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Talihsiz gencin kaza sırasında telefonla oynadığı kayıtlara yansıdı.
10: Direkt şuradan paletin önüne düşüyor.
11: Bak düştü. Oo, sıfırda duruyormuş.
7: Denize düşen gencin öldüğü olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. İstanbul Haliç'te Eminönü istikametine ilerleyen Hero isimli tur teknesi 19 Temmuz günü köprünün ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. 8 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Talihsiz gencin kaza sırasında telefonuyla uğraştığı anların yer aldığı kayıtlar ortaya çıktı. Yasin Konya, Ümraniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
1: Samsun Çarşamba'daki tekne faciasında acı bilanço ağırlaştı. Denizde kaybolan Ekrem Dursun'un de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
12: Tekne faciasında kaybolan Ekrem Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde gezinti için denize açılan ailenin bulunduğu Yaz isimli tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle alabora olmuştu. Üç kişinin sağ kurtarıldığı Otcan pazarında anne ve babanın cansız bedenlerinin bulunmasının ardından kayıp bir kişi için aramalar devam etti. Aramaların ikinci gününde dalgaların arasında kaybolan dayı Ekrem Dursun'dan de acı haber geldi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda 37 yaşındaki Ekrem Dursun'un de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece acı faciada can kaybı 3'e yükseldi. Öte yandan alabora olan 4,5 metrelik teknenin enkazına da ulaşıldı. Deniz polisi tarama cihazıyla kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta tespit edilen Yağız isimli tekne ekiplerce denizden çıkarıldı.
1: Manisa'da 43 yıl boyunca hizmetçisi olarak çalıştığı iş adamı Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu öğrenen kalbiye sağlam babalık davası açmıştı. Yaşlı kadın yıllar sonra DNA testiyle milyarder iş adamının kızı olduğunu kanıtladı ve iş adamının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servetin ortağı oldu.
3: Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı. DNA testiyle 1 milyar liralık servete ortak oldu. 75 yaşındaki kalbiye sağlam, 43 yıl boyunca Manisalı iş adamı Niyazi Üzmez'in yanında hizmetçi olarak çalışmış, emekli olmuştu. Annesi de onun gibi Üzmez ailesinin bir çalışanıydı. Çocukluğundan beri hep iş adamı Üzmez'e benzetilen yaşlı kadın gerçeği 2022 yılında öğrendi. Milyarder iş adamı Niyazi

0: Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada Kalbiye Sağlam'ı çağırdı ve kızı olduğunu itiraf etti. Ünlü iş adamı bu itiraftan birkaç ay sonra da 88 yaşında hayatını kaybetti. Açılan babalık davası 4 yıl sürdü. 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam'ın hem annesinden hem de iş adamı Üzmez'in cenazesinden DNA örneği alındı. Çıkan sonuçla Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Yaşlı kadın yıllarca hizmetçiliğini yaptığı iş adamının 4. çocuğu olarak 2 tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu 1 milyar liralık servete ortak oldu. Yakında Sağlam olan soyadını da Üzmez olarak değiştirecek.
1: Ankara'da bir boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Eşine her akşam saatli canlı konum şartı koşan kadınla ameliyat olan karısına boş kutu diye hakaret eden koca mahkemelik oldu. Yargıtay son noktayı koydu. İki tarafı da eşit kusurlu buldu.
2: Ben yaklaşık 25 yıldır evliyim. Eşim böyle bir şey yapmaz. Bizim aramızda böyle bir güven kırıcı bir şey yok. Yaparsa ben de şüphelenirim o zaman.
3: Ben diyor video atmadığı zaman diyor çıldırırım diyor. Öyle şey olur mu? O zaman güvensizlik bu.
4: Ya bu güvenle alakalı bir şey. Gönderirim ben. Bana güvenmeyin bir insana. Gönderirim yani. İsterim, ben de isterim. Karşılıklı.
5: Canlı konum baskısı ve boş kutu hakareti evliliği bitirdi.
6: Kesinlikle, kesinlikle canlı konum, kesinlikle boşanma sebebi. Ve bütün kadınların buna çok dikkat etmesini istiyorum.
5: Yargıtay milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karar verdi.
7: O eşine güvensizliktir. Ben eşimden canlı konum istemem zaten. 49 yıllık evliyiz, öyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedim.
5: Yüksek mahkeme eşine sürekli baskı yaparak canlı konum atmaya zorlayan kadınlar, eşine çocuğun olmuyor diyerek hakaret eden kocayı eşit kusurlu saydı.
8: Eğer ki beni canlı konumda görmek istiyorsa, bana güvenmiyorsa benden ayrılsın. En mantıklısı bu bence.
5: Ankara'da yaşayan bir çiftin karşılıklı boşanma davası, evliliklerdeki güven bunalımı ve aile müdahalelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Davalı koca, eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19.20 arasında canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia ederek dava açtı.
7: Bana uygun değil. Zaten o güvensizlik noktasına gelmişsem yollarımızı ayırırız. Sesini atarım, bir rahatsızlıkta duymam yani. Bir, belki gelmek istiyordur derim, belki bir kötü niyetli düşünmem yani.
5: Davacı kadınsa asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını savundu. Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu. Tazminat talepleri reddedildi, çift boşandı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
7: Bazıları öyle güvenmeyebiliyor yani.
5: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu kararla evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma sebebi sayıldı.
6: Mantıklı bir şey boşanma sebebi. Ben de canlı konum istese aynı tepkiyi verebilirim. Benim için de problem olabilir. Demek ki güvenmiyor diye düşünürüm ama gittiğim her yerden eşimin de haberi olduğu için isterse yine atarım ama tabii herkes için aynı şey geçerli olmayabilir.
1: İstanbul Fatih'te bir kuyumcunun deposunda yüklü miktarda altın çalındı. Hırsızlar kamera kayıtlarından tespit edildi ve yakalandı. Soygun görüntüleriyle polisin aramalarda ele geçirdikleri ise şaşkınlığa neden oldu.
0: ...170 milyon liralık altını 10 dakikada çaldılar. 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandılar.
9: Çanta var.
10: Tamam. Uçak abinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
0: Hırsızlık büro amirliği ekiplerini harekete geçiren olay, Fatih'te bir kuyumcunun deposundan yaklaşık değeri 170 milyon lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalınması oldu. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızları çok geçmeden tespit etti. Biri kadın, iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurup olay yerinden ayrıldığı görüldü. adım adım güvenlik kamerasını

0: Kameralarını takip eden ekipler, karı koca oldukları öğrenilen iki şüphelinin kağıthanedeki evlerinde saklandıklarını tespit etti, operasyon için düğmeye bastı. Hırsız çift kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan altınların bir çanta içinde banyo dolabının altına saklandığı ortaya çıktı. Altınlara el konulurken gözaltına alınan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı son günlerde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çekirge istilasının olmadığını belirten bakanlık, görüntülenen türün zararlı böceklerle beslenen yerli beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu kaydetti. Dönemsel yoğunluksa doğal bir sürecin parçası.
2: Türkiye'de çekirge istilası yok. Bu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Son dönemde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar arttı. Tarım Bakanlığı ekipleri de harekete geçti. Bölgede incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilası bulunmadı. İstanbul ve Tekirdağ'da görülen çekirgelerin yerli popülasyona ait olduğu belirlendi. İstanbul'daki türün zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir denildi. Bakanlık, dönemsel nüfus artışının doğal bir süreç olduğunu ve mücadele gerektiren bir durum olmadığını vurguladı ve ekledi. Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumdaysa bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bakanlığımız bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir.
1: Bu hafta 7'den 70'e kimsenin vazgeçemediği dondurmanın izini Türkiye'nin dört bir yanında sürüyoruz. Çanakkale'nin Karadut dondurmasından Gaziantep'in bol fıstıklısına kadar her yörenin kendine özgü lezzetini keşfediyoruz.
3: Yediden 70'e hayır diyemediğimiz, vazgeçemediğimiz en önemli tatlı ve tüketim malzemelerinin biri de dondurma. Tabii dondurma deyince de akla envai çeşit dondurma geliyor. Tabii ki bu dondurmanın yapılışı da çok önemli.
4: Şimdi frambaz, bu frambaz, bu işte karadut, böğürtlen, yaban mersini, vişne. Dünyanın en güzel meyvesi bizde, en güzel toprak bizde.
3: Çanakkale'ye özgü meşhur karadut dondurması da artık makineye atma zamanı geldi.
4: Evet.
3: O kaynayan öz mü artık o karadut üzümü?
4: Değil. Ya sırf bunda mesela ne bir su var ne bir yani.
3: Su yok.
4: Su yok, sadece karadut. Karadut kışını direkt blenderda çektik, haşlandı. Yani buna su kullanmana gerek yok. Adam yani meyve yesin ya. Şey yesin.
3: Yoğun bir meyve yüzü oldu.
4: Yoğun
3: bir,
4: evet. Yani bizim dondurmalarımız öyle. Yani direkt mesela meyve yemiş gibi, direkt zaten ağzınızda çekirdekleri görüyor musun? Nasıl yiyorum?
3: Kazanın dibinde de onların çekirdekleri.
4: Aynen.

0: Bakar mısın şuraya? Dondurmaya döverekten böyle pat pat pat pat vurduğu anda bizi ne yapıyor? Al diyor artık.
1: Artık bitti diyor değil mi?
0: Evet, açıyoruz. Şimdi renge bakar mısın yani? Şu şeylere bak.
1: Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması hazır.
0: Karadut. Böyle abi çekirdekler olacak.
1: Çanakkale'nin meşhur karadut dondurması işte bu evrelerden sonra final aşamasında üretimden sonra test yapılıyor ve daha sonra ise binlerce vatandaşın 7'den 70'e tüketeceği tezgahlara servis ediliyor.
2: Gaziantep'in asırlık lezzeti yaz sıcaklarının vazgeçilmeziyle buluşuyor. Bu kez rotamızda bol Antep fıstıklı dondurma yapımı var. Dondurma yapımı için önce sütü ocağa koyduk, hazırlanıyor. Peki nedir bol fıstıklı Antep fıstıklı dondurma? Hemen ustasına soralım. Önce neler yapacağız?
3: Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Gaziantep'in kendine has, kendine yöresel bu dondurması çok farklı. Çünkü kaynarken bile gördüğün gibi bakır kazanlarda kaynıyor. Gaziantep'in olmazsa olmazı, her şeye yön veren, her şeye damak veren bakır. Bakırımıza, sütlerimizi köyden gelen keçi sütüyle inek sütünün karışımından olan bu lezzetimiz burada kaynama aşamasına geçiyor.
2: Keçi sütü oldukça önemli.
3: Tabii bizim bunda
2: kazan oldukça önemli.
3: Tabii bakır kazan önemli. Keçi sütüyle inek sütünün tamamıyla karışmış olması lazım. Çünkü sadece keçi sütü bilirsiniz teke kokusu verir. O yüzden keçi sütü ile inek sütünü karıştırıyoruz. Tamamıyla organik, tamamıyla doğal yapıyoruz. Kazan kazan böyle abi. Biz de böyle dondurmanın içine sütün miktarı kadar fıstık atıyoruz. Gördüğünüz gibi Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın bu fıstıkları gerçekten bu dondurmada hak ettiği seviyeyi buluyor. Bu dondurma gerçekten çok organik. Şöyle firik olarak da yiyorlar bunu. Bakın gördüğünüz gibi yani firik dediğimiz daha
2: firik dondurma.
3: Tam donuş aşamasına geçmeden o -30'dan matikten çıkan dondurmanın son aşaması olmadan bir önceki halinde böyle firik olarak yiyorlar.
2: Muhteşem olmuş.
3: Afiyet olsun.
2: Ellerime sağlık.
3: Aynen vallahi emeğin çok.
4: Ege bölgesinde Muğla'da da ayrı bir dondurma kültürü var. Hal böyle olunca da gördüğünüz gibi o meyveler tamamen doğal bir şekilde kullanılıyor. Dondurmanın içerisinde Harun ustamız da yanımızda. Harun ustam maşallah bol bol koyuyorsunuz herhalde.
5: Evet Tatı Bey hoş geldiniz.
4: Hoş
5: önceden dökmüş olduğumuz sütümüzün içine muzlarımızı karıştırıyoruz. Muzlarımız doğal, içinde katkı maddesi, boya vesaire hiçbir şey yok. Sadece muz ve sütten, salepten yapmış olduğumuz süt ve salepli şekerden dondurmamızı bu şekil çekiyoruz.
4: Şimdi bu 15 dakika boyunca
5: makinede dönüş yaptı. Kıvamını aldı. Kıvamını aldıktan sonra tenekeleri alıyoruz böyle. Az önceki karışık meyve koyduğumuz ürün bu hale geldi.
4: O kattığımız orman meyvelerinden eser yok. Yani hepsi böyle içine sinmiş o sütün.
5: Daha güzel evet. Sütün içine sindi böyle. Lezzetli bir şekilde geldi yani.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %153,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Söz konusu dönemde toplam şarj süresi 17.569.444 saate ulaşırken şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 392.252 megawatt saat, şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulu şarj noktası 45.097 olarak kayıtlara geçti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Karavan tutkunlarından ilham veren

0: Hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Türk sahipli Golden Leo gemisi Odessa açıklarında vuruldu. Mürettebatın yarıdan fazlası yaşamını yitirdi. Gine-Bissau bayraklı Golden Leo isimli yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın 3 seyir füzesiyle düzenlediğini öne sürdü. Mersin merkezli Ocean Grace filosuna dahil olan gemide 18 mürettebat vardı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna uyruklu oldukları açıklandı. Mısır yüklü gemiye yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Ukrayna deniz arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Gemide ağır hasar meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak pek çoğunun tedavi sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

0: Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Çerçeve yasa turu kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, birazdan DEM Parti'yi ziyaret edecek. Ayrıntılar A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu'nda.
1: Can Okanar, bir taraftan da gözümüz koridorda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ikinci görüşmesi DEM grubuna olacak. Şu sıralarda Kurtulmuş'un gelmesini bekliyoruz buraya. DEM eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı da görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM grubunda bu ziyaret gerçekleşecek.

0: İki isim olacak bu görüşmede. Tabii çok kritik görüşmeler yapılıyor bu süreçte. Numan Kurtulmuş'un bu temasları oldukça önemli. Bu temasların anlamı şu: yasal süreçle ilgili nasıl bir yasa hazırlanacak, çerçevesinin, yasanın kapsamı ne olacak ve meclis gündemine ne zaman gelecek? İşte tüm bu konular bu görüşmelerde ele alınıyor. İkinci görüşme DEM Parti ile demiştik. İlki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme oldu bu. Çıkışta bir herhangi bir açıklama yapılmadı. Burada DEM Parti grubuyla görüşmesinden sonra da Meclis Başkanı'nın herhangi bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Görüşmeler devam edecek. Yeni Yol grubu temsilcileriyle devam edecek. Sonrasında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek Numan Kurtulmuş ve yarın da bu temaslar sürecek. Yarın da Numan Kurtulmuş sürece karşı çıksa da İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşecek ilk olarak. Ardından da AK Parti grubuyla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olacak ve Grup Başkan Vekilleri olacak o görüşmede de. Oldukça önemli demiştik. Evet, şu an şu sıralarda evet koridora girdiğini görüyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un işte orada asansörden indikten sonra karşılandı. Numan Kurtulmuş Demliler tarafından, DEM Grup Başkan Vekilleri tarafından ve buraya doğru yine Kurtulmuş geliyor. Bu koridordan sonra başka bir koridorda olacak yine Numan Kurtulmuş, Yeni Yol grubu ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu da yine mecliste görüşme yapacak. Evet, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Oruç karşıladılar şu anda. Evet, bu görüşmede başlıyor ve sonrasında bir açıklama olmayacağını ifade etmiştik. Belki yarın AK Parti grubunu ziyaretinden sonra Numan Kurtulmuş'un yasaya ilişkin açıklamalarda bulunabileceği ifade ediliyor. Can Okunar.
1: YKS sonuçları açıklandı. Şerif Efe Dartar isimli öğrenci YKS birincisi oldu. Dartar, A Haber muhabiri Numan Erşen Karaca ile birlikte.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Can Okanar. YKS 2026 maratonu geride kaldı ve geride bıraktığımız saatlerde ise 2026 yılının sonuçları açıklandı ve bizler de aslında şu anda çok değerli bir insanın yanındayız. Çok değerli bir öğrencinin yanındayız. Şu anda kendisi 500 tam puan olarak Türkiye YKS birincilerinden bir tanesi Şerif Efe Dartar'la birlikteyiz. Şerif Efe, ilk önce öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sonralıkla yayınımıza hoş geldin. Neler hissediyorsun, senden bir dinleyelim.
3: Öncelikle çok teşekkürler. Çok güzel bir duygu tabii. Sınav sonrasında ben ilk yüzde olduğumu biliyordum ama birinci olduğumu bilmiyordum açıkçası. Dolayısıyla benim için de çok güzel bir gün oldu.
2: Aslında şöyle, sınav motivasyonu nasıldı? Senden biraz daha uzun bir şekilde bunu dinleyelim. Nasıl hazırlandın? Ailenin sana desteği nasıl oldu? Ve hangi bölümü hedefliyorsun?
3: Kariyer yolculuğunda aslında en temel yapı taşlarından birisi üniversite. Ben de bunun önemini biliyordum ve dolayısıyla çok sıkı bir şekilde çalıştım. Endüstri mühendisliği hedefliyorum. Bu yolda tabii okulumuzdan, Kabataş Erkek Lisesi'nden öğretmenlerim, idarecilerim, okul personelim, arkadaşlarım hep yanımda oldular. Aynı şekilde aile. Böyle söyleyebilirim.
2: Evet. Aslında bölüm için önemli bir bölüm söylüyorsun, endüstri mühendisliği. Aynı zamanda tabii bir de öğrenciler Türkiye'yi tercih ederken bir yandan yurt dışı hedefleri de olabiliyor tabii ki de. Sen şu anda ileriye görecek, yani ileriyi görerek hareket etmek istiyorsun. Şu anda hedeflediğin bölümün asıl amacı senin için nasıl olacak? Senden bir dinleyelim.
3: Ben ileride danışmanlık yapmak istiyorum. McKinsey, BCG gibi bir şirkette. Bu amaçla zaten biraz da bölüm tercihimi yaptım. Bir de ben daha çok böyle mühendisliklerin arasındaki merkezi bir noktada bulunmak istiyorum. Salt mühendislik yapmak istemiyorum. O yüzden tercihimi bu yönde kullanacağım.
2: Peki, merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi de YKS birincisi günde kaç soru çözüyordu?
3: Yani ben sayısal bir şey söylemek istemiyorum. Kaç soru, kaç saat, kaç kitap gibi. Ama size şunu söyleyebilirim. Gerçekten lisenin en başından bu yana çok sıkı bir şekilde çalıştım. Yani ben bugün başka birisine de böyle söyledim. Ben size tanıdığım daha zeki öğrenciler gösterebilirim. Ama tanıdığım öğrenciler arasında benden daha çok çalışmış birisini gösteremem diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Değerli YKS birincimiz yanımızdaydı. Şerif Efe Dartar'la birlikteydik. O da dediğimiz gibi zorlu bir maraton atlattığını söylüyor ve ardından ise güzel ve hayırlara vesile olması sebebiyle aslında güzel bir sonuç aldı kendisi. İnşallah kendisi için hayatı boyunca, ömrü boyunca da hayırlı bir gelecek nasip etsin diyelim. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Geliştirilen otonom kara aracı Ayaz, ABD'deki yarışmada dünya ikincisi oldu.
4: Otonom kara aracı Ayaz, dünya ikinciliği elde etti. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ABD'de düzenlenen kara araçları alanının en prestijli yarışmasına katıldı. 6 ülkeden 28 takımın yer aldığı organizasyonda yapay zeka destekli Ayaz isimli otonom araç dikkat çekti.
3: Aracımızın ismi Ayaz. Bu araçla birlikte sadece Amerika'ya katıldık. Daha önce tabii Türkiye'de farklı araçlarımıza, farklı yarışmalara katılmıştık. Bu araçla katıldığımız ilk yarışmamız olan Amerika yarışmasında dünya ikincisi olmayı başardık.
4: Ayaz, engel algılama, rota planlama, otonom navigasyon gibi kritik kabiliyetleriyle jüriden tam not aldı. Dünya ikinciliğini elde etti.
3: İçinde yapay zeka algoritmaları da bulunuyor. Şöyle ki biz çeşitli engelleri veya işte engel oluşturabilecek cisimleri öncesinde aracımızın içindeki bilgisayara eğitiyoruz. Orada bir yapay zeka eğitimi bulunuyor.
4: Takım kaptanı Ahmet Emre Aktaş bununla sınırlı kalmayacaklarını belirtti. Otonom bir arama kurtarma sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.
3: Şimdi hava araçları için çalışmalarımıza başladık. Havadan ve karadan birlikte haberleşerek bir operasyon gerçekleştirmeleri aslında bizim amacımız bu. Şu anda bu zamana kadar kara araçlarıyla çalışmıştık. Otonom olmasını özellikle çok istiyoruz. Zaten bu aracımızla birlikte de otonom algoritmalarımızı kanıtlamış olduk. Bir drone ile başladık. Yavaş yavaş bir insansız hava aracına da geçeceğiz.
1: CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyet güçleri Bulut'un adresinde arama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Bu kapsamda belediye başkanının da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Başsavcılık yolsuzluk suçlamasıyla CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut için de gözaltı kararı verdi. Doruk Bulut bu sabah gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Bulut'un evinde arama yaptı. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı ve işte ayrıntılar.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece toplam sayı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Cuma günü Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
6: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Oğuzhan Uğur, Emir Yaşar, Fatih Eke, Suzan Düşküner Mintaş, Hüseyin Küçük, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk işlemleri yapıldı.
5: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu da hazırlandı. Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu, bunların 2

0: 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı raporda belirtildi.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan da Kral Charles'ın ziyaretiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Cambridge Camii'nin hoşgörü ve karşılıklı saygı kültürüne katkı sunduğunu vurguladı.
2: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Merkez Camisi, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırladı. Charles ziyarette Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Yetkililerden cami faaliyetleri, mimarisi, çevre dostu özellikleri ve farklı inançları buluşturan toplumsal çalışmaları hakkında bilgi aldı. İngiltere Kralı'nın ziyaretine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun eşlik etti. Ziyaret kapsamında ibadethanenin topluluk bahçesini de gezen Charles, caminin imamları ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü. İngiltere Kralı'na ziyareti sırasında İslam Medeniyetinin Bilim Mirası adlı bir kitap, caminin başarıları ve ödüllerini anlatan prestij eseri takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Kralı Charles'ın Cambridge Merkez Camii ve Külliyesini ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, İslamofobi ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte arttığı bir dönemde, Kral Charles'ın camiye gerçekleştirdiği ziyaretin büyük anlam taşıdığını vurguladı.
3: Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.
2: İngiltere halkına selamlarını da ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çekiyor. Caminin tasarımı, İslam'ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önemden ilham alıyor.
1: Rusya bir kez daha Ukrayna'yı hedef aldı. Sumi kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi yaralandı. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi kentini hedef aldı. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya açık destek verdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin tutuklanabilir çıkışına yanıt veren Trump, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi.
0: Bir kez daha soykırımcı başbakanı korudu. Netanyahu ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu çıkışına cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
3: Kentimiz ister Benjamin Netanyahu ister Vladimir Putin için olsun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emirlerini yerine getirmeli.
0: Mamdani Netanyahu'nun Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararının nasıl uygulanabileceğini araştırdıklarını açıklamıştı. Trump kapalı kapılar ardında hakaretler savurduğu Netanyahu için İran'a karşı mücadele ediyor diyerek ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacağını açıkladı. Zaten uzmanlar da tutuklamanın oldukça düşük bir ihtimal olduğu kanaatinde. Nedeni de ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olmaması.

0: Bu da kararın uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üstelik ziyaret sırasında diplomatik dokunulmazlık ve ev sahibi ülke yükümlülükleri de devreye girecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Trump yönetimi de karar sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamıştı.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde sınır hattında tansiyon yükseldi. Rum kesiminden bir grup Türkleri hedef alan çirkin bir provokasyona imza attı. Rumların Metehan sınır kapısındaki provokasyonuna Türkiye'den dikkat çeken karşılık geldi. Türk savaş uçakları eğitim uçuşu kapsamında Kıbrıs semalarında gövde gösterisi yaptı.
2: Rumlar sınırda provokasyona kalkıştı. Mehmetçik F-16'larla buradayız cevabı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutluyor. Ancak kutlamalar öncesinde 19 Temmuz'da adadaki gerginliği artıran görüntüler dikkat çekti. Metehan sınır kapısının Güney Kıbrıs tarafında toplanan bir grup Rum, ellerinde Yunan bayraklarıyla gösteri düzenledi. Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar atan grup sınır hattında gerginliğin yükselmesine neden oldu. O sırada sınır kapısından kuzeye geçmeye çalışan Türk vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Sınırda gerginlik yaşanırken Türkiye'den buradayız mesajı geldi. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Görevde F-16'lar da yer aldı. Bakanlığın paylaşımında her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz mesajı verildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de 8 Ağustos'ta Derinya sınır kapısında düzenlenecek etkinliğe katılacağını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise 20 Temmuz'un 52. yıl dönümünde Kıbrıs sorununun yasa dışı işgal meselesi olduğunu savundu. Lefkoşa Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olarak kalamaz diyen Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine askeri destek mesajı verdi.
1: Belçika'nın ardından Fransa'dan da İsrail karşıtı bir adım geldi. Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanımayan Fransa, Avrupa Birliği'ne Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithal etmeyelim çağrısı yaptı. Ayrıntılara haber muhabiri Ömer Aydın'dı.
3: Can Okan'ın açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot İzlanda ziyareti sırasında yaptı. Aslında Fransa meclisinde bu konuyla ilgili bir süredir bir hazırlık devam ediyor ve meclis çalışmalarında da sürecin başladığını hemen belirtelim. Belçika önceki gün Belçika Meclisi'nde alınan bir kararla işgalci İsraillilerin işgal ettiği topraklardan ya yani Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal edilen bölgelerden Belçika'ya ürünlerin ithalini yasaklamıştı. Bu yönde Avrupa Birliği'nden birçok ülke, İspanya, İzlanda gibi birçok ülkeden atılan adımlar söz konusu. Fransa'nın da bu adımları izleyeceği belirtiliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un açıklaması da bu yönde. İşgal altındaki toprakları Fransa'nın tanımadığını, Fransa'nın gelecekte bir Filistin devletinin toprakları olarak gördüğünü belirtti Fransa Dışişleri Bakanı. Ve buradan Avrupa Birliği ülkelerine özellikle tarım ürünlerinin ithalinin yasaklanması gerektiğini ifade etti. %17 Avrupa Birliği'ne İsrail'den ithal edilen ürünlerin %17'si işgal altındaki topraklardan geliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Belçika, İspanya gibi ülkelerden sonra Fransa'dan da benzer bir adımın atılması bekleniyor. Fakat burada çok ince bir ayrıntı söz konusu. Fransa veya Belçika'nın yasaklanması yetmiyor. Başka bir Avrupa ülkesine ithal edilen, ihraç edilen İsrail ülkeler yine bu şekilde diğer Avrupa ülkelerine de dağıtılmış oluyor. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin tamamen birlik üyesi ülkelerde bu ithali yasaklaması gerektiği bilgisini de paylaşalım ve sözü merkeze bırakalım.
1: Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'e katıldığı bir etkinlikte domatesli saldırı düzenlendi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
2: Onlarca kişi arasından sıyrıldı, Alman siyasetçiye domates fırlattı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti Genel Başkanı Markus Söder bir etkinliğe katıldı. Birna Belediyesi'nin 1100. kuruluş yılı kutlamaları sırasında bir kişi eyalet başbakanına domatesle saldırdı. Fırlatılan domates Söder'in kulağına isabet etti. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 31 yaşındaki Alman vatandaşı saldırgan gözaltına alındı. Bavyera Başbakanı Markus Söder biraz gecikmeli de olsa etkinliğin açılışını yaptı.
1: İtalya'nın Bologna kentinde Fas kökenli bir kişinin gözaltında ölmesinin ardından sokaklar karıştı. Düzenlenen protestolarda eylemciler polisle çatıştı.
4: Bologna'da gerilim tırmandı, polis müdahalesi sonrası sokaklar karıştı. 42 yaşındaki Fas kökenli Abdelrahim Fakir gözaltı sırasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan bilgiye göre bir kişinin saldırgan davranışlar sergilediği ihbarı alan polis olay yerine gitti. Ekipler şüpheli Abdelrahim Fakir'e orantısız güç kullandı. Yere yatırıp ters kelepçe taktı. Bu sırada rahatsızlanan adam hayatını kaybetti. O anların sosyal medyada yayılmasıyla halk sokağa döküldü. Polis şiddetine karşı eylem düzenlendi. Havai fişek ve bazı cisimlerle polisi hedef alan gruba müdahale sert oldu. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. İtalyan savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis kameralarına ait görüntülerin inceleneceği belirtildi. Yetkililer yargı sürecine güven çağrısı yaparken Fakir'in ailesi ve destekçileri adalet talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
1: Antalya'da bir apartmanın teras katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan iki kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İki adam itfaiyenin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
2: Alevlerden kaçtılar, teras korkuluğundan sarkıp kurtarılmayı beklediler. Görüntüler Antalya'da kayda geçti. Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Pencereden yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz can havliyle pencereden dışarı çıktı. Terasın korkuluk demirlerine tutunarak aşağı sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iki kişiye ulaştı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesiyle iki kişi ölümden döndü. İtfaiye sepetini alınarak aşağıya indirildi. Kurtarma çalışması sırasında alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlarsa etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken daire kullanılamaz hale geldi.
1: ...14 yaşındaki Öykü...

0: Önce kızımı aldılar benden ve bunun akabinde de annemi aldılar benden.
1: Işıl Öykü Dinç henüz 14 yaşındaydı. Bundan bir yıl önce Pendik Sahil Bulvarı'ndan evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Acılı ailenin ise adalet arayışı hala daha devam ediyor. Öyle ki olayın yaşandığı günden bu yana ailenin davadan çekilmesi için üst üste tehditler almıştı. Ancak bu tehdit sadece anne ve babaya değildi. Işıl'ın anneannesi de tehdit altındaydı ve o tehditten sonra Dinç ailesi ikinci acıyı yaşadı.
0: Annem bir gece Ocak ayında telefonu açıyor, yurt dışı aramasını 3 civarında. Kızınız davadan vazgeçmezse onun da kafasını kopartıp sizin kapınızın önüne atacağız tarzında kelimeler söyleniyor. Annem çok strese giriyor ve sabahında beynine pıhtı atıyor. Beynine pıhtı attıktan sonra aylarca yoğun bakımda kaldı ve 18 Haziran'da maalesef annemle bir daha hiç konuşamadan onu da kaybetmiş oldum.
1: Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda Işıl Öykü Dinç'in %100 kusurlu olduğu, ona çarpan erkek sürücünün ise kusursuz olduğuna karar verilmişti. Ancak davanın seyrini değiştirebilecek gizli tanıklar ortaya çıktı.
2: Yeni görgü şahitleri çıktı ortaya. Bu yeni görgü şahitleri şoförün kadın olduğunu gören, şoförün erkekle kadının nasıl yer değiştirdiğini gören, üzerlerindeki kıyafetlere kadar tarif eden tanıklar bunlar. Davanın seyrini de değiştirecek bu gelişmeler. Başka insanlar da varsa yine bu tür şoförün kadın olduğunu gören bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
0: Hem tehdit edilenlerin bulunmasını istiyorum hem de kızımın adaletini istiyorum. Bu bir cinayet davasıdır ve olası kasla yargılanmalıdır.
2: Normalde 11 Eylül'de ancak bu yeni görgü şahitlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte biz başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Davanın öne çekilmesi için herhangi bir şekilde boşu boşuna bizi 2 ay daha bekletmesinler. Ve kızımın katilleri de hak ettikleri cezaevine girsinler.
3: Özgür Özel. Şu sıralarda meclise son grup toplantısını yapıyor. Bu grup toplantısındaki cümleleriyle ilgili olarak yorumlarına başvurmak üzere SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş bizlerle. Hoş geldiniz Nebi Bey.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Tan Bey.
3: Konuşmasının başlarında yani CHP'ye veda etti Özgür Özel. Bir kere bunu ortaya koyalım. Her son bir başlangıçtır cümlesiyle bunu yaptı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Hatadan dönmek büyük bir erdemdir diye ekledi. Hatadan neyi kastettiğini ben tam anlayamadım. Siz mutlaka bu konu üzerinde bir yorum yaparsınız. Evet. İnceldiği yerden kopacak diye de ekledi. CHP bölünmez dedi. Yani şimdi gideriz bir başka parti oluruz ama sonunda hepimiz CHP'liyiz, geri döneriz, tekrar CHP olur şeklinde bir ifadesi var. Evet, yani tabii bütün bunları da şuradan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ya da daha doğrusu bu açıdan değerlendirmenizi rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyasi tarih boyunca pek çok parti çıktı. Ama bunların hiçbiri başarılı olamadı. Acaba aynı olayın tekrarını mı yaşıyoruz? Bu merak ediliyor kuşkusuz. Buyurun efendim.
4: Yani Sayın Özgür Özel'in konuşmasından başlarsak, bu konuşmada söylediği şu: artık veda etme zamanı geldi. Bunu net olarak söyledi. Yeni bir parti kuracaklar. Bu belliydi. Yeni bir şey değil. Ama bugün bunu açıklamış oldu. Ama bu kadar uzun konuşmada ben de izledim. Hatta hala devam ediyor. Yeni işte bir partiden ayrılıp başka yeni bir parti kuracak bir lider konuşması değildi. Yani çok dağınık, yeni bir şey söylemedi. Biraz yeni kurulacak partiye gerekçe, bugüne kadar gerekçe olarak sunulabilecek şeyleri tekrar etti. Dolayısıyla da zaten konuşmasının başında da tarihi bir konuşma yapmayacağım demişti. Onun için yeni bir şey söylemedi. Öncelikle onu söyleyeyim ama

şu var. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafı bu butlan meselesinden sonra zihinlerinde bir parti vardı. Ve bunun için iki yol denediler. Ya da iki strateji taktik denediler. Birincisi şu, biz yeni parti kuracaksak CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nu, mevcut geride kalanları tamamen itibarsızlaştırarak bir şekilde toplumun, CHP tabanının özellikle Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik tepkisini yükseltmeye yönelik bir taktik izlediler. Bunun için her türlü hakareti yaptılar, halkın içerisine çıkamazsınız dediler vesaire. Bu eğer gitmeleri durumunda CHP'ye yönelik bir tabanın orada kalmasını, elitlerin gitmesini, yeni kurulan partiye gitmesini sağlamak için bir taktikti. İkinci bir yapmaya çalıştıkları şey şuydu. Özellikle Kılıçdaroğlu ve ekibine çok ağır siyasal, toplumsal, medya, sosyal medya baskısı yaparak burada geri adım attırmaya çalıştılar. Burada Kılıçdaroğlu geri adım atmayınca tam da bunun bir devamı olarak bugün siz de soruyu sorarken söylediniz. Şöyle bir şey yapacaklar büyük ihtimal. İşte biz bir parti kurarız, burada bir siyasal ağırlık oluştururuz. CHP'nin içerisinde de işte kongre süreçlerine kadar belirli ekipler mücadele eder. Ve en nihayetinde de Kılıçdaroğlu seçilsin seçilmesin CHP'yi yeniden, yani ya işte parti birleştirme ya da yeniden ele geçirme gibi bir yol haritası oluştururuz. Bugünkü konuşmasının içerisinde de böyle bir çerçeve var. Şimdi peki yeni parti anlamında, yani sorunuzun ikinci kısmında ne olur derseniz, şimdi uzun süredir Özgür Özel ve ekibi, işte Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde bir süreç, siyasal vesayetinde bir süreç yürüyor ama burada yeni bir parti kurmak için hem kadro hareketi olarak hem siyasette bir boşluk meselesi olarak aslında siyasal konjonktür o kadar da Özgür Özel ve ekibinin yanında değil. Biraz daha somutlaştırmaya çalışayım. Şimdi CHP'den giden kadrolara baktığınız zaman, yani yeni partiyi kuracak kadrolara baktığınız zaman, CHP'yi mahkemeye düşüren, aynı zamanda Türkiye'de 2024 seçimlerinde birçok belediyeyi kazanan ekip, belediyeleri mahkemeye düşüren ekip. Yani kendileriyle ilgili çok ağır iddialar var, mahkemeye düşmüş, yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi iddialar var. Şimdi siz bu kadar toplumun önünde mahkemeye düşmüş meseleler üzerinden hem parti olarak, işte kongredeki belediyelerin lojistik imkanlarını kullanılarak siyasetin dizaynı, hem de belediyelere halka hizmet, kalkınma vesaire hizmet yerine siz tamamen siyaseti dizayn etmeye yönelik bir kurgunun içerisinde hareket ettiğiniz iddiaları var. E şimdi toplum da bunu izliyor. Yani yeni kurulan parti topluma çıkıp da mesela temiz siyaset diyebilecek mi? Liyakat diyebilecek mi? İşte şehirlerin kalkınması, hizmet siyaseti diyebilecek mi? Bütün bu çerçeveden baktığımızda gerçekten hem Türkiye'de yeni bir siyasi boşluk yok, hem ana partiden ayrılan partiler genellikle elit siyaseti üzerinden kurulduğu için ve kişisel siyasi ikbal daha önemli olduğu için Türk siyasetinde başarı şansı biraz zordur. Biraz daha somutlaştırırsak olan şu, yeni partiler kurulurken, yani ana partiden ayrılarak yeni partiler kurulurken bir elit siyaseti üzerinden kurulur. İşte kendi partisinde kariyer bulamayan aktörler ya da Türkiye'de işte gazeteciler gibi, akademisyenler gibi, işte sendikacılar gibi böyle emeklilik yaşına gelmiş siyaset yapmak isteyen insanlar öyle bu yeni kurulan partilerde birleşirler ve buradan bir iddia ortaya koyarlar. Ama bir taban hareketi değildir çoğu zaman bunlar. Böyle olduğu için de bir partiye gelen herkes bir sonraki seçimde, yani yeni kurulan partiye gelen herkes bir sonraki seçimde kendisine garanti bir siyasi gelecek aramaya başlar. Bu da ilk seçimle birlikte bu partilerin aslında dağılmasına ya da tamamen küçülmesine yol açar. Bunu söylerken soyut bir şey söylemiyorum. En son AK Parti'den ya da CHP'den ayrılıp parti kuranlara baktığınızda hemen hemen hepsinin siyasi hikayesi bu olmuştur. Büyük ihtimal Özgür Özel ve ekibinin kurucu

0: Parti de Türkiye'de evet CHP'yi büyük ihtimal ortadan ikiye böler. Yani kimilerinin dediği gibi işte kalanlar %2'dir, gidenler %30'dur değil. CHP'nin %25 oyu varsa bu ikiye bölünür. %30 varsa işte 15, 12 vesaire. Yani böyle bir ilk başta siyasal alan oluşur. Ama giderek sonraki süreçte ana partiden ayrılan parti daha da küçülerek yoluna devam eder. Yani Türkiye'nin önünde böyle bir ya da Özgür Özel'in önünde böyle bir siyasi atmosfer ve harita var.
1: Evet, bir nebze olsun cevapladınız ama bir kez daha tekrarlamakta fayda var sanıyorum. Bu yeni parti bir taban hareketi oluşturabilir mi? Böyle bir kapasitesi var mı sizce?
0: Ya şöyle, Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var. Bu kesin. Yani çok uzun süre 23,5 yıldır iktidarda olan bir siyasi hareket, bir ittifak karşısında öyle ya da böyle çeşitli nedenlerle bir toplumsal muhalefet oluşur. Ve Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var. Ama bu toplumsal muhalefet sürekli hayal kırıklığı ile yoluna devam ediyor. Yani işte Cumhurbaşkanımız karşısında ya da AK Parti karşısında bir sürekli bir kurtarıcı arayışı var, lider arayışı var. Çeşitli kişilerin arkasından gidiyorlar. İşte 2014'ten itibaren bu sürekli tekrarlandı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasından gittiler, Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun vesaire. Her defasında bu aktörler, hatta altılı masa, altılı masanın tüm aktörleri bu toplumsal muhalefeti gerçekten de hayal kırıklığına uğrattılar. Hatta sadece siyasetçileri değil, bugünlerde konuşuyoruz. İşte yardım derneği olarak kurulanlar, gazetecileri, başka birçok işte toplumsal muhalefet adına söz söyleyen kişi aslında buradaki gerçekten temiz duyguyla muhalefet yapan toplum kesimlerini de istismar ediyorlar. Ve hakikaten istismarcı da bu alanda çok. Dolayısıyla da burada bir toplumsal muhalefet var. Bir de bu toplumsal muhalefetin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'li olanlar var. Bunlar %25'tir. Yerel seçim dönemlerinde biraz o toplumsal muhalefetten CHP'li olmadığı halde oy alabilir vesaire. Bunu gördük 2024 seçimlerinde. Ama %25'te 30 bandında gidip gelen, hatta eğer tamamen tam CHP'li olarak saydığımızda ya da hesapladığımızda %25'tir bu. Dolayısıyla da bu taban şimdi bakacak. Az önce de söyledim. Yeni kurulan parti bunlara ne söyleyecek? Evet. Ve geride kalanlar ne söyleyecek? CHP'nin her zaman 100 yıllık bir parti olarak bir kurumsal kapasitesi vardır. Bir aidiyet duygusuyla bu partiye bağlanan, başında kim olursa olsun ne söylerse söylesin işte altı oktan ayrılmayan epeyce bir toplum kesimi vardır. Bu açıdan da bakıldığında bence yani yeni bir parti kurulduğunda önemli bir kısmı CHP'de kalacaktır, o tabanın, CHP tabanının. Ama ileriye yönelik olarak Türkiye'deki siyasetin seyrine, Özgür Özel ve ekibinin söyleyeceklerine, siyaset yapma biçimine bakarak da o yarı yarıya bölünen taban ona göre yeniden kendisini konumlandıracaktır. Ama şunu söylüyoruz ya da şu analizi yapmamız lazım. Türkiye'de yeni bir partinin başarılı olması için bir defa siyasal bir büyük meşruiyet sorunu olması lazım. 23 yıldır iktidarda olan ve 25 yıllık bir siyasal ömre sahip olan AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı partilerine baktığınız zaman hala Türkiye'yi yönetme bağlamında, yönetilebilirlik açısından muhalefetle karşılaştırıldığında rakipsiz. Yani bunu söylerken çok siyasi bir pozisyon cümlesi olarak söylemiyorum. Gerçekten de kamuoyu anketlerine baktığınız zaman oy versin vermesin, Türkiye'yi kim yönetebilir diye bir soru sorduğunuzda kesinlikle Cumhurbaşkanımız ve onun işte yönettiği parti ya da ittifak öne çıkıyor. Oy versin vermesin bu böyle. Dolayısıyla da muhalefetin hala Türkiye'de Türkiye'yi yönetebileceğine yönelik olarak muhalefete oy verenler dahi buna yönelik bir güvenleri yok. Buna yönelik bir beklentileri yok. Sürekli bir hayal kırıklığı içerisindeler. Şimdi zaman zaman muhalefet şunu söylüyor Türkiye'ye, CHP muhalefeti de diğer muhalefette. İşte Türkiye'de toplum umutsuz, öfkeli, kızgın, gençler umutsuz, öfkeli vesaire. Buradaki şey aslında şu, öfkeli olan, umutsuz olan, biraz daha belki siyasete tepkisi olan insanlar muhalefetin, toplumsal muhalefeti oluşturan kesimler. Çünkü kendilerini temsil edecek, kendilerini bir şekilde siyaseten iktidara getirebilecek bir siyasi kadroyu, bir siyasi lideri göremiyorlar. Arkasından gittikleri, dönemsel olarak destekledikleri her kim varsa siyasi lider olarak kendi siyasi kariyerlerini hedeflediği için toplumsal muhalefeti de hayal kırıklığına uğratıyorlar. Bu hayal kırıklıkları birikip birikip biriktiğinde bir siyasal öfkeye dönüşüyor. O siyasal öfke dediğimiz şey de aslında yani muhalefetin de hep söylediği umutsuzluk dediği şey, toplumsal muhalefetin umutsuzluğu muhalefet partilerinin beceriksizliğinden ya da sadece kendi siyasi ikballerini ve kariyerlerini düşünmelerinden dolayı. Yani bir CHP'de kriz oldu, mahkemeye düştü parti, oturup da ya burada bir kriz var, mahkemeye düştü parti, oturalım da bu krizi çözelim demediler. Ne yaptılar? Kendi siyasi kariyerleri için kavgayı, çatışmayı ve bir şekilde de süreci buraya getirdiler. Yani Türkiye'yi düşünseler şöyle yaparlardı, ya da kendi siyasi ikballerini düşünmeseler şöyle yaparlardı. Ya burada bir kriz var, bu kriz CHP'den kaynaklı olur olmaz, gelin oturalım çözelim. Ama kendi siyasetini, kendi krizini çözemeyen bir parti, siyasetçi, bu ister CHP olur ister başka bir parti olur, ülkenin sorunlarını çözemez. Küresel sorunlara yönelik olarak Türkiye'nin kapasitesini yükseltemez. Türkiye'de siyasal okuryazarlık gerçekten yüksektir. Toplum da aslında kendisinin krizini çözemeyen bir siyasal partiye de çok böyle büyük umut bağlamaz diye toparlayayım ben.
1: Çok teşekkür ederim. Sayın Nebiymiş, önemli ve değerli bir yorumdu. Tekrar bu ekranlarda sizi ağırlamak isteriz. Bir konuğumuz daha var. Hukukçu Aydoğan Ahı Akın. O da yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Aydoğan Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Her son yeni bir başlangıçtır diye başladı Özgür Özel.
2: Evet.
1: İnceldiği evet. Yerden kopacak diye de devam etti. Yeni partimizi de kuruyoruz. İlk adımı atarak kuruyoruz diye. İlk adım herhalde bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalardı. Grup toplantısı da zaten sona erdi an itibariyle. Şimdi iki parçalı bir CHP, yani öyle diyelim, CHP'den ayrılanlar ve CHP'de kalanlar. Bu durumda acaba kim kimin rakibi oldu? Yani yeni kurulacak olan parti Özgür Özel'in başkanlığında Kılıçdaroğlu tarafına mı rakip olacak? Onunla mı mücadele edecek? Yoksa iktidarla mı mücadele edecek? Bu da bir başka bilinmez.
2: Can Bey, yani bu gelinen sürece baktığımızda tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün fiili bir bölünme var. Yani bu CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından ta İstanbul'dan başlayan önce İstanbul İl Kurultayı'yla sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin delegelerin iradelerini satın alınarak maddi menfaat ilişkileriyle önce CHP'nin ele geçirilmesi, akabinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 delegesi tarafından açılan mutlak mutlan davasıyla birlikte baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi. Şimdi şunu sormak lazım. Yani burada Sayın Özgür Özel yeni bir siyasi parti kuracağının bugün sinyalini verdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'de ne değişti? Yani Cumhuriyet Halk Partisi aynı genel merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Aynı binada faaliyet gösteriyor. Aynı tüzükle partinin kuruluş kodlarıyla beraber siyaset yapmaya devam ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben diyor partimi diyor arındıracağım diyor. Yolsuzluklardan, rüşvet iddialarından arındıracağım. Kimse CHP'de rüşvetle anılmayacak diyor. Yolsuzluk yapanları parti dışında bırakacağım diyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ajanlarını da partiden uzaklaştıracağım diyor. Şimdi Özgür Özel neden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalıp da bu arınmaya destek vermiyor? Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde yeni bir siyasi parti kurarak temiz bir siyasetten bahsediyor. Şimdi Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerek temiz bir siyaset yapabilir mi? Veya bakın İBB ceza davası başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde İstanbulluların paralarının çarçur edilmesi, milyarlarca TL kamu zararının oluşturulması, Özgür Özel döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde özellikle mantar gibi çoğalan bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları, ceza davaları, ceza soruşturmaları, ya bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun ve küreselcilerin özellikle bu yeni bir siyasi parti kurdurmaya yönelik isteklerinin yer aldığı kamuoyuyla paylaşıldı. Bakın önce şunu yaptılar. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıdan, yurt dışından ortaklarının da talimatlarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'yla birlikte önce ele geçirdiler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 delegenin açtığı mutlak mutlan davası sonucunda da Kemal Kılıçdaroğlu görevine iade edilince bu defa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerek yeni bir siyasi parti kurulması yönünde belli ki çok açık bir şekilde talimat almışlar. Ben bu şekilde bakıyorum. Bakın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl katıldıysa, CHP'yi mutlak mutlan davasında önce ele geçirdiyse, mutlak mutlan davasından önce nasıl ele geçirdiyse bugüne de böyle bakmak lazım. Yani burada artık İBB davasında 2430 yılda hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siz siyaset yaparsanız yarın, hatta sloganınızı da temiz siyaset olarak oluşturursanız Özgür Özel açısından baktığımızda, yarın sahaya indiğinizde vatandaş size şunu der: ey Özgür Özel, biz seni Manisa milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçtik. Hatta genel başkan oldunuz. 80 veya 70 tane milletvekilinle sen yeni bir siyasi parti kuruyorsan, orada da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız sonuçta oyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. Özgür Özel'in şahsi kişiliğine vermediler. Bunlar hep bu saatten sonra tartışma olarak devam edecek. Bir de temiz bir siyaset veya yeni bir siyaset diye sözde bir söylemle ortaya çıkıyorsanız, Özgür Özel'in dönemindeki bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları, açılan ceza davaları, milyarlarca TL'lik kamu zararları, Özgür Özel bu süreçleri vatandaşın hafızasından silebilir mi? Elbette silemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu özellikle kavga, kriz devam ediyor. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO toplantısı Türkiye'de yapıldı veya bizim Ankara'da ev sahipliği yaptı. Türkiye coğrafyada gerçekleşen özellikle bu ateş çemberinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi trafiğini ve çok önemli işleri bir arada gerçekleştirirken Türkiye'nin asıl meseleleri çok önemli. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki koltuk kavgasıyla, yolsuzluklar, hırsızlıklar iddialarıyla birlikte kamuoyunda anılmaya devam ediliyor. Sanki arkalarına bir rüzgar almışlar gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama seçmen de sahada bize şunu söylüyor Can Bey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor vatandaş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in dönemindeki milyonlarca TL'lik, milyarlarca TL'lik kamu zararlarının rüşvet, ihalelere fesat karıştırma nedeniyle veya nitelikli dolandırıcılık davalarında açılan bu davalara baktığımızda, yani burada bir koltuk kavgasının halen devam ettiğini görüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendi döneminde tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden bir siyaset gütmüştü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından da Cumhuriyet Halk Partisi

0: milli eksende bir siyaset yapacak mı? Ülkenin meseleleri, milli meseleleri söz konusu olduğunda ülkenin menfaatlerinden yana bir tavır mı koyacak? Sadece yoksa bir karşıtı bu üzerinden bir siyaset yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de, Özgür Özel döneminde de tamamen AK Parti ve Erdoğan karşıtı üzerinden bir ana muhalefet çizgisi sürüldüğünü görmüştük. Yani bu aslında Türkiye'nin milli eksende siyaset yapan siyasi partilere, her zaman bu çizgide siyaset yapan partilere olan ihtiyacı ve özellikle Türkiye'deki bu ana muhalefete baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı siyasete baktığımızda Türkiye'nin nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı var. Bugün tam tersine şunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu krizi kendi aralarında dahi aşamadılar. Bakın, kamuoyunu çokça meşgul eden, özellikle yolsuzluk, rüşvet davalarında Özgür Özel ve ekibi sadece Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını, savunuculuğunu yaptılar. Bu meseleleri sadece usul tartışmaları üzerinden yürütmeye çalıştılar ve hep siyasi etiketleme yaptılar. Halbuki yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tanımadılar. Şimdi mesela Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partisini gider ayak kilitlemek için, yani amacı bu. Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek ve gider ayak kilitlemek istiyor. Hatta bundan birkaç hafta önce açtıkları olağanüstü kurultaya çağrı davasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamak istediler. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 20 yıldan fazla siyaset yapmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak nitelendirdiler. Yani ben şöyle görüyorum, Ekrem İmamoğlu İBB ceza davasındaki çok ağır, orada somut deliller var. Ekrem İmamoğlu yarın ceza aldığında, yeni parti rüzgarıyla seçmene gittiğinde seçmenin yüzüne nasıl bakacaklar? Seçmene ne cevap verecekler? Yani burada değişen ne oldu? Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu görevine iade edildiği andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi aynı, binası aynı. Ne değişti? Niye yolsuzluk, rüşvet iddiaları ile ilgili Kemal Bey'in mesela partiyi arındıracağım şeklindeki beyanlarından neden rahatsızlık duydu Özgür Özel ve ekibi? Ve aslında bugün çok enteresan bir şeye şahitlik ettik Can Bey. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grup toplantısı yapılan salonda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için yeni bir parti kurulacağını söylüyor Sayın Özgür Özel. Yani bugünden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ekibi acaba bir kesin ihraç süreci başlatacak mı? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne baktığımızda parti disipline ve kabul edilemeyecek bir durum olduğunu görüyoruz. Bir de bu Ecevit benzetmeleri var Can Bey. Özgür Özel'le Ecevit'i böyle mukayese etmeye çalışan bazı muhalif medya var. Çok dikkatimi çekiyor.
1: Evet.
0: Bülent Ecevit'le iki yönde birbirlerine benzemiyorlar. Bülent Ecevit en azından dürüstlüğüyle anılan bir lider olarak DSP'de ve Cumhuriyet Halk Partisi döneminde anılıyordu, ama Özgür Özel'in dönemine baktığımızda yolsuzluklarla anılan bir dönem yaşadı. Yine Ecevit döneminde hiçbir zaman Bülent Ecevit gidip kendi ülkesini yurt dışına şikayet etmedi, ama Özgür Özel her yurt dışına çıktığında ve bütün makalelerinde Türkiye'yi yurt dışına şikayet etti. Ama bir yönüyle benziyorlar Bülent Ecevit'le. Bakın, Merve Kavakçı'nın mecliste yaşadığı o hukuksuzluğu, o dönem Merve Kavakçı'ya yaşattıklarını aslında, yani Ecevit'in hukuku ve insan haklarını tanımayan bir şey vardı, tavrı vardı. Aynen Özgür Özel de hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını tanımayan, yargıyı evet, tanımayan, her davada siyasi etiket kullanan bir lider olarak kaldı kamuoyu nezdinde.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Aydoğan Ava Akın, hukukçu Aydoğan Bey. Nebi Miş, Profesör Doktor Nebi Miş tekrar bizimle birlikte. Tüm bu konuşulanlar çerçevesinde her ne kadar sizi uğurlamışsak bir toparlama yapmanızı rica edeceğiz. Birkaç dakika içerisinde. Buyurun efendim.
2: Aslında şöyle, şimdi yeni bir parti kuruluyor. CHP'den ayrılarak kurulacak bu parti. Daha önce onlarca farklı parti kuruldu. Daha önceki kurulan partilerin önemli bir kısmı, yani hem mesela Güven Partisi, daha sonraki süreçte yine 72'den sonra Milliyetçi Güven Partisi süreçleri vesaire. Buralarda bir ideolojik tartışma vardı. Mesela işte Kemalizm, sol Kemalizm, CHP'nin sola evrilmesi, Kemalizm'den sapması vesaire. Yani orada gerçekten fikri bir ayrılık vardı. Ya da işte 80'lerdeki 90'lardaki o ayrışmaların çeşitli zorunlulukları vardı, darbe vesaire. Ama bugün bu yeni partinin kurulma meselesine baktığınızda aslında kök neden hiç konuşulmuyor. Kök neden nedir? Türkiye'de siyasetin gerçekten yerel yönetimlerin belirli imkanlarıyla, ben ona genellikle lojistik imkanlar diyorum, rant vesaireyle dizayn edilme meselesi, bir partinin içerisini nasıl bu şekilde tartışılır hale getirildiği meselesi konuşulmuyor. Konuşulması gereken bu. Türkiye'de eğer değer üreten bir siyaset olacaksa, siyaset kurumsallaşacaksa ve aynı zamanda da herhangi bir siyasal partide siyaset yapan aktörler kendi siyasi kariyerlerinden, kendi kişisel çıkarlarından çok Türkiye'yi düşünerek, toplumu düşünerek bir siyaset yolculuğuna çıkarlarsa bunun bir değer katacağını konuşmak lazım. Dolayısıyla son cümle şu olsun, bugün CHP'nin bölünme meselesinin kök nedenini iyi konuşmak lazım. Bu kök nedeninde ne olduğunu aylardır farklı açılardan zaten konuşuluyor.
1: Çok teşekkür ederim değerli konuklarımız ve yayını burada bitiriyoruz, bana düşen bölümünü. Ancak benden sonra Banu El sizlerle birlikte olacak ve CHP'deki bu önemli gelişmelerle ilgili haberleri sizlerle paylaşacak. İyi günler diliyoruz, esen kalın.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın Haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo canlı yayın.
14: İstifalarının da bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Milletvekilleri aynı zamanda yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacaklar. O milletvekili yine aynı zamanda parti meclisinde de görev alacaklar yeni partinin. Parti meclisi şu açıdan önemli. Adaylar parti meclisinde belirleniyor ve kurultaydan sonraki en yetkili karar alma organı. Özgür Özel milletvekillerine parti meclisinde de yer verecek ve yeni partinin adı ne olacak? Uzun süredir aslında Özgür Özel'de ifade ediyordu. Geçtiğimiz hafta bu soruya yeni partinin adı şimdilik yeni parti yanıtını vermişti. Yeni parti olarak da bir başvuru yapılması da bekleniyor. Az önce de yine Özgür Özel'e yakın bir kurmayla yaptığımız görüşmede Sayın Özgür Özel partiyi kuracaklarını açıkladı ancak partinin adını açıklamadı. Acaba partinin adı ne olacak yönündeki sorumuza partinin adı %99.9 yeni parti olacak dedi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım Banuer.
15: Yeni partinin adı %99.9 yeni parti olacak. İlter Yeşiltaş'ın kulisini aldık ama İlter'in kulis bilgilerini ne almaya, ona başvurmaya devam edeceğiz. İlter Yeşiltaş bizimle birlikte devam edecek yayına. Şimdi yayınımıza A Haber Ankara temsilcimiz Murat Akgün de katılıyor. Murat Bey siz de hoş geldiniz yayına. Dinlediniz grup toplantısını, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki son grup toplantısı konuşmasını. Özellikle altını çizeceğiniz hususlar neler merak ediyoruz. Buyurun söz size bırakayım.
16: Özgür Özel aslında bugün malumun ilanını yaptı. Niye malumun ilanı diyorum? Çünkü mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa gelmişti. Onun kafasındaki kurultay takvimiyle Özgür Özel'in kafasındaki kurultay takvimi birbirine uymuyordu. Bu şartlarda gecikmeyi kendisi açısından siyaseten sıkıntı olarak gören Özgür Özel ve ekibinin ayrılması artık an meselesi olarak değerlendiriliyordu. CHP muhabirimiz İlter Yeşiltaş geçtiğimiz haftada zaten kulis bilgi olarak bu haftayı, bu grup toplantısını işaret ederek ayrılmanın gerçekleşeceğini, vedanın gerçekleşeceğini ifade etmişti. Yani şöyle bir genele baktığımız zaman herhangi bir sürpriz söz konusu değil. İsmi yeni parti olur, başka bir şey olur, onu zaman içinde göreceğiz. Ancak Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılmaları bir sürpriz olmadı. Şimdi asıl bundan sonra bence konuşulması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi, bu yeni partinin tabanı ne olacak, hitap edeceği seçmen kitlesi ne olacak? Tabii bu soruya ilk aşamada tabii ki CHP'nin seçmenleri diye yanıt verebilirsiniz. Ancak ortada bir gerçek var. Bölünme var. Şimdi bölünme olduğu zaman bu bölünmenin CHP'ye oy veren herkesin %100 yeni partiye geçeceğini düşünmek doğru olmaz. Normal olmaz. Yani bir bölünme olacak. Bu bölünmenin oranlarını zaman içinde göreceğiz. Geçmişte de biz böyle bölünmeler gördük Türk solunda. Benim uzun süren kariyerimde mesela en net hatırladığım bölünmeler CHP ile CHP arasında oldu. DSP ile Yeni Türkiye Partisi arasında oldu. Orada da böyle mesela DSP örneğini birebir aynı olmamakla beraber orada da yanlış hatırlamıyorsam DSP'nin vekil sayısının yarısı Yeni Türkiye Partisi'ne geçti. Rahmetli İsmail Cem'in partisine geçti. Ancak

0: Buradaki biraz evvel söylediğim lafa dönüyorum. En önemli olan unsur yeni bu partinin tabanı ne olacak? Hitap edeceği siyasi akım, fikir ne olacak? Şimdi kulislerde daha evvelden hapisteki eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin bir zamanlar ANAP'taki gibi. Yani dört ayrı iklime, dört ayrı siyasi atmosfere hitap eden bir parti olmasını istediği ifade edilmişti. Buna kadar gerçekleşebilir bir soru işareti, çünkü 1980'ler sonrasıyla 2020'lerin yarısı, 2026'dayız, biraz farklı. Yani bugün merkez sağda güçlü bir AK Parti'yi görüyoruz. Milliyetçi cephede MHP var. Ondan ayrılanların oluşturduğu İYİ Parti var, Zafer Partisi var, Anahtar Partisi var. DEM kendi mahallesinin net temsilcisi olarak gözüküyor. Böyle bir ortamda yeni kurulacak, Özgür Özel'in kuracağı partinin diğer saflardan ne kadar oy çekebileceği bir soru işareti. Bir ikincisi, CHP'den kopmanın neticesinde kendisiyle beraber gelecek olanların, seçmen bazında konuşuyorum, bir başka soru işareti. Artı, eğer böyle her tarafa hitap edecek bir parti kurulacak olursa, bu takdirde CHP'nin tırnak içindeki sadık ideolojik seçmeninin, yani CHP'ye oy verme gerekçesi çok net olan kitlenin tavrı, tepkisi ne olacak? Yani bir yerden oylar alırken bir yerden de oy kaybedebilir misiniz? Zaten bölünmüş bir pastaya tabiri caizse hitap ediyorsunuz. O zaman o elinizdeki bölünmüş pastadan da seçmen kaybetmeniz söz konusu olabilir mi? Şimdi siyaset mühendisliğe gelen bir konu değildir. Yani dolayısıyla çok önceden çok net sözler söylemek mümkün değildir. Ancak her halükarda yeni kurulacak partinin sıkıntılı evrelerden geçeceğini tahmin etmek çok zor olmaz. Şimdi biraz evvel İlter Yeşiltaş 80 kadar vekilin olduğunu söyledi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam o zaman CHP'de kalan 50 kadar vekil var. Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde. Beri taraftan belediye başkanlarının tutumu ne olacak? Orada her zaman sürprizler söz konusu olabilir. Gerçi Özgür Özel konuşmasında isim vererek onları bunları da arkamızda bırakmayacağız dedi. Ama işte dediğim gibi rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette bazen 24 saat bile çok uzun bir süredir. Bugün size verilen sözler yarın çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Hatta mutlak mutlana sahne olan, konu olan CHP kurultayını hatırlatmak isterim. Onun öncesinde hemen hemen herkes Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha genel başkan seçileceği konusunda hemfikirdi. Yorumlar bu yöndeydi. Ama sürpriz çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel seçildi. Şimdi dolayısıyla Türk solunda, Türk siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor. CHP'de bir bölünme söz konusu. Bu bölünmenin oranları çok önemli ve tabanın ne kadar bu yeni partiyi destekleyeceğini hep beraber göreceğiz. Önümüzde soru işaretleri var. Ancak CHP'yi gerekse CHP'den ayrılarak, şimdilik İlter'in söylediğine göre ismi yeni parti olacakmış. Yeni partiyi çok heyecanlı, hareketli zamanların, bir yazın beklediği kesin diye söyleyebiliriz Banu El.
1: Murat Akgün, siz hazır belediye başkanlarına atıfta bulundunuz. Zaten Özgür Özel, İmamoğlu ve rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi pek çok suçtan yargılanan herkesi sahip çıkar bir görüntü verdi. Onları arkamızda bırakmayacağız, üstlerine beton dökmeyeceğiz dedi. Ama aynı zamanda Mansur Yavaş için de arkamızda bırakmayacağız, geride bırakmayacağız, bırakmayız ifadesini kullandığını gördük. Şimdi Mansur Yavaş çok tartışmalı bir isim. Bundan sonraki günlerde nasıl bir pozisyon alacağı da merak ediliyor elbette. Bir İlter'e soralım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesiyle birlikte Özgür Özel'in yanında görüntü vermiş ve yine tartışmaların odağı haline gelmişti Mansur Yavaş. Sonrasında bir sessizliğe gömüldü ve İmamoğlu'nun yönetiminde, güdümünde olan bir partide siyaset yapmamayı tercih edebileceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalabileceği gibi iddialar kulis bilgisi olarak kamuoyuna yansımıştı. İlter, Mansur Yavaş şimdi ne yapacak? Tamam, Özgür Özel sahip çıkıyor ama Kılıçdaroğlu da sahip çıkar. Pek çok ifade kullandı. Onun tercihi hangisi olacak?
2: İşte Özgür Özel'le birlikte hareket edecek veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesin olarak kalacak demek için erken. Uzun bir süre var. Özellikle tabii ki seçimlere kadar Mansur Yavaş acaba nasıl yönde bir karar alacak? Buna dair kendisinin de net bir kararı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Tabii kulislerde işte mevcut yönetimden, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağı şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Bununla birlikte

0: Bunu Özgür Özel'e yakın isimlere veya Özgür Özel cephesine sorduğumuzda Mansur Yavaş butlan kararının ardından malum Özgür Özel'le birlikte mitingde otobüsün üzerinde yer almıştı. Evet. Bu önemli bir göstergedir. Mansur Yavaş başından beri zaten bizimle ve bundan sonra da bizimle yola devam edecektir şeklinde değerlendirmeler de yapılsa, şu an itibariyle Mansur Yavaş'la ilgili kesin bir ifade kullanmanın, cümle kurmanın çok da doğru olmadığını ifade etmek isterim. İlerleyen süreçte Mansur Yavaş da yolunu netleştirecektir. Hangi tarafta ve hangi şartlarda yer alacaktır? Ona dair de biraz zamana ihtiyaç var. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, diğer belediye başkanları için de aynı durumu söz konusu olduğunu ifade edebilirim Banu.
1: Teşekkürler İlter. Murat Bey, sizin öngörünüz nedir? Sizce Mansur Yavaş ne yapacak? İlaveten şunu da sormakta fayda var. Şimdi Özgür Özel diyor ki bu memleketin namuslu temiz evlatlarını, kardeşlerini teslim edip onların üstüne beton döküp o betonun üstünde parti içi iktidarda mı olacağım? Kardeşlerim için mücadele mi edeceğim? Yani burada rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve pek çok suçtan yargılanan pek çok isme sahip çıktığı, sahip çıkmayı sürdürdüğü görülüyor. Peki toplumda bu isimlerle ilgili algıda bir değişiklik var mı sizin gözlemlediğiniz? Bu tavır, yani bir siyasi partiyi rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yargılanan insanlara sahip çıkmak için kurmuş gibi gözüken bir siyasi hareketin ne kadar destekçisi olur, ne öngörüyorsunuz? Buyurunuz.
2: Mansur Yavaş'la başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugüne kadar, yani daha doğrusu CHP içindeki iç sıkıntılar su üstüne çıktığından beri hep bir tırnak içinde denge politikası izledi. Yani evet, Özgür Özel'le beraber otobüsün üstüne çıktı. En son Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alındığında onun için yapılan gösteriye, toplantıya katıldı. Ama beri taraftan da Kılıçdaroğlu'yla teması oldu. Ona kendi tweetinin onun tarafından yanıtlanmasını istedi vesaire. Ben İlter'le mutabıkım. Gerek Mansur Yavaş'ın gerekse diğer önemli addedilecek belediye başkanlarının da bir süre için bekle gör politikası uygulayabileceklerini ve gelişmelere göre tutum alabileceklerini düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hükümet zamanında yapılacağını ifade ediyor. Ancak tabii her zaman her türlü olasılığa açık olmak lazım. Taraflar da kendi cumhurbaşkanı adaylarını belirleme çalışmaları yapıyorlar. Daha da yapacaklar, yoğunlaştıracaklar. Mansur Yavaş hangi taraftan kendi adaylığı için olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı için nasıl bir işaret gelecek? En çok bunu kollayacaktır diye tahmin ediyorum. Daha evvelden kulislerde iki tarafında Mansur Yavaş'ı gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği ifade ediliyordu. Şimdi o biraz evvel senin sorduğun sorular silsilesindeki son bölüm. İşte seçmen nasıl tepki verecek? Mesela bu güzel bir soru. Muhtemeldir ki Mansur Yavaş gibi birçok belediye başkanı da bu sorunun cevabını seçmen nezdinde bekleyecektir. Seçmen nasıl bir tepki verecek? Çok dijital bir çağdayız. Hemen 3-5 gün içinde anketler yapılıyor. Gerçi son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu olmuştu ama netice itibariyle herkes kendine göre bir fikir sahibi olacak. Bu fikri beyan edecek ve belediye başkanları, milletvekilleri de bunlara bakacaklar. Görebildiğim kadarıyla an itibariyle CHP'de kalan, yani Kılıçdaroğlu tarafında kalanlar da sosyal medya üzerinden büyük baskı var ayrılmaları ve Özgür Özel'e katılmaları için. Ama dediğim gibi siyaset çok ilginç bir mecradır. Bugün gidenler yarın pişman olup dönerler. Bugün gitmeyenler yarın öbür gün her ne ekmezse bir anda akıllarına bir şey gelir, giderler. Dolayısıyla ben biraz evvelki soruna verdiğim cevapla aynı şekilde bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Senin soruların cevabını vermek istiyorum. Siyasette Ankara'da 24 saat gerçekten çok uzun bir süre. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Herkes şimdiki mevcut tavrının çok farklı yönünde tavırlar alabilir. Ben Mansur Yavaş'ın şu an itibariyle net bir tavrı olmadığını, hemen bugün yarın Özgür Özel'e katılacağını ya da CHP'de katılacağını açıklayacağını düşünmüyorum. Bir parça sessiz kalacaktır. Genelde zaten sessiz bir belediye başkanı. Evet. Ve gelişmelere göre tavır alacaktır diye tahmin ediyorum ve tavrının belirlenmesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığının önemli rol oynayacağını, hangi parti

0: partiden Cumhurbaşkanı adayı olursa daha fazla şansı olacağını hesaplayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla her ne kadar CHP ve yeni parti saflarında heyecanlı günler varsa da ben belediye başkanları saflarında biraz da bekle gör şeklinde bir sürece girileceğini tahmin ediyorum. Banuel.
1: Çok teşekkür ediyoruz Murat Akgün size değerlendirmeleriniz için. İlter Yeşiltaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Onun kulislerini bütün izleyicilerimiz gibi biz de takip ediyoruz. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin Amerika, İsrail ve İran savaşında oynadığı role ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan çok önemli açıklamalar gelmişti malum birkaç gün öncesinde. Arakçı ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin İran'ın bölünmemesi için çok sağlam bir duruş sergilediğini söylemişti, hatırlayacaksınız. Arakçı İran'ın bölünmesi için planlar yapıldığını belirterek savaşın 4. günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Irak-Kürdistan bölgesindeki liderleri aradığını hatırlattı. O günün akşamında kendisinin de bölgedeki Kürt liderleri Mesut Barzani ve Bafil Talabani ile dönemin Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile konuştuğunu belirtmişti. Onlara eğer bölgeden bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz dediğini aktardı. O akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştüğünü ifade eden İranlı bakan, Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı şeklinde konuştu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik daha geniş kapsamlı bir hava harekatını hazırlanıyor. İsrail basını Amerika'nın en az 100 yakıt ikmal uçağını İsrail'e konuşlandırmayı planladığını açıkladı. Ayrıca F-16 ve F-35'ler de bölgeye sevk edilecek. Bulgaristan ise askeri hava üssü olarak kullanılacak.
2: Almanya ve İngiltere'den savaş jetleri sevk ediliyor. Bulgaristan ve İsrail askeri üs olarak kullanılacak. ABD hava kuvvetlerini İran'a karşı Orta Doğu'ya yığıyor. Son olarak 7 yakıt ikmal uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandı. İlave teçhizat ve mühimmat da sevk eden ABD elini güçlendirmeye devam ediyor. İsrail basınına göre toplamda 100 yakıt ikmal uçağının Ramon Havalimanı'na konuşlandırılması planlar arasında. Sivil havacılığı da etkilemesi beklenen konuşlandırmalar nedeniyle günlük 5000 biletin iptal olması muhtemel. İran'ı vurmayı hedefleyen savaş uçakları ise Avrupa'dan gelecek. ABD'nin F-16 savaş uçakları Almanya'nın Eyfel bölgesinden, F-35 hayalet savaş jetleriyle bazı yakıt ikmal uçakları ise İngiltere'deki Lakenheath üssünden sevk edilecek. Ayrıca ABD, Orta Doğu'daki operasyonlar için Bulgaristan'ı kullanacak. Bezmer hava üssüne 8 yakıt ikmal uçağıyla 250 askerin konuşlanması planlanıyor.
1: Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor. Atina Tel Aviv yönetiminden 5 milyar euro değerinde silah sistemi satın almaya hazırlanıyor. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
3: Teşekkür ederim Banuel. Evet, senin de belirttiğin gibi Yunanistan gerçekten tüm ülkenin iplerini İsrail'in eline vermiş gibi görünüyor. Siyonist devlet Yunanistan'da her şeyi ayarlıyor, kararlıyor ve uyguluyor. Baktığımız zaman şimdi Perşembe günü, önümüzdeki Perşembe, yarın değil öbür gün, çok önemli bir toplantı var. O toplantı da Yunanistan parlamentosunda Hükümet Milli Güvenlik Konseyi bir toplantı gerçekleştirecek ve 5 milyarın olurunu, okeyini verecek, oylamaya sunulacak ve kabul edileceği şimdiden zaten kulislerde konuşuluyor. Bizim kulağımıza da gelen haberler bu yönde. Burada ne oluyor? Bu 5 milyar avroluk payı, 3 milyarını zaten İsrail alıyor. Yani baktığımız zaman Aşil kalkanı ve onun yanı sıra Apache helikopterlerine, Hellfire füzeleri, onun yanı sıra İsrail menşeli dronlar var. Bir de Herol tipi İHA'lar var. O İHA'lar bu 3 milyarın içerisinde. Diğer 2 milyar da İngiltere'den alınacak olan Victa tipi yarım batar insansız deniz denizaltı araçları var. Dolayısıyla baktığımız zaman Yunanistan şu anda koşturuyor, koşuyor. Çünkü neden? Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla savunma sanayisini ihracata, sadece silahlı kuvvetleri için değil, ihracata yönelik yönlendirdi. Dünyada konuşuluyor. İlk beşin içerisine girdi. Bunlar tabii ki Yunanistan'ı tedirgin ediyor bari. Dolayısıyla da Yunanistan ne yapıyor? Olmayan bir parayla İsrail'den ve Fransa'dan aldığı kredilerle kendi silah sistemlerini güncellemeye, güçlendirmeye çalışıyor. Baktığımız zaman işte Perşembe günü bu imzalar atılacak. Hemen de Ağustos ayının ilk haftası bizim beklentimiz bu. İlk haftası veya ikinci haftası yine bu ekranlardan anlaşma imzalandı diye. Paralar artık olmayan paralar İsrail'e gidecek ve silahlar peyder peyder gelecek diye haberler vermeye başlayacağız. Ancak Yunanistan bununla da yetinmiyor. Diğer yerler Avrupa Birliği savunmasını da gündemde tutuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni de silah üretimine teşvik ediyor. Ortak olalım ve Türkiye'ye karşı bunu açıkça da söylüyor artık. Türkiye'ye karşı da bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve savunma sanayinde Türkiye'nin payı olmaması gerekir. Bunu da veto olarak yapılacak olan oylamada kullanacağı benziyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman İsrail hakikaten Yunanistan'ın peşine taktı. Çünkü İsrail Yunanistan'ın peşine takılmadı. Onlara Türkiye'ye karşı sizi koruyacağız, benim silahlarım sizi koruyacak vaadiyle bugünlerde parlamentoda oldukça sıcak görüşmeler, toplantılar, oylamalar yapılıyor. Evet, son toplantı Perşembe günü ve oylama Perşembe günü yapılacak ve Milli Hükümet Milli Güvenlik Konseyi KİSEA dedikleri toplanacak ve son kararı verecek. Ancak bana göre ve bize göre gelen haberlerde çok yüksek üst düzey yetkililerin belirttiği gibi karar alınmıştır. Sadece usulün parlamentoda bir görüşme gerçekleştirecek. Evet, İsrail Aşın Kalkanı değil, Yunanistan'la birlikte el ele tutuldu. Selanik'te var olan savunma sanayinin bir fabrikasını da Yunanistan elinden aldı. Elbo isimli. Orada da bundan sonra paletli araçlar üretmeye devam edecekler. İsrail, sen de belirttin bana pas atmazdan önce bana dedin ki İsrail Yunanistan evet giderek derinleşiyor. Ancak bu derinleşme oldukça birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor Yunanistan ve Yunan halkı için diyelim. Şimdilik sözü İstanbul'da size bırakalım bana.
1: İlhan, çok teşekkürler. Henüz 6 yaşındayken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan ve iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün zorluklara rağmen hayata küsmedi. Ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşıyan Akgün, Milli Muharip Uçak Kağan'ın görsel modelleyicisi oldu.
2: 6 yaşında yüksek gerilim hattında geçirdiği feci kaza sonrası iki kolunu birden kaybetti. Ama o hayata küsmek yerine azmiyle imkansızı başardı. Yetiştirme yurdunda ağzıyla kalem tutarak resim yapmayı öğrenen Yusuf Akgün, mühendislik eğitimini tamamladı. Şimdi Türkiye'nin gurur projelerine yön veriyor.
4: Okuldan önce, okuldan sonra meraklıydım. Kütüphaneye inerdim. Kütüphanede mesela kitapları kurcalardım sürekli. Hatta şöyle derlerdi, işte kitapları seviyor. Hayır, o içerideki görseller benim çok ilgimi çekerdi. Bununla beraber bunları yorumlamaya çalıştım, çizmeye çalıştım. Girdiğimiz o dönemde bir yarışma oldu. Hava kuvvetlerimize ait bir yarışmaydı bu yarışma. Derece aldım, onur ödülü aldım. Burada daha çok ilgimi çekti bu alan. Bu yarışmalar ve dereceler sonucunda yeteneğimi keşfettim.
2: Üstün yeteneğiyle dikkat çeken Akgün, göklerdeki gururumuz Milli Muharip Uçak Kağan'ın, Aksungur İHA'nın ve Roketsan'ın yüksek hassasiyetli füzelerinin görsel modelleyicisi oldu.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın yine referanslarıyla davet edildim. SSB Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet edildim. Yine TUSAŞ Türkiye Uzay Sanayi Başkanlığı'na davet edildim. Kabul edersen seninle Milli Muharip Kağan uçağını entegre etmek istiyoruz dediler. Şeref duyarım dedim. Hani heyecanlandım açıkçası ve projeye başladık.
2: Savunma sanayisinin dev projelerine çizgileriyle hayat veren genç adam tüm Türkiye'ye inancın önünde hiçbir engel duramaz mesajını veriyor.
4: Bize emek verenlerden Allah razı olsun. Yani bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engellerin daha çok çoğalması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuçta hepimiz çatısı altındayız. O çatıyı korumak için de hepimiz bence mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 15 şüpheli nasıl gözaltına alındı? Detayları A Haber ekibinden Yüksel Akalan aktaracak. Yüksel.
5: Evet Manuel, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan doku soruşturması büyük bir titizlikle devam ediyor. 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisinin soruşturması daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşmüştü ve bu sabah itibariyle de Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonla 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Sabah 05 sularında Elazığ, Malatya, Adana, İstanbul, Ankara ve Tunceli'de gerçekleştirildi.

0: Doku cinayetindeki bazı hususlardan haberdar olduğu bilgisi konusunda gözaltına alındı. Aynı zamanda yine Gülistan Doku'nun sim kartının Gökhan Ertok aracılığıyla bilişim şirketine gönderildiği ve burada bazı verilerin silindiği tespit edilmişti. Buna yönelik de yine bilişim şirketi sahibi de gözaltına alındı. Tüm bunların yanı sıra Gülistan Doku kaybolmadan bir hafta öncesinde hastaneye gitmiş ve tedavi olmuştu ve bu kayıtlarında silindiği ortaya çıktı. Özellikle de 8 Ocak ve 13 Ocak'taki hastane kayıtlarının verilerinin tamamen silinmesi üzerine 3 doktor, 1 hemşire ve 5 veri işlem çalışanının da yine gözaltına alındığını belirtelim. Oldukça önemli gelişmeydi. Diğer bir taraftan da gözaltına alınan şahıslar arasında 2 güvenlik korucusu ve aynı zamanda hafriyat şirketi sahibi de bulunuyor. Bu kişilerin ise Gülistan Doku'nun cansız bedeninin ortadan kaldırılması hususunda bilgileri olduğu değerlendirildiğinde belirtelim. Tüm bunlar yaşanırken tabii bir taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da yine Tunceli kırsalında devam ediyor. 100 kilometrelik alanda 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'dan bir iz arıyor, ancak şu ana kadar herhangi bir MR'ye rastlanılmadığını da belirtelim. Tabii bugün bir diğer önemli gelişme de dosyanın kilit ismi Umut Altaş. Firari zanlı ABD'de bulunuyor ve ABD'deki yargılaması devam ediyor. Bugün itibariyle hakim karşısına çıkacağını da belirtelim. Tabii ABD'de yargılandığı davanın tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade süreci de başlayacak ve Türkiye iade edildikten sonra da aslında gizli kalan soruların cevaplarında ortaya çıkması bekleniyor. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Sabah saatlerinde 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 15 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheli şahısların şu an itibariyle işlemlerinde Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda devam ettiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel, çok teşekkürler. İstanbul Fatih'te bir kuyumcunun deposundan yüklü miktarda altın çalındı. Hırsızlar kamera kayıtlarından tespit edildi ve yakalandı. Soygun görüntüleriyle polisin aramalarda ele geçirdikleri ise şaşkınlığa neden oldu.
2: ...170 milyon liralık altını 10 dakikada çaldılar. 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandılar.
3: Çanta var.
4: Tamam. Uçak abinin altına gizlenmiş gizli bölmede çanta.
2: Hırsızlık büro amirliği ekiplerini harekete geçiren olay... ...Fatih'te bir kuyumcunun deposundan... ...yaklaşık değeri 170 milyon lira olan... ...51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalınması oldu. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızları çok geçmeden tespit etti. Biri kadın, iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurup olay yerinden ayrıldığı görüldü. Adım adım güvenlik kameralarını takip eden ekipler karı koca oldukları öğrenilen iki şüphelinin kağıthanedeki evlerinde saklandıklarını tespit etti, operasyon için düğmeye bastı. Hırsız çift kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan altınların bir çanta içinde banyo dolabının altına saklandığı ortaya çıktı. Altınlara el konulurken gözaltına alınan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Amerika-İran savaşının ateşkes ihtimaliyle altın fiyatları yeniden hareketlendi. Şimdi detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve konuğuna bırakalım. Ahmet Nazif, söz sende ve konuğunda.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki hem sözlü hem de aynı zamanda füzelerin konuştuğu o tartışma, o gerilim hattı devam ediyor. Bir yandan ateşkes ihtimali konuşuluyor, sürekli bir ateşkes ihtimali konuşuluyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha tehditvari açıklamalar geliyor. İran da bu açıklamalara göz yummadığını belirtiyor. Bunların hepsi de yine aynı şekilde güvenli liman altına da doğrudan yansıyor. Peki nasıl yansıyor? İşin uzmanına soralım. Finans analisti İslam Emiş yanımıza. İslam Bey, hoş geldiniz.
6: Size de hoş geldiniz.
5: İhsan Bey, nedir altına yansıyış Orta Doğu'daki bu gerilimi?
6: Yani dalgalı bir kur politikası halen devam ediyor. Altın tarafındaki baskılanma, düşüş trendi halen devam ediyor. Doların ve petrolün yükseldiği, altın, gümüş gibi diğer değerli madenlerinde baskılandığı bir süreç var karşımızda. Yine bölgeden gelen haber akışları belirsizliğini koruduğu için fiyatlar da her gün farklı bir şekilde karşımızda. Bazen düşüşler, bazen yükselişler. Geçen hafta 4000 dolar seviyesinin altına sarkan bir ons altın vardı. 3950 dolar seviyesindeydi. Bugüne baktığımız zaman 4063 dolar seviyesinde.

0: şu an itibariyle yine 4140 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak kısa vadede takip ediyor olacağız. 4140 dolar seviyesinin üzeri yukarı yönlü kırması lazım ki yükselişlerden bahsedelim. Gram altın TL fiyatı 6163 lira şu an itibariyle. Gram altın tarafında 6000-6200 lira aralığındaki bu dinlenme süreci devam ediyor. Yine söz konusu savaş, söz konusu Orta Doğu olunca petrol fiyatları da 90 dolara kadar yükselmişti. Bugüne baktığımız zaman yine güç duruşunu korumaya devam ediyor. %1,5 primli 89 dolar seviyesinde petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe altın tarafı baskılıdır diye tahmin ediyoruz.
1: Peki petrol fiyatlarındaki bu sabit devir, şu anki bu 80-90 dolar arasındaki bu bant daha ne kadar devam eder ve altındaki baskılamayı ne ölçüde, geriye doğru hareketle mi sürdürmesine sebep olur, yoksa yukarı yönlü bir harekette burada mevcut mu?
0: Altın tarafında tabii ki petrol fiyatlarını takip etmeye devam ediyoruz. Petrol fiyatları da bölgeden gelen haber akışlarına göre kendini bir trend belirleyecek. 100 dolar riski var burada. Şu andaki çatışma zemini, şu andaki saldırıların biraz daha körfez bir savaşına dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla 100 dolar riskini göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden hem pompa fiyatlarına zam olarak yansıyabilir, hem de altın fiyatlarını o beklenenden biraz daha, birkaç ay daha baskı altında tutabilir diye düşünüyoruz. Burada 100 dolar seviyesinde olan bir Brent petrolün varil fiyatı satışların altın tarafında 3880 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden olur. Ama tekrar gerileyen bir petrol fiyatları ons altını 4200-4400 dolar seviyesine kadar taşıyabilir diye düşünüyoruz.
1: Son olarak şunu soracağım. Malum Ürdün'ün de şu an dahil olduğu bir savaş ortamı söz konusu. Bunların hepsi aniden bir ateşkese kesilse, Brent petroldeki bu yükseliş bir anda tekrar ivmeyi geriye doğru çevirir mi? Ona göre de piyasalar bundan nasıl etkilenir?
0: Ateşkes sona ermeden önce 72 dolar seviyesindeydi Brent petrolün varil fiyatı ve beklentimiz 68 dolardı. Ama ateşkes sonlandı. Savaş tekrar başladı. Şimdi 100 dolar riski var. Ama yarın bugün tekrar bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelirse 70 dolar seviyesi altında sarkmalar da görürüz. Ama buradaki belirsizlik devam ettiği için bir yön belirlemek maalesef şu anda zor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, finans analisti İhsan Memiş bizlere hem altın konusunda hem de piyasalar konusunda ve en önemlisi petrol konusunda oldukça önemli bilgiler verdi. Savaş devam ettiği müddetçe Brent petrolün fiyatının 90 dolardan 80-90 bandından 100 dolara kadar yükselme riskinin olduğundan bahsetti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, sırada yurttan haber turumuz var.
3: Samsun'un Çarşamba ilçesinde içinde 6 kişinin bulunduğu tekne denizde alabora oldu. 3 kişi son anda kurtarıldı. Dalgaların arasında kaybolan 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
4: Konya'dan misafir gelmişler. Denize açılmak istiyorlar. Dalga olunca panik yapmışlar.
5: Buradan.
3: Piknik yapıyorlardı. Bir anda Fırat Nehri'nin su seviyesi yükseldi. 26 kişi mahsur kaldı. Adıyaman'da yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kalanlar bot yardımıyla kurtarıldı. Tam masaya oturmuş çayını içecekti ki içeri motosiklet girdi. Kocaeli'de kayda geçen o kazada hem motosiklet sürücüsü hem de müşteri yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Adana'da çarşaf giyip yüzünü gizleyen zanlılar maymuncukla girdikleri evden 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye çaldı. Ama yakalanmaları uzun sürmedi. Biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Muğla'da Fethiye açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Sahil güvenlik ekipleri yangına müdahale etse de tekne tamamen yanarak suya gömüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar buldu. Üzerinde patlayıcı madde olan insansız hava aracı SAS komandoları tarafından imha edildi. Arnavutköy Karaburun sahilinde hareketli anlara sahne olan İHA'nın nereden geldiğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
2: Şimdi de sırada dünyadan haber turumuz var.

0: Muson yağışları Hindistan'da felakete yol açtı. Ölüme sürüklenenleri aracından çevredekiler kurtardı. Ancak o kadar şanslı olmayanlar da vardı. Sel ve heyelan yüzünden 25 kişi hayatını kaybetti. Teksas'ta da etkili oldu sel. Bir kovboy atını kurtarmak için akıntıya kafa tuttu. Peru'da peş peşe yaşanan depremler büyük değildi. Ancak korkutan sarsıntı kameraya da yansıdı. 5,1 ve 3,7 büyüklüğündeki iki depremde 48 ev yıkıldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Macera tutkunu zipline diye bilinen ipe fazla güvendi. Neyse ki bindiği yer çok yüksek değildi. Ölmedi ama ağır yaralandı. Kapkaççı bisikletiyle çantayı alıp uzaklaşırım sandı. Hedefindeki kadın çetin ceviz çıktı. Uzaklaşmasına izin vermedi. Zanlı son çare bisikletini sürükleyerek kaçtı. Gazeteciler kadar heyecanlı olduğu söylenemez. Sonuçta baş fare avcısı olarak onun döneminde göreve gelen 7. başbakanı bekliyor. İşçi Partisi'nin başına geçen Andy Burnham 10 numarayı da devraldı. Geçim sıkıntısına odaklanacağı ve kaosu sona erdireceği iddialarına medya da mesafeli.
1: Ticarette yeni bir dönem başlıyor. Sahte tüketici yorumları ve sosyal medya ünlülerinin reklamlarına yeni kurallar gelecek. Sözü A Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci ve konuğuna bırakalım. Kübra.
2: Teşekkür ediyoruz Banu El. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 1 Ağustos'tan itibaren artık aslında hayatımıza bu kurallar dahil olacak. Peki hangi kurallar değişecek? Ne tür değişiklikler olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum avukat Murat Emergen var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Efendim yeni düzenlemeyle birlikte ne tür bir değişiklik bizleri bekliyor?
3: Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. 1 Temmuz 2026 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. 1 Ağustos itibariyle de yürürlüğe girecek, uygulanmaya başlayacak. Bu yönetmelik sosyal medya etkileyicileri dediğimiz influencerları kapsıyor. Hedef reklamcılık, indirimli fiyatın belirlenmesi, çevresel beyan ve tüketici yorumları yani sahte yorumları kapsayan geniş bir düzenleme içeriyor. Sosyal medya etkileyicileri dediğimiz yani influencerlar artık istediği reklamı kolayca veremeyecek. Verdikleri reklamlarda da reklam ibaresini ve satıcının adını veya etiketini paylaşımında göstermek zorunda olacak. Influencerlar kim peki? En fazla tartışılan konulardan birisi. Tanıtımdan menfaat elde eden kişi olarak tanımlayabiliriz. Yani herhangi bir tanıtım yaparak bunu paraya dönüştüren ve gelir elde eden kişiye sosyal medya etkileyicisi diyoruz. Bunun da günümüzdeki adı influencer. Artık influencerlar hakkında ciddi bir düzenleme geliyor. Herkes kafasına göre reklam alıp reklam veremeyecek. Belirli bir kriteri olacak. Hedef reklamcılık dediğimiz yani kişilerin kişisel verileri, doğduğu yer, demografik yapısı, yaşı esas alınarak ilgili platform tarafından bir profil oluşturulup bunun ilgili kişinin önüne getirilmesi dediğimiz reklamcılıkta da belirli kriterler olacak. Özellikle çocuklar için artık hedef reklamcılık söz konusu olamayacak. Yani çocukların profillenmesi hedef reklamcılıkta mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu çocuklar için ciddi bir koruma içeriyor. İndirimli fiyatın belirlenmesiyle ilgili de bir düzenleme var. Eskiden satıcılar 30 gün önceki bir fiyatı esas alıp önce bindirim sonra indirim yapıp tüketicileri aldatabiliyor idi. Artık bu süre 10 güne düşürüldü ve satıcılar 10 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden esas alarak indirim yapacak. Bu da satıcıların yapay bir indirim yapmasının önüne geçip tüketiciyi manipüle etmesinin önüne geçecek. Yani 10 gün içindeki indirimli fiyatın başlangıcından önceki 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınmak zorunda olacak. Dolayısıyla

0: Burada tüketiciler korunuyor. Vatandaş bilinçli hareket ettiği müddetçe satıcılar artık bu türlü yapay bir indirim yapamayacak. Diğer bir konu, düzenleme konusu, çevresel beyan. Bu çevresel beyan dediğimizde satıcıların çevre dostu, doğa dostu, geri dönüştürülebilir ibarelerini içeren, metinleri içeren, aslında biraz da reklam konusu olan ibarelerin artık kolaylıkla yazılamayacağı konusu. Artık satıcılar, ürün sunanlar ve hizmet satanlar ürünlerinde geri dönüştürülebilir ürün yazsalar dahi bunun hangi yaşam döngüsünün hangi aşamasında etki ettiğini açıklamak zorunda kalacak. Bununla beraber yetkili kurum ve kuruluşlardan sertifikasının ve yetkilendirmesinin belgelendirilmesi istenecek. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir belgesi olmayan kişiyi çevre dostu, doğal dostu, geri dönüşebilir gibi ibareleri kullanamayacak. Diğer bir konu, bu çok daha önemli.
1: Günümüzün aslında en büyük sorunlarından bir tanesi, bazen de avantaj oluyor ama yapay zeka ile ilgili, evet, de sanırım bir düzenleme var.
0: Yapay zeka biliyorsunuz artık çok hızlı hayatımıza girdi ve satıcılar da yüksek fiyatlar verip reklamcı oynatmak yerine bir yapay zeka figürüyle tüketicilere ulaşmaya çalışıyorlar. Burada yapay zeka ile de ilgili, yapay zekanın da mevcut düzenlemelere tabi olduğu ve yapay zeka tarafından üretildiğinin tüketicileri bilgilendirmesi olduğunu getiriliyor. Yani gerçek mi yapay zeka mı ayrımının bizzat satıcı tarafından yapılması gerekliliği söz konusu. Dolayısıyla orada herkes ben yapay zekayla bir figür üreteyim ve bunu gerçek sansınlar algısına düşemeyecek. Tüketici yanıtlamayacak. Diğer bir konu sahte yorumlar. İndirim satışlar kadar önemli. Sahte yorumlar maalesef satın alınıp tüketici yanıltılıyor ve ürün yelpazesinde satışı arttırıcı faaliyetler kapsamında reklamcıların talep ettiği bir şeydi. Sahte yorumlarla ilgili de düzenleme getirildi. Artık gerçekten bir alışverişi olmayan, alışveriş yapmayan, satın alması olmayan kişinin reklamı yorumda, bir ifadede, beğeninde kullanılamayacak. Ayrıca bu kişiler, reklam verenler hazır beğeni veya yorum satın alamayacaklar.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı avukat Murat Bey'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Türkiye'nin çocukluk tatlısı sütlacın izini farklı yörelerde süreceğiz şimdi. Trakya'nın manda sütlü sütlacından Ege'nin az şekerli Jersey sütlü tarifine, Trabzon'un dünyaca ünlü Hamsiköy sütlacına kadar her bölgenin kendine özgü sütlaç kültürünü keşfedelim.
3: Sütlaç Türkiye'nin geleneksel tatlılarından birisi ve en çok da tercih edilen birisi, sürekli tüketiminde artan bir tatlı. Ancak sütlaç Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde yapılabiliyor. İşte Trakya usulü sütlacı da Ahmet Tehçi Usta'ya soracağız. Trakya usulü sütlaçta diğerlerinden ayrılan özellikler neler?
4: Yani şimdi her tarafta, her yörede bir ayrı bir sütlaç yapılıyor. Biz burada mesela manda sütüyle biraz böyle inek sütünü paçalı yapıyoruz. Yani manda sütü tabii çok kıvamlı bir süt. Yani çok beyaz bir süt. Onu bir hafif böyle inek sütüyle açıyoruz. Hem lezzet veriyor, hem aromasını yükseltiyor.
3: Hem beyaz hem çok kıvamlı, değil mi? Yoğun.
4: Evet. Dünyada en iyi sütlacı yapacağız bugün.
3: Evet, şimdi kaynamaya başladı. Pirinçte
4: unuttuk değil mi? Yani şunu mesela atmayı unuttuk. O sütlaçta bir problem olur. Yani usta mesela bir şeyi unutmuş. Bu lezzet mesela şu.
3: Nedir bu?
4: Bu tuz. Tuz.
3: Sofra tuzu mu?
4: Yok. Kaya tuzu mesela. Bunu kaya tuzu. Atıyoruz böyle. Bu şimdi bu lezzet verecek. Ya bu önemli.
3: Yani sütlaç tatlıdır ama içine tuz katılıyor.
4: Aa, bu attığımız şey yani önemli. Yani bu ustanın ayarı vardır eliyle.
3: Bu da ustalık gerektiriyor.
4: Tabii, aynen öyle. Bunu akşamdan ısladık. Yine farkındaysanız nişastasını aldık. Nişastası hiç olmayacak. Yani ne kadar nişasta olmazsa o kadar sakız gibi harika bir kıvam olur.

0: Yani birden her şeyi buluşturmak, her şeyi şey yapmak kabul etmez süt. Yani yavaş yavaş.
1: Şu anda şimdi Trakya usulü sütlacın yolculuğu artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Evet, şu anda Trakya usulü manda sütünün yapılmış sütlacın tadına bakıyor.

Çocukluğumuzun özel tatlısıdır sütlaç. Birçok yöremizde de özenle yapılıyor. Ege sütlaçı şu anda görmüş olduğunuz elimde. Peki Ege sütlaçının özellikleri neler? Nasıl yapılıyor? Kaç dakika bekletiliyor? Ve fırınlanması nasıl oluyor?

0: Ege sütlacının olmazsa olmazı sütünün çok kaliteli olması gerekiyor. ...15 dakika pişmesi yeterli olacak. Her seferinde de şu şekilde pirinçler eşit bir şekilde yayılsın diye. Üzerinin bir kabuk tutmasını bekleyeceğiz. Kabuk tutması da 20 dakika falandır. Diğer türlü fırında çatlama yapabilirsiniz. Bu da püf noktalardan bir tanesi. Süt kabuk bağlayacak fırına girmezden önce. Fındığımız kavrulmuş, çifte kavrulmuş fındığımız, olmazsa olmazımız, bol fındık.
1: Seçiliyor mu, isteniyor mu?
0: Evet, kesinlikle çok isteniyor. Zaten bu bölgenin de özelliği ve tarçın. Tarçın da şeker hastalığı için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Evet,
1: tarçını da koyduk.
0: Evet, şeker emilimi kısıyor tarçın.
1: Sertekli birazcık antep fıstığı koyduk.
0: Antep fıstığı tabii mükemmel bir lezzet olur. Tabii bu isteğe bağlı. Evet. Dilerseniz bir tane de şöyle sizler için hemen fıstıklı bir sunum yapayım. Şöyle bolcana şu şekilde gördüğünüz gibi.
1: Bak, bu lezzetleri söylediğimiz gibi istediğiniz lezzette katmak için Antep fıstığını, fındığı ve tarçını koyabilirsiniz.

0: Hamsiköy'de olunca tabii ki akla ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı. Dünyaya nam salmış coğrafi işareti. Zigana Dağı'nın eteklerinde o yeşilliklerin içinden ineklerden alınan sütler, doğal sütler gördüğünüz gibi Hamsiköy sütlacına dönüşüyor. Peki nasıl yapılıyor? Yerinde göstereceğiz. Evet, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tabii sütlacı anlatacağım ama en önemli noktası bu sütün özelliği nedir?
1: Sütümüzün doğal olması, yağ oranının çok fazla olması, gezen ineklerimizin sütünden olması, yayla otlarından dolayı yağlı oluyor. O yüzden sütlacımıza da lezzet ve aroma katıyor.
0: Sütlaca lezzeti veren aslında bu.
1: Evet, evet, süttür, aynen.
0: Bu sütü de hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tadı bulamazsınız daha doğrusu.
1: Aynen, nerede yaparsanız yapın sütü götürmek zorundasınız.
0: Sütlacımız hazır ve döküm işleri başladı. Tabii ki buna lezzet katan bu güveç kapları aslında çok önemli bir detay. Neden acaba?
1: Çünkü güveç kapları doğal bir yapımdan oluştuğu için sütlacın su oranından hafif nemini alıyor. Tam kıvamında olmasını sağlıyor.
0: Genelde tercihler bu yönde değil mi?
1: Evet, tercihlerimiz güveç yönündedir.
0: Gerçekten harika. Hamsiköy'e geliyorsanız, Trabzon'a geliyorsanız daha doğrusu Hamsiköy sütlacının tadına bakmadan buradan

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrika

0: Fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında sattı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Gelir destekleyici bir program çalışıyoruz Cevdet Bey ile beraber.
1: Düşük gelirli ailelere 20-30 bin liralık ek gelir sağlanacak. AK Parti yeni sosyal destek paketi için kolları sıvadı.
0: Temel hedef şu: ekonomik zorluk içerisinde, güçlük içerisinde olan vatandaşımızı desteklemek.
1: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, üzerinde çalıştıkları yeni gelir destekleyici aile programını tanıttı.
0: Sadece emekli de değil, çalışan olabilir veya yalnız yaşayan birisi de olabilir.

0: çocukları olabilir. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz.
1: Paket Ekim ayının ilk ve en önemli gündemi olacak.
0: Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak.
1: Üzerinde çalışılan yeni programda farklı kriterler göz önünde bulundurulacak ve bir başvuru şartı aranacak.
0: İşte evi kirada mı? Çocuk sayısı farklı kriterlerle birlikte desteklenecek ve en düşük gelire gerekirse 20 bin lira daha, 30 bin lira daha katkı vererek o evin gelirinin...
2: Büyük proje yani. 20 evet. bin lira emekli alıyorsa 20 bin lira, 30 bin lira da devletten. Evet. Çok devrim gibi bir proje. Bu...
1: Pakette aile kavramı önemli olacak.
0: Aile olma kuralı getiriyoruz. Yani burada aileyi desteklemek temel hedef. Ailenin ihtiyacı olan neyse ona yönelik bir destek sağlamak.
1: AK Parti'nin kalem kalem üzerinde çalıştığı ve detayları daha da netleşecek olan programda kira, eğitim desteği gibi farklı katkılar sağlanacak. Ailenin yaşadığı şehirde destek de göz önünde bulundurulacak.
0: Evi kiradaysa kira desteği verebilirsiniz. Çocuğu okuyorsa eğitim desteği
2: çok
0: vereceksiniz.
2: Önemli bu, evet.
0: Veya işte yalnız yaşayan birisi ise onun çocukları varsa ona desteğini vereceksiniz. Eve iki kişi çalışmasına rağmen, çalışanın gelmesine rağmen ev hala kirada ve çocuklar varsa burada bu aileye de destek verelim diyoruz.
1: Paketle kişilerin istihdama yönlendirilmesi de sağlanacak. Ancak iş bulduktan sonra da destek hemen kesilmeyecek.
0: İki veya üç defa hak verilecek istihdama girilmesiyle ilgili ve kişi olabilir ya hani o anki şartlar uymuyor olabilir. İlk iş hakkı verildiğinde gidememiş olabilir. İstihdam şartları aranacak tabii ki. Teklif verildi, istihdama başladı. İstihdama başladıktan sonra da hemen bu destek kesilmeyecek. Bunları tartışıyoruz. Bir geçiş dönemi var çünkü.

0: Toplanan aidatları yasa dışı bahis sitesinde kullandılar, siteyi iflasın eşiğine getirdiler. İstanbul Tuzla'da bulunan 268 dairelik bir site dolandırıcılık ve tehditle gündemdi. İddiaya göre yönetimi baskı ve şantajla ele geçiren iki kişi, 3 yıl boyunca topladıkları 22,5 milyon lirayı kendi hesaplarına aktarıp yasa dışı bahiste harcadı.
1: Yönetime geldikten sonra hesapları incelediğim zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarıldı. Bu borcun içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum.
0: Sitenin toplam borcunun 11,5 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
2: Bizim sitenin faydalarından bunların tamamı kaçak almış. Atak bölümünün ortak alanlarının hepsi kaçak.
0: Yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan kat malikleri ise eski yönetimin silahlı tehditlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.
3: Mağduriyetlerimiz var, tehdit ediliyoruz. Kızım üniversite sınavına girerken çok ciddi tehditler aldığımız için sınav sonrası kızımı şehir dışına göndermek zorunda kaldım.
0: Site sakinleri eski yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından Güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özgür Özel bugün son kez grup toplantısında konuştu ve CHP'den ayrılacağını ve yeni partiyi kuracaklarını açıkladı. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş Ankara'dan ana muhalefetteki son gelişmeleri aktaracak şimdi. İlter, söz sende.
1: Banuel, artık bugün Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti ve nihayetinde beklenen oldu. Özgür Özel kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleriyle birlikte yeni partiyi kuracaklarını bugün son kez çıktı. Grup kürsüsünden kamuoyuyla paylaştı. Özgür Özel bugün bu kürsüye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz dedi. Yani yeni partiyi kurduklarında meclisin ikinci büyük partisi olacaklarını ifade etti ve bu cümleyi kullandı. Ana muhalefet partisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Veda sözcükleri şu şekilde oldu Özgür Özel'in: bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz, ancak yeni bir başlangıcın

0: yatsınmaz umudunu içimizde taşıdığımızda milletimize paylaşmak isteriz dedi. Tabii grup toplantısında geçmişe dönük de bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. 38. olağan kurultayda yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Ve yakın süreçte yaşananlarla ilgili de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri oldu. Tarihin kırılma noktası burası dedi. İnceldiği yerden kopacaksa bugün burada kopacak ifadesini kullandı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgal altında olduğunu dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı. 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın, geride kalsın diye konuştu Özgür Özel. Önemli olan bencillik yapmak yerine gerekirse kendini feda etmek, partinin önünü açmaktır dedi. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız dedi. Yani bugün yaşananları asla bir kenara bırakmayacağız, asla hafızalarımızdan çıkarmayacağız ifadesini kullandı Özgür Özel. Kaçanı korkak, sorumluluk alanı kahraman olarak gördüklerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik de mesajları oldu Özgür Özel'in. Ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı ne de diğer belediye başkanlarını geride bırakmıyoruz diye konuştu Özgür Özel. Tabii grup toplantısına kaç milletvekilinin katılacağı merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgiye göre 85 milletvekili bugünkü Özgür Özel'in son grup toplantısına katıldı. Yani bu şu anlama geliyor: grup toplantısına katılmak Özgür Özel'le yeni parti yolunda biz de varız anlamına geliyor ve nihayetinde bu milletvekilleri yeni partinin kurucular kurulu üyeleri olacaklar. Önümüzdeki günlerde veya bugün de artık istifalar başlayabilir. Milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırıp yeni partinin kurucular kurulu listesinde yer alacaklar ve yeni partinin kuruluş dilekçesinin de önümüzdeki günlerde, belki bu hafta içinde olabilir veya da önümüzdeki hafta başında pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Özgür Özel bu süreçte görüşmelerini sürdürecek. Grup toplantısının ardından kendisiyle birlikte hareket eden il başkanlarıyla bir araya gelecek Özgür Özel. Yarın da parti meclisini toplayacak ve yine yeni partide yer alacak milletvekilleriyle de yarın bir toplantısı olacak ve nihayetinde artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel ve arkadaşları ayrılıyorlar ve yeni parti kurulacak. Buna dair dediğimiz gibi dilekçenin de önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki hafta başında İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor Bahamiler.
1: İlter, çok teşekkürler. Çerçeve yasa turu kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile görüşen meclis başkanı ziyaretlerini sürdürüyor. Detayları, son durumu alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nda.
2: Elinde bir düzenleme olmayacak, bunu net olarak söyleyebiliriz.
3: Bahamiler, meclis başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik görüşmeler, temaslar gerçekleştiriyor. Yasal süreçle ilgili bu temaslar yapılıyor, istişarelerde bulunuyor, bir uzlaşma arayışı söz konusu. Şöyle ki meclis başkanı Numan Kurtulmuş ilk önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapısını çaldı ki süreçte de çok önemli roller oynayan bir isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Baş başa gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Sonrasındaki durağı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti oldu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, aynı zamanda grup başkan vekilleri de yine bu görüşmede bulundular. Yine o da 45 dakika sürdü. Sonra Meclis Başkanı Kurtulmuş Yeni Yol grubunu kabul etti makamında. Burada da Yeni Yol grubunun temsilcileri yine yer aldılar görüşmede. Ardından şu sıralarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiriyor Numan Kurtulmuş. Yine bu da mecliste oluyor. Yasal süreçle ilgili, yani ne zaman bu süreç, yasal düzenleme ne zaman meclisin gündemine gelecek ve kapsamı ne olacak? İşte bu konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuluyor. Numan Kurtulmuş da buna ilişkin bilgi veriyor aslında partilere, nasıl olacağı yol haritasına ilişkin bilgi veriyor. Meclis tatile girmeden bu teklifin yasalaşması bekleniyor. Taslak halinde olan şu anda bu teklif daha sonra teklif haline getirilecek. Teklifin önümüzdeki hafta başında meclis başkanlığına verileceği ve sonrasında hızla Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurul gündemine geleceği ve meclis tatile girmeden yasalaşacağı ifade ediliyor. Şunu da

0: vaat edelim. Tabii içinde infazla ilgili düzenlemeler olacak mı, olmayacak mı? Merak edilen konulardan bir tanesi. Yani suça karışanlara ilişkin bir düzenleme, bir indirim söz konusu olacak mı, olmayacak mı bu yasal düzenlemede? 12 maddeden oluştuğunu da söyleyelim. Bu konuda bilgi veriliyor partilere, parti temsilcilerine böyle bilgi veriliyor daha doğrusu. Ve önümüzdeki hafta başında da işte teklif olarak meclisin gündemine geleceği ifade ediliyor. Güçlü bir ihtimal olarak daha doğrusu bu tarih dillendiriliyor diyelim. Sözü Banu Eler bırakalım.
1: Tülay, çok teşekkürler. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece toplam sayı 28'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında Cuma günü Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
3: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Oğuzhan Uğur, Emir Yaşar, Fatih Eke, Suzan Düşküner Mintaş, Hüseyin Küçük, Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün tutuklama talebiyle suç ceza kimliğine sevk edildi. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle suç ceza kimliğine sevk işlemleri yapıldı.
2: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kardeşi Tuğrul Uğur'un banka hesaplarındaki hareketlerden bilgisi olmadığını savunan Uğur, Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu da hazırlandı. Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24.055.673 TL işlem hacmi oluştuğu, bunların 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı raporda belirtildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında delil karartma ve suç delillerini yok etme suçlaması var.
4: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
5: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
4: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
5: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
4: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor. 6 yıldır kayıp olan Gülistan

0: Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan iş kadını Tijen Mergen, muhafazakar öğrencileri ve ailelerini hedef aldı. Kampüsteki atmosferden rahatsızlık duyduğunu belirten Mergen, sosyal medya paylaşımında çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek İslami değerleri hedef aldı.
0: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
2: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
0: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
2: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
0: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
3: Ne kadar hayatına renk.
1: Evet, yine milli manevi değerlerimizin hedef alındığını görüyoruz. Ne yapılmak isteniyor? Neden benzer durumlar tekrar tekrar yaşanıyor? Özellikle son günlerde. Bu olayların hukuki sonuçları ne olur? Avukat Sayın Tuğba Aslan'la konuyu değerlendireceğiz. Sayın Aslan, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hanımefendiyi izlediniz. Ne demek lazım? Buyurun.
4: Evet, yani zaman zaman canlı yayınlarda da konuşuyoruz. Artık bu mağduriyetleri dile getirmekten biz yorulduk. Ama diyoruz ki hani geride kaldı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye yüzyılına hazırlanan bir Türkiye'nin artık bu kılık kıyafet gibi çağ dışı sorunları ulusal televizyonlarda konuşmasından bile hicap duyuyoruz. Çünkü artık farklılıkların birlikte güçlendiği ve zenginlik olarak ifade edildiği bir dünya temelinde yaşamaya çalışıyoruz. Ama maalesef gün geçmiyor ki bir haşemalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmasın. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün gündeminde maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Çünkü yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum. Çünkü hanımefendiyi ben tanımam etmem. Açıklamasını okudum. Gayet iyi başlayan, aslında kültürel zenginlikleri Türkiye'de zenginlik olarak gören bir açıklamayla girişmiş. Sonrasında ise öyle bir nefret kusmuş ki içinden, kendisinin kültürel zenginlik olarak bahsettiği şey ancak kendi vesayet dünyasında onay alınan şeylerden bahsediyor. Aslında kültürel zenginlik veya farklılık olarak ifade ettiği şey sadece kendi dünyasında kabul edebildiği şeyler. Bir farklılığı kabullenmesi veya bir farklılığı zenginlik olarak görmesi gibi bir söyleminin, bir fikrinin ve bir zihni dünyasının olmadığını maalesef o takkeli, çarşaflı insanları orada olmasından duyduğu rahatsızlıkla ifade ediyor. Yani başta söylediğiyle sonda söylediği tamamen çelişiyor ve sonda söylediği şey başta attığı o özgürlük, zenginlik naralarını ortadan kaldırıyor. Bunların zihniyetinin, bunların Türkiye tasavvurunun, bunların gelecekle ilgili, Türkiye ile ilgili düşüncelerinin maalesef kendi sadece küçük bir elit zümre çevresinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Bunlara göre anlıyoruz, bunu zaten biliyorduk ama tekrar tekrar bize hatırlatarak başörtülü kadınların kamu veya özel sektörde ya da herhangi istedikleri bir alanda kendilerini rahat bir şekilde göstermelerini yeniden ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü bunlara göre bu tarz düşünce fikri yapısına sahip gruplara göre, çevrelere göre başörtülü kadınlar Türk filmlerinde Yeşilçam senaryolarından alışık olduğumuz gibi sadece temizlikçilerin başörtüsü taktığı, efendim onları küçümsemek için söylemiyorum, bana göre çok önemli bir hizmet birimi, ya da sadece işte okullardaki müstahdemlerin başörtülü olabildiği bir Türkiye'yi hayal ettiklerinin farkındayız. Ama Türkiye 2011 yılından, 2013 yılından itibaren ondan önce de bir takım adımlarla başörtülü kadınlara veya başı açık kadınlara istedikleri gibi giyinebilme özgürlüğünü zaten sağlamış ve medeniyetler, çağdaş medeniyetler zirvesine, seviyesine çıkmış bir ülke. Yani ama bunların, bu kazanımların, yani insanların kendilerini olduğu gibi ifade etme hürriyetlerinin başörtüsü takarak, takmayarak, başını açarak veya açmayarak, nasıl isterse, istediği gibi giyinerek, bu ifade hürriyetinin Türk kadınına, Türkiye'de yaşayan kadınlara sağlandığı bir coğrafyada yeniden bu mücadelelerin farkında olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
1: Ben şunu tabii da merak ediyorum açıkçası. Mesela bulunduğu rahatsızlık duygularının tavan yaptığı ortamda acaba Ekip Atakan Musevi öğrenciler olsaydı ya da dastar dolamış Hindistanlı Hint öğrenciler ve aileleri olsaydı böyle konuşacak mıydı? Bence konuşmayacaktı. Siz ne dersiniz?
4: Bence de konuşmayacaktı. Tamamıyla bir İslam düşmanlığı üzerinden, İslami değerleri düşmanlık üzerinden maalesef şekillenen bir burada görüşle karşı karşıyayız. Tabii bunların, bu zihniyetin yabancısı değiliz. Tekrar hortladığını söylemekten üzülerek söylüyorum. Ama zannediyorum başörtülü bir kadının Boğaziçi Üniversitesi'nden, iyi bir üniversite Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'de ve dünyada sayılı üniversitelerimizden gurur duyduğumuz bir üniversitemiz. Başörtülü bir kadının orada mezuniyet törenine katılabilmesinden, orada okuyup mezun olabilmesinden, yani eğitim hakkının engellenmemesinden en basit tabirle, ve ya da başörtülü bir kadının çocuğunun orada olmasından ya da takkeli bir adamın, sakallı bir adamın çocuğunun orada eğitim görmesinden kendi elit küçük dünyalarının işgal edildiğini düşünerek rahatsız oluyorlar. Halbuki bu evrensel bir haktır. eğitim hürriyeti çok öykündükleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de vardır. Resulullah'ın Veda Hutbesi'nde de eğitim hakkından bahseder. Yani doğuda, batıda nereden alırsanız alın eğitim hakkının evrensel olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Zamanında bu eğitim hakkı engellenmeye çalışıldı. Ama şu an anayasal bir hak olarak, anayasal bir güvenceyle başı açık veya kapalı bütün kadınlar bu eğitim alma hakkına haizler Türkiye'de. Yani bu tarz söylemlerinde ancak bu kadınları çalışma azmini, eğitim azmini pekiştireceğini ben düşünüyorum Banu Hanım.
1: Tuğba Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
4: İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Son olarak bir Rus hava savunma aracı hedef oldu. Ukrayna İHA'sını son anda fark eden askerler hayatlarını zor kurtardılar. Rusya ise Ukrayna'nın Sumy bölgesinde 9 katlı bir binayı vurdu.
0: Ukrayna İHA'sı sinsice yaklaştı. Saldırı öncesi Rus askerleri son anda kaçtı. Rusya'ya ait zırhlı bir hava savunma aracı cephe hattında görev yaptığı sırada Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi oldu. Kamikaze drone araca yaklaşırken Rus askerleri tarafından fark edildi. Birkaç atış yapıldı ancak durdurulamadı. Öleceklerini anlayan Rus askerleri araçtan son anda koşarak uzaklaştı. Zırhlı araçsa saldırıda kullanılamaz hale geldi. Rus ordusunun da saldırıları sürüyor. Sumy kentinde yerleşim yeri hedef oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehdit mesajı yayınladı. İran, Amerikan askerlerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek ifadelerini kullandı. CENTCOM'da Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
5: Orta Doğu'da savaş kızışarak devam ederken karşılıklı tehditler de peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Tahran yönetimini bir kez daha hedef aldı. İran her ABD askerini öldürdüğünde bunun karşılığını kat kat ödeyecek ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İran'ın Buşehir, Tebriz, Sirikçabahar, Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Hedef alınan Buşehir nükleer santrali için hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran yönetimi saldırılara misillemede bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir gemi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim üzerine Ürdün'de saldırı alarmı verildi. Akabe yakınlarında patlama meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 100'e yakın personel de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Liderimizin intikamı zayıflıkla değil onur ve güçle alınabilir ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ülkenin ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.
1: Amerika merkezli Wall Street Journal gazetesi dikkat çeken bir haber yayımladı. İran'ın Amerika ile imzaladığı mutabakatın hemen ardından bir ay içinde 70 milyon varil petrol ihraç ettiği öne sürüldü. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Mehmet Zeyrek'te söz. Mehmet, söz sende.
6: Banuel, aslında Amerikan merkezli bu haberin asıl maksadının Çin'e yönelik bir lobi oluşturma yönünde değerlendirmeler var. Çünkü diyor ki Malezya açıklarında İran tarafından gönderilen tankerler gemiden gemiye transfer edildi ve büyük bölümü Çin'e ulaştırıldı diyor haberde. 70 milyon varillik bir ihracattan söz ediliyor ve bunun piyasa değeri de 5 ile 6 milyar dolar değeri arasında. Sadece Çin değil, Asya ülkelerinin bu İran petrolünden faydalandığı öne sürülüyor. Bu İran'ın hem Amerikan yaptırımlarını delmek için gölge filosu olarak da uzun zamandır dile getirilen, yazılan iddialardan birisi. Peki Çin tarafı bu iddialara nasıl bakıyor diye baktığımızda yeni bir açıklama yok. Resmi bir açıklama da gelmedi ama peki

0: petrol ihraç ettiği ifadeleri şu aşamada iddia olarak kalıyor ve analiz medya değerlendirmeleri olarak karşımızda duruyor ve henüz Pekin cephesinden veya Tahran cephesinden doğrulanmış bilgiler olarak da sunulmuyor. Bir diğer tartışma ise Amerika'nın İran'a yönelik baskıyı gerçekten gevşetip gevşetmediği. Wall Street Journal çatışmaların ardından Washington'ın denetimleri fiilen azalttığını öne sürüyor. Ancak Amerikan yönetimi yaptırımların kaldırıldığına veya denetimlerin resmen gevşetildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla bu değerlendirme de şu an için batılı medya ve uzman analizleri ötesinde bir yere gidemiyor. Şu an iddialar bu yöndeydi. Pekin tarafı bunu doğrulamıyor ve Tahran cephesinden de buna ilişkin bir açıklama olmadığının altını çizelim. Banu Er.
1: Mehmet, çok teşekkürler. İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kral Charles'ın ziyaretiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Cambridge Camii'nin hoşgörü ve karşılıklı saygı kültürüne katkı sunduğunu vurguladı.
2: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Merkez Camisi, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırladı. Charles ziyarette Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Yetkililerden cami faaliyetleri, mimarisi, çevre dostu özellikleri ve farklı inançları buluşturan toplumsal çalışmaları hakkında bilgi aldı. İngiltere Kralı'nın ziyaretine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun eşlik etti. Ziyaret kapsamında ibadethanenin topluluk bahçesini de gezen Charles, caminin imamları ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü. İngiltere Kralı'na ziyareti sırasında İslam Medeniyetinin Bilim Mirası adlı bir kitap, caminin başarıları ve ödüllerini anlatan prestij eseri takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Kralı Charles'ın Cambridge Merkez Camii ve Külliyesini ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, İslamofobi ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte arttığı bir dönemde, Kral Charles'ın camiye gerçekleştirdiği ziyaretin büyük anlam taşıdığını vurguladı.
3: Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.
2: İngiltere halkına selamlarını da ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çekiyor. Caminin tasarımı, İslam'ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önemden ilham alıyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra bir ülke daha adım attı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve gelir gelmez Yapay Zeka Bakanlığı kurdu. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Alparslan Düven'de. Alparslan.
4: Banu, Yapay Zeka Bakanı Kanishka Narayan, yeni bakan ve hükümetin en üst karar alma organı olan kabinede yer alacak. Ancak Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı da ortadan kaldırılmış durumda. 2023 yılında Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak hükümeti tarafından kurulmuştu ve bakanlığın sorumlulukları artık diğer devlet kurumları arasında paylaştırılacak. Bu değişiklikle birlikte Birleşik Krallık'ta artık teknolojiye özel bir bakanlık verilmeyecek. Bu görevi yeni Başbakan Andy Burnham tarafından görevden alınan ve alınana kadar da Liz Kendall yürütüyordu ve şimdi de artık Yapay Zeka Bakanlığı kuruldu ve Yapay Zeka Bakanı bu konudaki en üst düzeydeki yetkili olacak. 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri kabinesinde yeni bir pozisyon oluşturulmuş ve yapay zekadan sorumlu olarak çalışacak bir bakan atanmıştı. Yapay Zeka Bakanı'nın takip ettiği konular arasında yapay zekanın kullanımı, teknolojik gelişmelere uyum ve gıda güvenliği de yer alıyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan, çok teşekkürler.

0: Küçük ve orta ölçekli şirketlere Mayıs ayında 26.10'da 8 trilyon lira kredi kullandırıldı. A Para ekibinden Rıfat Fırat, şirketlere verilen kredi desteklerinin detaylarını Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran'la değerlendirdi.
1: Türkiye'de bankacılık sektörünün bu yılın Mayıs ayı itibarıyla sektörel bazda kullandırdığı toplam kredi tutarı 26.8 milyar TL'ye ulaştı. Tabii en yüksek payı burada imalat sanayinin aldığını ifade edelim. Detayları konuşacağız. Yanımızda Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran var. Öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tabii burada da imalat sanayi en büyük payı aldı kredilerde.
2: Evet, yani bu tabii ki imalat sanayine daha bir önem vermenin de işareti, ama aynı zamanda da Türkiye'nin güçlü bir imalat sanayi var her şeye rağmen. Özellikle bizim makine sektöründe de kredilendirme açısından bankaların pozitif bir yaklaşımı var. Zaten sektör çok yüksek kredi kullanmaya meyilli bir sektörde değil. Toplam krediler içerisinde ayrılan imalat sanayine ayrılan bu payın tabii ki daha da yukarılara doğru çıkmasını arzu ederiz. Aynı zamanda da bu kamu bankalarından da imalat sanayi ciddi bir destek görüyor. Onlar da yapabileceklerini yapıyorlar. Onu da nereden görüyoruz? İşte karlılıklarına baktığınız zaman ortada çok büyük bir yüzdesel karlılık görünmüyor. Bu kaynak aktarımına ihtiyacı var sektörlerimizin. Bu çerçeve içerisinde, ama aynı zamanda da ihracat tarafının desteklenmesiyle ilgili Exim Bank'ın önemli çalışmaları var. Ben buna her konuşmamda mutlaka değiniyorum. Türkiye'de Exim Bank gerçekten çok güzel çalışan, dışarıdan da bulduğu kaynakları hızla sektörlere aktarmaya çalışan bir kuruluş. Ama tabii her şeyin daha iyisi, daha iyisi var. Daha iyi şartlarda ve daha kolay şekilde krediye ulaşmayı da sektörler arzu ediyorlar. O da ayrı bir çerçeve tabii, ama şu anda enflasyonla mücadele ortamına baktığımız zaman bu çerçeve içerisinde krediye ulaşmada sektörlerin çok büyük bir problemle karşılaşmadıklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii KOBİ'lere de bu dönemde 7 trilyon TL seviyesinde bir destek sağlanmış. Özellikle KOBİ seviyesindeki müşteri portföyü için çok can suyu denilebilecek bir gelişme. İmalat sanayine kullandırılan kredilerin %34 arttığını görüyoruz. Makina sektörünün bu kaynaklara erişiminde nasıl bir tablo var?
2: Makina sektörüne kredi limitleri biraz daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok çok çok güçlü bir yapı ve orta yüksek ve yüksek teknolojide üretim yapan bir sektör. Aynı zamanda ülkeler içinde yatırım malı üretmek, yani makine üretmek çok derece stratejik ve kritik olduğu için de bu konuda makine sektörünün de kredilendirme konusunda, krediye ulaşma konusunda çok büyük sorunlarla karşılaşmamakla birlikte bu kredi faizlerinin aşağı inmesini ve daha uzun vadeye yayılmasını bekliyor. Tabii bütün bunlar da Türkiye'de enflasyonun aşağıya inmesiyle doğru orantılı olarak bakmamız gerekiyor. İşte ihracatçılar için döviz kredilendirmesi biraz daha uygun vadeler içerisinde gerçekleşiyor. Ama tabii politika TL kredilendirme üzerinde olduğu için o açık biraz, yani döviz geliri olanların içeride TL ile borçlanması bir parça sıkıntı yaratsa da, şu anda şirketlerin krediye ulaşmayla ilgili çok yüksek sorunları yok, ama kredi maliyetleriyle ilgili de tabii sorunları devam ediyor. Bu da işte enflasyonun düşüşü, tüketimin Türkiye'de biraz daha düşmesi gerekiyor. Baktığınız zaman ciddi bir tüketim hala devam ediyor. Enflasyonla mücadelede tüketimin aşağıya inmesi çok çok önemli, ama halkımız da burada tüketme

0: şey devam ediyor. Bu bir parça en azından yavaşladı ve tüketimin büyümesi durdu.
1: Türkiye Makina Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran konuğumuzdu. Türkiye'de bankacılık sektörünün KOBİ'lere sağladığı destekleri konuştuk diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
2: Bahçeşehir Üniversitesi öncülüğünde girişimci öğrencilere destek programı hayata geçirildi. 2 yılda 200 milyon lira yatırım desteği sunan program kendi işini kuran gençler yetiştirmeyi hedefliyor.
3: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilere 2 yılda 200 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.
4: Bizim gençlerimiz, Türkiye çapında söylüyorum, eğer yol gösterdiğiniz zaman mutlaka onu başarır. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onları destekliyoruz. Bu desteğimizi de açıklıyoruz, bir taahhütte bulunuyoruz.
3: Proje Invest Yatırım Programı kapsamında üniversitenin stratejik partner olduğu yatırımcı teknoloji firmaları işbirliğiyle gerçekleşecek.
5: Girişimcilik ekosisteminin en önemli ihtiyaçlarından biri nitelikli girişimlerin doğru zamanda doğru yatırım mekanizmalarıyla buluşabilmesidir. Güçlü işbirliklerimizi ve girişimcilik altyapımızı bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden bir aşamaya geçiriyoruz.
3: Finansal zorlukların aşılmasını hedefleyen program, ilk etapta üniversitenin öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri için olacak.
6: Öncelikle şirketleşmiş girişimcilerin teknoparklardaki kuluçka merkezlerinde bulunmasını önemsiyoruz ve istiyoruz.
3: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan girişimcilere 2 yılda 200 milyon Türk lirasına varan yatırım desteği sağlayacak program, 2026-27 akademik yılında başlayacak.
2: İstanbul Haliç'te bir tur teknesi köprü ayağına çarpmış, bir personel denize düşerek can vermişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Talihsiz gencin kaza sırasında telefonla oynadığı kayıtlara yansıdı.
7: Direkt şuradan paletin önüne düşüyor.
8: Bak düştü. Oo, sıfırda duruyormuş.
3: Denize düşen gencin öldüğü olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. İstanbul Haliç'te Eminönü istikametine ilerleyen Hero isimli tur teknesi 19 Temmuz günü köprünün ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. 8 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Talihsiz gencin kaza sırasında telefonuyla uğraştığı anların yer aldığı kayıtlar ortaya çıktı. Yasin Konya, Ümraniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
2: CHP'de sular bir türlü durulmuyor değerli izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin hamleleri merakla beklenirken Özgür Özel'den yeni parti hamlesi de geldi. Özel ve kurmayları yeni bir siyasi oluşum için düğmeye bastılar. Peki CHP'yi şimdi ne bekliyor? 100 yıllık siyasi geçmişinde defalarca bölünen CHP'den kopan hareketler Türk siyasetinde ne kadar varlık gösterebildi? CHP'nin krizlerle dolu siyasi yolculuğunu A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bir yapı. Ancak CHP'nin 100 yılı aşkın siyasi yolculuğu sadece seçimlerle değil, aynı zamanda bitmeyen iç kavgalar, hizip savaşları, kurultay krizleri ve bölünmelerle de anıldı.
1: Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir.
2: Eski not gibi görüştük. Yine eski not gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ana muhalefet partisi CHP yıllardır kendi iç hesaplaşmalarından başını kaldırıp milletin gerçek gündemine odaklanmakta zorlandı. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve

0: terörle mücadele gibi başlıklarda çözüm üretmek yerine parti içinde kim genel başkan olacak, kim kimi tasfiye edecek, hangi delege hangi tarafı destekliyor tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.
1: Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Ya Herrur ya Merrur diyor. Sen bu maganda ağızlarını bırak. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sen değil, senin abilerin kaçıramamış. Kim oluyorsun sen? Görüntüyle gerçekleri bastıramazsınız. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Otur oraya, otur. Otur. Haddini bil. Otur. Hepsi burada. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin, işinizi halledelim diyorlar. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak partiyi iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bir ver. İstanbul'dan, Şişli'den giren bir rüşvet virüsü, mikrobu Balıkesir'e gitmiş, Balıkesir'den çıkmış, Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız. Söküp çıkaracağız. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Günlerdir manşetlerdeyiz. Günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyram değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına?
0: Yıllar geçti, isimler değişti. Ama CHP'de değişmeyen tek şey koltuk kavgası.
2: Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
0: Değişim sloganıyla başlayan süreçte bile parti içi hesaplaşmalar son bulmadı. CHP'de değişim söylemi kısa süre içinde liderlik savaşı ve güç mücadelesine dönüştü.
3: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
4: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Halkın gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik meseleleri yerine CHP'nin gündeminde yine çekişmeler vardı. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları, parti içi operasyon iddiaları.
5: Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
6: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
7: Kurultayda söylediler bunu ya.
6: Evet.
7: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
8: Hatta kurultayda önce söylediler.
0: Ve CHP'deki kriz artık yalnızca siyasi tartışma olmaktan çıktı. Yargıya taşınan bir kurultay süreci başladı. Süreç Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini öne sürerek dava açtı.
9: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
10: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
9: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
0: İddialara göre delegelerin oy tercihleri maddi imkanlar, makam vaatleri ve siyasi baskılarla şekillendirildi. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği savunuldu. Kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa taşındı. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
11: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
0: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak putlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. Kurultay'dan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi.
11: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edilmesi gündeme gelirken, Özgür Özel yönetimi ise hukuki tartışmaların merkezine yerleşti. CHP'nin tarihinde ilk kez yaşanan bir tablo değil bu. Çünkü parti tarihi olağanüstü kurultaylar, hizip savaşları ve bölünmelerle doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fırkası adıyla kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak şekillenen yapı, Cumhuriyet'in kurucu partisi oldu. 1924'te Cumhuriyet ibaresi eklendi. 1935'te ise fırka yerine parti ifadesi kullanılmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından CHP'de yeni bir dönem başladı. 26 Aralık 1938'de yapılan olağanüstü kurultayda İsmet İnönü genel başkan seçildi.
12: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaye ve ilaya ve derefte ettiğim vazifenin icabatına has nefsetmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verdi.
0: İnönü dönemiyle birlikte parti içi hizipleşmeler daha görünür hale geldi. CHP kendi içinden yeni siyasi hareketler çıkaran bir yapıya dönüştü. Türk siyasi tarihi CHP'den kopan partilerle şekillendi. 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. 1955'te Hürriyet Partisi, 1967'de Turhan Feyzoğlu öncülüğünde Güven Partisi, 1972'de ise Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi CHP'de yeni bir kırılmaya yol açtı. ...1980 darbesi sonrası CHP kapatıldı. Ancak CHP çizgisindeki bölünmeler sona ermedi. SODEP, Halkçı Parti, DSP... hepsi CHP geleneğinin içinden çıkan yapılar olarak Türk siyasetinde yer aldı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar.
0: 1992'de CHP yeniden açıldı. Genel başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Ancak bu süreçte yeni hizipleşmeleri beraberinde getirdi. 2010 sonrası dönemde ise bu kez Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tartışıldı. Parti içi muhalefet büyüdü.
14: Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
0: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile ayrı bir yol izledi. Son yıllarda CHP'de yeni krizin merkezinde Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süreç CHP'deki gerilimi daha da büyüttü. Parti içinde güç mücadeleleri yeniden sertleşti. Bir tarafta değişim diyenler, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşan gruplar ve mutlak butlan kararı. Peki şimdi ne olacak? Siyasi kulislerde artık en çok konuşulan başlık, CHP'nin sadece bir yönetim krizi değil, tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olup olmadığı. Çünkü mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı yalnızca bir kurultayı değil, o kurultay sonrası oluşan tüm siyasi meşruiyet zincirini tartışmalı hale getirdi. Bu durumda gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu.
15: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
2: çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? O telefona açmanın, o telefona dönmenin

0: bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
1: Ankara kulislerinde konuşulan senaryolardan biri de yeni parti iddiasıydı.
2: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Siyasi gözlemcilere göre eğer parti içindeki güç savaşı uzar, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyordu.
3: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: Ve aylardır konuşulan o senaryo artık yüksek sesle dile getiriliyordu. Yeni parti. Siyasi gözlemcilere göre parti içi güç savaşında taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması partiyi adım adım bir kopuşa sürükledi. Mutlak butlan tartışmaları ve yargı kararlarının gölgesinde genel başkanlık koltuğundan uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi yeni bir siyasi oluşum için düğmeye bastı. Özgür Özel yeni kuracakları partiyi ilan etti.
3: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti.
1: Özel partinin organlarını son bir kez dinleyecek. Yeni partiye katılımlarla ilgili nasıl bir süreç olmalı, toplu mu katılmalı, kademe kademe mi ya da kimler kalmalı gibi detaylar görüşmelerden sonra netleşecek.
3: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Sonuçta ortaya yine aynı soru çıkıyordu. 100 yıllık siyasi geçmişinde defalarca bölünen CHP'den kopan hareketler Türk siyasetinde ne kadar varlık gösterebildi? Tarihsel tecrübe gösteriyor ki CHP'den koparak kurulan partiler ilk etapta ciddi bir rüzgar yakalasa da seçim barajları ve tabanın ana gövdeyi koruma refleksi nedeniyle zamanla siyasi sahnede marjinalleşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Özgür Özel ve ekibinin bu tarihsel kısır döngüyü kırıp kıramayacağı ise önümüzdeki günlerde atacakları adımlar belirleyecek.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
0: Bir reklam.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Reklam. Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında sattı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: Yaşa. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Canlı yayın.
1: İstanbul ve eyaletinde, vilayetinde kuvvetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 100'den fazla kişi kayıp. Felaket sonrası geride çok büyük de bir yıkım kaldı. Görüntüler de ekranlarınızda. Asya kıtasını etkisi altına alan kuvvetli yağışlar Afganistan'ı da vurdu. Görüntüler Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Nuristan vilayetinde. Kuvvetli sağanak sonrası sel felaketi, taşkınlar yaşandı Afganistan'da. Yerleşim yerleri su altında kaldı, köprüler çöktü. Ve sel felaketi bazı bölgelerde işte bu kadar şiddetliydi. Binalar yıkıldı, sel önüne geleni yıktı. 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor şu dakikaya kadar. En az 80 kişi yaralı, 100'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görüntüler Afganistan'ın kuzeydoğusundan, Nuristan vilayetinden ekranlarınıza geliyor. Çin'de ise fırtına etkili oldu. Fırtınaya pek çok kişi hazırlıksız yakalandı. Tıpkı bu kişiler gibi tekneye tutunan adam o rüzgarın gücüyle havaya savruluyor. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Çin'den bu görüntüler. Son zamanlarda aşırı şiddetli hava olaylarıyla mücadele ediyor Çin'de. O kuvvetli fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir kişi savrulmamak için bir dükkanın tentesine tutunuyor. Ancak hiç beklemediği anda rüzgar tenteyle birlikte adamı da havaya savuruyor. Bir süre havada asılı kalan adam daha sonra yere düşüyor. Korku dolu anlarda çevredekilerin cep telefonu kameralar.

0: ますよ。Şimdi yine bir darp haberi, yine söz konusu yer bir özel eğitim merkezi. Büyükçekmece'de, İstanbul'da bir aile öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarını özel bir rehabilitasyon eğitim merkezine gönderiyorlar. Fakat durumunda farklılıklar seziyorlar. Çünkü öğretmenin çocuğa düzenli olarak fiziksel şiddet uyguluyor. Baba bunu fark edince yakın bir yere gidiyor, okula yakın bir yere gidiyor. O anlara tanıklık ederken cep telefonu kamerasıyla da kaydediyor o anları.
1: Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı. Ailesi o anları kayda aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezinde eğitime gönderdi. Ancak okula başladıktan bir süre sonra çocuğun hareketlerindeki değişim ebeveynlerinin dikkatini çekti. Çocuklarının okula giderken korkmaya ve ağlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen baba, oğlunu sınıfa girdikten sonra pencereden izledi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gördü. O anları kayda aldı. Babanın şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı.
0: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir anne ayı ve dahi yavruları bir kişiyi kovalıyorlar. O anlarda güvenlik kamerasına yansıyor.
1: Yolda yürüyordu. Ayıları karşısında görünce büyük şok yaşadı. Adam kaçtı, anne ayı ve yavruları kovaladı. Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayda geçti. Bir kişi ilçe merkezinde yürürken yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Korkuya kapılan adam kaçmaya başladı. Peşine anne ayı ve yavruları takıldı. Ayılar bir süre adamı kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Neye uğradığını şaşıran adam kaçarak ayı saldırısından kurtuldu. Anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaralı ayı görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı.
0: Sıcak bir gelişme, bugün CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da gözaltına alındı. Emniyet güçleri Doruk Bulut'un adresinde arama gerçekleştirdi. Bakalım detaylarına. Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. İşte bu kapsamda belediye başkanının da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Başsavcılık yolsuzluk suçlamasıyla CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltı kararı verildiğini açıkladı hakkında. Ve Doruk Bulut bu sabah gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Doruk Bulut'un evinde arama gerçekleştirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik gitgide artıyor. Söylemler de sertleşiyor ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik daha geniş kapsamlı bir hava harekatına hazırlanıyor deniyor. İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 100 yakıt ikmal uçağını İsrail'e konuşlandırmayı planladığını açıkladı. Bölgeden hareketlilik bilgileri de geliyor. Ayrıca F-16 ve F-35'ler de bölgeye sevk edilecek, işte bu saldırılar kapsamında deniyor. Bulgaristan ise askeri hava üssü olarak kullanılacak bu saldırılarda.
1: Almanya ve İngiltere'den savaş jetleri sevk ediliyor. Bulgaristan ve İsrail askeri üs olarak kullanılacak. ABD hava kuvvetlerini İran'a karşı Orta Doğu'ya yığıyor. Son olarak 7 yakıt ikmal uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandı. İlave teçhizat ve mühimmat da sevk eden ABD elini güçlendirmeye devam ediyor. İsrail basınına göre toplamda 100 yakıt ikmal uçağının Ramon Havalimanı'na konuşlandırılması planlar arasında. Sivil havacılığı da etkilemesi beklenen konuşlandırmalar nedeniyle günlük 5000 biletin iptal olması muhtemel. İran'ı vurmayı hedefleyen savaş uçakları ise Avrupa'dan gelecek. ABD'nin F-16 savaş uçakları Almanya'nın Eyfel bölgesinden F-35

0: hayalet savaş jetleriyle bazı yakıt ikmal uçakları ise İngiltere'deki Lakenheath üssünden sevk edilecek. Ayrıca ABD, Orta Doğu'daki operasyonlar için Bulgaristan'ı kullanacak. Bezmer Hava Üssü'ne 8 yakıt ikmal uçağıyla 250 askerin konuşlanması planlanıyor.
1: O mütabakat hafta imzalandığında bir umut olmuştu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanmasının ardından. Fakat o 60 günlük biçilen süre çok tedirgin edici bir süreçti. Öyle de oldu. Saldırılar yeniden başladı, ABD'nin saldırıları. İran'ın misillemeleri devam ediyor Körfez ülkelerine. Şimdi Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri savaşta daha fazla kayıp veriyor fakat bunu gizliyor. Diğer bir iddiasa şöyle, ülkede benzin fiyatları yine yükselişe geçmiş durumda. Dolayısıyla bununla ilgili sahada karar veriyor ABD yönetimi. Yani yükselen petrol fiyatlarına göre İran'a yönelik saldırılarına bir süre biçiyor. Şimdi gelişmeleri dinleyelim. Washington'a uzanalım. Hem de bölgedeki hareketliliği soralım İrfan'a. İrfan hoş geldin yayına.
2: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. İrfan, şimdi önce bölgedeki hareketliliği sorayım sana. İddialar bu yönde. İsrail de bunu ortaya koyuyor. Bazı yayın kuruluşları da çok ciddi Orta Doğu'ya sevkiyatlar yaptığını belirtiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Böyle bir hazırlık var mı? Yeniden çok ağır bir saldırı hazırlığı var mı Amerika Birleşik Devletleri için sence?
2: Evet, şimdi öncelikle yine bir son dakika bildirmek istiyorum. Dün akşam bildirmiştim. 10 günlük bir ateşkes görüşmelerinin olduğunu belirtmiştik biz dünyada ilk haber olarak. Şu anda yeni aldığım son dakika gelişmesine göre Pakistan'da İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan ve Amerikan tarafları bir anlaşmaya vardılar. 10 günlük ateşkesle ilgili Donald Trump'a bildirildi ve her an Donald Trump'tan bir açıklama beklenebilir. Gelebilir. Şu anda baktım yok. Evet, gelebilir. Şu anda bir açıklama yok ama bunu önce özellikle de Donald Trump'ın açıklama yapmasından hemen önce duyurmak istedim. Tabii bu arada hemen gözüm bir taraftan da CENTCOM'un açıklamalarında en son dün akşam biz A Haber olarak dünyaya duyurduğumuzdan kısa bir süre sonra, yani 12 saat önce, şu an itibariyle 12 saat önce CENTCOM'un en son açıklaması, son saldırılar gerçekleştirilmiştir diyor. Ondan sonra herhangi bir saldırı yok. Yani her an Donald Trump'tan anlaşmaya varıldığı yönünde bir açıklama gelebilir diye. Evet, gelebilir.
1: Şimdi o zaman bu bilgiler an, yani Orta Doğu'ya çok yoğun sevkiyat yapıldığı, işte nakliye uçaklarının, tedarik uçaklarının İsrail'e konuşlandırıldığı, gönderildiği yönündeki haberler, işte o yakıt ikmal uçaklarının, bunlar İran'ı masada istenilen noktaya çekmek için ortaya atılan haberler mi? Yani blöf mü sence?
2: Şöyle, Donald Trump'ı İsrail tabi sürekli olarak kışkırtmaya çalışıyor dikkat dersen. Hep haberlerin kaynaklarına baktığımız zaman İsrail ana akım medya. Yanlış mı? Doğru olabilir. Peki bu Donald Trump'a ne kazandırır? Hep altını çiziyorum. Donald Trump bir taraftan bu savaş lordlarını, Amerika'daki asker endüstriyel kompleksi beslemek zorunda, doyurmak zorunda. Onun için bu hareket şirketliğin milyarlarca dolar, günlük 2-3 milyar dolara yakın bir fiyatı var, bir faturası var. Bu tabii ki Donald Trump bir taraftan da Netanyahu üzerinden bu asker endüstriyel kompleksi sürekli besleyerek baskı oluşturmaya çalışıyor. Buna son derece normal bakıyorum ben şu an itibariyle. Ama şunun altını hep çiziyorum. Bir önce sen özellikle söyledin. Amerika'daki benzin fiyatları, biraz önce anons çektim. Dış haberler arkadaşlarımıza arabamı doldururken özellikle çektim, gönderdim. Şu an itibariyle yaklaşık işte 3.99'a en düşük oktanlı benzini koydum arabama. 5 dolara kadar da süper benzine yükselmiş vaziyette. Donald Trump'ı en çok rahatsız eden bu ve Donald Trump üzerinde Netanyahu'dan, İsrail'den daha fazla üzerinde baskı oluşturan ana gerekçe bu benzin fiyatları. Amerika çok hassas bu konuda. O açıdan da benzin fiyatlarıyla ilgili de Donald Trump'ın üzerinde sürekli baskı olduğu için Donald Trump bir taraftan bu savaş lordlarına günlük fatura çıkartarak onları besliyor. Ama diğer taraftan da petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. O açıdan ben topyekun bir savaş hiçbir zaman beklemedim şu ana kadar. Aylardır bunu konuşuyoruz seninle. Donald Trump için bir felaket olur uyarımı hep yapıyorum ben ve Donald Trump da bunun çok iyi farkında. Daha önce Netanyahu'nun bir oyununa gelmişti. O açıdan da şimdi Pakistan'dan gelecek haberde hiç şüphesiz gözümüz. Tabii 100 dolar meselesinin 99 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatı bugün itibariyle fırlamış vaziyette. Diğer konu şu anda çok önemli.
1: Bu sabah saatlerini biraz geri çekildi petrol fiyatları ama herhalde bu ateşkes görüşmesi de piyasaya yansıdı.
2: 99'dan. Evet. Evet. Şimdi tabii bu arada da malum Pentagon

0: sözcüsü Sean Parnell 7 Temmuz'dan bu yana İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askerinin çeşitli şekillerde yaralandığını açıkladı. En azından resmi açıklamalara göre şu anda en son 2 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle 17'ye yükselmiş oldu. Yani Donald Trump üzerinde iki yönlü bir baskı var. Bir taraftan hayatını kaybeden Amerikan askerleri, ki bundan çok daha fazla olabilir, en azından resmi açıklama 17 ama şu an itibarıyla 100'e yakın yaralı olduğunu biz bizzat Pentagon sözcüsünden Champagne'den dinliyoruz. %96'sının işte yeniden görevlerine döndüğünü söylüyor. Bir de Amerikan ana akım medyası bunu özellikle Donald Trump üzerinde baskı oluşturuyor. O açıdan da şimdi onları da biraz aktarmak istiyorum çok hızlıca. Washington Post mesela Pentagon'un bu rakamı ancak yoğun baskı sonrasında açıklamasına dikkat çekiyor ve yönetimin günler boyunca yaralı sayısını paylaşmaktan kaçındığını yazıyor. New York Times diyor ki Ürdün'deki saldırılarda yaşanan çok sayıdaki yaralanmanın kamuoyuna zamanında duyurulmadığını belirtiyor ve Pentagon ise bu iddiaları reddediyor. Herhangi bir örtbas konusu yok diyor. Mesela Wall Street Journal konunun artık yalnızca askeri değil aynı zamanda Kongre'nin denetim ve bütçe tartışmalarının da merkezine yerleştiğini savunuyor ve Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Kongre'de hem savaşın maliyetini hem de personel kayıplarını açıklamak zorunda kalacağını yazıyor ve özellikle de tabii petrol fiyatları bir taraftan da bu Amerikan askerlerin 100 rakamı yaralı sayısı çok ciddi bir rakam. 17 ölü var ve bu ciddi bir baskı oluşturuyor. O açıdan da Donald Trump diplomasi kapısını hiçbir zaman kapatmadı. İşte bir önce örneğini verdiğim gibi belki de şu önümüzdeki dakikalarda her an Donald Trump şayet kesin bir anlaşmaya varılırsa ilk şüphesiz kendisi duyuracaktır. 10 günlük bir ateşkese gidiliyor. Artık Donald Trump'ın klasik bir diplomasi tarzı bu.
1: Evet. Dersen, yani yüksek tonda tehdit ettiği zaman hemen ardından bir anlaşma haberi de geliyor.
0: Evet, çok fazla tırmanmasının önünü kesmeye çalışıyor tabii Donald Trump. Özellikle İsrail'in Mossad'ın raporlarına, bilgilerine hiç inanmıyor Donald Trump. O açıdan da CIA'ya de güvenmediğini zaten kendi deyimiyle biliyoruz. Çünkü Mossad uzantısı CIA içerisindeki özellikle ki CIA 18 istihbarat servisinin kalbi konumunda. Her sabah saat 11'de kendisine 20 sayfalık başkanlık briefingi hazırlayan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve Donald Trump bunlara da inanmadığını söylüyor. Yani çok yönlü bir baskı var Donald Trump üzerinde. Ama ben hep altını çiziyorum. Donald Trump'ın ben bir İran'a yönelik bir kara operasyonuna girişeceği ve sorunu aldıracağını hiçbir ihtimal vermiyorum ve düşünmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz Washington'dan aktardı. Böyle detaylar her ne kadar sevkiyat yaptığı açıklansa da Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya ağırlıklı olarak İsrail'e bir yandan da bugün her an duyurulabilir yeni bir ateşkes anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diyor Washington'daki temsilcimiz. Şimdi sadece İran konusu değil, İran'a saldırılardan evvel Venezuela'ya gerçekleştirilen o operasyon tüm dünyanın gündeminde. Ve Venezuela Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu karteliyle suçlamıştı. Çok ağır baskılar uygulanmıştı. Maduro direnmişti ama bir operasyonla Maduro ve eşi alınmıştı. Ardından yönetim değişti Venezuela'da. Şu an ilişkiler daha iyi ama bu süreçte Güney Amerika ülkelerine yönelik ABD'nin tehditleri devam ediyor. Ağırlıklı olarak Küba'ya. İşte ve tepkiler de geliyor. Şimdi Amerika'da Dışişleri Bakanlığı bir rapor hazırladı. O rapor açıklandı. O rapora göre, yani ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna göre, Küba istihbaratı 70 yıldır Washington yönetiminin üst kademelerine sızmış durumda. Yani devleti ele geçirmiş durumda diyor ABD Dışişleri Bakanlığı Kübalı istihbaratçıların. Böyle bir rapor var. Bakalım raporun detaylarına. Raporda Havana yönetimi yaklaşık 70 yıldır ABD'de bozgunculuk kampanyası yürütüyor deniyor. Böyle suçlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan Küba 21. yüzyıl komünizminin başkenti başlıklı 100 sayfalık raporda Havana yönetimi yaklaşık 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde bozgunculuk kampanyası yürütüyor deniyor ve raporda Küba'nın bu kampanya kapsamında Washington yönetiminin üst kademelerine sızdığı, ABD'li aktivistleri kendi safına çekerek ülkedeki sol terör dalgasını desteklediği ve dış istihbarat faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor. Küba yönetiminin ABD'ye karşı yürüttüğü faaliyetlerin düzensiz ve gizli yöntemlerle sürdürüldüğü iddia ediliyor Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda ABD'nin. Ve bu kampanyanın çok uzun yıllardır, yaklaşık 70 yıldır devam ettiği savunuluyor. Bu arada raporda yine çok ilginç bir kısım var. Deniyor ki Küba'nın istihbarat faaliyetlerinin

0: ABD için benzeri olmayan bir tehdit oluşturduğu iddia ediliyor ve Küba'nın ABD'deki ajanları aracılığıyla Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere bilgi ve istihbarat aktardığı ileri sürülüyor. Şimdi iddianın asıl kısmı işte son bölümde var zaten, o da Küba'nın bu istihbarat faaliyetiyle aslında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelere bilgi ve istihbarat aktardığı iddiası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bu yaklaşık 100 sayfalık raporda. İşte Kolombiya'da gergin bekleyişte olan ülkelerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu baskılarıyla, Venezuela'daki o yaşananlarla. Kolombiya Cumhurbaşkanı bu arada Petro 7 Ağustos'ta görevi devredeceğini yeni yönetime tepkileriyle dile getiriyor. Yeni yönetim İsrail ilişkileri yeniden kurma, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planına karşı çıktığını ifade ediyor Petro. Ve bu durumu ulusal onura hakaret olarak nitelendiriyor.
1: Soykırıma alkış tutmak faşizmin ta kendisidir.
2: İsrail soykırımına sert tepkilerini sürdürdü. Tel Aviv ile yakınlaşmak isteyen yeni yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.
1: Soykırıma alkış tutmak faşizmin ta kendisidir. Bunun adı özgürlük de değildir. Soykırımcı bir hükümetle iş yapan kendi ülkesinde de bunun aynısını yapar.
2: Kolombiya'da yönetim 7 Ağustos tarihinde el değiştirecek. Ülkenin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro koltuğunu Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya devretmeden önce Bolivar kentinde son kez halka açık konuşma yaptı. Abelardo yönetiminin İsrail'le ilişkileri yeniden tesis etme vaadini sert sözlerle eleştirdi.
1: Gazze'de 22 bin bebeği füzelerle katleden bir hükümetle yeniden diplomatik ilişki kurmak istiyorlar. Böyle bir hükümet beni utandırıyor. Bir kongre 22 bin bebeği öldüren bir hükümetle ilişkilerin yeniden kurulmasına nasıl izin verir? Bu bizim ulusal onurumuza hakarettir. Bu bir sevgi değildir. Bu bir inanç değildir.
2: İktidarı devrettikten sonra siyaseti bırakmayacağını açıklayan Petro, yeni yönetimi sokaklarda güçlü bir muhalefetin beklediğini belirtti. Halka hitabının ardından kongrenin açılış oturumunda da konuşan Petro, seçimlere dış müdahale iddiasını yineledi.
1: Kolombiya halkının kararı Washington'da değil, kendi sandığında verilmiştir. Ancak Trump ve Rubio'nun attığı adımlar seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmüştür.
0: Savunma sanayimizin en güzide şirketlerinden Havelsan'ın 4 milli yazılımı daha NATO sınavından geçti. Şimdi Polonya'da bir tatbikat düzenleniyor. NATO'nun kapsamlı bir tatbikatı. Ve işte o tatbikatta Havelsan'ın geliştirdiği yazılımlar tüm testleri başarıyla geçti. NATO'daki bu başarı elbette ihracat rakamlarımıza da yansıyacak.
3: Milli yazılımlar NATO'dan tam not aldı. Polonya'da düzenlenen ve NATO'nun en kapsamlı birlikte çalışılabilirlik tatbikatı olan CIVX 2026'da 4 yazılım tüm testleri başarıyla geçti. Komuta kontrol, güvenli veri paylaşımı, taktik haberleşme ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirilen milli çözümler NATO'nun resmi sertifikasyon sürecine girmeye hak kazandı. Bu, Türkiye'de geliştirilen yazılımların artık NATO ordularıyla aynı dili konuştuğu ve ortak operasyonlarda görev alabileceği anlamına geliyor.
4: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
3: 46 ülkeden 3000'den fazla personelin ve 780 sistemin katıldığı dev tatbikatta Havelsan, 43 personel ve 16 sistemle Türkiye'yi temsil etti. Şirket, hava harekatı, siber güvenlik, modelleme ve simülasyon gibi alanlarda da yeni milli yazılımlarını ilk kez NATO sahasına çıkardı. NATO'daki bu başarı ihracat rakamlarına da güçlü şekilde yansıyor. Son bir yılda Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı %47 artışla 10.9 milyar dolara yükseldi. Bu ihracatın 6.2 milyar doları NATO üyesi ülkelere yapıldı. Yani Türk savunma sanayisinin her 100 dolarlık ihracatının 57 doları NATO müttefiklerine gitti. Üstelik Türkiye sadece daha fazla değil, daha yüksek katma değerli ürün de satıyor. Savunma sanayisinde kilogram başına ihracat değeri 65 doları aştı. Bu rakam Türkiye

0: ortalamasının yaklaşık 40 katı. Türk savunma sanayisi küresel rekabette gücünü daha da arttırmayı hedefliyor.
1: Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yeni bir operasyon vardı. Bugün 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi, dev bir operasyon. Ve 12 organize suç örgütü bu operasyonda çökertildi. Gözaltına alındı 127 şüpheli. Bunlardan 74'ü tutuklandı. Bu arada MASAK incelemelerine göre de örgütün hesaplarından 9 milyar liralık para transferi gerçekleştiği belirtildi.
2: İki ilde 12 suç örgütünü yakalamaya yönelik başlatılan operasyonda 74 şüpheli tutuklandı. 9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'ın yürüttüğü dev operasyonda 12 ilde faaliyet gösteren 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Belirlenen adreslere tek tek baskınlar yapıldı. Jandarma ekipleri MASAK'ın mali analizleriyle belirlenen suç ağlarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan yargılanacak şüpheliler tespit edildi. Toplam 127 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütlerin mali yapısı da mercek altına alındı. MASAK incelemelerinde suç örgütlerinin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: Kahramanmaraş'ta bir düğüne giden 22 yaşındaki bir kadın, Durdu Tatar ismi, havaya rastgele ateş açılıyor düğünde. Ne yazık ki bu geleneksel hale gelmiş gibi öğretiliyor. Ve hayatını kaybediyor rastgele açılan ateş sonucunda. Zanlı hakim karşısına çıkıyor ve sadece 3 yıl 10 ay hapis cezası veriliyor ve tahliye ediliyor. Şimdi aile bu karara haklı olarak tepkili.
2: Evladını kaybettiği için gözyaşı döküyor. Çocuğunun ölümüne neden olan zanlının tahliye edilmesine ise tepkili. 22 yaşındaki Duru Tatar 23 Ağustos 2025'te Kahramanmaraş'ın Ekinözi ilçesindeki bir düğüne gitmiş, açılan rastgele ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Jandarma o dönem olay yerinde yaptığı incelemede 1361 mermi kovanı bulmuştu. Soruşturma kapsamında silahı ateşleyen Ali Demirci tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı hakkında olası kasla öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Ali Demirci'ye toplam 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti Demirci'nin tahliyesine karar vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
3: Biz şu an ailemizle sanki öldüğü ilk gün yasına döndük yani. Acının üstüne acı katlandı.
2: Tatar ailesi sanığın tahliye edilmesine tepkili.
4: Silahlarda durdursunlar abi, Allah'ını seven. Hiçbir şey istemiyorum. Bu başka canlar yanmasın, başka anne gözyaşları akmasın.
2: Acılı aile şimdi karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
3: Gereken cezayı verilsin ya da silahlar toplansın.
1: Bitlis'te bir yangın faciası bir tır şoförünün dikkati sayesinde belki de önleniyor. Çok uzaktan, kilometrelerce öteden evden tüten dumanları görüyor tır şoförü. Ve o eve gidiyor. Evin içinde 22 kişi var. Evin nüfusu 22. Aileyi uyarıyor, uyandırıyor, onları dışarı çıkarıyor ve yangından kurtarılmalarını sağlıyor.
5: Tır şoförünün dikkati 22 canı kurtardı.
6: 22 kişilik bir aile şu an hiçbir tane yaşamıyor değil. O adam Allah onu

0: derken onları kaldırmış.
1: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
1: Ekipler yangını söndürdü ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
0: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldadır.
2: Tüm Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sadece Avrupa değil, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri bir türlü müdahale edemiyorlar yangına. Bizim yaklaşık 3 yıl evvel yaşadığımız gibi zaman zaman orman yangınları çıkıyor ama orman yangınlarıyla birinci derecede mücadelenin ilk şartı çıkmamasını sağlamak. İşte orman işçisi Yaşar Yıldırım da Konya Kızıldağ'da Orman Gözetleme Kulesi'nde bu sebeple 19 yıldır canla başla görev yapıyor. Ormanların sessiz kahramanı diyorlar ona.
1: 19 yıldır Yeşil Vatan nöbeti tutuyor. Burası deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi. Bu kulede görev yapan Yaşar Yıldırım'sa 19 yıldır ormanları adeta gözü gibi koruyor.
3: Biz ateş savaşçısıyız. Düşmandan bile beter. Geldim Allah korusun geçen sene 11-12 tane şehidimiz oldu. Biz yangını görür görmez en ivedi bir şekilde işimiz, gücümüz o dumanı ortadan kaybetmek.
1: Yıldırım kendini bildi bileli gözü hep ufukta. Haftanın 4 günü bu kulede adeta dünyadan izole bir yaşam sürüyor. Gün doğmadan başlayan mesaisi gün batımına kadar devam ediyor.
3: Bu görev aşkıyla işte olduğu gibi en yakın birimlerimize söylüyoruz, bildiriyoruz. En kısa zamanda dumanı yani 10 dakikadan 8 dakikaya düşmüş, 5 dakikaya düşmüş. Bizim için önemli olan dakika değil. Önemli olan bizim için dumanı ortadan yok etmek.
1: Yaz aylarında artan sıcaklık ve rüzgar yangın riskini de yükseltiyor. Bu nedenle kuledeki nöbet kimi zaman dakikalar içinde hayat kurtaran bir göreve dönüşüyor.
3: Biz de burada yeşil sahamızı koruyoruz işte vatanımızı, milletimizi biz de aynıyız. Bir tane ağaç yanmasın diye gece 24 saat nöbetteyiz, teyakkuzluyuz. Bizim için ne mutlu bir tane ağaç kurtarabiliyorsak.
1: O sadece bir gözetlemeci değil. Aynı zamanda telsizlerin çekmediği kör vadilerde ekipler arasında hayati bir iletişim köprüsü. Kaçak kesim yapanların da en büyük korkusu.
3: Akseki cevizli, Akseki diyeki çalışan arkadaşlarımız var. Beyşehir'de 5 tane, 4 tane kulecimiz var ben dahil. Onlarla, Konya bölgeyle, yeri geliyor dış ekipten yangınlarımıza, dış bölgelerden ekipler geldiğinde onlarla da itibar sağlıyoruz.
1: Yüksek rakım, zorlu hava şartları ve uzun mesailer. Ancak Yaşar Yıldırım için tüm bunların karşılığı yemyeşil kalan ormanlar. Çünkü onun 19 yıldır tuttuğu nöbetin tek amacı var. Doğayı gelecek nesillere eksiksiz bırakabilmek.
3: Yangının olmadığı doğayı koruyorsak huzur.
2: Bu görüntüler İtalya'dan, Bologna'dan. Çünkü Fas kökenli bir kişi gözaltına alınıyor, gözaltındayken ölüyor. Ardından da sokaklar karışıyor. Protesto gösterileri düzenleniyor, eylemciler polisle çatışıyor. Ve yaklaşık bir gündür Bologna sokakları işte tam da böyle.
4: Bologna'da gerilim tırmandı. Polis müdahalesi sonrası sokaklar karıştı. 42 yaşındaki Fas kökenli Abderrahim Fakir gözaltı sırasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan bilgiye göre bir kişinin saldırgan davranışlar sergilediği ihbarını alan polis olay yerine gitti. Ekipler şüpheli Abderrahim Fakir'e orantısız güç kullandı. Yere yatırıp ters kelepçe taktı. Bu sırada rahatsızlanan adam hayatını kaybetti. O anların sosyal medyada yayılmasıyla halk sokağa döküldü. Polis şiddetine karşı eylem düzenlendi. Havai fişek ve bazı cisimlerle polise hedef alan gruba müdahale sert oldu. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. İtalyan savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis kameralarına ait görüntülerin inceleneceği belirtildi. Yetkililer yargı sürecine güven çağrısı yaparken Fakir'in ailesi ve destekçileri adalet talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN yani

0: Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne diyalog ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı Bakan Fidan açıklamayı ve ifadesinde şu dizelere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN Diyalog Ortaklığı ortağı olarak kabul edildi. Böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık. 2024'te yaptığımız başvurunun ardından süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, dönem başkanı Filipinlere ve ASEAN Sekreteryası'na içten teşekkür ediyorum. Bu gelişme küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya Pasifik'teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejilerimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir. 2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana ASEAN ülkeleriyle her alanda işbirliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık. Diyalog ortağı statüsüyle beraber yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN ülkeleri için hayırlı olmasını diliyorum dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı bu duyuruyla. Peki ASEAN nedir? Biraz Bakan Fidan'ın mesajının devamında bahsediliyor ASEAN'dan. ASEAN kurucu ülkeleri hangi ülkeler? Hangi ülkeler var bu birliğin içinde? Güneydoğu Asya Uluslar Birliği aslında adı, açılımı. 11 ülke bulunuyor. Timor Leste ise bir gözlemci üye. Şimdi Türkiye'de bu birliğe üye olma yolundaki en önemli adımını attı 2024 yılında başvurusunun ardından ve Dışişleri Bakanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda açıkladı bu önemli gelişmeyi. Şimdi yağışlara bakalım mı? Çarşamba gününden itibaren, yarından itibaren yeni bir yağış dalgası geleceği konusunda meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Ve yoğun yağışlar olabilir, ani dolu yağışları olabilir diyor. Haziran ayı çok yağışlı geçti. Bahar ayı da çok bereketliydi. Çok şükür barajlarımız doldu. Hatta sadece Haziran ayının ortalaması alındığında şöyle bir grafik var. Son birkaç yıla bakıldığında, 2025'e bakıldığında ve 1991-2020 arasındaki ortalamada Haziran ayındaki artışla yağışlar 33.6 milimetre kadarken Türkiye genelinden bahsediyoruz. 2025'te çok düşüyor. 12,5'a kadar düşüyor. 2026'daysa bu oran 23,7'ye yükseliyor. Yani 2025 oranla baktığımızda yaklaşık olarak %90 bir artış kaydedildiğini görüyoruz. Yağış miktarı olarak. Devamı gelsin inşallah. Önümüzdeki yıllarda da böyle olsun. Böyle bereketli bereketli yağışlarımız olsun. Topraklarımız yağışa doysun. Barajlarımız dolsun. Biz de susuz kalmayalım inşallah. Peki İstanbul barajlarının doluluk oranlarına bakalım mı? Hazır önümüzde yağışlar da gelecekken bakalım doluluk oranlarında bir değişiklik var mı?
1: Artan su tüketimi ve aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düşüyor. İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor.
2: 2025 yılının Kasım ayında barajlardaki doluluk oranı %18'lere kadar düşmüş. 2026 yılının Mart ayında bu doluluk oranları %60 seviyelerine kadar yükselmişti. Devam eden süreçte Nisan ve Mayıs aylarında %70 barajında aşan doluluk oranı yaz aylarında tekrar düşüşe geçti. Ve bulunduğumuz gün itibariyle doluluk oranı %60'ın altına düşmüş halde ve bulunduğumuz baraj olan Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı da %55 civarlarında seyrediyorken görmüş olduğunuz gibi kemere kadar suyun ulaşmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: En yüksek doluluk oranı %87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşükse %28 de

0: Uçdere Barajı. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Su tasarrufuyla ilgili tedbirli olmamız gerekiyor. Suyu öyle bol keseden harcamamamız gerekiyor. Bir risk şu an yakın planda gözükmüyor. Ama tabii ki uzun vade, uzun yıllar tahminleri ülkemiz için büyük bir kuraklık problemi söz konusu olacak gözüküyor.
0: İstanbul'da barajların doluluk oranları ise şöyle sıralanıyor. Elmalı %87, Ömerli %81, Darlık %75, Ali Bey %55, Terkos %47, Büyükçekmece %41, Sazlıdere %34, Kazandere %32, Israncalar %30, Pabuçdere %28.
2: Gurbetçilerin yaz tatili için Edirne'den yurdumuza girişleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Kapıkule sınır kapısındaydı, incelemelerde bulunuyordu. O esnada gurbetçilerle de sohbet etti Bakan Göktaş ve Edirne'nin coğrafi işaretli ürünlerinden gurbetçilere ikramda bulundu.
3: Sabahlar getirdiniz. Öyle değil mi?
4: Evet. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için yola çıktılar. Binlerce kilometre yol sonrası yurda giriş yaptılar.
3: Frankfurt'tan yolumuz açık olsun. Biraz herhalde meşakkatli oldu ama bundan sonraki yol iyi inşallah.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne Kapıkule sınır kapısında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların karşılanması programına katıldı.
5: 11 ay boyunca vatan hasretini yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar 3 kuşaktır, 4 kuşaktır bu yolculuğu yapıyorlar. Ben dedemden çok iyi hatırlarım. Bir kırmızı minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Akabinde bu yolları çok uzun zamanlar yaptık.
4: Bakan Göktaş günlük ortalama 289 bin aracın geçiş yaptığını söyledi.
5: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47.116 yolcunun geçtiğini geçiyor ve 289 bin araç günlük ortalama 12.037 araç geçiyor bu gümrük kapımızdan.
4: Göktaş gurbetçilere Türk bayrağı verdi. Edirne'nin yöresel lezzetlerinden ikram etti.
3: Frankfurt'tan yolumuz açık olsun. Biraz herhalde meşakkatli oldu ama bundan sonraki yol iyi inşallah. Başımızın tacısınız.
2: Şimdi bir istatistik var paylaşılan, sigara yasağına ilgili. Bu yasağın uygulanması, sahadaki yansıması ile ilgili sadece 5 yıllık veriler göz önüne alındığında son 5 yılda toplamda 1.35 milyon işletme denetlenmiş. Yıllara göre baktığımızda 2022'de başlanmış 5 yıl evvel, yani bu istatistik 2022'den itibaren yapılmış. Hızla artıyor, 2023'te artıyor, 2024'te biraz daha az, 2025'te, şimdi 2026'nın Ocak'la Haziran ayında, ilk 6 ayında baktığımızda toplamda bu kadar denetlenen işletme var. Peki ihlal tespit edilen işletme sayısı ne kadar? 25.970 olarak açıklanmış ve en fazla da 2025 yılında tespit edilmiş. 8.305 firmada, işletmede ihlal tespit edilmiş bu konuda. Sanıyorum ki 2026-2025'i de geçecek. Çünkü ilk 6 ayına baktığımızda bu sayı 6.479. İkinci 6 ayda da bir bu kadar olacağını varsayarsak, ki inşallah olmaz, 12.000'in üzerine çıkacaktır. Peki toplamda ne kadar para cezası kesilmiş son 5 yılda bu işletmelere? Şöyle ki 2022'de daha az, 22.3 milyon lira. 2023'te 33 milyon lira ama 2025'e baktığımızda 279 milyon lira ceza kesilmiş bu işletmelere. İlk 6 ayına baktığımızda bu yılın, içinde bulunduğumuz yılın, 205.8 milyon lira ceza kesilmiş. İlk 6 ayında 205 milyon lira ceza kesildiyse herhalde 12 ayda iki katına inşallah çıkmaz. Sigara yasağına tüm işletmeler uyar. Temennimiz o, ama ne yazık ki tablo böyle. Son 5 yılda sadece tablo böyle. Şimdi araç muayeneleriyle ilgili bir haber olacak sırada. Yılın ilk yarısındayız malumunuz. Burada da sıklıkla altını çizdik. Ve yaklaşık 7.9 milyon araç muayeneden geçirildi ilk 6 ayda. Kontrollerde araçların 1.6 milyonu ağır kusurlu. 71 binden fazlası ise emniyetsiz bulundu. Peki araç muayenesinde hangi araçlar kusurlu sayılır? Aracınızı muayeneye götürürken nelere dikkat

0: etmeniz gerekiyor. Buyurunuz, haberimizde hepsi.
1: Güvenli yol için güvenli araç, güvenli araç içinde muayene şart.
2: Trafik kazaları, ölümlü, yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru %1'in altındadır. Aslında çok önemli bir detaydır araçların teknik bakımının yapılması. Fakat %90 oranında sürücü kaynaklı kazalar olmaktadır.
3: Bakanlık muayene raporlarını yayınladı ve ortaya oldukça ilginç rakamlar çıktı. Öyle ki yılın ilk 6 ayında muayeneye giren yaklaşık 8 milyon araçtan sadece 400 bine yakın olan araç kusursuz şekilde muayenelerden geçti. 1.6 milyon araçsa ağır kusurlu halde.
2: %20 oranındaki bu oran çok yüksek. Araç ağır kusurlu tespit edildi. Diğerleri hafif kusurlu ve kusursuz olarak ilan edildi. Ağır kusurlar nelerdir? Teknik bakımları eksik olan, fren balataları eksik, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar.
1: Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleriyle yolcu araçlarının koltukları ön plana çıktı.
2: Bireysel araçlarda 2 yılda bir, ticari araçlarda ise her sene araç muayenesi yapılmaktadır. Ve toplu taşımalarda araç muayene harici olsa bile düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Yani kilometresi yüksek olan, bu vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıran, bu bir şehir arası yolcu otobüsü de olabilir, şehir içi toplu taşıma da olabilir. Bunların araç muayenesi haricinde bakımlarının her ay düzenli yapılması gerekmektedir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kirazlı Halkalı metro hattının deyim yerinde ise kaderine terk edildiğini görüyoruz. 8 yıldır bitmeyen bir inşaat var. İşte bu nedenle de bölgede oluşan toz, duman ve dahi trafik vatandaşların çilesi durumunda.
4: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
5: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
1: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
4: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
1: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
4: Günde 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor. Ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Ya biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
1: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
5: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
6: Evet.
5: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama para kendine iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
1: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu.
0: Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından kapılarını yeni çehresiyle ziyaretçilerine açtı.
1: Türkiye'nin en köklü kültür hazinelerinden Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi kapılarını yepyeni çehresiyle ziyaretçilerine açtı.
7: 2026 Mayıs ayında başlattığımız teşhir yenileme çalışmalarıyla müzemizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele aldık.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı çağdaş yenileme çalışmaları tamamlandı. Asırlardır gün yüzü görmeyen tam 288 eser ilk kez sergilenmeye başlandı. çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışıyla baştan aşağı yenilendiğini müjdeledi.
7: Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle oluşturulması.
1: Temelleri 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla atılan ve 1997'de Avrupa'da yılın müzesi seçilen bu tarihi merkez, Paleolitik çağdan

0: Günümüze Anadolu'nun kesintisiz hikayesini anlatmaya yeni yüzüyle devam ediyor.
1: Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak, kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görevi de üstlenecekler.
2: Ankara'dan Gümüşhane'ye uzanalım. Gümüşhane'deki Toğrulcam Seyirt Arası'na gidelim. Çünkü oranın sevimli bir misafiri var. Pamuk adı verilen bir kuzu. Önce çekiniyor ilk başta. Sonra kısa sürede o cam zemine alışıyor. Rahatça dolaşıyor. Elbette ilgi odağı oluyor.
0: Cam Seyirt Arası'nın sevimli ziyaretçisi Pamuk. Yükseklikten korkmadı. Cam terasın en sevimli misafiri oldu. Pamuk adlı kuzu sosyal medyanın da gözdesi haline geldi. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan 240 metre yükseklikteki cam seyir terası bu kez alışılmadık bir misafiri ağırladı. Sahibi Mahmut Bayram'la terasa çıkan Pamuk isimli kuzu ilk başta şeffaf zeminden çekinse de kısa sürede ortama alışıp rahatça dolaşmaya başladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak için Pamuk'u sahiplendiğini anlatan Bayram, kuzunun artık ailenin bir ferdi gibi olduğunu söyledi.
3: Ben nereye gidersem benimle geliyor yani Trabzon'a, Gümüşhane, arabada yerinde oturur, hiçbir şekilde hiçbirine zarar vermez. Aynı şekilde devam eder yani.
0: Pamuk'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Kuzunun sevimli halleri binlerce beğeni ve yorum aldı.
4: Girişte de ben karşılaştım. İlk başta evcil bir köpek olduğunu sandım. Yani dikkatli bakmadım. Gözlük de vardı gözünde. Sonra çocuklar dedi baba kuzu var. Yani şaşırdım bayağı. Çok da güzeldi. Çocuklar yani eğlendiler de.
2: Yıl önce annesini kaybetmiş Şubat Beydilli isimli vatandaşımız ve annesinin gerçekleştiremediği umre ziyaretini kendisi gerçekleştirmeye karar vermiş. İlk önce yürüyerek yola çıkmış, Kocaeli'nden üstelik. Şimdi yürüyüşüne ara verecek, bisikletle devam edecek yoluna. Hedefi Suriye, üzerinden Mekke'ye ulaşmak.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
14: Dünya Katılım var.
15: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
14: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
17: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: dünya katılım var.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: Sistem dondu, online satışım durdu.
12: Tam iyi de çözülsün.
11: Nasıl?
12: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
11: Büyüksün.
12: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
11: Tam iyi.
12: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
11: Yürü be Tam iyi.
13: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
14: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
15: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: arası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: İyi akşamlar. İkinci saatteyiz artık. Saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Devam ediyoruz ajans akşama doğruna. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan iş kadını Tijen Mergen. Muhafazakar öğrencileri ve ailelerini hedef aldı. Kampüsteki atmosferden rahatsızlık duyduğunu belirtti Mergen ve sosyal medya paylaşımında çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek işte bu değerleri hedef aldı.
3: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
4: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşemalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmaz. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
3: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
5: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
3: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
5: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerini yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldü. Ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
3: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen

0: Gen geçmişte Türkan Saylı'nın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
1: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarına alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum.
2: Ne kadar hayatın?
3: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ana muhalefette bugün köprüler tamamen yıkıldı. Özgür Özel bugün meclis grup toplantısında son kez konuştuğunu ifade etti, veda etti ve yeni parti kuracağını resmen ilan etti konuşmasının sonuna doğru. Ateşten gömlek giyiyoruz dedi Özgür Özel. Aynı zamanda il başkanları milletvekilleriyle harekete geçildiğini ifade etti. Şimdi peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacak? Geçmişte pek çok kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başka partiler çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partililer ikinci bir parti kurmuşlardı ve pek çoğu başarısız olmuştu. Şimdi peki ne olacak? Özgür Özel yoluna nasıl devam edecek? Nasıl ilerleyecek?
4: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
4: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
5: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
0: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
6: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
0: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alan Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
3: Bunlar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu cephesinde Özgür Özel tarafında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinde bulundu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnafı ziyaret etti Kılıçdaroğlu.
7: Evet başkanım.
8: Genel Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnaf mesaisindeydi. Altındağ ilçesindeki Rüzgarlı Sokak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu dükkanları tek tek gezdi. Esnafla ve yoldan geçen vatandaşlarla selamlaşan CHP lideri talepleri dinledi, notlar aldırdı.
9: Ticarete ilk tanıştığımız kişiler esnaflardı. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yapardı. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardı.
0: Ziyaretin ardından esnafla basına kapalı kahvaltı programında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek esnafın toplumdaki önemine dikkat çekti.
9: Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız.
0: CHP lideri esnafın ekonomik olarak korunması ve desteklenmesi gerektiği mesajıyla ziyaretini tamamladı.

0: Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de epey yoğun bir gündemi var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili siyasi parti liderlerini ziyaret etti bugün. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemenin yol haritası artık netleşiyor diyebiliriz herhalde. Ankara'ya dönelim, detaylarını dinlediğimiz zaman parlamento şefimiz Tülay Ağlu'ndan karar vereceğiz. Tülay Ağlu, hoş geldin, kolay gelsin. Neydi bugün terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un programları, ne mesajlar çıktı?
1: Merve Türkay, bir eşik daha aşılmak üzere terörsüz Türkiye hedefinde. Şöyle ki bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilere ziyaretlerde bulundu. MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü yine bugün. Tabii ki masada yasal süreç vardı terörsüz Türkiye konusunda. Yasal düzenlemenin ne zaman geleceği, nasıl olacağı, şekilleneceği şeklinde yasal düzenleme masada. İşte yarın da bu ziyaretlerine devam edecek AK Parti ve sürece karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'yla da görüşecek Numan Kurtulmuş. Artık bir yol haritası netleşmeye başladı. Yasal sürecin ne zaman gündeme geleceğine ilişkin. Pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü ya da salı günü teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Teklif verildikten sonra Adalet Komisyonu'nda ele alınacak birkaç gün sonra. Sonrasında Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek ve hafta sonuna kadar en geç yasalaştırılması hedefleniyor. Yani meclis o yasayı çıkarmadan tatile girmeyecek. En geç Ağustos'un ilk haftasında yasalaşmış olacak. Meclis çalışarak, yoğun bir çalışma yürüterek bunu da sonuçlandırmış olacak. O şekilde tatile gidecek. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine artık gelmesi bekleniyor. Sonrasında da komisyon aşaması ve genel kurul aşamasından sonra da yasalaşmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz bu yasal sürecin. Zaten aslında süreç bu şekilde, yasal süreç bu şekilde işleyecek ama zaten sahanın hazır olduğu söyleniyor. Gerekli kurumların, ilgili kurumların tüm hazırlıklarını bu yönde, yasanın çıkmasından sonraki yaşanacak sürece ilişkin hazırlıklarını yaptıkları da söyleniyor, belirtiliyor daha doğrusu. İşte özetle şunu söyleyebiliriz. Artık sona gelindi. Yasal süreç konusunda son aşamada kaydedilecek. Böylece terörsüz Türkiye konusunda önemli bir adım daha atılmış olacak. Sonraki süreç artık sahada gelişecek diyelim, Merve Türkay.
0: Tülay Ağulu detayları aktardı bugün görüşmelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Şimdi dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü hatırlarsanız. Fakat sınırda tansiyon yine yükseldi. Çünkü Rum tarafı provoke eden girişimlerde bulundu. Rum kesiminden bir grup Türkleri hedef alan çirkin bir provokasyona imza attı. Ve Rumların Metehan sınır kapısındaki provokasyonuna Türkiye'den dikkat çeken bir karşılık geldi. Türk savaş uçakları eğitim uçuşu kapsamında Kıbrıs semalarında gövde gösterisi yaptı.
2: Rumlar sınırda provokasyona kalkıştı. Mehmetçik F-16'larla buradayız cevabı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutluyor. Ancak kutlamalar öncesinde 19 Temmuz'da adadaki gerginliği artıran görüntüler dikkat çekti. Metehan sınır kapısının Güney Kıbrıs tarafında toplanan bir grup Rum, ellerinde Yunan bayraklarıyla gösteri düzenledi. Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar atan grup sınır hattında gerginliğin yükselmesine neden oldu. O sırada sınır kapısından kuzeye geçmeye çalışan Türk vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Sınırda gerginlik yaşanırken Türkiye'den buradayız mesajı geldi. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Görevde F-16'lar da yer aldı. Bakanlığın paylaşımında her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz mesajı verildi. Öte yandan Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de 8 Ağustos'ta Derinya sınır kapısında düzenlenecek etkinliğe katılacağını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise 20 Temmuz'un 52. yıl dönümünde Kıbrıs sorununun yasa dışı işgal meselesi olduğunu savundu. Lefkoşa Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olarak kalamaz diyen Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine askeri destek mesajı verdi.
0: Sıcak hava, işte serinlemek için suya girenler ve özellikle tehlikeli sulardan gelen boğulma haberleri ne yazık ki arka arkaya gelmeye başladı. Havalar iyice ısındı. Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş boğuldular. Diyarbakır ve Adana'dan da sulama kanalına giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi.
2: Serinlemek için suya girenlerden acı haberler peş peşe geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya tatil için giden iki kız kardeş serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kardeşler için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda 15 yaşındaki Merve Nur Çakırtaş ve 12 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Silvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada sulama kanalına giren genç çobandan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında 20 yaşındaki Mecnun Demir'in cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağında bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesinde de Kıyıboyu Caddesi'nde yürüyenler sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan kişinin kanalda sürüklendiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı. İhbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzakta 45 yaşındaki Aykut Şahin'e ait cansız beden sudan çıkarıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında bugün önemli gelişmeler vardı, yeni gözaltılar vardı. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı bugün. Bu arada şüpheliler hakkında delil karartma ve suç delillerini yok etme suçlamaları var.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
3: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
2: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
3: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
2: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.
2: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
0: Önemli bir gelişme. İsrail uluslararası alanda artan savaş suçları soruşturmalarının ardından panik halde bir karar aldı. Şöyle ki Gazze'deki operasyonlarda görev alan yani katliamı gerçekleştiren ordu mensuplarının kimliklerini gizleme kararı aldı. Tuğgeneral ve altı rütbeler özel kuvvetler pilotlarını ve onların yüzlerini bundan sonra ekranlarda paylaştırmayacaklar. Blurlayarak verecekler onların fotoğraflarını. İsimleri ise asla paylaşılamayacak.
2: Katliamlar tepkileri ve soruşturmaları beraberinde getirdi. Endişeye kapılan İsrail ordusu gizlilik kararı aldı. Askeri sansür devreye sokuldu. İşgalci İsrail Orta Doğu'yu ateşe verdi. Gazze'de soykırıma imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Lübnan'da ve Suriye'de siviller acımasızca öldürüldü. İsrail'in katliamları dünyada tepkiye neden oldu. Tel Aviv, uluslararası mahkemelerde ve platformlarda peş peşe gelen soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika ve Brezilya gibi devletler hukuki adımlar attı. İsrail vatandaşları gittikleri ülkelerde dışlanmaya başladı.
4: Dün İspanyol hükümeti ve ben tutarlılık ve empati gerekçeleriyle Avrupa Birliği'nin İsrail'le olan ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini önerdik.
2: Yaşanan gelişmeler İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Ordu mensuplarının kimliklerini korumak için tartışmalı bir prosedür devreye sokuldu. Katil ordu Gazze'deki operasyonlarda görev alan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. Sisteme göre Tuğgeneral rütbesinin altında bulunan subayların kimlik bilgileri tamamen saklı tutulacak. Bunlara özel kuvvetler ve savaş uçağı pilotları da dahil olacak. Bu kişilerin yüzleri de yayın organlarında bulanıklaştırılacak. Ayrıca basında yapılacak denetimler de artırılacak. Medyaya konuşacak askerlerin metinlerini bile askeri başsavcılık kaleme alacak. Görüntüler askeri sansür birimi onay vermeden ekrana yansımayacak. Sosyal medya gönderileri İsrail yönetiminin istediği doğrultuda yapılacak. Öte yandan alınan karar İsrail'in vahşetin üzerine örtme çabası olarak değerlendirildi. Kimlikleri gizlemenin veya yüzleri silmenin dünya halklarının gözünde gerçeği değiştirmeyeceği ifade edildi.
0: Lübnan Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi ve ortak basın toplantısı gerçekleşiyor şu anda. Canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz. Lübnan konusunda Donald Trump'ın çok net açıklamaları vardı ki bu basın toplantısına da yansıdı. Basına düşen birkaç söylemini aktarmak istiyorum. Donald Trump Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi diyor. Lübnan'a çok yardım edeceğiz diyor. Ve Lübnan 10 yıllardır ağır darbeler alıyor ifadesini kullanıyor. Lübnan'a gerektiği gibi saygıyla davranılmasını sağlayacağım diyor ama Donald Trump'ın bu sözlerinin hedefindeki herhalde özne olarak İsrail'den bahsediyor. Çünkü uzun yıllardır İsrail'in ağır saldırılarında Lübnan, özellikle güneyi, ama Haziran itibariyle, geçtiğimiz Haziran, 2025 Haziran itibariyle Beyrut'a yönelik ağır saldırıları da tüm dünya canlı yayınlardan izlendi. Ve Donald Trump işte bu basın toplantısında, Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Lübnan'a gerektiği gibi saygıyla davranılmasını sağlayacağım ifadesini kullandı. Özellikle son dönemde İsrail'e gerilen ilişkilerini düşünürsek, basına yansıdığı kadarıyla, ABD basınının yazdığı kadarıyla Donald Trump'ın

Bu gerginliğin merkezinde de, Lübnan'a saldırıların merkezinde de İsrail'in olduğunu düşünürsek oldukça çarpıcı açıklamalar. Bu arada Lübnan Başbakanı anında çevre anlaşmasının imzalanmasındaki tarihi başarısından dolayı, çerçeve anlaşmasının imzalanmasındaki tarihi başarısından dolayı Donald Trump'a teşekkür etti. Ve Lübnan'ın istikrarlı ve güvenli olmasının zamanı artık geldi diye konuştu Lübnan Başbakanı. Şimdi diğer soruları da yanıtlıyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ama bu görüşme çok önemli. Bir de şunu düşünürsek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretini sürekli olarak ötelemesi, ertelemesi çeşitli bahanelerle, Senatör Graham'ın cenaze töreninden bahsetmişti. İşte onun ertelenmesiyle ilgili bir erteleme olduğunu yazmıştı İsrail basını. Fakat ABD basını ısrarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Netanyahu arasındaki gergin süreci yazdılar ve hatta F-35'lerle ilgili yapmak istediği baskıyla ilgili, ki Donald Trump NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmeden bir gün evvel Fox News'a bağlanmıştı Netanyahu ve Donald Trump'a duyuramadığı sesini, iletemediği mesajlarını o kanal üzerinden vermek istemişti. Hatta ABD basın New York Times buna çok sinirlendiğini ifade etmişti, bu çıkışına, bu girişimine Netanyahu'nun. Ve hal böyleyken İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemiyorken, ziyareti sürekli erteliyorken, Lübnan Başbakanı'nın bugün Beyaz Saray'da olması, Donald Trump'la ortak basın toplantısı düzenlemesi oldukça manidar. Bu arada Kızıldeniz kapanırsa biz bir şekilde müdahale ederiz ifadesini de kullandı Kızıldeniz'le ilgili. Eğer olursa biz hallederiz dedi. Biliyorsunuz Husiler, Yemen'deki Husiler, İran'a saldırıları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin hep bu kozu ellerinde tuttuklarının altını çiziyorlardı. Ve dolayısıyla bu noktada eğer Yemen'de Husilerin ya da İran vasıtasıyla gerçekleşecek bir Kızıldeniz'deki kapanmadan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale edebileceğini ifade ediyor ABD Başkanı Donald Trump. Önemli mesajları var. Bence çok konuşulacak Donald Trump'ın basın toplantısındaki mesajları. Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. İran bizimle görüşmek istiyor diyor Donald Trump, ki bu ifadeyi çok uzun süredir zaten sıklıkla kullanıyor. Kriz anlarında da bu ifadeleri kullanılıyor. Belki diplomasi tarafında, belki kapalı kapılar ardında yürüyen trafikte durum böyle de olabilir. Bilmiyoruz ama İran'ın mesajları çok net. İran'ın mesajları da çok sert. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının ardından o ateşkesin bitti denmese de, sahada gördüğümüz kadarıyla artık sona erdiğinin kanıtı bir nevi saldırılar. Ki İran'ın misillemeleri de bu defa çok sert. İran'ın misillemelerinin çapı da çok genişledi Körfez ülkelerinde. Ve enerji tesisleri de artık hedef alınmaya başlandı. İşte böylesine bir ortamda Lübnan en kritik ülkelerden biri. Lübnan'ın neredeyse güneyinin tamamını işgal etmiş durumda İsrail. Ve İsrail'e yönelik mesajları da oldukça manidar. İsrail'in güneyinden, yani Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu arada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri de değil, Avrupa ülkelerinin de Lübnan'la ilgili çıkışları İsrail'in aleyhinde bu söylemler. Fransa'dan bile çok sert mesajlar gelmişti hatırlarsanız Lübnan'la ilgili. Ve işte tam da böyle bir ortamda, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri yoğun saldırılar gerçekleştirse de İran'a, İsrail'le bu konuda anlaşamadıkları çok net. Ve bugünkü basın toplantısına da işte bu yansıyor. Canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz Beyaz Saray'daki basın toplantısını. ABD Başkanı Donald Trump'la Lübnan Başbakanı'nın ortak basın toplantısında bakanlar da beraberinde. Donald Trump'ın, Gil Givens Başkan Yardımcısı orada, Hazine Bakanı orada, Savunma Bakanı orada Donald Trump'ın, ve bu basın toplantısına katılıyorlar. İran nükleer silaha sahip olamaz diyor yeniden Donald Trump açıklamasında. Bir kez daha savaşın başlama sebebi olarak bu gösterilmişti. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği hususunda hatırlarsanız Cenevre'de görüşmeler olmuştu. Son görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'ta
İran'a saldırıları başlatmıştı sabah saatlerinde ve ilk günlerinde daha. İlk günü İran'ın dini lideri

0: ülkelerinin ve Hürmüz'ün bu kararın ardından, mütabakat zaptının imzalanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri hatırlarsanız ablukayı kaldırmıştı. İran Hürmüz'ü açtığını açıklamıştı. Fakat İran'a saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da birkaç gemiyi hedef almıştı Hürmüz Boğazı'nda ve onun ardından savaş tırmanarak ilerlemişti. İsrail'in bu saldırılarda, yani mütabakat zaptı imzalanmasında sonra ABD'nin saldırılarına destek verdiğini görmedik. Sanki İsrail pusuda bekliyormuşçasına. İsrail'den yapılan açıklamalar, ABD'ye yönelik açıklamalar var. Netanyahu'nun ısrarla bir randevu talep ettiği, Trump'la görüşmek istediği haberleri var. Ama geri planda İsrail'in kışkırtmaları süreci bozan en büyük etken oldu. So Washington D.C. is now one of the hottest cities in the country. We have İşte ortak basın toplantısında Donald Trump, Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bunları ifade etti. Çok yardım edeceğiz Lübnan'a diyor. Lübnan'ın egemenliğinden bahsediyor Donald Trump ve çok iyi ilişkilerimiz var diyor. Zaten bu süre zarfında da İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi konusunda çağrıları vardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Lübnan ve İsrail arasında Haziran ayında imzalanan o anlaşma kapsamında işgal ordusunun Güney Lübnan'dan çekilmeye başladığını ifade ediyor. Pilot bölgeler uygulaması kapsamında Lübnan ordusu İsrail askerlerinin çekildiği Nebatiye'ye bazı zaftar beldesine, batıdaki zaftar beldesine konuşlanıyor.
1: Bombalarla yaktı, dozerlerle yıktı. Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevireceğiz diyen İsrail geride koca bir enkaz bıraktı.
2: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Benim görüşüm, İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine, bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut, Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
1: Dünyanın gözü önünde Lübnan'ın güneyini adım adım işgal etti İsrail ordusu. İsrail'in güvenliği önceliktir diyerek Lübnanlı aileleri sürgün etti.
2: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
1: Ancak ABD'nin baskısı sonucu İsrail, Lübnan'la masaya oturdu. Roma'da düzenlenen müzakerelerin ardından İsrail, çerçeve anlaşması kapsamında işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. Lübnan ordusu, pilot bölge uygulamasıyla İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesiyle, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Batı Zaftar beldesinde konuşlanmaya başladığını duyurdu. Ancak Lübnan ordusu, güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar Lübnanlılardan Batı Zaftar beldesine gitmemelerini istedi. Lübnan basını ise ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ediyor. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmiş, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı açıklanmıştı.
0: Ve bugün YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tamamı çok heyecanlıydı. Kim istediği sonucu alamadı, belki yeniden deneyecek. Ama birinciler göz kamaştırıyor. Her alandaki birincilere bakalım mı? Birazdan da birinin yanına gideceğiz. O birincilerden birinin, şampiyonlardan birinin yanında muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Şimdi YKS'de TYT, genel yeterlilik sınavındaki birinciler okullarıyla birlikte vermek istiyorum. İlker Uyanıker, Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden, İstanbul'dan. Abdullah Uslu, Eskişehir Fen Lisesi'nden. Miraç Koşar, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden. Doğa Erdemir, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden. Şerif Efe Dartar, Kabataş Erkek Lisesi'nden. Şimdi bunlar TYT'deki birincilerimiz, şampiyonlarımız. Biri de AYT alan sınavlarına göre. Şerif Efe Dartar, Kabataş Erkek Lisesi'nden sayısal şampiyonu. Enes Selahattin Coşkun, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sözel alanındaki birincimiz. Tuğsem Baharsa, Kabataş Erkek Lisesi'nden, İstanbul'dan eşit ağırlıktaki birincimiz. Bir de dil sınavlarına bakalım. Şimdi burada bilmiyorum şu ana kadar dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Burayı da tamamlayalım. Almanca'dan

0: Eylül Uyar, Kabataş Erkek Lisesi'nden, Arapça'dan Ammar Muatas Muhammed İbrahim Mahmut Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, Fransızca'da Sena İlhan Açık Öğretim Lisesi'nden, Denizli'den, İngilizce'de Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, Rusça'da Ela Demirel Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nden. Sanıyorum hepinizin dikkatini çekti, değil mi? Birincilerimizin tamamı devlet okullarından. Yani her sene tüm özel okullar milyonlarca liralık fiyatlar açıklıyorlar. 2 milyon liraya kadar varan yıllık ücreti, 2 milyon lirayı daha geçen okullar var. Ortaokul seviyesinde bile, anaokul seviyesinde bile. Ve veliler bu okullara gönderemeyince kendilerini yetersiz hissediyorlar. İster istemez ben evladım için gerekeni, yeterli olanı yapamıyor muyum diye bu konuda çok büyük stres yaşıyorlar. Ama bakın devlet okullarının başarısı işte YKS sınavına da nasıl yansımış? Birincilerimizin tamamı her alanda Anadolu Lisesi'nden ve İmam Hatip Liselerinden, Fen Liselerinden, gördüğünüz gibi her biri devlet okullarından. Şimdi o şampiyonlardan birinin yanına gideceğiz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Selahattin Coşkun, YKS'de Sözel birincisi. Az önce ismini de aktarmıştım sizlere. Meral Dağlılar da yanında. Hemen gidelim şampiyonumuzun yanına. Meral, bizim için de tebrik et. Gözlerinden öpüyoruz Enes'i. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ama onu da dinlemek istiyoruz.
1: YKS sonuçları açıklandı. Aslında 2,5 milyondan fazla öğrenci bu sınava girmişti ve bugün aslında iple çekiyorlardı diyebiliriz. İşte azim ve gayretin de sonunda bir başarı geldi. O başarı sahiplerinden biri de Enes Coşkun, bizlerle birlikte Kartal İmam Hatip öğrencisiydi. Enes işte bugün de birinciliği açıklanmış oldu. Öncelikle duygu düşüncelerini alabilir miyiz? Neler söylemek istersin? Ve beraberinde de tabii ki tebrik ediyoruz seni.
2: Teşekkür ederim. Biraz stres var, biraz da sevinç var. Yani çok çalıştık, birincilik nasip oldu.
1: Peki çok çalıştık dedin, uzun süredir bir maraton içerisindeydiniz. O çalışma metodun nasıldı, sen nelere dikkat ettin, neler söylemek istersin sınava hazırlanacaklar için?
2: Şöyle, bizde okulun kendi programı var. Yaklaşık olarak bir 2 senelik program uyguluyor, bize maratona sokuyor. İlk sene birazcık çalışma temposuna alışıyorsun. İkinci sene ise inanılmaz derecede yoğun bir çalışma süreci var tüm dönem için. Bu çalışma sürecinin sonunda da belli bir noktaya gelebiliyorsun. Onun yukarısı nasip. Çalışmak isteyenler için de, YKS'ye çalışacak olanlar için de elde materyal olması lazım. Yani ilk başta bayağı bir çalışmaları lazım. Şunu söyleyeceğim. Son gün bir tık daha sınava rahat kafayla girmeleri lazım. Yani sınav için mental olarak hazırlansınlar.
1: Peki ailenin ilk tepkisi ne oldu? Sen birincilik bekliyor muydun? Neler söylemek istersin?
2: Tabii sonuçta cevap anahtarı yayınlandı. Yüksek bekliyorduk. Ama birincilik inanılmaz derecede iddialı. Birincilik bekliyorum demek zaten fazla iddialı. Beklemiyordum. Ailemin tepkisi, ailem benden daha çok mutlu oldu. O şekilde.
1: Peki nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Şimdi neler yapmak istiyorsun?
2: Ben animasyon okumak istiyorum. Benim önümde daha bir maraton süreci daha var. Başka bir sınav sürecim daha var benim. Ya o şekilde.
1: Peki sınav sürecinde sadece sorulara mı odaklandın? Nasıl bir süreç geçirdin? Kafanı dağıtmak için neler yaptın?
2: Bir ortamın olması iyi oluyor. Yani senle beraber aynı hedefe koşan insanlarla beraber olman iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Sonuçta bu süreç, sen robot değilsin. Yani baştan çalışmaya başlıyorsun, son gaz devam, sonuna kadar gibisinden bir süreç işlemiyor. Yani inanılmaz derecede yoğun çalışma tempolu oluyor. Temponun biraz düştüğü yerler oluyor. Rahatlaman gereken yerler oluyor. Bu rahatlamayı da aşırıya kaçırmayacak arkadaşlara ihtiyacın var. Gene onların da çalışması gerekiyor. Yani beraber aynı hedefe koşan arkadaşlar bulduğunda rahatlama da daha bir tık ölçülü şekilde gerçekleşiyor. Yani yoğun tempo rahatlama, yoğun tempo rahatlama, ama özellikle son aylarda, son haftalarda gene yoğun bir tempoyu tutturarak o şekilde sınava girmek lazım.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Senin gibi aslında hem derece yapmış hem de yapmamış öğrencilere, arkadaşlarına neler söylemek istersin?
2: Daha geniş bir çerçeveden konuşacağım. Artık günümüzde özellikle yapay zeka gibi teknolojilerin gelişimiyle beraber senin YKS gibi sınavlardan yaptığın derecelerden çok kendine kattığın şeyler önemli. YKS gibi sınavlar sadece bu süreçte senin daha hızlı ilerleyebilmeni sağlıyor. Yani asıl başarıya

0: getiren şey bunlar değil. Asıl başarıyı getiren şeyler senin yolda kendine kattıkların.
1: Çok teşekkür ederiz. Enes Coşkun YKS'de AYT alanında ve sözel alanda birinci olmuştu 2026 sınavında ve çok da güzel bir mesaj verdi aslında öğrenci arkadaşları için diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral, teşekkür ediyoruz sizlere. Allah önünü açık etsin inşallah. Akrep sokmalarına bağlı zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan panzehir sağlık sisteminde merkezinde Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında üretiliyor ve yılda yaklaşık 10 bin doz hazırlanıyor bu serum. Akrep sokmalarına karşı kullanılıyor. Arkadaşlarımızdan Burcu Özduru ve Uğur Koçak o laboratuvarlardan birine gitti.

0: akrep panzer üretiminde kullandığımız akreplerimiz bulunuyor. Bunlardan yaklaşık ayda bir kez venom sağımı yaparak bu venomları düşük dozdan başlayarak hayvanlara zarar vermeyecek şekilde bir aşılama programına tabi tutuyoruz.
1: Doğanın en ölümcül canlılarından biri. Taşıdığı zehir insan hayatını dakikalar içinde karartabiliyor. Ancak o ölümcül sıvı doğru ellerde hayat kurtarıyor.
0: Panzehir üretiminde kullandıktan sonra buna karşı oluşan etkili panzehir diğer akrep türleri sokmalarına bağlı vakalarda da kullanılmasına olarak sağlıyor.
1: Burası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarları.
2: İki farklı türden yaklaşık 200 tane zehirli akrebin bulunduğu bir laboratuvardayız. Uzmanlar burada akreplerle özenle ilgileniyor ve ışık görmeyen karanlık bir ortamda muhafaza ediliyor.
1: Ve belirli aralıklarla insanlığı kurtaracak o ilk adım atılıyor. Zehir sağımı.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden getirilen işte bu akrepler Türkiye'nin en zehirli akrepleri. İlk zehrinin sağım işlemi ise işte bu noktada gerçekleşiyor.
0: 12 voltluk bir elektrik veriyoruz akrebe zarar vermeyecek şekilde. O elektrik uyarımı akrebin zehir kesesindeki zehirlerinin salınmasına sebep oluyor ve akrep hiçbir zarar görmüyor.
1: Ancak akrepten doğrudan alınan zehir bu haliyle kullanılamıyor. İçindeki doku kalıntılarının laboratuvarda tek tek ayrıştırılması yani saflaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde sıvı çok kısa sürede bozuluyor. Titizlikle temizlenen o zehir daha sonra bu sürecin gizli kahramanlarına yani Sağlık Bakanlığı'nın özel olarak baktığı 10 serum atına düşük dozlarda enjekte ediliyor.
0: Atlarımızın kanlarından toplayıp kalite kontrol testlerini yapıyoruz. Kalite kontrol testlerinden sonra da Türkiye'nin her noktasındaki il sağlık müdürlüklerine, acillere sevkiyatlarını sağlıyoruz.
3: Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Letonya Cumhurbaşkanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurusu yapıldı İletişim Başkanlığı tarafından ve görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı, küresel konular ele alındı dendi. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlanmaktan mutluluk duyduğu ifade ettiği Cumhurbaşkanı'nın Letonya Cumhurbaşkanı'na ifade ettiği belirtiliyor ve müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Sayın Cumhurbaşkanı da Letonya Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dendi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Biz de bu duyuruyla bu son dakika gelişmesiyle Ajans Akşam'a doğru burada noktalayalım. Yarın inşallah saatler yine 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
8: Garanti BBVA.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
15: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
18: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türk sahipli Golden Leo gemisi Odessa açıklarında vuruldu. Mürettebatın yarıdan fazlası yaşamını yitirdi. Gine-Bissau bayraklı Golden Leo isimli yük gemisi isabet aldı. Ukrayna saldırıyı Rusya'nın 3 seyir füzesiyle düzenlediğini öne sürdü. Mersin merkezli Ocean Grace filosuna dahil olan gemide 18 mürettebat vardı. Suriye, Hindistan ve Ukrayna uyruklu oldukları açıklandı. Mısır yüklü gemiye yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. Ukrayna deniz arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Gemide ağır hasar meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak pek çoğunun tedavi sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

0: Haber Radyo.
1: Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün son kez CHP grup toplantısındaydı.
2: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Meclis Başkanı ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Kumar oynadığını kabul ederek hırsıma ve zaaflarıma yenildim dedi. Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor.
3: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırladı geçtiğimiz dakikalar içerisinde. Çok önemli açıklamalar var. Zira İsrail'in ateşkes çağrısı, İsrail'e bir ateşkes çağrısı var Donald Trump tarafından. Malum İsrail buna uymuyor. Neler konuşuldu, neler söylendi? İrfan Sapmaz bizi bekliyor Amerika'da. İrfan, neler konuşuldu?

0: Amerika'da.
1: Erbil Hikmet, evet, Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olan görüşmenin tabii ana gündemi hiç şüphesiz Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi ve İran'ın bölgedeki etkisinin sınırlandırılması oldu. Tabii Trump görüşme sırasında da canlı yayında çeşitli açıklamalarda bulundu. Lübnan'da güçlü bir merkezi devletin kurulmasını destekledikleri söyledi. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının bölgesel istikrar için kritik olduğunu vurguladı. İran'ın bölgedeki vekil güçleri üzerinden nüfus kurmasına izin verilmeyeceğini belirtti. ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini süreceğini ancak Lübnan'ın egemenliğinin de güçlendirilmesini istediklerini ifade etti. Tabii Trump son açıklamalarında İran'a yönelik baskı politikasını da sürdürdü. Öne çıkan mesajlara gelince İran'ın yeniden nükleer kapasite kazanmasına izin verilmeyeceğini yineledi. Tahran'ın müzakere yolunu seçmesi halinde diplomasiye açık olduklarını ancak askeri seçeneğin masadan kalkmadığını ima etti. İran destekli Hizbullah'ın zayıflatılmasının Orta Doğu'daki yeni güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri olduğunu savundu. Tabi Amerikan ana akım medyası da Lübnan Cumhurbaşkanı'yla yapılan görüşmeye dikkat merkezi haline getirdi. Reuters'a göre görüşmenin asıl amacı Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un ABD desteğiyle Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik planını Trump'a sunmasıydı. Haberde Washington'ın İran'ın bölgedeki nüfuzunu Lübnan üzerinden kırmayı hedeflediği değerlendirmesini yaptı. Associated Press ise görüşmeyi yalnızca ikili bir temas olarak değil ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü daha geniş stratejinin parçası olarak değerlendirdi. Haberde ABD arabuluculuğunda İsrail-Lübnan arasında yürütülen doğrudan temasların İran'ın etkisini azaltmaya yönelik uzun vadeli planın önemli ayağı olduğu vurgulandı.
0: Evet, İrfan, İsrail tarafından da olayı okumak mümkün mü? Netanyahu görüşmek istiyor Donald Trump'la, bildiğimiz kadarıyla görüşemedi değil mi son zamanlarda? Uzun çabaları var, görüşemedi. Ama Donald Trump Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı Beyaz Saray'da. Yani Netanyahu'nun saldırganlığının devam ettirdiği Lübnan'a karşı bir sanki ne bileyim Lübnan'ın yanındaymış gibi duruyor, ya da Netanyahu'ya bir ders vermeye mi çalışıyor, ya da tarafının belli ettiği, biraz İsrail üzerinden okur musun meseleyi?
1: Kesinlikle haklısın Hikmet. Çünkü Netanyahu Donald Trump'ın İran memorandum görüşmelerinin Fransa'da başladığı günden bu yana sürekli olarak Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturarak Beyaz Saray'a yeniden gelmek istiyordu. Daha önce 7 kez gelmişti hatırlanacağı gibi. O açıdan da Donald Trump şu ana kadar açık bir kapı bırakmadı ve Netanyahu'nun sürekli buraya gelişinin önünü kesiyor. Artık Amerikan ana akım medyasında yapılan yorumlarda bu şekilde. En son Lindsey Graham'ın cenaze merasimi dolayısıyla bu nedenle gelmek istediği belirtilmişti. Ancak cenaze merasimi ayın sonuna ertelenince bu kez Netanyahu tarafından en azından yapılan açıklamada cenaze merasiminin ertelenmesiyle birlikte geleceğini söyledi. Ama şu ana kadar Beyaz Saray'dan en az biz Beyaz Saray muhabirlerine net olarak Netanyahu'nun gelişiyle ilgili henüz resmi bir program sunulmuş değil. O açıdan da Donald Trump, senin de söylediğin gibi, Netanyahu'yu bir şey karışmadan bir tarafta İran meselesini çözmeye çalışıyor. Diğer taraftan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının önünü kesmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla Netanyahu'ya mesaj veriyor buradan. Yani buraya burnunu sokma Lübnan'a demek istiyor. Çünkü İran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na tüm görüşmelerde Lübnan üzerinden de baskı oluşturuyor.
0: Peki. İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay dilerim sana. Kolaylıklar dilerim. Şimdi bir başka savaşın olduğu noktaya gideceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor biliyorsunuz. Cephede özellikle İHA'lar ve SİHA'lar çok fazla kullanılıyor. Bir Ukrayna kamikaze İHA'sının bir Rus askeri aracını hedef aldığı anlar, askerler, sürücüler ve araçta bulunanlar son anda kendilerini dışarı atıyorlar ve ölümden kurtuluyorlar. Ama bir tanesi ateşin altında kalıyor. Bilmiyoruz durumu nasıl. Fakat diğerleri kurtulmayı başarıyor.
2: Ukrayna İHA'sı sinsice yaklaştı. Saldırı öncesi Rus askerleri son anda kaçtı. Rusya'ya ait zırhlı bir hava savunma aracı cephe hattında görev yaptığı sırada Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi oldu. Kamikaze drone araca yaklaşırken Rus askerleri tarafından fark edildi. Birkaç atış yapıldı ancak durdurulamadı. Öleceklerini anlayan Rus askerleri araçtan son anda koşarak uzaklaştı. Zırhlı araçsa saldırıda kullanılamaz hale geldi. Rus ordusunun da saldırıları sürüyor. Sumi kentinde yerleşim yeri hedef oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti.
0: İtalya'nın Bologna kentinde Fas kökenli bir kişinin gözaltında ölmesinin ardından sokaklar karıştı. Düzenlenen protestolarda eylemciler polise çatıştı.
2: Bologna'da gerilim tırmandı. Polis müdahalesi sonrası sokaklar karıştı. 42 yaşındaki Fas kökenli Abderrahim Fakir gözaltı sırasında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan bilgiye göre bir kişinin saldırgan davranışlar sergilediği ihbarını alan polis olay yerine gitti. Ekipler şüpheli Abderrahim Fakir'e orantısız güç kullandı. Yere yatırıp ters kelepçe taktı. Bu sırada rahatsızlanan adam hayatını kaybetti. O anların sosyal medyada yayılmasıyla halk sokağa döküldü. Polis şiddetine karşı eylem düzenlendi. Havai fişek ve bazı cisimlerle polise hedef alan gruba müdahale sert oldu. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı. İtalyan savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis kameralarına ait görüntülerin inceleneceği belirtildi. Yetkililer yargı sürecine güven çağrısı yaparken Fakir'in ailesi ve destekçileri adalet talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

0: Yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne beklenen oldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel son grup toplantısı için kürsüdeydi bugün ve beklenen açıklamayı yaptı. Zaten günler öncesinden belliydi Özgür Özel'in ve arkadaşlarının yeni parti kurulacağı. Yeni parti kuracaklarını Özgür Özel kürsüden ifade etti. Artık muhtemelen ki öyle gözüküyor. Özgür Özel'in kürsüdeki son günüydü bugün.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: CHP'ye bu sözlerle veda etti. Yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Ana muhalefet partisi ikiye bölündü.
1: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
2: Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısında kürsüdeydi. Yeni partinin işaret fişeğini ateşledi.
1: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
2: Sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
1: Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
2: Özel Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.
1: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
2: Grup toplantısına 85 milletvekili katıldı. Bu isimler CHP'den istifa ederek partinin kurucular kurulunda yer alacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesi önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hareketli saatte

0: Yaşandığı bir gün yaşıyoruz sevgili seyirciler. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin görüşmesi gerçekleşiyor. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri olduğunu düşünüyoruz. İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. Gidelim hemen İlter'e, CHP Genel Merkezi'ne. İlter, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri olduğunu düşünüyoruz bu milletvekillerin. Aralarında üçüncü yol dedikleri ya da orta yolcu olanlar da var mı? Neler konuşmak için oradalar? Neler oluyor, dinleyelim senden.
1: Hikmet Öztürk şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler. 12. katta bir görüşme gerçekleşiyor. Özgür Özel'in yeni parti kuracağını grup toplantısında açıklamasının ardından tabii ki milletvekili grubunda da bir hareketlik başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Özgür Özel'in bu açıklamasının ardından bu süreci bir araya gelip değerlendirelim görüşünü ifade ettiler ve nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yolunu tuttular. Burada 7. katta bir toplantı oldu, bir görüşme gerçekleştirdiler. İlk değerlendirmeler o toplantıda yapıldı. Daha sonra 12. kata çıktılar. Yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam katına çıktılar ve orada şu anda bir görüşme gerçekleşiyor. Şimdi Cengiz Han Okutan da ekranlara getirecek. Özgür Özel'in açıklamasının ardından bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına bir afiş asıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunuyor ve Atatürk'ün ifadeleri var. Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir sözü hatırlatılıyor ve hemen o sözünün altında da ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi yazıyor. Bu tabii ki Özgür Özel'in bugünkü yapmış olduğu açıklamaya bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağız diyor ve kimsenin de ayrılmaması gerektiğine dair bir mesaj içeriyor afiş. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yönetim nasıl karşıladı? Özgür Özel'in bu açıklamalarını, grup kürsüsünde yaptığı yeni parti açıklamasını nasıl karşıladı? Geride bıraktığımız dakikalarda parti yönetiminden bir isimle bir görüşme gerçekleştirdik ve bu açıklamaya dair, Özgür Özel'in açıklamasına dair şöyle bir cümle kurdu. Bir partinin kürsüsünden, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden ilk tepki bu oldu. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsünden yeni partiyi açıklamasını etik olarak değerlendirmiyor. Etik dışı bir hareket olarak değerlendiriyor, bir adım olarak değerlendiriyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve aynı zamanda kaçmayı tercih etmek bölücülüktür ifadesini de kullandı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Cumhuriyet Halk Partili bir yöneticinin değerlendirmesi bu oldu. Tabii bu yeni partiye dair değerlendirmeler devam edecek. Yarın MYK toplantısı var. Yine burada genel merkezde saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu bir de kurmaylarıyla bu süreci değerlendirecek. Ve yeni partiye dair de yarın CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın partinin kurumsal kimliğini, daha doğrusu kurumsal görüşünü ortaya koyan bir açıklama yapacak. Biz de takip ediyor olacağız Hikmet Öztürk.
0: İlter, şimdiden bu soruyu sormak çok erken olabilir ama yine de kulislerde konuşulan bir şeyler var mı ya da senin öngörün ne olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu çok böyle acele eden bir isim değil, onu biliyoruz. Mesela haftaya Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı için kürsüde olabilir mi, yoksa olaylar biraz soğusun diye devam eder mi? Böyle bir konuşma bilgi var mı?
1: Şöyle, bu sorunun cevabını aradık. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sormuştum Hikmet Öztürk. Tabii merak ediliyor, acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu yasama yılı sona ermeden acaba bir grup toplantısı gerçekleştirebilir mi? Artık bu yasama yılında Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olmayacak, bir grup toplantısı gerçekleştirmeyecek. Artık 1 Ekim'de meclis yeniden açıldığında tatil sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kimliğiyle grup toplantısında kürsüde olacak ve ilk kez de 2,5 yıl aranın ardından ilk kez genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenecek. Özgür Özel de zaten partiden ayrılıyor. Yeni parti artık kuruluyor. Özgür Özel de yeni parti genel başkanı sıfatıyla artık 1 Ekim itibariyle grup kürsüsünde kendi partililerine yani yeni partililere

0: seslenecek. Böyle bir tablo göreceğiz, evet, önümüzdeki süreçte.
1: İlter, şimdi biraz önce bir pankartı gösterdin ya, o pankartı tekrar bize gösterebilir misin? CHP Genel Merkezi'nin önündeki aslan pankartı. Sen biraz önce gösterdiğinde dikkatimizi çeken bir yazı var orada. Sen de bir meslektaşımızsın, hani yazım hataları, anlatım hataları bizim mesleğimizin en önemli konularından bir tanesidir. Bak, orada diyor ki aşağısına gelirse, aşağı metninde, alttaki metninde, pankartın alt metninde bir anlatım bozukluğu var. İki ne geldikten sonra, ne bağlaştığından sonra olumsuz yüklem kullanmış orada. Yani hazır oradayken bence bunu da söyleyiver. Ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz yazılmış. O vazgeçeceğiz olur. Yani ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçeceğiz olur. Orada çok bariz bir anlatım bozukluğu olmuş İlter.
0: Vazgeçeceğiz, evet.
1: Evet, onu istersen hazır genel merkezdeyken ilet oradaki yetkililere.
0: Evet, bu da sosyal medyada konuşuluyor Hikmet Öztürk. Sosyal medyada
1: fark
0: gündem oldu.
1: Emin ol, fark etmedim. Şimdi yayında Cengiz Han gösterdiğinde dikkatimizi çekti. Oradaki yüklemin olumlu olması gerekiyor. O yüzden hazır sen de oradayken bir söyleyiver diye bir anlatmak istedik. Peki İlter, teşekkürler. Hazır seni çok hızlı göremeyeceğiz ama.
0: Evet.
1: Peki, teşekkürler. İyi çalışmalar sana ve Cengiz Han'a. Peki. Efendim, devam ediyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önceden ayrılanlar vardı. Onlara bir yenisini eklendi bugünkü açıklamayla. Daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp parti kuranlar vardı. Biliyoruz onları, DSP'leri de, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı döneminde daha önceden Muharrem İnce 2021 yılında CHP'den ayrıldı. Memleket Partisi'ni kurdu biliyorsunuz. Sonra Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Yerel seçimlerde %0,17'lik oy aldı. 2025'te tekrar CHP'ye geri döndü. Mustafa Sarıgül tam 3 kez ayrıldı efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Hatta önce adı parti değildi. Bir hareket dedi. Türkiye Değişim Hareketi filandı. Seçimlerde hiçbir varlık gösteremedi ve 2023 yılında 3. kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Emine Ülker Tarhan 2014 yılında CHP'den ayrıldı ki o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli flash isimlerindendi. Anadolu Partisi'ni kurdu. Seçimlerde hiçbir varlık gösteremedi. 2026 yılında CHP'ye geri döndü. Öztürk Yılmaz 2015'te CHP'ye katıldı. 2018'de CHP'den ihraç edildi. Yenilik Partisi'ni kurdu. Seçimlerde varlık gösteremedi kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmediğini belirtelim ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir parti daha çıkıyor. Adı da muhtemelen zaten Yeni Parti olacak sevgili seyirciler. Peki şimdi dönelim geçen haftaya. Özgür Özel malum yeni parti ilan etti. Aslında Özgür Özel'in yeni partiyi açıklayacağını haber olarak biz geçen hafta duyurmuştuk. İlk kez Türkiye Özgür Özel ve arkadaşların yeni parti kuracağını net bir ifadeyle, elbette ki konuşuluyordu, elbette ki dile getiriliyordu ama net bir şekilde yeni parti kurulacağını haber ekranlarından öğrendi.
2: Grup toplantısı aynı zamanda Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son grup toplantısı olacak. Bir veda konuşması yapması da bekleniyor Özgür Özel'in salı günkü grup toplantısında ve yeni partiyi kuracaklarını o grup toplantısında açıklamasını bekliyoruz.
3: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş geçtiğimiz hafta duyurmuştu ve Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısını yaptı. Yeni parti kuracaklarını açıkladı.
2: Tabii Ankara'da herkes merak ediyor. Özgür Özel ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak? Ne zaman yeni partiyi kuracak? Edindiğimiz bilgiye göre Özgür Özel önümüzdeki hafta salı günü son grup toplantısını gerçekleştirecek artık. Ve o grup toplantısında yeni partiye yönelik en net mesajlarını verecek.
3: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
4: Özgür Özel'in son grup toplantısını yapacağını ve grup toplantısında yeni partiyi duyuracağını kamuoyu A Haber'den öğrendi.
2: Özgür Özel yoluna yeni partiyle devam edecek. Önümüzdeki hafta salı günkü grup toplantısı bu anlamda önemli. Artık ilk adım atılmış olacak.
3: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
4: Özel ve ekibi yeni partinin kuruluş dilekçesini önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Bu arada Özel yeni partiyi açıkladıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz afişi asıldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kritik ziyaretler gerçekleştirdi. Yasal düzenlemeler ele alındı. Yasa teklifinin ne zaman meclis gündemine geleceği ve kapsamının ne olacağına ilişkin karşılıklı görüş alışverişine bulunuldu.
4: Terörsüz Türkiye için bir kritik eşik daha aşılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partileri ziyaret ederek yasal düzenleme için istişarede bulundu, uzlaşma aradı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta başında meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
5: Türkiye olarak
4: Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Baş başa gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
6: Buradayız efendim.
4: Meclis Başkanı'nın sonraki durağı DEM grubu oldu. Eş genel başkanlar ve grup başkan vekilleri görüşmede yer aldı. 45 dakika süren ziyaret sonrasında açıklama yapılmadı. Yeni Yol grubu temsilcilerini de Kurtulmuş makamında kabul etti. Meclis Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yine mecliste kabul etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme ele alındı. Teklifin ne zaman meclis gündemine geleceği, kapsamının ne olacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Temaslardan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurtulmuş, AK Parti grubuyla sürece karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu da ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye kapsamındaki çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta başında meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda ele alınacak ve hafta sonuna kadar teklifin yasalaşması bekleniyor.
1: Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 28'e çıktı. Haluk Levent ki onların başına geliyor biliyorsunuz. Haluk Levent sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 4 sayfalık bir açıklama. Kısaca başlıklarla şöyle diyor Haluk Levent. Diyor ki hırsıma ve zaaflarıma yenildim diyor. Deprem asıl beni vurdu diyor. Nasıl vurduysa. Son bir yıl çok açıldım. O açılma hani kimisi ticaret için olur, başka bir şey olur ama Haluk Levent'in biliyorsunuz milyonlara oynadığı şeyler var. Kumarlar var, görüntüler falan var. Onlardan bahsediyor herhalde. Borç almak için 2-3 katını teklif ettim diyor. Ve en çarpıcı çalmadım, borç aldım diyor. Yani insanların kumbaralarındaki paraları, çocukların kumbaralarındaki paraları bütün birikimden alıp depremzedelere gitmesi için gönderdiği o paraları çalmadım diyor. Ben onları borç aldım, onlarla kumar oynadım diyor. Ama onları tekrar yerine koyacaktım ifadelerini kullanıyor.

0: Ahbap soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. En son Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Tutuklu Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Mektubunda Haluk Levent kumar oynadığını kabul ederek hırsıma ve zaaflarıma yenildim dedi. Levent dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.
1: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. Son bir yıl oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
0: Öte yandan soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan 9 şüpheliye ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Ayrıca dosyada yer alan mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini gösterdiği ifade edildi. Tutuklama kararında suçların niteliği, olası ceza miktarı, kaçma ihtimali ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında delil karartma ve suç delillerini yok etme suçlaması var.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
3: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
0: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
3: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
0: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.
0: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
2: Antalya'da yaşanan bir can pazarını ekranlarınıza getireceğiz. Bir apartmanın teras katında çıkan yangın sonrasında iki kişi kaçamadıkları için balkondan sarkıyorlar efendim. Aşağıdaki evin pervazına, pencerenin pervazına basarak öyle tutunuyorlar. Tam böyle can pazarının yaşandığı anlar gerçekten. Bakın 5 katlı bir binanın en tepesindeler. Allah'tan ki itfaiye çok hızlı bir şekilde davranıyor ve bu iki kişiyi kurtarmayı başarıyor.
0: Alevlerden kaçtılar, teras korkuluğundan sarkıp kurtarılmayı beklediler. Görüntüler Antalya'da kayda geçti. Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Pencereden yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz can havliyle pencereden dışarı çıktı. Terasın korkuluk demirlerine tutunarak aşağı sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iki kişiye ulaştı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesiyle iki kişi ölümden döndü. İtfaiye sepetine alınarak aşağıya indirildi. Kurtarma çalışması sırasında alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlarsa etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına

0: alınırken daire kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul Şişli'de market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
0: Sessizce arkasından yaklaştı. Ensesine vurup kaçtı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. 58 yaşındaki Sabahat Avcı yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.
2: Markete gittim, alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü ve kaçtı.
0: Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kadın önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
2: Bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum. Bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü benim her yerim darp içinde.
0: Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki Durdu Tatar gittiği bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu ölmüştü. Tetiğe basan zanlı hakim karşısına çıktı ve 3 yıl 10 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. Acılı aile karara tepkili.
3: El ayağı ekmek tutuyordu. Onu vurdular, devirdiler. Kaza diyorlar.
0: Evladını kaybettiği için gözyaşı döküyor. Çocuğunun ölümüne neden olan zanlının tahliye edilmesine ise tepkili. 22 yaşındaki Duru Tatar 23 Ağustos 2025'te Kahramanmaraş'ın Ekinözi ilçesindeki bir düğüne gitmiş, açılan rastgele ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Jandarma o dönem olay yerinde yaptığı incelemede 1361 mermi kovanı bulmuştu. Soruşturma kapsamında silahı ateşleyen Ali Demirci tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı hakkında olası kasla öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Ali Demirci'ye toplam 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti Demirci'nin tahliyesine karar vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
4: Biz şu an ailemizle sanki öldüğü ilk gün yasına döndük yani. Acının üstüne acı katlandı.
0: Tatar ailesi sanığın tahliye edilmesine tepkili.
3: Silahlarda durdursunlar abi, Allah'ını seven. Hiçbir şey istemiyorum. Bu başka canlar yanmasın, başka anne gözyaşları akmasın.
0: Acılı aile şimdi karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
4: Gereken cezayı verilsin ya da silahlar toplansın.
1: Efendim, son günlerde İstanbul ve çevre illerde görülen bir çekirgeler var biliyorsunuz. Buna bir çekirge istilası deniyor sosyal medyada. Herkes konuşuyor ama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi. Bu konuda işimiz rahatladı. Çekirge istilasının olmadığı belirtiliyor açıklamada. Görüntülenen türün zararlı böceklerle beslenen yerli beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu açıklanıyor.
0: Türkiye'de çekirge istilası yok. Bu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Son dönemde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar arttı. Tarım Bakanlığı ekipleri de harekete geçti. Bölgede incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilası bulunmadı. İstanbul ve Tekirdağ'da görülen çekirgelerin yerli popülasyona ait olduğu belirlendi. İstanbul'daki türün zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir denildi. Bakanlık, dönemsel nüfus artışının doğal bir süreç olduğunu ve mücadele gerektiren bir durum olmadığını vurguladı ve ekledi. Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ

0: Serinlemek için suya girenlerden acı haberler peş peşe geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya tatil için giden iki kız kardeş serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kardeşler için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda 15 yaşındaki Merve Nur Çakırtaş ve 12 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Silvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada sulama kanalına giren genç çobandan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında 20 yaşındaki Mecnun Demir'in cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağında bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesinde de kıyı boyu caddesinde yürüyenler sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan kişinin kanalda sürüklendiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı. İhbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzakta 45 yaşındaki Aykut Şahin'e ait cansız beden sudan çıkarıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Efendim, İzmir'de yaşayan mobilya ustası Abdullah Bey aracı var. İşte kendisi nakli işleri kullanıyor o araçta. İlginç olan konu şu: kendisi İzmir'de Karabağlar'da yaşıyor. Bir bildirim geliyor kendisine. Siirt'te ters yöne girdiği için trafik cezası yemiş ama Abdullah Bey şimdiye kadar Siirt'e hiç gitmemiş. Cezaya itiraz edecek.
0: Hiç gitmediği şehirde 10 bin lira trafik cezası kesildi. Üstelik ters yöne girmekten. İzmir'in Karabağları ilçesinde mobilya ustası olarak çalışan Abdullah Erdal, E-Devlet üzerinden gelen 10 bin liralık ceza bildirimiyle hayatının şokunu yaşadı. Ceza tutanağında aracın Siirt'te bulunan Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiği belirtildi.
2: Çok şaşırdım. Siirt'in sokağını bilmem. Haberlerde, televizyonlarda görüyoruz sadece Siirt'i. Bu aracın en uzak gittiği yer Konya'ya gittik, memleketimize. Bir de deprem bölgesi, deprem zamanında atölye, malum deprem, büyük bir deprem oldu Hatay bölgesinde. Hatay'a malzeme götürdük. Onun haricinde bu araç hiçbir şekilde şehir dışına çıkmadı.
0: Erdal olayın plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Kameraya yansıyan görüntülerin incelenmesi halinde yanlışlığın ortaya çıkacağını söylüyor.
2: Araç kullanan kişi ters istikametten kameralardan ceza yemiş. Muhtemelen plaka benzerliği, işte bizim araç mesela şeyli, vizede bunlar hep görüntüleri kaydediliyor, yani resimleri çekiliyor.
0: Mağdur olduğunu belirten Erdal, cezanın iptali için yasal süreci başlatacağını açıkladı.
1: Malum, İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Başkent Madrid'de ve İspanya'nın pek çok bölgesinde kutlamalar vardı. Bizim en çok sevindiğimiz mesele, dünyada Gazze ve Filistin davasında Türkiye'den ve birkaç ülkeden sonra en fazla destek veren ülkelerin başına geliyor İspanya. Hele bir Avrupa ülkesi olarak çok daha önde geliyor İspanya. Dolayısıyla biz İspanya'yı seviyoruz bu anlamda. İspanya'da bu kutlamalarda bakın görüyorsunuz, Filistin bayrakları da dalgalandı. Dün İspanya'nın dört bir yanında bu güzel görüntüler var efendim.

0: Filistin bayrakları, insan seline dönen sokaklar. İspanya Dünya Kupası zaferini kutladı. İspanya finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Ülkesine dönen İspanya milli takımı coşkuyla karşılandı. Futbolcular ilk resmi ziyaretlerini Zarzuela Sarayı'na yaptı. Eşi ve çocuklarıyla İspanyol milli takımını kabul eden Kral 6. Felipe oyuncuları tebrik etti.
1: Maçı tüm İspanya için kazandınız. Keyif aldık ve finalde siz...

0: Sizi izlemek ve kupayı kaldırdığınız anı kutlamak bizim için bir ayrıcalıktı.
1: Takımın sonraki durağı Başbakanlık Konutu oldu. Başbakan Pedro Sanchez oyunculara teşekkür etti. 2030 Dünya Kupası'nı hedef gösterdi.
0: Peki neden 2030'da olmasın? Neden 3 olacağını hayal etmeyelim? Özellikle de İspanya'nın 2030'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı turnuvada.
1: Dünya şampiyonu futbolcular üstü açık otobüste Madrid'in ana caddelerinde binlerce taraftarın arasında ilerledi. Kutlamalara yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Oyuncular kupayla taraftarları selamlayarak kutlama yaptı. Konvoyun son durağı Madrid'in geleneksel kutlama noktası Plaza de Cibeles oldu. Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı. Teknik direktör Fuente ve kaptan Rodri taraftarlara seslendi. Şampiyonluk kupası binlerce taraftarın önünde havaya kaldırıldı.
2: Aralarındaki bağa bakın, ne kadar eğleniyorlar. Gerçekten birlik olduklarını görebiliyorsun.
1: Kutlamalarda Filistin'e destek, İsrail'e de tepki vardı. Madrid sokaklarında çok sayıda Filistin bayrağı açıldı. Bazı taraftarlarsa İsrail bayrağını yere atarak üzerinden geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler beğeni toplarken İspanya'nın taşıdığı vicdani sorumluluk da bir kez daha gözler önüne serildi.
3: Efendim, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Aspor muhabiri Erdem Akbaş Kadıköy'de. Gidelim kendisine. Neler bekliyoruz akşam karşılaşmada Erdem? Dinleyelim seni.
4: Kadıköy'den selamlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertler sezonun ilk resmi maçına kendi sahasında çıkıyor. Yeni başkan Sayın Aziz Yıldırım rekor oyla başkan seçildi. İsmail Kartal teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak. Yeni transferlerden ikisi Nathan Ake ve Mason Greenwood bugün kadroda olacak. Vedat Münir sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe adına aslında ilklerin yaşanacağı akşam olarak nitelendirebiliriz. Elbette temsilcimizin bugün kazanarak yoluna devam etmesi en büyük temennimiz. Fenerbahçe'deki eksiklere geleceğim. Vedat Münir sakatlığı sebebiyle yok. Dorgal Esen'e aynı şekilde tedavi süreci devam ediyor. Yiğit Efedemir'in ağrıları var. Diego Carlos'un antrenman eksiği var, bu sebeple yok. Dominik Livakovic 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak, bu sebeple kadroda olamayacak. Bu isimleri söyleyebiliriz, eksik oyuncular olarak kadroda olamayacağını söyleyelim. Fenerbahçe'de bugün Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde, İsmail Kartal yönetiminde ilk resmi maçına çıktığını da vurgulayalım. Fenerbahçe'nin Maraton alt tribününde yer alacak taraftarlara bugün sarı tişört dağıtılacak ve görsel ve işitsel bütünlüğe büyük önem veriyor sarı lacivert ekip diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
3: Erdem, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, şimdi akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Piațele Portföy, MTR.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenli

0: riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Garanti BBVA.

0: yarışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspert.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
12: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
13: Bilmenize

0: Kart ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Türkiye'nin

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
5: Yoldan geçerken 6-7 kilometre uzakta bu dumanı görmüş, gelmiş yolun kenarında arabanı park etmiş. Gelmiş benim ailelerim komple içeride yatarken onları kaldırmış.
6: Şoförün dikkati sayesinde tüm aile alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
5: O tırcı kimse bilmiyorum, yabancı. Allah ondan razı olsun. O eğer olmasaydı şimdi benim bir ailem yok olmuştu.
6: Ekipler yangını söndürdü. Ancak ev neredeyse tamamen küle döndü. Aileye AFAD tarafından çadır kuruldu.
5: Hiçbir şey kalmamış yani. Evde %99'u hepsi yanmış. Şu an kullanılmaz haldadır.
7: Bir babanın en zor anlarından bir tanesi bu görüntü olsa gerek. Efendim İstanbul Büyükçekmece'de bir aile öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarını bir rehabilitasyon merkezine gönderiyorlar. Fakat çocuğun durumunda biraz problem olduğunu anlıyor aile. Çünkü rehabilitasyon merkezine gittiğinde bazı problemler yaşadığını hissediyor. Baba çocuğu okula gönderdikten sonra karşıya geçiyor. Karşıdan açık pencereden içeriği gözetliyor. Ve fark ediyor ki bakın bu görüntüler o anlara ait. Baba çocuğu öğretmeni tarafından darp ediliyor efendim. Bu anları kayda alıyor. Sonrasında öğretmen de yakalandı.

0: Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı. Ailesi o anları kayda aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezinde eğitime gönderdi. Ancak okula başladıktan bir süre sonra çocuğun hareketlerindeki değişim ebeveynlerinin dikkatini çekti. Çocuklarının okula giderken korkmaya ve ağlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen baba, oğlunu sınıfa girdikten sonra pencereden izledi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gördü. O anları kayda aldı. Babanın şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir trafik maganası sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıyor.
2: Ya işine getiriyor. Ya dedem sağdır.
0: Şerit değiştirirken yolda durdu. Taksici tepki gösterince aracına saldırdı.
2: Ne yapıyorsun? Sağa dön gel. En son şeritte ne yapıyorsun? En son şerit burası.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı.
2: Bak en son şeritte.
3: Nereden dönüyorum bak.
2: Ya neyi verdin? En son şerit.
3: Ulan dönüyorum işte.
2: Kendini o zamana kadar.
0: Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti.
2: Ya işine git yürü. Ya işine git yürü.
0: Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
2: Ya işine git yürü.
3: Söylesene şimdi.
2: Ya dedim sen.
1: Efendim bu gürültünün nedeni biraz önce daha çok net gözüküyordu. O gürültünün nedeni kavga nedeni bir gürültü meselesi. Komşular arasında bir gürültü nedeniyle tartışma başlıyor. O tartışma büyüyor ve o kadar büyüyor ki bu tartışma neticesinde 59 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralı.
0: Gürültü kavgası kanlı bitti. Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay 20 Temmuz gecesi Isparta'nın Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 20 yaşındaki şüpheli elindeki bıçakla anne ve kıza saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan 59 yaşındaki Yüksel Uçar'la 38 yaşındaki kızı piyanist Çilem Çağlar, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Uçar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde gürültü nedeniyle tartıştıklarını ve ardından bıçakladığını savundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Efendim Karadeniz'de çok fazla bu ayıların şehre inmesine şahitlik ediyoruz. Onlardan bir tanesi ama tam da korkulu olanlar. Bakın bu beyefendi yolda yürüyor. Bir anda karşısında kente yemek yemek için, yiyecek bir şey bulmak için inen anne ayı ve yavrusuyla karşılaşıyor. Herhalde yavrusunun tehlikede olduğunu düşünüyor olsa gerek ki anne ayı bir anda adamın peşinden koşturuyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
0: Yolda yürüyordu. Ayıları karşısında görünce büyük şok yaşadı. Adam kaçtı, anne ayı ve yavruları kovaladı. Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayda geçti. Bir kişi ilçe merkezinde yürürken yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Korkuya kapılan adam kaçmaya başladı. Peşine anne ayı ve yavruları takıldı. Ayılar bir sürü adamı kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Neye uğradığını şaşıran adam kaçarak ayı saldırısından kurtuldu. Anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi

0: ekipleri ilçe merkezinde yaralı ayı görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Scooterlı çocuğa yaya geçidinde motosiklet çarptı. Kaza Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki çocuk scooterla yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada hızla gelen motosiklet çocuğa çarptı. Yola savrulan çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntüler Bartın'dan. Bir kişi İnkumu plajında drone'la çekim yapıyordu. O sırada denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi fark etti. Durumu can kurtaran ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler boğulmak üzere olan kişiyi bota alarak kurtardı. O anlar drone kamerasına yansıdı. Karabük'te tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleriyle yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Burası ise Hakkari Yüksekova. İlçede Temmuz ayında da karla mücadele çalışmaları sürüyor. İki yaka dağlarında Sat göllerinin yolunda yer yer 5 metreyi aşan kar ekipleri zorluyor. İş makineleriyle açılan yollar kar tünellerini andırırken ekipler çığ riskine rağmen çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Artvin'in saklı cennetlerinden Arsiyan Yaylası, yüzen adaları, buzul gölleri ve doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğa severlerin gözde rotalarından biri haline gelen yayla, eşsiz manzarası ve temiz havasıyla yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor.
1: Efendim Çin'de bir kişinin zor anlarını izleyeceksiniz. Hava fırtınalı gördüğünüz üzere bir esnaf olsa gerek, kim olduğunu bilmiyoruz beyefendinin. Tente, dükkanın önündeki tente herhalde havalanmasın diye tenteden tutuluyor ama rüzgar o kadar çok şiddetli ki tenteyle beraber kişiyi de havaya kaldırıyor ve sonrasında yere çakılıyor o kişi. Belirttiğimiz gibi görüntüler Çin'den efendim. Bakın çok daha net görüyorsunuz burada. Fırtınalı bir hava var. Yağmur da herhalde beraberinde. Bir dükkanın önünde bir tente var. Ve havalanmasın diye o tenteyi tutmaya çalışıyor sanıyoruz beyefendi ama o kadar şiddetli rüzgar ki beyefendiyle beraber tenteyi havaya kaldırıyor ve sonrasında da o kişi yere düşüyor. Sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi yok ama durumun çok daha ağır olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Vietnam'da seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu. Facia ülkenin güneyindeki Lam Dong eyaletinde yaşandı. Otoyolda seyreden bir otobüste yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler kısa sürede otobüsü sardı. Yolcular içeride mahsur kaldı. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu görüntüler de ABD'den. Amerikan havayolu şirketi Kalitta Air'a ait bir kargo uçağı kazanın eşiğinden döndü. Cincinnati Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçak fazla alçalınca kuyruğu piste çarptı. Kıvılcımlar saçan uçak iki başarısız denemenin ardından üçüncü seferde güvenli şekilde iniş yaptı. Polis memurunun zamanında müdahalesi sürücüyü ölümden kurtardı. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu. O sırada olay yerinden geçen polis memuru vakit kaybetmeden aracın camını kırarak sürücüyü güvenli bölgeye çıkardı. Zamana karşı yarışın verildiği kurtarma anı polisin vücut kamerasına yansıdı. İtalya'nın Sicilya adası orman yangınları ile mücadele ediyor. Aşırı sıcakların etkisiyle ormanlık ve makilik alanlarda peş peşe yangınlar çıktı. Hava karardıktan sonra da etkisini sürdüren alevler geceyi aydınlattı. Alevler Castronovo beldesinde bazı yerleşim alanlarını tehdit ederken çok sayıda ev tahliye edildi. Tarım arazileri

0: Belediyenin de zarar gördüğü yangınlar nedeniyle en az 21 yerleşim yerine su sağlanamadı. Burası da Çin. Şangay'daki Yaukse Buz ve Kar Dünyası 10 yeni pengueni ağırlıyor. Sempatik tavırları ve sakarlıklarıyla dikkat çeken penguenler yeni yaşam alanlarına uyum sağlamaya başladı. -6 derecede sabit tutulan özel alanda ziyaretçiler penguenleri hem yakından görebiliyor hem de günlük yaşamlarını gözlemleme şansı buluyor. Tesis kutup canlılarının yaşamına ilişkin farkındalık oluştururken aynı zamanda yaz sıcaklarının ortasında konuklarına kış atmosferi yaşatıyor.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. CHP kanadından çok önemli bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili, ki gelecekte ve çok yakın bir zamanda eski milletvekili diyeceğimiz, eski Manisa Milletvekili diyeceğimiz Özgür Özel artık yeni partiyi kuruyor. Başında CHP olmayacak hiçbir sıfatının, yeni partiyi kuracağını bugün grup kürsüsünde açıkladı. Muhtemeldir ki birkaç gün sonrasında bu konuda harekete geçilmiş olacaktır. Neler konuşacaklar? Şunu ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Ve teröristsiz Türkiye turu kapsamında Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı turlara başladı efendim. İlk olarak MHP liderini ziyaret etti. Konuşmalar ve görüşmeler var. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Haluk Levent'ten ahbap soruşması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Haluk Levent'ten açıklamalar var. 4 sayfalık bir açıklama yaptı efendim. Çalmadım diyor, borç aldım diyor. Onun da açıklamalarının detaylarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde teröristsiz Türkiye konusundaki görüşmelere başlayalım. Teröristsiz Türkiye'de gözler artık yasal düzenlemede malum. Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa için siyasi parti görüşmelerine başladı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kurtulmuş temasları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. İlk durak MHP oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u meclisteki makamının kapısında karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtulmuş, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Bu görüşme ile çerçeve yasa için destek arayışı tamamlanacak. Görüşmelerin odak noktası ise örgütün tasfiye edilmesi ve terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan 12 madde olduğu belirtilen çerçeve yasa taslağı.
2: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
4: Görüşmelerde siyasi partilerin beklentilerini de alan Kurtulmuş, son olarak taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Teklifin ay sonunda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Kulislere göre çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporları dikkate alınacak. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Teklifin sembolik bir tarih olarak PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos gününde yasalaştırılmasının hedeflendiği de öğrenildi.
1: Ve beklenen açıklama geldi. Özgür Özel efendim grup toplantısı için bugün kürsüdeydi. Muhtemeldir ki son grup toplantısıydı bu Özgür Özel adına. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak da yaptığı açıklamada artık yeni partiyi kuracaklarını net bir şekilde açıkladı. Önümüzdeki günlerde yeni parti için çalışmalar başlayacak. Grup toplantısına katılan milletvekillerin sayısı önemli. 85 milletvekilinin grup toplantısına yani Özgür Özel'in veda ettiği toplantıya katıldığı bilgisi paylaşılıyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in yeni parti açıklamalarından sonra istifalar da gelmeye başladı.
5: Her son bir başlangıç.
4: Gazetecilere bu mesajı vererek CHP grup salonuna son kez adımını attı. İlk sözleriyle hem vedasını açıkladı hem de yeni partisini ilan etti.
5: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz.
4: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gitmemesi, üstüne Yargıtay'dan da iptal başvurusuna beklediği yanıtı alamayan Özgür Özel, yeni parti için düğmeye resmen bastı.
5: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Veda konuşmasında Özel'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
5: Arkadaşlarımızın aklanması lazım. Parti, hatta aklanamazlar. Partimizin bunlardan arınmasını lazım diyecek genel başkan. Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, 10 yaşından beri yatılı okulda arkadaş satmamış Özgür Özel olamazdı. Olmadı, olmayacak.
4: Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha sahip çıktı.
5: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök diyorlar. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
4: Özel kendisine destek vermeyen milletvekillerini de üstü kapalı uyardı.
5: Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak. Dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
4: Grup toplantısına 85 milletvekili katılırken toplantının hemen ardından ilk istifa haberi de geldi. İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden ayrıldığını açıkladı. CHP'deki bölünme teşkilatlara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği yeni il başkanlarıyla önceki yönetimler arasında gerilim tırmanıyor. Ankara'da yeni il başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı binasına çilingir yardımıyla girmeye çalıştı. İl binası önünde toplanan eski yönetim ve partililer duruma tepki gösterince bölgeye polis geldi. Gerilimin bir diğer adresi ise Samsun oldu. Kılıçdaroğlu'nun atadığı yeni il başkanı Mehmet Pank yönetimi devralmak için il başkanlığı binasına gelince kararı kabul etmeyen eski yönetimle tartıştı.
6: Şimdi ben seninle muhatap olmayacağım. Ben de senden muhatap olmayacağım.
1: İşte haberde aktardık. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk değil malum. Daha önceden defalarca da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp geri dönenler de oldu. Geri dönmeyen çok az isim var. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce mesela yeni parti kurmuşlardı fakat tutunamayıp tekrar geri dönecekler. Özgür Özel ve arkadaşları için tarih nasıl tecelli edecek, tekrar tekerrür eder mi? İzleyip göreceğiz.
5: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
5: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi, ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedik

0: Partileri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
1: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
0: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
2: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
0: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alan Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir taraftan istifa açıklamaları, bir taraftan yeni parti açıklamaları, bütün bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, düzeltiyorum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu efendim, Ankara'da Altındağ'da esnaf ziyaretindeydi.
4: Evet başkanım.
5: Genel Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnaf mesaisindeydi. Altındağ ilçesindeki Rüzgarlı Sokak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu dükkanları tek tek gezdi. Esnafla ve yoldan geçen vatandaşlarla selamlaşan CHP lideri talepleri dinledi, notlar aldırdı.
6: Ticarete ilk tanıştığımız kişiler esnaflardı. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yapar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır.
0: Ziyaretin ardından esnafla basına kapalı kahvaltı programında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek esnafın toplumdaki önemine dikkat çekti.
6: Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız.
0: CHP lideri esnafın ekonomik olarak korunması ve desteklenmesi gerektiği mesajıyla ziyaretini tamamladı.
3: Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda operasyonların kapsamı genişlerken son olarak İzmit Belediyesi'nde yaşananları konuşuyoruz. Soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç ifadesinde belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç ihalesi karşılığında yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini öne sürdü. Bursa'daysa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanması sürüyor. Duruşmada yaptığı savunma dikkat çekti. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
7: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım geçmiş olsun.
8: Sağ olun. 30'dan fazla CHP'li belediyeye düzenlenen operasyon zincirine son olarak İzmit eklendi. Belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına iş adamı Turgut Koç'un ifadeleri damga vurdu. Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'e para verdiğini iddia etti. Başkan benden bu araç ihale işi nedeniyle para istedi. Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim dedi. Koç ifadesinin devamında Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresiyle sınırlı tuttu. Borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım iddiasında bulundu.
9: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet!
8: Dosyaya dijital inceleme raporları da girdi. Fatma Kaplan'la iş adamı arasında silinen mesajlara rağmen araç değişimleri, yer teslimi tarihleri ve yasal süre krizlerine yönelik ek protokol formüllerinin konuşulduğu diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda araçların %80'i değişti ifadesiyle birlikte Fatma Kaplan'ın öldürsem doymam şeklinde sert çıkışlar gösterdiği de söyleniyor. Öte yandan dosyaya giren bu görüntülerle de Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasına çantayla para taşındığı iddia ediliyor.
9: Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
8: İlk kez hakim karşısına çıkan Bursa eski belediye başkanı Mustafa Bozbey de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlamalarını reddetti. Benim mesleğim belediye başkanlığı değil, bunun bilinmesini istiyorum. Aslında inşaat yüksek mühendisiyim, gerçek bu şeklinde savunma yaptı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da gözaltına alındı.
3: Türkiye'de Türkiye, dünya çok büyük değişimlerde.

0: Geçiyor ama maalesef hala bazıları örümcek zihniyetlerini, 28 Şubat zihniyetlerini unutmuyorlar ve bir türlü bırakmıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan iş kadını Tijen Mergen gibi mesela. Efendim oraya katılmış mezuniyet törenine Boğaziçi Üniversitesi'nde. Muhafazakar aileler görmüş, başı kapalı öğrenciler görmüş ve onlardan, o görüntülerden rahatsız olmuş.
1: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
2: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşemalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmaz. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüs akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
3: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
1: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
3: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
1: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
2: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum.
4: Ne kadar hayatı?
0: Babala TV'nin programcısı Oğuzhan Uğur, savcılıkta tüm suçlamaları reddetti. İfadesinde Haluk Levent'le yollarının neden ayrıldığını anlattı. 25 milyon liralık villa, milyonluk para transferleri ve şirket hesaplarına ilişkin soruları da yanıtladı. Dosyaya giren yeni ifadelerde ise derneğin eski yönetim kurulu üyesi Hüseyin Küçük dikkat çeken iddialarda bulundu.
5: Ortak çalışıyoruz. Yani şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
6: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı, cezaevine gönderildi. Oğuzhan Uğur ve soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Emniyette verdiği ifadeyi savcılıkta da tekrarlayan Uğur hakkındaki suçlamaları reddetti. Haluk Levent'le ilişkisinin nasıl koptuğunu da ayrıntılarıyla anlattı.
7: Haluk Levent'in benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent'e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. O dönemde Haluk Levent açıkçası yardımsever ve bir nevi kahraman olarak görülen bir insandı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu.
8: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
9: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur'a kardeşi Tuğrul Uğur'un bankada bulunan hesapları soruldu. Oğuzhan Uğur da kardeşimin bankada bulunan hesaplarıyla ilgili bir bilgim yok dedi. Daha sonra biz Haluk Levent'le deprem döneminde görüştük ve onunla bir ticari ilişkimiz yoktur diyerek kendisini savundu.
6: Çekmeköy'de satın aldığı 25 milyon liralık villada sorular arasındaydı. Uğur 13 milyon liralık ödemenin Gain Medya'dan elde ettiği gelirle kalan kısmınsa banka kredisiyle karşılandığını söyledi. Tadilat için kullandığı 6 milyon 500 bin liralık borcun kimden alındığını ise açıklamadı. İfadede 34 FBZ 403 araç satın alma açıklamasıyla yapılan 9 milyon 700 bin liralık para transferi de gündeme geldi. Uğur'a aynı tutarın iade edilip yeniden gönderilmesiyle yaklaşık 30 milyon liralık yapay işlem hacmi oluştuğu yönündeki tespitler yöneltildi. Uğur ise işlemin araç alımıyla ilgili olduğunu, bankadaki isim yazım hatası nedeniyle iki kez iade edildiğini söyledi. Üç kez görünen hareketin 30 milyon liralık ayrı bir para trafiği anlamına gelmediğini savundu.
7: Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum. Size bir örnek vermek isterim. Yapılan araba satışından bankada yapılan harf hatası nedeniyle para gönderildikten sonra tekrar iade olmuş, sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir. Görevli Muhammed yerine Muhammed yazdığı için işlem iki kez tekrar edilmiştir.
6: Savcılıkta 18 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda yer alan şirket ve banka hesapları da Uğur'a soruldu. Uğur, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited şirketinin %100 hissesinin annesi Pakize Uğur'a ait olduğunu söyledi.
9: Oğuzhan Uğur şirkette maaşlı olarak çalıştığını ve yaptığı her iş karşılığında prim aldığını söyledi. Ayrıca şirket hesaplarının sadece kendisinin değil annesinin ve kardeşinin de kullandığını iddia etti.
6: Şirketin neden annesi adına kurulduğu sorusuna ise finansal konularda deneyimli değildim. Annemin yönetmesinin daha sağlıklı olacağını düşündüm sözleriyle yanıt verdi.
10: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
6: Tutuklu bağımsız denetçi Emir Taşar ise Ahbap Derneği'nde yaptıkları denetimin usulsüzlük veya uygunluk denetimi değil, yalnızca kontrol niteliğinde olduğunu söyledi. Öte yandan derneğin eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük'ün emniyet ifadesi de dosyaya girdi. Küçük, Ahbap Derneği'nin zamanla kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü öne sürdü. Dernek üzerinden çek, senet ve gayrimenkul işlerine girildiğini, bu süreçte birçok kişinin mağdur edildiğini iddia etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Aoun'u ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Lübnan'a çok yardımcı olacağız dedi. Trump İran konusuna da değindi.
11: Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi. Lübnan'a çok yardım edeceğiz. Bu ülke 10 yıllardır ağır darbeler alıyor. Lübnan'a hak ettiği saygıyla davranılmasını sağlayacağım. İran görüşmek istiyor ancak bizim buna şu anda hiçbir ilgimiz yok. Onlar hazır olana kadar İran'la görüşmeye hiç niyetim yok. Eğer Cumhurbaşkanı Joseph Aoun isterse Hizbullah ile de görüşebilirim. Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi. Lübnan'a çok yardım edeceğiz. Bu ülke 10 yıllardır ağır darbeler alıyor. Lübnan'a hak ettiği saygıyla davranılmasını sağlayacağım. İran görüşmek istiyor ancak bizim buna şu anda hiçbir ilgimiz yok. Onlar hazır olana kadar İran'la görüşmeye hiç niyetim yok. Eğer Cumhurbaşkanı Joseph Aoun isterse Hizbullah ile de görüşebilirim.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş mutabakatın askıya alınması her geçen gün Trump'ı biraz daha köşeye sıkıştırmaya başladı. Sebebi peş peşe gelen ölüm haberleri. Amerikan medyasında can kayıplarının gizlendiği iddiaları Washington'ı barış masasına dönmek zorunda bırakabilir.
6: Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askeri için kat be kat bedel ödeyecek dese de işler istediği gibi gitmiyor. Tahran'ın misillemeleriyle Amerikan üslerinde

0: Ölen askerler Washington'u barış masasına dönmeye zorluyor.
1: Arabulucular gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Diplomasi kapısı açık, ayrıntıya girmeyeceğiz fakat İran'a iletilen çeşitli öneriler var.
0: Isabel Gonzalez 19 yaşındaydı. Teksas'ta bir liseden mezun olduktan sonra Amerikan ordusuna katıldı. İran misillemeleri sonucu Ürdün'de hayatını kaybetti. Alex Cleaner da onunla benzer kaderi paylaştı. Irak'ta hayatını kaybeden yüzbaşı ardında bir eş, 2 yaşında bir çocuk ve 7 aylık ikizler bıraktı. Haberler tutarsız çıkışlarına her gün bir yenisini ekleyen Trump'ın en zorlu sınavı.
2: Hayatını kaybeden 3 askerimizin onuruna İran'a gece saatlerinde çok sert bir darbe indirdik. Durumları ağır. Sadece birkaç füzeleri ve birkaç insansız hava araçları kaldı. Hürmüz Boğazı'nda biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol edemiyor.
0: Öncelikli tehdit olmayan İran'la savaşa giren Trump, şimdi de B planı olmadığı için eleştirilerin odağında. Ölen askerler de bu baskıyı arttırıyor. Amerikan medyası gerçek can kaybının gizlendiği görüşünde. İşte bu ortamda Pakistan tarafları masaya dönmeye çağırıyor. Gözler Pakistan'da.
3: Efendim, Rusya-Ukrayna savaşı da tüm şiddetiyle sürüyor. Son olarak bir Rus hava savunma aracı hedef oldu. Ukrayna drone'u son anda fark eden askerler hayatlarını zor kurtardı. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 9 katlı bir binayı vurdu.
4: Ukrayna İHA'sı sinsice yaklaştı. Saldırı öncesi Rus askerleri son anda kaçtı. Rusya'ya ait zırhlı bir hava savunma aracı cephe hattında görev yaptığı sırada Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi oldu. Kamikaze drone araca yaklaşırken Rus askerleri tarafından fark edildi. Birkaç atış yapıldı ancak durdurulamadı. Öleceklerini anlayan Rus askerleri araçtan son anda koşarak uzaklaştı. Zırhlı araçsa saldırıda kullanılamaz hale geldi. Rus ordusunun da saldırıları sürüyor. Sumi kentinde yerleşim yeri hedef oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti.
3: Güney Çin Denizi'nde Filipin donanması ve Çin sahil güvenlik personeli arasında tansiyon yükseldi. İki ülkeye ait güvenlik güçleri birbiriyle kürekle kavga etti. Bir Filipin askeri yaralandı.
4: Botlar birbirine yanaştı. Kürekler ve sopalar havada uçuştu. Filipin ve Çin güvenlik güçleri denizde kavgaya tutuştu. Güney Çin Denizi bir kez daha Çin-Filipin gerilimine sahne oldu. Çin güçleri Filipinlerin savaş gemisine yanaştı. Filipinler donanması Çin'in bölgeden çekilmesini talep etmek üzere iki lastik bot gönderdi. İki ülke askerleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Botlarda bulunan güvenlik güçleri kavgaya tutuştu. Birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Filipinler, bir askerin kafasından yaralandığını duyurdu. Şişme botunda zarar gördüğü bildirildi. Çin ise suçu Filipinlere attı. Açıklamada uyarı yaptık, bizi kuşatmaya çalıştılar denildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisleri var, malum ICE'lar. Onlara çok fazla tepki var, zira onlar çok böyle şiddet kullanıyorlar, yerli yersiz insanları hatta öldürdükleri dahi var. Onlara tepki gösteren kişilerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri efendim, bu görüntü ekranlarınıza geliyor. Devlet ofisini kundaklamaya çalıştığı anlar ekranlarınıza geliyor. Bakın, bir yanıcı maddeyi döküyor devlet ofisinin önünde. Daha sonrasında ateşe veriyor o bölgeyi. Ama kameradan her şey çok net bir şekilde gözüküyor. Polisler tarafından o kundakçı, işte bakın ekranlarınıza geliyor, böyle kıskıvrakta hemen kundaklamanın ardından yakalandı. Antalya'da Cani Koca'nın şeytanın bile aklına gelmeyecek kan donduran planı mahkeme salonunda çöktü. 7 yıl önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormanda

0: kanser hastası Hulusi Yeşil'i öldürdükten sonra ormana gömen Mehmet Erkan Usluca'nın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cani kocanın cinayetin ardından yaptıkları ise dikkat çekti. Öldürdüğü eşinin sesini taklit ederek bankayı arayan Cani, hesaptaki paraları kendi hesabına aktardı. Tam 5 gün sonra da vekaletnameyle eşinin aracını sattı. Sanık tartışırken yere düştü öldü diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu yalanı ortaya çıkaran adli tıp raporu oldu. Raporda kemikler üzerinde çok sayıda kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildiğine yer verildi. Cani kocanın eşini canavarca hisse katlettiği belgelendi. Cumhuriyet Savcısı eşini kasten öldüren sanık Mehmet Erkan Usluca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma ertelenirken Cani kocanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Kahramanmaraş'taki korkunç okul katliamında emsal niteliğine bir karar çıktı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmeni katleden İsa Aras Mersin'in polis baş müfettişi olan babası ve annesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğlunu poligonda atışa götüren ve evde silahları ortada bırakan baba için olası kasta öldürme suçundan dava açıldı.
2: Bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısında yargılama başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkındaki iddianameyi kabul etti. Polis baş müfettişi olan baba Uğur Mersinli hakkında 10 kişiyi olası kasta öldürmek suçundan dava açıldı. İddianamede babanın çocuğunun psikolojik durumunu ve silahlara ilgisini bilmesine rağmen onu poligona götürdüğü ve evdeki silahları kolay ulaşılabilir şekilde bıraktığı hatırlatıldı. Anne Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirli ölüme neden olma suçundan ceza istendi. Annenin çocuğunun psikolojik sorunlarına yönelik uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmayarak ihmalde bulunduğu vurgulandı. 15 Nisan'da yaşanan olayda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasının silahlarıyla okulda katliam yapmış, faciada bir öğretmenle 9 öğrenci hayatını kaybederken 15 öğrenci ise yaralanmıştı.
1: Haliç'te yaşanan tekne kazası ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı efendim. Tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve hayatını kaybeden talihsiz personelin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Son kez telefonuyla konuştu, tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla suya düştü. Pervaneye kapılarak hayatını kaybeden personelin son anları ortaya çıktı. Kahreden kaza Haliç'te olmuş, Yasin Konya teknenin Atatürk Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla dengesini kaybedip denize düşmüştü.
4: Baletin önüne düşüyor.
5: Bak düştü. Ooo sıfırda duruyormuş çocuk.
3: Saatler süren çalışmaların ardından cansız bedeni Haliç'in serin sularından çıkarılan Konya, gözyaşları içinde Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Yasin Konya'nın hayatını kaybettiği kazada tekneyi kullanan gemi kaptanı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihler arasında yapılacak.
2: Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Beklenen o açıklama ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan geldi. YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin sona erdiğini söyledi. Sonuçları ilan ettik, hayırlı olsun dedi. Bu kapsamda YKS sonuçlarına göre tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sonucunu yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. Bu yıl birincilerin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. 2026 YKS'de temel yeterlilik testi birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Huslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir,

0: ve Şerif Efe Dartar paylaştın. Alan yeterlilik testinde ise sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilikler elde etti. Temel yeterlilik testine başvuran 2.425.627 adaydan 2.255.076'sı sınava katıldı. 170.551 aday sınava giremedi. Alan yeterlilik testine başvuran 1.627.970 adaydan 1.473.113 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu.
1: Henüz 6 yaşındayken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan ve iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün zorluklara rağmen hayata küsmedi. Ağzıyla kalem tutarak başladığı resim sanatını mühendislik eğitimine taşıyan Akgün, Milli Muharip Uçak Kağan'ın görsel modelleyicisi oldu.
0: 6 yaşında yüksek gerilim hattında geçirdiği feci kaza sonrası iki kolunu birden kaybetti. Ama o hayata küsmek yerine azmiyle imkansızı başardı. Yetiştirme yurdunda ağzıyla kalem tutarak resim yapmayı öğrenen Yusuf Akgün, mühendislik eğitimini tamamladı. Şimdi Türkiye'nin gurur projelerine yön veriyor.
2: Okuldan önce, okuldan sonra meraklıydım. Kütüphaneye inerdim. Kütüphanede mesela kitapları kurcalardım sürekli. Hatta şöyle derlerdi, işte kitapları seviyor. Hayır, o içerideki görseller benim çok ilgimi çekerdi. Bununla beraber bunları yorumlamaya çalıştım, çizmeye çalıştım. Girdiğimiz o dönemde bir yarışma oldu. Hava kuvvetlerimize ait bir yarışmaydı bu yarışma. Derece aldım, onur ödülü aldım. Burada daha çok ilgimi çekti bu alan. Bu yarışmalar ve dereceler sonucunda yeteneğimi keşfettim.
0: Üstün yeteneğiyle dikkat çeken Akgün, göklerdeki gururumuz Milli Muharip Uçak Kağan'ın, Aksungur İHA'nın ve Roketsan'ın yüksek hassasiyetli füzelerinin görsel modelleyicisi oldu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın yine referanslarıyla davet edildim. SSB Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet edildim. Yine TUSAŞ Türkiye Uzay Sanayi Başkanlığı'na davet edildim. Kabul edersen seninle Milli Muharip Kağan uçağını entegre etmek istiyoruz dediler. Şeref duyarım dedim. Ben heyecanlandım açıkçası ve projeye başladık.
0: Savunma sanayisinin dev projelerine çizgileriyle hayat veren genç adam tüm Türkiye'ye inancın önünde hiçbir engel duramaz mesajını veriyor.
2: Bize emek verenlerden Allah razı olsun. Yani bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engellerin daha çok çoğalması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuçta hepimiz çatısı altındayız. O çatıyı korumak için de hepimiz bence mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan da Kral Charles'ın ziyaretiyle ilgili mesaj yayınladı. Cambridge Camii'nin hoşgörü ve karşılıklı saygı kültürüne katkı sunduğunu vurguladı.
0: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Merkez Camii, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırladı. Charles ziyarette Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Yetkililerden cami faaliyetleri, mimarisi, çevre dostu özellikleri ve farklı inançları buluşturan toplumsal çalışmaları hakkında bilgi aldı. İngiltere Kralı'nın ziyaretine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun eşlik etti. Ziyaret kapsamında ibadethanenin topluluk bahçesini de gezen Charles, caminin imamları ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü. İngiltere Kralı'na ziyareti sırasında İslam Medeniyetinin Bilim Mirası adlı bir kitap, caminin başarıları ve ödüllerini anlatan prestij eseri takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Kralı Charles'ın Cambridge Merkez Camii ve Külliyesini ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, İslamofobi ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte arttığı bir dönemde, Kral Charles'ın camiye gerçekleştirdiği ziyaretin büyük anlam taşıdığını vurguladı.
3: Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.
0: İngiltere halkına selamlarını da ileten Erdoğan,

0: Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çekiyor. Caminin tasarımı, İslam'ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önemden ilham alıyor.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Cansın Elbacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
2: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşırmalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmaz. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
3: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
1: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
3: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
1: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylı'nın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
2: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağzı

0: Yazarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenlerini, bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum.
1: Ne kadar hayat?
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
4: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
3: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
4: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
3: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor.
4: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.
3: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: CHP'ye bu sözlerle veda etti. Yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Ana muhalefet partisi ikiye bölündü.
5: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısında kürsüdeydi. Yeni partinin işaret fişeğini ateşledi.
5: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
3: Sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
5: Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır.

0: günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
1: Özel Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.
0: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Grup toplantısına 85 milletvekili katıldı. Bu isimler CHP'den istifa ederek partinin kurucular kurulunda yer alacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesi önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Açın.

0: Haber Ekranları'na hoş geldiniz. Saatler 20.50 Memleket Meselesi programına başlıyoruz. Bugün gündemimiz sıcak ve yoğun. Hem sınır ötesi İran ve Amerika arasında yaşananlar, biz yayına girmeden önce Trump'ın açıklamaları çok sıcak, saha çok gergin. Hem de bugün CHP'de ne olacak, bu hafta çok kritik hafta derken aslında biraz da günlerdir geliyorum diyen o açıklama Özgür Özel'den geldi. Son kez grup toplantısını yaptı ve artık yeni partiyi de açıklamış oldu. CHP'de bir yol ayrımı mı, nasıl olacak derken en somut adımı gördük hocam galiba bugün.
1: Net.
0: Değil mi? Çok net gördük. Şimdi bütün detayları konuşacağız. Kıymetli konuklarım benimle. Hemen konuklarıma selam vereyim. Sizleri de tanıtayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Nerelerdeydiniz?
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Gazeteci Mustafa Ertekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Size de. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla Komutanım. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Size de iyi bir yayın diliyorum. Ve akademisyen hukukçu hocam Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Güzel bir yayın. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Hepimize ayağınıza sağlık. Sağolunuz. İlter de Ankara'da hazır. Bizi bekliyor. Aslında İlter'le başlayalım mı? Oranın bir sıcak
1: çok
0: havasını...
1: Çok merak ediyorum. Hangi genel merkezin önünde?
0: Bir de o var değil mi? İşte bu genel merkezin önünde.
2: İlter Bey ayrılmıyor zaten orada.
0: İlter, diğer genel merkezler konuşulmaya başlandı. Hangi genel merkez derken... Önce bir hoş geldin hem de bugün nasıl bir atmosfer vardı? Galiba Kılıçdaroğlu da şu an kendine destek veren vekillerle görüşüyor. Yanlış bilmiyorsam şu an itibariyle. Önce bize ışıklara bakıyor İlter. Kontrol tamam. Bize hem orada hem de bugün neler oldu anlat istersen.
5: Var mı diye. Cansın Elbacı, baş döndürücü bir trafik var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel yeni partiyi kuruyoruz artık açıklamasının ardından. Gözler tabii ki bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çevrildi. Çünkü buradan yeni bir parti artık doğacak. Yeni partinin adı da artık Yeni Parti olacak. Beklenen bir isim, uzun zamandır zaten parti kulislerinde dillendiriliyordu. Partinin adını ne koyalım ne olsun şeklinde değerlendirmeler yapılırken yeni parti olsun denildi. %99.9 artık yeni parti ismi İçişleri Bakanlığı'na iletilecek. Biz de şimdi genel merkezdeyiz Cengiz Han Okutan'la birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisini destekleyen milletvekilleriyle geride bıraktığımız saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. O milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi. Yasama görüşmeleri, yasama faaliyeti devam ediyor haliyle. Özgür Özel'in saat 13.30'da grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de bir araya gelelim dediler. Bu süreci değerlendirelim dediler. Önce 7. katta bir toplantı gerçekleştirdiler Cansın Elbacı. Daha sonra 12.

0: ikinci kata çıktılar. 12. kat Genel Başkanlık Makamı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir değerlendirme yaptılar. Bundan sonrasına dair. Çünkü artık kaç milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek, yeni partiye geçecek, kaç milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimin stratejisi ne olacak? Buna dair bir kısa bir değerlendirme yapıldı. Uzun değerlendirme, daha kapsamlı değerlendirme yarınki MHK toplantısında olacak. Onu ifade edelim. Özellikle Özgür Özel'in bugün grup toplantısında kurduğu cümlelere dair, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine yönelik de bazı eleştiriler söz konusuydu. Buna dair bir değerlendirme yarın olacak. Tabii ilk değerlendirme demeyelim ama ilk mesaj var bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir afişi asıldı. Fotoğrafı yer alıyor, görüyorsunuz. Ve hemen onun altında da ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi yer alıyor. Yani biz buradayız diyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partililere de bu mesajı veriyorlar. Ayrılmayın diyorlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tabii Özgür Özel yönetimine de bir gönderme içeriyor bu pankart, bu afiş daha doğrusu. Tabii ilk değerlendirme ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Buna dair bir bilgiye henüz ulaşamadık ama ulaşmayacağız anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dakikalarda yine görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, daha doğrusu MHK'da yer alan bir isimle geride bıraktığımız dakikalarda bir görüşmemiz oldu. Sorduk kendisine, Özgür Özel'in yeni parti hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şöyle bir yanıt verdi. Bir partinin kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil dedi. Malum bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsündeydi Özgür Özel. Buna dair bir değerlendirmesi oldu kurmayın. Dedi ki bir partinin kürsüsünden, yani CHP kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil dedi. Kaçmayı tercih ettiler ifadesini kullandı ve bu bölücülüktür dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, parti yönetiminde yer alan bir isim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Özgür Özel'in yeni parti hamlesi bu şekilde değerlendirildi. Tabii yarın saat 14'te MHK toplantısı var. O toplantıda daha kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Şimdi Özgür Özel yeni partiyi kuracağız dedi ama ne zaman kurulacak? Kurucular kurulu kimlerden oluşacak? Buna dair de bilgiler verelim. Kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Bugünkü grup toplantısına 85 milletvekili katıldı. Ve bu milletvekillerinden birisi bugün Murat Bakan, İzmir milletvekili, istifa ettiğini duyurdu. Ancak önümüzdeki günlerde ve hatta yarın diyelim bir toplu istifa gündemde, yani milletvekilleri, yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacak olan yeni milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplu bir şekilde istifa edip yeni parti için imza verecekler. Böyle bir plan var. Tabii kaç milletvekili istifa eder, kaç milletvekili yeni partide yer alır? Yine Özgür Özel'e yakın isimler 80'in üzerinde milletvekilinin kendileriyle hareket edeceklerini ifade ediyorlar ki zaten bugün 85 milletvekili grup toplantısına katıldı. Bunun da güçlü bir mesaj olduğunu ifade ediyorlar. Ancak tabii ki nihayetinde ıslak imza önemli. Kimler o dilekçeye imza atacak? Kurucular kurulu listesinde kimlerin ismi yer alacak, onu artık önümüzdeki birkaç gün içinde göreceğiz. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na bu hafta içinde verilebilir. Cuma günü verilebilir veya pazartesi gününe de kalabilir. Bugün henüz netleşmedi. Bir çalışma yürütülüyor. Özgür Özel bugün aynı zamanda il başkanlarıyla da bir araya geldi. Kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya geldi. Nihayetinde parti kuruluyor. Örgütlenme nasıl olacak? Yerelde ilçe başkanları şekillenecek, belirlenecek, kongreler yapılacak ve buna dair de bir görüşme gerçekleştirildi bugün.
1: İlter, bu görüşmeler önemli. Seninle devam edeceğim ama burada hukuki boyutunu sorayım. İlter'in söylediği önemli. Şimdi bu başvuru yapılacak İçişleri Bakanlığı'na. Peki nasıl işleyecek? Mesela şimdi 80-85 milletvekili diyoruz. Bir yandan meclis içerisinde de ana muhalefet nasıl şekillenecek? Mesela koltuklar ne olacak? Bu süreç nasıl bir süreçtir? Yolda vazgeçenler olur olmaz, onları konuş.

0: görüyoruz ama verildi o dilekçe. Meclis içinde ne göreceğiz biz?
1: Köprüden önceki son çıkış bugünkü grup toplantısıydı. Bugün grup toplantısına katıldıysan artık yeni partiye geçeceksin anlamı çıkar. Çünkü Özgür Bey'in bunu deklar edeceği bugün belliydi. Oraya 85 milletvekili katıldıysa çok muhtemel bu 85'inin de o partiye geçmesi beklenir.
0: Tamam.
1: Bununla beraber anayasal bağlamda siyasi partiler diyor serbest kuruluş esasına göre kurulurlar. Yani aslında bir izin süreci yok. Kurucular kurulu oluşturulacak, hı hı, ve sadece 30 kişi yeterli bir parti kurmak için. O yüzden Türkiye'de 150'nin üzerinde parti var. O bakımdan dernek kurar gibi siyasi parti kurar hale geldik. O bakımdan tabii ki demokrasinin vazgeçilmez unsuru 61 Anayasası'ndan beri siyasi partiler. Ama siyasi partiler çöplüğüne dönmek üzere olan bir atmosferden de bahsediyoruz. Ana muhalefet bağlamı anayasal bağlamda çok önemli. Her ne kadar 2017 referandumundan sonra biz ona ikinci parti desek de toplum hala bunu ana muhalefet olarak tanımlıyor. Niye çok önemli? Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkı sadece size ait. Ya birinci parti olana ait, Cumhurbaşkanı da ait ama muhalefet adına söz söyleyebiliyorsunuz. Grup toplantılarınız etkili olabiliyor. Komisyonlarda temsil kabiliyetiniz yüksek olabiliyor. Plan ve bütçeden Adalet Komisyonu'na kadar etki doğurabiliyorsunuz. Grubunuzun büyüklüğüne göre temsil gücünüz var. Komisyonlara üye gönderiyorsunuz. Siyasi parti grubu bağlamında çıkıp kürsüden 15 dakika konuşma yapabiliyorsunuz. Bu da matematiksel bir şey. Şu anda ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi sahip olduğu milletvekili sayısının yarısından bir fazlası yeni partiye geçerse Türkiye yeni bir ana muhalefet kazanmış olacak. Yani kurulduğu gün ana muhalefet olan yegane parti olarak kendisi tarihe geçecek diye düşünüyorum. Daha önce DSP bölündüğünde ya da şöyle diyeyim. DSP'yi böldüklerinde diyeyim ana muhalefet değil. İktidardayken bir partiyi bölmüşlerdi. Bu çok daha değişik bir şeydi. Şimdi de ana muhalefetteyken yani muhalefete muhalefet doğmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Peki İlter, şimdi bu görüşmeler önemli. Meclis içinde bunu görürsek gerçekten bir ilk olacak hocamın söylediğinde görürsek. Ama bir yandan da bu 80'in üzerindeki vekil haricinde mesela ne yapacağı merak konusu olan çok isim var. Halihazırda Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ne yapacağı çok önemli. Özellikle de hani o güç gösterisini verebilmek için kime katılacağı da önemli. Buna dair var mı bir kulis bilgin ya da kararsız olanlar var mı, onu da sorayım.
2: Şöyle, herkes tabii ki Mansur Yavaş'ın tutumunu merak ediyor. Mansur Yavaş acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler mi? Yoksa yeni partiye katılıp Özgür Özel'le birlikte hareket eder mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öncelikli olarak Mansur Yavaş yeni partiye geçecek ifadesini kullanmak için henüz erken, belki hiçbir şekilde yeni partiyle hareket etmeyecek Mansur Yavaş. Bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edecek. Bu cümle de doğru bir cümle değil. Yani CHP'den ayrılmasa dahi Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket etmeyebilir. Bunu da ifade edelim. Yani CHP'de kalıyor olması Kemal Kılıçdaroğlu politikalarını benimsiyor anlamına gelmiyor. Bunu da ifade edelim. Çok ince ayrıntılar var. Şu anda net bir tablo yok aslında Mansur Yavaş adına. Bunu ifade edelim. Önümüzde daha uzun bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kim acaba aday gösterilecek? Yeni partinin adayı mı olur Mansur Yavaş? Veya Özgür Özel bir rüzgar yakaladı. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olur? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Buna dair net bir cümle en azından şu dakika itibariyle kurmak hakikaten kolay değil. Biraz flu. Ama şunu biliyoruz. Bazı belediye başkanları, yani Özgür Özel'le hareket eden veya Özgür Özel'i desteklediğini bildiğimiz, kamuoyuna bu yönde açıklamalar yapan bazı belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve yönetimiyle temas halinde olduğu yönünde bir bilgi de var. Hmm. Bunu da ifade edelim. Yani görüşmeler devam ediyor. Hem yeni partiyle temaslar sürüyor. Diğer yandan göz önünde olmasa dahi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle dirsek temasında olan belediye başkanları da var. Bu konuya dair daha net durumu, belediye başkanlarının net tutumlarını önümüzdeki günlerde

0: Göreceğiz. Biraz da Özgür Özel'in nasıl bir başlangıç yapacağına bağlı. Bir rüzgar yakalar, yeni parti siyasetçilere uzun vadede bir gelecek vaat edebilirse nihayetinde siyasetçiler de böyle bir adım atabilir yani.
1: Bu milletvekilleri için de geçerli. Ankara'da konuşuluyor çünkü.
0: Biz de o milletvekilleri için de geçerli. Havayı kokluyor şu anda belediye başkanları ve bazı milletvekilleri. Ve nihayetinde önümüzdeki günlerde daha da net bir tablo ortaya çıkacak.
2: Şimdi bu hava söylediğin önemli. Burada da bir virgül koyayım.
0: Cansel Bacım.
2: Burada da bir virgül koyayım. Şimdi Özgür Özel konuşmalarında hep şunu söyledi. İlter'in bu söylediği çok önemli. Bu hava nasıl yakalanacak, ne olacak? İmamoğlu ne diyecek? O başlığı da sonra açalım. Dedi ki milletin seçtiği kadrolar. Milletin seçtiği kadrolar. Çok üzerinde durdu bu. Vurguyu yaptı. Yani şöyle. Yeni ama devam eden bir süreç gibi. Ama aynı zamanda da yeni bir başlangıç dedi. Şimdi yeni partide yeni ne olacak onu sorayım.
1: Şimdi şöyle İlter Yeşiltaş'ın söylediği tablonun içinde milletvekilleri de var. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partili bir isimle yapmış olduğum Ankara'daki bir telefon görüşmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla dirsek teması içinde olan milletvekillerinin olduğu da söyleniyor. O 80 küsür kişinin içindekilerden. Neden? En büyük çekinceleri yeniden bir seçim olduğunda kendilerine yer kalmayacağını ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yol yürümüşlere ön planda yer verileceğini, dolayısıyla yeni seçim listelerinde seçilecek yerden garantili bir yer kapabilmek için her iki tarafla da pazarlık halinde olan ve bunun için ikinci şahısları devreye sokan isimlerin olduğu da biliniyor. Dolayısıyla bugün grup toplantısına kaç kişi katıldı? 85. Bunu direkt 85 olarak alamayabiliriz. Ama şu kesin, yani kesine yakın. 60, şuraya yazmıştım. Kaç kişi lazım? 69 kişi. 136 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 69 kişi ayrıldığı takdirde ana muhalefet partisi Levent Hoca'nın söylediği gibi artık yeni kurulan parti olacak. 85 milletvekilinden 68-69 çıkar mı? Çıkar. Ama bunların içinden 9 tane 10 tane belli bir rakam mutlak surette pazarlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesine de dönebilir. Çünkü bu konuşuluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kimliği var. Ve bu kurumsal kimlik Anadolu'da önemseniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak bir kurultayda dünya vizyonu olan, toplumun bütün katmanlarıyla barışık, gelecek vizyonu olan bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerse elbette bugün yaşanandan farklı bir tabloya konu tebdil olabilir. Bu biliniyor. Dolayısıyla bu konu milletvekillerinde de var. Ama şöyle, yolların ayrılma noktasına gelindiğini artık düşünüyorum. Yani Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ama mış gibi yapacak ama mış gibi davranacak ama artık bu işin daha fazla bu şekilde gitme şansı yok. Mansur Bey bugüne kadar iki tarafı da idare ederekten bugüne kadar geldi ama mesela Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ne yapacağı bilinmiyor Ahmet Akın'ın. Mansur Yavaş keza öyle. Onlar için net bir karar verme anı başladı bu vakitten sonra.
2: Artık bu
1: Kemal Bey ile kalacak ama gönlü Özgür Özel'den yana. Böyle bir tablo yok. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bir ayrılma noktasına gelindi. Bu ayrılma noktasından sonra nasıl bir siyaset uygulanacak? Sizin sualiniz oydu. Yeni bir parti, yeni bir heyecan. Şimdi bakıyorsunuz tüzüğü hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden copy paste yöntemiyle, kopyala yapıştır yöntemiyle alınmış. Ben öyle çok yeni bir şey olacağını düşünmüyorum. Veli Ağbaba aynı Veli Ağbaba. Ali Mahir Başarır aynı Ali Mahir Başarır. Özgür Özel aynı Özgür Özel. Murat Emir aynı Murat Emir. Şimdi dolayısıyla Veli Ağbaba'dan çok da fazla bir davranış kalıbı beklememek lazım. Hatta toplum şunu görecek. Hangi taşın altından kaldırsanız hem veli hem ağa hem baba olan bir isim çıkıyor. Gerçekten yeni kurulan parti yeni bir stratejik vizyonu var mı? Veli Ağbaba gibi isimler üzerinden turnusol zamanlardan geçeceğiz. Gerçekten partinin içinde çok önemli roller verilecek. Tatile giderken yurt içi kargoyla daha fazla paralar kendisine gönderilsin diye bekleyecek bir çanak mı oluşturulacak? Yoksa arkadaş sen yeteri kadar öbür tarafta zaten bizi sıkıntıya soktun. Sana biz bir yol verelim. Sen sadece milletvekili olarak kal. partinin içerisinde yeni yüzler mi görelim? Biz de onları bekliyoruz. Yani gazeteciler olarak, toplum olarak, halk olarak bakacağız yani ne var yeni olan. Yani dolayısıyla lafla peynir gemisi yürümez. Her şeyi böyle bol bol konuşabilirsiniz ama en nihayetinde yeni kurulu

0: olacak partide ben Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba'yı yönetim kadrosunun en tepesinde gördüğümde partinin çok da yeni olmadığına karar vereceğim.
1: Peki şimdi aslında bu yeni parti ismini yayındayken Mustafa Ertekin bundan bir iki hafta önce burada söylemişti bize. İsmi yeni parti olacak diye konuşurken biz de ne yeni partisi, yeni parti nasıl isim o demişti.
0: O ama çok mantıklı bir isim.
1: Evet. Sonra burada tartıştığımız durumda diğer isimleri de duyup düşününce gayet mantıklı bir isim olduğunu. Ama insan onu soruyor. Yani ne olacak? Yeni partide ne olacak? Bu arada bütün gün işte olup da anca evine gelip de ne dedi ya bu Özgür Özel? Ne konuşuyorsunuz diyen olabilir seyircilerimiz arasında şüphesiz. İlter oradan toparlıyor. Biz buradan soru cevap yapıyoruz. Hep birlikte bir kısmında en azından grup toplantısındaki vedasını ve yeni partinin açıklamasıyla verdiği mesajlara bir bakalım Özgür Özel'in.
2: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Daha yaşın geç. 50 yaşındasın. 80'e kadar 30 yıl partinin başında oturursun diyorlar. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız, millet de anacak. Tarih kaydediyor. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Şimdi şunu söyleyeyim, bu gördüğünüz CHP grup toplantısı, yani mecliste yapılan CHP grup toplantısı bence bugünün en ilginç kısmı bu. Yani bu süreçleri konuştuk, öyle olacak mı, belli bir ayrıma gidilecekti ama nasıl gidilecekti bunu merak ediyorduk ama CHP'nin grup kürsüsünde burası bana ait diye bir liderlik yarışında olan CHP'de grup başkanı benim, o benim derken CHP kürsüsünde yeni partinin CHP'ye karşı kurulduğunu açıkladığı bir tarih olarak not ettik bunu şimdi. Bu açıklamaların detaylarında sizin en fazla ilginizi ne çekti?
3: Şimdi benim en çok ilgimi çekti yeni nesil siyaset diyor Özgür Özel.
1: Evet.
3: Bunun anlamına bakmak lazım. Şimdi bir tarafta da kıymetli İlker Bey'in de ifade ettiği gibi cumhuriyetine ve partine sahip çıkacağız diyen bir karşıt bir cevap var burada. Şimdi yeni nesil siyasetten ne kastediliyor? Şimdi eski nesil siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne vardı? Kaset kavga vardı, kaset skandalları vardı. Ne vardı? Çöp, çamur vardı. Bunlar vardı. Şimdi yeni nesilde acaba ne olacak diye herkes merak ediyor. Ben geçtiğimiz iki gün önce pazar günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm kurmay heyetiyle diyeyim yani 5-6 genel başkan yardımcısıyla görüştüm. Sayın Özgür Özel'in de ekibinde yer alan, Sayın Özgür Özel'e de yazdım ama şey yapmadı, cevap vermedi. Görüştüm. Şimdi bugünün yaşanacağını aslında ben biliyordum. Neden biliyordum? Bakın CHP'nin grup başkanlığı kürsüsünden mesajı vermesini ben çok önemsemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü CHP'de iki tane genel başkan var. İki genel başkan olan bir partide yani onların aslında bir araya gelsin, teke düşürülsün, birbirini halk, toplum ve siyasi ekosistem hangisinin genel başkan olduğuna karar versin biz tam derken Özgür Özel'in bugün nasıl hani mutlak kutlan karar

0: Çıktığı, çıkacağını anladığı dakika veya çıktığı dakikadan itibaren gidip grubunu toplayarak kendisini grup başkanı yaptıysa, bugünkü yaptığı da aynı emrivaki çıkıştır. Bundan hiç ve olacaktır da. Fakat önemli bir şey, bilgi söyleyeyim. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili, İlker Bey de söyledi, rotası merak ediliyor dendi.
1: Evet.
0: Şimdi Mansur Yavaş'a yakın, hatta yakınlıktan öte beraber hareket eden bir arkadaşımızla bugün telefonla görüştüm. Mansur Yavaş'ın fikri şu, diyor ki ben zaten bir milletvekili adayı olmayacağım, parti genel başkan adayı olmayacağım. Ben eğer uygun görülürse, zaten Cumhurbaşkanı adayı olursa Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Dolayısıyla benim efendim yeni nesil siyaset yapan CHP veya eski geleneklere, klasik siyaset yapan CHP'ye ikisine de mesafem aynı olur diyor. Bu da ortada durduğunu gösteriyor. Ayrıca Özgür Bey'in ekibinden yine çok önemli bir isim. Ali Mahir Başarır'la da görüştük. Rahatsızmış ama bugün kalkmış, hastanede yattığını söyledi. Bugün kalkmış, Özgür Bey'in yanına gitmiş. Ama şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz belediye başkanlarının zaten çok partiye şu aşamada gelmesini böyle arzu etmiyoruz diyorlar. Destek açıklamaları yeterli diyorlar. Ya bu şekilde.
1: Belediye başkanlarının yeni partiye gelmesini çok arzu etmiyorlar.
0: Yani şu aşamada çok şey bulmuyorlar.
1: Sebep?
0: Yani tabii ki hizmet imkanları, hizmet olanakları, bir takım işte şimdi belediye başkanlarını alıyorsunuz ama meclis üyelerini ne yapacaksınız? Meclis üyeleri gelmezse belediye başkanının tek başına gelmesi neyi ifade edecek? Dolayısıyla burada halen bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Ama bir tek gerçek var ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte ayın 25'inde yarından sonra İstanbul ziyareti önemli olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 25 bin 30 bin kişiyle yapacağı bir toplantının önemli katılımlar olacağını ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Şimdi o başlığa geçmeyeyim, onu birazdan
0: evet.
1: Konuşalım.
0: Şimdi burada yeni partinin olacağını ben iki hafta önce yeni bu ismin kullanılacağını burada ifade evet. etmiştim zaten. Çünkü bu bilgileri aldığımız insanlar yani efendim bir dedikodu müessesinin içinden değil. Ben gazeteci olarak her zaman muhatabıyla görüşürüm. Muhatabının söylediğini söylerim. Şu anda da zaten sizler kıymetli hocam konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu'na da mesaj yazdım. İnşallah izliyordur ve döner. Çünkü önemli. Türkiye'nin önemli bir gündemi. Bakın biraz sonra belki de konuşacağız. Açılışta Cansın Hanım söylediniz. İşte İran'ın işte efendim ABD'nin İran'a vurması ve bölgedeki evet. yaşanan sıcak gelişmeler. Türkiye'nin etrafında bir çember ve evet. ateş çemberi var.
1: Şimdi onu konuşacağız dediğiniz tabii. gibi. Yine bize kulis bilgisi vermiş oldunuz. Ben onları not ettim. Şimdi bizde olmayan birkaç bilgi verdiniz. Onlar önemliydi. İçeriden evet. en önemli kişilerden
0: bir şey
1: alınan bilgiler.
0: Evet. Bir şey daha söylediler. Bunu da söyleyen Sayın Genel Başkan diyor ki herkes sörf tahtasının üzerine çıkmış, denizin ve rüzgarın nereye eseceğini hesap eder durumdadır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde diyor.
1: Yusuf Alabar'da da diyor ki o devir bitti artık, buradan sonrasında herkes o sörf tahtasında hangi yöne gideceğini belli etmek
0: yolların
1: zorunda durumunda.
0: Komutanım
1: sizinle Amerika'yı konuşacağız ama var mı bir düşmek istediğiniz not bu karışıklığın içerisine, yoksa devam edeyim mi? Ben sizi beklettiğim için biraz huzursuz oldum. Şimdi o zaman şuna geçeyim. Hocam bir liderlik yarışıdır gidiyordu. Tamam, yeni parti geldi. Şimdi hem Kılıçdaroğlu ne yapacak, hem iktidarı aslında nasıl etkileyecek, bunlar her bir başlık, konuşalım detay detay ama önce şunu konuşalım. Yeni parti oluştu. Burada da bir koltuk kavgası görme ihtimalimiz söz konusu, gerçekten olmaz diyemiyorum. Bilmem katılır mısınız? Yani İmamoğlu ile Özgür Özel'in bu süreçte bir ters düşme ihtimali de olur mu? Olur hani. Kimler ters düştü çünkü. Öyle olursa ne olacak? Bir daha mı bir parti kurulacak? Nasıl bir süreç bekliyorsunuz?
2: Önce Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü her siyasi parti bir heyecandır. Her siyasi parti yeni bir programla ortaya çıkar. Yeni bir teorik altyapısı vardır ve yelpazenin neresinde durduğu aşağı yukarı bellidir. Yeni parti şimdilik bunları bilmiyoruz. yani ideolojik eksen bağlamında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan vekillerle mi yola çıkacak? Yoksa bir açılım yaparak dört eğilimden de yeni siyasetçileri sürece dahil edecek mi? Bu bir belirsizlik. Ama gayet doğal. Belki bir ay sonra anlamış olacağız. Partinin programı ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut programından devam mı edecekler? Yoksa bir şeyler mi ekleyecekler? Bunu şunun için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy belli genel seçim bağlamında. Eğer aynı programdan yol yürüyecekseniz o oya talipsiniz. O oyu ikiye böleceksiniz ya da o oyun içerisinden bir pay alacaksınız. Güçlü bir ideolojik söylem, önemli bir teorik altyapıyla, hatırlayın konuştuk mesela Anadolu solu, Deniz Baykal söylemişti merhum, ya da ortanın solu, rahmetli Bülent Ecevit söylemişti, ya da sosyal demokrasi. Erdal İnönü oraya çok atıfta bulunur. Bunlar yenilikti. Üçüncü yol arayışına girildi bir dönem. O da yenilikti. Yeni bir söylem geliştirebilecek miyiz? Eğer bu yeni söylem ortaya çıkmazsa, politika yapımı bağlamında, mesela tarım politikaları, hayvancılık politikaları, ormanlarla ilgili şunu yapacağız, karayollarla ilgili bunu yapacağız, altyapıda bunu yapacağız demezseniz, o zaman söylediğiniz konuya daralırız. Partinin genel başkanı kim olacak? Çünkü Türkiye'de siyasi partiler ya bir yol haritası, yön, ideoloji partisi olarak öne çıkıyorlar ya da bir lider partisi olarak öne çıkıyorlar.
1: Şu ihtimal değil yani. Diyelim ki yeni parti yeni vizyonlar ortaya koydu. Yeni bir ideoloji ortaya koydu. Ama aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı adayında veya genel başkan, hadi genel başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığında yolda bırakılanlar oldu ve bir çatışma çıkmaz diyorsunuz yani.
2: Ben bu partinin sahibi olduğunu düşünüyorum.
1: Bir not alıyorum bu arada.
2: İki hafta sonra da konuşalım.
1: Evet, ona göre.
2: Bu partinin sahibi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibinin millet olduğunu düşünüyorum.
1: Buranın sahibi.
2: Buranın sahibinin kim olduğunu yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Bu parti talimat üzerine eğer kuruluyorsa ve genel başkanın kim olacağı, genel başkan yardımcının kim olacağı bir masada, bir kalemden çıkacak bir yazıyla dizayn ediliyorsa bir süre sonra o partinin söylem bağlamında da kimin edebiyatını yaptığını hep beraber öğrenmiş oluruz. Çünkü normal şartlarda demokratik partilerde şu olur.
1: Yani görünmeyen siyasi lider Ekrem İmamoğlu'ysa diyorsunuz.
2: Gayet de makul diyorum. Hı. Eğer bugün bile grup toplantısında sürekli oraya mesaj verdiyseniz, cezaevindeki kişiler bizim için ızdırap çekiyor, bizim için acı çekiyor, onları yarı yolda bırakamayız, o yüzden parti kuruyoruz diyorsanız o partiyi onlar size kurduruyor diye yorum yaparlar. Önce halk bu yorumu yapar. Sonra kamuoyu bu yorumu yapar. Ardından da şunu sorar. Neyiniz farklı? Neden sizinle yol yürüyeyim? İktidar bağlamında ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökü belli olan, pozisyonu belli olan, nereden nereye yol yürüdüğü belli olan partiyle bile onu iktidara taşımayarak yol yürümedim. Neden seninle yol yürüyeyim sorusunu sorarlar. Ben hiçbir çekişme beklemiyorum kendi adıma. Sayın Ekrem İmamoğlu bu partinin kuruluşundaki temel nüve ise eğer, ki muhtemelen öyle, bu da garipsenmez, gayet doğal, o zaman talimatlar noktasında Ekrem Bey'in söz söyleme hakkının olduğu kanaatindeyim. Onun kaleminden çıkan bir parti programı ya da parti meclisi, MYK, bunların hepsi hazırdır. Hiçbir tartışma olmaz, hiçbir kavga olmaz. Çünkü çok sert bir hiyerarşi var bu partide. Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar net bir hiyerarşi yok. Hala güçlü demokratik söylemler var. Hatta hala muhalif olanlar da var. Doğru yapmıyoruz, kongreye daha hızlı gidelim diyenler var. Ama kimle? Kemal Bey'le yan yana durmayı tercih ediyor. Özgür Bey'in yanında yer alanların bu denli demokratik bir söylem geliştirme hakkı olmayacak. Hepsinin bir rolü olacak ve bu rolü oynayacaksınız diyecekler. Yoksa Yusuf Bey'in dediği gibi, eğer milletvekili adaylığında birinci sıra istiyorsan, tamam o zaman belli. Ankara ikinci sıra istiyorsan çıkıntılık yapmayacaksın. Bu parti Ekrem Bey'in büyük oranda partisi. Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da Ekrem Bey'den bağımsız bir pozisyon kimse alamaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başlığını da hocam bıraktığı yerden Yusuf Alavar diye soracağım ama önce İlter'den şu bilgiyi alayım. İlter, Kılıçdaroğlu'nun arınma, arınma, arınma diye başladığı o yolculukta bir frene basma söz konusu olur mu bu kurulan partiden sonra?
3: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını benimsemeyen kim olursa olsun partiden ihraç edilecek. Burası çok net. Şimdi belediye başkanları tabii Cumhuriyet Halk

0: Partisi'nden ilk etapta ayrılmayacaklar. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan belediye başkanları da haliyle parti yönetimi tarafından partiden gönderilecek. Burası da çok net. Şimdi bir yandan da yolsuzluk soruşturmaları var malum Cansın Elbacı. Yargıya intikal eden konular var. Bununla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ilgili komisyonla bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi o toplantının sonuçları da önemli. O toplantıda eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ilgili komisyon, evet burada bir yolsuzluk var, iddianameyi satır satır okuduk, gerçekten de biz bunu yolsuzluk olarak değerlendiriyoruz şeklinde bir sonuca varırlarsa eğer, bu belediye başkanlarıyla da yollar ayrılacak. Yani arınma süreci Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde devam edecek. Herhangi bir frene basma söz konusu değil. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili adımlar atmaya devam edecek. Kararlı. Zaten bu sloganla geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınacağız, yepyeni, tertemiz bir başlangıç yapacağız dedi. Bir yandan da şunu da ifade etmek isterim. Özgür Özel nasıl bir siyasi pratik ortaya koyacak? Ses kulağıma dönüyor arkadaşlar, onu alabilirsek eğer.
1: Berkay.
0: Nasıl bir strateji üzerine hareket edecek Özgür Özel? Bugünkü grup toplantısında kurmuş olduğu şu cümle önemliydi. Elbette bizler sosyal demokratız, altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz dedi Özgür Özel. Şimdi bu cümleyi kurdu Özgür Özel. Bu cümleyi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yöneticiye sordum. Sayın Özgür Özel'in yeni partiye dair değerlendirmesi bu şekilde. Siz nasıl yorumluyorsunuz dedi. O zaman partide devam etseydik, aynı şeyleri biz de düşünüyoruz zaten. Biz de partinin kuruluş kodlarına bağlıyız. Atatürk'ün mirasına tabii ki sahip çıkıyoruz. O zaman partiden ayrılmanın da bir anlamı kalmadı. Hatta yeni partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsünden ilan ederek de etik dışı bir davranış ortaya koydu şeklinde bir değerlendirmesi oldu Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bir ismin. Bunu da yeri gelmişken ifade etmek istedim. Bir yandan da Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada bir cümle daha vardı. O da yine muhtemelen yarınki MHK toplantısında değerlendirilecek. CHP sözcüsü Müslüm Sarı belki bu konuya dair de bir açıklama yapabilir. Neydi o cümle? 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullandı. Bu bir rahatsızlığa neden oldu, bunu öncelikli olarak ifade edelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Buna dair bir değerlendirme olabilir yarınki MHK toplantısının
1: adresi
0: ardından.
1: Adresi belliydi diyorsun
0: ve
1: cümlenin.
0: Önemli olan bencillik yapmak. Tabii bir yandan da tabii şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor Cansın Elbacı. Şimdi 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın. Geride kalanlar şerefini değil koltuğunu düşünüyor anlamı çıkıyor nihayetinde bu cümleye baktığımızda. Tabii genel merkezde bu cümleden dolayı oldukça rahatsız, bunu ifade edelim.
1: İlter, bu arada araya gireyim, Mustafa Bey'in de bir gibi sorusu var, onu da yanıtlarsan seviniriz.
2: Ha, İlker Bey bir soru sormak.
0: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da, Cansel Bacı, onu da unutmadan söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezden ayrıldı. Görüşmelerini, toplantılarını tamamladı. MHK üyeleriyle en son bir görüşmesi olmuştu dar bir ekiple. Yarınki 14 Ekim MHK'da tabii ki tüm bu süreç detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.
1: İlter bir yandan arkayı da takip ettiği için ışıklara kadar hakim o nokta, o yüzden
2: İlker Bey bir sorum olacak size.
1: Bu,
2: çünkü şu anda iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan iki partinin yetkilileriyle de ben önümde yazışıyorum. Şöyle bir soru çıktı ortaya. Bugün hani 12. kata çıkmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla acaba kaç milletvekili bu toplantıya iştirak etti? İkincisi şunu yazıyorlar, şunu söylüyorlar, diyorlar ki Özgür Özel Bey grup başkanı seçilirken 111 milletvekiliyle beraber toplantı yapıp grup başkanı seçildi. Şimdi bir kısmını partide kalıp, yani olası bir iptal kararı çıkarsa o partide etkin olsunlar diye bir kısım milletvekillerinin partide kalmasını, 9 milletvekilinin partide kalmasını istemiş. Dolayısıyla Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu

0: zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden, hani kemik kadro olarak ifade ettiğimiz, bu cümleyi kurduğumuz, böyle tanımladığımız milletvekilleri zaten 20'nin üzerinde, bu çok net. Diğer yandan yeni partiye katılmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'yla da hareket etmeyen ama CHP'den ayrılmayan milletvekilleri de var. Nihayetinde onlar da bu sayıya dahil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri o isimlerde. Yani 30'un üzerinde, belki daha fazla milletvekili şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. Bunu söyleyelim. Yani grubun düşmesi mümkün değil. Böyle bir...
1: Çok özür diliyorum, seni arka arkaya böldüm. Bir de gecikmeli geliyorsa sesim sana iyice sinir eder o durumda yayında. Özür diliyorum. Ama bizimle kalacağın için hocam ayağa kalktı. Kerem, şu şeyi versene, senin hazırladığın meclis dağılımını. 20'ye düşer, 10'a düşer.
2: Aritmetikte son durum. Heh. Olası son durum.
1: Şimdi hocam hem ona baksın hem de başka söyleyecek bir şeyi var, 30 geçiyor diye. Hızlıca ona bakıp Berkay giderine geliyor. Şimdi yani 82 ise eğer, durum böyle oluyor.
2: Evet,
1: Kerem bakın, yayına girmeden şunu hemen bir hazırladı ama.
2: Bir, ana muhalefet olur. 2. Komisyonlarda pozisyon alır. 3. Daha fazla konuşur. 4. Özgür Özel uzun uzun politika hazırlamışsa halka daha hızlı ulaşır. Ama bunların tamamını reklamdan sonra konuşacağız.
1: Kameranız orada.
2: Reklamlardan hemen sonra beraberiz.
1: Müsaadenizle.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ahbap soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. En son Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Tutuklu Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Mektubunda Haluk Levent kumar oynadığını kabul ederek hırsıma ve zaaflarıma yenildim dedi. Levent dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.
4: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. Son bir yıl oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
3: Öte yandan soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan 9 şüpheliye ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Ayrıca dosyada yer alan mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini gösterdiği ifade edildi. Tutuklama kararında suçların niteliği, olası ceza miktarı, kaçma ihtimali ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Alabora olan jet ski, ikisi çocuk 3 kişiye mezar olmuştu. Facianın ardından olayın seyrini değiştirebilecek iddialar gündeme geldi.
5: Benim çocuklarım nerede?
6: Ne diyorsun ya, senin çocukların mı var?
5: Yok mu?
6: Yok senin çocukların falan.
3: Acı olay 15 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında yaşandı. 4 kişinin bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu anne kurtulurken eşi

0: ve iki küçük çocuğu hayatını kaybetti. Facianın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral'in öz babası olduğunu iddia eden Koltuk, yıllardır çocuklarını göremediğini söyledi.
1: Ben onu 4 senede ayrı yaşıyorum abi.
2: Şimdi benden resmi nikah da vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Gerçek babası benim, Veli Koltuk.
3: Resmiyette babası kim?
4: Tamam sensin ama sen bakmadın bu çocuğa.
3: Sen bırakıp gitmedin mi? Çekip gitmedin mi?
0: Koltuk tatil iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nikahlı eşinin çocuklarla ve bir erkekle beraber yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını iddia etti.
2: O yanımda götürmüş 4 kişi, 2 çocuk ay suya bindirir mi abi ya, Jessica'ya bindirir mi ya? Yazık günah ya. Sevgilisi abi ya, kaçakçısıymış bir de ya. O gece saat 12'de çıkıyor bunlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar, saat 5.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Haberlerde tatil diyor ama Yunanistan'a kaçıyor. Jandarma bunu bana bu şekilde ifadesinde yazıyor. Tatil yapıyor diye yalan konu, ifadesi yalan. Bir de onun sevgilisi vardı, çocuklarımın babam diye asıl babası ben oluyorum.
0: Veli Koltuk'un en büyük isteği ise çocuklarının cenazesini teslim alarak memleketinde toprağa verebilmek.
2: Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Birisi Melek Koltuk, birisi de Meral Koltuk. Şu an Yunanistan'da cesedi. Tamam babalık yapamadım ama evlatlarımı acıdım, ben mezarını alıp gömmek istiyorum.
0: Jet ski faciasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
6: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi, ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
7: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
0: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda.
5: Haber Radyo.
8: Aranın kısa olduğunu söylemiş miydiniz?
9: Unuttum.
8: Unuttunuz. Aramız kısaydı.
9: Ben 5 bugün... dakikadır burada bekliyorum.
8: Bugün evet hocam söylemediği için burada bekledi. Bugün aralarımız kısa olacak. Ona göre seyircilerimize de söylemiş olalım. Şu tabloyu bir kere daha alalım. Konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Televizyonlarını yeni açanlar için de Kerem başlığımızı verdi. Özel yeni partiyi kurdu. CHP resmen bölündü. Mecliste aritmatik ne olacak? Yeni kurulan bir parti aniden ana muhalefet mi olacak? Bu da Türkiye'de bir ilk olacak dedi hocam. Daha önce böyle bir şey görmedik diye. Şimdi bunlar tabii varsayımlar. Bugün işte Özgür Özel'in yanında olan 82 kişiyi bu tabloya koyduk. Eksisi artısı olabilir elbette. Bunu süreç gösterecek.
9: Şüphesiz.
8: Ama böyle olursa bayağı ana muhalefet.
9: Şimdi böyle olursa anayasal bir siyasi görev üstleniyor yeni parti. Yeni kurulacak parti. Yeni kurulacak parti diğer muhalefetin de sesi olabilecek mi? Temel sorulardan biri bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetken diğer siyasi partiler birçok talebini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidip orada anlattılar. Çünkü bizim grubumuz yok. Bizim kürsüden bu kadar süre konuşma hakkımız yok. Bizim Anayasa Mahkemesi iptal davası açma hakkımız da yok. Ama sen bizim adımıza bunu yapabilirsin dediler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir çınar. Nerede durduğu belli. Bakalım Sayın Özgür Özel yeni partiyle bu güveni sağlayabilecek mi? İki tane çok önemli misyon var. Bir, topluma kendini anlatmak. İki, diğer muhalefete de anlatmak durumunda. Çünkü hatırlayalım bir önceki seçim altılı masa. Ağırlık olarak Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kümelendiler. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden yerleştirdiler. Yeni kurulacak

0: partinin bu kadar güçlü bir güven ortamını sağlayıp sağlayamayacağı önemli. Burada eğer aritmetik böyle olursa ilginç bir tablo daha var. Cumhuriyet Halk Partisi 3. değil 4. parti oluyor.
1: Evet.
0: Kimin altında? DEM Parti'nin de vekil sayısı olarak altında olacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir problem midir? Tabii ki evet. İmaj bağlamında bir problemdir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sokağa indiğinde Kemal Bey, adım adım yeni il başkanları, yeni ilçe başkanları, onunla yol yürümeyi tercih eden milletvekilleriyle beraber bunu çok doğru anlatabilir. Biz durduğumuz yerdeyiz. Altı oklu ideolojimiz hala ayakta. İçimizde bize inanmayanlar vardı. Müteahhitlerin oluşturduğu bir grup vardı. Cerahatti. Rahmetli Deniz Baykal böyle söylemişti. Cerahati attık, yükü attık. Balonumuz o yüzden yeteri kadar mesafe almıyordu. Hadi arkadaşlar, şimdi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi için tam zamanı diye bir slogan ortaya koyabilir. Acaba Kemal Bey'in yanında kalan milletvekilleri Kemal Bey'e inanıyor mu?
1: Ama şimdi burada Mustafa Bey'in söylediği de çok önemli. İşleyişin kilitlenmesi, büyük şehirler ya da belediyeler işte neyse. Meclis üyeleri kısmına baktığımızda orası da başka bir düğün.
0: Gidemezsiniz. Belediye, meclis üyeleri robot değil. Diyelim X ilinin belediye başkanı, ben dedi Özgür Özel'i çok
1: geçtim,
0: seviyorum.
1: Oraya geçiyorum. Geçtim dedi.
0: Tamam. Belediye meclisinde 50 tane üye var.
2: Tabii.
0: Encümeni var. Onlar niye geçsin? Onlar da mı bir anda ideolojik olarak belediye başkanları gibi düşünmeye başladılar?
2: Bu sebeple belediyeleri istemiyoruz ifadesini
1: bu söylediğiniz çok
2: bari.
1: Kilit bir şey yani.
0: Ha, bir şey daha var ama. Sayın Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Ama acaba
3: Şansın
0: hala Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiası var mı?
1: Özür dilerim. İlter bir daha söyler misin?
3: Az önce Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden alındığını duyurdu. Az önce 16 dakika önce yaptığı bir açıklama. CHP Başakşehir ilçe başkanı ve yönetimi, CHP Büyükçekmece ilçe başkanı ve yönetimi, Beylikdüzü ilçe başkanı ve yönetimi, Kadıköy ilçe başkanı ve yönetimi, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimi şu dakika itibariyle görevden alınmıştır dedi. Neden görevden alındı? Bunu da aktarıyor Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu gerekçelerle 6 ilçe başkan ve yönetiminin şu an itibariyle görevden alındığını Gürsel Tekin duyurdu. Bu sıcak bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Teşekkür ediyorum. Zaten bugün Gürsel Tekin bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün onlardan biri notunda
0: tabii
1: düştü.
0: İşte öyle bakıyor. Yük atıyoruz, yükseleceğiz diyecektir. Cerahati atıyoruz, yeniden ideolojimize geri dönüyoruz. Çünkü gerçekten son 2 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik olarak nerede durduğunu anlamakta zorlanıyorduk. Mavi vatan, hayır diyorlardı. YPG-PYD'de terörist, hayır diyorlardı. Azerbaycan'a destek, gerek yok diyor. İHA, SİHA, acaba diyorlardı. NATO, en çok biz sahip çıkacağız. Ne oldu? Sosyal demokrasi, barış, sol ilkeler, internasyonalist toplantılar, her birinin ilkeleri çiğneniyordu. Ve en önemlisi, burada çok konuştuk, eğer gidip de Observer'a, Financial Times'a ve diğer gazetelere, dergilere Türkiye aleyhinde demeç verirseniz yurt dışından, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarına, milli mücadele döneminin ruhuna yakışmaz diyorduk. Bakalım yeni kurulacak parti kaldığı yerden böyle mi devam edecek? Özgür Bey'in en büyük problemi bu olacak. Türkiye'de iktidar için mi siyaset yapacak? Yoksa hala orada bıraktığı milletvekilleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde o koltuğu kazanabilecek bir olası mahkeme kararını bekleyecek mi?
1: Bu bize biraz şunu göstermedi mi bu süreçte? Kılıçdaroğlu olmadan bir süreç geçirdi bu parti. Orada bu değişimi sağlayacak bir vakit de
0: vardı.
1: Bir imkan da yok muydu?
0: 4 tane kurultay yaptınız.
1: Vardı. Burada bir değişim olmayınca bu yeni partide, o yüzden sürekli soruyorum, yeni olan ne olacak? O zaman burada da yapabilirlerdi bunu. Daha da rahat, CHP'nin logosu altında daha da güçlü bir şekilde belki yapabilirlerdi.
0: Bir tek şu avantajı var.
1: Neydi?
0: Gerçekten bir avantaj. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi reddeden geniş bir kitle de oldu. Tarihsel kodlarıyla ilintili. Eğer o kitleyin karşısına çıkıp onları da ikna etmeyi başarabilirsiniz.

0: başarırlarsa Türkiye Partisi olabilirler. Ama ben bunu çok zayıf ihtimal görüyorum.
1: Peki Yusuf Alabar'da o zaman Kılıçdaroğlu ne yapmalı şu an mesela? Nasıl bir yol izlemeli? Bu tutturduğu yolda devam mı etmeli? Onun için de yeni başlıklar mı gerekli?
2: Mutlaka yeni başlıklar lazım. Rumi'nin dediği gibi düne ait ne varsa tükendi gitti, bugüne dair yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor ya. Mutlaka öyle ama Kılıçdaroğlu için zaman kendi lehinde işleyen bir şey. Neden? Çünkü şu an yeni partinin heyecanıyla ilgili bir takım rüzgar mağduriyet algılarıyla beraber, Özgür Özel'le beraber gibi gözükse de önümüzde devam ede gelen süreçlerde davalar ile alakalı, bakın unuttuk yani Muhittin Böceği unuttuk, Uşak'taki belediye başkanını unuttuk, Aydın niye istifa etti unuttuk, Bolu belediye başkanını unuttuk ve bunlar daha önümüzdeki süreçlerde bol miktarda konuşacağımız konu. Yani Özgür Özel sadece kendisi hakkında karar verilen bir mutlak butlan davasının mağduru, bir günah, hiçbir şekilde sıkıntısı suçu olmayan kişiler etrafında bir hareketin lideri falan değil, bunları daha konuş devam edeceğiz. Bu sebepten Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçlerde, sualinizle ilintili olarak söylüyorum, eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürecek adımları başlatır, hazır yeni bir parti, partinin içinden çıkıp herhangi bir şekilde suça şaibeye karışmadığı iddiasıyla yanındaki kişilerle beraber bir kurultay organize eder ve bunu 2027 yılı içerisinde Yargıtay'ın da kararı hızlandırması süreciyle birlikte hayata geçirir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz önce dediğim gibi genç, dünyayı okuyan bir lideri kurultayla birlikte başa gelirse elbette Cumhuriyet Halk Partisi farklı şeyler söyleyebilir, farklı şeyler olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı bir tepki var Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. Bakın ben oturduğum yerden konuşmuyorum. Kaç tane vilayet geziyorum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım var, eşlerimiz var, dostlarımız var. Açıyoruz telefon, soruyoruz onlara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibesiz bir şekilde kurultaya gidip partiyi emanet ettiği, dediğim gibi dünya vizyonu olan, Levent Hoca'nın dediği gibi toplumla barışık, insanlarla işte hemhal olabilen bir şey ortaya çıkarsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidenlere rağmen yoluna revan olacağı anlamına gelir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi için de bunu söyleyebiliriz. Tabanı, sembolleri oldukça farklı ve şartlar ne olursa olsun %10'un altına çok nadir şartlarda düşen partiler. Evet, Deniz Baykal zamanında falan %10 barajın altında bir kez falan kaldı ama şimdi aynı şartlar yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider bazlı 2027 yılında geliştireceği yeni söylemler ve yeni liderlik yüzüyle önemli bir konuma gelebileceğini düşünüyorum. Yeni partinin de ortaya koyacağı söylemler bu anlamda çok şey. Biraz önce arada konuştuk. Gittiğimde şunu gördüm ben Anadolu'nun kasabasında, şehirlerinde. Yani hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş o sadık kitlenin içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan bir sebeple nefret edip hain Kemal diye slogan atan o grup var ya, o grup ne Veli Ağbaba'dan etkilenmiş, ne Muhittin Böcek'ten etkilenmiş, ne Tuncay işte Uşak belediye başkanından etkilenmiş, hiçbir şeyden etkilenmemiş. Dolayısıyla onlar bila kaydı şart yeni partiye oy verecek. Ama bu %51'lik bir başkanlık sistemi için yeterli değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği oy, Türkiye'de konvansiyonel sol ve onun sağında solunda durabilecek insanların alabileceği oy %35-40 bandında. Net bu.
1: Bunu böldü mü peki bu durum?
2: Bu durum bunu böldü ama şu olursa şuna da şaşırmam. Yani bunu da söyleyelim buradan. Yeni kurulan partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ortak Cumhurbaşkanı adayı üzerinde ittifaklık ilişkisi de geliştirebilir. Olmaz deme bak. Olmaz deme. Olur.
0: Ben şaşırırım. Ama olmaz demek lazım.
2: Olmaz demeyin. Olur. Olur. Yani milletvekillikleri konusunda kendi aralarında...
1: Bir daha söyler misiniz?
2: Şimdi bölündü. Ki, CHP... Örnek olsun diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı Mansur Yavaş.
1: Tamam.
2: Yeni parti kuruldu. Ve işte Türkiye'deki siyasi tablo Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın gelecek seçimleri çok büyük bir ihtimalle %50'nin üzerinde karşılayacağı, tamam, gündeme geldiğinde yine bir masa kurulur ve o masanın etrafında zamanında Temel Karamollaoğlu'yla ona Sivas'ta canları yaktınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi nasıl bir

0: araya geldi. Altada HDP'yi yerleştirdikleri halde İyi Parti'den Müsavat Dervişoğlu'nun gıkı çıkmadıysa, aynı şekilde bir masa kurulur, o masanın etrafında da bir araya gelirler. Çünkü Erdoğan karşıtlığı üzerinden mesela çok önemli kazanımlar elde ettiler. Bu olmaz diye bir şey yok. Yani bu mümkün olabilir.
1: İlter de olur diyecek galiba. İlter.
2: Şöyle olabilir. Örneğin Muharrem İnce'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla kavga ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Memleket Partisi'ni kurdu. Tamam. 2023 seçimlerinde de adaylıktan çekilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme sonrası hatırlanacaktır. Yeni bir süreç ortaya çıktı ve Muharrem İnce belki istemeyerek adaylıktan çekilmişti. Böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. İki isim de kavgalıydı nihayetinde. Yıldızlarının bir türlü barışmayan iki isimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Ancak nihayetinde 2023 seçimlerinde Muharrem İnce yarıştan çekilmişti.
1: Ama o zaman şimdi isimler aynı olacak. Yine aynı hocam, ama siz de aynı fikirdeyiz şu an. Yani o yüzden çok göz göze gelmiyorum.
3: Çok istisna olan bir durum.
2: Siyasette her şey olabilir, o anlamda bunu örnek olsun diye söyledim.
1: Ama şunu söyleyeyim. Yok, doğru örnek verdi. Senin üzerinden değil de.
3: Yeni partinin artık Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmaktan ziyade Türkiye siyaseti yapması lazım.
1: Yusuf Alabardın'ın da söylediği, eğer olursa ve böyle bir çerçevede buluşurlarsa şaşırmayın dediği bu. Ama şöyle bir şey var.
3: Şaşırırız ya, şaşıralım.
0: Şaşırırız, o şaşırır şey ama.
1: Ya hayır, yani olabilir. Ama aynı isimler yine Cumhurbaşkanlığı, işte kim olacak? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, şu anki şeyi söylüyorum, Mansur Yavaş.
0: Ya Kılıçdaroğlu'nun kendisi bir daha Cumhurbaşkanı adayı
1: olmaz. Tamam, hadi ikisi olsun. Özgür Özel derse ki benim adayım İmamoğlu.
3: Olamıyor, diploma
0: yok. Olamaz.
3: Olamaz, diploması yok. Uzlaşabilirlerse o zaman seçmen şunu bir sorar. Bir tur. Abi niye ayrıldınız o zaman der. Ama döndüğünde Erdoğan karşıtlığı üzerinde uzlaşmaktan
0: hiçbir sıkıntı olmaz. Birleşirler, atarlar.
3: Yıllarca yaptıkları şey.
0: Ya bak, ben şunu biliyorum. Ali Dibo diyerek damgaladıkları adam vardı. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle suçladıkları adam, isim vermeyeceğim. Ali Dibo, Ali Dibo diye tweetler atan emekli generaller biliyorum ben. Çankaya'dan belediye başkanı, milletvekili adayı yaptılar Ali Dibo'yu. Eski Adalet Bakanı'nı tıpış tıpış gidip oy verdiler. Kardeşim niye anlatıyorsunuz yani? Verirler. Verirler yani, hiç sıkıntı olmaz.
3: Bu da kazanım elde etmeye engel oluyor. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur dediğin zaman sizin dost olmadığınızı anlıyor insan.
0: Ya öyle, çünkü %51'e ihtiyaç duyuyor. Ha? Bak, inandığınız Allah belanızı versin diyen bir Canan Kaftancıoğlu vardı. Bu tabakta yarım saat önce yarım domuz pirzola vardı diyen bir isim vardı. Yahu ben Canan Kaftancıoğlu'nu Menderes'in kabrinin başında tesbih tanesi gibi dizilmiş dua ederken gördüm. Neden? %51. Milletin gönlüne girmeden Cumhurbaşkanı olman mümkün değil. Net. Öyle değerlerine küfredeceksin. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldım. Sakallı amcalar, takkeli amcalar, başörtülü bacılar, çağdaş Türkiye nereye geldi diyenin bu ülkede %51'i bulma şansı yok.
1: Peki Özgür Özel bu yeni partiyi tamamen kendi fikri, kendi liderliğiyle yürütebilecek mi?
4: Kendi kurmak.
3: Genel başkan olarak evet, ama liderlik deyince
4: kendi mi kurdu acaba, onu da sormak lazım kıymetli hocama, değil mi?
3: Şöyle, ben de size bırakmış olayım, bu partinin lideri Sayın Özgür Özel değil, genel başkanı Özgür Özel, ama lideri kendisini de Cumhurbaşkanı adayımız diye her seferinde takdim ettiği Ekrem Bey.
0: Ya o söylemin de ben artık tarihe karışacağını düşünüyorum. Yani hala davası devam eden, diploması ile ilgili husus üst mahkemeye gittiği halde işte red edilen, artık son bir aşaması kalan, hukukçu sensin,
3: danışta aşaması kaldı.
0: Düzeltin benim, son aşaması kaldı. Birisini hala topluma Cumhurbaşkanlığı aday ofisi falan gibi cümlelerle satışını yapmak mümkün değil. Toplum bunu almıyor. Bakın, en son yapılan bir ankette Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz Mart ayında, yani 1,5 sene önceki Mart ayında bu siyasi bir operasyon diyen CHP tabanının artık yarıdan daha fazlası olay çok da siyasi bir operasyon değil dediğini biliyoruz. Ama buna rağmen de oylarının yine Cumhuriyet Halk Partisi ya da onun etrafında şekillenen partilere olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık yeni parti kurulduktan sonra hala Cumhurbaşkanlığı ofisi, hala Ekrem İmamoğlu türküsünü söylemesi işte yeni söylem oldu.

0: Olmaz.
1: Peki yeni söylemi yani sormak istediğim şu, hemen dönüyorum size. Buna rağmen devam ettirebilir mi yeni parti Özgür Özel, öyle sorayım.
2: Ettirir, niye ettiremezsin? Çünkü yeni partide Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisinin oluşturduğu bir rüzgar var. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 10 seçim var.
1: Tamam.
2: Bundan dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak dün destek verdikleri, bugün hain dedikleri bir adam var. Ama yeni
1: bunu seçmen bazında cevaplamayın ama. İşlevsel olarak içeriden yani nasıl parti diyorsunuz, evet. Ya partiyi bence o kurmadı. Talimatla kurdu. Zaten 3 hafta önce de bunu konuşuyorduk. Özgür Özel CHP'den ayrılmak istemiyor
2: bak, bu
1: ama.
2: Bu büyük bir pranga, bir vesayetçi prangayla bugüne kadar geldi Ekrem İmamoğlu'yla alakalı. Tamam. Ama bundan sonra öyle gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
3: Ben de şöyle minicik bir cümle söyleyeyim Mustafa Bey'e geçmeden. Evet. Hani bir elinizdeki obje kırılır da uhuyla zantlı yapıştırırsınız. Sonra tutsun diye üstüne bir ağırlık koyarsınız ya, tutsun diye. Ekrem Bey o ağırlık. O ağırlık partiyi bir arada tutuyor. Bir süre sonra ağırlığa gerek kalmaz. Artık onu orada alırsınız.
2: Tabii, tabii.
3: Yerine asarsınız.
1: Mustafa Bey, burada bir itirazı var gibi.
0: Yok. Şöyle bir düzeltmem var sadece. Şu şekilde, dün ben Ankara'daydım. Bazı görüşmeler yaptım. Bir takım efendim çıkarımlar yaptık. Siyaset.
3: Ankara'ya geldiğinde ısrarla yanımıza da uğrayayım. Lütfen sizi konuk edelim dememize rağmen gelmediğinde bir kere daha canlı yayında belirteyim.
1: Bir de sitem de var burada. Hocam şimdi, o zaman sizi yanında dinlendireyim Mustafa Bey.
0: Cansın Hanım, siyasi ekosisteme baktığımız zaman şimdi burada aslında bir yarış var. Bu yarışın içerisinde sadece mücadeleyi kazanmak var. Yoksa efendim nasıl yarıştığınıza kimse bakmıyor. Şimdi Sayın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun arasında aslında bir sürtüşme var. Sürtüşmenin temel sebebi partinin hangi merkezde duracağı. Nerede duracağı? Yani solda mı duracak, sağda mı duracak, ortanın solu mu, merkez neresi olacağı konusunda bir sürtüşme var. Şimdi bugün Sayın Özgür Özel'in grup toplantısını harfiyen izledim. 2 kez hatta, bazı kısımlarını da geri alarak izledim. Şimdi orada şu önemli cümleyi kurdu. Dedi ki efendim bize şey yaptılar, bir yol, başka bir alternatif bırakmadılar. Biz yola çıkıyoruz dedi.
1: Evet.
0: İşte yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Bu yola efendim bizimle birlikte olmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Kapımız açık ifadesi var. Şimdi bu şu demek. Diyor ki Silivri'ye, ya arkadaş sen diyordun ya işte sol mu sağ mı, hangi oluşum, hani nerede duracağız diyordun ya, ben hepsini şemsiyenin altına alma mesajı verdim diyor. Şimdi anlaşamadıkları konu bu. Şimdi Sayın Ekrem, Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na bakışı, şimdi bir şöyle düşünmek lazım. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğine soyunmuş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni finansal yöntemlerle, delege aracılığıyla ele geçirip efendim Türkiye Partisi olmaktan uzak kendi ideallerinin, kendi efendim ihtiraslarının partisi yapmaya gayret eden bir figürden bahsediyoruz. Ne olmuştu? Delege iradesi parayla pavyonlarda euro karşılığı, dolar karşılığı satılmıştı. Niye? O zaman şimdi bunları alırsanız Özgür Özel'in arkasında delege arkasındaki delegeyi kontrol ederseniz ipleri elinize almışsınız demektir. Belediye başkanlıklarının belirlenmesinde %85 oranında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği meclis üyeleri ve belediye başkanları seçilmiş durumda. Hı hı. Şimdi diyoruz ya bu katılımlar olacak. Bu katılımlar olduğu zaman bu insanların yaşanmışlıkları efendim kendileriyle beraber o yeni partiye gelmeyecek mi? Yeni partiye gelecek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu figürünün geçmişten yapmış olduğu gerek delegeler üzerindeki hakimiyeti, gerekse efendim meclis üyeleri üzerindeki hakimiyeti, gerekse belediye başkanları üzerindeki hakimiyeti devam ettiğinden dolayı bir söylem gereği, bir politik bir söylemdir bu. Özgür Özel her zaman Silivri'den kopamam mesajı veriyor, onu da içine alıyor. Ama gerçek böyle mi? Gerçek böyle değil. Özgür Özel artık siyasi vesayetten kurtulup adı gibi özgür olmayı

0: aslında arz ediyor. Bunu da yakın çevresine söylüyor. Fakat bunları iki forvetim vardı diyor. Mesela iki forvetinden birinden vazgeçerse diğer forveti de acaba benim akıbetim de böyle olur mu diye kendinden uzaklaştırabilir. Aslında politik mantıkta Özgür Özel denge politikası izliyor. Dolayısıyla ben Yusuf abiye katılıyorum. Yani saha bunu belirleyicisi. Sahada o hale geldi ki işte bir kısım Özgür Özel Bey'in fikirlerine riayet ediyor. Bir kısım Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine riayet ediyor. Ama bir şey var ki öyle bir algı yönetimi, algı sistemi, öyle bir el var ki gerek sosyal medyada, gerek efendim görsel ve yazılı medyada öyle bir işleniyor ki yapılan şeylerin siyasal operasyon, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişinin efendim hukuk dışı olduğu iddia ediliyor ki bana göre halt etmişler, tamamen hukuki ve yasal zeminde yapılan bir şey bu. Bunlar iddia edilerek ne oluyor? İşte ne Veli Ağababa'yı dinlerler, ne efendim işte o peştemal havlu takan o belediye başkanını dinlerler, ne de efendim birçok yüz kızartıcı suçtan yargılanan belediye başkanlarını şey yaparlar, unuturlar onları. Ben Yusuf abi o bakımdan katılıyorum. Yeni partide yeni söylemler, yeni politikalar, yeni paradigmalar oluşmaz ise bu çocukta ölü doğar diyorum.
1: Peki Yusuf Alapar da şu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi muhalefetin birçok tezi vardı. Hatta son dönemde şöyle yorumlandı. Muhalefet CHP'ye yardımcı olmaya çalışıyor. Doğru yolu bulsunlar diye böyle bir destek verir halde diye yorumlar yapıldı. Köşeler yazıldı uzunca bir süre. Burada da konuştuk değil mi hocam, yani o yorumları da. Şimdi iktidarın siyasi tezi bir nevi doğru mu çıktı? Eğer ki ana muhalefet partisi olursa yeni parti, Türkiye'de nasıl bir siyasi ortam göreceğiz? Bunda bir değişiklik hissedecek miyiz biz?
2: Çok hissedeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi daha çok istikrarı konu alan %51 konusunu biraz gündeme getirdim. Ve Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olduğu bir şekliyle önemli bir istikrar mekanizmasını özümsedi. Ve buna göre de yola revan oldu. Gen soru gibi bir müessese artık Türkiye Büyük Millet Meclisi için söz konusu değil. Parlamenter dönemde hükümetlerin düşürüldüğü falan. Nasıl etkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni? Evet, Levent Hoca'nın dediği gibi birçok grupların içerisinde yer alabilir. Kanun teklifi geldiğinde komisyonda farklı söylemler gündeme gelebilir ama diyelim ki 85 kişi Özgür Özel Bey ile beraber yola revan olma kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde en fazla farklı bir ses olarak kürsüde çıkar, konuşma yapabilir. Eski Türkiye'de her şey farklı olabilirdi. Yani bu 86 kişiye iki güneş moteli pazarlığı yapardınız, bir gen soruyla da hükümeti düşürürdünüz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Şimdi bugüne kadar söylediğinizi tersten söyleyerek yine farklı şeyler gündeme getirebilirsiniz. Hoca Nasreddin'e sormuşlar, hocam aylar eskidiğinde ne olur falan diye. O da demiş kırpıp yıldız yaparlar. Şimdi kırpıp yıldız yapma dönemi olur. Yani Özgür Özel'den yeni bir parti kuruldu diye bugüne kadar geliştirdiği söylemlerin hepsini gölgede bırakacak, hepimizi büyük bir hayranlıkla vay be neler anlatıyor, ne politika, ne vizyonlar ortaya koydu diyecek bir şey beklemiyoruz herhalde. Yani bildiğimiz Özgür Özel sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkıp kırpıp yıldız yapılacak. O kürsüde yine benzer söylemlerle biz Özgür Bey'i bağırıp çağırırken, fikirlerden ziyade daha çok suçlamalar yöneltilirken bir şeylerini duyacağız. Bunun dışında ne yapılabilir? Mesela şimdi bir gazeteci, kendisinin gazeteci olduğunu iddia ediyor. Çıktı geçtiğimiz günlerde, ya herkese yetecek kadar koltuk var diye birisi akıl vermiş. Bu akıl tanesi de çıktı. Bunu ekranda ballandıra ballandıra anlatıyor. Neymiş efendim? Cumhurbaşkanı Özgür Özel olurmuş. Meclis Başkanı Kemal Bey olurmuş. İmamoğlu Başbakan olurmuş. Ya bu, eğer buna dair bir şeyler söylenecekse, ya kardeşim ağzı olan konuşuyorsa herkes konuşur. Ne olacak ki? Fikir fikir değil çünkü. Dolayısıyla ben yeni bir partinin kurulmasının Cumhuriyet Halk Partisi adına önemli bir karar olduğunu düşünüyorum ama Türkiye adına siyasette yer yerinden oynayacak bir takım fikirler falan duymayacağız elbette. Yani ben daha bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı Özgür Özel. Özgür Bey'in Bugün

0: ne kadar mesela ulaştırma siyasetine, enerji siyasetine duymadım. Ha şunu duydum Gölge Enerji Bakanı'ndan, Türkiye'yi nükleer belasından kurtaracağız diye. Ya kardeşim, şu an dünyada devam eden 64 tane nükleer enerji santrali var. Şimdi dolayısıyla duymadık bunları bugüne kadar. Duymadık Türkiye'de güvenlik ve dış politika konusundaki söylemleri nedir? Şunu duydum ama, Esad çantasını hazırlamış, tayyaresine binmiş, Moskova'ya kaçacak, Esad'la görüşün diyen bir Özgür Özel duyduk. Bu ve bunun gibi. Dolayısıyla sorunuza soruyla mukabele etmek televizyonculuk tekniği açısından belki çok absürt kaçabilir ama siz bu şartlarda Özgür Özel'den yeni bir şey bekliyor musunuz? Partinin adı yeni olmakla beraber. Ben beklemiyorum.
1: Peki İlter, ekleyeceğim bir şey var mı? Seni daha fazla orada yormak istemiyorum.
2: Şöyle Cansel Evacı, bu parti nasıl kuruldu, neden böyle bir sürece girildi? Burada özellikle parti kurulma sürecinde, yani yeni parti artık kurulması noktasında bir mutfak çalışması yapılırken Ekrem İmamoğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olan milletvekillerinin bu partinin artık bir an önce kurulması gerektiğini ifade ettiklerini biliyoruz. Yani bu anlamda bir itici güç olduğunu söyleyelim. Özgür Özel'in de çok da istekli olmadığı yönünde bazı kulis bilgileri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuluyordu. Biraz mücadele edelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalalım şeklinde bir görüşü benimsediği aslında Özgür Özel'in. Ama Ekrem İmamoğlu'nun artık bir an önce parti kurulmalı ve buna göre artık biz de önümüze bakmalıyız şeklinde bir yaklaşım ortaya koyduğu ifade ediliyordu. Bunu baştan ifade edelim. Zaten Ekrem İmamoğlu da yine cezaevinden bazı mesajlar paylaşmıştı. Yeni partiye dair özellikle gençlere mesajları vardı. Yeni bir yola çıkılıyor şeklinde mealen bu içeriğe sahip mesajlar paylaşılıyordu. Liderlik konusuna gelecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekiliyle geçtiğimiz günlerde yaptığım bir görüşmede Özgür Özel'i, yani tecrübeli bir isim, tecrübeli bir milletvekili, Özgür Özel genel başkan mı artık, lider oldu mu? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz siyasi sürecini? Ve şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. Bu milletvekili önceden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekiliydi. Özgür Özel genel başkandı partide. Şu anda artık lider oldu. Son süreçte yaşananları da göz önünde bulundurarak böyle bir ifade kullanmıştı. Yani partide artık Özgür Özel'in genel başkanlıktan, hani amiyane tabirle, liderliğe terfi ettiğini düşünen milletvekilleri de var. Bunu da belirtmekte fayda var bu konu açılmışken. Bir yandan da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sürecini başlatan isim de Ekrem İmamoğlu'ydu. Hı hı. Seçimlerin hemen ardından İstanbul'da bir video yayımladı. Değişim şart dedi ve daha sonra bu strateji üzerine hareket edildi. Kurultay yapıldı. Özgür Özel genel başkan adayı olarak gösterildi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Özgür Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu zaten başından beri hareket ediyor. Hı hı. Ve bu alınan kararların arkasında Ekrem İmamoğlu var. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Özgür Özel de bu kararlar doğrultusunda bir sürece liderlik yapıyor.
1: Peki.
2: Bu şekilde ifade edebiliriz.
1: İlter, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İlter Yeşiltaş bize son durumu anlattı. Cengizhan Okutan da kameraman arkadaşımız Ankara'da CHP Genel Merkezi önündelerdi. Bu arada Kerem içeriden bana sıcak bir bilgi atıyor. İran anı itibarıyla Irak'ın Erbil kentini vuruyormuş şu an. Erbil Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmış durumda. Aynı zamanda Bahreyn'de de bazı patlamalar var. Anadolu Ajansı Irak temsilcisi Muhammed Kurşun bizi bekliyor. Kolay gelsin.
3: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Biz duyamıyoruz.
3: Merhaba, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nedir son durum?
3: İyi yayınlar. İran bildiğiniz gibi 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte Erbil, Süleymaniye, Doğuz kentlerine aralıksız füze saldırıları gerçekleştiriyordu. Amerika ve İran arasındaki müzakerelerden sonra da aslında bu drone ve füze saldırıları İran muhalifi Kürt gruplarına yönelik devam etti. Bu saldırılar hiç durmadı. Ancak Erbil şehir merkezi ve Süleymaniye şehir merkezine yönelik drone saldırıları durmuştu. 15 Temmuz'dan itibaren ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte İran'ın

0: Erbil şehir merkezine ve Süleymaniye şehir merkezine yönelik saldırıları da arttı. Buradaki İranlı Kürt muhalif gruplarına yönelik de özellikle füze saldırıları çok etkili oldu. Ve önceki gün Komela örgütünün karargahlarına düzenlediği saldırılarda 10 peşmerge hayatını kaybetti. Ara ara drone saldırıları duruyor ancak 28 Şubat'tan bu yana biz bu saldırıların sürekli olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu akşam da 3 drone, yani bizim gelen bilgilere göre 3 drone atıldı ve bu dronelar hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Düşen drone parçaları yer yer yangınlara yol açıyor. Ancak şu an itibariyle durum sakin. Havalimanı hemen arkamda, ABD üssümünde bulunduğu yer burası. Şu an durum sakin. Ancak bu drone saldırılarıyla birlikte şunu söylemek lazım. Burada ciddi anlamda benzin, gaz ve elektrik krizi yaşanıyor. Yani daha önce 24 saat verilen elektrik şu an 5-6 saat verilebiliyor. Benzin fiyatları neredeyse %50 arttı. Yani petrol ülkesi Irak'ta benzin fiyatları neredeyse %50 arttı. Türk gaz bulunamıyor. Burada doğal gaz yok evlerde. Türk gaz kullanılıyor. Türk gaz bulunamıyor. Orada da çok ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ve buradaki petrol şirketleri üretimi askıya almış durumda.
1: Buyurun.
2: Muhammed Bey, kolay gelsin. Şimdi İran Erbil'i vuruyoruz diyoruz. Birkaç gündür de konuşuyoruz bunu. Erbil hava üssünü mü vuruyor? Mesela oradaki Haril hava üssünü mü vuruyor? Yoksa Amerika'nın dünyadaki en büyük başkonsolosluklarından biri Erbil'de. 50 dönümlük bir alana yaptılar. Oranın civarını mı vuruyor? Yoksa Erbil'deki sivil hedeflere dönmüş vaziyette mi? Çünkü İran'ın savaşın başından beri Amerikan hedeflerini vurdu. Bahreyn'de Amerikan hedefleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan hedeflerini vurduğunu konuşuyorduk. Fakat şu anda işin rengi sanki biraz değişmiş vaziyette mi? Bir sorum da şöyle. Doğrudan bu füzeler, dronlar İran'dan geliyorsa Haşi Şabi'nin pozisyonu nedir? Irak'ta İran'a yakın olan milislerin, askeri güçlerin durumu nedir? Onlardan bir açıklama geliyor mu?
0: Şimdi son sorudan başlayayım. İran'a bağlı olarak Irak'ta faaliyet gösteren Haşi Şabi içerisindeki Şii milis gruplarının son bir haftadaki saldırılarda pasif kaldığını görüyoruz. Bu füze ve drone saldırıları doğrudan İran'dan yapılıyor. Yani Irak hükümeti daha önce Haşi Şabi'nin bu gruplarını kontrol altına alacağına dair güvence vermişti. Hem Amerika'ya hem Irak Kürdistan bölgesel yönetimine. Biliyorsunuz Irak'ın güneyinden hem Suudi Arabistan'a hem Kuveyt'e hem Ürdün'e muhtelif ülkelere Suriye'ye hatta saldırılar düzenleniyordu. Ancak son bir haftadaki saldırılar tamamen İran'dan. Şimdi Erbil'de hem Amerikan Başkonsolosluğu var, sizin de belirttiğiniz gibi Orkadoğu'nun en büyük diplomatik misyonlarından bir tanesi bu. Hem Erbil Havalimanı'nda Amerikan üssü var hem de Erbil'in kuzeyinde Herir olarak ifade ettiğimiz hava üssü var. Ancak Süleymaniye yapılan hava saldırılarda biz doğrudan İKB'ye bağlı peşmerge güçlerinin de hedef alındığını gördük. Yani Süleymaniye'de bilinen bir ABD üssü ya da İsrail'e ait bir üs yok. Yani resmiyette böyle bir bilgi yok. Ve düzenlenen saldırılar peşmerge güçleri, peşmerge 70 güçleri olarak ifade edilen KYB bünyesinde faaliyet gösteren bir peşmerge birliği var. Doğrudan buraya saldırı düzenlendi. Aynı o saldırıyla birlikte İran'a muhalif Türk grubu Komele'ye de saldırı düzenlendi. Ancak Süleymaniye'ye düzenlenen saldırı yani sivil yerleşim alanlarını da etkileyecek şekildeydi ve oradaki sivil yerleşim bölgeleri boşaltıldı. Yani o aslında çok ciddi bir sivil dram yaşandı 2-3 gün önceki İran saldırısında. Yani İran buradaki ABD üslerinin hedef aldığını söylüyor açıklamalarında. Ancak biz buradaki durumun tam olarak böyle olduğunu söyleyemiyoruz.
1: Muhammed Kurşun.
3: Bir soru da benim olabilir mi?
1: Tamam. Biz birazcık bekleteyim, sizi de bekleteyim. Bu arada İran medyası da diyor ki Erbil'deki Amerikan konsolosluğu yakınlarında patlamalar yaşanıyor. İsrail de diyor ki Bahreyn'de benim büyükelçiliğim vuruldu. Her yerden ayrı bir son dakika bilgisi geliyor. Yani her yerde bir ayrı sıcak ateş var. Yani detayını

0: soracağım şimdi ne oluyor diye ama.
1: Bunu İran söyledi ama. Evet. Böyle yapacağım dedi.
0: Ama bugün Trump da dedi ki 3 gün önce 4 gün önceydi galiba. Umurumda değilsiniz artık açıklamasını yapmıştı. Bugün de nereye Husilerle mi karşı karşıya geliyoruz onları hallederiz. Bu abi mende mi kapatıyorlar orayı biz çözeriz. Aynen böyle açıklamalar yaptı. Yani Lübnan'dan yanında misafiri vardı Beyaz Saray'da. Oradaki yaptığı açıklamalar detayını konuşuruz. Hızlıca soruyu alayım. Sağdan yanıtı alalım.
2: Muhammed Bey bir sorum olacak. İran'dan yapılan açıklama şu. Diyor ki Erbil çevresindeki diyor İranlı Kürt gruplar var diyor. Ve bu Kürt gruplar diyor Erbil içerisinde de Amerikan varlığına hizmet eden de bir silahlı gruplar var diyor. Aslında saldırılarımız bu yönde diyor. Siz tabii bölgede olduğunuz için bölgesel olarak bu söylem ne kadar doğru? Birincisi bu. İkincisi de gerçekten bu grupların ifade edilen gerek İranlı Kürt grupların gerekse oradaki farklı grupların İran'a yönelik bir girişimi oluyor mu?
3: Şimdi buradaki İran muhalifi Kürt grupları KDP var, Somale var, PAK var. Bildiğiniz gibi PAK İsrail'le ilişki içerisinde olduğu biliniyor. Yani zaman zaman yansıyor da bu basına. PAK lideri de İsrail övücü açıklamalarda bulunuyor. Bir de PIJAK var. PIJAK PKK'nın kolu. Sınırda o İran sınırında varlığını devam ettiriyor. Erbil'e yakın karargahları olan Komala var, İKDP var ve PAK var. İran'ın bunlara yönelik saldırıları zaten biraz önce de ifade ettiğim gibi hiç durmadı. Yani Amerika ile ateşkes sürecinde de İran bunlara yönelik sürekli saldırılarını devam ettirdi. Bunların Amerika ile ilişkisi, bunların Amerika ile işbirliği, silah alışverişi ne düzeyde doğrusu bizim bilgimizin dışında. Ancak Amerikan üslerinin bulunduğu yer ile onların bulunduğu alanlar birbirinden çok farklı. Yani biz bir saldırının nereye yapıldığını çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Yani dronların düşürüldüğü, düştüğü yerden, evet, hedef alınan yerde biz bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela bu akşam biraz önce şu an konuştuğumuz drone saldırıları Amerika'nın Erbil Başkonsolosluğu ve Amerika'nın Erbil'deki üssü hedef alındı. Bunu biliyoruz. Ancak Süleymaniye'de dediğim gibi Süleymaniye'de İKB'ye bağlı peşmerge güçleri hedef alınmıştı. Sabah yine PAK, İran'ın işte muhalif Kürt gruplarından PAK karargahları hedef alınmıştı. Yani biz hangi saldırının nereye yapıldığını çok kolay bir şekilde anlayabiliriz buradan. Çünkü mesafeler birbirine çok uzak ve yerler çok, Amerikan olduğu yerler çok belli.
1: Ya bu çok enteresan bir gelişme bu. Evet.
0: Muhammed Kurşun çok teşekkür ediyorum. Bir yandan çok da tutmak istemiyorum ama vakit varsa tabii ki ağırlamaya devam etmek isterim. Buyurun hocam ne diyorsunuz?
1: Şöyle enteresan. Şimdi İran Irak'taki Amerikan üslerini vurmuyor. İran Irak'taki ABD ile yan yana durup İran'da problem oluşturabilecek Kürt, evet, gruplarını vuruyor. Evet.
0: Bir de Ürdün'e de dikkat çekiyor.
1: Hep yaptığı işi yapıyor aslında.
2: Yani bir kara harekatı sanki bekleniyor gibi. Bir enteresan.
0: Ürdün meselesine gözler çevrilmişken, evet, neden Ürdün ne oluyor derken şimdi mesela Bloomberg geçiyor. İngiltere Başbakanı Amerika'nın İran'a yönelik saldırılar için İngiliz üslerinin kullanımına oy verdi. Onay verdi.
1: Gelir gelmez.
0: Daha ben de şimdi Kerem'e yazdım. Bir günü de olsaydı.
4: Olsun
0: bir...
4: İngiltere'nin sahibi öyle istemiştir. Şaşırmayın.
0: Biliyorum. Ben de onu dedim şimdi Kerem'e. Bir gün son dakikayı attı. Bir günü de olsaydı bir bismillah dedim. Şimdi oradan bir onay var. İsrail Bahreyn'de elçiliğimiz vuruldu diyor. Lübnan Başbakanı Beyaz Saray'da. Beyaz Saray topyekün hazırlanıyoruz diyor. Burada Muhammed Bey'in anlattıkları Irak'ta ne oluyor şu an?
5: Yani olan bir satranç tahtasında birileri oyun oynuyor. Biz de seyrediyoruz.
1: Seyretmiyoruz yani yormuyoruz.
5: Tamam,
1: anlıyoruz yani.
5: Şimdi ABD'nin bütün saldırılarındaki odak noktası aslında Hürmüz. Hürmüz ve civarına odaklanıyor. Yani ABD eninde sonunda Hürmüz'e bir amfibi çıkarma yapmak zorunda. O ne zaman yapılacak? Bunun tarihinin şu anda değil, 2027'nin ortasında ve ilerleyen günlerde olması bekleniyor. Ama onun öncesinde bölgenin en azından ABD'nin istediği şekilde şekillenmesi için taarruzlar devam ediyor. Bunun yanında ne yapılıyor? İran'ı bir takım şeylere razı edecek şekilde lojistik altyapısına, çeşitli hava savunma sistemlerine, işte köprülere, yollara, saldırılara ABD devam ettiriyor. Ama İran'ın yaptığı aslında daha önemli. İran şu anda ABD'ye, yani sadece şey olarak değil, bu ABD'ye karşılık vermek adına, hı hı, ABD ile hareket eden

0: veya hareket ihtimali olan her türlü güce karşı operasyon yapıyor ve yapabileceğini de gösteriyor. Yani şu anda Körfez ülkelerinde İran'ın vurmadığı yer kalmadı ve özellikle odaklandığı nokta şu an Kuveyt, biraz da Bahreyn. Bahreyn'le Suudi Arabistan'ın bağlantısını kesmeyi planlıyorlar gibi. Kuveyt'e eğer ABD Hürmüz'de bir karar harekatını başlatırsa Kuveyt'e İran'ın bir harekat başlatma olasılığı var. Yani bir misilleme karşılıklı. Şu anda Kuveyt en fazla, yani topun ağzında olan İran açısından ülke. Onun haricinde zaten şu anda Irak'ı konuşuyoruz. Çünkü Irak'taki o Kürt etnik yapının İran'dakilerle beraber hareket edip, yani Trump'ın çok şikayetçi olduğu o silahlı gruplarla ilgili bir hareket başlatması İran'ı çok zora sokar. O nedenle de 10 bin civarında asker ve 1000 civarında özel kuvvet mensubuyla İran'ın o bölgede bir tahkimat yaptığı, gerekirse bölgesel operasyonlar yaptığı, havadan ama saldırmaya devam ettiğini görüyoruz.
1: Komutanım, şimdi Trump da diyor ki Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü vuracağız.
0: Onu 5-6 gündür söylüyor.
1: Evet, evet. Şimdi bunu söylüyor ama bir yandan da sizin şu anlattığınız kadarıyla bile,
0: evet,
1: biraz önce hocam da dedi ama İran bunu söylemişti diye. İran bunu gerçekten söyledi. Ve evet, hep sizinle de konuştuğumuzda o bize haritada taktik, evet, o çizdiğiniz artık, evet, hepsini biliyoruz. O dönemde de şunu dedik. İran bu gücü ve kuvveti nasıl buldu? Hiçbir şekilde ne diplomatik olarak, ne söylem olarak, evet, ne sahada bir adım bile geri atmadı. Bu bazı noktalarda şaşkınlık da yarattı diye.
0: Doğru.
1: Şimdi bugün geldiğimiz noktada söylediğini yapmak bir yana, bir de taktiksel olarak sanki Amerika'yı beklemediği bir şekilde köşeye, tabii, sıkıştırmış gibi görünüyor.
0: Yani şöyle düşünün, bakın ABD'nin 217 havadan yakıt ikmal tankeri var. ABD'nin bütün hava harekatlarındaki esneklik, hava harekatındaki harekat yarıçapını uzatan, menzili bir yere vurmanızı sağlayan ana unsur ve yakıt tankerleri. Havada uçaklarınızı siz yakıtla besleyemezseniz bir yere vurmanız imkansız. Şimdi bu uçakların hepsi Körfez ülkelerinde çeşitli üslerdeydi. Hepsi gitti şu anda İsrail'e sığınmak zorunda kaldı. 100 civarında tankerden bahsediyoruz. ABD o tankerleri o bölgeden alamıyor. Çünkü harekat yapmayı istiyor. Bu hava harekatını devam ettirebilmek için, şu anda İran'daki çeşitli yerlere vurabilmek için o tankerlere ihtiyaç var. Hatta İsrail diyor ki bu tankerleri benden al diyor. Çünkü o tankerlerin orada oluyor olması, eskiden İsrail'in yaptığı hareketlere karşı ABD koruma sağlamak için güç kaydırıyordu. Şu anda İsrail kendisini korumak için ABD'den neredeyse kurtulmaya çalışıyor.
2: Önce İsrail mi diyorlar?
0: Evet. Bir de Ürdün'le ilgili var. Ürdün'de şu anda Ürdün tamamen tabii ki ABD'nin su yoluna giden bir ülke olduğu için, hı hı, Akabe Körfezi dahil, oradaki hava üsleri dahil hepsini İran vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Yani diyor ki senin İsrail haricinde nerede olursan ol her türlü unsurunu vurabilirim diyor. Bu vurmaya devam ediyor. Çok fazla sayıda radarını vurdu. Çok fazla sayıda üslerini vurdu. En fazla da ses biliyorsunuz Ürdün'den geldi. Çünkü ABD'de asker öldüğü zaman yer yerinden ölüyor. Çünkü Trump her şeye razı, asker ölümüne razı değil. Ama şu ana kadar İran'da o çok fazla sayıda askerin ölümünü sağlayabilecek bir saldırıyı da gerçekleştiremedi. Çünkü hep ABD boşaltıyor, alan boşaltıyor. Yani Körfez ülkelerinde o kadar üssünüz var, o kadar altyapınız var, orayı hiç kullanamayacak hale geldiniz. Bu İran açısından bir başarıdır.
1: Yani peki ABD'yi, İran biraz da bu işi bölgeselleşsin mi istiyor?
0: İran zaten bölgeselleşsin, hatta küreselleşsin istiyor ve küresel baskının kendi üzerine devam etmekte olan İsrail ABD ortak saldırılarını durdurmasını, çünkü dünyanın bundan etkileneceğini hep ilan eden bir politika izledi. Ve şu ana kadar da geri atmamasının ana nedeni bu. Yani dünyada herkes belki şunu söylüyor. Ya bu Hürmüz neymiş böyle, petrol aksın, neyse şunlar el sıkışsınlar, savaşta bitsin noktasında. Yani Covid-19'u biz nasıl bir an önce bitsin diye bekliyorsak, şu anda da Covid-26'yı, Trump salgınını bitsin istiyoruz. Veya Trump Netanyahu salgını, ortak salgını devam ediyor çünkü. İran biraz daha hep böyle kendini koruma noktasında. Bu savaşı İran çıkarmadı. Yani bu bir gerçek. Yani ABD ve İsrail ortaklaşa çıkardı. Stratejik aşmaz kimin elini sıkıştırıyor? Onların ellerini sıkıştırıyor. En fazla da Trump'ın. Onlarla ilgili işte seçimler yaklaşıyor. Şu anda başarılı olmaması Trump'ın geleceğini tehlikeye atıyor. Netanyahu'nun tehlikeye atıyor ama Yine geldik nokta, şu anda Kazma Dağı'na operasyon yapmayı planlıyorlar. Şu anda B-1 uçakları havada. ABD'nin stratejik,
1: ne olur yaparlarsa stratejik nükleer bombardıman tehlikesi var uçakları. Mesela?
0: Ya onlarla ilgili şu anda çok fazla yetenekleri yok. Çünkü ABD'nin

0: B2 uçaklarıyla o 12 gün savaşında gördüğümüz CBU-57'ler vardı. İşte 60 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Hatta aynı deliğe bir daha atarsa 90 metreye kadar bombalar, yani arka arka atılırsa aynı yere gidebiliyor gibi. Ama şu anda B1B'lerin bu bombaları taşıyacak yeteneği yok. Nükleer silah da atamıyor. En fazla CBU-31 gibi işte bu güdümlü mühimmat, hassas güdümlü mühimmatları bu kazma dağının girişlerini atıp oraları kapatmayı planlıyor olabilirler.
1: Yani altına inip vuramasa da dağın girişlerini kapatmıyor.
0: Bu operasyonda vuracak herhangi bir güçle gelmiyorlar. Vurmaları da mümkün değil. Zaten CBU-57'lerle yapamadıkları işi, dünyada başka bunu yapabilecek hiçbir bomba yok.
1: O mother of bomb dedikleri mi?
0: Mother of bomb biraz daha ayrı. O şey C-130'dan atılıyor. Bu şey olan dünyanın en fazla nüfuz edici derinliğe inebilen bombası.
2: E peki şimdi bir yandan exit toplantı halinde, bir yandan Trump biz yayına girmeden önce işte saat 18 gibi mi 17-30 gibi mi öyle bir açıklama yaptı. Topyekün bir savaş. Yani artık Trump bir gün öyle dedi, bir gün böyle dedi. Savaşın başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. Bir dakika sonra ne diyecek bilmiyoruz ama şimdi siz sahayı aşağı yukarı bir okudunuz ve Tahran için şunu dediniz. Bırakın bölgeselleşmeyi, bu iş küreselleşsin de büyüsün istiyor diye.
0: Tabii şu an Husiler de var tabii.
2: Şimdi Husiler denkleminde de Trump diyor ki Husilerle karşı karşıya gelirsem aynen böyle söyledi. Önemli değil, o işi biz çözeriz dedi. Sıkıntı değil.
0: Hayır,
2: dedi.
0: O zaten 2025 yılında çözdü ya. Onlar 52 gün sabredemedi, para verdi onlara, el altından işi çözdü. Husiler o noktadan itibaren hala Trump'la uğraşmıyorlar. Ama kimle uğraşıyorlar? Suudi Arabistan'la. Şu an dertleri Suudi Arabistan ve bu Suudi Arabistan'ın boru hattıyla...
2: Bayağı bir bağlantı kesme üzerine bir saldırı projesi konuşuluyor. Tabii. Bazı videolar, haritalar paylaşılıyor. Oradaki tehlikeli bölge için o zaman...
0: Yani burada özellikle Suudi Arabistan açısından çok önemli. Çünkü şu bölgeye gelen... boru hattı var.
2: Tamam.
0: Bu boru hattından 2-2,5 milyon varillik bölüm günlük olarak Babil Mendeb'den Güney Asya ülkelerine gitmesi gerekiyor.
2: Hı.
0: Şimdi bunu kestiği zaman sadece Suudi Arabistan etkileniyor bundan. O zaman ne yapacak? O petrol buradan Süveyş kanalından dolaşacak. 10-15 günlük bir süreyi zarf ediyor. O da tanker başına ilaveten 1,5 milyon dolar.
1: Ümit burnunu falan
0: demek.
1: Geçecek. Bütün Afrika'yı dolanıyor yani.
0: Yani bütün süreci geciktiriyor. Suudi Arabistan da onu istemiyor. Ama
3: ben Babil Mendeb'de Hürmüz Boğazı'nda olduğu kadar İran'ın elinin güçlü olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Babil Mendeb'in karşısına baktığımızda Eritre, Cibuti gibi özel olarak burayı muhafaza etmek maksadıyla oluşturulmuş iki devletçik var. Devlet demeye bir inşaat yapı var. Bunlar aracılığıyla zaten Batı'nın burada bir kontrolü var. Alt taraf için söylüyorum. Yani Cibuti ve Eritre bölgesi için haritada da gözüküyor zaten. Hı hı. Diğer tarafta ise yakın alanda Suudi Arabistan, aşağıda sorun çıkartabilecek bir tek Husiler kalıyor. Husilere yönelik olarak da taşıma suyla değirmeni döndürüp İran'dan aldıkları silah ve mühimmatla döndürdükleri için Hürmüz Boğazı'ndaki kadar ellerinin güçlü olmayacağını, elbette sıkıntı çıkabileceğini, fakat Babil Mendeb'i çözmenin Rusya Başbakanı, eski Başbakanı bugün Medvedev'in bir açıklaması vardı. Termonükleer bomba Babil Mendeb diye. Ben o açıklamaya çok fazla katılmıyorum açıkçası. Sıkıntı Hürmüz Boğazı. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı kapatabilmek için yeraltı şehirleri oluşturdu yıllardan bu yana. Dolayısıyla etkisiz hale getirmek o kadar kolay olmadı. Ama Babil Mendeb'in daha kolay kontrol edilebileceğini düşünüyorum.
0: Babil Mendeb'le ilgili sadece sıkıntı şurada. Burada daha önce 30 kadar ülkenin koalisyon güçleri vardı Husilere karşı. Şimdi o dağıldı. O kadar güçlü değiller. İngiltere ve ABD yine ortak operasyon yapabiliriz diyorlar ama Husiler onları kendilerine hedef almıyor. Suudi Arabistan'a hedef alıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın çözüm getirmesini bekliyorlar. Suudi Arabistan'ın yanında kimler yer alacak? O konuda ABD ne kadar istekli? Çünkü ABD bayağı bir güç kaybetti o dönemde. Husilerle savaşalım derken kredi de kaybetti. Tekrar böyle bir savaşın içinde olmak yerine Husileri belki el altından anlaşma yoluna gidip Suudi Arabistan'la arasını durdurabilir.
3: Yani peki, burada savaş bu mümkün bir senaryo. Çünkü satın alınabilir gruplar var.
4: Bir ilave de bulunabilir miyim Cansu Hanım? Şimdi Badül Mendeb neden konuşuluyor ki Rusya'nın resmi makamları bugün bir açıklama gereği duydu. Şimdi bakın bu dünya enerji yani petrol ticaretinin %12'si bu bölgeden geçiyor. Şimdi buranın Hürmüz'ün çatışma alanına dönüşmüş olması yani Badül Mendeb'in bir ikinci bir alternatif güzergah olarak kullanılıyor. Evet.

0: olan bir reklam dedi ama çok çok kısa bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: ...12 ilde 12 suç örgütünü yakalamaya yönelik başlatılan operasyonda 74 şüpheli tutuklandı. 9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'ın yürüttüğü dev operasyonda 12 ilde faaliyet gösteren 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Belirlenen adreslere tek tek baskınlar yapıldı. Jandarma ekipleri MASAK'ın mali analizleriyle belirlenen suç ağlarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan yargılanacak şüpheliler tespit edildi. Toplam 127 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütlerin mali yapısı da mercek altına alındı. MASAK incelemelerinde suç örgütlerinin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ölümcül kazaların başlıca sebebi hız oldu. Başkent hasarlı kazalarda İstanbul'u geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kaza bilançosunu paylaştı.
5: 2026 yılının ilk 6 ayında 328.029 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 61.277'si ise yalnızca Haziran ayında gerçekleşti.
4: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını mercek altına alan uzmanlar, en çok yandan çarpmaların ön plana çıktığını gördü. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken devrilme, savrulma, takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda. Trafik kazalarında ana etken yine hız oldu. Hız kurallarına uyulmaması kazaları beraberinde getirirken, kusurun büyük kısmının sürücülerde olması dikkat çekti. Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarında Ankara tüm illeri geride bıraktı ve en fazla maddi hasarlı kaza yaşanan şehir oldu.
5: 2026 yılında meydana gelen trafik kazalarının 40.232'si başkent Ankara'da meydana geldi. Haziran verilerine göre trafik kazası konusunda başkent Ankara İstanbul'u geride bıraktı.
4: Maddi hasarlı kazalarda Ankara'yı 34.245 trafik kazasıyla İstanbul, 13.564 trafik kazasıyla İzmir takip etti. 2026 yılında en az maddi hasarlı trafik kazası yaşanan illerse Kilis, Hakkari, Bayburt ve Ardahan olarak kayıtlara geçti. Veriler ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobillerin öne çıktığını ortaya koydu. Otomobil kazalarını motosiklet, kamyonet ve motorlu bisiklet kazaları takip etti.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Söz verdiğimiz gibi kısa aranın ardından kaldığımız yerden memleket meselesi programına devam edeceğiz. Amerika-İran hattında, hatta Orta Doğu'da oldukça durum gergin. Şimdi Babil Mendeb üzerinde duruyoruz. Biraz orayı açalım istiyorum. Az önce komutanım Suudi Arabistan'a dikkat çekti. Oradaki o kesinti olursa ne olur ne biter diye. Ama şimdi bir yandan da Yusuf Alabardan'ın söylediği de önemli. Babil Mendeb Hürmüz gibi değil. Onu ayrı bir şekilde okuyalım.

0: Bakalım orada denklem farklı dedi.
1: Coğrafyada.
0: O denklemi evet coğrafyada farklı. Oradaki aktörler de birbirinden çok farklı. Evet. Tabii o aktörlerin kiminle işbirliği yapacağı da her an değişiklik gösteriyor bu arada. Onu da kestiremiyoruz. Ama İngiltere'nin bu işe şimdi tamam demesi, NATO'yu bir ay önce nasıl konuştuk? Trump'ın gelmezseniz gelmeyin. Zaten ben yoksam NATO'da yok. Siz de bir işe yaramıyorsunuz. Ama İngiltere'den böyle bir adım gelmesiyle başka bir başlıkta belki önümüzdeki süreçte yine konu bilemiyorum. Yani ne soracağımı da bilemiyorum o açıdan. Komutanım sizi oturttum ama yine ben sizi biraz yoracağım, yanıma davet edeceğim. Şimdi o zaman önce şöyle bakalım. Hatta sizi kaldırdım, önce şunu sorayım. Washington'ın önündeki belli ki İran'la ilgili planı tam olarak Trump'ın tutmadı. Buna en azından söyleyebiliriz süreçte. En büyük önündeki engel ne ki bunu aşamıyor? Hem içeride hem dışarıda, Beyaz Saray içinde derken Amerika içinde kastediyorum. Yani orada da bir sıkıntı mı var Trump adına?
2: Savaş sahasında ABD'nin çok ağır bir mağlubiyet aldığını söylemek mümkün değil.
0: Evet.
2: Ama stratejik anlamda arzu ettiği hedeflere ulaşamadı.
3: Henüz.
2: Evet. Daha ulaşamadı.
0: Bir açmaz var ama belli ki.
2: Ağır bir açmaz var. Ya yani şunları geçiyorum. Rejimi değiştirecek mi, balistik füzeleri?
0: Evet.
2: Onları bir yana bırakıyorum.
0: Tamam.
2: İki tane çok net hedef var. Nükleer meseleyi halledecek, Hürmüz'ü uluslararasılaştıracak. İkisini de yapamadı. Hürmüz'de mesafe alıyor gibi oldu. O 14 maddelik metnin 4. ve 5. maddesine baktığımızda. Ama İran şunu gördü. Aşil tendonundan yakaladı Trump'ı. Kasım'daki seçimlere gittikçe, ateşkesten itibaren 7 gün boyunca Amerikan kamuoyunda Trump'a ilişkin ilgi, olgu olumlu anlamda evrilmişti. Ateşkes varsa Trump ben kazandım algısını satıyor. İran'da hem Trump'ı zayıflatmak hem de daha fazla madde üzerinden gelir elde edebilmek adına Hürmüz benim dedi. Benim derken çok basit bir açıklaması var aslında. Benim kara sularımdan ve açık denizin bana bakan kısmından geçerlerse ben onlara kılavuz gemi vereceğim.
0: Tamam.
2: Böylece gemi başına 1-2 milyon dolar da alırım. Bu rakam az bir rakam değil. İran'ın petrolden yıllık elde ettiği gelirin aynısını kılavuz geçişlerden planlıyor. Evet. 50 ile 60 milyar dolar. Tıkandığı nokta bu. O bakımdan
0: çok özür dilerim, bir parantez açayım, not aldım. Girmeden önce şunu da birazdan soracağım. İran bir ayda 70 milyon varil petrol mi ihraç etti soruları soruluyor. Kimler nasıl aldı, bu geçiş nasıl sağlandı diye. Amerika'nın da bu konuda bunun doğru olduğu ve bundan yana da sıkıntıda olduğu da konuşuluyor bir yandan.
2: Çünkü açıklık verildi. 10-15 günlük süre zarfında Güney Kore, Japonya ve Çin milyonlarca varili çektiler.
0: Evet.
2: Zaten kapıdaydılar. Ama tabii, bu İran için sürdürülebilir bir şey değil. Onu da vurgulamak
3: ama
2: lazım.
3: Ama şimdi bir de İran'ın boru hattı var ya şuradaki. Şuradaki boru hattı var. Şuraya kadar geliyor. Bu boru
0: evet,
3: hattından zaten çıkış yapıyor. Ve buradaki normal kara sularında kalmak suretiyle ABD'deki deniz ablukası da bunları tamamen durdurmak üzerine değil. Yani ABD de petrolün varil fiyatının öyle çok yukarılara çıkmasını istemediği için belirli oranda petrolün akışına izin veriyor. O hayalet
0: peki şu
3: gemilerle.
0: An Hürmüz yine durma noktasında mı geçişler?
3: Şu an büyük oranda durdu. Şu anda durdu.
0: Bu
4: ama gemi trafiğini izleyen sitelere evet, baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndan evet, şu an için bir geçiş yok.
0: Tabii. Bu mayınlama
4: ama
0: işin
4: bunu
0: oldu.
4: Da konuşmamız lazım. Bu geçişin aynen, olmaması İran'a yarıyor mu acaba?
0: Yaramıyor. Baştan
4: yani Tahran'da insanlar İsrail ile Amerika saldırıyor diye muhalif bile olsalar devletlerinin yanında durdular da hala siz bu konuyu tırmandırıp Trump'ı etkileyeceğim derken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Çünkü İran halkı 95 milyon ve bu 95 milyon insanın savaş başladığı günden hatta 12 gün savaşlarından bu yana inim inim inlediği ve Tahran'daki vesayet mekanizmalarına karşı da öfke dolu olduğu bilinmeli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne Levent Hoca'nın dediği gibi Trump'ı yıpratma stratejisine döndürdü, bu çok doğru. Fakat Tahran'ın içerisinde, Tebriz'in içerisinde bu savaşın uzamasından kaynaklanan fakirlik, sıkıntı had sefaya ulaştı. Dolayısıyla İran'ın ne yapmak istediğini anlamak da güç. Yani İran'da bir anlaşmaları imzalayan Arakçı, efendime söyleyeyim Pezeşkiyan gibi, hı hı, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı gibi, Kalibaf gibi isimler var. bir de ne zaman anlaşmanın bozulabileceğine içeride karar veren velayeti fakih mollaların içinde

0: oluşturulduğu network ve devrim muhafızları gibi unsurlar var.
1: Evet. Tabii.
0: Şimdi biriyle anlaşma imzalıyorsun. 4 ve 5. maddesinde Hürmüz'ün seyri sefere açık olacağı çok açık bir şekilde ilan edilmiş. Fakat tüm bunlara rağmen sanki o anlaşmayı İran imzalamamış gibi altına imza konulmuş anlaşma, Singapur'un gemisi vuruluyor, Suudi Arabistan'ın gemisi vuruluyor ve uluslararası sulardan milyon dolarlık geçiş ücretleri talep ediliyor. Amerika tamam dese dünya tamam demez. Bu o kadar kolay bir şey değil. İran dolayısıyla kendisini yalnızlaştırıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim konu açılmışken, hocamın affına sığınaraktan. Şimdi Irak'ta Erbil, Süleymaniye yoğun bombardıman yapıyor. Ne diyordu Arakçı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrılıkçı gruplara yönelik olarak çok önemli bir destek sundu ve İran'a yönelik saldırıları önledi. Bunu kendisi Arakçı, Dışişleri Bakanı İran'ın bizzat söyledi. Ya kardeşim, siz Kürt grupları vuruyoruz diye Erbil'i, Süleymaniye'yi falan böyle herhangi bir hedef gözetmeksizin vurmaya devam ederseniz korkarım ki Türkiye'de ayrılıkçı grupları tutamayabilir. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, İran'ın aşırı bir özgüven içerisinde ayağına sıktığını görüyoruz. Ha, bu kadar süre uzatmaya oynamanın bir sebebi olabilir. O da şu: acaba İran zenginleştirilmiş uranyumun test edilip İran artık bir nükleer güçtür diyeceği güne mi oynuyor? O yüzden hocamın dediği gibi belli bölgeler, dağlarda, etrafta vurulmaya çalışılıyor. Çünkü ben çok üst düzey bir yetkiliyle yapmış olduğum röportajda İran'ın elindeki uranyumun, zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu bölgelerin Amerika Birleşik Devletleri uydu istihbaratının direkt gözetiminde olduğunu bizzat kendi ağzından, hatta Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın ağzından duydum. Şimdi eğer ki böyleyse, Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili sürekli olarak bir gözetleme yapıyorsa, İran'da zenginleştirmeyi 65'ten 90'a getirdiğinde zaten bombaya dönüştürmüş olacak. Bu süreye mi oynuyor diye insanların aklına geliyor tabii ki.
1: Şimdi ben bir hazırlandım, her şeyi topladım. Sizinle şöyle bir yolculuğa çıkalım istiyorum.
0: Ben de uzun konuştum tahta hazırlansın diye.
1: Çok naziksiniz, sağ olun. Gelmek isteyeni de tabii ki yanımızda bekleriz. Tabii. Ben şöyle bir müsaadenizle gideceğim.
2: İyi o zaman.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Görüşmek üzere diyoruz. Biz seyircilerimizle baş başa bu köşeye geçiyoruz. Katılmak isteyeni duyabiliyoruz, onu da söyleyelim.
2: Baş köşede izliyoruz.
1: Evet, şimdi komutanım yine geldik o noktaya.
2: Haydi, evet.
1: Biz önce şunu anlayalım. Bir, Kızıldeniz kapatılırsa ne olur? Bu çizilen çerçevede İran gerçekten, tamam, küresel ölçüye taşımak istiyor ama gerçekten ne yapmak istiyor? Yapmak istediğini yolda eğer geri teperse İran'a ne olabilir? Riskleri neler yapmak istediklerinin? Bir de bir yandan da aslında şunu önce bize anlatın. Burada tam olarak kimler var? Amerika, İran, Husiler, kimler var ve kimler arasında bu anlaşmalar sağlanıyor ya da sağlanamıyor?
3: Yani
1: çok mu uzun oldu?
3: Biraz şey oldu ama şimdi büyük resimde Çin ABD'nin rakibi.
1: Tamam.
3: Şimdi bu Çin'i denizden kuşattı ABD. Orada sorun yok. Yani Pasifik bölgesini büyük oranında kuşattı ama Çin sonuçta küresel manada baktığımızda deniz kuvveti değil. Yani denizlere egemen olmak gibi bir dünyası yok. Peki. Her zaman için karaya hakim olmak isteyen bir ülke konumunda, tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi. Dolayısıyla Çin'in batıya doğru uzanan yolunda, o karasal hattının oluşmasındaki en büyük engel, durdurabileceğiniz nokta İran'ın kendisi. Yani İran coğrafyasına Çin'in ihtiyacı var. İkinci olarak Çin'in denizden, kıyılardan gelip bir takım ticaretini sürdürebilmesi için o İpek Yol projesi kapsamında, hı hı, yine Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı var. Yani her halükarda Hürmüz Boğazı ve İran'ın kendi coğrafyası Çin'i durdurmak için gerekiyor. Büyük resimde bu var. Çin bunları öngörmüş mü? Herhalde öngörmüş ki herhangi bir sıkışmaya karşı, hı hı, dünyada 1 milyar 400 milyon varil stratejik rezervi olan başka bir ülke yok. ABD var, ondan sonra gelen 400 milyon varil. Ki o da azalıyor. Her hafta 8 milyon varillik ABD kaybediyor bu uğurda. Şimdi burada savaşın gidişatında ABD acaba Afganistan'ın yaptığı gibi bir harekat yapacak mı, yapmayacak mı, bu soru işareti. Yani şu ana kadar yapılan
1: ihtimal
3: her şey
1: dahilinde ama.
3: İhtimal dahilinde. Veya İran çetin ceviz çıktı. ABD'nin Orta Doğu'daki bütün yıllardır yapmakta olduğu 1945'ten bu yana bütün askeri yapılanmalarını bir anlamda bölgeyi terk etmek zorunda bırakacak mı? Mesela şu anda görünen resme göre İran süpürüyor ABD'yi. ABD'nin Körfez ülkeleri dahil, Ürdün dahil neredeyse gücü kalmadı. Şimdi Irak'taki şeyi konuşuyoruz. Orada da istediği yerleri vurabiliyor ve ABD'nin bu çeşitli noktalardaki kendi askeri varlıklarını, hatta buna Amazon'un şirketini dahi vurdular yani.
2: Evet.
3: Yani dijital varlıklarına da ABD'nin saldırabiliyor ve bu küresel şirketleri aslında zora sokuyor. Petrol arama şirketleri, petrol şirketleri dahil. Şimdi İran bunları vururken nasıl vuruyor? Bakın buradaki en önemli şey istihbarat desteği. Yani bir ülkenin bu kadar, yani İran'la baktığınızda uydu desteği o kadar kuvvetli değil. Ama İran'la bakarsanız bakın şu bölgeyi şöyle vuruyor. Buraları sizin vurabilmeniz için kuvvetli bir istihbarata ihtiyacınız var. Kuvvetli bir GPS karıştırmasına dayanabilecek mekanizmaya ihtiyacınız var. İşte o Beidou dediğimiz GPS sistemi, yani ABD'nin kendi GPS sisteminden bağımsız Çin sistemi şu anda İran tarafından kullanıldığı söyleniyor.
4: Yani Rusya ve Çin görünmese de destek, evet, oluyor mu İran'a?
3: Rusya'nın da böyle ışık tutar gibi, bak burayı vurabilirsin, burayı vurabilirsin diye İran'a destek verdiğini söylüyoruz.
1: Rusya bunu zaten açıklamıştı bir nevi.
2: Tabii tabii.
3: Tabii. Bir üçüncü olarak, çünkü hem Rusya hem Çin İran'ın ezilmesini istemiyorlar. Oradaki rejim belki çok şey yapmayabilirler. Yani rejimin devam etmesinden daha ziyade İran devletinin çökmesi ne Çin'in işine gelir ne de Rusya'nın şu anki etapta. Dolayısıyla şimdi burada İran'ın bence başarılı bir harekat yapıyor. Hava harekatı yönüyle bakarsak, ki asimetrik manada elinde balistik füzeler var ve bir de şeyler var. Kamikaze dronlar var. Dronlar da bize o kadar büyük göstermeye gerek yok. Yani basit, ucuz dronlardan bahsediyoruz. Özelliği radarlara daha az yakalanabiliyor. Yani daha büyük ABD'nin elindeki büyük insansız hava araçlarına göre. Bunlarla bu kadar etkiyi oluşturabilmesi İran açısından gerçekten başarı. Yani Ürdün'de ABD'nin 4 tane askeri üssü var, gidip onları vurabiliyor. Yani Ürdün'e bakın, İran'a bakın araya. Bayağı bir mesafe. Yani İran çetin ceviz olduğu kesin. Fakat ABD buna niye izin veriyor? Yani ABD'nin burada 50 bin civarında askerinden bahsediyoruz. Dünya kadar uçağı vardı. Şu üslerin hiçbirini kullanamıyor.
1: Bütün gemileri gelmişti.
3: Evet. Ama ABD de burada sanki bir stratejik çekilmeyle uzaktan vuracak şekilde kendini yeniden konumlandırıyor. Ve bu saldırılarda da yine hala şeyi kullanıyor. Modern mühimmatı kullanıyor. Modern mühimmat ne demek? Sizin 2500 dolara bir yeri vurmanız gerekirken bir bombada, o bombaya akıllı kiti koyduğunuz zaman o oluyor en az 25 bin dolar. Yani 10 katına çıkarıyorsun. Savaşın maliyeti 10 binine çıkıyor. Buna siz bir de roket, füze bir şeyler koyduğunuz zaman oluyor 250 bin dolar. Hatta 2,5 milyon dolarla. Hatta hava savunma önleyicileri, işte o Taht'tan, Patriot'tan bahsediyoruz. 4 milyon dolarla 8 milyon dolar arasında gelen bir balistik füzeyi önlemek için sizin ne yapmanız lazım? Kendinizi koruyacak şekilde onları kullanıyor olmanız lazım. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Bir de Taht gibi sistemler var. Ellerinde 400 kadar füze vardı. 200'ünü harcadılar mesela. Şimdi onu tekrar yerine koyabilmek için 7 yıla ihtiyaçları var. Eğer ki üretim sistematiğini değiştirmezlerse. ABD burada gerçekten büyük bir savaş olsa orada kullanabileceği bütün stratejik rezervlerini bu İran savaşında harcıyor. İran bu kadar önemli mi? Demek ki önemli. Bu nükleer silahlar mı? Yani İran'ın şu anda nükleer silaha sahip olma olasılığı var mı? Var. Yani biz neyi konuşuyoruz? İki hafta sonra işte bomba yapabilir diye hep söylendi ya bize. Bu gerçek mi değil mi? Belki de gerçektir. Yani özellikle Kazma Dağı'nın altına bütün o İsfahan'daki, Natanz'daki, Fordo'daki sistematiği taşıdılarsa ve orada devam ettilerse belki de yapmışlardır. Ama İran'la ilgili söylenen zaten şu: İran'ın büyük ihtimalle nükleer silaha sahip olduğu ama bunları atabilecek şekilde balistik füzelerin başlığı konusunda, atma sistemleri konusunda sıkıntısı olduğu bir düşük ihtimalde aslında İran nükleer silah kullanmama politikası gidiyor. Hümeyni'den bu yana Ali Hamenei de onu desteklemişti. Dolayısıyla zaten nükleer silahla işi yok. O nedenle aslında bu bir İsrail propagandası diyenler de var. Yani burada nükleer silahlarla ilgili. Şimdi elinde nükleer silah veya nükleer tesisler olmasa İsrail'in vurmasını gerektirecek bir gerekçe ortadan komple kalkıyor. Ama ABD için öyle değil. ABD şu anda küresel boyuttaki hegemonyasını İran nedeniyle sorgulatıyor. Yani burada Hürmüz Boğazı elden giderse, buna Babil Mendebi de ekleyin, o da elden giderse ABD'nin zaten dünyada biz neyini istiyoruz? Jandarmalığına evet derken neden istiyoruz? Dünyadaki serbest ticaretin, ticari yolların ABD'nin garantörlüğünde akmaya çalışmaya devam etmesi. Biz yine Güney Afrika'nın oradaki ümit burnunu dolaşarak bir yerlere gideceksek ABD'nin bunca üssüne 800 civarında dünyada çeşitli noktalara dağılmış üsleri var. Bütün ülkeler bunlara niye rıza gösteriyor? Küresel sistemin kurgusundan dolayı. Şimdi bu kurgu çatırdıyor. Bu çatırdarken aslında bundan Çin de etkilenecek. Herkes etkilenecek. Türkiye de etkilenecek. O yüzden hani herkes izin verse dedi ya biraz önce hocam. Doğru. Çünkü Hürmüz Boğazı veya işte Babil Mendeb, Süveyş Kanalı buralarda kurulacak, Malaka Boğazı'nda ekleyin. Her yeni sistem dünyadaki o küresel mekanizmayı 1945 sonrası kurulan dünyayı yerinden çatırdatıyor. ABD diyelim ki kıtasına çekildi. Şimdi hegemonik istikrar teorisi var uluslararası ilişkilerde. Hegemon çekildi. O zaman dünyadaki istikrarı kim sağlayacak? Çin mi sağlayacak? Çin'in şöyle bir niyeti yok. Çin
4: i̇şte buna anarşi deniyor. Anarşi ortamı Çin'in içine gelir.
1: Ama bu anlattıklarınızdan o zaman ez cümle şuna varıyoruz. Diyoruz ya mesela işte hocam okullarda ne anlatıyorsunuz uluslararası hukuk boyutunda ne anlatabiliyorsunuz diye. Burada da pek farklı bir şey görmüyoruz. Yani uluslararası sistemin savaş sistemiyle birlikte sahadakiler de evet, hukuksal olarak da insani boyutta da her şeyin bir çatırdadığı, bir değiştiği, dönüştüğü ama İyiye ama kötüye bu yorum şu an evet, gittiği bir çerçeve çiziyorsunuz.
4: Bir cümle. Evet. Hegemon rıza üretemiyor.
1: Üretemez evet,
4: rıza
1: tabii.
4: Rıza üretemediği için de güç yoluyla bunu sağlamaya gayret evet, ediyor. İşte bu sistemin adım adım çözüldüğü ama bir risk var. Bu sistemin alternatifi henüz ikinci bir süper gücün bunu kabiliyetine tutması değil. Anarşi. İşte biz bunun evet, adına klasik realizm diyoruz. Güç. Çıkar ve devlet.
1: Yani güçlü olan güçsüzü ezer. Bu kadar.
3: Ama
1: bu
3: bakın kadar. Eskiden şeyler vardı. Hep devletler vardı. Devletler arasında bir sistemi konuşuyorduk. Şu anda dünya ağırlıklı olarak devletlerin daha ziyade ikinci plana kaldığı, daha fazla oranda dünyaya böyle ağlar şeklinde yayılmış şirketler tarafından yönetiyor aslında. Şirketlerin çıkarları var. Okay. Yani bugün Amazon'da çalışan, mesela ben çalışıyorsam bu savaş beni etkiler. Yani şey değil artık bu. Eskisi gibi sadece devlet odaklı bir şeyi konuşmuyor.
4: Ya Hint de olsanız etkiler, Rus da olsanız
3: etkiler. Dolayısıyla bu savaş herkes
2: etkilemeye başladı. Bakın biraz önce yapılan bir açıklama var. Tabii ki burada Babil Mendeb ve civarındaki yani oradaki çatışma ikliminin Hint Okyanusu'yla işte efendim Kızıldeniz'i bütünleştirip Akdeniz'e çıkan en dar halka biliyorsunuz evet, orası. Evet. Dolayısıyla oradaki sıkışmışlık yani Asya'daki şirketlerin ve Afrika'daki şirketlerin başka bir güzergah yani Ümit Burnu güzergahını arayış başladı. Bu arayış neye mal olacak? Dünya işte, ticaretinin %12'si bu bölgeden geçiyor.
3: Tanker başına $1.5 milyon evet, mal olacak ve 10 ila 15 güne mal olacak.
2: Yani bugünden başladı şey olmaya, bugünden başladı yani etkilemeye. Ama ben Cansın Hanım'ın biraz önce şurada bu taraftayken söyledikleri şeyi çok önemsiyorum. Bakın Sayın Trump Ankara'daki toplantının ardından verdiği mesaja göre ne olmuştu? Hürmüz ve etrafındaki olumsuzlukları NATO güçlerinin aslında müdahil olup önlemesi gerektiğini söylerken İran'ın karşıt hamlesi Husiler üzerinden bu en dar yeri efendim hedef almış olması, etkilemesi ne oluyor? Bir anlamda bakın Hindistan'dan kalkan, Mumbai'den kalkan gemilerin güzergahını da etkiliyor. Çin'in ticaret hacmini etkiliyor. Dolayısıyla Afrika ve Asya'yla iş yapan ticari kurumlara etkiliyor. Ve petrolün yükselmesini sağlıyor. Savaşın genişlemesi İran'ın işine geliyor. Çünkü Trump'ın yaklaşan seçimlerde bir başarı hikayesiyle kaçışını zorlaştırıyor.
3: Evet.
1: Şimdi bu başarı hikayesine dönüyoruz her seferinde. Evet. Sahayı konuşmaya devam edemem. Trump hep şunu söylüyor. Hep evet. Yorumlar böyle başlayıp böyle bitti. Savaş başladığı günden bu yana. Trump'ın bir hikayeye ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Sadece Mustafa Bey üzerinde söylemiyorum. Hemen hemen bütün konuklarım bunu söyledi.
2: Evet.
1: Şimdi az önce komutanım dedi ki ya Afganistan'da olduğu gibi bir şey görme ihtimalimiz var sahada. Topyekün bir saldırı ki taktiksel olarak geri çekiliyor. Belki havadan evet. mı vuracak bilmiyoruz. Ama aynı zamanda topyekün bir çekilme de söz konusu olabilir evet. bölgeden Amerika için dedi. Şimdi Trump'ın yaklaşan seçimle birlikte topyekün çekilmeyle de topyekün saldırmayla da tam istediği hikayeyi alabilecek iki uç nokta veriyor mu bu hikayeyi Trump'a? Yani ikisi de Trump'ı zora düşürmez mi? Bu süre gelen süreç yani öyle sorayım daha işine gelmez mi Trump'ın en azından şimdilik?
0: Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anketlerde Trump'ın iki dönemindeki en düşük halk oyuna
1: evet.
0: desteğine düştüğü, %37'lere düştüğünü falan gösteriyor. Ama şartlar ne olursa olsun Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların kongrede üstünlüğü ele geçireceği az çok biliniyor. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi sistemini bilenler açısından çok da bilinmedik bir manzara değil. Checks and balance kapsamında böyle bir şey getirmişler zaten. Başkanın yeri geldiğinde elinin çok uzamaması için kongre üzerinden onun her istediğine evet demeyecek bir kongre teşekkül edebilir. Bu elbette Trump'ı sıkıntıya sokar ama başkan olarak yetkileri de geniş bir Amerikan başkanlık sistematiği var aslında. Dolayısıyla Kasım ayındaki seçimler Türkiye'de konuşulduğu kadar Amerika'da konuşulmuyordur emin olabilirsiniz. Yani Lindsey Graham'ın ne dediği öldü gitti. Türkiye'de çok önemsendi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok da öyle önemsenmedi.
2: Kızını getirdi koydu.
0: Yani şimdi ben peki şartlar böyleyken neden Trump'ın burada hala bir şeyler yapmaya gayret ettiği konusunu biraz da şöyle ilişkilendiriyorum. Nükleer zenginleştirilmiş uranyumun alınması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin en çok ya da karar mekanizmasına tesir eden Siyonist lobinin en çok üzerinde hassasiyetle durduğu konu. Peki burada üretilecek nükleer silahın Amerikan güvenliğine bir tesiri var mı? Hayır, asla. Kuzey Kore'ye hiçbir şey dedi mi? Demedi. Neden? Çünkü İsrail'e bir tehdit oluşturmuyor. İran'ın zenginleştirilmiş nükleer uranyumu İsrail açısından tehdit oluşturduğu için Amerika Birleşik Devletleri buradaki zenginleştirilmiş nükleer uranyumun peşinde düşüyorlar. Hmm. Yani ben o konu halledildikten ve Hürmüz halledildikten sonra Levent Hoca'nın da dediği gibi çok fazla gerisinin Trump açısından önemli olduğunu düşünmüyorum. Peki bunu halledebilecekler mi? Sürdürülebilir bir yıpratma harbi stratejisine geçti aslında Amerika Birleşik evet. Devletleri. Ne demek sürdürülebilir? Savaş başladığında o kadar boca ettiler ki her şeyi. Tomahawk füzelerinin 4000 tane envanterinde olduğu, 400 tanesinin ilk 24 saat içerisinde kullanıldığı söyleniyor. Yani %10'unu tüketmişsiniz. O %10'unu tükettiğinizi yerine koymanız da hocamın dediği gibi uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Peki bunu kim izliyor? Sadece İran mı? Elbette bunu Rusya ile Çin de izliyor. Siz beni Ukrayna sahasında yıpratırsanız, siz Ukrayna sahasında Ukrayna tarafına stratejik istihbarat sağlarsanız, ben de şimdi İran'a stratejik istihbarat sağlarım diyen bir Rusya var. Hatta söylendi fakat reddedildi Zaharova tarafından. Ukrayna'daki stratejik istihbaratı Ukraynalılarla paylaşmayı kesin. Biz de İran'a stratejik istihbarat desteği vermekten vazgeçelim teklifleri sunulduğunu fakat bunun kabul edilmediği falan söylendi. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin envanter sıkıntısı baş göstermeye başladı. Hava savunmada, akıllı füze sistemlerinde falan. Ne yaptı bunun üzerine? Geriye çekildi. Aradan geçen bir aylık zaman var. Haziran 26'da imzalandı İslamabad zaptı. Araya bir ay girdi. Bir ayda kör topal bir şeyler hazırlamaya devam ediyor. Amerikan özel sektör firmaları bu konuyla ilgili olağanüstü hal ilan edilmiş. Şimdi biz bu türden senaryoları Amerikan Industrial Military Complex dediğimiz endüstriyel üretim yapan savunma sanayi tesislerini 1929 buhranından çıkarken yine orada da görmüştük. Normandiya çıkarmasına gönderilen tankların üretimiyle ilgili verilen mesaide. Şimdi geriye çekince Amerika Birleşik Devletleri gece gidiyor vuruyor. Çünkü İran o kadar savunmasız ki hava savunma anlamında. İstediği gibi vuruyor. Peki şu sivil altyapıyı da vurmaya başlayacak mı? Asıl soru bu. Hı hı. Sivil altyapıyı vurduğu takdirde İran'da diyor ki o zaman Kuveyt'in de Bahreyn'in de Katar'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nde su kaynaklarını, arıtma tesislerini ve sivil altyapısını vururum.
1: Yani i̇şte, bitiririm onları.
0: İşte bunu ortadan kaldıracak.

0: Hava savunma mühimmatında da sıkıntı var. Bir konu da yeri gelmişken açıklayalım. Türkiye'de bir F-35 lobisi var. Bu F-35 lobisi sabah F-35'lerle kalkıyor, akşam F-35'lerle yatıyor. Ve F-35'ler verilirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasını tekrar eline geçirir. F-35'ler verilmezse Türkiye Cumhuriyeti Devleti biter falan. Ben F-35 verilirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi stratejik kararı gereği 2 filo, 3 filo, 4 filo alınmasına karşı değilim. Ama F-35 sorunu çözmüyor. Kaç tane var? Yüzlerce var. Hadi gidin çözün sorunu İran'da. Evet. F-35'te çözmüş olmuyorsunuz sorunu. Şuraya getireceğim. Ürdün'e saldırdı, Amerikan askeri öldü. Ne oldu? Türkiye'de sürekli olarak niye S-400 aldınız? Adam size Patriot veriyor diye hançeresini yırtan emekli büyükelçiler var. Dinliyorum ekranlarda. Ağızlarından tek kelam çıkmıyor. Önleseydiniz ya Ürdün'de madem. İsrail'in demir kubbesini Kevgir'e döndürdü. Önleseydiniz ya. Şunu öğrendik biz. Demir kubbe, çelik kubbe, altın kubbe, Amerika'da biliyorsun Golden Dome dedi. Bir yere kadar engelleyebiliyor. Bir yerden sonra doygunluk oluştuğunda 40'ını engelledin, 60'ını engelledin, sonra yağmur gibi yağmaya başladığında sisteminiz de bunu engellemeye yetmiyor. Evet. Dolayısıyla İran bunu gördü. O da bu süreyi değerlendirdi. Balistik füzelerini geliştirmeye devam etti. Ben ez cümle buradan çıkartılacak dersler kapsamında Türkiye'nin koyduğu bir vizyon var. 81 vilayette milyonlarca drone üreten ve bu droneları da kullanabilen genç yetiştirme projesi. İşte bunlar bizim Kaan Milli Muharip Uçağımız kadar kıymetli projeler. Evet.
1: Zaten hocam da oraya dikkat çekti. Nelerle? Dronlarla dedi. Komutanım çok az dinlendireyim sizi ama sanmayın ki uzun dinlendireceğim. Hocam sizi yanıma davet edeceğim. Çünkü Yusuf Alabar da dedi ki sürdürülebilir yıpratma. Bunu şu an uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri.
0: Gemiler arkada.
1: Arkada.
0: Bir gece gidiyor geliyor. İsrail'le olduğu gibi ilk geceki gibi her şeyi yapmıyor.
1: Evet, Trump'ın söylemleri ve açıklamaları da öyle. Aynı şekilde sürdürülebilir yıpratma. Bir kıyaslama yapalım. Biz bunu biliyorsunuz sizinle ara ara yapıyoruz. Kaleminiz tam olarak hemen orada alalım. Efendim. Hangi renk isterseniz. Ben kırmızıyı açayım daha net gözüksün.
2: Her iki bayrakta da kırmızı var.
1: Evet. Şimdi böyle Asıl baktığımızda olalım. Kilitlenen Hürmüz Boğazı Bavmendep. Biraz sonra komutanımı anlatmasını isteyeceğim sahayı. Hı hı. O ayrı bir durum ama buradaki başlıkların hepsi çok kritik.
2: Çok. Bu zaten.
1: Yani biri daha şey, daha kritik diyemiyorum ben.
2: Şu anda eğer bir sıraya koymak gerekirse bir numara Hürmüz diyebiliriz. Çünkü bu savaş bir noktadan sonra Hürmüz Savaşı'na döndü. Şu ana kadar eğer bir kıyaslama yapmak gerekirse, hani buraya bir tık atarsak yanlış olmaz. Çünkü ABD en başından beri şunu istiyordu. Hürmüz'ü uluslararası bir boğaz haline getirelim ve Amerika'nın askeri varlığı kurumsallaşsın. Böylece Hürmüz'deki geçişler tıpkı Şubat'tan önce olduğu gibi serbest ve ücretsiz olsun ama denetim mekanizmasında Amerika'nın da içinde bulunduğu bir komisyon oluşturalım. Bir kurgu diğer körfez devletlerini de katalım. Çünkü eğer bu boğaz sadece İran'ın egemenliğine bırakılırsa İran arzu ettiği an kapatabilir ya da gelir elde etmek amacıyla sizden deli dumrul vergisi isteyebilir. Ve öyle oldu. İran geçenden 5, geçmeyenden 3 istemek kaydıyla şu anda Hürmüz'ü tıkamış vaziyette. Şu ana kadar ABD Hürmüz'de istediğini alamadı dersek bu doğru olacak.
1: Yani Trump'ın o ben kapatırım, ben açarım söylemleri boşa gitti burada.
2: Şu ana kadar olmadı ama şunu da söyleyelim. Hürmüz'ün önce İran tarafından kapatılması, ardından da ABD tarafından abluka uygulanması İran'ın da çok arzu ettiği uzun vadeli bir durum değil. Çünkü İran gayri safi yurt içi hasılasının %25'ini bu bölgeden sağlıyor. ABD Hürmüz'ü tamamen kullanılamaz hale getirdiğinde İran gelir elde edemiyor. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi teknoloji devleri petrol elde edemiyor. Ve körfezdeki diğer devletler de tahıl gibi, gübre gibi meselelerle ithalat ve ihracatta tıkanıyor. Şimdilik bu diyebiliriz.
1: Yani böyle. O zaman geride bıraktığımız ay Amerika'nın yaptığı şuydu. İran kapattı Hürmüz'ü. açtıracağız.

0: Biz açtırmamız lazım oldu. Yani dünyaya böyle yansıdı bir süre.
1: Sonra şunu sordu insanlar. Zaten Şubat'tan önce açıktı. Ama oyun bu değildi. Şubat'tan önce Amerika'nın kontrolünde açık değildi. Sadece açıktı. Amerika istiyor ki benim kontrolümde olsun. İki, eğer burada bir sıralama yapacak olsaydık çok muhtemel iki numaraya nükleer meseleyi koymak icap ederdi. Nükleer programla alakalı ABD şunu söyledi. İran, komutanın belirttiği gibi, asla nükleer silah sahip olmamalı. Çünkü belki ABD'yi vuramaz ama ABD'nin vekil aktörü olan İsrail sürekli hedefte. Şu ana kadar biz nükleer santrallerin vurulmadığını ya da vurulamadığını, zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından ele geçirilemediğini gördük. Hatta Pakistan'ın arabuluculuğunda şu bile söylendi ve Amerika kabul etti. Zenginleştirilen uranyum toplu olarak bulunmuyor. Daha önceki o 12 günlük saldırı esnasında vurulmuş ve dağılmış. Bunun için ayrıca bir uzman ekip lazım. Şimdi de dağların da diplerini vuramadığına göre ABD, evet, nükleer programda İran...
0: Olmadı hocam o.
1: Olmadı ama sanki düzeltmek için yardım edeceksiniz gibi bir insan.
0: Hemen
1: şimdi.
0: Bir daha yapın.
1: Hadi bir daha
0: yapın. O çizgiye gelmeden yaparsanız olur.
1: Bu sefer oldu. İran nükleer programını sürdürüyor, devam ettiriyor ve belki de Yusuf komutanın belirttiği gibi yarın bir gün silaha ulaşmak adına mesafe kat etmiş olabilir.
0: Oysa burada Amerika'nın hakkını yiyorsunuz bence. O 12 gün savaşında zaten Amerika sonuçta demişti ki bu iş bitti.
1: Bir
0: ama
1: gün
0: bugün, evet, bugün yeniden açıldı.
1: Hayır, bir gün sonra
0: evet.
1: Trump'ın biri kulağına gitti, şunu fısıldadı.
0: Tehlike.
1: Efendim dedi, eğer böyle derseniz vuracak bahanenizi elimizden evet. alıyorsunuz.
0: Çok büyük tehlike dedi. Üçe neye koydunuz?
1: Üç, İran'ın vekilleri. İran'ın vekilleri bağlamında Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, bir dönem Suriye yönetiminin tamamı ve Irak'ta Haşi Şabi noktasında çok büyük kabiliyeti vardı. 94'e kadar rejimi ihraç söylemleriyle, 94'ten sonra da tehlikeyi Tahran'dan uzak tutalım yaklaşımıyla bu vekil aktörleri desteklemeye devam etti. Hatta şunu da söyleyeyim, kendi halkından kıstı, o vekilleri destekledi. Kendi halkından kısıp nükleeri desteklemiş olmasının olumsuz bir yanı yok. Çünkü yine İran için harcıyorsunuz. Ama buralarda Husilerin, Hizbullah'ın, Haşi Şabi'nin varlığı için İran sahip olduğu parasal geliri oraya aktardı. Ha, ne oldu? Hizbullah büyük oranda geriledi. Husiler Babil Mendeb'e ses çıkarmıyor. Haşi Şabi, Muhammed Bey'in de belirttiği gibi bir haftadır Irak'ta sessiz. Ve Suriye'de 8 Aralık 2024'te devrim oldu. O zaman çok net. Hadi. Madem objektif gidiyoruz, İran ve vekil aktörleri arasındaki bağı ABD büyük oranda kesti. O bir tike benzedim bilmiyorum ama uzaktan tik gibi evet, gözüküyorsa bizim için.
0: Gözünüz uzaktasınız.
2: Buradan ben onu anlıyorum tik olduğunu. Evet.
0: Üst palabar da benzedi mi
2: kabul etti.
0: Oldu mu?
1: Teşekkür
0: ederim. Tamam.
1: Evet, ekrandan tik gibi gözüküyor.
0: Peki, tamam o zaman.
1: 4 numara tazminat ve yaptırımlar. Eğer bu anlatıyı İran açısından sadece anlatıyor olsaydım bir numaraya bunu koyardım.
0: Siz Babil Mendeb'in de önüne aldınız onu.
1: Tabii. Çünkü Babil Mendeb biraz önce o kadar güçlü analiz ettik ki bu 5 numara olur en fazla. Tazminat ve yaptırımlar 1979'dan bu yana özellikle Amerikan Büyükelçinin 444 gün boyunca işgal edilmesi ve rehine kriziyle beraber ABD İran'a doğrudan yaptırım uyguluyor. Benle alışveriş yapamazsın ama yetmiyor. Swift sisteminden çıkardı. Dolar kullanamazsın dedi. Bankalarını bloke etti. Ve o dönem 40 milyar dolar olduğu söylenen dışarı kaynaklarını bloke etti. O tarihten sonra Amerika bunu arttırdı. Dedi ki İran benle alışveriş yapmıyor değil. İran'la alışveriş yapanlara da ben yaptırım uygulayacağım. Diyelim Yunanistan'dan bir şirket. İran'da Tahran'da terlik satıyor. Terlikle satamazsın dedi. Yoksa ben o Yunan firmasına da yaptırım uygularım. Yani birincil doğrudan ve ikincil yaptırımlarla ABD İran'ı 1979'un karanlığına mahkum etti. Çip teknolojisi bağlamında. Diğer teknolojiler, imalat sanayi, üretim, fabrika kurma noktasında bile

0: Hani siz ara mal alamaz noktaya geldiniz. O bakımdan İran'a giden dostlarımız teknolojik anlamda İran'ı biraz orta çağda kalmış gibi lanse ederler. Çünkü çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya. İran bu savaş bittiğinde bu yaptırımların kalkmasını istiyor ve Batı dünyasıyla iktisadi bir ilişki kurmak istiyor. Tazminat alamayacağının farkında. En azından benim dondurulmuş mal varlıklarım bana çözün. 30-40 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ve ben nefes alayım diyor. Şu ana kadar oldu mu? Olmadı. O zaman İran yaptırımlar konusunda arzu ettiği başarıya henüz ulaşamadı. 2-2 oldu. Hepimiz Dünya Kupası'nda bir ABD-İran eşleşmesini çok bekledik.
1: Orada bile İran'a neler yaptılar. Oyuncular yol gitti geldi.
0: Yaptılar. Meksika'da kamp yapıyorsun. Las Vegas'a gidiyorsun, maç yapıyorsun.
1: Ailelerini almadılar.
0: Ardından ilk uçakla tekrar Meksika'ya geri gönderdiler. Tarihin en haksız Dünya Kupası'ydı. 5 bu. Babül Mendeb en fazla 5 olabilir. Çünkü Husiler artık gerçekten asli bir vekil değil İran için. Husilerin içerisinde farklı gruplar belli ki ABD ile bazı görüşmeler yapmışlar bir yıl kadar önce. Evet. Varlıklarını da belki o alanda Amerika'nın Suudi Arabistan'ı durdurmasına borçlular. Yemen problemi İran açısından Rusya'daki kıymetli eski devlet başkanı, başbakan Medvedev'in söylediği gibi öyle kolay değil. Yani termonükleer dinamikler orada çalışır. Babül Mendeb kapatılırsa İran Amerika'ya dünyanın en büyük dersini vermiş olur. Hayır. Ben buraya şöyle yapayım o zaman. 2-2 bitsin.
1: Bunu güzel yaptınız.
0: Oldu değil mi?
1: Ha. Evet.
2: O ya zaman denge oldu.
0: Barış kazansın, dostluk kazansın. Bunlar 2-2 kalsın. Babül Mendeb kapanmasın. Kapanırsa Süveyş çöker. Mısır büyük bir kriz yaşar. Ürdün hiç ticaret yapamaz. İsrail Ben Gurion Limanı'nı hayata geçirmeye gayret eder. Cibuti ve Eritre gibi biri Fransız, biri İngiliz Guyana'sı olan devletler sahaya iner. Ve biz Somaliland diye bir kriz konuşmak zorunda kalırız. Olmasın, çünkü hatırlatayım son cümlem. Babül Mendeb'in olduğu Yemen'de iç savaşta 400 bin çocuk öldü. 10 yıl içerisinde. Hiç konuşulmadı. 400 bin çocuk katledildi ve bu katliamın içerisinde Yemen olduğu kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez devletleri, batılı devletler vardı. Ve Babül Mendeb hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. O bakımdan kazananı olmayan, çocukların yine katledildiği, binlerce sivilin öldüğü ve maalesef korkarak söylüyorum ama belki de haftaya İran'daki sivil hedeflerin vurulduğunu konuşacağımız bir döneme doğru adım adım gidiyoruz.
2: Bir son dakika gelişmesi var Amerika'da, birkaç tane savunma bakanı Hexet konuşuyor şu an.
1: Evet.
2: Senato'da kendisine yöneltilen sorulara cevap veriyor. Çin ile Rusya'nın bir şekilde İran'a yardım ettiklerini düşünüyoruz diyor. Trump aslında bu konuyla ilgili ortaya koyduğu gayretten dolayı övgüyü hak ediyor diyerek Siyonistlere yönelik bir mesaj gönderiyor.
1: Trump neden dolayı övgü hak ediyor diyor?
2: İşte İsrail'in güvenliği açısından böyle bir şeyi göze aldığı için. Ve savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti, ki Amerika'daki taxpayer, vergi mükellefi kavramı çok büyük ses getirir, 38 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor. Trump da diyor ki evet bir seçime gideceğiz. Afganistan savaşı 20 yıl sürdü, Irak savaşı 9 yıl sürdü. İşte Kore Savaşı 3 yıl sürdü, Vietnam Savaşı 19 yıl sürdü. İran'la çatışma daha sadece 4 ay sürdü. Bana süre verin anlamında bir mesaj paylaşıyor. Ve bunun dışında yine Hexet, kendisinden önceki savunma bakanı ve Biden döneminde Pentagon'un sahipsiz bırakıldığını, bürokratlar tarafından yönetildiğini, bir enkaz devraldıklarını, şimdi ise yıllarca savaşmış kendisi gibi veteranlar, yani gaziler tarafından yönetildiğini falan söylüyor. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'nde İran savaşının maliyeti kongrede savunma bakanını sorguya çekecek kadar önemli oranda tartışılır hale geldi.
1: Zaten Trump'ı köşeye sıkıştıran da genelde bu oldu. Bir de o süre meselesi vardı. onun yenilenmesiyle bir rahatladı ama bu para mevzusu şeyi de Netanyahu'yu da çokça köşeye sıkıştırdı.
2: Şimdi Trump bir de şeyleri tabii ki bu sürelerle birlikte bu savaşlarda ölen sayıları da vermiş.
1: Ölü tabii özellikle bu vermiş. Asker mevzuları
2: en büyük hassasiyeti de kıymetli komutanım da ifade etti. Yani bir Amerikan askerini kaybettiği zaman orada infial oluşturan şey bir petrol fiyatları, iki Amerikan askeri. Yani Amerika'nın bütün meselesi ona kilitlenmiş durumda. Ama bir gerçek var ki Trump yani uyanınca veya ayaktayken ne söylediği çok anlaşılmıyor. Bazen işte gece yarısı bir açıklama yapıyor. Bakıyorsunuz gündüz onu değiştiriyor. Gece yarısı söylediğini gündüz farklı bir şeyle yorumlayabiliyor. Ama bir gerçek var ki, Cansın Hanım, buna çok dikkat çekmek istiyorum. Yani müesses nizamın amaç ve hedefi asla değişmiyor. Yani Amerika'nın müesses nizamının, tabii bunlar beş kollu şey gibi, ahtapot gibi bu müesses nizam, onlarınki değişmiyor. Ne olursa olsun efendim İsrail'in güvenliği bahane edilerek efendim bölgede, bugün neyi konuşuyoruz bakın, Badülmendep'in kapatılmasını, ticaret koridorlarının petrol fiyatlarını etkileyebileceğini, Hürmüz Boğazı'nın önemini konuşuyoruz. Ama bugün eli kanlı İsrail'in yine kadın çocukları bombalamak yoluyla katletmeye devam ettiği de bir gündü. Yani yaşanan bir gündü. Hatırlarsınız kıymetli hocam. Bugün yine İsrail yine sivillere saldırdı. Sivilleri vurdu.
0: Bugün dün.
2: Şimdi bunları göz ardı etmek için tabii ki Amerikan müesses nizamının da farklı söylemleri var. Trump'ın gece yarısı, mesela bize göre gece yarısı, onlar gündüz. Şimdi bu ölü sayılarını vermesi, efendim işte süreleri vermesi, etmesi tabii ki bir yatıştırma operasyonu gibi gözükse de bu bölgede ben tabii ki İran'ın ve İsrail'in İran'a Amerika ile birlikte bir savaş halinin başladığı gün şunu ifade etmiştim. Bütün efendim akademisyen, askeri stratejistler işte kısa sürede bu çözülür. Yani efendim İran halkı şey olur, artık anlaşırlar gibi söylese de bunun çözülemeyeceğini bugün de ifade ediyorum. Bu mesele dünyadaki büyük paradigmalarının değişim meselesidir. Yani Asya Pasifik'e kadar uzanan bir meseledir. Rezerv para meselesidir. Enerji koridorlarının kontrol edilmesi meselesidir. Yani teolojik düzlemde de efendim teopolitik düzlemde de efendim İsrail'in ortaya koyduğu paradigm şeylerin efendim fikirlerin Siyonist ve Avencelistlerle örtüşüyor olmasıdır. Biz neyi konuşursak konuşalım Cansın Hanım efendi, bugün bölgede olanlar işte NATO'nun buraya efendim müdahil olması arzuları şunu gösteriyor. Yani Amerikan emperyalizmin bölgede var olmaya devam edeceğini, Körfez ülkelerine bodyguardlık yapmak şartıyla, ben ona koruma falan demiyorum, silah satmaya ve ki her silah kan dökme için şey oluyor, sadece savunma değil, satmaya devam edeceğini ve halen efendim bugün NATO'da ne konuşuldu bakın, 3-0 konuşuldu.
1: Evet, dağıtmayalım, buradan alayım.
2: Dağıtmayalım.
1: Buradan alayım son cümleden, bu önemli. Mesela arka kapı diplomasisi ne durumdadır şu an? Araya girildi, masa kuruldu. Masada bir araya girildi. Mutabakat metni bile imzalandı. Evet. Görmedik ama o metni detayını
3: Pakistan
1: merak ettik.
3: Pakistan hala bu konuyla ilgili, İslamabad zaptına dönülmesiyle ilgili bugün yine Pakistan'daki yayınlanan haberlere baktığımda büyük bir gayret sarf ettiğini, Körfez ülkelerin yine içinde olduğunu görebiliyoruz. Neden? Körfez ülkeleri bu işten en menfi yönde etkilenen ülkeler. İran'a yönelik diş bileseler bile bunu açık bir şekilde ifade edemiyorlar. Dolayısıyla da tekrardan masaya oturulması isteniliyor ama Trump'ın da bu konuyla ilgili söylediklerine baktığımızda öyle çok da fazla masaya oturmak gibi bir niyetinin olmadığını görebiliyoruz. Çünkü İran'ı istediği zaman vurabilecek bir duruma gelmiş durumda. Yani İran'ın bu konuyla ilgili yapacağı şey Amerikan üstlerine saldırır. Bir askeri ölür, iki askeri ölür. Evet, bu Trump seçimlerde etkileyebilir falan ama konu eğer sivil altyapının da vurulmasına gelirse İran'ın önemli bir kazanımı geride kalmış olur. Yani bugün vurulan birçok

0: ISIS'in tekrardan hayata geçirilmesi İran'ın yıllarını alacak bir konu. Dolayısıyla tamam, rejim değişmedi, bu İran açısından büyük bir kazanım. O zaman buradan devam etmek, kendi varlığını tahkim etmek, uluslararası piyasalara petrol sevkiyatı yapmak sizin kazanımınız olabilecekken, bunu bile bile siz çatışmayı uzatıyorsanız, benim aklıma o yüzden acaba nükleer silaha sahip olmaları çok yakın mı ki de bunu birkaç aylık süreye uzatırsak bir test ile dünyaya duyurabilecek durumda mıdır diye geliyor. Tabii bu bir ihtimal dahilinde, bir istihbaratımız olduğu için bunu söylemiyoruz.
1: Mutabakat zaptı aslında önemliydi.
0: Tabii.
1: Orada bir
0: İran açısından da önemli.
1: İran açısından. Yani İran aslında istediği her şeye kavuşuyordu. Yani
2: evet, öyle
1: petrol satabilecek.
2: Evet,
1: müşteriler
2: evet.
1: Gidiyor. Burada İran'ın tek kaybettiği Hürmüz Boğazı'ydı.
0: O da Hürmüz, eski haliyle devam edecek.
1: Evet, eski
0: aslında
1: haline geçecek ama şimdi burada İran muhtemelen şu anda kapalı bir ülke. Eğer o mutabakat zaptının maddeleri çalışıyor olsa İran'da bölge içerisinde normalleşen bir ülke haline gelecekti. İran belki de normalleşmeye hazır bir ülke değil. Hani rejimi falan konuşulmaya başlarsak eğer. O normalleşmeyi ABD istiyor mu? Belki de o da istemiyor. Çünkü şu anda İran bahanesiyle bölgedeki bütün o İsrail'e engel olabilecek, ABD'nin varlığına bir anlamda nüfuzuna tehdit oluşturabilecek her türlü vekil güç üzerine baskı kurulabiliyor. İran'ın kendisi üzerine baskı kuruluyor. İran tehdidi kullanılmak suretiyle de bütün o Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin hepsine hem silah satışı yapılıyor, hem paralarına el konuyor, hem
2: İran
1: ticaret yapılıyor.
2: İran içinde de normalleşme istemeyen çok.
1: Evet,
0: var,
1: yani
0: tabii.
1: Sonuç itibariyle bir gerçekten çok bilinmeyenli bir denklemin içerisindeyiz. Burada nereye gitmek istedikleri net değil.
3: Kıymetli komutanım,
2: ama burada önemli
3: bağır,
2: bir şey
3: bir,
2: var.
3: Bir evet. Parantez açabilir miyim? Bu çok tabii. Önemli bir konu. Bakın, İran Milli Televizyonu'nda Kalibaf konuşurken mutabakat zaptı evet. Üzerinde bilgilendirme yapar
2: kestiler
3: iken,
2: yayını.
3: Yayını makasla kestiler.
2: Evet.
3: Yani öyle hani ara veriyoruz falan değil, böyle küt diye kestiler.
1: Evet. Bant yayınlamda.
3: Kestiren
2: siyaha düştüler.
3: Bakın
2: evet.
3: Kestiren güç devrim muhafızlarının hakimiyeti. Bir meclis başkanının bir mutabakat zaptını yani işte anlatırken, şunu anlatırken kesilmesini de önemsiyorum. İşte serbest bırakılacak bu yaptırımlardan dolayı serbest bırakılacak paranın gıda ve ilaca harcanmasını anlatırken ortadan kesmeleri, ben işte evet. Bu şeyin çok kolay bitmeyeceği kanaati
2: oluşturdu. İşte burada da hocamın dediği günün sonunda evet, önemli korktum. Oluyor. Nasıl Gazze'de insanların, çocukların evet. Ölümlerinin arkasından en az diye ifadelerde senelerdir yayın yapıyoruz. En az şu kadar kişi öldü diye, o insanlar en az diye ifade ediliyor. Burada umarım olmaz diye cümlesini bitirmesi. Mesela Arakçı'nın da açıklaması önemliydi Türkiye adına. Dedi ki bizi böleceklerdi. Türkiye engel oldu. Of. Bu arka kapı diplomasisi bunu buraya getirecek. İnşallah olmazı günün sonunda eğer yapabilirse işte Pakistan ya da araya giren ülkelerle bir
0: ama
2: şekilde bir şey olacak.
0: Ama siz Erbil'i, Süleymaniye'yi hedef gözetmeksizin vurursunuz.
2: Işte.
0: Türkiye'nin yapabileceği bir şey kalmayabilir.
2: İşte bir de o kısım var işte.
4: Çünkü Erbil ve Süleymaniye sivillerin de katledileceği şekilde vuruluyorsa, o zaman bir noktadan sonra Irak'ta Haşşişabi hareketlenecek. Barzani, Talebani bölgesi hareketlenecek. İran'daki ayrılıkçı gruplar
2: bir taşa dokunacaksınız, sırasıyla domino taşı yıkılacak işte.
4: O zaman İran bunu neden yapıyor? Bir, olası bir nükleere doğru adım atılıyor olabilir. İki, İran çatışmadan beslenerek devrim muhafızlarının içerideki sistemi dizayn etmesi ilişkin adımların atılabileceği bir alana doğru itiliyor. Çünkü çatışma anı sıkı yönetimi zorlar.
1: O zaman Netanyahu ile İran'daki mevcut rejim aynı hedefe doğru gidiyorlar. Yani İsrail'in de, yani Netanyahu'nun da savaşa ihtiyacı var. İran devrim muhafızları veya mevcut yönetiminde savaşa ihtiyacı var.
4: Ama bunu ikiye ayıralım da birilerinin dediği gibi.
2: Anlaşamadınız galiba.
4: Aslında şöyle oldu. Hı. İran'la İsrail aslında düşman kardeşlerdir diyen bir kişi grubu var. Ben o noktada değilim. Ama Netanyahu'nun Ekim'e kadar savaş çığırtkanlığı yapacağını biliyoruz ki koltuğunu korusun. Seçimlerde İsrail'e zafer elde etsin. Çünkü garip bir şekilde İsrail halkı da savaştan yana tavır gösterene gidip sandıkta oy veriyor.
2: Evet.
4: Ya biz burada konuşuyoruz ara ara. İsrail'de de herhalde insanlar vicdan sahibidir. Olup biten iyi değildir. Bunu görür. Netanyahu'dan kurtulmak isterler diye. Ama bütün kamuoyu yok.

0: açıklamalarında İsrail barışa yaklaşınca Netanyahu'nun oyu düşüyor. Savaşa doğru yaklaşınca Netanyahu'nun oyu artıyor.
1: Bunu ailesi de soykırımdan kurtulmuş akademisyen Norman Finkelstein şunu söylüyor. İsrail tarihinde en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu'nun ahlakı ile ortalama İsrail halkının ahlakı aynı düzeydedir. Norman Finkelstein söylüyor. Yahudi.
2: Evet.
0: Son cümle de şu olsun.
2: Son cümle olsun. Gazze'ye girdikçe böyle...
0: Ya, evet. Nasıl evet. Girmeyeceksin?
2: Hatırlayalım. Bu arada evet. Bağlantı da yapacağım. Buyurun.
0: Şöyle yeşiller, siyahlar olunca karşıda yani gerçekten hani...
2: Ya şu an dibimizde o çocuklar ölmeye öyle devam ediyor. Yani sadece de vurularak değil yani. Hastalıktan ölüyor. Açlıktan hala ölüyor. Yıl 2026. Hala ölüyor. Bir bölgeye gideyim mi? Buyurun.
0: Tabii, lütfen.
2: Buyurun.
0: Şöyle, bu çocuklar çok ağır hastalıklarla büyüyor. Bu çocukların nasıl yaşayacağı, kaç yaşlarına kadar yaşayabileceği, tıbbi cihaz yok, ilaç yok, içme suyu yok. İşte bayrağını yasaklıyorsunuz, karpuz şeklinde bir pozisyonla anlatmaya gayret ediyoruz.
2: Öyle bir duruşları var ki çocukların bile öyle bir de yaşam inancı ve sevinçleri var. Sığınıyorlar Allah'a. Tamam, bu ayrı bir başlık. İspanya şampiyon oldu diye o çocuklar gülebiliyor hala.
0: Tabii ki.
2: Çünkü onlara destek veren bir ülkenin dünyadaki mutluluğunu paylaşabiliyor. Bu kadar yüce gönüllü çocuklardan bahsediyoruz.
0: Hayır, bir ümitleri de var.
2: Yani bir çocuk bunu düşünebilir mi? Hayır, ama o bize destek verdi.
0: Ya bu arada bizim...
2: Buradan çıkamayız.
0: Son cümle. Buyurun. Bizim insanlığa dair umutlarımız da onlar.
2: Bu kadar yani, onu söylemeye çalışıyorum işte.
0: Ya yarın,
2: biz koca koca yarın... insanlar neleri düşünüp yıkılıyoruz, sıkılıyoruz. El kadar çocuklar
0: bitti.
2: Bununla hayata tutunuyor.
0: Bak onlar,
2: yani.
0: Onlar ayaktaysa senin düşman için hiçbir gerekçen olamaz.
2: Bu kadar. Tabii. Turgut Alp, özür diliyorum, seni beklettim. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Ürdün'desin hala zannediyorum. Evet, senin elinde evet. Bayağı bir bilgi vardır. Ben hiç sormadan bence seni dinleyeyim.
3: Estağfurullah. Son derece hareketli bir bölge. Bölge bugün son derece hareketli bir gün daha geçirdi. 10. gününü geride bıraktı Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları. İran'ın güneyinde başta Bender Abbas ve Sirik kentleri olmak üzere birçok nokta vuruldu. Kuzeyde Şiraz kenti vuruldu. Gün boyunca bu devam etti. İran'da bunlara karşı misilleme yapıyorum diyerek bölge ülkelerini hedef aldı. Bölge ülkelerinde 3 ülkeyi son bir haftadır hedef alıyor yoğun olarak. Bunlardan birisi benim şu anda bulunduğum Ürdün, bir diğeri Kuveyt, birisi de Bahreyn. Ürdün'e bugün öğleden önce 5 İHA ile saldırı düzenledi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. 5 SİHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyledi. Öğleden sonra da 3 füzeyle saldırı yapıldı. Yine Ürdün Silahlı Kuvvetleri bunların imha edildiğini, ancak düşen şarapneller nedeniyle bazı hasarlar oluştuğunu, bunların da ikmal birimleri tarafından bu bölgelerde de gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi Ürdün. Yine Bahreyn'de benzer saldırılar vardı. Kuveyt'e yönelik benzer İHA ve SİHA saldırıları vardı gün boyunca. Ürdün'e yönelik yapılan saldırılardan birisi olduğunu iddiasıyla İran'ın Teslim Haber Ajansı bir görüntü de paylaştı. Benim şu an bulunduğum Amman'ın 100 kilometre kuzeydoğusunda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu bir hava üssü var. Muvaffakat Salti, ki geçtiğimiz cuma günü İran'dan atılan füzelerin buraya isabet etmesi sonucu 3 Amerikan askeri orada hayatını kaybetmişti. Yine bu üssün vurulduğu anlar olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı. Teslim bölge ülkelerinin neredeyse tamamından açıklamalar vardı. İran'a bu saldırıları durdurması, egemenliklerine bölge ülkelerinin saygı göstermesi yönünde çağrılar vardı. İran şunu söylüyor, diyor ki sizin ülkelerinizde bulunan bu Amerikan üslerinden bana saldırı düzenleniyor. Ben de size değil onlara karşı saldırı düzenliyorum diyor. Bir de şunu söylüyor, diyor ki benim sivil altyapıma saldırı olursa ben de Amerika'yı vuramıyorum. İşte binlerce kilometre ileride ben de Amerika'nın askerlerinin bölgede bulunduğu ülkelerin sivil altyapısına hedef alırım diyor. İşte elektrik santralleri Kuveyt'te özellikle ve su arıtma tesisleri de hedef alınmıştı. Hı hı. İran bu böyle söylüyor. Bölge ülkeleri de diyor ki özellikle Ürdün, ben topraklarımı sana karşı saldırı için kullandırmıyorum. Buradan bulunan Amerikan üsleri tatbikat ve koordinasyon için burada diyor. Bu gerilim tırmandıkça ciddi derecede bölge ülkelerindeki endişe de artıyor. Çünkü hiç istemedikleri bir savaştı. Amerika Birleşik

0: Suudi Arabistan'la son günlerde yaşadıkları gerilimden dolayı, ki Amerika-İsrail savaşının bir parçası bu gelişmeler, Amerika-İsrail-İran savaşının, dediler ki biz Suudi Arabistan'dan çıkacak gemilerin tamamına abluka uyguluyoruz dediler. Bu ne anlama geliyor, ne için önemli? Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan çıkıp Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı tarafına sınırı var. Oradan çıkıp gemiler Asya'ya petrol götüremiyor. Nereden çıkıyordu? Tam Kızıldeniz tarafından çıkıyor. Babül Mendeb'den geçip Çin'e, Hindistan'a gidiyordu. Şimdi buralar da riske girdi ve dolayısıyla çifte bir blokajla karşı karşıya gibi bir durum oluştu dünya enerji piyasasının. Bugün İngiltere merkezli bir deniz takip ajansının açıkladığına göre Husilerin bu ablukası etkili olmaya da başladı. Suudi Arabistan'ın o Kızıldeniz limanından petrol yükleyen iki gemi,
1: evet,
0: Hindistan'a ve Çin'e gidecekken, Babül Mendeb'den geçmesi gerekirken Kızıldeniz'e doğru gitti. Yukarıya Süveyş'e doğru gitti. Yani bu bir ay, iki ay daha geç gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bölgedeki savaş ateşkes öncesinde, hani bu mutabakat zaptı öncesinde Çin'den de daha ağırlaşacak gibi gözüküyor şu an için. Çünkü dediğimiz gibi petrol piyasalarına yönelik blokaj Suudi Arabistan tarafına da kaymış durumda. Diplomasiyle ilgili de hani bir iki cümle son bugün olanlarla ilgili. Diplomasi kanadında da İran İçişleri Bakanı bugün Pakistan'daydı. Pakistan biliyorsunuz Katar'la birlikte başı çekiyor bu anlaşmada. Mütabakat zaptını da onlar imzalamıştı. Önceki gün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunu demişti. Biz arabulucular üzerinden yeni bir teklif aldık demişti. Ve son günlerde arka kapıdan diplomatik kanallarda açık demişti. Bazı haber kuruluşlarında bunun 10 günlük bir ateşkesi içerdiği yönünde iddialar yer aldı. Ancak şu an için arkada küçük de olsa bu temasların devam etmesine rağmen sahada çatışmaların artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bütün bölge ülkeleri İran'ın misillemelerinin hedef altında. İran'da çok yoğun Amerika Birleşik Devletleri saldırısı altında.
1: Evet,
0: ancak gidişat o yönde İran teslim olacak. Ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdilik durmaya
1: öyle
0: niyeti
1: görünüyor
0: var gibi gözüküyor. Evet,
1: öyle
0: biz de bölgede
1: görünüyor
0: gelişmeler takip
1: edeceğiz. Levent Hocam bir soru
0: edeceğiz
1: sormak istiyor. Hemen o soruyu
2: tabii
1: da alalım.
2: Turgut Alp Bey, kolaylıklar diliyorum. Çok önemli bir görev üstleniyorsunuz bu anlamda. Yıllardır tamam böyle zaten. Merak ettiğim konu şu. Ürdün özelinde eleştiri yapacağım bir soru var ama onu sormak istemiyorum. Onunla ilgili yazacağım bir şeyler. Edirne'den başlayacağız.
1: Oraya sakladınız.
2: Onu saklıyorum. Umman'a kadar bir Hicaz, değil mi? Ticaret yolundan bahsediliyor. Yani Ulu Hakan döneminden bu yana Türk dünyasının hasretle beklediği, bir dönem işlevsel hale gelen ama daha sonra Almanya başta olmak üzere bu işin bitirilmesinin arzu edilmediği. Edirne'den çıkacağız, Eskişehir hattından Niğde'yi bulacağız,
3: İngiltere,
2: Konya, oradan Suriye, Ürdün'de içinde Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzanan bir hat. Ürdün'de konuşuluyor mu? Orta Doğu coğrafyasında konuşuluyor mu? Biz kalkınma yoluyla beraber bunu çok önemsiyoruz. Çünkü gördük ki Basra tıkanabiliyor. Gördük ki Babil Mendeb tıkanabiliyor, Hürmüz tıkanabiliyor. Türkiye'nin artık hem enerji üssü bağlamında hem de ticaret koridorları bağlamında birilerinin koridorlarına alternatif yol ve güzergah üretebileceğini düşünüyoruz. Aynı heyecan Orta Doğu'da, Ürdün'de hissediliyor mu?
0: Kesinlikle. Türkiye'de konuşulduğundan çok daha fazla konuşuluyor. Burada manşetlere yansıdı.
2: Hocam,
0: İlk bu konu gündeme geldiğinde sosyal medyada, özellikle bütün Arap ülkelerinin sosyal medyasında çok büyük gündem oldu. Ve İsrail'de de çok büyük gündem oldu. İsrail'de Türkiye bizi bypass ediyor diye gündem oldu. Birkaç ay önce Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu buradaydı. Ürdünlü Suriyeli mevkitaşlarıyla üçlü bir toplantı yaptı. Ben de kendisiyle orada röportaj yaptım. Şu ifadeleri kullandı. Dedi ki 2026 yılı içerisinde bunun projelendirmesini tamamlıyoruz. 2027 yılında buna başlayacağız dedi. Daha sonra Uraloğlu Türkiye'ye döndükten sonra Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla da görüştü. Bu işe Suudi Arabistan'da dahil oldu. Ve Umman'la da görüşmeler devam ediyor. Asıl önemli olan ise şu. Sayın Bakan'a da o zaman sormuştum. O da bunun doğru olduğunu söyledi. Yani İran'la yapılan savaşın Hürmüz Boğazı'nı tıkama meselesi alternatif güzergahların kıymetini son derece artırdı. Sizin de söylediğiniz gibi böyle bir durum var. Aslında tarihsel olarak ta Ahamenişler döneminden bu yana 2500 yıldır neredeyse İran bu coğrafi avantajını bir koz olarak kullanmış. Neyi kastediyoruz? İşte Çin'le, Uzak Doğu'yla Batı arasındaki ticaret güzergahının kapı bekçisi olma yöntemini. Ancak

0: modern zamanlarda buna farklı alternatifler bugünden yarına olmasa bile üretme imkanı var. Bu noktada da Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu Hicaz yolunun yenilenmesi evet. gündemde. Ben Sayın Bakan'a şunu da sormuştum. Bu hat mı tamir edilecek yoksa yeni bir hat mı yapılacak diye. Teknik sebeplerden dolayı bu hattın tamir edilmesi değil tamamen yeni bir hat olacak dedi. Birisi kargo için işte enerji, evet. petrol veyahut da diğer şeyler. Birisi de aynı şekilde yolcu da taşıyacak dedi. Bu aslında şöyle bir anlamı var. Hatta Mısır'ı da katabiliriz. Bütün Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden hem Avrupa'ya, hem Karadeniz'e, Rusya'ya, hem Kafkaslara bağlanmış olacak. Dolayısıyla bu projenin şu anda çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Ve bu savaşın da bu projenin yapılmasında insanları teşvik edeceğini herkes söylüyor. Hem Ürdün'de bu manşet, hem İsrail'de manşet. İsrailler sürekli şunu söylüyor. Onlarca makale yazdı. Dediler ki işte biz İbrahim anlaşmalarıyla ya da Abraham anlaşmalarıyla Umman denizinden İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa limanına bir hat çekecektik. Akdeniz'e enerjiyi buradan aktaracaktık vesaire. Ancak Suriye'de devrim oldu. Türkiye ile ilişkiler düzeldi. 7 Ekim'de İsrail bir soykırıma başladı. Dünya ve bölge ülkeleri tarafından daha fazla eleştirilir hale geldi. Ve bu fırsattan dolayı işte Sayın Cumhurbaşkanı da ismini sık sık veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte İsrail'i bypass eden bir hatla Körfez'i Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Kafkaslara vesaire bağlıyor deniliyor. Tekrar başa dönecek olursak bölge ülkelerindeki evet. halklar da son derece heyecanlı. Hatta Ürdünlü yetkililer de bu konuya ciddi derecede önem veriyorlar. Son derece onlar da heyecanlı ve istekli. Çünkü kendi ülkeleri de Körfez'i, Mısır'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlayan bir güzergah haline gelecek. Yani herkes kazanacak bundan. Bu sebeplerden dolayı bölge halkları çok ciddi derecede heyecanlı. Her gün Twitter'da, sosyal medyada bununla ilgili paylaşımları görebiliyoruz.
1: Peki. Soru mu?
2: Evet. evet.
1: Turgut Alp yollayamıyorum seni. Bir soru daha var.
2: Turgut Alp Bey, iyi akşamlar. Şimdi Ürdün'de olduğunu soruyorum da. Şu anda İsrail'in, bu tabii ki Lübnan'daki gelişmelerle ilgili ABD'nin devrede olması nedeniyle biraz orada soğutma prosesi devam ediyor ama tekrar evet. Suriye'ye yönelik bir takım harekat içerisinde oldu. Hatta Kuneitra'da 6 adet zırhlı aracın görüldüğü konuşuluyor. Orada bir hareketlenme var mı görebildiğiniz kadarıyla veya sizin duyumunuz?
0: Arkadaşlarımız sahada takip ediyor. Son aylarda günlük ihlaller oluyor. O işgal ettiği bölge var işte. 800 kilometre olduğunu biz harita üzerinden çıkarmıştık Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımız. Hani Golan Tepeleri zaten işgal altında 67'den beri Suriye toprağı. Buna ek olarak 800 kilometrelik bir alanı, Dera'yı kısmını işgal etti. Buralarda işte sürülere el koyma, köyleri basma, bazı yeni böyle seyyar kontrol noktaları kurma gibi ihlalleri var İsrail'in ama bunun dışında çok büyük bir hareketlilik yok gibi. İsrail aslında şunu söyleyelim. Esed rejimi düştüğü andan itibaren şu propagandayı yaptı. Dedi ki Türkiye'nin kuklasına dönecek Suriye. Suriye'nin başına gelenler DAEŞ'lidir, teröristtir. Kimse bunlarla konuşmasın, etmesin dedi. Ve Suriye'nin 3'e 4'e işte Nusayri, PKK, Dürzi, Sünni gibi böyle bir Irak yapısı zayıf bir ülke olmasını istedi ve Amerikan nezdinde bu yönde çok lobi yaptı. Bunun karşısında Türkiye ve hatta Suudi Arabistan Körfez ülkeleri durdu. Amerika Birleşik Devletleri de burada İsrail'in tezini satın almadı ve bütün dünya işte farklı sebeplerden dolayı, belki Avrupalılar göçmen istemiyordu vesaire, güvenlik istiyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Suriye yönetimini desteklediler. İsrail bundan son derece rahatsız. Ancak anladığımız kadarıyla işte Paris'te yapılan İsrail Suriye görüşmelerinde Amerika'nın kurduğu mekanizmadan dolayı çok da ileri gidemiyor. Az önce siz, değerli hocamın sorduğu işte o Hicaz demir yolunun yeniden canlandırılıp bugün savaştan dolayı tıkanan Hürmüz Boğazı'na kısmen alternatif oluşma projesini de Suriye'nin esenliğine, istikrarına kavuşmasından veya da kavuşma yolunda olmasından dolayı konuşabiliyoruz. Bütün bu sebeplerden dolayı benim anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de, Avrupa'nın da farklı sebeplerden dolayı tıpkı Türkiye ve Suudi Arabistan gibi birleşik, bütünleşik, istikrarlı bir Suriye ihtiyacı var. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bu noktada İsrail'i dizginliyor gibi gözüküyor. Evet, İsrail işgal ettiği yerlerden çekinmedi. Her gün basında konuşuyorlar. Suriye üzerinden Türkiye ile bir hesaplaşmaya girilebileceğini söylüyorlar. Ancak şu an için bölgede var ola gelenden daha büyük bir yığınak ya da büyük bir çatışma belirtisi yok.
1: Göndereyim mi Turgut Alp'i? Turgut Alp, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Sıcak bölgedesin. Sen de kendine dikkat et. Turgut Alp Boyraz.

0: Bölgeyi en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Sağ olsun bize son durumu da aktardı, sorularımızı da yanıtladı. Şimdi o zaman yavaş yavaş son 5 dakikamın içerisine de girdim. Yeni bir konu açarsam yarım kalacak. Kalmaması açısından komutanım, Turgut Alp'in bölgeyi okumasından sonra sahaya baktığımızda en tehlikeli gördüğünüz şey bu Amerika'nın şu an geri çekiliyor olması riski, sonrasında atabileceği adımı söylediniz çünkü. Evet. Bu olarak okunsa doğru olur mu? Ama en azından bir yandan da Trump bugün neresiydi? Kazma Dağı mıydı?
1: Kazma Dağı. Evet.
0: Kazma Dağı'nı çok sert vuracağım da dedi.
1: O taktik bir saldırı olacak. Yani orada herhangi bir şekilde sonuç üretmesi mümkün değil. Zaten o dağın girişlerini kapatıp muhtemelen İran'ın nükleer tırnak içinde silah çalışmalarına engel olabilecek şekilde belki bir trafiğe engelecek. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Ama ABD mesela şu anda şunu yapıyor. Keşme adası var Hürmüz'deki. Evet. O adayla şeyi engelliyor. Kıyı şeridinin bağlantılarını engelleyecek şekilde fiber optik kablolama sistemlerini yok ediyor. Aynı şekilde Hark adasında da bunu yapıyor. Yani İran'ın adalarıyla olan bağlantılarını da kesmek suretiyle muhtemelen müteakip harekata yönelik bunlar hep ön hazırlıklar olarak görmek lazım. Yani İran'ı Körfez'de hapseden bir ABD anlayışı var ama şu anda büyük bir harekatı yapabilecek ABD'nin bölgede hiçbir şekilde kapasitesi yok. Öyle bir beklenti olmaması lazım. Büyük bir savaşla devam etmeli. Düşük yoğunluklu diyebileceğimiz ABD ölçüsünde düşük yoğunluklu bir çatışma devam ediyor. Ama ABD bu kadar geriye çekiliyorsa, yani bir oku yayı çeker gibi İran'a bir harekat yapacağını da okumak gerekir.
2: Ama siz amfibi bir çıkarma mı bekliyorsunuz komutanım?
1: Kesinlikle amfibi bir çıkarma olacak. Tabii. Ve orada zaten Hürmüz'le ilgili düğümü çözebilmesi için amfibi çıkarmaya
0: ihtiyacı
1: var.
0: Yine o adalar
1: var.
0: Üzerinde mi bekliyorsunuz Efendim? Bunu? Yine o bölgedeki adalar, Keşme Adası gibi noktalara mı bekliyorsunuz?
1: Evet, o adalar üzerinde zaten onları atlama tahtası gibi kullanmak zorunda. Yine bölgeye şeyi sokacak. Şimdi amfibi çıkarma gemilerini sokabilmesi için de o bölgeyi çok fazla şekilde iyice İran'ın güç birikmesini engelleyecek şekilde durmadan baskı altında tutmaya çalışıyor. İletişim hatlarını, lojistik hatları, her şeyi engellemeye çalışıyor. Bender Abbas'ın arkasına gelen lojistik hattı geçenlerde vurdu mesela. Yani orada İran güçlerinin barınmayacağı şekilde bir ABD'nin silahlı güç kullanma politikası güttüğünü, ama şu anda herhangi bir şekilde yarın başlayacak bir amfibi çıkarma harekatı veya bir karar harekatını öngörmüyor ABD.
0: Peki Babil Mendeb iki tarafı düşünürsek hangisinin lehine daha çok?
1: Babil Mendeb biraz daha ABD'nin muhtemelen Suudi Arabistan veya Körfez ülkeleriyle ilgili politikasının uzantısı olabilir. Yani Husilerin İran'dan talimat aldığı net değil. Husiler artık biraz daha kendi hem balistik füzelerini en azından kısa menzilli hem de kendi dronlarını üretebilecek seviyeye geldiler. Ama onların kaynağa ihtiyacı var. Yani yaşam alanları çok dar bir alanda. İran gibi çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiyorlar. Oradaki dağlık arazinin kendilerine verdikleri hakim pozisyonları istifade ederken işte şu anda ABD'den dolaylı yollardan aldıkları haraçla geçinilecek hale gelmiş durumdalar. Ama Suudi Arabistan'a belki bir şeylere rıza göstermesi halinde, örneğin biz Babil Mendeb'i sizin için açarız, bunun karşılığında bize yıllık şu kadar ödeme yapabilirsiniz diyebilir. Sonuçta bir tankerin 10-15 günde mali olacak ve bunun da maliyetinin işte hem sigorta hem de personel giderler hem de zamanca $1,5 milyon olduğu bir yerde Suudi Arabistan'da o Yanbu hattını açık tutabilmek için, çünkü oradan 7 milyon varillik petrolün akışı şu anda sağlanıyor. Kızıldeniz artık Suudi Arabistan için, diğer ülkeler için değil, en fazla Suudi Arabistan için stratejik önemde. Onları da engelleyebilecek en büyük güç de Husiler. Yani Husiler İsrail'le uğraşmak yerine niye Suudi Arabistan'la uğraşıyor? Bir soru işareti.
0: Peki son sorum, kısa cevap rica edeceğim sizden. Baştan beri bu riski hep konuştuk ama şu an itibariyle herhangi bir bölge ülkesinin İran'a karşı bir saldırı olasılığı hala söz konusu mu? Onu da sorayım. Sadece İran Amerikan üstlerini vuruyorum dese de
1: evet,
0: işin rengi yok, değişebilir mi?
1: Bir Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden biliyorsunuz Nisan evet, ayının sonlarına doğru çalıştılar. Oradan herhangi bir şey üretmediler. Birleşik Arap Emirlikleri de savaşmak istemiyor. Kuveyt'in, Bahreyn'in öyle bir kapasitesi yok. Yani İran askeri girse bile Kuveyt'e yapacak bir şeyleri yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ı zaten meşgul ediyorlar. Şu anda Körfez ülkelerinin İran'la çatışmaktan daha ziyade tekrar eski haline dönmesi için uğraş veriyorlar.
0: Peki ben

0: kıymetli konuklarıma teker teker çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ ol, İyi ki geldiniz. Tabii ki seyircilerimize de öyle. Ama yayını noktalamadan önce biz işe siyasetteki gelişmeleri konuşarak başladık. Yani programa Özgür Özel'in yeni partiyi açıklaması. Yeni parti hakkında neler biliniyor? Bu soruyu ve detaylarını konuklarımıza sordu. Ekip arkadaşım, çok da başarılı bir arkadaşım, bir o kadar da güzel bir arkadaşım. Geleceğin önemli televizyoncularından biri olacak. Merve Aktaş şu anda da rejidedir herhalde. Onun haberini ekrana taşıyarak noktalayalım. Ben sabah saat 9'da, kameranın hemen ardında Tahir bana gülümsüyor. O da az sonra, Tahir'in de az sonra sizi ekran başında bekliyor. İyi geceler.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
4: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
5: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
3: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
5: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
3: Günde 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor, ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Yani biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
5: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
4: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
6: Evet.
4: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
5: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağıysa merak konusu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Botlar birbirine yanaştı. Kürekler ve sopalar havada uçuştu. Filipin ve Çin güvenlik güçleri denizde kavgaya tutuştu. Güney Çin Denizi bir kez daha Çin-Filipin gerilimine sahne oldu. Çin güçleri Filipinlerin savaş gemisine yanaştı. Filipinler donanması Çin'in bölgeden çekilmesini talep etmek üzere iki lastik bot gönderdi. İki ülke askerleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Botlarda bulunan güvenlik güçleri kavgaya tutuştu. Birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Filipinler, bir askerin kafasından yaralandığını duyurdu. Şişme botunda zarar gördüğü bildirildi. Çin ise suçu Filipinlere attı. Açıklamada uyarı yaptık, bizi kuşatmaya çalıştılar denildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ankara uluslararası düzeyde çok önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı, dünya çapında tanınan uzmanları başkentte bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Ankara Bilim Üniversitesi, İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Türk Telekom İşbirliği ile dev bir organizasyona imza atılıyor. Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşide, sömürgecilik sonrası düşünce sistemleri, küresel dönüşüm süreçleri ve tırmanışa geçen İslamofobi masaya yatırılacak. Etkinlikte Leeds Üniversitesi'nden Profesör Doktor Salman Said, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Profesör Doktor Hatem Bazyan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır konuşacak. Uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu büyük panel, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

0: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
1: Evet başkanım.
2: Genel başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnaf mesaisindeydi. Altındağ ilçesindeki Rüzgarlı Sokak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu dükkanları tek tek gezdi. Esnafla ve yoldan geçen vatandaşlarla selamlaşan CHP lideri talepleri dinledi, notlar aldırdı.
4: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardı. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yapar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır.
3: Ziyaretin ardından esnafla basına kapalı kahvaltı programında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek esnafın toplumdaki önemine dikkat çekti.
4: Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız.
3: CHP lideri esnafın ekonomik olarak korunması ve desteklenmesi gerektiği mesajıyla ziyaretini tamamladı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Daha büyük bir alana yayıldı. Şu an itibariyle ekipler bölgede müdahalelerini sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler, güzel haberler bölgeden aktarmayı sürdüreceğiz inşallah. Şimdi devam ediyoruz gündemin sıcak diğer başlıklarıyla birlikte. Gözler bölgede, yani Hürmüz'de. Orada bir yanda ateşkes iddiaları var, diğer yanda çatışmalar aralıksız devam ediyor ki bu çatışmalar böyle kurşunlarla, mermilerle de değil, malum füzelerle. Orta Doğu'yu ve İran coğrafyasını yangın yerine çevirmiş durumda. Şimdi Donald Trump bir hayli sinirliydi. Geçtiğimiz gün özellikle CENTCOM'a, Genelkurmay'a talimat verdiğini açıklamıştı. Ölen Amerikan askerlerinin intikamı için gereken yapılacaktır demişti. Ama bir iddia daha var ki bu can kayıpları Donald Trump'ı savaştan ziyade barışa daha da sürükleyebilir. Neler konuşuluyor bir bakalım.
7: Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askeri için kat be kat bedel ödeyecek dese de işler istediği gibi gitmiyor. Tahran'ın misillemeleriyle Amerikan üslerinde ölen askerler Washington'u barış masasına dönmeye zorluyor.
8: Arabulucular gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Diplomasi kapısı açık, ayrıntıya girmeyeceğiz fakat İran'a iletilen çeşitli öneriler var.
7: Isabel Gonzalez 19 yaşındaydı. Teksas'ta bir liseden mezun olduktan sonra Amerikan ordusuna katıldı. İran misillemeleri sonucu Ürdün'de hayatını kaybetti. Alex Cleaner da onunla benzer kaderi paylaştı. Irak'ta hayatını kaybeden yüzbaşı ardında bir eş, 2 yaşında bir çocuk ve 7 aylık ikizler bıraktı. Haberler tutarsız çıkışlarına her gün bir yenisini ekleyen Trump'ın en zorlu sınavı.
9: Hayatını kaybeden 3 askerimizin onuruna İran'a gece saatlerinde çok sert bir darbe indirdik. Durumları ağır. Sadece birkaç füzeleri ve birkaç insansız hava araçları kaldı. Hürmüz Boğazı'nda biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol edemiyor.
7: Öncelikli tehdit olmayan İran'la savaşa giren Trump, şimdi de B planı olmadığı için eleştirilerin odağında. Ölen askerler de bu baskıyı arttırıyor. Amerikan medyası gerçek can kaybının gizlendiği görüşünde. İşte bu ortamda Pakistan tarafları masaya dönmeye çağırıyor. Gözler Pakistan'da.
6: Dün yine gece ajansına başlarken o sıcak son dakika bilgisini paylaşmıştı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan. Amerika ile İran Pakistan'da yeniden ateşkesi görüşüyor diye. Nedir peki şimdi detaylar? Özellikle Donald Trump'ın bu sert açıklamalarının ardından ateşkes ne kadar mümkün? Onu da soracağız. İrfan Sapmaz bizlerle birlikte. İrfan Sapmaz hoş geldin.
10: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
6: Şimdi bir yanda ateşkes baskısı var. Hatta kayıpların daha da fazla olduğu iddiası var. Ama bu Donald Trump'ı sence masaya mı yönlendirecek yoksa daha etkili bir intikam mı aldıracak?
10: Şimdi dün akşam

0: İlk kez dünyada yine duyurmuştu kaynaklarıma dayanarak Pakistan'da İran, Pakistan ve Amerika'nın bir araya geldiğini ve her an bir ateşkes anlaşması üzerine Donald Trump'tan bir açıklama gelebileceği yönünde haberi ilk kez duyurmuştuk haber ekranlarından. Şimdi hemen senin sözlerine de vurgu yapmak adına Donald Trump'ın bir saat kadar önce yaptığı açıklamayı bir ekrana yansıtmak istiyorum. Diyor ki Donald Trump, Afganistan Savaşı 20 yıl sürdü. 2000 kişi öldü. Irak Savaşı'nda yani Amerikalı ölen Amerikalı asker lerden bahsediyor aynı zamanda. Irak Savaşı 9 yıl sürdü. 4600 ölü. Vietnam Savaşı 19 yıl sürdü. 19 yıl 5 ay sürdü. 58.220 kişi öldü. Kore Savaşı 3 yıl sürdü. 36.574 ölü var. Venezuela'da bir günde 0 ölü. İran'da askeri çatışmada 4 ayda 18 ölü. Yani bunu şunun için okudum özellikle. Donald Trump şu anda bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla senin sorunun cevabına gelecek olursak, yani bu barışa mı yönlendirecek İran'la süren bu çatışmalar diye ben hep şunun altını çizdim. Üzerinde çok önemli bir baskı var Donald Trump'ın. O açıdan da şu anda ben topyekun bir savaşa girmesini beklemiyorum dedim ve İran da bunu çok iyi bildiği için dikkat edersen bunu sürekli olarak kullanıyor. İşte bugün haber ekranlarında son dakika olarak sürekli girdi. Erbil'e, Bahreyn'e yönelik İran'ın saldırıları. O açıdan da Donald Trump'ın özellikle de 18 Amerikan askerinin toplamdaki en son 2 ölü ve Pentagon'un deyimiyle de 100 yaralı var. 100 yaralı ki şu ana kadar topyekun açıklanan, yani bir defada açıklanan en yüksek sayıdaki bir yaralı
1: sayısı. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar hiç belki de bu kadar büyük bir kayba uğramamıştı, değil mi?
0: Çok doğru. Çok
1: bu kadar
0: doğru.
1: Savunmasız çok mı yakalanmadı doğru. Ya da doğru soru bu mu olmalı İrfan Sapmaz?
0: Şimdi Donald Trump işin her geçen gün çok büyük bir tehlikeye gittiğini, kendisini gerek İran içerisindeki hep konuştuğumuz bazı çevrelerin devrim muhafızı içerisindeki İsrail ve İsrail'in uzantısı Amerika'daki bazı çevrelerin kendisini savaşı sokmak istediğinden çok bahsettik. Donald Trump bunu görüyor şu anda. O açıdan da belki de özellikle de Pentagon'dan bir defasında işte iki kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin yaralandığını açıklaması Pentagon'un beni çok şaşırttı. İşin açıkçası Tahir. Böyle bir açıklama beklemiyordum ama çok büyük ihtimalle Donald Trump biraz da toplum üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Bir bataklığa soktu bizi. Bu mesajı vermeye çalışıyor. İsrail bizi bir bataklığa soktu. O açıdan da buradan çıkmalıyız gibi bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Ama bugün biraz Beyaz Saray'daki ve Washington DC'deki bu anlamda İran'la ilgili bazı açıklamalara da gelmek istiyorum. Donald Trump bugün yine yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik askeri operasyonların henüz sona ermediğini ve Washington'ın saldırıları daha da genişletebileceğini açıklıyor. Tabi bu açıklamalar biz çok tanıdık geliyor bize. Sürekli olarak tansiyonu yüksek gösterip bir anlamda baskı oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabi Trump'ın bu mesajlarıyla eş zamanlı olarak da Tahir bugün Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Denkin ile birlikte Senato'da milletvekillerinin karşısına çıktı ve İran savaşı için Kongre'den yaklaşık 88 milyar dolarlık yeni bir kaynak istedi. Tabi bu arada da Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İran hakkında son derece sert açıklamalarda bulundu. Donald Trump özellikle Lübnan konusunda kendi inisiyatifini almaya çalışıyor dikkat edersen. İsrail'in inisiyatifinden çıkartmaya çalışıyor. O açıdan da bugünkü görüşmede çok önemliydi. Trump işte İran'ın mevcut saldırılardan sonra askeri ve nükleer kapasitesini yeniden kurmasının 20 ile 25 yıl sürebileceğini ileri sürüyor.
1: İrfan, son sorum şu olacak. Dedin ya, bataklıktan bir bataklığa girdi İsrail nedeniyle, bu bataklıktan çıkmaya çalışıyor. Peki İsrail'le birlikte mi çıkmaya çalışıyor, yoksa İsrail'i o bataklıkta bırakıp kendisi mi çıkacak?
0: İsrail, dikkat edersen Tahir, seninle çok konuştuk. Netanyahu tek başına Amerika'yı sokmaya çalışıyor dikkat edersen. Kendisi girmek istemiyor. O açıdan şu anda zaten Netanyahu'nun konuşmalarına baktığımız zaman bağımsız askeri bir hava çizmeye çalışıyor. Yani Amerika'da olma, Amerika olmadan da saldırabilir için açıkçası. Ama bunu yapmıyor. Trump da bu oyunun farkında. Onun için de senin çok önemli bir soruydu. Bana göre Donald Trump Netanyahu'yu İran'la karşı karşıya getirmeye ve bırakmaya çalışıyor. Tam tersini de Netanyahu'yu Netanyahu uygulamaya çalışıyor. O açıdan da bundan sonraki süreçte de ben Donald Trump'ın İran'a karşı topyekün bir savaşa gireceği ihtimaline sıfır olarak bakıyorum diyebilirim. Çünkü bugün itibariyle işte petrol fiyatları 99 dolara, arkasından 88'e indi. Arabamın benzinini bugün doldurdum. Şu anda 5 dolarlar civarında. 5 dolarlar civarında.

0: da bir anda 4 dolardan 5 dolara fırlaması demek bu petrol fiyatının, siz Amerikan toplumunun psikolojisini hesap edin Tahir.
1: Tabii. Biz de bekliyoruz o petrol fiyatlarının düşmesiyle yükselen fiyatların, Türkiye'de öyle bir beklenti var. İrfan Sapmaz, ama bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nin ana gündemi malum. Yine senden almayı sürdüreceğiz gelişmeleri. Çok teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Evet, İrfan Sapmaz son gelişmeleri paylaştı. Şimdi dönelim ülke gündemine. Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından birisi terörsüz Türkiye, ki başkent Ankara'da özellikle mecliste çok yoğun bir trafik vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa için siyasi partilerle görüşmelerine başladı. MHP lideriyle görüştü. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Peki o görüşmelerde öne çıkanlar nelerdi? Bakalım.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. İlk durak MHP oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u meclisteki makamının kapısında karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtulmuş, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Bu görüşme ile çerçeve yasa için destek arayışı tamamlanacak. Görüşmelerin odak noktası ise örgütün tasfiye edilmesi ve terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan 12 madde olduğu belirtilen çerçeve yasa taslağı.
2: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
4: Görüşmelerde siyasi partilerin beklentilerini de alan Kurtulmuş, son olarak taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Teklifin ay sonunda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Kulislere göre çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporları dikkate alınacak. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Teklifin sembolik bir tarih olarak PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos gününde yasalaştırılmasının hedeflendiği de öğrenildi.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen oldu. Geçtiğimiz hafta söylemiştik. Özgür Özel yeni haftada son kez CHP'de grup kürsüsüne çıkacak ve yeni partisini duyuracak diye. Aslında sürpriz de olmadı. Yani bekleniyordu ve bu durum bir CHP klasiği. Özgür Özel veda konuşmasını yaptı ve veda ederken de yolları kapattılar. Biz yeni bir yol açıyoruz dedi. Tabii gözler bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? Hangi milletvekilleri Özgür Özel'in arkasından gidecek? İstifaların başladığını biliyoruz ama bu istifaları kaç milletvekili ve kaç belediye başkanı eşlik edecek? Detaylara bakalım.
5: Her son bir başlangıç.
4: Gazetecilere bu mesajı vererek CHP grup salonuna son kez adımını attı. İlk sözleriyle hem vedasını açıkladı hem de yeni partisini ilan etti.
5: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz.
4: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gitmemesi, üstüne Yargıtay'dan da iptal başvurusuna beklediği yanıtı alamayan Özgür Özel, yeni parti için düğmeye resmen bastı.

0: bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Veda konuşmasında Özel'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
0: Arkadaşlarımızın aklanması lazım. Hatta aklanamazlar, partimizin bunlardan arınmasını lazım diyecek genel başkan, Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, 10 yaşından beri yatılı okulda arkadaş satmamış Özgür Özel olamazdı. Olmadı, olmayacak.
1: Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha sahip çıktı.
0: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök diyorlar. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Özel kendisine destek vermeyen milletvekillerini de üstü kapalı uyardı.
0: Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
1: Grup toplantısına 85 milletvekili katılırken toplantının hemen ardından ilk istifa haberi de geldi. İzmir milletvekili Murat Bakan partiden ayrıldığını açıkladı. CHP'deki bölünme teşkilatlara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği yeni il başkanlarıyla önceki yönetimler arasında gerilim tırmanıyor. Ankara'da yeni il başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı binasına çilingir yardımıyla girmeye çalıştı. İl binası önünde toplanan eski yönetim ve partililer duruma tepki gösterince bölgeye polis geldi. Gerilimin bir diğer adresi ise Samsun oldu. Kılıçdaroğlu'nun atadığı yeni il başkanı Mehmet Pank yönetimi devralmak için il başkanlığı binasına gelince kararı kabul etmeyen eski yönetimle tartıştı.
2: CHP'de bundan sonra yaşanacaklar belli oldu. Çok yakın zamanda benzer bir senaryoyu izlemiştik. Muharrem İnce de benzer sözlerle partiden yollarını ayırmış, kendi partisini kurmuş ama bugün yeniden CHP saflarında siyasetini sürdürüyor. Şimdi bir de belediyeler kısmı var. Belediyelerde her geçen gün bu soruşturmalara bir yenisinin dahil olduğunu biliyoruz. Son olarak konuştuğumuz belediye ise CHP'li İzmit Belediyesi'ydi. Şimdi soruşturma dosyasına giren bir iş adamı Turgut Koç ifadesinde diyor ki ben belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç ihalesi karşılığında 3 kilogram altın verdim.
3: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
1: 30'dan fazla CHP'li belediyeye düzenlenen operasyon zincirine son olarak İzmit eklendi. Belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına iş adamı Turgut Koç'un ifadeleri damga vurdu. Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'e para verdiğini iddia etti. Başkan benden bu araç ihale işi nedeniyle para istedi. Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim dedi. Koç ifadesinin devamında Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresiyle sınırlı tuttu. Borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım iddiasında bulundu.
5: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet.
1: Dosyaya dijital inceleme raporları da girdi. Fatma Kaplan'la iş adamı arasında silinen mesajlara rağmen araç değişimleri, yer teslimi tarihleri ve yasal süre krizlerine yönelik ek protokol formüllerinin konuşulduğu diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda araçların %80'i değişti ifadesiyle birlikte Fatma Kaplan'ın öldürsem doymam şeklinde sert çıkışlar gösterdiği de söyleniyor. Öte yandan dosyaya giren bu görüntülerle de Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasına çantayla para taşındığı iddia ediliyor.
5: Herkesi çok seviyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. İlk kez hakim karşısına çıkan Bursa Eski Belediye Başkanı Mustafa Bol-

0: Bey'de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlamalarını reddetti. Benim mesleğim belediye başkanlığı değil, bunun bilinmesini istiyorum. Aslında inşaat yüksek mühendisiyim, gerçek bu şeklinde savunma yaptı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da gözaltına alındı.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalardan birisi Gülistan Doku. Bu soruşturmayla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı geride bıraktığımız gün. 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında dikkat çeken bir isim vardı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi.
2: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Peş peşe gelen itiraflar, gözaltı ve tutuklamalar. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. O isimler arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var.
3: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamamış, yıllarca intihar ve kayıp ihtimali konuşulmuştu. Cinayet şüphesiyle tekrar açılan soruşturmada dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı.
4: Gülistan Doku'nun cep telefonuna ait sim kart Tuncay Sonel tarafından Ankara ilinde bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu siber çete tarafından Gülistan'a ait veriler siliniyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
5: Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
0: Soruşturmanın en kritik noktalarından biri Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'nde silinen kayıtları.
5: Gözaltına alınan 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
0: Gülistan Doku'nun üniversite arkadaşı verdiği ifadede genç kızın şiddetli mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, doktor tarafından ilaç yazıldığını söyledi. Bu ifade Gülistan Doku'nun bir kez daha hamile olma ihtimalini güçlendirdi.
6: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
7: Sence kız nerede öldürüldü?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
0: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 30 kişilik özel ekiple 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla sürüyor.
2: Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
1: Ve YKS sonuçları açıklandı. Tabii maratonun şampiyonları da belli oldu. Şimdi tercih sırasında heyecan daha çok bu noktada olacak. Tabii yine uzmanların özellikle velilere yönelik, öğrencilere yönelik uyarıları var. Bunları da ekranlarınıza getireceğiz. Ama bir de tepki var. O tepki bazı özel okulların şişirdiği, hatta öğrencilerin kaderini belirleyen orta öğretim başarı puanı konusu. Bir bakalım detaylara.
8: Dil sıralamasında 25 bin yapmıştım.
9: Çok büyük bir mutluluk tabii. Ben dün sorsaydınız ilk yüzdeyim derdim. Ama birinci olacağımı tabii ki bilmiyordum.
10: Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek sınav sonuçları açıklandı. YKS'de tablo netleşti. Sonuçlar kadar zirveye adını yazdıran liseler ve dereceye giren isimler de oldu. Zirvede özellikle İstanbul'daki köklü okullar var. Kabataş Erkek Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi bu yılın en çok konuşulan okullar arasına girdi.
11: Kabataş Erkek Lisesi olarak YKS 2026'da 3 öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. 4 farklı alanda derece ederek 500 tam puan almış oldular. Bizim için çok anlamlı bir başarı, büyük bir gurur.
10: Ve YKS'nin yıldızları tam 13 aday 500 tam puan aldı. Onlardan biri de Tuğsen Bahar. Alan yeterlilik testinde eşit ağırlık birincisi oldu.
12: Aslında önce siteden öğrenmedim. Arkadaşlarım benden önce öğrenmiş, haberlerden görmüşler. Ben onların mesajlarına uyandım. Direkt şok oldum aslında. Hedefim yüksek olduğu için çalışma saatlerim de yüksekti. Zorlu bir süreçti ama ailemin ve öğretmenlerimin

0: Güzelce hallettim.
1: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından YKS'de birinci olan öğrencileri tebrik etti.
0: Ben uzun zamandır ekonomi istiyordum. Küçüklük hayalim hukuk olsa da son zamanlarda ekonomiye kaymıştım.
2: Duygulanmamak elde değil. Bir baba olarak ben ve eşim bayağı bir duygulandık.
1: Öğrenciler tercih yapmak için hazırlanıyorlar ancak kafalarına takılan bir soru var. Acaba emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz? İşte onun da sebebi şu. İki öğrenci de aynı neti yapmış olsa da biri on binlerce kişinin önüne geçebiliyor. İşte bunun sebebi ise özel okullarda öğrencilere verilen hormonlu notlar.
3: Bazı arkadaşlarımın sözleri falan hep 100'dü. Bizimki 70-80 falan. Benim puanımı düşürmüştü ama onlarınkini arttırmıştı işte.
1: Onlar özel okulda mı okuyorlar?
3: Aynen.
0: Üzücü bir gerçek. Çünkü her ne kadar devlet okulunda okuyor olsam ve çok zor sınavlardan geçiyorsam da özel okulların tabii ki de not şişirmesine yetişemiyoruz çoğu durumda.
1: Lise ortalamasından oluşan ortaöğretim başarı puanı YKS sonucunu doğrudan etkiliyor ve özel okullardaki yüksek not ortalamaları haksız rekabete yol açıyor. Öğrenciler ve aileler emeğin karşılığının sınav sonucuyla ölçülmesini istiyorlar.
3: Daha çok üniversite bazlı sınav olmasını tercih ederdim.
4: Bakanlık denetimleri arttırılmalı ve de ortak yapılan sınav sayılarının arttırılmasını öneriyorum.
5: Bir kez daha başarılar dileyelim çünkü zorlu bir maraton olacak tercih süreci. Ve yurtta, dünyada başka neler oldu o görüntüleriyle öne çıkan haber turlarımızı da ekranlarınıza getirelim.
6: Tokat attı, başına vurdu. O anların ortaya çıkmasıyla rehabilitasyon merkezindeki dayakçı öğretmen İstanbul'da gözaltına alındı.
7: Bak şurada sallanıyor, düşecek.
6: Antalya'da 5 katlı binanın terasında yangın çıktı. Evin kapısını alevler sarınca içerideki iki genç son çare terastan sarktı. İkili uzun süre alt kattaki evin pencere kısmındaki betona basarak kurtulmayı bekledi.
8: Hadi ya, boğulacak adamlar.
6: İtfaiye merdivenle iki genci son saniyede kurtarırken alevler bir anda parladı. Ehliyeti yoktu. Polisi görünce sokağa girip kaçmaya çalıştı. Ama hesaplamadığı bir şey vardı. O da drone kamerasının kayıtlı olduğuydu. Kırıkkale'de yakalanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza yazıldı.
9: Hiç gitmediğim Siirt'ten 10 bin lira ceza almışım.
6: İzmir'den dışarı çıkarmadığı aracına hayatında hiç gitmediği Siirt'ten ceza yazıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan mobilya ustası plaka benzerliği nedeniyle yapılan yanlışın bir an önce düzeltilmesini istiyor.
10: Ceza yemişiz, görüntüsü mevcut diye yazıyor.
11: Kar mısınız? Kafam kadar.
12: Biz bunu nasıl çıkaracağız?
13: Dokunsan gidecek zaten.
12: Tamam, gel dokun.
6: İstanbul'da paniğe neden olan iri çekirgeler bu kez Eskişehir'de görüldü. Ev sahibinin korkusu kameraya böyle yansıdı. Çekirge yakalama operasyonu dakikalarca sürdü. Sonunda yakalanan çekirge kavanoza konuldu.
13: Ama kurayım diye deme bak.
12: Yeni ilgilen yolunuz ya. Kıcım bayağı böyle.
6: Ankara'da yaşayan iş adamı eşiyle birlikte hava taksiye bindi, Gümüşhane'deki köyüne uçtu. 2 saat 45 dakika süren uçuşun ardından tarlaya inen iş adamı alkışlarla karşılandı. Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgalciler yine Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Patlama kaçmaya çalışan askerleri de vurdu. Göçmen polisi karşıtı bir saldırgan devlet ofisini kundaklamaya kalktı. Benzini döküp bina girişine ateşe verdikten hemen sonra yakalandı. Neyse ki alevler kontrol altına alındı da amacına ulaşamadı. Cincinnati'de kalkış sırasında uçağın kuyruğu piste sürttü. Yolcular ölümden döndü. Neyse ki ekip facia yaşanmadan sağ salim inmeyi başardı. Sicilya'da orman yangınları kontrolden çıkmaya başladı. Şimdi yerleşim yerleri de tehdit altında. Şili'de sel sebebiyle nehir taştı. Heyelan başladı. Panik saniye saniye arttı. Afganistan'da da sel bir otelle evlere zarar verdi. Heyelanın gelişi kabus gibiydi. Hindistan'da da musonun sonuçları benzerdi. Akıntı araçları oyuncak gibi sürükledi. İtfaiye 4 Temmuz'dan bu yana kayıp bir köpeğin peşindeydi. Onu nehirde yüzerken buldular ve sağ salim kurtarmayı başardılar. Çin Sahil Güvenliği ve Filipin Donanması tartışmalı bölgede bir kez daha karşı karşıya geldi. Çatışma tehlikesi yerini kürekli sopalı coplu kavgaya bıraktı. Filipinli denizciler yaralandı. Katil balina normalde avladığı yunuslarla oyuncak gibi oynadı. Çinliler metronun sakin saatlerini kargo taşımada kullanarak dünyaya bir kez daha ders verdi.
5: Şimdi günlerdir, hatta 10 gündür Ahbap soruşturmasını konuşuyoruz. Ahbaplar suç örgütünü konuşuyoruz. Haluk Levent'i, onun yönetimini, onların işte çek senet işlerini, borçlanma ilişkilerini vesaire konuşuyoruz. Ama hepimizin üzerinde durduğu bir konu var. O da yani kişilerin kendi bireysel suçları, kendi bireysel borçlarından ziyade hepimizin üzerinde durduğu nokta. İhtiyaç sahiplerine, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ahbap Derneği'ne gönderilen paralara ne oldu? Şimdi en başından bu yana özellikle Haluk Levent'in açıklamalarını hep birlikte takip ettik. Kendisi usulsüzlük yaptım ama yolsuzluk yapmadım diyerek bir şeyler söylemeye çalıştı. Sonrasında derneğin parasına hiç dokunmadım dedi ama o beklenen itiraf aslında 10. gün geldi. Yani yıllardır kendi hayatını film yapmak isteyenlere teşekkür eden, kendisinin ne kadar iyi, ne kadar güvenilir bir insan olduğunu söyleyenlere konserler veren Haluk Levent'ten itiraf geldi. İtiraf şu: ben iyi bir insan değilim ve derneğin parasını geçmişte kullanmadım ama bu sene kullandım. Masa seslendi, kamuoyuna seslendi. Bir açıklama, bir veda konuşması mı, bir itiraf konuşması mı tam olarak anlamlandıramadık. Hatta bazı isimler vererek o isimlere yüklü miktarda o isimlerden borç aldığını, o isimlerin de bunun karşılığında kendisinden bir nevi faiziyle birlikte para aldıklarını, borçlarını geri aldıklarını söyledi. O açıklamalara bakacağız ama önce şöyle bir toparladığımız haberimize göz atalım.
6: Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor. İşte bu inanılmaz itiraf tutuklu Haluk Levent'ten geldi ve her satırı kendi ağzından gerçekti. Aşkınma bu sarı. Yüzlerce bağışçının duygularını sömürüp suistimal etti. Dev bir vurgun ağı kurmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, demir parmaklıklar ardından sessizliğini bozdu. Cezaevinden yazdığı mektupta kumar batağına düştüğünü detaylarıyla anlattı. Haluk Levent adeta günah çıkardı.
14: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Haluk Levent kaleme aldığı o mektupta bir kumar bağımlısı olduğunu ve işin içinden çıkamayıp bir kısır döngüye girdiğini yazdı. Ayrıca biriken borçları içinde çevresinden yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını ifade etti.
15: Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi. Aynısını ödedim. Kimilerine 3-4 kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu?
6: Ahbap Derneği parasını zimmetine geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işler yaptığını doğruladı. Ama ne var ki sözlerinde yine de ısrarcıydı. Bu hırsızlık değil, usulsüz borçlanma dedi.
15: Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da, cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Çünkü son bir yıl oradan al, buraya ver, buradan al, buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
1: Mektubun devamında skandalları ardı ardına yazan Haluk Levent, büyük vurgunu kapatmak için zamanla yarıştığını yazdı. Ayrıca dernekten aldığı 140 milyon lirayı son anda topladığını iddia etti.
15: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Ayrıca Çerkezköy müdürüne Ahbap Derneği çalışanını gönderdim. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3+1 evin girişleri yapıldı. Maalesef cuma akşamı yetişmedi. Pazartesiye kaldı. Eksikliğim olan 140 milyon TL'yi de hazırladım. Derneğe 140 milyon ödeyecektim. Ödeyemeden yakalandım.
5: Yani özetle Haluk Levent diyor ki operasyon pazar günü değil de pazartesi günü. Yani ben Almanya'dayken yapılsaydı bunlar ortaya çıkmayacaktı. Yani ben de gözaltında olmayacaktım diyor. Şimdi detayları konuşacağız tabii ama. Şimdi bu konuyu konuşurken Ahbap Derneği'ne en büyük desteğiyle bilinen, daha doğrusu Haluk Levent'ten sonra Ahbap Derneği denildiğinde akla gelen ilk isim Oğuzhan Uğur. Kendisini neden bu şekilde ifade ediyoruz? Çünkü kendi sosyal medya hesaplarında deprem zamanında düzenlediği yardım organizasyonlarında en çok Ahbap Derneği'ne yardım yönlendiren isimlerin başında geliyordu. Şimdi o da malum gözaltına alındı. Şimdi tutuklu yargılanacak ama ifadesinde söyledikleri bir hayli dikkat çekiciydi.
16: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
6: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı, cezaevine gönderildi. Oğuzhan Uğur ve soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Emniyette verdiği ifadeyi savcılıkta da tekrarlayan Uğur hakkındaki suçlamaları reddetti. Haluk Levent'le ilişkisinin nasıl koptuğunu da ayrıntılarıyla anlattı.
17: Haluk Levent'in benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent'e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. O dönemde Haluk Levent açıkçası yardımsever ve bir nevi kahraman olarak görülen bir insandı. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu.
18: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
1: Savcılıkta ifade veren Oğuzhan Uğur'a kardeşi Tuğrul Uğur'un bankada bulunan hesapları soruldu. Oğuzhan Uğur da kardeşimin bankada bulunan hesaplarıyla ilgili bir bilgim yok dedi. Daha sonra biz Haluk Levent'le deprem döneminde görüştük ve onunla bir ticari ilişkimiz yoktur diyerek kendisini savundu.
6: Çekmeköy'de satın aldığı 25 milyon liralık villada sorular arasındaydı. Uğur 13 milyon liralık ödemenin Gain Medya'dan elde ettiği gelirle kalan kısmınsa banka kredisiyle karşılandığını söyledi. Tadilat için kullandığı 6 milyon 500 bin liralık borcun kimden alındığını ise açıklamadı. İfadede 34 FBZ 403 araç satın alma açıklamasıyla yapılan 9 milyon 700 bin liralık para transferi de gündeme geldi. Uğur'a aynı tutarın iade edilip yeniden gönderilmesiyle yaklaşık 30 milyon liralık yapa işlem hacmi oluştuğu yönündeki tespitler yöneltildi. Uğur ise işlemin araç alımıyla ilgili olduğunu, bankadaki isim yazım hatası nedeniyle iki kez iade edildiğini söyledi. Üç kez görünen hareketin 30 milyon liralık ayrı bir para trafiği anlamına gelmediğini savundu.
17: Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum. Size bir örnek vermek isterim. Yapılan araba satışından bankada yapılan harf hatası nedeniyle para gönderildikten sonra tekrar iade olmuş, sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir. Görevli Muhammed yerine Muhammed yazdığı için işlem iki kez tekrar edilmiştir.
6: Savcılıkta 18 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda yer alan şirket ve banka hesapları da Uğur'a soruldu. Uğur, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited şirketinin %100 hissesinin annesi Pakize

0: söyledi. Öte yandan derneğin eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük'ün emniyet ifadesi de dosyaya girdi. Küçük, Ahbap Derneği'nin zamanla kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü öne sürdü. Dernek üzerinden çek, senet ve gayrimenkul işlerine girildiğini, bu süreçte birçok kişinin mağdur edildiğini iddia etti.
1: Şimdi bugünden sonra daha pek çok başlık ön plana çıkacaktır ama en azından şu ana kadar geldiğimiz noktayı özetleyen iki görüntü var. Birazdan onların detaylarını konuklarımızla birlikte değerlendireceğim. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Avukat Emrah Golgeyaz bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Mustafa Ertekin, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve Doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Şimdi bu görüntüyü neden ısrarla şu iki kareyi getirdim? Bu karede Haluk Levent'in aslında bir kahraman olduğu ilan edilen bir görüntü. Diğer taraftaysa Haluk Levent'in son itirafının yer aldığı bir görüntü. Suna yakın, hepimiz yakından tanıyoruz kendisini, işte şiirleriyle, yaptığı programlarıyla, hatta Çocuklar Oyuncak Müzesi'yle, onun çizdiği gelecek vizyonuyla vesaire tanıyor. Önce bir kendisini dinleyelim, ne demişti Haluk Levent için.
6: Böyle geldin, hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. O temelinde o emek, o mücadele, yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
7: Senep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde.
1: Evet. Yoruma gerek olmayan bir açıklamaydı. Diğer tarafta da Haluk Levent'in kendi açıklaması var. Son açıklaması. Şöyle kısa kısa başlıklar halinde söyleyeyim. Kumar tutkum ara sıra gelir. İflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır. Bunun yanı sıra diyor ki, işte böyle rezil oluyorsun, kumar batağını anlatıyor. Nasıl battığıma dair iki hikayeleri sonra anlatacağım. Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi, aynısını ödedim. Kimilerine 3-4 kat borçlandım. 35 milyon borç, 6 ayda 250 milyon olur mu? Hepsini anlatacağım diyor. Bir sonraki sayfaya geçelim. Hani bugüne kadar ahbap paralarına dokunmadım diyen Haluk Levent bu kez adeta itiraf ediyor. Diyor ki Ahbap Derneği'ne kişisel borcumun tamamı dernek karar defterinde var. Yani almış, derneğin parasına dokunmuş. Çalmadım ama diyor. Bu yıl borçlandım, doğrudur. Diğer yanda yine konuşmaları arasında, veda yazısında şöyle bir ifade var. Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım. Ben kendimi affetmezken kimsenin beni affetmesini beklemiyorum diyor. Devam ediyor. Bir sonraki sayfayı da arkadaşlarımdan rica edeceğim, gösterebilirlerse. Yani diyor ki benim ne kadar zorda olduğumu anlamışsınızdır. Bundan sonra başıma neler gelecek hep beraber göreceğiz. Ama bir kumar tutkunu müzisyen bunlara yenilmeyecek diyor. Battım, çıkamadım, iyi bir hayat yaşayamadım, borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek tek bir yanım yok. Haluk Levent'in açıklamasıydı, veda konuşmasıydı bu. Şimdi bir daha dinleyelim, Suna Yakın ne demişti?
7: Oydun, sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım, senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde.
3: Böyle geldin, hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
1: Şimdi kısa kısa bu konuyla ilgili yorumlarınızı alacağım. Mustafa Ertekin öncesinden başlayayım.
4: Şimdi birinci sayfayı acaba yönetmenimiz verebilir mi? Bakın, çok önemli bir şey söylüyor orada. orada.

0: Ben onu çürütecek bir şeyler söylemek istiyorum. Diyor ki ben hayatımda dolandırıcılıktan hiç ceza almadım diyor, değil mi? Öyle diyor ilk konuşmasının ilk başında. Ben de diyorum ki kime ne anlatıyorsun ahbap? Niye söylüyorum? Bakın, bir önceki yayınımızda da kısmen ifade etmiştim ama bugün tamamını ifade edeyim. Şimdi 1997-98 Adana Karataş cezaevi 9 ay 15 gün ceza yatması ilk icraatı.
1: Neden girdi?
0: İşte onu anlatacağım.
1: İlk olarak cezaevine neden?
0: Şimdi bunu ifade eden birinci kaynak, yani cezayı infaz eden dönemin Cumhuriyet Savcısı yazıyor bana. Diyor ki şimdi kamuoyunda hep deniyor ki karşılıksız çek düzenlemekten alınan bir ceza. Şimdi buna taraf olan, yani bu tezi destekleyen bu beyefendi gibi onlar da şöyle diyorlar. Bunlar işte efendim ticari alışveriş. Hani bu olayda da diyor ya şahsi hesabım, dernekle alakası yok diye. Şimdi orada aldığı cezayı aynen okuyorum. Diyor ki karşılıksız çek düzenleme olarak belirtilse de karşılıksız çek düzenleme suçu ticaret yapan herkesin başına gelir. Orada bir sıyrılma manevrasıdır diyor.
1: Yani çekini diyor. Ödeyemediğinizde karşılıksız çek suçu işlemiş oluyor.
0: Asıl mesele şu, başkasına ait çek defterini kullanarak sahte imzalar atarak sahtecilik ve dolandırıcılıktan ceza almıştı. 9 ay 15 günlük infazını ben gerçekleştirdim diyor.
1: Evrakta sahtecilikten bahsediyor.
0: Bakın, başkasına ait bir çek defterini alıyorum, sahte imza atarak başkalarına kullanıyorum. Şikayet ediliyor. Benim çek defterim alınmıştır diyor. Ondan sonra imzam kullanılmıştır diyor. Dolayısıyla hem dolandırıcılıktan hem de sahtecilikten ceza alıyor. Ne zaman? 1997-1998 yılında.
1: Hikaye böyle başlıyor.
0: Hikaye böyle başlıyor.
1: Peki, şimdi Sunay Akın'ın söylediği gibi aslında evet film senaryolarını aratmayacak bir hikayeden bahsediyoruz. Haluk Levent bunları zaten söylüyor. Haydar Müdürüm, size şöyle davet edeceğim. Şimdi bu suçlardan bahsediyoruz. Şimdi kişilerin kendi, ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Kendi suçudur, yargı önünde hesabını verir. Kendi günahıdır, Allah'a hesabını verir. O ayrı bir şey ama biz topluma mal olmuş ve deprem zedenin özellikle ihtiyacı olduğu bir dönemde devleti yok saymaya çalışanların, devleti karalamaya çalışanların parlattığı bir isimden bahsediyoruz. Ve kendi itirafı da burada. Şimdi bunlar suç değil mi? Bunlar yüz kızartıcı işler değil mi?
2: Bakın, ikna etme kabiliyeti o kadar yüksek olan birisinden bahsediyorsunuz ki şu metni okuduğunda altına bir IBAN numarası yazsa gene para gönderen olur.
1: Ağlayarak okudum diyenler var.
2: Yani vardır. Şimdi böyle bir profilden bahsediyorsunuz. Bakın, kendisi hasta olduğunu kabul ediyor. Neyle ilgili olarak? Kumar bağımlılığıyla ilgili olarak, diğer konularla ilgili olarak. Bana kalırsa bir de yalan konuşmayı alışkanlık haline getirmiş bir yapısının var olduğunu düşünüyorum bu cümlelerden. Niye? İşte biraz önce hocam açıkladı. Ben hiç dolandırıcılıkla ilgili olarak bir şey yapmadım. Kimseyi dolandırmadım. Sen aramızdaki o para alışverişini yarın öbür gün kalkar devlet bana hesap sorarsa diye bir sözleşmeye bağlarsan, hukukçumuz burada, biz şimdi alanına çok girmiş olmayalım ama o zaman da bu cümleyi kurma hakkını da elde etmiş oluyorsun. Yapacağın da 2 satırlık bir sözleşme. Şimdi bu rakamlar, bu daireler, bu paralar hangi alışverişten dolayı geçmiş? Hangi paradan dolayı geçmiş? Parasını alan hiç kimse yok ifadelerde. Ama mallar gitmiş bir yere. Nereye gittiği belli değil. Şimdi sen kendin madem hayır için sadece konser veriyorsun, öyle ya, ben para almıyorum diyorsun bu konserlerden. Peki bu paraları nasıl ödüyorsun diye sormaz mısın? Çok basit bir soru. Bak, herkese olan borcumun 3 katını 5 katını ödedim diyor.
1: Yani nasıl ödüyorsun? Bir yandan da insanları tefecilikle de işaret ediyor aslında.
2: Bakın,
1: siz benden faizle
2: Haluk Levent'in yapacağı en iyi şey ne biliyor musunuz şu anda? Bütün insanları rahatlatacak en güzel şey, devlete sığınacak, bu konuyla ilgili olarak itirafçı olacak, bu örgüt yapısının içerisinde kim ne görev aldıysa, kim kimin bir kuruşunu yediyse onun hesabını sorulmayı sağlayacak şekilde bir ifadede beyanda bulunacak.
1: Haydar Müdürüm,

0: Ben doğru yapacağı hareket şey bu geliyor. Bu saatten sonra.
1: Şimdi rakamları konuştuk günlerce burada. Çıkan belgeleri, çekleri, senetleri, ifadelerdeki hesap hareketlerine vesaire bakıyorum. Şimdi bir şarkıcı, Haluk Levent'ten bahsediyoruz. Yani albüm yapar, kasetleri satar, albümleri satar.
0: İyi bir müzisyen.
1: İyi bir müzisyen.
0: Evet, iyi bir müzisyen. İyi tarafını da konuşacağız. Şimdi, müzisyen neyi?
1: Asistanlarına bakıyoruz. İşte yardımcılarının hesaplarına bakıyoruz. İfade. Ya milyonlarca liradan bahsetmiyoruz. Milyarlarca liralık para hacmi. Şimdi haliyle insanın aklına yani şu sorular geliyor. Ya sadece herhalde borç parası mıdır bunun? Yani bu kadar para neyin parası? Milyarlarca liralık hesap hacimlerinden bahsediyoruz.
0: Savcılığın iddianamesinden hissettiğimiz şu. Ahbap diye bir sistem kurulmuş. Bu yardım amaçlı olarak kurulmuş. Hatta belli bir dönem kendisi finanse etmiş. Kendi beyanlarında, ifadelerinde de öyle geçiyor. Tutunca hani görev yoğurt çalarsın da maya tutar ya. Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi. Mevzu tutunca, üstüne deprem olunca siyaseten de bu konuyla ilgili Türkiye ikiye bölününce öyle söyleyeyim yani gerçeği konuşmak lazım. Tabii. Ki insanlar da ona göre sen kardeşim devletin yerine kendini koymaya çalışıyorsun, sen kimsin diye adama hesap sorar bu devlet. Bakın biz devlet ebed müddet ülküsüyle büyümüş olan insanlarız. Şimdi devleti hep şöyle tanımlarım ben tanımlarken, devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Onun için herkes aklını başına alacak. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha büyük olabilir misin? Buna inanan akıllara da ben şaşırıyorum. Yani sen devletten daha büyük olabilir misin? Herhangi bir mafyatik yapı, herhangi bir sivil toplum örgütü, herhangi bir siyasi parti de diyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Herhangi bir siyasi parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük olabilir mi? Devleti kuranlar biziz, biz vatandaşız. Sen beni gelip dolandırmaya çalışıyorsun. Benim paramla kumar oynuyorsun. Benim çocuğumu istismar ediyorsun ya. Benim çocuğum kumbarasını kırmış, ahbaba yollamış sana güvenerek. Sen benim o çocuğumu istismar ediyorsun. Yardım duygusunu istismar ediyorsun. İstismardan kastım bu. Bizim en güçlü kasımız ne? Yardımseverliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz hangi coğrafyada, hangi mazlumun başına ne geldiyse gidip de yardımına koşmadık. Biz o yardımlara koşarken Kızılay'la koşmadık mı? Biz o yardımlara koşarken Afat'la koşmadık mı? Siz bunları itibarsızlaştırıyorsunuz. Bugün bir hangi zihniyetle yapıyorsunuz
1: devlete
0: bunu?
1: Devlete demek ki devlet kurumları ne kadar güvensiz hale geldiyse o derece bağlandık. Bunu söyleyenlere bakıyoruz. Devlet kurumlarını itibarsızlaştırma kampanyaları düzenleyenler. Bak, sosyal devlet medyada, kurumunda, televizyon kanallarında onlardı yine.
0: Bak hayır, devlet kurumunda bir kişi yanlış yapabilir. Devlet onun da hesabını ona sorar. Açıkta bırakmaz. Oradaki o zararı da bir şekilde giderir. Burada kimden gidereceğiz bu zararları? Bakın manevi zarara uğradık. Bütün Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak maddi zarara uğradık. Tamir edilemeyecek duygulara kapıldık. Onun için diyorum Haluk Levent'in bugün yapması gereken en önemli şey veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki kendisine bir tek lira dahi yardımda bulunmuş olan kişilere yapması gereken bir tane borcu var. Çıkacak, diyecek ki ben pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Bu iş böyle olmuştur diyecek, tüm çıplaklığıyla anlatacak. Kimse faizcisi, kimse onu koruyan kollayan, varsa kamu görevlisi, hepsine hesap sorulacak.
1: Peki şöyle kısa bir soruyla son sorumda size sormak istiyorum. Yani böyle bir kişilikten bahsediyoruz, kişiden bahsediyoruz. Kendi itiraflarıyla söz konusu olan suçlarından bahsediyoruz. Kumar bir suçtur, yasa dışı bahis bir suçtur vesaire vesaire. Ya hala iyi niyetli olarak yaklaşan insanlar olabilir. Diyebilir ki ya ne olmuş ki rulet masasında kendi parasını işte Ece Güner'den aldığı 1,5 milyon doları kullanmıştır. Dernek paralarına dokunmamıştır belki de diyenler var. Yani bu kadar konu gündeme gelmişken, itiraflar vesaire, dernekten çıkış yapılan paralar konuşulmuşken, yani bunun Ahbap Derneği'ne sıçramama ihtimali var mı? Sadece Haluk Levent'in kişisel borçlarından ibaret bir soruşturma dosyası algısı için soruyorum.
0: Şimdi burada Haydar Özdemir fikri olarak söylemeyeyim. Direkt Haluk Levent ifadesinden söyleyeyim. Ben diyor Ahbap Derneği'nin gerçeklerini

0: Senetlerini teminat olarak kullandım diyor. Bak. Yani daha ne söyleyebilirsiniz
1: senet
0: ki?
1: Senet fotokopileri bence
0: yani
1: var.
0: Yani fark eden bir şey
1: senet.
0: Evet.
1: 1 milyon 250 bin çarpı 3 birer arayla.
2: Bu evet, dernekler Ahbap Derneği'nin kaşeleri var.
1: Evet.
2: Ahbap
1: evet.
2: Derneği'nin antet kağıdına, yani kurumsal kağıdında yer alan Ahbap Derneği'nden borç aldım, Ahbap Derneği için borç aldım ibareli evrak.
0: Banka belge, kontları var. Bakın şimdi siz bu şahıslardan aldığını iddia ediyorsunuz ama bakın bu iddiaların hepsi basına yansıdı bir şekilde. Evet. Yeliz isimli hanımefendiye gelen paralar var. O paralardaki ahbabın işlerinde kullanılmak üzere vesaire diye gelmiş.
2: Ben onun için yani bakın, tecrübeli bir emniyet personeliydiniz.
0: Ben her
2: çıktığım... Yeliz Kaya bir asistan. Bir asistanın hesabında 2,5 yıllık toplam para hacmi 20 milyar Türk lirası.
0: Bu 20 milyar Türk lirasını biz böyle bir seferde konuşuyoruz ama 20 milyar Türk lirasını herhalde şuralara koymaya kalksak koyamayız. Şimdi, o kadar büyük bir paradan bahsediyoruz.
2: Hayır, yani bunu sadece sanatçı yani şarkı söyleyerek elde edilmiş bir paranın herhalde trafiği olamaz.
0: Mümkün değil. Mümkün değil. Bakın yani hayal edemeyeceğimiz rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bu derneğin içerisindeki kişilere biraz önce bir kaydını okudu hocamız. Dedi ki işte şu tarihte şu şekilde doğan... Bu yönetim kurulunu oluşturmuş olduğu kişilerin içinde de benzeri yapılar var. Şimdi siz o fotoğrafları çıkartın, isimleri çıkartın, o kayıtları koyun, buraya yardımda bulunur musunuz deyin. Ya ben kurda kuzuyu mu teslim edeceğim der vatandaş size.
2: Biz 3 ismi ama, burada yayınlamıştık. Yani 3'ünün de geçmişinde işte karşılıksız çek, senet, işte bir nevi dolandırıcılık, evraklık, sahtecilik, kumar, uyuşturucu suçlarından var olanlar var. Yani bunlar bu derneğin kurucuları.
0: İşte onu söylüyorum ya, yani o kurucuların olduğunu, bunların bu kadar sabıka kaydı olduğunu bilseler insanlar belki de bu kadar tamah etmeyeceklerdi buraya.
2: Peki.
0: Burada bir de böyle bir şey de var. Ama şu anda halen de anlatırken bakın insanları bir şekilde ikna etmeye çalışıyor.
2: Evet evet.
0: Farkındaysanız. Yani bu çok kötü bir şey.
2: Diyor ki paraları kullandım, kumar oynadım, şöyle şöyle suçlara bulaştım. Ama diyor ben işte 3 tane diyor.
0: Ahbabın parasını kullanmadım diyor.
2: Cinsel istismara uğramış kıza da en iyi okullarda okuttum. Bir çocuğu en iyi okullarda okuttum. Evet diyor borç aldım verdim ama birileri de bana yüksek faizle borç verdi. Onları da işaret ediyor.
0: Hayır şimdi bu işin bir tarafı. Öbür tarafında şimdi de usulsüz kullanımlara da
2: tabii
0: bakılacak.
2: Tabii onlar var.
0: Yani şimdi senin kumar oynadığın, teminat gösterdiğin bir kenara sen bir şey yaptın. Yapmış olduğun iyilikler elbette vardır. Ahbap kurumunu yoksa ayakta nasıl tutacaksın? Bir şekilde tutman lazım bunu. Şunu yaptım, bunu yaptım diye göstermen lazım. Acaba o yaptıklarını reel değerleriyle mi yaptın? Yoksa bir şekilde savcılık iddianamesinde geçtiği gibi orada bir kara para aklanması söz konusu mu?
2: İşte daha ortaya çıkacak en azından bu soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında neleri göreceğiz? Biz kimseyi ikna etmeye çalışmıyoruz. Biz burada gerçekleri resmi bilgi ve belgeler neticesinde kamuoyuna yansıyan bilgi belgeleri, ifadeleri konuşuyoruz. Yine konuşmaya devam edeceğim. Sizleri biraz dinlendireyim. Emrah Bey sizleri böyle davet ederken Kemal Hoca şöyle bir soru da size söz vermiş olayım açılış için. Şimdi bir dernek başkanı şimdi geliyor. Geçmişinde biraz önce Mustafa Ertekin ifade etti. İşte karşılıksız çek senet suçundan ya da evrakta sahtecilik suçundan ceza almış, kumar bağımlısı olduğunu bildiğimiz bir isim bir dernek kuruyor. Yanına dernek kurucuları, onlardan da böyle 3 isim ki en etkili isimler, onlar da benzer suçlarla diyorlar ki biz Türkiye'nin iyilik melekleri olacağız. Hatta ilk kuruldukları dönemde şöyle bir şey söylemişlerdi. Biz paraya dokunmuyoruz. Biz yardıma ihtiyacı olanla yardım yapacak olanı buluşturuyoruz. Bizim parayla işimiz yok. Yani ne oldu da parayla işleri oldu? Şöyle bir ekiple gelsek karşınıza. Haydar Müdürüm'e sormadım. Haydar Müdürüm derdi ki muhakkak bir şeyler yapardık. Ama onun için size soruyorum. İyi niyetinizi bir akademisyen gözüyle de baktığınızda. Böyle bir kadro geldi. Dedi ki ya biz çok iyi işler yapacağız. Bize bağışlarınızı iletin. Biz insanlara ulaştıracağız. İşte sörf merkezi yapacağız mesela. Ya da işte şöyle projelerimiz var. Avrupa'dan da fonlar gelecek vesaire. Bize ilk bakışınız nasıl olur?
3: Yani bu kadroyla gelirseniz eğer bu sözlerinizin arkasında ne yattığını önce araştırırım tabii, bakarım yani. Sağlıklı bir bağışçı bunu yapar. Çünkü ben bu güne kadar tutukluluk halinden önce de biz bu değerlendirmeleri yapmıştık. Çok iyi hatırlayınız. Dedik ki Ahbap diye bir dernek var. Özellikle 6 Şubat depreminde AFAD'ın yerine geçmeye çalışıyor. Bu doğru değildir dedik. Ki bu verilere henüz ulaşmamıştık o zaman. Biz doğru olmadığını sadece o dönem alternatif ve paralel bir yapı, devletin kurumlarını orada zedeleyen, yıpratan bir yapı olarak gördüğümüz için bunu söylemiştik. Kaldı ki rakamlar ortaya çıktı. Daha herhalde bir gün ya da birkaç gün içerisinde Haluk Levent Bey çıktı. Müjde dedi, müjde. 1 milyar liraya ulaştık. Birkaç gün içerisinde. Hatırlayınız.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu rakamları da duyunca dedik ki şimdi bu paraların harcanması gerekiyor. Bu harcama belgeleri nasıl düzenlenecek? Nasıl bir ekip var? Oradan şöyle aklımıza bir şeyler geldi. Yani dedik ki işte buradaki ekip, Haluk Levent'in başını çektiği bir ekip var. Babala TV bunu şişiriyor. Sürekli olarak bazı başka bir takım örgütler bunu destekliyor. Medya dahil. Şimdi burada bir sorun çıkacak diye yine söylemiş. Ama yarım ağızla söyledik. Çünkü hiç kimseyi o dönem böyle tabii, dolu dolu bir yok. Kanıtlarla ortaya dökülmediği için bir şey söyleyemedik.
2: Hepimizin sonra dediler ki, o depremzedeler.
3: Dediler ki sonra 4.3 milyar liraya çıktı bu meblağ. Dedim ki eyvah. Eyvah. Çünkü bu rakamı yönetebilecek, toplayabilecek ekip bunlar. Çünkü hakikaten ekip buymuş. Para toplama mahiri bu adamlar. Dolayısıyla bunu çeşitli yerlerden alabilirler. Manipüle edenler, sanatçı kimliğini gösterip toplumda karşılığı olan böyle duygusal bir takım şeyler yapabilirler. Çünkü bunlar gerçekten sanal tipler. Her şeyi kullanırlar.
2: En son bir görüntü ortaya çıktı. Bu 60 milyon luk o daireleri satın aldığı Başar'a, kendisi hakkında ilk şikayetçi olan isimlerden birisi. Ona mesela özel böyle evinde konser verdiği bile
3: tabii,
2: ortaya
3: çok,
2: çıktı.
3: Çok fazla yetenekleri var bu konuda. Şimdi ben şöyle
2: bazı kitleler var ki Türkiye'de maalesef Atatürk deyip hemen kandırabiliyorsunuz.
3: Tabii.
2: Ben Mustafa Kemal'in askeriyim dediğinizde hemen kandırabiliyorsunuz. İzmir Marşı'nı söylediğinizde hemen kandırabiliyorsunuz. Yani onlar için bu yeterli.
3: Tabii.
2: Ya bu yeterli. O da bunu çok güzel kullandı.
3: Ve işte ne diyelim, çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Çocuklar üzerinden manipülasyon yapabiliyorlar. Ya da hayvanları koruma güdüsüyle toplumun en hassas olduğu yerde mama parası adı altında toparlayıp ondan sonra topuklayıp yurt dışında villalar bilmem şunlar bunlar yapabiliyorlar. Ben o yüzden şöyle bir tablo çizdim. Bakın bu tablo çok önemli bir tablo.
2: Her birini, miyiz Arife?
3: Her birini hocam teker teker. Çok sevmem böyle gösteri yapmayı ama göstermek zorundayım bunu. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Burada bütün o sektörün tamamı var. Buradan söyleyeyim. Babala TV bir şirket, limited şirket. Ahbap bir Türk derneği. Maalesef bir dernek. Ve açılmış. 7 kişilik bir ekip yetiyor biliyorsunuz. Bunun altında tek tek söyleyip bırakacağım. Her birini ayrı yorumlamak gerekiyor. Medya var. Biraz önce örneğini verdiniz. Kumarhaneler var ve kumar sirkülasyonu var. O bir network'tür biliyorsunuz. Çağdaş sanatçılar ve kendini elit diye toplumun üstünde gösteren gruplar var. Bunlar kulüptür. Bunlar kulüptür. Yani organizedir bu elit diye tanımlayan kişiler. Toplumun dışında hissederler kendilerini ve üstünde görürler. Bu kulüpler var bu işin içerisinde. Dernekler ve şirketler var söylediğim gibi. Kara para örgütleri var. Kara para şirketleri var.
1: Burası önemli.
3: Ondan sonra suç örgütleri ve mafya var. Çeteler var. Ve bağışçılar var maalesef. Burada hepsinin içinde bir altında bir kamuoyu var. Bunu kim teşkilatladı kardeşim bu kadar? Belki bu kutucuklardan aklıma gelmeyen vardır, hocalarım tamamlasınlar. Bu şema Türkiye'nin özellikle yöneticilerin özel durması gereken bir tablo. Yani şimdi, şu tablo, çizdiğim şu tablo eksik bir tablo ama korkunç bir tablo.
2: Dolacaktır. Görünen o ki daha bu aşamada ilk ifadelerde Emrah Bey öyle şeyler duyduk ki, öyle paralardan bahsedildi ki hocamın çizmiş olduğu o tabloda belki de en masum kalanlar, tek masum olanlar iyi niyetleriyle bu derneğe bağışta bulunanlar. Şimdi ama bir de kara para

0: konusu var. Mesela dün Oğuzhan Uğur'un ifadesini okurken şöyle bir şeye rastladım. Oğuzhan Uğur diyor ki ya yurt dışından gelen bağışlar vardı. Ben bu yurt dışından gelen bağışları belki işte kara para olabilir, şüpheli para olabilir diye Ahbap'a değil AFAD'a yönlendirdim. Devlete yönlendirdim. Ama iyi paraları, yani yurt içindeki temiz olduğunu düşündüğüm paraları Ahbap'a yönlendirdik diyor. Şimdi Oğuzhan Uğur bu şemadaki medya, hocamın çizdiği şemadaki medya ayağındaki en önemli isimlerden birisi. Açılışta da söyledi. Ahbap dediğimizde hatta Haluk Levent önce geliyorsa ikinci olarak Oğuzhan Uğur geliyor. O dönemde yaptığı yayınlarla vesaire. Şimdi soruşturmanın kilit isimlerinden birisi yine kendisiydi. Dün ifadesini detaylı olarak verdi ama tutuklu yargılanmasına karar verildi.
1: Doğru.
0: Şimdi nasıl bir süreç bizleri bekliyor hukuki olarak? Nasıl bir tablo var? Hangi suçlardan bahsediyoruz?
1: Şunu önce, dosyada gizlilik var. Dolayısıyla dosyadaki çoğu şey hala vakıf değiliz. Hani veda mesajı diye yayınladığı mesajlarda şunu görüyoruz. Hani 35 milyon verip benden işte 200 milyon istediler diye. Burada yani şunu ben seziyorum, yani burada bir kara para olayı var ve bu parayı dernek üzerinden aklamaya çalışıyorlar. O da yani Haluk Efendi oradan elde ettiği faydayı yine nerede kullanacak? Kumarda, bahiste bunları kullan. Çünkü artık bir bağ şey de demiyor. Ben hani kumar oynuyorum demek çok farklı bir şey.
0: Hastasıyım.
1: Ben bağımlıyım demek çok farklı bir şey.
0: Hastayım ve diyor bunun ya. Farkında. Kumar hastalığım var diyor.
1: Bunun farkında. Ben bunu bizzatı bir kendi dosyalarından örnek vereyim ki bu bağımlılığın aslında ne seviyede olduğunu anlayabilelim diye söylüyorum. Bir müvekkilimiz var. Kendisi çocukları bir devlet memuru. Maalesef bahse bulaşmış ve kurtulamıyor hiçbir türlü. Sürekli bankalara kredi kartları vesaireler falan var. Memur olduğu için bankalar kredi kartlarını falan veriyor. Ve o çocuğun gece 12'den sonra maaşı yatınca ayın 15'inde sabah saat 5'i maaşı görmüyor. Böyle bir bağımlılık seviyesi var.
0: Şimdi bu arada bir şey de ifade etmekte, altını çizmekte fayda var. Şimdi bahisten bahsediyoruz. Bahisin yasa dışı olanı da yasal olanı da kumardır. Kumar kötü bir alışkanlıktır. İşte böyle hayat söndürüyor. Böyle hayatlar söndürüyor. Siz de bir örneğini verdiniz.
1: Maalesef.
0: Maalesef. Yani bunun yasa dışı olanı, evet o ayrı bir suçtur. Ama yasal olanı da yasal diye bu iyi bir şey demek değil. O da kumardır ve o da kötü bir alışkanlıktır.
1: Hadi mesela örnekte yani kendi parasını harcasa zararı kendisine, belki de ailesine olabilir. En fazla. Ama burada yani depremden sonra nice insanımız, yani bizim kültürümüzde var. Ta ezelden gelen, yani bir yardıma muhtaç olan, herhangi bir felakete uğrayan, bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bizim milletimiz o yardımı bir şekilde oraya ulaştırır. Size teslim edilen bir para var. Yani o dönemde o paraların direkt deprem bölgesine gitmesi gerekirken, direkt bir yardıma dönüşmesi gerekirken ne yaptınız? Hesaplarda beklettiniz. Hatta yapılan o denetimde bile, yani depremden kaç ay geçmiş, hala hesaplarda 1 milyardan fazla para olduğu söyleniyor. Yani hala para harcanmıyor, bekliyor. Niye? Çünkü bir şekilde kendilerine bir o menfaati elde etmeleri lazım.
0: Peki şimdi bir bilirkişi incelemesi söz konusu olacak. O vaktiyle yapılan, onların da denetim olmadığı söyleniyor bu arada.
1: Onların denetimle,
0: durum tespit raporu deniliyor.
1: Denetimle hiçbir şekilde alakası yok. Ben denetim raporunu da okudum. Zaten 3-4 sayfalık bir şey. Yani o kadar, yani sözde 4 milyar 7 milyarlık bir parayı inceleyeceksiniz ama yani hazırladığınız rapor 3 sayfadan fazla bir şey değil zaten.
0: Hayran kalarak noktalamışlar.
1: Evet, yani,
0: ben onun detaylarına baktım. İki tane rapor var. Birisi internet sitesinde bu arada. Birisi Şubat 2023. Birisi de Haziran 2023. Ve bunlar da bir denetim raporu başlığıyla internet sitesine yüklenmiş durum tespit tutanakları gibi
1: i̇şte,
0: bir şey.
1: İşte bu Oğuzhan Uğur'un yaptığı veda mesajı hepsini algı yönetimi. O da bir algı yönetimi. Biz denetlendik. Hiçbir kusurumuz yok. Bütün paralarımızı devlet deprem bölgesine harcadık. Gelen yardımları aynen noktasına kadar biz sağladık, temin ettik. Bizim hiçbir kusurumuz yok diyor. Ama hazırlanan o rapor dedikleri denetimle hiçbir alakası yok. Sadece bu kadar para gelmiş mi hesaba? Gelmiş. Bu kadar para çıkmış mı? Ben buna bakarım diyor. Bunu biz de görüyoruz zaten. Bu kadar para bağışın olduğunu, çıktığını. Adam zaten o parayı oradan çıkartabilmek için bir şekilde ne yapması lazım? Fatura getirecek. O fatura sahte mi değil mi? O kadar tır su aldım diyor. Gerçekten bu kadar

0: Su gitti mi gitmedi mi? Veya zaten hani piyasada dediğimiz amiyane tabirle halk diliyle naylon fatura dediğimiz, gidip faturayı bir nevi belli bir komisyon oranına satın alıyorsunuz. O hizmeti yerine gönderilmiyor. O ürünü aslında almıyorsunuz. Sadece belli bir ücret komisyon veriyorsunuz. Siz parayı ona transfer ediyorsunuz. Geri gidip elden o paranı alıyorsunuz.
1: Bir de bu Oğuzhan konusu var. Oğuzhan Uğur. Onu da kısaca değinip diğer bir konuya da geçmek istiyorum. Şimdi Oğuzhan Uğur, evet dedik, iki kilit isimlerden birisiydi ahbap denildiğinde. İfadesi alındı, ahbap derneğiyle herhangi bir ilişki vesaire bulunmuyor, para trafiğinde bulunmuyor vesaire savunmasında söyledi. Ama ortaya çıkan bazı MASAK raporları ve sonuçta tutuklu yargılanması yönünde bir karar var. Şimdi detayları siz de hakimsinizdir kamuoyuyla paylaşılan. Neden Oğuzhan Uğur şu anda tutuklu yargılanıyor?
0: Şimdi sevk maddeleriyle birlikte bir işte güvenin kötüye kullanma. Güvenin kötüye kullanma dediğimizde şu, yani size teslim edilen bir malı, yani mesleğiniz gereği olabilir, bulunduğunuz konum gereği olabilir, onu farklı bir amaç için, yani verilen amaç dışında kullanmışsınızdır. Bu nedenle güveni kötüye kullanma suçu oluşmuştur.
1: Tamam.
0: O dönemde de ne yaptılar? Aslında ahbabı Haluk Levent'i olduğundan çok çok farklı bir konuma yerleştirdiler.
1: Hı hı.
0: Ki bu kişilere daha fazla para gelsin. Devlete para gitmesin. Kendilerince, tırnakça söylüyorum, devleti irtibarsızlaştıralım. Devletin 100 yıldır, 200 yıldır ayakta olan kurumlarına paralar gitmesin. Paralar bu kişilere gitsin. Biz de bir vasıtayla bundan nemalanırız dediler. Ve bence gayet de yerinde bir karar. Çünkü burada da henüz toplanmayan deliller var. Bu delillerin karartılma ihtimali var. Bu da ceza muhakemesi kanununa göre de tutuklu yargılanmak için yeterli bir sebeptir.
1: Yani şok oldum, şoke oldum, ah ah bap bah ah bap demek bu işten kurtulmak için
0: değil. Hem de diyor ki ben bunu aslında duydum, bildim, uzak durdum. Sen madem biliyordun.
1: O kadar vatanseversiniz. Gitseydiniz de bir savcılığa.
0: Yani
1: bizim böyle duyumlarımız var deseydiniz.
0: Evet, o kadar program yapıyorsunuz. Kendinize göre diyorsunuz ki biz bu kadar kitleye hitap ediyoruz. Biz böyleyiz, şöyleyiz diyorsunuz. Hiç kimseden bir çekincemiz yok diyorsunuz. Programlarda devleti yargılıyorsunuz, hükümeti yargılıyorsunuz, kurumları yargılıyorsunuz, asıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ama deprem zamanında sizlere teslim edilmiş, insanların iyi niyetlerini suistimal ederek almış olduğunuz 7 milyar TL'nin aslında harcanmadığını biliyorsunuz, duyuyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bir şey yapmadım, korktum, çekindim. Sadece evine en yakın çekmek ödesin. Git
1: o kadar iyi niyetliydiniz. Sizin aracılığınızla ahbaba yönlendirilen milyonlarca lira vardı. Onun hesabını bir bu duyumlar üzerine sorsaydınız keşke, evet. Haluk Levent'ten. Tabii bir de kendi hesaplarındaki, yani MASAK raporundaki bazı soru işaretleri de söz konusuydu. O soru işaretleriyle ilgili de muhtemeldir ki ilerleyen süreçte bizler bu soruşturma daha da genişleyecek ve genişledikçe de yeni bilgileri edineceğiz. Kamuoyu her şeyi aslında...
0: Şurada ikinci cümlede yazıyor mesela 6,5 milyon TL var. Yani böyle bir
1: suçlamayla söylemiyor sahibini.
0: Böyle
1: yani
0: bir suçlamayla
1: karşı
0: karşıyasınız. Ne yaparsınız? Ya suçlama ciddi bir suçlama yani. Bana bir soru sorulduysa, ben de masum olduğumu düşünüyorsam sorulara bütün açıklığıyla ne yaparım? Cevap veririm.
1: Çünkü İnşallah altından hayırsever bir şey, iş adamı diye.
0: Yani hiçbir problemim yok. 6,5 milyon şundan aldım, şuraya verdim. Gidip o kişiye de sorabilirsiniz. Der geçerdim.
2: Şimdi burada mesela bir rakamdan bahsediliyor. İşte 13 milyon liradan bahsediyor mesela. Onunla ilgili olarak da Oğuzhan Uğur diyor ki işte ben Gen Medya ile yaptığım anlaşmadan elde ettim diyor. Gen Medya'ya da yakın zamanda el koyuldu. Orada da var bir sıkıntı. Orası da sıkıntılı bir yer. Yani bakıyorsunuz bunların hepsi birbiriyle bağlantılıymış gibi geliyor. Yani bu soruşturmalara, hani sen biraz önce dedin ya daha da genişleyecek herhalde falan gibi. Bu soruşturmanın bence çok daha başındayız.
3: Evet.
2: Çok başındayız.
3: Bir cümlede ben söyleyebilir miyim sayın müdürüm müsaade ederse?
2: Estağfurullah.
3: Şimdi bakın bu o dönemde 6 Şubat depreminin hemen ardında ve o sürece baktığımız zaman bir seçim süreci söz konusu. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımıza karşı efendim kara bir propagandanın payandası oldu bu dediğimiz işletmeler. Bir tanesi limited şirket, bir tanesi dernek ve bunlara payandalık eden sanatçılar vardı. Sanatçıları unutmayalım. Nedendi? Siyasetçiler vardı. Gidip gazeteciler vardı. Yıkık enkazın üzerinde burada ahbap var, devlet, devlet yok.

0: Yok diyenler vardı. Bana göre, kıymetli müdürüme ben katılıyorum. Biz bu soruşturmanın sadece para ayağını konuşuyoruz. Arkasındaki o beşinci kol faaliyetlerine biraz bakmak lazım.
1: Hocamın çizdiği şema çok önemliydi. Tabii. Ama bu konuyu belki de biraz önce Haydar müdürüm de ifade ettiği cümleyle noktalamak lazım. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz kimsenin. Hedefte eğer devlet varsa bugün o devleti yok diyenler bugün görüyorlar devlet nerede, ne zaman, neredeymiş diye, neler yapıyormuş diye. Şimdi devam edeceğiz. Bu arada Haluk Levent'e en büyük desteği verenlerden, hatta onun üzerinden seçim propagandası yapmaya çalışanlar da vardı. Malum kimlerden bahsettiğimi siz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, hatta Özgür Özel o dönem televizyonlarda çıkmış, açıkça bu desteğini de dile getirmişti. Ama bugün Özgür Özel bambaşka bir yerde. Bugün Özgür Özel artık CHP ile de birlikte değil. Bilmiyoruz Haluk Levent ile ilgili neler söyleyecek bu dosyada bazı detaylar ortaya çıktıkça, ama Özgür Özel'in gündemi yeni parti olduğunu bizler geçen hafta söylemiştik. Bu hafta son konuşmasını yapacak ve yeni partiyi artık kamuoyuyla paylaşacak. İstifalar da gelmeye başladı. Şimdi o konuya bakacağız. Ama bu CHP'de dedik ya, bilindik, tanıdık bir senaryo. Daha önce de Özgür Özel'in izlediği bu yolu izleyenler oldu ve nerede oldukları da malum hala.
2: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
3: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
2: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
4: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
3: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
5: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
3: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alan Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
1: Şimdi Özgür Özel, evet, yeni yol haritasını paylaştı. Peki Özgür Özel ne diyerek bugün bu vedasını yaptı? Aslında bizler geçtiğimiz hafta bunu söylemiştik. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ve Ankara ekibimizin elde ettiği kulis, evet, bilgileriyle. Burada yine siz de vardınız Mustafa Ertekin.
0: Evet, evet.
1: Ben... Dedik ki önümüzdeki hafta son grup toplantısını yapacak. Oradan veda edecek. Yeni partiyle ilgili ifadelerini dile getirecek. Şimdi kimler istifa edecek, kimler onunla birlikte hareket edecek, etmeyecek, bunları göreceğiz, takip edeceğiz. Ama haberde dikkatimizi çektiğimiz bir şey vardı. Yani bu konu yeni değil. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nde gidenler oldu. Aynı sözlerle gidenler oldu. İşte yeni bir siyasi rekabet için yola çıkıyoruz, yeni partimizi kuruyoruz, siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz, açık ara farklı ana muhalefet partisi oluyoruz, vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyoruz dedi. Şimdi şöyle, CHP'nin geçmişine baktığımızda benzer sözleri yakın zamanda Muharrem İnce de söylemişti, kendisine genel başkanlık verilmediği için. İşte Mustafa Sarıgül, o da aynı

0: sözleri söylemişti. Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan, onlar da partiden ayrılan isimlerdi. İşte Yaşar Nuri Öztürk'ü biliyoruz. CHP'den ayrılıp yeni parti kurmuştu. Engin Yılmaz ismi var. İşte daha geçmişe gittiğimizde Demokratik Sol Parti, Ecevit, rahmetli Ecevit'i biliyoruz. Cumhuriyetçi Parti, Kemal Satır, işte Güven Partisi, Turhan Feyzoğlu ve bu arada daha kurulmuş, CHP'den ayrılmış çok fazla parti vardı. Kemal Hocam, bir CHP klasiğinden sanki bahsediyoruz. Yani CHP'nin şöyle bir tarihine baktığımızda benzer süreçler hep var. Pek çok isim şu anda, özellikle şu son iki isim en iddialı isimlerdendi. Onlar şu anda partiyle kucaklaşarak CHP'ye geri dönmüşler. Ne olacak şimdi, yine istifa edip yeni partiye mi geçecekler?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımız zaman, kuruluş dönemini tenzih edelim, geride bırakalım. İki defa başarılı ayrılma söz konusu. Bunlardan bir tanesi Demokrat Parti, Adnan Menderes merhum, eski başbakanımız. Diğeri de Bülent Ecevit'in başbakanlığında, değil mi? Daha doğrusu başkanlığında diyelim. O da DSP dediğimiz parti. Yani Demokratik Sol Parti. Ama birinde Sayın Adnan Menderes var, diğerinde Bülent Ecevit var. Başarılı olmuş iki tane ayrılma söz konusu. Dolayısıyla şimdiki ayrılmada Özgür Özel var sadece. Ya bunu kıyaslarsanız eğer başarı şansını, eğer tarihsel bir okuma yaptığımızda istatistik, olasılık, ne hangi ilmi yöntemi kullanırsanız kullanın, figürler üzerinden yola çıktığımızda ve konjonktür çok önemli o dönem. Dolayısıyla o konjonktürdeki Bülent Ecevit'in ve Adnan Menderes'in ayrılarak kurdukları partilerde tabanda karşılık vardı çünkü. O karşılıkla beraber yükseldi ikisi de. Ama onun dışında saydığınız, gösterdiğiniz şu partilerin kısa ömürlü olanları var. Hiç adı sana duyulmadan kısaca geldi, doğdu, büyümeden hayata gözlerini yumdu. Bir kısmı muhalefette bir kaldılar bir süre. Ondan sonra onlar da tarihe karıştı. Şimdi aslında Özgür Özel beyefendi şu tabana şu mesajı vermeye çalışıyor. Biz İşte o dörtte takrir dediğimiz dört kişinin, Celal Bayar, Adnan Menderes vesaire gibi grupların çıkarak başarılı olduğu bir partinin devamıyız. Bir taraftan da Bülent Ecevit'in DSP'siyiz demeye getiriyor. Ama o dönem değil. Bir kere siz asla Adnan Menderes değilsiniz, asla Bülent Ecevit değilsiniz, asla siz o konjonktürün şu anda içinde değilsiniz. Ve dolayısıyla aldığınız o, şimdi bunu söylemek çok doğru gelmiyor ama yine de söylemem lazım. Aldığınız yanınıza çektiğiniz o 82 mi 80 küsür milletvekilinin Ekrem İmamoğlu suç örgütü, bakın net söylüyorum, Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile dolaylı ve doğrudan organik bağı mı var? Bir, bakın Özgür Özel beyefendi sürekli Silivri'ye giderek bu suç örgütü liderinden.
0: Benim size şu soruyu sormama şey oldu bu. Partiyi Özgür Özel mi kuruyor, İmamoğlu mu kurduruyor?
1: Yani İmamoğlu kurduruyor tabii ki. O Ekim adı altında kurulacak parti karşılık bulmadı. Şimdi hangi adı altında kuracaklar bilmiyorum. Yeni parti diye mi kuracaklar acaba?
0: Yeni büyük ihtimalle yani yeni parti, yeni diye parti, bir parti olarak ifade ediliyor.
2: Daha önce, yeni yol diye, yeni yol diye ben düşünüyorum.
1: Var daha önce. Tuncay Özkan'ın kurduğu parti var, yeni parti. Adı da yeni partiydi o zamanlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir konjonktürde başarı şansını ben çok görmüyorum, açık söyleyelim. Ama bir şey var, kamuoyu oluşturma senaryosu var. Her konuda olduğu gibi burada da yeni çıkmış bir parti, işte süreç bu. Biz ana muhalefet partisi olarak başlayacağız. Ve içinde bulunduğumuz sistem maalesef bir tane suç örgütü, iddianame tabii onu söylüyor, suç örgütü lideriyle bir bağlantımız var. Yani bir suç örgütü lideriyle siyasi bağlantınız mı var sadece? Ya dostla, dostluk mu var? İdeolojik yakınlık mı var? Yoksa menfaat ilişkisi mi var? Ben 80 küsür milletvekilinin bu kurulacak yeni oluşuma aktarırken kafalarında geçen bir takım sayıkların daha çok dolaylı ve doğrudan çıkarları olduğu için olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi, onun için böyle bir ideolojik taban da yok burada. Yok.
0: Şimdi Mustafa Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Bu arada tarihten şöyle söz etmişken şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. Tek partili sistemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partiler oldu, kapandı.
2: Evet.
0: En son Demokrat Parti seçildi. Bu arada önemli bir yıl dönümünde, yıl dönümündeyiz de, yani 21 Temmuz 1946'da çok partili sisteme geçiş yapıldıktan sonra ilk defa

0: çok partili bir seçim yapılıyor ama o seçim de çok ilginç. Açık oy, gizli tasnif. Yani insanlar oylarını açıktan kullanıyor.
1: Sonucunu ne istersek onu söyleriz demek.
0: Sonuç yani. Bize, sonuç bizde. Biz ne istersek olur. Evet. Sen karar vermiş olabilirsin, evet. Oy vermiş olabilirsin. Tabii. CHP'nin kazandığı, çok parti sistemde kazandığı son seçim. Ardından 1950'den bu yana, evet. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve yeni ideallerle, idealarla, yeni yollarla ortaya çıkan partiler. Hiçbir zaman, yani burada bir sosyolojik bir durum da var belki tespit edilmesi gereken. Yani halk hiçbir zaman tek başına iktidar olabilecek o şeyi vermedi, emaneti teslim etmedi.
1: Tabii.
0: Ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de devamında gelenlere. Şimdi burayı nasıl değerlendirmek lazım? Bugün de şuraya, yarın öbür gün ne olacak dediniz? 2026 Özgür Özel yeni yol mu?
1: Yeni yol partisi olacak diye düşünüyorum ben.
0: Yani bir parti daha eklenecek.
1: Evet, evet.
0: Sonuç değişecek mi? İşte orası muamma. Tabii ki seçmen karar verecektir, saygısı gösteriyoruz ama
1: evet.
0: Ya geçmiş böyle.
1: Şimdi aslında partinin adının bana göre İhtiras Partisi olması lazım. Bakın, İhtiras Partisi. Yani önerim bu. Neden İhtiras?
0: Neyin ihtirası?
1: Şimdi bir belediye başkanının Beylikdüzü'nden başlayan İstanbul Büyükşehir'le birlikte efendim aklının sürekli Cumhurbaşkanı aday olma ihtirasının İşte kongre hileleriyle efendim bir takım işte mutlak butlanın çıkmasına sebep olan o iradenin sakatlanması meselesi oradan çıkıyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Delegeleri pavyonda euro dolar pazarlığı. Efendim bir bakıyorsunuz belediye başkanlarının seçimi, meclis üyelerinin seçimi, her şeye müdahil oluyorsunuz. Arka planda Cumhuriyet Halk Partisi'ni finans yoluyla patronu olmak isteyen bir Ekrem İmamoğlu figürü var.
0: Ateşten gömlekten kasıt bunlar mı?
1: Evet. Bakın şimdi bu figür ne yaptı? Özgür Özel grup başkanı, daha önce de grup başkan vekiliydi. Ne oldu? Birlikte hareket ettiği için bir siyasal vesayet altına girmiş bir grup başkanı, bugün de efendim partinin 85-90 milletvekilini alıp oradan götürme yolunu yeni bir partiyle deneyen bir figür ortaya çıkardı.
0: Daha geçtiğimiz günlerde o CHP'liler demiyor muydu ya partiden partiye geçiş yasaklansın diye.
1: Evet. Şimdi ben soruyorum. Ben şuna çok bugün hakikaten çok önemli insanlarla görüştüm. Yani pazar günü tatil günü olmasına rağmen efendim gerek Kılıçdaroğlu'nun 6 kişilik o kurmay heyetinin tamamıyla görüştüm. Özgür Özel Bey'in işte kurmay diye adlandırdığı arkadaşlarla hepsiyle görüştüm. Şu soruyu sordum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye böldüren asıl gerekçeniz nedir kardeşim sizin? Yani ne için bölüyorsunuz? Yani burada bir liderlik arayışı mı var Özgür Özel'in? Çünkü genel başkan lider değil. Neden? Lider Silivri'de. Şimdi bu parti, bir parti kurma serüveniniz var. Bunun amacı, temel amacı nedir diye sorduğumuzda efendim söyledikleri şey şu. Efendim bir siyasal bir şey yapılıyor, operasyon yapılıyor. Biz bunlara karşıyız diyor. Ben de şunu sordum Sayın Kılıçdaroğlu ekibine. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki partide kalsın Özgür Özel, mücadele etsin diyor. Siz ne dersiniz dediğim zaman da dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi 13 yıl genel başkanlık yapıldıktan sonra gidecek, gitsin tabii ki demez. Çünkü partinin efendim 6 okun anlamını kaybetmiş olur o zaman dedi. Ama şimdi baktık ki şurada bakın, bu volde hazırlanan partileri kurup da geri dönen kapıyı çarpıp gidip de tekrar tıklatanlara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. Yani kendi efendim Baykal'ı hatırlayalım, Sayın Deniz Baykal'ı. Yani ona da aynı şeyi yaptılar. Yapmadılar mı? Ona da aynı şeyi yaptılar. Şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanı için de, yani önceki genel başkanı Muharrem İnce için de iki kelime etmek istiyorum. Şimdi
0: biraz önce bir başka konuyu konuşurken ne dedik? Dedik ki ya işte Haluk Levent çıktı, birileri tarafından kahramanlaştırıldı ve sonrasında Haluk Levent'in işte konserlerinde özellikle söylemesi için, İzmir Marşı'nı söylemesi için çağrıldığı, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek kendine bir kitle oluşturduğu, işte aynı zamanda işte konserlerinde gençliğe hitabeyi okuyan başka kimse yoktur diye övünerek söylediği ve tüm bu şekilde bir kurduğu ağdan, bunları kullanarak kurduğu bir ağdan bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de pek çok kişi, özellikle şu son gerek şaibeli kurultay süreci, gerekse İmamoğlu suç örgütü davası. Tabii, tabii. Şimdi buralarda da ya İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde şu sözü söylediğini ben hatırlıyorum. Bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Şimdi böyle bir ifadesi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir.
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'deki genel başkanlık koltuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir diyerek hep seçim meydanlarında tabii oy topladılar. Yani son dönemde de, önceki dönemlerde de hatırladığımız vatandaşın da seçmenin de oy vermemesinin ana gerekçelerinden birisi olsa gerek bu. Ya sadece Atatürk diyerek belli bir yere kadar oy toplayabilirsiniz. Tabii. Ama oy toplamak istiyorsanız, gerçekten demokratik bir ülkede seçimde seçmeni ikna etmek istiyorsanız
1: tabii,
0: ya seçmene bir şeyler sunmanız lazım. Tabii. Vaatleriniz olması lazım.
1: Tabii.
0: Hele ki son dönemde ne Özgür Özel'de ne de diğer CHP'li isimlerde
1: bir politikaları yok.
0: Bir politika yok. Ülke gündemine dair, dış politikaya dair, ekonomiye dair varsa tabii, yoksa İmamoğlu, varsa yoksa İmamoğlu. Onun için şu soruyu soracağım. Ya bu yeni parti Türkiye için mi kuruluyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için mi kuruluyor? Yoksa İmamoğlu için mi kuruluyor?
1: Şimdi acaba bu partiyi kim kuruyor, ona bakmak lazım. Kim kuruyor bu partiyi? Şimdi bakıyorsunuz Sayın Özgür Özel en büyük yaptığı hatalardan birisi devletin yargı müessesesine saldırması. Yani bu operasyonların efendim siyasal operasyon diyerek yola çıkması, her bulduğu mikrofona efendim kalkıp da bizim Cumhurbaşkanı adayımız Silivri'de yatıyor demesi. Bunlar bakın büyük suçlar. Neden? Yahu kardeşim, adli bir mekanizma çalışmış bir yargılama var. Şimdi onları bırakacaksınız, adli mekanizma görevini yapacak. Ya mahkemeler görevini yapacak, bağımsız mahkemeler. Siz bunu politik hale getiriyorsanız, gidip efendim Sosyalist Enternasyonel'de bize destek olun diyorsanız, İngiliz İşçi Partisi bize niye yardım etmesin diyorsanız, gidip efendim Alman şansölyesine yardım dileniyorsanız, o zaman kardeşim sizin ensenizde başka bir el var demektir. Buna o, bakmak lazım.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle de, inkılaplarıyla da
1: bağdaşmaz.
0: En başından çelişiyor.
1: Bakın sayın gerçekten ben şaşırıyorum. Neden şaşırıyorum? Şimdi altı oku pembeye boyadılar, kırdılar. Yani onları bitirdiler. Ülküleri ve ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim şu dönemde böyle bir efendim şeyleri olduğunu, gayeleri, amaçları olduğunu ben düşünmüyorum. Varsa yoksa, şimdi bakıyorsunuz çok dikkat çekici bir şey var Tahir Bey. 83 milletvekilinden bahsediyorlar. Tamamı milletvekili kurucuların. Yahu bir partinin şeycisi olmaz mı? Sivil hukukçusu olmaz mı? Bir partinin efendim sosyoloğu olmaz mı? Bir
0: Ali
1: partinin
0: Mahir Başarır var.
1: Bir hukukçu. Partinin ekonomisti olmaz mı? Hayır, bunlar seçilmiş milletvekilleri. Ama bir sosyal o politikalarını yayacak bir kitle olması lazım. Kuruluş politikalarını
0: Ali
1: yayacak.
0: Mahir Başarır'ı siz o kitleden saymıyor musunuz?
1: Şimdi Ali Mahir Başarır deyince
0: kendisi avukat değil mi?
1: Evet, evet,
0: hukukçu. Avukat.
1: Ali Mahir Başarır'la pazar günü telefonla konuştuk. Sordum. Dedim ya bütün ekibin 6'şar kişilik bu kurmay heyetlilerini tamamını aradım ben. Çok özel bilgilerim de var aslında. Kendisinin hastanede olduğunu söyledi. İşte bu şeylerin çok yorduğunu söyledi. Bu tartışmaların yorduğunu söyledi.

0: Ben de dedim ki amaç ve hedefiniz nedir? Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirildiğini düşünüyor. Ya ele geçiren Silivri'de ele geçirmek isteyenler. Söyleyecektim ama çok hastayım dediği için geçmiş olsun dedi.
1: Biz en son kendisini işte o CHP genel merkezinde yaşanan olaylarda Allah belanı versin Kemal Kılıçdaroğlu'na bu bedduası. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinglerde zıp zıp mahir sloganlarını hatırlıyoruz. Ve kendisi en son çıktı, dedi ki Kılıçdaroğlu kurultay yapılacağını açıklasın. Yarın açıklasın. Ben siyaseti bırakacağım.
0: Bir cümle demiş. Daha
1: en son oradan hatırlıyorum.
0: Bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yeni parti diyorsunuz. Yeni partinin yeni hedefleri olması lazım değil mi? Burada aslında büyük bir kavga var. Bunu kamuoyu, medya dünyamız belki
1: kimin kavgası?
0: Bakın,
1: özetle.
0: Kavga şu. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun fikriyatı halen bir algı mühendisliğiyle yayılmaya çalışılıyor bir takım eller tarafından. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu diyor ki biz sol değil sağda bir parti kuralım diyor. Özgür Özel böyle bir riski almam diye arka planda çok ciddi bir kavgalar var. Bugün grup konuşmasında ona göre grup konuşmasındaki ifadesi şu: biz bu yolda herkesin, yani şeyi hariç tutuyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nde o mutlak mutlan taraftarı olanları hariç tutuyor, herkesi mi buraya bekliyoruz diyor. Ya politikası, tüzüğü, amacı, hedefi belli olan bir parti nasıl bir politika? Dış politikada, ekonomide, sağlıkta, sanatta, turizmde ne yapacaksın arkadaş? Bunları açıklamak yerine herkesi oraya davet ederek bir şey yapmak istiyor, karma bir parti yapmak istiyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'yla da aslında durumları yok ama delege hakimiyeti, belediye başkanları hakimiyeti ve belediye meclis üyeleri hakimiyeti daha önce dizayn edildiği için Ekrem İmamoğlu tarafından Özgür Özel'e kalan bir tek şey oluyor: çıkıp bağırmak. Şimdi bağırıyor, kiraz yiyor, armut yiyor. Başka da bir şey yapmıyor.
1: Afiyet olsun. Bir şey diyemiyoruz. Sizleri dinlendireyim biraz. Bu arada şöyle de bir algı var. Deniliyor ki E-Devlet bu istifa yoğunluğundan neredeyse çökecek hale geldi. CHP'de en son kendisi açıklamıştı. 1 milyon 190 bin mi üye vardı? İşte 1 milyon 200 bin civarında değil mi?
2: 1 milyon 700 bin diye hatırlıyorum.
1: Yani o civarda. Evet, rakamları özür diliyorum eğer yanlış ifade ettiysem ama istifalar yoğunluğu yaşanıyor. Sosyal medyada da bazıları işte görselleri paylaşmış mesela. Zaman veda zamanı, vakit istifa vakti, hepimize hayırlı olsun, yolumuz iktidar olsun demiş bir isim. O üyelik iptal başvurusunun görüntüsünü paylaşmış. An itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Yeni yolda sağlam atmak umuduyla yaşasın Cumhuriyet demiş bir isim. Anladığımız kadarıyla 2022 yılından bu yana CHP'nin aktif üyesiymiş. Üzgünüz, ailecek istifa ettik demiş yine bir başka isim. Mevcut CHP'den istifa ettim demiş yine bir başka paylaşım. Dikkat çeken bir paylaşım. Şarkıcı, sanatçı, CHP'de milletvekili de yapmış bir isim Sabahat Akkiraz. Diyor ki 5 nesildir CHP'li bir ailenin CHP'li milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk'ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum. Cumhuriyete, laikliğe, altı oka, Atatürk'ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlılıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için yeni bir yola düşecek. Yeni şeyler söyleyeceğiz. Ne de olsa kışın sonu bahardır diyerek şöyle bir türküden de ekleme yapmış. Şimdi Emrah Bey, bunları konuşuyoruz ama CHP'liler de bunları konuşuyor ama konuşmadıkları bir şey var: yolsuzluklar, rüşvetler ve bu konularla ilgili başlatılmış davalar. En son aralarına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eklendi mesela. Şimdi Özgür Özel'in, bilmiyorum, ya da yeni partiyi kurarken bu sözlerin ya da bu şekilde

0: verirsen 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 50 milyon dolar verirsen ben belediye başkan adayı olurum. Bu defa yeni parti de bunlara zemin hazırlayacak. Bu şekilde adaylarla çıkacaklar. Bugün 80 milletvekili CHP'den istifa edip oraya geçiyorlarsa onlara da aslında tırnak içerisinde bir nevi gebe olacak yeni parti. Neden? Çünkü o kişiler dokunulmazlıkların devam etmesini isteyecekler. Hmm. Bu soruşturmalar devam ediyor, davalar devam ediyor ve her gün yeni bir tanesi ekleniyor. Ve bunların hiçbir tanesi yani milletvekillerinden çok da bağımsız kişiler değil. O yüzden yeni partinin de başarılı olma ihtimali bu zeminde çok da mümkün
1: mesela
0: değil.
1: Mesela daha bugün işte bir ifadede geçti bir iş adamı Turgut Koç. Diyor ki ben Fatma Hürriyet Kaplan'a yani İzmit Belediye Başkanı'na araç ihalesi karşılığında 3 kilogram altın verdim. Yeni yol dedikleri bu yol mu? Yani yol böyle mi, bunlarla mı gidilecek ya da yeni yol diyerek bu yolların üstü mü örtülecek?
0: İşte yol diyorlar ya aslında yani milletin anladığı yolla onların yol arasında çok ince bir fark var. Söylediği parayı da nereden veriyor? Nerede veriyor biliyor musunuz? Kuzey Marmara Otoyolu'nda veriyor. Aslında bizim anladığımız yol yani bizim benimsediğimiz
1: görüntü
0: yol.
1: Onun görüntüsünü de verebilirsin arkadaşlar.
0: Bizim benimsediğimiz yol nedir? Hizmettir. İşte Kuzey Marmara gibi, Osman Gazi gibi, diğer yollar gibi hizmettir. Ama onların benimsemiş olduğu yol nedir? Bir menfaat yolu. Ben ihale almak istiyorum. Bunun karşılığında da belli bir bedel ödemem lazım. Belli bir komisyon vermem lazım.
1: Evet işte bu fotoğraflar mesela bu çantalarda para olduğu iddia ediliyor. Kamera kayıtları var. Ya biz sadece İzmit Belediyesi'nden yani şu anda bahsediyoruz. Ama daha pek çok
0: belediye var.
1: Belediye var. İmamoğlu suç örgütü soruşturması var. O yolsuzluk ve rüşvet soruşturması var. Şimdi hala birilerinde yani tabii yargının kararına saygı duyuyoruz. Yargı kararını ne şekilde verecektir onu bilemiyoruz. Ama siz bir hukukçu olarak dosyayı yani az çok takip etmişsinizdir. Evet. O iddianameyi okumuşsunuzdur.
0: Okudum.
1: Yani dosya o kadar boş denilebilecek bir dosya mıydı size göre de? Yani, biz ilk günlerde bunu konuştuk ama her geçen gün o kadar yeni bilgiler çıktı ki ortaya. Her geçen gün soruşturmalara yenileri eklendiği için bazı konuların böyle gölgede kaldı. Onlar da bunu fırsat bildi. Nasıl olsa yarın yeni bir şey çıkar, bugün konuşulan unutulur diye gündemlerine bile almadılar. Ya böyle üstü kolayca kapatılabilecek bir dosya mıydı mesela?
0: Yani hiçbir şey, yani dosya aslında o kadar dolu ki belki mahkemedeki konuşmaları falan eğer hatırlıyorsanız şu oluyordu. Mesela hakim soru soruyor, savcı soru soruyor dosyayla alakalı. Çünkü o kadar ciddi deliller var ki, o kadar ciddi kanıtlar var ki. Yani bundan bir şekilde yani sanığın cevabını istiyorlar olayı aydınlatmak adına. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar olaya dair. Sürekli farklı yönlere çekmeye çalışıyorlar. Yani davayı siyasi bir zemine çekmeye çalışıyorlar. Doğum günü partisine çekmeye çalışıyorlar. Farklı bir şeye çekmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çekmeye çalışıyorlar. Dosyada o kadar ciddi deliller var ki yani o kadar ciddi rakamlar yani belediyenin kasasından diğer yerlerden alınmış ki bir ekosistem oluşturulmuş ve burada belediyeden çıkacak her kuruş Cumhurbaşkanlığı adaylığına zemin oluşturması, finanse edebilmesi adına %10 gibi, %20 gibi belli bir komisyon karşılığı o ihaleler verilmiş. Ve bunu ihale alan kişi de söylüyor zaten. Yani bunu zaten şey değil, yani savcılığın hiçbir delil ortada yokken yazmış olduğu 4000 sayfalık iddianame değil. O 4000 sayfanın altı ciddi anlamda dolu zaten.
1: Şimdi bir yandan da bakıyoruz Kemal Hocam, bunların hiçbirisi evet yaşanmamış gibi konuşuyorlar, ediyorlar. Sadece bu, mesela mutlak tutan davası ile ilgili gerekçelere baktığımızda işte delegelerin tercihi baskı ve yönlendirme ile değiştirildi. Delegelere para verildi. İşte pavyondaki pazarlıklar konuşuldu. İşler verildi. Adaylık sözleri verildi. Milletvekili sözleri verildi. Şimdi bunlar bir hukuk devletinde görmezden gelinebilecek durumlar gibi. İmamoğlu'nun son duruşmada yaptığı da şu. Dedi ki ben yargılamaya geldim buraya. Şimdi başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk

0: devleti olduğu ilkesini zaten ayaklar altına alarak başlayan bir siyasi durumdan bahsediyoruz. Bir siyasi yeni yoldan bahsediyoruz. Bu nasıl böyle toplumu ikna edici olacak mı?
1: Tabii ki olmayacak. Bu tür suç örgütleri motivasyonunu nereden alıyor? Bu gücü nereden buluyor? Yani suç örgütleri, mafyavari takım, kriminal örgütler. Hatta ileri götüreyim biraz daha. Bu terör örgütleri nereden alıyorlar ya da motivasyona sahipler? Hangi konuda, hangi çıkış, hangi orijin ya da kaynaktan besleniyorlar? Bunları anlarsanız bunu da anlarsınız. Bu güç nereden kaynaklanıyor? Şimdi iddianame tabii ki onu içini değerlendirmek hukukçularımızın ya da emniyet müdürümüzün ya da gazetecilerimizin işi olabilir ama iddianamenin içerisinde yer alan hususlar kanıtlı maddeler. Hı hı. Yani dolayısıyla o kanıtlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. İmamoğlu suç örgütü dediğimiz örgüt şematik bir yapı. O şematik yapının içerisinde hiyerarşik bir düzen var. Tek silah eksik ki o da belki vardır kullanılan hafif silahlar. Onun dışında öyle bir ağ ki Türkiye'nin her tarafına yayılmış. Hatta uluslararası ayağı var bunun. Dışarıda da uzantısı olan bir örgüt. İstihbarat ayağı var. Ekonomik ayağı var. Yani kara para vesaire gibi ayaklar da var. Ve içeriden bir takım irtikap rüşvetten kaynaklı haksız kazanç da var. Peki bu yapı nasıl cesaretlenip bir mahkemede yargıça karşı, Türk yargıcına karşı tehditvari ifadelerle kullanabiliyor? İfadeleri kullanabiliyor. Nereden geliyor bu güç? Nasıl oluyor bir hukuk devletinde bir suçtan yargılanan ki yüz kızartıcı suçtan yargılanan bir eski belediye reisi ya da siyasi bir kimlik oradaki hakime gözünün içine baka baka diyor ki seni de ben yargılayacağım. Hatta ben seni yargılayacağım diyebiliyor. Tablonun korkunçluğu biraz önce anlattığımız Babala hikayesindeki tablonun aynısı. Yani Türkiye'de böyle tipler gücünü şundan alıyor. Bakın hemen söyleyelim onu. Bir, müthiş bir para var. Bakın müthiş bir para. Yani öyle böyle değil.
0: Hocam,
1: ne sizin ne benim anlayabileceğim miktar değil.
0: Şunu diyenler var. Ya İmamoğlu çıksa desek ki kardeşim ben yaptım. Ona bile itiraz edecek insanlar var.
1: İşte bir para. Bakın para. Kaç kilogram altında geçen sefer bir şahıs kaçırıldı bilmem ne belediyeden, belediyede çalışanları tarafından. 500 kilogram mıydı? 500 çok kilogram miktar, altın evet. için adamı kaçırıyorlar ve bu altın var. 561 milyar Türk lirası bu para bir yerde var, duran bir para. Ve bu güç bu paradan kaynaklanıyor. İki, kendi kimliklerinden kaynaklanan bir para var. Birileri parlattı bu isimleri. FETÖ tarafından bir kısmı parlatıldı. Geçmişten bugüne kadar. Yani Beylikdüzü'nden bugüne kadar yani 2000 ne diyelim artık 9'dan itibaren parlata parlata parlata getirdiler önümüze koydular. Bu parlatmadan kaynaklı bir kamuoyunda bir şey oluştu. Bir heykelcik oluştu. Bu heykel bronz bir heykel kırılamıyor, dökülemiyor. Kamuoyunda o kadar önemli bir algı var ki bu konuda maalesef dediğiniz gibi bu adam gerçekten suç örgütü lideri ve dese ki ben bu paraları çaldım. Bir kısmını yedim, yedirdim, suç örgütlerine dağıttım sadece Cumhurbaşkanlığını almak için dese bile o kamuoyundaki bronz kitle asla değişmiyor.
2: Yapmışsa ne olmuş diyecek neredeyse.
1: Evet, ikinci aynen öyle. İkinci güç.
0: Hayır yapmamıştır diyenler yok, de olacaktır.
2: Yani yapmışsa ne olmuş diyecek hale geldi. Gerçekten görüyoruz sahada bunları ya bu kadar maalesef. Şey olabilir.
1: Yani üçüncüsü bazı legal siyasi partilerin koruması altında. Legal siyasi partiler diyorum çünkü yeni partinin adı belli değil. Türkiye'de kurulan siyasi partilerin koruması altına alınmış durumda. Dolayısıyla o partinin tabanı bu suç örgütü liderinin tabanı gibi algılatılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı aynı zamanda tamamını tenzih etmek lazım elbette ki. Yani Ekrem İmamoğlu onun ekibini destekleyen bir pozisyondaymış gibi bir meşruiyet anlayışı var. İşte bu da onu ülkenin en yüksek seviyesindeki Cumhurbaşkanı makamına uygunluğunun tasdiki gibi gösteriyor. Dolayısıyla ilk başta daha bu olaylar patlamadan dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayım. Kardeşim ortada fol yok, yumurta yok, seçim yok, şu yok, bu yok. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı statüsü ki başladılar seçim propagandalarına, gezilerine falan hatırlayınız. Arkasından hemen adli işlemler başlatıldığında yurt dışına şöyle bir algı aktaracaklar. Diyecekler ki

0: Cumhurbaşkanımızın gelecek seçimlerde adayı, yani karşında bulunan aday olan şahıs, işte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ya da mevcut iktidar tarafından bertaraf edilmiştir.
1: Kemal abi,
0: Putinvari bir hikaye.
1: Avrupa Parlamentosu'nun bu aldığı haksız ve mesnetsiz ve alçakça bir rapor vardı, yayınlandı.
0: Evet.
1: Kimi hedef alıyor? Sayın Adalet Bakanımızı hedef alan bir rapor ve şey yaptı, yayınladı. İşte başladılar yapmaya zaten. Yani yoksa madem hukukun üstünlüğüne inanıyorsunuz, bırakın bakalım yargı ne karar verecek.
0: Ya, değil mi?
2: Orada da öyle bir şey yok. Şimdi
0: son güç merkezini söyleyeyim, bitireyim. Buyurun. Medya. Maalesef iğneyi batırmamız lazım. Bazı medya grupları bu şahısları parlatma projesinin bir projeksiyonu olarak yansıtan, yani bir, ben ona örümcek teorisi diyorum. Örümcek, zehirli örümcek teorisi, onun iğnesi var. İçinde zehir var. İşte o medya iğne. Anlatabildim mi? O bazı medya organları bu suç örgütleri liderlerini ve avanesini parlatmakla mükellef olan gruplar. Ama işte o en başta söylediğim para var ya, öyle bir dağıtılıyor ki dengeli veya eşit bilemiyorum. O bütün grupların içerisinde o para dönüp duruyor. Para birine temas ettikçe ağzından İmamoğlu kahraman ifadesi çıkıyor. Bu korkunç bir tablo. İkinci tablom da bu olsun.
2: Şimdi noktalayacağım ama öncesinde Adem Durum, şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizler bu soruşturmalarda, bu yani sadece İstanbul'daki değil, tüm Türkiye genelinde madem devam ediyor. Ya operasyonları gerek jandarma gerek emniyet düzenliyor. Ama MASAK'la ilgili de şöyle bir şey var. Ya sanki MASAK ya şöyle bakıyor, tamam şunları yazayım diye bir şey var ve MASAK raporlarının itibarsızlaştırılması, emniyetin yapmış olduğu çalışmaların itibarsızlaştırılması gibi de bir süreç görüyoruz. Yani yeri geliyor, emniyet hedefe konuyor, MASAK hedefe konuyor ve geçtiğimiz gün işte Haluk Levent'in MASAK'a yönelik bir çağrısı bile vardı. Şimdi orada ne yapılmak isteniyor ya da neye gölge düşürmek isteniyor?
3: Şimdi bakın, devletin kurumları kıymetli. MASAK dediğiniz kurum, Mali Suçları Araştırma Merkezi kurumu bizim. Şimdi burada siz kendi kafanıza göre herhangi bir rapor yazmanız, ortaya koymanız mümkün değil. Dijital bırakmış olduğunuz izlerin üzerinden gidiliyor ve size bir rapor çıkartılıyor. Size çıkartılmış olan rapor kolluğa geliyor. Yani bugün Ahbap soruşturmasında ne yapılıyorsa diğer soruşturmalarda benzeri şeyler yapılıyor. Yani bir tanesine ben inanıyorum, öbürüne inanmıyorum. Buna onay veriyorum, ona vermiyorum. O senin kendi adaletin. Biz ona bakmayız. Biz hukuka bakarız. Emir komuta zinciri içerisinde polis teşkilatı önüne geldiğinde konu bunu değerlendirmeye alır. O raporlara göre de gerekli operasyon planını yaparak operasyonlarını neticeye ulaştırır. Bizi A siyasi partisi, B siyasi partisi veya başka bir çatının altına sokmaya lütfen kimse karışmasın. Bizim böyle bir dünyamız yok. Biz yetiştirilirken de böyle bir dünyamız yoktu. Görev yaparken de böyle bir dünyamız yoktu bizim. Yani taraflı iş yaptığınız zaman zaten o zaman o üstünüzdeki üniformayı bırakın. Gidin o siyasi partide gidin siyaset yapın. Yani bizi siyaset kısmı ilgilendirmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Önünüze ne geliyorsa, ben burada bütün polis arkadaşlarımızın aslında bir nevi aklından geçenleri dile getirmeye çalışıyorum veya söylemeye çalıştıklarını söylemeye çalışıyorum. MASAK kurumu olsun, emniyet teşkilatı olsun, jandarma teşkilatı olsun, bunlar önüne gelmiş olanlarla ilgili olarak gerekli işlemlerini yaparlar. Neyse onu yapar. Kanunun kendisine vermiş olduğu yetki neyse o yetki çerçevesinde bunu yapar.
2: Evet.
3: Yani burada Ahmet'e başka bir muamele yapalım, Mehmet'e başka bir muamele yapalım, biz öyle yetiştirilmedik, öyle de görev yapmadık.
2: Peki. Çünkü bir şekilde ya işte mahkemeler, hakimler, savcılar ya emniyet personelleri sürekli hedefe koyulmaya çalışılıyor. Ama bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun farkındayız, bazı şeylerin üstünün örtülmesi için. Bunları da ilerleyen dönemde daha da fazla konuşacağız gibi. Çok teşekkür ediyorum ben kıymetli konuklarıma. Haydar Bey, sizlere de, Emrah Bey sizlere de, Mustafa Ertekin, Kemal Uçar, kıymetli katkılarınızdan dolayı. Şimdi bizler bu süreçte daima şöyle bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Gençler üzerinden yapılmak istenen bir şeyler var.

İlginçtir. Sokak çağrısı yapılıyor. Gençlere yönelik yapılıyor. Siyasi salvolar var. Gençlere yönelik. Özellikle de 2000 ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar, işte Z kuşağından bahsediyoruz. Yani oy kullanacak olan gençlerden bahsediyoruz. Bu muhalefetin yapmış oldukları olaylarda da, marjinallerin yaptığı durumlarda da daima gençler dillere dolanıyor. Ön cepheye gençler sürülüyor. Peki gerçekten böyle miydi? Yani amaçlarına ulaşabildiler mi? Z kuşağına dair neler yaptılar, neler ettiler? Onlar neler yaptı? Şimdi bu konuya dair editörümüz Aykut Gül'ün hazırlamış olduğu bir analiz var. Onu ekranlarınıza getirelim. Noktalı.

0: Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girip kuşak sözcüğünü arattığımızda yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları paylaşmış topluluk tanımı karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu ana kadar kuşak ifadesi pek kullanılmadı. Belki gerek görülmedi, belki de dikkat çekmedi. Ancak son dönemde siyasi gündeme bağlı olarak önümüze çıkan bir topluluk var. İsmi Z kuşağı. Dar tanımıyla bu kuşak 2000 yılından itibaren doğan nesli kapsıyor. Dijital çağın araçlarını etkin kullanan, kendisinden önceki kuşağa nazaran sokak yerine bilgisayarı seçen, içe kapanık, bilgiye erişimi yüksek, diğer jenerasyonlarla iletişimi zayıf bir nesil. Bu analizde Z kuşağının siyasete ve söylemlere verdiği yönü sorgulayacağız. Winton Cerf, kulakları duymayan karısı dünyayla rahat iletişim kurabilsin diye interneti icat etti. Evet, yanlış duymadınız. Şu anki sosyal medyadaki Z kuşağı tabiriyle tam bir hanımcıydı. Eşini çok seven Cerf, onun dış dünyayla iletişim sağlayamamasına çok üzülüyor ve buna bir çözüm bulmak istiyordu. Aklına bir fikir geldi. 1950'li yıllarda icat edilen bir cihaz vardı. Adına computer, Türkçesiyle bilgisayar deniyordu. Ancak üretilen bilgisayarlar arasında veri transferi sağlanamıyordu. Cerf bu problemi çözdüğünde eşinin diğer insanlarla iletişim kurabileceğini düşündü ve harekete geçti.
1: O dönemlere denk gelen süreçte Amerikan ordusu tarafından ARPANET isimli internet benzeri geniş bir yerel ağ kurulmuştu. Kablolar aracılığıyla sadece ordunun içinde veri transferi yapılabiliyordu. Bu sistem tamamen güvenlik amaçlıydı. Cerf, karısı için bu sistemi geliştirmeye karar verdi. Yıllarca çalıştı ve sonunda buldu. Adına çok sonradan internet denecek olan bu sistemle Cerf'ün eşi, bilgisayarı olan komşuları ve arkadaşlarıyla rahat iletişim kurmaya başladı. Bu sistem dünyanın kaderini değiştirecekti.
0: Türkiye'de ise ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde yapıldı. İlk yıllarında sadece TÜBİTAK ve üniversitelerin kullanımına izin veriliyordu. ODTÜ ve Ege Üniversitesi üzerinden bağlanılan internet 2002 sonrası yaygınlaşmaya başladı. AK Parti iktidarında ortaokul ve liselerde öğrenciler için bilgisayar sınıfları kuruldu. İnternet devlet kurumlarında da hızla yaygınlaştı. Bütün resmi işlemler, kayıtlar, belgeler, bilgisayar ve internet sistemleri aracılığıyla depolandı. Türkiye, Avrupa'nın 30 yıl önce bulup kullandığı sisteme hızla adapte oldu. Bu dönemde 1975 yılında ABD tarafından kurulan teknoloji şirketi Microsoft Türkiye'ye yatırım yaptı. O yıllarda anlık mesajlaşma uygulaması olan MSN kuruldu. Türkiye internet üzerinden mesajlaşma sistemini çok sevdi. MSN kısa sürede yaygınlaştı, Microsoft teknoloji pazarının lideri haline geldi. İnternet ağı kısa süre sonra gelişen teknolojiyle birlikte telefonlara da girdi. Avrupa'da çok önceden kurulan sosyal medya platformları Türkiye'ye

0: geldi. 2004 yılında Facebook, 2005 yılında YouTube, 2006 yılında Twitter ve 2010 yılındaysa Instagram cep telefonlarında kullanılmaya başlandı.
1: Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanım oranları da artış gösterdi. 2002 yılında Türkiye nüfusunun %11,38'i internete erişebiliyordu. Bu rakam 2021 yılı sonrasında %82,6'ya ulaştı. Şu an Türkiye'de her 10 kişiden 8'i sosyal medya kullanıyor. Gelelim analizimizin başında tanımladığımız Z kuşağına. Bu genç topluluk işte bu dönem itibariyle dünyaya geldi. Gözlerini teknolojiye açan kuşak sosyal medyada aktif rol aldı. YouTube'da içerik üretmede, Instagram ve TikTok'ta resim ve video paylaşarak etkileşim almada, Twitter'da gündem belirlemede başarılı hale geldiler.
0: İnterneti iyi kullanma kabiliyetleri onların bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını kolaylaştırdı. Ancak bu kolaylık doğru bilgiye ulaşma noktasında zamanla sıkıntılar oluşturdu. İnternetten hızlı bir şekilde ulaşılan bilgilerin doğruluğu sorgulanmadı. Videoların algıya mı yoksa gerçeğe mi hizmet ettiği irdelenmedi. Z kuşağının bu noktadaki eksikliği siyasi figürler ve troll orduları tarafından da kullanılmaya başlandı. Genç kuşak siyasi algı operasyonlarına malzeme edildi. Bu mevcut figürlerden bazıları bu dönemde de çeşitli çalışmalar yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan 7 milyon Z kuşağına sanki onlardanmış gibi izlenimlerle samimiyetsiz samimiyet sergilendi. Z kuşağıyla aynı frekansta görünmek için büyük çabalar sarf edildi.
2: İşler 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız? Yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz? Orası size kalmış.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise geleneksel siyasetçi duruşunu sürdürmeye devam etti. Yerine göre ciddi, yerine göre ise latifeler yapan bir çehreyle 20 yıllık icraatlarını yani anlattı.
3: Orada kokuzları falan da tanır mısın?
4: Tabii ki annem kokuzlardan.
3: Ha, valiyle beraber böyle bir güreşiyor musun ama vali seni yenmiş ya.
5: Evet, valimizle beraber.
3: Vali yenmiş seni ya.
5: Evet, yendi vali.
6: Ayıp olmasın.
3: Ama sen tabii orada herhalde valiyi yenerek mahcup etmeyeyim onu diye yenildin değil mi?
5: Öyle yapmak zorunda kaldık, evet. Vali yenmek olmaz işte orada. İnşallah bir gün size de bir de giriş yapmak isterim.
3: Abdüsamet, ben öyle kuvvetli değilim. Geç o işi.
5: Estağfurullah başkanım. Yeni salın bir yer.
3: Sana biz Mustafa Varank'ı... Mustafa Varank'ın çünkü o tür kabiliyetleri var. Dolayısıyla Ankara'ya geldiğinde sizi onunla bir şöyle karşı karşıya getiririz.
5: İnşallah sizin başkanım.
7: Ben vallahi Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkardım. Mehmet Ersoy'u yollayalım, o bence yener.
8: Size bir sorum olacaktı. Geçenlerde torununuzun kedisi Pıt Pıt Şeker'le paylaşmış olduğunuz gönderiyi 1 milyon kişi beğenmiş. Köpeğiniz Leblebi ile de özel olarak ilgileniyorum. Siz kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum, hayalimdi, çok şükür.
9: Anlamak yok. Pıt Pıt Şeker gerçekten çok ciddi manada bir takip aldı. Leblebi ile benden çok hanım ilgileniyor. Çünkü onu hanım sağ olsun biliyorsunuz sakat olarak aldı ve tedavisi taraftan yapıldı.
10: Başkanım, bugün bakıyorum da bayağı karizmatik olmuşsunuz yine.
9: Ne diyorsun?
10: Karizmatik olmuşsunuz.
9: Her zamanki gibi.
10: Aynen öyle.
11: Benim sorum şu olacaktı. Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman arkadaşlarınızla, akrabalarınızla şahsi telefonunuzla görüşüyor musunuz? Bir de hiç numaranızı değiştirdiniz mi o günden?

0: işleten falan olabilir.
1: İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz.
2: Gençlere yönelik hayata geçirilen projelerden ve gelecek tasarımlarından bahsetti. Bunu yaparken şirin görünme kaygısıyla hareket ederek samimiyetsiz samimiyet içerisine girmedi. KYK yurtlarındaki niteliksel dönüşüm, kredi ve burs olanaklarının artırılması, gençlik hizmetleri, bakanlık düzeyindeki faaliyetler ve bütün bunların nereden nereye geldiğini gösteren karnesiyle gençlerin karşısına çıktı. Ve genel seçimlerde Z kuşağı tercihini yaptı. Her iki gençten biri Başkan Erdoğan'a oy verdi. Oysa o dönemde sosyal medyada yürütülen algı çalışmalarında gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı, hatta nefrete uzanan bir dönem yaşadığı tartışılıyordu. Tüm manipülasyonlar seçim sonuçlarının açıklanmasıyla son buldu. Gözlerini AK Parti iktidarı süresinde açan ve bireysel hareket eden Z kuşağı diğer kuşaklara göre daha özgüvenli.
3: Yani bir sınıflandırmaya ve kapsamaya altına almamıza bence gerek olmadığını düşünüyorum. Her yaşıt kendine göre yaşıyor, kendine göre yaşantıları var. Bu kapsamda bir sınıflandırmaya gerek duymadığını ben düşünüyorum.
4: Çünkü biz okuyan, daha çok araştıran ve sorgulayan bir nesliz. Bundan dolayı dünyanın önde gelen ülkelerinin önde gelen isimlerine benziyoruz. Yani okumayan, daha çok araştırmayan bir nesil değil de biz araştıran bir nesiliz. Daha çok okuyan ve daha çok bilinçli bir nesil olduğumuz için biz ülkemizi gerek ekonomik gerek bilimsel manada, her türlü manada dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi haline geleceğimize ben güveniyorum.
5: Baktığınız zaman Türkiye'nin en iyi 20 yılını yaşadık. 2000'den sonra Z kuşağı döneminde. Önceki teknolojiyi çok iyi kullandık. Bundan sonraki teknolojiyi çok iyi kullanacağımızı düşünüyorum ben.
2: Görünen o ki siyaseti yakından takip eden Z kuşağı partilerin karnesini kontrol edecek. Hizmet alma ve geleceğe dair net projeleri olan adayları destekleyecek.
6: Kitapla, okumakla, kalemle bağınızı daima güçlü tutun. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan, baharın, açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına müsaade etmeyin. Anne babalarınız sizin en değerli varlıklarınızdır. Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak elbette önemlidir. Ama iyi bir doktor, iyi bir mühendis, bürokrat, bilim insanı, sanatçı, sporcu olmanın yanı sıra, hatta onlardan önce İyi bir insan olmayı hedefleyin.

0: A Haber Gece'den merhaba. Ben Hasan Zaytezim. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Bültenimize gecenin en sıcak haberiyle başlıyoruz. Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi Tesisi'nde yangın çıktı. Alevlere müdahale devam ediyor. O noktaya dönüyoruz şimdi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver'den detayları alacağız.
1: Evet, Eskişehir'den iyi yayınlar diliyoruz. Oldukça kritik bir noktadayız. Şu anda TUSAŞ Savunma Sanayi bölgesindeyiz. Biraz önce güvenliklerin bir uyarısı oldu. O yüzden biraz bu alandan ayrılmamız gerekiyor. Kameraman arkadaşımdan bulunduğumuz bölgeyi daha detaylı bir şekilde göstermesini istiyorum. Şu anda TUSAŞ Savunma Sanayi'ndeki o yangının olduğu fabrikanın giriş noktasındayız. Yaklaşık 2 saat önce o yangın çıktı. Esentepe Mahallesi'nde bulunan tesislerde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevler Eskişehir'in farklı noktalarından görülebildi. Yangında şu anda herhangi bir can kaybı veya yaralanma konusunda henüz bir bilgi sahibi değiliz. Biz de şu anda o fabrikanın girişindeyiz. Tabii savunma sanayi fabrikası olduğu için o bölgeye daha fazla yaklaşmamıza ekipler müsaade etmiyor. Yangının tesisin yıkama bölümünde çıktığına dair

0: bir bilgi de var elimizde. Savunma sanayi önemli, savunma sanayinin önemli firmalarından TUSAŞ Savunma Sanayi Fabrikası'nın hemen önündeyiz. Oldukça kritik bir gelişme. Yangının nedeni ekipler tarafından tabii soğutma çalışmaları, yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra o yangının çıkış nedeni tabii araştırılacak, oldukça önemliydi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de bir açıklama yapmıştı. Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir açıklaması yaptı. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir demişti. Doktor Mehmet Emiroğlu TUSAŞ Genel Müdürü de bir açıklama yaptı. Eskişehir kampüsümüzde meydana gelen yangın nedeniyle tüm ailemize ve Eskişehir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm ekiplere kolaylıklar diliyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum dedi. 1985 yılında aslında fabrika Türk savunma sanayi açısından oldukça önemli bir yerleşke. Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan F-16 uçağına güç veren motorların üretilmesi için bu fabrika kurulmuştu. Dediğim gibi Türk savunma sanayinin oldukça önemli bir noktasındayız. TUSAŞ savunma sanayi fabrikasında bugün akşam yangın çıktı. Birçok uçağın, Türk savunma sanayisine yön veren birçok uçağın motoru işte bulunduğumuz bu fabrikada üretiliyordu. Geliştirme çalışmaları burada yapılıyordu. Bugün akşam saatlerinde, saatler 12'yi gösterdiğinde o yangın başladı. Şu an büyük oranda kontrol altına alındı. O yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlayacak ve yangının nedeni araştırılacak. Biz de şu anda fabrikanın girişindeyiz. Tabii oldukça kritik bir noktadayız. O yüzden şu anda buradan daha fazla, artık bu yolun sonunda o fabrika var. Ekipler daha fazla oraya geçmemize izin vermiyorlar. Çünkü aslında askeri bir bölgedeyiz. Askerlerimizin uçaklarının motorlarının yapıldığı bir noktadayız. Bu yüzden artık bu noktadan daha fazla oraya geçemiyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla dumanlar artık büyük bir oranda, yangın büyük bir oranda söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarının başladığını aktaralım ve şimdilik sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Eskişehir'deki durum bu şekildeydi ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Beyaz Saray'daki görüşmesi bölgedeki kritik gelişmelerin gölgesinde gerçekleşti. İran, Hizbullah ve İsrail Lübnan hattındaki gelişmelerin masaya yatırıldığı zirvede Trump'tan Tahran'a yönelik sert mesajlar geldi.
2: İran bizimle görüşmek istiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde İran, Hizbullah ve İsrail Lübnan hattındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın gündeminde ilk sırada İran vardı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, İran'la anlamlı bir müzakere olana kadar görüşmeyeceğim mesajını verdi.
2: İran'ın nükleer silahları olmayacak, olmaması gerekiyor. Çok iyi gidiyoruz, onları çok hızlı ve yoğun bir şekilde yıpratıyoruz.
3: ABD Başkanı, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemi trafiğini hedef alması halinde ABD'nin karşılık vereceğini söyledi.
2: Böyle bir şey olursa işimizi halletmek zorundayız. Daha önce Husilere karşı yaklaşık 45 gün süren çok güçlü bir operasyon gerçekleştirdik.
3: ABD Başkanı, Tahran'ın müzakere için kendilerine tanınan çok sayıda fırsatı değerlendirmediğini savundu.
2: Pazarlık yapmak, müzakere etmek için çok fazla seçenekleri vardı. Ancak bunu yapmadılar. Durumu konuşmak isterlerse konuşabilirler. Aksi halde Savaş Bakanı ile karşı karşıya kalırlar.
3: Beyaz Saray'daki görüşmenin bir diğer başlığı ise Lübnan'dı. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yönelik planı Trump'a sundu. Yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olan Aoun, bölgede istikrar mesajı verdi.
2: Lübnan ve tüm bölge halkı için istikrarlı ve güvenli bir ortamın zamanı geldi. Vizyonlarımızın örtüşeceğine inanıyorum.
3: Trump ise İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilme sürecine ilişkin konuştu. Birliklerin yeniden konuşlandırıldığını söyledi.
2: Bunu yapma sürecindeler. Diğer bölgelere yeniden konuşlanıyorlar. Lübnan'a imzaladıkları anlaşma harikaydı.
3: Lübnan ordusuna verecek destekte masadaydı. Trump, Hizbullah'la görüşme ihtimaline ilişkinde dikkat çeken ifade

0: şeyler kullandım.
1: Herkesle konuşurum. Birçok insanın konuşmamam gerektiğini düşündüğü insanlarla da konuşurum. Eğer Başkan Hizbullah'la konuşmamı isteseydi konuşurdum.
0: Beyaz Saray'daki temaslar sürerken bölgedeki gerilim de tırmanıyor. İran kaynaklı saldırı alarmı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuvvette hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusu ise kuzeybatıda tek yönlü bir saldırı İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Washington'ın askeri hazırlıkları da yakından takip ediliyor. ABD'ye ait B-1 ağır bombardıman uçaklarının İngiltere'den havalandığı bildirildi. Bu hareketlilik Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik sert mesajlarının ardından geldi.
1: İran'ın nükleer silahları olmayacak, olmaması gerekiyor.
0: Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik operasyonları genişletme ihtimali de gündemde. Washington Post'a konuşan bir yetkili, mühimmat ve askeri kaynak sınırlamalarının ABD operasyonlarını zorlayabileceğini iddia etti.
2: Uluslararası alanda artan savaş suçu soruşturmalarının ardından İsrail, Gazze'deki operasyonlarda görev alan ordu mensuplarının kimliklerini gizleme kararı aldı. Tuğgeneralaltı rütbeler, özel kuvvetler ve pilotların yüzleri bundan sonra ekranlarda bulanıklaştırılacak ve isimleri paylaşılmayacak.
3: Katliamlar tepkileri ve soruşturmaları beraberinde getirdi. Endişeye kapılan İsrail ordusu gizlilik kararı aldı. Askeri sansür devreye sokuldu. İşgalci İsrail Orta Doğu'yu ateşe verdi. Gazze'de soykırıma imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Lübnan'da ve Suriye'de siviller acımasızca öldürüldü. İsrail'in katliamları dünyada tepkiye neden oldu. Tel Aviv, uluslararası mahkemelerde ve platformlarda peş peşe gelen soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika ve Brezilya gibi devletler hukuki adımlar attı. İsrail vatandaşları gittikleri ülkelerde dışlanmaya başladı.
4: Dün İspanyol hükümeti ve ben tutarlılık ve empati gerekçeleriyle Avrupa Birliği'nin İsrail'le olan ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini önerdik.
3: Yaşanan gelişmeler İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Ordu mensuplarının kimliklerini korumak için tartışmalı bir prosedür devreye sokuldu. Katil ordu Gazze'deki operasyonlarda görev alan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. Sisteme göre Tuğgeneral rütbesinin altında bulunan subayların kimlik bilgileri tamamen saklı tutulacak. Bunlara özel kuvvetler ve savaş uçağı pilotları da dahil olacak. Bu kişilerin yüzleri de yayın organlarında bulanıklaştırılacak. Ayrıca basında yapılacak denetimler de artırılacak. Medyaya konuşacak askerlerin metinlerini bile askeri başsavcılık kaleme alacak. Görüntüler askeri sansür birimi onay vermeden ekrana yansımayacak. Sosyal medya gönderileri İsrail yönetiminin istediği doğrultuda yapılacak. Öte yandan alınan karar İsrail'in vahşetin üzerine örtme çabası olarak değerlendirildi. Kimlikleri gizlemenin veya yüzleri silmenin dünya halklarının gözünde gerçeği değiştirmeyeceği ifade edildi.
2: Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Son olarak bir Rus hava savunma aracı hedef oldu. Ukrayna İHA'sını son anda fark eden askerler hayatlarını zor kurtardı. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 9 katlı bir binayı vurdu.
3: Ukrayna İHA'sı sinsice yaklaştı. Saldırı öncesi Rus askerleri son anda kaçtı. Rusya'ya ait zırhlı bir hava savunma aracı cephe hattında görev yaptığı sırada Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi oldu. Kamikaze drone araca yaklaşırken Rus askerleri tarafından fark edildi. Birkaç atış yapıldı ancak durdurulamadı. Öleceklerini anlayan Rus askerleri araçtan son anda koşarak uzaklaştı. Zırhlı araçsa saldırıda kullanılamaz hale geldi. Rus ordusunun da saldırıları sürüyor. Sumi kentinde yerleşim yeri hedef oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. NATO-Ankara zirvesinde ortaya konulan dayanışma ruhu ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.
1: Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviks'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviks'i NATO-Ankara zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya ikili ilişkileri de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin, Filistin konusundaki tutumun dünya kamuoyundaki karşılığı olduğunu söyledi. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kritik ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde yasal düzenlemeler ele alındı. Yasa teklifinin ne zaman meclis gündemine geleceği ve kapsamının ne olacağına ilişkin karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu.
2: Terörsüz Türkiye için bir kritik eşik daha aşılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partileri ziyaret ederek yasal düzenleme için istişarede bulundu, uzlaşma aradı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta başında meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
3: Türkiye olarak
2: Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Baş başa gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
4: Buradayız efendim.
2: Meclis Başkanı'nın sonraki durağı DEM grubu oldu. Eş genel başkanlar ve grup başkan vekilleri görüşmede yer aldı. 45 dakika süren ziyaret sonrasında açıklama yapılmadı. Yeni Yol grubu temsilcilerini de Kurtulmuş makamında kabul etti. Meclis Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yine mecliste kabul etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme ele alındı. Teklifin ne zaman meclis gündemine geleceği, kapsamının ne olacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Temaslardan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurtulmuş, AK Parti grubuyla sürece karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu da ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye kapsamındaki çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta başında meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Ardından Adalet Komisyonu'nda ele alınacak ve hafta sonuna kadar teklifin yasalaşması bekleniyor.
0: A Haber geçtiğimiz hafta Özgür Özel'in salı günü son grup toplantısını yapacağını ve yeni partiyi kuracağını duyurmuştu. Ve beklenen oldu. Özel grup kürsüsünde son kez konuştu ve yeni partiyi kuruyoruz dedi. İşte ayrıntılar.
5: Grup toplantısı aynı zamanda Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son grup toplantısı olacak. Bir veda konuşması yapması da bekleniyor Özgür Özel'in salı günkü grup toplantısında ve yeni partiyi kuracaklarını o grup toplantısında açıklamasını bekliyoruz.
6: Yeni partimizi milletimizin

0: seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş geçtiğimiz hafta duyurmuştu ve Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısını yaptı. Yeni parti kuracaklarını açıkladı.
2: Tabii Ankara'da herkes merak ediyor. Özgür Özel ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak? Ne zaman yeni partiyi kuracak? Edindiğimiz bilgiye göre Özgür Özel önümüzdeki hafta Salı günü son grup toplantısını gerçekleştirecek artık ve o grup toplantısında yeni partiye yönelik en net mesajlarını verecek.
0: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
1: Özgür Özel'in son grup toplantısını yapacağını ve grup toplantısında yeni partiyi duyuracağını kamuoyu A Haber'den öğrendi.
2: Özgür Özel yoluna yeni partiyle devam edecek. Önümüzdeki hafta Salı günkü grup toplantısı bu anlamda önemli. Artık ilk adım atılmış olacak.
0: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
1: Özel ve ekibi yeni partinin kuruluş dilekçesini önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Bu arada Özel yeni partiyi açıkladıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne ne Cumhuriyet'inden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz afişi asıldı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında toplamda 28 kişi tutuklandı. Tutuklu Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Ahbap derneğinden para çalmadığını, sadece borç aldığını öne süren Levent, dolandırıcı olmadığını savundu. İşte detaylar.
1: Ahbap soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. En son Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Tutuklu Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Mektubunda Haluk Levent kumar oynadığını kabul ederek hırsıma ve zaaflarıma yenildim dedi. Levent dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.
2: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. Son bir yıl oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
1: Öte yandan soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan 9 şüpheliye ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Ayrıca dosyada yer alan mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini gösterdiği ifade edildi. Tutuklama kararında suçların niteliği, olası ceza miktarı, kaçma ihtimali ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.
0: Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayete yardım etmekten 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkındaki iddianame kabul edildi. Karar duruşması günü adli arkasında araçlarında iki ruhsatsız tabanca ile yakalanan oğul İbrahim ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin detayları haberimizde.
3: Cinayeti davasında sanıklar hak ettikleri cezayı aldı ancak sular bir türlü durulmadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma günü adli arkasında şüphe üzerine durdurulan araçta iki ruh

0: sansız tabanca ile geçirilmişti. O araçta yakalanan, ardından da tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğul İbrahim Bahtiyar ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapis istendi. İbrahim Bahtiyar ifadesinde Nari'nin ailesi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiklerini ve silahları korunmak amacıyla internetten aldığını öne sürdü. Savcılık silahtan haberim yoktu diyen amca Mehmet Bahtiyar'ın beyanını ise suçtan kurtulmaya yönelik buldu. Silahların araçta gözle görünür yerde olduğu ve şüphelilerin telaşlı hareketler sergilediği de iddianamede yer aldı. İsimleri silahlı suçlara karışan iki sanık, ruhsatsız silah ve mermi taşımak suçundan hakim karşısına çıkacak.
1: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında delil karartma ve suç delillerini yok etme suçlaması var.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
3: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
2: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
3: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
2: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.
2: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
1: Kahramanmaraş'taki korkunç okul katliamında emsal niteliğinde bir karar çıktı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmeni katleden İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası ve annesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğlunu poligonda atışa götüren ve evde silahları ortada bırakan baba için olası kastı öldürme suçundan dava açıldı.
2: Bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısında yargılama başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkındaki iddianameyi kabul etti. Polis baş müfettişi olan Baba Uğur Mersinli hakkında

0: 10 kişiyi olası kasta öldürmek suçundan dava açıldı. İddianamede babanın çocuğunun psikolojik durumunu ve silahlara ilgisini bilmesine rağmen onu poligona götürdüğü ve evdeki silahları kolay ulaşılabilir şekilde bıraktığı hatırlatıldı. Anne Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirli ölüme neden olma suçundan ceza istendi. Annenin çocuğunun psikolojik sorunlarına yönelik uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmayarak ihmalde bulunduğu vurgulandı. 15 Nisan'da yaşanan olayda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasının silahlarıyla okulda katliam yapmış, faciada bir öğretmenle 9 öğrenci hayatını kaybederken 15 öğrenci ise yaralanmıştı.
1: Antalya'da Cani Koca'nın şeytanın bile aklına gelmeyecek kan donduran planı mahkeme salonunda çöktü. 7 yıl önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormana gömen, ardından kadının sesini taklit ederek bankadaki paraları çeken Mehmet Erkan Usluca için savcı mütalasını açıkladı. Düştü öldü yalanını adli tıp raporu çürüttü. Cani Koca için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
2: 7 yıl süren kayıp kadın bilmecesinin ardında kan donduran bir cinayet çıktı. Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Kanser hastası Rus eşini öldürdükten sonra ormana gömen Mehmet Erkan Usluca'nın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cani Koca'nın cinayetin ardından yaptıkları ise dikkat çekti. Öldürdüğü eşinin sesini taklit ederek bankayı arayan Cani, hesaptaki paraları kendi hesabına aktardı. Tam 5 gün sonra da vekaletnameyle eşinin aracını sattı. Sanık tartışırken yere düştü öldü diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu yalanı ortaya çıkaran adli tıp raporu oldu. Raporda kemikler üzerinde çok sayıda kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildiğine yer verildi. Cani Koca'nın eşini canavarca hisse katlettiği belgelendi. Cumhuriyet Savcısı eşini kasten öldüren sanık Mehmet Erkan Usluca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma ertelenirken Cani Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen ve ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği JES-2 faciasının ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk adında bir kişiden dikkat çeken iddialar geldi. Hayatını kaybeden iki çocuğun öz babası olduğunu öne süren Koltuk, çocuklarının eşi tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırılmak istendiğini iddia etti.
0: Alabora olan jet ski ikisi çocuk 3 kişiye mezar olmuştu. Facianın ardından olayın seyrini değiştirebilecek iddialar gündeme geldi.
3: Benim çocuklarım nerede?
4: Ne diyorsun ya, senin çocukların mı var?
3: Yok mu?
4: Yok senin çocukların falan.
0: Acı olay 15 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında yaşandı. 4 kişinin bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu anne kurtulurken eşi ve 2 küçük çocuğu hayatını kaybetti. Facianın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral'in öz babası olduğunu iddia eden Koltuk, yıllardır çocuklarını göremediğini söyledi.
3: Ben onu 4 senedir ayrı yaşıyorum abi. Şimdi benden resmi nikah işledi, vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Gerçek babası benim, Veli Koltuk.
5: Resmiyetteki babası kim?
4: Tamam sensin ama sen bakmadın bu çocuğa.
5: Sen bırakıp gitmedin mi? Çekip gitmedin mi?
0: Koltuk tatil iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nikahlı eşinin çocuklarla ve bir erkekle beraber yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını iddia etti.
3: O yanında götürmüş 4 kişi, 2 çocuk ay suya bindirir mi abi ya, Jessica'ya bindirir mi ya? Yazık günah ya. Sevgilisi abi ya, kaçakçısıymış bir de ya. O gece saat 12'de çıkıyor bunlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar, saat 5.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Haberlerde tatil diyor ama Yunanistan'a kaçıyor. Jandarma bunu bana bu şekilde ifadesinde yazıyor. Tatil yapıyor diye yalan konu, ifadesi yalan. Bir de ondan sonra sevgilisi vardı, çocuklarım babam diye asıl babası ben oluyordum.
0: Veli Koltuk'un en büyük isteği ise çocuklarının cenazesini teslim alarak memleketinde toprağa verebilmek.
3: Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Birisi Melek Koltuk, birisi de Meral Koltuk. Şu an Yunanistan'da cesedi. Tamam babalık yapamadım ama evlatlarımı acıdım, ben mezarını alıp gömmek istiyorum.
0: Jet ski faciasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.
1: Arnavutköy Karaburun sahilinde bir grup can

0: gözetleme kulesini yerinden söktü, deniz içerisine taşıdı. Dev dalgaların içinde kuleden atlayan magandalar sözde eğlenceye dakikalarca devam etti. O anlarsa plajda bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntüleri ihbar sayan jandarma ekipleri kamu malına zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir trafik magandası sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
2: Ya işine git yürü. Ya dedim sağa.
3: Şerit değiştirirken yolda durdu. Taksici tepki gösterince aracına saldırdı.
2: Ne yapıyorsun? Sağa dön gel. En sol şeritte ne yapıyorsun? En sol şerit burası.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı.
2: Bak en sol şeritte.
4: Nereden dönüyorum bak.
2: Ya nereden dönüyorum? En sol şerit.
4: Ulan dönüyorum işte.
2: Sağa kendin o zamana kadar.
3: Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti.
2: Ya işine git yürü. Ya işine getirin!
3: Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
2: Ya işine getirin!
4: Söyle şimdi!
2: Ya dedim
1: Isparta'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki şüphelinin bıçaklı saldırısında 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kızı ağır yaralandı.
3: Gürültü kavgası kanlı bitti. Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay 20 Temmuz gecesi Isparta'nın Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 20 yaşındaki şüpheli elindeki bıçakla anne ve kıza saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan 59 yaşındaki Yüksel Uçar'la 38 yaşındaki kızı piyanist Çilem Çağlar, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Uçar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde gürültü nedeniyle tartıştıklarını ve ardından bıçakladığını savundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de yaşayan bir kişi hayatında hiç gitmediği Siirt'te trafik kuralı ihlali nedeniyle 10 bin lira ceza yedi. Ceza karşısında şaşkına dönen adam plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğü cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor.
3: Hiç gitmediği şehirde 10 bin lira trafik cezası kesildi. Üstelik ters yöne girmekten. İzmir'in Karabağları ilçesinde mobilya ustası olarak çalışan Abdullah Erdal, E-Devlet üzerinden gelen 10 bin liralık ceza bildirimiyle hayatının şokunu yaşadı. Ceza tutanağında aracın Siirt'te bulunan Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiği belirtildi.
5: Çok şaşırdım. Siirt'in sokağını bilmem. Haberlerde, televizyonda da görüyorsaydı Siirt'i. Bu aracın en uzak gittiği yer Konya'ya gittik memleketimize. Bir de deprem bölgesi, deprem zamanında atölye malum deprem, büyük bir deprem oldu Hatay bölgesinde. Hatay'a malzeme götürdük. Onun haricinde bu araç hiçbir şekilde şehir dışından çıkmadı.
3: Erdal olayın plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Kameraya yansıyan görüntülerin incelenmesi halinde yanlışlığın ortaya çıkacağını söylüyor.
5: Araç kullanan kişi ters istikametten kameralardan ceza yemiş. Muhtemelen plaka benzerliği, işte bizim araç mesela şeyli vizede bunlar hep görüntüleri kaydediliyor, yani resimleri çekiliyor.
3: Mağdur olduğunu belirten Erdal, cezanın iptali için yasal süreci başlatacağını açıkladı.
1: Bitlis'te 3 yaşındaki Mihrimah'ın yuttuğu saat pili mideye ulaşmadan yemek borusuna takılı kaldı. Pil, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil müdahaleyle başarıyla çıkartıldı. Uzmanlar saat pillerinin çocuklar için hayati risk taşıdığını

0: konusunda ise aileleri uyardı.
1: Evde bulduğu saat pilini yuttu. Pil mideye ulaşmadan yemek borusunda takılı kaldı. Olay Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Mihrimah Uğur Yurt evde bulduğu saat pilini yuttu. Pilin yemek borusuna takılması üzerine küçük çocuk Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil olarak endoskopiye alındı.
2: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman da elemelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu da tabii hastanın hayati riski anlamına geliyor.
1: Yapılan incelemede pilin yemek borusunda hasara yol açtığı ancak delinme oluşmadığı belirlendi. Riskli operasyonun ardından pil başarıyla çıkarıldı. 2 gün gözlem altında tutulan Mihrimah sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
3: Önceden basit bir şeymiş gibi geldim. Hoca anlatınca ben olayın ciddiyetinin farkına vardım. Riskli, bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. 2 gün bir şey yiyip içmedi burada hastanede. Doktor kontrolünde. Hiçbir şey yiyip içmedi. Serum sadece serumla besleniyordu. Ve durumu iyi, şu an toparladı.
1: Çocuk cerrahisi uzmanı pil yutulmasının hayati risk taşıdığı konusunda aileleri uyardı.
2: Bununla alakalı ailelere tavsiyem, ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler, çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım. Küçük çocuk varsa ortalıkta ağzına atabileceği kadar küçük nesne olmayacak.
1: Uzmanlar küçük çocukların bulunduğu evlerde pil, düğme ve boncuk gibi cisimlerin ulaşılamayacak yerlerde tutulması konusunda öneride bulundu.
0: Bir Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle e-ticarette tüketiciyi koruyacak önemli adımlar atılıyor. Yeni yönetmelikle dijital reklamlar, influencer işbirlikleri, tüketici yorumları ve indirim kampanyalarına ilişkin kurallar değişiyor. Bakın onlar neler.
4: İnternet alışverişi yapıyorum. Üstümdeki gömleği oradan aldım.
5: Yüzde kaç indirimle aldınız?
4: %17 idi. İndirimlere cazip geliyor.
6: Sahte yorumlar, aldatıcı indirimler ve yanıltıcı reklamlar. Ticaret Bakanlığı e-ticarette tüketiciyi koruyacak yeni dönem için düğmeye bastı.
5: Online alışverişe olan ilgi her geçen gün artıyor. Ancak dijital ticaretin büyümesiyle birlikte tüketiciyi aldatan uygulamalar da çoğalıyor. Ticaret Bakanlığı ise işte bu noktada girdi devreye.
6: 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek düzenlemeyle artık indirim oranları eski fiyat üzerinden değil, kampanyadan önceki son 10 günün en düşük fiyatı esas alınarak hesaplanacak.
7: Böylece önce fiyatı arttırıp daha sonra sahte indirim yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: En son %20 indirimle üst almıştım. Çok indirim olduğunu düşünmüyorum. Fiyatlar yükseltip tekrardan alçaltılıyor indirimlerle ki bence normal fiyatın daha üstünde alıyoruz bu şekilde. Üstelik sosyal medya fenomenleri ve diğer popüler isimler de yönetmelik kapsamına alındı. Artık yaptıkları reklamları açıkça belirtmek zorundalar. Örneğin bir ürün tanıtımı yaparken paylaşımın üzerine veya açıklama kısmına reklam ya da işbirliği yazmak zorundalar.
7: Gizli reklam yapılması ve tüketicinin reklam olduğunu anlamasını engellenmesi hukuka aykırı sayılacak.
8: Bence doğru bir karar. Çok uğraşıyoruz. Ben çok güvenmiyorum ya internet alışverişine.
6: İnternetten ürün satın alırken etkili olan yorum ve puanlama sistemi de mercek altında. Artık şirketler tüketici yorumlarının gerçek bir alışveriş deneyimine dayandığını doğrulamak zorunda olacak. Örneğin yorum yapabilmek için kimlik veya doğrulanmış kullanıcı girişi gibi güvenlik adımları uygulanacak.
7: Yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesiyle tüketicinin yanıltılmasına da izin verilmeyecek.
9: Görselli yorumlara bakıyorum en çok da. Hani oradaki yorumlara istinaden alışverişimi yapıyorum. 5 yıldız falan görüyorum. Hemen alıyorum yani.
10: Yorumlarda böyle insanlar gerçek görünüşünü çekip atıyor. Yorumlar çok önemli benim için.
5: Peki eğer yorumlar da sahteyse
10: o zaman mahvolduk.
6: Yanıltıcı reklam, sahte indirim, gizli reklam, sahte yorum veya aldatıcı tanıtımlarla karşılaşan tüketiciler ne yapmalı?
7: Ticaret Bakanlığı'na reklam kuruluna şikayette bulunabilirler. Mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklamın durdurulması, düzeltme kararı, erişimin engellenmesi ve yüksek tutarlı idari para cezası uygulanabilmektedir.

0: Darphane 6 ayda yaklaşık 10 milyon altın bastı. Çeyrek altın 6 milyona yaklaşan üretimle açık ara ilk sırada yer aldı. Basılan Zinet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilo 200 gram oldu.
1: Darphane matbaası durmadı. 6 ayda tam 10 milyona yakın altın bastı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin üretim rakamlarını paylaştı. En fazla basılan çeşit ziynet çeyrek oldu.
2: Güvenli liman altında yatırımcıların en çok tercih ettiği altın çeşidi belli oldu. Darphane 6 aylık dönemi içerisinde 10 milyona yakın altın basarken bunların yaklaşık %60'ı 6 milyondan fazlası görmüş olduğunuz gibi çeyreklerden oluştu. Yani yatırımcı en çok çeyreğe yatırımını yaptı.
1: Çeyreği 898.835 yarım, 1.288.413 tam, 44.702 iki buçukluk ve 315'lik zinet altını takip etti. Böylece zinet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 grama ulaştı. Cumhuriyet altınında da üretim hız kesmedi. En fazla basılan sikke altın Birlik Cumhuriyet altını oldu. Farklı ebatlarda 1.362.011 sikke Cumhuriyet altını basıldı. Toplam ağırlıksa 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olarak kayıtlara geçti. Reşat altınına ilgi de devam etti. Yılın ilk 6 ayında 12.302 adet reşat altını basımı onaylandı.
0: Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumcularda da yoğunluk başladı. Son dönemlerin popüler ürünü ise bildiğimiz o yüksek karatlı pırlantalar değil, sentetik yani laboratuvar ürünün pırlantaları oldu. Öyle ki bütçe dostu olarak görülen bu ürünlerde gerçeğini kıyasla fiyat küçülüyor, taş büyüyor. Tabii gerçeğinden ayırt etmek de imkansızlaşıyor, fırsatçılık da burada başlıyor.
3: Hangisinin doğal olup olmadığını tahmin etmek bence çok güç.
4: Biri doğal ve gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Işıltısı aldatabilir ama fiyatı gerçeğinin üçte biri.
5: Bir tanesi topraktan çıkmış, bin bir emekle işlenmeye giden bir elmas pırlantıdır. Diğeri de aynı kristallikte, aynı berraklıkta, aynı karbon derecesinde 5 haftada laboratuvarda oluşturulan yeni nesil pırlantadır.
6: Biri gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Biri 4 karat, diğeri ise 0.48 karat. Fiyatları ise ikisinin de aynı. Ancak iş gösterişe gelince fikirler de, hayaller de değişiyor.
5: Gelin hanım bunu görürse almaz, natüreli alır diye çok şey yapıyordum ama berraklığı daha şıkırtılı. İkisi de çok güzel. Niye diyor damada diyor 100 bin lira fazla verdireyim.
4: Düğün sezonunun açılmasıyla pırlanta ve kuyumcularda da yoğunluk başladı. Evlilik teklifinde ise tercihler değişti. Artık çok paraya küçük taş devri bitti.
5: Bir tanesi 180 bin lira natürel olan, diğeri de 40 bin lira. İki taşın aslında görüntüde hiçbir farkı yok. İkisinin de sertlik derecesi, karbon derecesi, kristallik derecesi aynı. D, E, F, G diye gider. Berraklıklar da bu şekilde gider.
4: Bu laboratuvar ürünü olan sentetik pırlantalar tam olarak sahte ürün olarak geçmese de birçok pırlantacının tuzak malzemesi olmuş durumda.
5: Her sektörde üçkağıtçı ve dolandırıcı olduğu gibi kuyumculukta da var.
6: Görsellerinden ve parlaklıklarından anlamak mümkün değil. Ancak pırlantacıya veya bir kuyumcuya gitmeniz gerekiyor. Bir de eğer dolandırılmadıysanız elinizdeki sertifika sarı olmalı.
5: Lazer koduyla şu an göremeyiz tabii ki. Lupla bakmamız lazım. Taşın kemer kısmında kod yazıyor. O kod da sertifikada da birebir eşit. İkisinde de sertifika var. Uluslararası sertifikada. Bunu kuyumcu tarafına ayırt etmek de çok zor. Sadece laboratuvara gittiği zaman bir tanesi 5000 yıl altı, bir tanesi 5000 yıl üstü diye yaşlandırmadan biz natural veyahut da laboratuvar olduğunu görebiliyoruz. Farkı yok. Sadece doğa dostu olduğu için lab diamondlar sarı renginde sertifikanın rengi değişiyor.
0: İkinci el elektronik cihaz satışlarında önce tüm veriler sıfırlanıyor. Hatta cihaz fabrika ayarlarına döndürülüyor. Ancak bu önlem yeterli değil. Zira cihazdaki tüm veriler geri getirilebiliyor. Uzmanlar elektronik cihazlarını satacak kişileri uyardı.
1: Elektronik cihazlarınızı satıyor musunuz?
7: Satmayın.
1: Neden mi?
7: O bilgisayarda, o cep telefonunda, o hard diskte bulunan resimler, videolar, banka hesap bilgileri, PDF'ler geri getirilebilir.
1: Evet, yanlış duymadınız. Siz cihazınızı satarken tüm belge ve bilgilerinizi silseniz bile hepsi bir yazılımla cihaza geri alınabiliyor.
7: Satın alan o üçüncü şahıs biraz da teknolojiye meraklıysa sizin eski fotoğraflarınıza, eski resimlerinize, eski videolarınıza, eski yazışmalarınıza, eski şifrelerinizi ele geçirebilir. Bunu ifşa edebilir, sizi taciz edebilir, sizin o şifrelerinizi kullanarak hesaplarınızı hackleyebilir.
8: Fotoğraflar, mesajlar, banka uygulamaları, cihazlarınızı satmadan önce atlayacağınız tek bir adım bile verilerinizi riske atabilir.
7: Veriyi kurtaran kişi girebilir, bir suç işleyebilir, orada araştırma yapabilir ve sonra ne yazık ki kullanıcı adı ve şifre sizin olduğunuzdan dolayı bir suçlamayla, bir soruşturmayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Farkında olmak lazım. Bilgi güvenliğinin herkes farkında olması lazım. Ben bireyim, benim telefonumda zaten bir şey yok. Ne olacak ki dediğiniz bir fotoğraf, hiç ummadığınız çok farklı bir yerde o videolar, o resimler ya da o bilgiler yayınlanabilir.
8: Bu riskin önüne geçmek için neler yapılmalı?
7: Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş ikinci el telefon satışı yapabilecek kuruluşlar var. Bunlara satabilirsiniz.
0: Ve YKS sonuçları açıklandı. Tabii maratonun şampiyonları da. Şimdi sıra tercih sürecinde. Hem gençler için hem de aileleri için yoğun bir dönem başlıyor. Ancak daha önce de ekrana taşıdığımız bir meseleye tepki var. O da bazı özel okulların şişirdiği ve öğrencilerin kaderini belirleyen ortaöğretim başarı puanı.
9: Sıralamasında 25 bin yapmıştım.
10: Çok büyük bir mutluluk tabii. Ben dün sorsaydınız ilk yüzdeyim derdim ama birinci olacağımı tabii ki bilmiyordum.
11: Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek sınav sonuçları açıklandı. YKS'de tablo netleşti. Sonuçlar kadar zirveye adını yazdıran liseler ve dereceye giren isimler de oldu. Zirvede özellikle İstanbul'daki köklü okullar var. Kabataş Erkek Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi bu yılın en çok konuşulan okulları arasına girdi.
12: Kabataş Erkek Lisesi olarak YKS 2026'da 3 öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. 4 farklı alanda derece edilerek 500 tam puan almış oldular. Bizim için çok anlamlı bir başarı, büyük bir gurur.
11: Ve YKS'nin yıldızları tam 13 aday 500 tam puan aldı. Onlardan biri de Tuğsen Bahar. Alan yeterlilik testinde eşit ağırlık birincisi oldu.
13: Ben aslında önce siteden öğrenmedim. Arkadaşlarım benden önce öğrenmiş, haberlerden görmüşler. Ben onların mesajlarına uyandım. Direkt şok oldum aslında. Hedefim yüksek olduğu için çalışma saatlerim de yüksekti. Zorlu bir süreçti ama ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle güzelce hallettim.
11: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından YKS'de birinci olan öğrencileri tebrik etti.
13: Ben uzun zamandır ekonomi istiyordum. Küçüklük hayalim hukuk olsa da son zamanlarda ekonomiye kaymıştım.
14: Duygulanmamak elde değil. Bir baba olarak ben ve eşim bayağı bir duygulandık.
11: Öğrenciler tercih yapmak için hazırlanıyorlar ancak kafalarına takılan bir soru var. Acaba emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz? İşte onun da sebebi şu. İki öğrenci de aynı neti yapmış olsa da biri on binlerce kişinin önüne geçebiliyor. İşte bunun sebebi ise özel okullarda öğrencilere verilen hormonlu notlar.
15: Bazı arkadaşlarımın sözleri falan hep 100'dü. Bizimki 70-80 falan. Benim puanımı düşürmüştü ama onlarınkini arttırmıştı işte.
11: Onlar özel okulda mı okuyorlar?
15: Aynen.
13: Üzücü bir gerçek. Çünkü her ne kadar devlet okulunda okuyor olsam ve çok zor sınavlardan geçiyorsam da özel okulların tabii ki de not şişirmesine yetişemiyoruz çoğu durumda.
11: Lise ortalamasından oluşan ortaöğretim başarı puanı YKS sonucunu doğrudan etkiliyor ve özel okullardaki yüksek not ortalamaları haksız rekabete yol açıyor. Öğrenciler ve aileler emeğin karşılığının sınav sonucuyla ölçülmesini istiyorlar.
15: Daha çok üniversite bazlı sınav olmasını tercih ederdim.
16: Bakanlık denetimleri arttırılmalı ve de ortak yapılan sınav sayılarının arttırılmasını öneriyorum.
0: 2027 yılı hac kurası için geri sayım başladı. 1 milyon 878 bin hacı adayının katılacağı kurallar noter huzurunda çekilecek. Kura sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bu yıl Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84.942 kişi olarak belirlendi.
1: ...2027 yılı hac kurası için geri sayım başladı. Kuraya yaklaşık 2 milyona yakın hacı adayı katılacak. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaş da önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaşın beklediği kura 22 Temmuz'da saatler 10.30'u gösterdiğinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu sayede toplamda 1.878.046 hacı adayı kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Kura sonuçlarını ise e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
0: Akciğer kanseri nedeniyle 2 yıl önce annesini kaybeden Şubat Beydilli, annesinin gerçekleştiremediği umre hayali için Kocaeli'den yola çıktı. Yürüyerek başladığı yolculuğuna bisikletle devam eden Beydilli'nin hedefi Suriye ve Ürdün üzerinden Mekke'ye ulaşmak.
1: Annesinin hayali için yola çıktı. Kilometrelerce yol kat etti. Çevirdiği her pedal onu annesinin umre hayaline bir adım daha yaklaştırıyor. 2 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle annesini kaybeden 35 yaşındaki Şubat Beydilli, annesinin yarım kalan umre hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli'den yola çıktı.
17: Benim annem yani namazı niyazlı kadındı. Gitmeyi çok isterdi, gidemedi, ömrü yetmedi. Bize nasip oldu, biz de onun niyetine gidiyoruz yani. Annemin hayaliydi gitmek, ben gerçekleştiriyorum.
1: İlk adımlarını yürüyerek atan Beydilli, Osmaniye'de hediye edilen bisikletle pedal çevirmeye başladı ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
17: Gerede'ye kadar yürüdüm. Biraz sağlık problemi oldu ayaklarımda. Yürüyemedim sonrasını. Otostop çekmeye başladım. Osmaniye'ye kadar geldim. Osmaniye'de de bir abimiz sponsor oldu. Da Adana'dan bisikleti aldık. Adana'dan da Reyhanlı'ya kadar bisikletle geldim.
1: Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye geçmeyi planlayan Beydilli, ardından Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşarak umre yolculuğunu tamamlamayı hedefliyor.
17: 1,5 senedir dünyayı geziyorum. 8 ülke gezdim şimdiye kadar. Türkiye'de de bir 70 ile yakın gezdim. Şu an Mekke'ye doğru gidiyorum. Reyhanlı'dayız. Sınır kapısında Suriye, Ürdün, sonra Suudi Arabistan. Allah nasip ederse Mekke, Medine'yi göreceğiz.
0: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavruları bir kişiyi kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Yolda yürüyordu. Ayıları karşısında görünce büyük şok yaşadı. Adam kaçtı, anne ayı ve yavruları kovaladı. Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayda geçti. Bir kişi ilçe merkezinde yürürken yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Korkuya kapılan adam kaçmaya başladı. Peşine anne ayı ve yavruları takıldı. Ayılar bir sürü adamı kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Neye uğradığını şaşıran adam kaçarak ayı saldırısından kurtuldu. Anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaralı ayı görülmesi

0: Haber Ekranları'na hoş geldiniz. Saatler 20.50, Memleket Meselesi programına başlıyoruz. Bugün gündemimiz sıcak ve yoğun. Hem sınır ötesi İran ve Amerika arasında yaşananlar, biz yayına girmeden önce Trump'ın açıklamaları çok sıcak, saha çok gergin. Hem de bugün CHP'de ne olacak, bu hafta çok kritik hafta derken aslında biraz da günlerdir geliyorum diyen o açıklama Özgür Özel'den geldi. Son kez grup toplantısını yaptı ve artık yeni partiyi de açıklamış oldu. CHP'de bir yol ayrımı mı, nasıl olacak derken en somut adımı gördük hocam galiba bugün.
1: Net.
0: Değil mi? Çok net gördük. Şimdi bütün detayları konuşacağız. Kıymetli konuklarım benimle. Hemen konuklarıma selam vereyim. Sizleri de tanıtayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Nerelerdeydiniz?
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Gazeteci Mustafa Ertekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Size de. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla Komutanım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Size de iyi bir yayın diliyorum. Ve akademisyen hukukçu hocam Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Hepimize ayağınıza sağlık. Sağolunuz. İlter de Ankara'da hazır. Bizi bekliyor. Aslında İlter'le başlayalım mı? Oranın bir sıcak
1: çok
0: havasını...
1: Çok merak ediyorum. Hangi genel merkezin önünde?
0: Bir de o var değil mi? İşte bu genel merkezin önünde.
2: İlter Bey ayrılmıyor zaten orada.
0: İlter, diğer genel merkezler konuşulmaya başlandı. Hangi genel merkez derken... Önce bir hoş geldin hem de bugün nasıl bir atmosfer vardı? Galiba Kılıçdaroğlu da şu an kendine destek veren vekillerle görüşüyor. Yanlış bilmiyorsam şu an itibariyle. Önce bize ışıklara bakıyor İlter, kontrol tamam. Bize hem orada hem de bugün neler oldu anlat istersen.
4: Var mı diye. Cansın Elbacı, baş döndürücü bir trafik var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel yeni partiyi kuruyoruz artık açıklamasının ardından. Gözler tabii ki bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çevrildi. Çünkü buradan yeni bir parti artık doğacak. Yeni partinin adı da artık Yeni Parti olacak. Beklenen bir isim, uzun zamandır zaten parti kulislerinde dillendiriliyordu. Partinin adını ne koyalım ne olsun şeklinde değerlendirmeler yapılırken yeni parti olsun denildi. %99.9 artık yeni parti ismi İçişleri Bakanlığı'na iletilecek. Biz de şimdi genel merkezdeyiz Cengiz Han Okutan'la birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisini destekleyen milletvekilleriyle geride bıraktığımız saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. O milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndelerdi. Yasama görüşmeleri, yasama faaliyeti devam ediyor haliyle. Özgür Özel'in saat 13.30'da grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de bir araya gelelim dediler. Bu süreci değerlendirelim dediler. Önce 7. katta bir toplantı gerçekleştirdiler Cansın Elbacı. Daha sonra 12. kata çıktılar. 12. kat Genel Başkanlık Makamı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir değerlendirme yaptılar. Bundan sonrasına dair. Çünkü artık kaç milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek, yeni partiye geçecek, kaç milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimin stratejisi ne olacak? Buna dair bir kısa bir değerlendirme yapıldı. Uzun değerlendirme, daha kapsamlı değerlendirme yarınki MYK toplantısında olacak. Onu ifade edelim. Özellikle Özgür Özel'in bugün grup toplantısında kurduğu cümlelere dair özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine yönelik de bazı eleştiriler söz konusuydu. Buna dair bir değerlendirme yarın olacak. Tabii ilk değerlendirme demeyelim ama ilk mesaj var bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir afişe asıldı. Fotoğrafı yer alıyor görüyorsunuz. Ve hemen onun altında da ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi yer alıyor. Yani biz buradayız diyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partililere de bu mesajı veriyorlar.